0: Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin değerlendirdi.
1: Son birkaç haftadır Arap ateşkesi yönelik veya diplomatik bir çözüme yönelik iyi niyetli olduğumuz bir sekans yaşadık. Düşük çaplı gerilimler yaşandı, İHA'larla tacizler oldu vesaire. Ama üst düzey isimlerden gelen anlaşmalarda bize İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında artık daha sağlam bir anlaşma zemininin oluşacağı, belki kalıcı bir anlaşma sağlanabileceği yönünde ümit veriyordu. Ama tabii ki şöyle bir süreç var. Bu tek taraflı ya da iki taraflı ilerleyen bir süreç değil. Yani sadece Washington-Tahran hattında olsa bu meseleler çok daha kolay çözülebilirdi. Ama işin içerisinde İsrail olduğunda ve biraz daha etkisiz bir eleman da olsa süreci doğrudan etkileyebilen Lübnan konusu olduğunda göz önünde tutarsak çok da şaşırtıcı olmadı. Çünkü ateşkese dönük şartlar konuşulurken alt düzey diplomatik temsilcilerin görüşmelerinde İran'ın Lübnan konusunu ateşkesle ilgili en üst sıralarda karşı tarafına sunduğu ve bu konuda kalıcı bir ateşkesin istendiği, İsrail işgallerinin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durması istendiğine dönük bazı haberler vardı. Dolayısıyla İran bu konuda hassas olduğunu, kararlı olduğunu ve bu süreci devam ettirirken Lübnan konusundaki hassasiyeti gözeteceğini açık şekilde göstermiş oldu. Bu boyutuyla bakıldığında da çok sürpriz sayılmayacak bir saldırıydı. Trump'ın Netanyahu üzerinde ne kadar etkisi var ve bu iki aktörün İran konusundaki politikaları son dönemde ne kadar uyuşuyor? Burada ciddi hem soru işaretleri hem de söylentiler var. Hatta geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu'ya hakaret ettiğini, ciddi hakaretler ettiğini ve Lübnan'daki saldırılarını durması gerektiğini yönünde bazı haberler çıkmıştı. Bu açıdan baktığımızda tabii aktörlerin bu noktadaki çıkarları, arayışları birbiriyle çatışıyor. Netanyahu ile Trump'ın. Öbür bu taraftan baktığımızda bir ateşkes noktasında Trump'ın artık acele etmeye başladığını görüyoruz. Bu acele etme noktasında tabii ki hem kendi partisinden, cumhuriyetçilerden gelen yoğun bir baskı oldu. Hem de bölgedeki İsrail dışındaki diğer müttefiklerden de aynı baskıyı gördüğünü, yani Körfez ülkelerinden. Bunun da ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin doğudaki müttefiklerinin de bu konuda artık savaşın bitmesi ve en azından Hürmüz Boğazı'ndan geçişin serbestçe sağlanabilmesi yönünde Trump'ın üzerinde bir baskı kurduğunu biliyoruz. Ve bu baskı Trump'ı bir anlaşmaya itmişken ve Trump aslında anlaşmaya bu kadar yakınlaşmışken bunun İsrail yüzünden bozulması, ki İsrail'in bu konuda uyarmış olmasına rağmen, Lübnan'daki işgal konusunda uyarmış olmasına rağmen bu noktaya gelinmesi Trump'ı büyük ölçüde rahatsız etti. Tabii ki Netanyahu'nun burada vereceği karşılık ne yönde olacak, ne dozda olacak aslında bu merak konusu. Çünkü bundan önceki süreçlerde de İsrail sürekli olarak İran'a sert karşılıklar vermişti. Yani Trump'ın yeter bu kadar, tamam birbirinize saldırdınız artık durun demesi ne İsrail'i ne de İran'ı aslında durdurur mu, buna bakmak lazım. Yani İsrail Lübnan'daki işgallerini sürdürdüğü sürece İran'la gerilimin artması, hatta bir kalıcı anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri İran hattında kalıcı bir anlaşmanın engellenmesine yol açabilecek. Ya Trump'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılacak bir anlaşmayı ne kadar isteyeceğini de göz önünde tutarsak aslında İsrail tarafını çok sert bir karşılık verme, Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkesini tehlikeye atma pozisyonunda gayet açık gözüküyor. Çünkü bundan önceki günlerde özellikle Amerikan basınında yer aldı. Müzakere heyetini dahi dinlemek için İsrail ve İsrail istihbaratının yoğun çaba sarf ettiğini, İran'la müzakerelere katılan isimleri. Ya bu noktada bir kaygı olduğu hissediliyor İsrail tarafında ve bir anlaşma yapılacaksa bu anlaşmanın İsrail'in hassas hasiyetlerini tamamen giderip gidermeyeceği noktasında da ciddi soru işaretleri olduğunu da hesaba kattığımızda bu süreci sabote etmesi Netanyahu yönetiminin yüksek bir ihtimal. Bence Trump aslında yeter diyerek veya karşılık verme diyerek belki de Netanyahu'nun vereceği karşılığın dozajını biraz yumuşatmaya çalışıyor olabilir ki ben karşılık verebileceğini düşünüyorum. Bunu çok da geciktireceğini de tahmin etmiyorum İsrail tarafının. Burada şöyle bir gerçeklik var. Bir anlaşma yapılması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması anlamına gelecekse bu İsrail adına ciddi tabii kaygı duyulacak bir faktör. İşe şöyle bakıyoruz. Temelde anlaşamadığı Amerika Birleşik Devletleri İran hattının en temel uzlaşamadığı nokta neydi? Bir nükleer konusuydu. Bir de savaş başladıktan sonra Hürmüz konusuydu. Bu noktada belki tarafların anlaşma ihtimali son günlerde aslında belirmişti. Müzakereler sürecinde. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'de İran'ın yarattığı bu baskı, hem küreselde bir baskıdan bahsediyoruz. Yani sadece Körfez ülkelerine ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, bu savaşın maliyetini bütün dünyaya yansıtabilmişti İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak. Bundan sonraki dönemde belki Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş hakları ile ilgili İran'a bir takım meşruiyet oluşturabileceği maddeler eklenebilirse, böyle bir statüko oluşursa ya da savaştan sonraki gün için, bu İran adına büyük bir kazanım olabilir. Bunun karşılığında nükleer doktrininden vazgeçmesini, yani caydırıcılığını Hürmüz üzerine inşa etmesini öneriyor gibi bir durum oluşmuştu ki bu aslında İran içinde de son dönemde tartışılıyordu. Yeni bir caydırıcılık doktrini oluşturulması ve bunun nükleer teknoloji arayışı, nükleer silah arayışı gibi çok ciddi maliyetli olmamasını savunan isimler olduğu anlatılıyordu. Ama şunu da biliyoruz, 2005'ten beri İran'da sürekli bütün seçimlerde hep nükleer konusu üzerinden ilerledi o süreç. Yani nükleer çalışmalar temel belirleyici oldu. İran'da bundan vazgeçme olasılığı uzun süredir bu kadar belki de ayyuka çıkmamıştı medyada ya da işte kamuoyunda. Belki Hürmüz üzerinde bir anlaşma yapılıp İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na kapılarını açması, yeni bir dönem inşa edilmesi. Bu İran'ın tabii ister istemez yaptırımlardan kurtulması, izolasyondan bir nebze kurtulması anlamına da gelecekti böyle bir anlaşma ki İsrail tarafının bundan da ciddi rahatsızlık duyması söz konusu. Kaldı ki bölge ülkeleri de böyle bir anlaşmaya ne diyecek? Burada da soru işaretleri var. Ama tabii asıl bu noktada temel belirleyici bizim için biraz daha işin Amerika Birleşik Devletleri İran hattı olacak. Yani Netanyahu'yu gerçekten Trump çok şiddetli bir karşılık vermekten alıkoyabilecek mi? Bu sorunun cevabı gerekiyor aslında bize öncelikli olarak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu. Son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyleyen Erdoğan, farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını da belirtti.
2: Sıfır Atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketinin çevre ve ekonomiye katkısını vurguladı. Türkiye'nin yeşil, çevreci üretim ve enerji politikalarını sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programında konuştu.
2: Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim krizinin önüne geçmek için küresel çapta daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.
2: Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
0: Dün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 partiden 4'ünü AK Parti adayları kazandı, MHP ve CHP adayları ise birer belde elde etti.
4: Birçok noktada sandıklar kuruldu, binlerce kişi oy verdi. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, birini MHP, birini CHP kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta seçimlerin sorunsuz tamamlandığını söyledi. Mutta 6 belde belediye başkanlığı, 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371.870 seçmen oy kullandı dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaş'ı ve Yolüstü beldelerini AK Parti kazandı. Kuşçu beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde ise CHP sandıktan birinci çıktı. Nevşehir Mustafa Paşa ile Gümüşhane'nin Tekke beldelerinde AK Parti aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
5: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Nevşehir Mustafa Paşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak vatandaşlarla buluşturdu. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Dört tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Birlikteliğimizi beraber yürüteceğiz. İnşallah bu beş belde bizde de çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medyadan açıklama yaptı. Cumhur İttifakı olarak 5 belde kazandıklarını belirten Yavuz, bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor dedi.
0: CHP'nin yarın yapılacak grup toplantısında kürsüde kim olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa CHP Grup Başkanı Özgür Özel mi? Tartışma devam ediyor. Partide gözler bir yandan da mutlak butlan kararı sonrası yeni haftada ilk kez toplanacak parti meclisinde.
6: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bildirdi.
7: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
6: Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin arkasında dursun ifadelerini kullandı. Sarı, kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Çünkü tedbir var kurultayda ifadelerini de kullandı. Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği iddia edildi. Özel'in hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek bu konuda son kararını vermesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuşsa, Meclis Başkanlığı'nın CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığını söylemiş, Genel Başkan'ın kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe toplanacak parti meclisinde. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında. Kılıçdaroğlu, parti meclisi öncesinde MYK üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.
0: MHP'den bir gelişme var sırada. Partide gündem İstanbul İlçe Kongreleri. Eyüp Sultan ve Esenler seçimleriyle de süreç başladı. Kongreler öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adansa terörsüz Türkiye sürecine değerlendirdi. O günden bu yana tek bir askeri biz dahi şehit olmadı dedi.
3: Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı İstanbul'da ilçe kongrelerinde bir araya geldi. Eyüp Sultan ve Esenler seçimleri öncesinde terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. Adan, divan başkanlığını yaptığı Eyüp Sultan İlçe Kongresi'nde konuştu.
8: O gün risk alanına ortaya konulmuş olan terörsüz Türkiye iddiası hem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul görmüş, sadece bir parti hariç bütün partiler komisyona üyeler vererek bir ortak iradenin ortaya çıkmasına öncülük yapmış. O günden bugüne kadar tek bir askerimiz şehit olmamış.
3: Esenler'de ise divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yaptı. Yıldız da terörsüz Türkiye sürecinde meclis komisyonu raporunu hatırlattı.
9: Bu rapor doğrultusunda bizden beklenenleri el birliğiyle, tüm partilerin el birliğiyle inşallah yerine getireceğiz diyorum. Terörle, tarihin çukuruna bir daha gelmemek üzere göndereceğiz.
3: Yenal Yırık Eyüp Sultan'dı. Alican Erdoğan Esenler'de seçimlere tek aday olarak girdi ve MHP ilçe başkanlığına seçildi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin siyaset akademisinin ikinci dönem açılışında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarına atıfta bulunan Dervişoğlu, seçimin yerine atama alıyorsa orada siyasetin kendisi askıya alınıyordur dedi.
10: Seçme irademizi kimseye rehin etmemek için milli kimliğimizle cumhuriyet ilkelerini bir ve bütün şekilde görmek mecburiyetinde olduğumuzu da hissediyoruz. Bir memlekette seçimin yerini atama, rekabetin yerini müdahale, hukukun yerini imtiyaz alıyorsa orada siyasetin doğrudan doğruya kendisi askıya alınıyordur. Biz bu tabloya siyasetsizlik durağı diyoruz. Siyasetsizlik durağı milletin tercih hakkından mahrum edildiği yerin adıdır. Partilerin, belediyelerin, kurumların ve toplumun doğal işleyişine müdahale edildiği yerdir.
0: Büyük Birlik Partisi 13. olağan kurultayını düzenledi. Mustafa Destici geçerli 892 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.
6: Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına yeniden seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimde Destici geçerli 892 oyun tamamını aldı.
11: Büyük Birlik Türkiye'nin susmayan vicdanıdır ve susmayacaktır.
6: Büyük Birlik Partisi'nin 13. olağan kurultayı Ankara'da düzenlendi. Kurultayın açılışında konuşan Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Destici, Gazze insanlığın ahlak testidir dedi.
11: Eli kanlı katil İsrail dünyanın gözü önünde katliamlarına devam etmektedir. Çocukların öldürüldüğü, annelerin katledildiği, hastanelerin, camilerin, ibadet yerlerinin bombalandığı bir dünyada kimse bize insan haklarından bahsetmesin. Biz dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında mazlumun yanındayız.
6: Kurultayın sloganı bir yürek, bir millet, bir büyük birlik olarak belirlendi. Partinin 70 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun yarısı yenilendi. Büyük Birlik Partisi'nin MKYK'sına 35 yeni isim girdi.
0: Bir seçim heyecanı da spor dünyasında yaşandı. Adres Fenerbahçe Spor Kulübü'ydü. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi.
12: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi.
4: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.
13: Sayın Aziz Yıldırım 17.245 oy.
4: Olağanüstü Genel Kurul'da 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra başkan oldu.
12: Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, etmeyeceğiz hep beraber.
4: Ali Koç'un 2018'de kendisine karşı elde ettiği rekoru kırarak başkanlığa dönen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi.
12: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
4: Aziz Yıldırım seçim galibiyetini üyelerle birlikte tezahürat yaparak kutladı.
12: Son sözümüz Fenerbahçe.
4: 9.927 oyda kalan Hakan Safi ise rakibini tebrik etti.
14: Ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana İskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
4: Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın görev süresi bir yıl olacak. Sarı lacivertliler gelecek yaz olağan Genel Kurul'da yeniden sandığa gidecek.
12: Son sözümüz Fenerbahçe.
0: Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayımı sürüyor. Seçime katılım oranı ise son yılların en yüksek seviyesinde. İlk sonuçlara göre de mevcut başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %57'sini alarak birinci parti oldu. Paşinyan zaferini ilan etti. Paşinyan zafer konuşması sırasında Türkiye ile ilişkileri de ele aldı. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor diye konuştu. Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre 2,5 milyon seçmenin %58,97'si sandıktaydı. 2021'deki parlamento seçimleriyle karşılaştırıldığında Ermenistan'ın her bölgesinde seçime katılım oranı arttı. Bir önceki seçimde katılım oranı %49'du. Güçlü Ermenistan İttifakı'nın önde gelen isimlerinden ve Samvel Karapetyan'ın yeğeni Narek Karapetyan, yüksek katılım Paşinyan'ın kaybettiğini gösteriyor iddiasında bulundu. Ülkedeki seçimlerde 16 partiyle 2 ittifak yarıştı. Partiler için %4, ittifaklar için ise %8 seçim barajı bulunuyor Ermenistan'da. Parlamentoda bir partinin tek başına iktidar olması için de 101 koltuktan 51'ini alması gerekiyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 7 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'yi ziyaret edecek. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yarın yapılacak ziyaret öncesi füze üretim kapasitesini 5 yıl içinde 2,5 kat artırma talimatı verdi.
6: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak. 7 yıl aradan sonra gelen ziyaret, Çin'in Kuzey Kore'yi yeniden görüngesine çekme çabası olarak yorumlanıyor. Kimi ise Rusya ile kurduğu ittifak ve nükleer silah sayesinde Çin'e karşı kendini daha güçlü bir pozisyonda hissettiğine dikkat çekiliyor. Ziyaret öncesi Kuzey Kore lideri büyük bir mühimmat fabrikasını ziyaret etti. 5 yıl içinde füze üretim kapasitesinin 2,5 kat artırılması talimatı verdi. Açıklama Xi'nin ziyaretinden bir gün önce geldi. Devlet televizyonu Kim'in tesisi gezerken çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflarda füze gövdeleri görülüyor. Kuzey Kore bir gün önce de 10 bin tonluk destroyer inşa edeceğini ilan etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Xi'nin Kim'le ikili ilişkileri ve ortak çıkar alanlarına görüşmek üzere bir araya geleceğini açıkladı. Xi'nin Kuzey Kore ziyaretinin 2019'da ilk ziyaretten farklı olacağına dikkat çekiliyor. 7 yıl önceki ziyaret, Kim'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la iki Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgedeki görüşmenin ardından gerçekleşmişti. O görüşmeden bugüne Kuzey Kore, Moskova'yla askeri ve ticari yakın ilişkiler kurdu. Kim, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdi. Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına rağmen nükleer kapasitesini artırmaya devam etti. Pekin'le Pyongyang arasındaki ilişkiler geçmişte özellikle Kuzey Kore'nin nükleer programı nedeniyle zaman zaman gerginleşti. Kuzey Kore'nin nükleer testlerine tepki gösteren Pekin, Pyongyang'a nükleer silahlanmadan vazgeçmesi için çağrıda bulunmuştu. Çin'le 1400 kilometrelik ortak sınır olan Kuzey Kore ise Pekin'e aşırı bağımlı hale gelmek istemiyor. Rusya'nın desteği Kuzey Kore'ye muhtemelen aradığı dengeyi sağlıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir festivalin yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. 12 kişi yaralandı. Polis saldırganı arıyor. Saldırıya ilişkin açıklamayı Ohio'da Toledo kentindeki polis departmanı yaptı. Old West End adlı festivale yakın bir caddede düzenlenen saldırıda en az 12 kişinin yaralandığı bilgisi var. Yetkililer olaya karışan şüpheli veya şüphelileri arama çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Olay yerinden ilk yansıyan bilgilere göre de çok sayıda el ateş açıldı. Çevrede bulunan kişiler de panikle koşuşturmaya başladı. Polis yaralanmaların iki kişi arasındaki silahlı çatışmadan kaynaklandığını açıkladı. Katoliklerin dini lideri Papa Leo, İspanya ziyaretinin ikinci gününde başkent Madrid'de açık hava ayinine katıldı. Madrid'in merkezinde 1 milyondan fazla kişi Papa'yı görmek için ayinin yapıldığı meydanı ve meydanın çıkan sokakları doldurdu. Ayinin, Papa'nın bir hafta sürecek ziyaretinin en kalabalık etkinliği olduğu ifade ediliyor. Papa Leo, İspanya'da ilk gün göçmenleri ve evsizleri ziyaret etti. Madrid'de 600 bin gencin katıldığı bir anma töreninde bulundu. 12 Haziran'a kadar sürecek ziyarette Barcelona'ya ve Kanarya Adaları'na da gidecek. Bu, Leo'nun bir Avrupa Birliği ülkesine ilk ziyareti aynı zamanda. Gümüşhane'de yaşayan 26 yaşındaki Arzu Pekin, eşi tarafından odunla darbe edilerek öldürüldü. Zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı. Kocaeli'de de 5 çocuk annesi bir kadın eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Mersin'de ise bir kadın markette alışveriş yaparken boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
6: 1,5 yıllık eşini başına odunla vurarak öldürdü. Depoda saklanırken yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Olay Gümüşhane'nin Torun ilçesinde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin'le eşi Arzu Pekin arasında tartışma çıktı. Zanlı 26 yaşındaki kadını odunla darp ettikten sonra kamyonetine binip bölgeden uzaklaştı. Mahallerinin ihbarıyla olay yerine giden ekipler Arzu Pekin'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlının aracı Gümüşhane-Trabzon karayolunda terk edilmiş halde bulundu. Firari zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalanıp tutuklandı. Bir kadına şiddet haberi de Mersin'in Silipke ilçesinden geldi. Markette alışveriş yapan 34 yaşındaki Latife de boşanma aşamasındaki eşi Ulaş Değin'in saldırısına uğradı. Zanlı genç kadına tüfekle ateş etmeye çalıştı. Market personelinin müdahalesiyle silahın kontrolünü kaybeden saldırgan bu kez Latife Değin'i bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alındı. Hayati tehlikesi sürüyor. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan zanlının 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.
0: İstanbul'da bir evden gelen koku ihbarı üzerine harekete geçen emniyet birimleri içeride şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Evin içine uyuşturucu madde serası kurulduğu anlaşıldı. Yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
15: Güneş ışığı sistemi, rüzgar pervaneleri ve yan yana dizilmiş saksılarda onlarca fidan. Evde tarım uygulamalarını andıran bu görüntü aslında bir uyuşturucu madde serası. İstanbul Kağıthane'deki Seyrantepe mahallesinde bir evden yükselen rahatsız edici koku üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri evi izlemeye aldı. Uzun süre herhangi bir hareket görülmeyince polis eve operasyon düzenledi. Kapı açıldığında içeride izole edilmiş 60 metrekarelik alanda uyuşturucu madde üretimi için profesyonel sera kurulduğu anlaşıldı. Saksılarda büyütülen 81 kök Hint keneviriyle satışa hazır vaziyette 42 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler evde ayrıca uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme buldu. Mayıs ayında yaşanan olay sonrası ev mühürlendi, içeride bulunan uyuşturucu maddeye el konuldu. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Polis şimdi uyuşturucu madde serasını kuran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
0: Kocaeli'de 7 ay önce çöken binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çevresindeki 22 yapıda da hasar tespit edilmişti. Bölgedeki riskli binaların yıkımına başlandı.
6: Çöken binada 4 kişilik aile hayatını kaybetmişti. Çevredeki binalar da riskliydi. 7 ay sonra ilk yıkım gerçekleşti.
16: Bu bina yıkılan ilk bina. Şu anda bu bölgede o elim kazadan sonra 22 bina dönüşümle alakalı karar altına alınmış oldu. 22 planın tamamı yenilenmiş olacak.
6: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025'te 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü. Enkaz altında kalan bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı kurtarıldı. İncelemeler sonucu Gebze'de 22, Darıca'da 3 binada hasar tespit edildi. 25 bina mühürlendi. Aradan geçen 7 ayda uzlaşma sağlandı ve yıkım kararları tamamlandı. Çöken binanın çevresindeki 22 riskli yapıdan ilki yıkıldı. 22 binanın yerinde dönüşümüyle birlikte toplam 164 bağımsız bölüm üretilmiş olacak.
16: 130 civarındaydı ama kullanılmamış olan imar hakları vardı. Onları şimdi kullanmış olacaklar. Yani 164'e çıkmış olacak. Çünkü dediğim gibi mevcut imar hakkı 6 kat olmasına rağmen yerinde 3 katlı binaydı. Şimdi 6 kat olarak inşa edecek.
0: 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü LGS'ye girecek. Peki sınava bir hafta kala öğrenciler nelere dikkat etmeli ve son hafta nasıl geçirilmeli? Gelin ayrıntılarına bakalım.
6: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 13 Haziran'da yapılacak sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Peki öğrenciler son haftayı nasıl geçirmeli?
17: Birlikte vakit geçirmek, bir yürüyüş yapmak, sohbet etmek, bunlar bu kaygılı dönemde kaygıyı daha çok rahatlatır.
6: Uzmanlara göre son hafta ekran kullanımının azaltılması büyük önem taşıyor.
17: Ekran kullanımı genel olarak zaten hani özellikle uyku saatlerine yakın dönemde çok kullanılmasını önermiyoruz. Tüm bilimsel kaynaklar bunu söylüyor. Daha az kullanılmasını ya da daha mümkünse hiç kullanılmamasını öneririm. Çünkü insanın böyle duygusal olarak rahatlamasına yol açan bir aracı değil ekran her zaman.
6: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakit tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
0: İstanbul Veznecilerde 6'sı polis 12 kişinin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 10 yıl geçti. Saldırının yıl dönümünde Edirne Kapı şehitliğinde tören vardı.
3: Terör örgütü PKK tarafından 7 Haziran 2016'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İstanbul Veznecilerde çevik kuvvet aracının geçişi sırasında 6'sı polis 12 kişi şehit oldu. 10 yıl sonra acılar hala tazeydi. Yaşamını yitirenlerin yakınları Edirne Kapı'daki şehitlikte düzenlenen törende bir araya geldi.
18: 10 sene oldu oğlumu kaybedeli. Üzgünüm. Vatan sağ olsun diyecek bir şeyim yok. 3 tane torunum var, onları da emniyetçi yapmayı düşünüyorum.
19: 10. yılındayız. İlk günkü gibi acımız aynı tazeliğini koruyor. Tam 10 yıl geçti. 10 yılın işte... Nasıl geçti? Gelin de bize sorun.
3: Şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Karanfiller bırakıldı.
20: Mekanları cennet olsun. Allah bir daha göstermesin. Vatan sağ olsun diyoruz.
21: Bütün şehitlerimizi vatan borcu dolayısıyla aziz ruhları şad olsun. Biz onlara borçluyuz, minnetimiz.
3: Terör saldırısıyla ilgili 3 sanık hakkında toplam 25 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
0: Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki uçak, helikopter ve insansız hava araçları tanıtıldı. Solo Türk'ün gösteri uçuşu da büyük ilgiyle takip edildi.
6: Solo Türk ve Türk yıldızlarının gösterileri ilgiyle izlendi. Akrobatik uçuşlar nefes kesti.
1: Acayip duygulandık. Çok güzel şeyler bunlar. Her Türk vatandaşının gelip burada mutlaka bunları görmesini tavsiye ederim. Buradaki duygu bambaşka bir duygu.
6: Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir Çiğli'de Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. İki gün süren festivalde paraşüt atlayışları gerçekleştirildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk gösteri uçuşu yaptı. Genç yaşlı çok sayıda kişi etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
5: Oldukça kalabalık bir izleyici kitlesiyle beraberiz. Türk Hava Kuvvetleri halkıyla bütünleşmiş bir kurumdur. Gençleri aramıza bekliyoruz, saflarımıza bekliyoruz. Kol ve kanat arkadaşlığımıza bekliyoruz. Onların içinden bilekli yürekli pilotların çıkacağına inanıyoruz.
6: Türk Hava Kuvvetleri komutanlarının envanterinde bulunan hava araçları, şirketlerin geliştirdikleri ürünler öğrencilere ve ailelere tanıtıldı. Katılımcılara simülatör uçuş deneyimi fırsatı sunuldu.
0: Mayıs ayı hava yolu istatistikleri açıklandı. Geçen ay havalimanlarında 21.539.000 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da yaptığı yazılı açıklamayla hava yolu istatistiklerini değerlendirdi.
6: Mayıs ayında havalimanlarında 21.539.000 yolcuya hizmet verildi. 2026'nın ilk 5 ayında 89.036.000 yolcu hava yoluyla seyahat etti. Bu veriler Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Mayıs ayına ait hava yolu taşımacılığı analizinden.
3: 5 ayda ülke genelinde hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı Türkiye'nin nüfusunu aştı. Mayıs 2026 sonunda hizmet verilen yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %4 artış oldu. Bu dönemde havalimanları yük trafiği iç hatlarda 355.244 ton, dış hatlarda 1.659.516 ton olmak üzere toplamda 2.014.761 tona ulaştı.
6: Mayıs ayında iç hatlarda 83.854, dış hatlarda ise 78.110 uçak iniş kalkışı yaptı. İstanbul Havalimanı'nda Mayıs'ta 7.123.000 yolcuya hizmet verildi. Bu yılın 5 ayında ise İstanbul Havalimanı 32 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Turizm merkezlerindeki havalimanlarında ise Ocak-Mayıs döneminde toplamda 16.301.000 yolcuya ulaşıldı.
0: Türkiye'de 2016'dan bu yana mamografi çektirme oranı arttı. Simyar testi yaptıranlar da çoğaldı. Ancak meme kanseri taraması OECD ortalamasının altında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakalım.
6: 2016 yılında 15 yaş ve üzeri kadınların %60'ı kendi kendine hiç meme muayenesi yapmadı. Bu oran 2025'te %44,8'e geriledi. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. TÜİK verileri son 10 yılda meme muayenesi, mamografi ve simir testi yaptıran kadınların oranı yükselirken, hiç test yaptırmayanların oranının halen yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koydu. Yani düzenli tarama alışkanlığı istenilen düzeyde değil. Buna göre 40 yaş ve üzeri kadınlarda 2016'da hiç mamografi çektirmeyenlerin oranı %56,2 iken 2025'te %42,4'e indi. 15 yaş ve üzeri kadınlarda hiç simir testi yaptırmayanların oranı 2016'da %69,3 iken geçen yıl %59'a geriledi. Verilere göre Türkiye'de meme kanseri taraması yaptıran kadınların oranı %37 ile OECD ortalaması olan %55'in altında kaldı. Türkiye'de meme kanseri nedeniyle 2018'de 4.191 kadın hayatını kaybederken bu rakam 2024'te 4.693 olarak gerçekleşti.
0: Kamu Denetçiliği Kurumu, kanser hastası kadınların yumurta dondurma işlem bedelinin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na tavsiyede bulundu. Meme kanseri tanısı konulan bir kadın kemoterapi tedavisinin kısırlık riski taşıması nedeniyle yumurta dondurma işlemi yaptırdı. İşlem bedelinin karşılanması için başvurduğu SGK'dan olumsuz yanıt alan kadın konuyu kamu denetçiliği kurumuna taşıdı. Kurum SGK ve Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi istedi. Kurumlardan gelen yazılarda da yumurta dondurma işleminin karşılanmadığı, tüp bebek tedavisi içinse mevzuatta evli olma şartının arandığı belirtildi. Başvurucuyu

0: Bir parçası. 0 Atık Vakfı'nın düzenlediği festivalde yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamaları her yaştan ziyaretçilere anlatıldı.
1: Oğlum atık dönüşümle ilgili şeyleri çok seviyor. Ona göstermeye geldik.
2: Atıklardan aslanlar ve dikenli balıklar gibi bir şeyler gördüm.
3: Şu ana kadar ne ilgini çekti?
2: Hurdadan yapılan şeyler.
4: Oyunu oynamak için bekliyorum orada. Sıfır atık oyunu. Çok eğlendim.
5: İlk sıfır atık projelerini inceledik. Etkinlik alanında dolaştık.
0: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonda günlük hayatta kullanılabilecek, atık miktarını azaltabilecek ipuçları paylaşıldı. Şefler ürün israfını en aza indiren tarifler verdi.
6: Mutfakta bir şeyleri yaparken her zaman ortaya çıkan atık zannettiğimiz diğer ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? Bunlarla nasıl yeni tarifler yapabiliriz? Bunları biraz da düşünerek atığı olabildiğince azaltmak, hatta sıfır atık seviyesine getirmemiz gerekiyor.
7: Biz kendi evimizde hiçbir şeyi atmamaya çalışıyoruz. Yani israfa karşıyız aslında.
0: Balmumundan gıda örtüsü yapma atölyesi de ilgi çekti.
8: Bambum ile gıda örtüsü yapıyoruz. Aslında kullandığımız doğal bir streç film yapıyoruz. Streç filmlerimizi alıyoruz. Tek kullanımda ne yapıyoruz? Hemen çöpe atıyoruz. Bunları tekrar ılık suyla ve sabunla yıkayarak, güzel bir şekilde temizleyerek tekrar kullanabiliriz.
0: Ve daha birçok farklı yöntem.
9: Zeytin atıklarından yapılan deri ürünler var. Farklı kozmetik malzemeler var. Birçok evde bir çeyiz sandığı var. Annelerimizden kalma ürünler var burada. Dantellerden çanta, dantellerden tepsi yapımı. En çok teyzelerimiz bu ürünlere ilgi gösterdi. Benim de sandığımda dantellerim var, ben de çanta yapacağım dediler.
0: 4 gün boyunca etkinlikler konserlerle sonlandırıldı. Festivale 500 bine yakın kişinin katıldığı belirtildi.
10: Trabzon'da 1840'lı yıllarda inşa edilen tarihi konak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilip kültürel mirasa kazandırıldı. Osmanlı döneminin sonlarında karargah olarak da kullanılan konak müze ve kitaplığa dönüştürüldü.
11: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir hikaye yaklaşık 2 asırdır ayakta. Tarihi konak restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Trabzon'daki tarihi yapı 1840 yılında inşa edildi. Hacı Yakupoğlu ailesine ait olan konakta çok sayıda asker, siyasetçi ve bürokrat yetişti. Hatta Osmanlı döneminin sonlarına doğru karargah olarak bile kullanıldı. Tarihi konak 1916 işgali sırasında çevreye zarar veren Rus askerleri tarafından kısmen tahrip edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 185 yıllık yapının kültürel mirasa kazandırılması için harekete geçti. Aslına uygun bir şekilde restore edilen bina, müze ve kitaplığa dönüştürüldü.
12: Yüreğinize sağlık. Kültür Bakanlığımızın da kültürel mirasa sahip çıkma, Türkiye'nin her karış yerinde, her santimetre karesinde tarihiyle buluşturma noktasındaki çalışmaları da takdire şayan izliyoruz.
11: Ücretsiz bir şekilde müzeyi gezebilen ziyaretçiler aynı zamanda yakın tarihe de tanıklık ediyor.
10: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivalleri sürüyor. Manisa'daki festivalde özellikle yöresel lezzetler yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler Manisa'ya özgü lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.
13: Kebaptan köfteye, kavurmadan kokoreçe. Manisa'nın yöresel lezzetleri büyük ilgi gördü. 34 lezzet noktası Manisa mutfağını öne çıkardı.
14: Manisa mutfağı Türkiye'deki en zengin 10 mutfağı arasında çok rahat girer. Yani bölgede yaşayan yaklaşık 11 tane medeniyetin bir kültürü var, bir mirası var. Bu da hem ulusal hem de uluslararası arenada çok fazla ilgi çekiyor.
13: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Manisa Kültür Yolu Festivali 9 gün sürdü. Kültür ve sanat yetkinliklerinin yanı sıra kentin gastronomi duraklarında da hareketlilik oluştu. Lezzet Noktası projesi kapsamında belirlenen 34 işletme, festival boyunca Manisa mutfağını keşfetmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı. Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yöresel lezzet Manisa kebabı oldu. Sadece kebap değil, Manisa'ya özgü yapılan kavurma, köfte ve kokoreçe de ilgi yoğundu.
15: Ekonomik ve ticari katkılar açısından biz bayağı olumlu açıdan etkilemiş oldu. İnsanların gelip burada tatlıları yemesi, gezmesi ekonomi ve ticari açıdan bizi bayağı memnun ediyor.

0: Festival süresince binlerce kişi kentin yöresel lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu. Kültür Yolu Festivali ile Manisa'da ekonomik canlılık yaşandı.
1: Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Bilal Erdoğan'ın yaptığı İlim Yayma Vakfı yönetimi İstanbul'da yeni bir öğrenci yurdunun temelini attı. 20. Mezunlar Yılı buluşmasıyla aynı güne getirilen vakfın yeni yurdunun temel atma törenine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.
2: İlahiler söylendi, dualar okundu, konuşmalar yapıldı. İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu'nun temeli törenle atıldı. Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Bilal Erdoğan'ın yaptığı İlim Yayma Vakfı, 20. Mezunlar Buluşması Vefa Lisesi'nde gerçekleşti. Törene vakıf yönetiminin yanı sıra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Türkiye'nin hedefleri hatırlatıldı.
3: Bürokraside, akademide, iş dünyasında, siyaset dünyasında, toplumun her alanında buradan yolu geçmiş olan, buradan mezun olmuş arkadaşlarımızın başarılı bir şekilde yer aldığını görüyoruz ve bundan da büyük bir iftihar duyuyoruz. Bundan sonra hedeflerimizi daha yukarılara çıkararak, aynen Türkiye'nin hedeflerinin yükselmesi gibi İlim Yayma Camiası'nın hedeflerini de yükseltmek mecburiyetindeyiz.
2: Buluşmada vakfın yeni yatırımı Vefa Yurdu'nun da temeli atıldı.
4: Hızlı bir şekilde inşallah yurdumuzun inşaatını tamamlayacağız. Kapasitesi 280 civarında güzel bir konferans salonu olan daha güzel bir yurdumuz olacak. Lisans öğrencisinin yanında yüksek lisans doktora öğrencilerimizden evli olanlar için 8 tane dairemiz olacak.
2: 1972 yılında kurulan İlim Yayma Vakfı ilk günden bu yana Türkiye'ye fayda sağlayacak bilim insanları yetişmesi için öğrencilere burs ve barınma gibi fırsatlar sunuyor.
1: Kanser hastalarının ilaçla geçmeyen ağrıları için son aşama tedavi yöntemi olan perkutan kordotomi tekniği dünyada sayılı merkezde uygulanıyor. Ankara'da Gülhane Eğitimi Araştırma Hastanesi de o merkezlerden biri. Hastanede bu tedavi hem ileri evre kanser hastalarına hem de omurilik yaralanması sonrası şiddetli ağrı yaşayan hastalara uygulanıyor.
5: Bizim yaptığımız bu kordotomi işlemi o kadar hızlı etki eden bir yöntem ki biz hastayı yatırıyoruz, işlemi uyguluyoruz. Hasta kalktığı anda benim ağrım sıfır. Hiçbir ağrım kalmadı diyerek kalkabiliyor.
0: İlaçlarla kontrol altına alınamayan ağrılar için alternatif bir yöntem var. Perkutan kordotomi tedavisi. Normalde kansere bağlı şiddetli ağrıların geçmesi için kullanılan bir teknik. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise bu tedaviyi kanser hastalarının yanı sıra omurilik yaralanması ve sinir hasarı olan hastalar için de uyguluyor.
5: Biz yaklaşık 2 yıldır 100'e yakın hastada biz bu tedaviyi uyguladık. İyi sonuçlar elde ettik. Ağrıyı ortadan kaldırmıyoruz. Ağrıyı üreten noktayı da kaldırmıyoruz. Beyni ileten yolu durdurmuş oluyoruz.
0: Perkutan kordotomi tekniği Türkiye'de hatta dünyada sayıda merkezde uygulanıyor. Türk Argoloji Ağrı Derneği Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Argoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ender Sir, işlemin yaklaşık 30 ila 45 dakika sürdüğünü söyledi. İşlemden sonra hastaların ortalama 2 yıl ağrılardan kurtulduğuna dikkat çekti.
5: Kafatasının hemen bittiği noktadan ciltten bir iğneyle giriyoruz. Omurliğin içerisinde doğru noktayı yakalıyoruz. Hastayla konuşarak biz bu işlemi yapıyoruz zaten. Tomografi eşliğinde çok hassas bir işlem aynı zamanda. Orada doğru noktayı yakaladığımız zaman yaklaşık bir dakikalık bir yakma işleminden sonra bir ağrısızlık elde etmiş oluyoruz.
1: İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından bir koşu yarışı düzenlendi. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen One Run yol koşusuna katılım yoğundu. Engelli ve engelsiz bireyler aynı parkurda aynı heyecanı paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da spor etkinliğine katıldı. Programda elde edilecek gelirlerin TESYEF aracılığıyla ihtiyaç sahibi engelli bireyler için değerlendirilmesi planlanıyor. Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki İrem Karabaş yaptığı resimleri Amerika Birleşik Devletleri'nden iki sanat okuluna gönderdi. Genç kız ikisinden de iyi bir burs almayı başardı. Chicago Sanat Enstitüsü yüksekokuluna kayıt yaptırdı. Ancak eğitime başlayabilmesi için desteğe ihtiyacı var.
0: Resimlerini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sanat okullarına gönderdi, burs kazandı. Aydın'da yaşayan İrem Karabaş 19 yaşında. Geçen yıl Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nden başarı belgeleriyle mezun oldu. Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı'nda da gerekli puanı aldı. Hazırladığı 12 eserlik portfolyo ve akademik başarılarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chicago Sanat Enstitüsü Yüksekokulu'yla Maryland Sanat Enstitüsü Yüksekokulu'na başvurdu. Genç kız iki okuldan da burs aldı. Tercihini Chicago'dan yana kullandı. Eğitim ücretinin 92 bin doları bursla karşılanmış oldu. Ancak 36 bin dolara daha ihtiyacı var.
6: Amerika'daki okulların hepsi ücretli. Sanat okulları da yabancı öğrencilere tam burs vermiyorlar. Okullar dünyada sanat ve tasarım alanında biri 11. sırada yer alıyor, diğeri de ilk 50'de yer alıyor. Bu yüzden çok önemli okullar ve oradan mezun olursam geleceğim için ve ülkem için çok önemli başarılar elde etmiş olacağım.
0: İrem Karabaş, prestijli sanat okulunda eğitim görebilmek için destek bekliyor.
6: Resmi olarak bir öğrenciyim ama henüz okul okumaya başlayamıyorum çünkü gerekli miktarı bulamadım. İlk seneyi bitirdikten sonra başarıma göre bursumu da arttırabilirler ve benim ödemem gereken miktar azalabilir.
1: İran, İsrail'in Lübnan saldırılarına yanıt olarak İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Ancak bölgede tansiyon dinmedi, yeniden yükseldi. ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yu aradı ve saldırıya yanıt vermemesi gerektiğini söyledi. İstanbul Aydın Üniversitesi doçent doktor Cem Oğultürk, birkaç saatliğine artan gerilimi değerlendirdi. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.
7: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakereler ya da müzakereye yönelik çalışmalar, ateşkes nasıl sürdürülebilir, devam ettirilebilir, oradan yola çıkmak gerekiyor herhalde. Ve en son Başkan Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda da dikkat çekici bir husus vardı. O da Lübnan konusunun İran'la yapılan müzakerelerin dışında tutulduğunu, kendisinin o çerçevede düşündüğünü gösterdi, anlattı. Tabii İran bu müzakereler devam ederken ateşkesle ilgili, işte barış anlaşması ile ilgili hiçbir şekilde kendisine yakın olan vekil güçleri devre dışı bırakmak istemiyor. Ne Irak'ta, ne Lübnan'da, ne de Yemen'de. Onlarla birlikte hareket etmek İran için oldukça stratejik bu çerçevede. Lübnan'la İsrail arasında bir ateşkes süreci var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin sürdürdüğü Lübnan hükümetiyle. Ama tabii bunun içerisinde Hizbullah yok. Hizbullah'a karşı yapılan saldırılarda da Trump'ın özellikle böyle bir çekincesi söz konusu değil. Beyrut üzerinde yapılan saldırılarda ama hatta Netanyahu'ya oldukça sert sözler, hakaretlerde bulundu. Yayın kuruluşlarında belirtildi. Dolayısıyla İran buna bir karşılık vermiş görünüyor. Çünkü daha önceki şeylerde, ateşkesle ilgili hususlarda özellikle Hürmüz ön plana çıkıyordu. Hürmüz'ün statüsünün ne olacağı, nasıl geçişlerin sağlanacağına yönelik Amerika Birleşik Devletleri ile daha çok konuşuluyordu. Ama aslında savaşı başlatan, hatırlamalıyız ki İsrail. İsrail'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu savaşta sanki artık İsrail yokmuş gibi davranılıyordu. İran bunu hatırlattı. Yani bu savaşın içerisinde İsrail'in var olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelerde İsrail konusunun hiçbir şekilde geri plana itilmemesi gerektiğini gösterdi bize İran. Tabii burada şimdi İsrail'in nasıl bir cevap vereceği sorusu akıllara geliyor. O gidişatı bir nebze belirleyecek. İsrail saldırılarına devam edecektir. Belki Amerika Birleşik Devletleri bu müzakerelerin daha iyi derli toplu devam edebilmesi için İsrail'in dikkatini biraz daha çekebilir. Yani Beyrut özelinde bu saldırıların durdurulması, hele ki böyle fosfor bombalarının kullanılması gibi yöntemlerin kullanılmaması yönünde uyarı yapılabilir İsrail'e. Ama ben İsrail'i Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çerçevede yapacağı uyarıların çok fazla dikkate alınacağını düşünmüyorum. Hele ki şu seçim satına girilmişken İsrail, çünkü bir şekilde Netanyahu hükümeti bu savaşın devam etmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çıkmaması ve her daim kendisiyle birlikte hareket etmesi stratejisiyle yürüyor. Dolayısıyla bunun devam etmesi, bu şekilde bir sürüncemede kalması İsrail'in politikalarına uygun görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aşırı yoğunlukta bir saldırı olmadığı sürece İsrail'e de çok fazla mesaj vereceğini düşünmüyorum Trump'ın.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var, Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu, Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
8: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
10: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, Esrarlı Ada, Arzın merkezine seyahat.
8: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
10: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
8: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
10: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
8: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. NTV Radyo.
11: Da fırlatılan füzelerin neredeyse tamamının engellendiğini duyurdu. Reuters'a konuşan bir İsrailli yetkili İran'a yanıt verileceğini belirtti. İsrail Genelkurmay Başkanı, ordu emir verildiği anda düşmanı kararlılıkla vuracak ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump saldırılar sırasında açıklamalarda bulundu. İran'a eğlendiniz artık yeter, durun ve anlaşma yapın diye seslendi. Trump, Netanyahu'yla da telefonda görüştü. Görüşme sonrası Amerikan basınına konuşarak Netanyahu'nun karar veremeyeceğini, İran'la anlaşmayı kabul etmek zorunda olduğunu söyledi. Anlaşmanın başarısız olması durumunda İran'a kara saldırısı ihtimalini değerlendirdiğini de kaydetti. Trump, saldırılardan önce İran ve ABD'nin anlaşmaya çok yakın olduğunu söyleyerek bu saldırılar anlaşmayı bozmamalı ifadelerine yer verdi. Amerikan basınından Axios, Netanyahu ile Trump arasındaki görüşmede seslerin yükselmediğini, görüşmenin iyi geçtiğini yazdı. İsrail'in İran'a saldırı düzenlemeyi planlamadığı da iddia edildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore basınına konuştu. İran ve ABD arasındaki müzakereler için iyimser olduğunu belirten Fidan, İsrail'in görüşmeler için risk barındırdığını da aktardı. İsrail müzakereleri rayından çıkarmak için her şeyi yapıyor ifadesini kullandı.
12: Her iki tarafta çok ciddi bir niyetle, samimiyetle.
13: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore ziyareti kapsamında JTBC televizyonuna konuştu. Fidan, ABD ve İran arasındaki müzakerelere değindi. Görüşmelere yönelik iyimser olduğunu aktardı.
14: Bazı teknik ayrıntılar olduğunu biliyorsunuz. Nihai teyit konusundaysa her iki tarafın da ilk taslağın son hali üzerinde genel bir mütabakata vardığını düşünüyorum.
13: Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'na uygulanan ablukanın müzakerelerde nükleer konusu kadar önemli hale geldiğini vurguladı. Boğazın birkaç ay daha kapalı kalması halinde Afrika'da bazı ülkelerin gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. Fidan, İsrail'in saldırgan politikasının görüşmeler için risk oluşturduğunu da açıkladı.
14: İsrail şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında şu anki haliyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın İsrail'in çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyor. Bu yüzden müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
13: Bakan Fidan, uluslararası topluma da barış müzakereleri söz konusu olduğunda İsrail'e yönelik baskı uygulama çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı, İsrail'in yayılmacı politikasının tüm dünya için risk barındırdığını açıkladı. İsrail kendini istisnai bir konumda görüyor dedi.
1: Ermenistan'da halk sandığa gitti. İlk sonuçlara göre mevcut başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %51'ini alarak birinci parti oldu. Paşinyan zafer konuşması sırasında Türkiye ile ilişkileri de ele aldı. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor dedi. Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre 2,5 milyon seçmenin %58,97'si sandığa gitti. 2021'deki parlamento seçimleriyle karşılaştırıldığında Ermenistan'ın her bölgesinde seçime katılım oranı arttı. Bir önceki seçimde katılım oranı %49,4'tü. Güçlü Ermenistan İttifakı'nın önde gelen isimlerinden ve Samvel Karapetyan'ın yeğeni Narek Karapetyan, yüksek katılım Paşinyan'ın kaybettiğini gösteriyor iddiasında bulundu. Ermenistan'daki seçimlerde 16 partiyle 2 ittifak yarıştı. Ülkede partiler için %4, ittifaklar içinse %8 seçim barajı var. Parlamentoda bir partinin tek başına iktidar olması için de 101 koltuktan 51'ini alması gerekiyor. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım, camiaya şampiyonluk sözü verdi.
15: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi.
16: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.
17: Sayın Aziz Yıldırım, 17.245 oy.
16: Olağanüstü Genel Kurul'da 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra başkan oldu.
15: Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, etmeyeceğiz hep beraber.
16: Ali Koç'un 2018'de kendisine karşı elde ettiği rekoru kırarak başkanlığa dönen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi.
15: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
16: Aziz Yıldırım seçim galibiyetini üyelerle birlikte tezahürat yaparak kutladı.
15: Son sözümüz Fenerbahçe.
16: 9.927 oyda kalan Hakan Safi ise rakibini tebrik etti.
18: Ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana riskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
16: Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın görev süresi bir yıl olacak. Sarı lacivertliler gelecek yaz olağan genel kurulda yeniden sandığa gidecek.
15: Son sözümüz Fenerbahçe.
1: 2018'e kadar olan dönemde 20 yıl kulübü yönetmişti Aziz Yıldırım ve şimdi de 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışacak. Kulübe birçok ilki yaşatan Yıldırım'ın sarı lacivertlilerdeki serüvenini hatırlayalım.
15: Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden.
16: Fenerbahçe'nin liderliğine yeniden soyunan Aziz Yıldırım, 8 yıl aranın ardından bir kez daha Sarı Lacivertli Kulübün başkanlığına seçildi.
15: Son sözümüz Fenerbahçe.
16: 1998 yılında Vefa Küçük'le girdiği yarışı bir oy farkla kazanan Yıldırım, Fenerbahçe'nin 32. başkanı oldu. 20 yıllık dönemde 8 olağan, 4 de olağanüstü olmak üzere toplam 12 kongreden galip ayrılan Yıldırım, 2018'de başkan olarak girdiği genel kurulda Ali Koç'a kaybetti. 2024'te bir kez daha Koç'a rakip olan Yıldırım, sandıktan yine yenik ayrılan taraf oldu. Hakan Safi ile girdiği yarışta galip gelen Yıldırım, Fenerbahçe'deki 13. seçim zaferinin ardından bir kez daha başkanlığa seçildi. Yıldırım'ın 20 senelik kesintisiz yönetiminde Sarı Lacivertliler, futbolda 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa zaferi yaşadı. Fenerbahçe, Avrupa'daki en büyük başarılarını da Yıldırım'ın başkanlığı döneminde gördü. Sarı lacivertliler 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynarken 2013'te teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi. 3 Temmuz sürecinde bir yıl tutuklu yargılanan Yıldırım tahliyesinin ardından Yargıtay kararıyla aklandı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde amatör branşlarda da büyük atılımda bulundu. Kadın voleybol takımının bir Avrupa, bir dünya kulüpler şampiyonluğu yaşadığı dönemde başkanlık yapan Yıldırım, erkek basketbolunda da Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlığı süresinde tesisleşme konusunda da büyük adımlar attı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadyumu yenilenirken, Samandıra Cambartu tesisleri, Düzce Topuk Yaylası tesisleri ve Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu gibi taşınmazlar Yıldırım döneminde kulübe kazandırıldı. Başkanlığa bir kez daha seçilen Aziz Yıldırım, seçim vaatlerinde yeni stadyum projesine de yer verdi. Kapasitenin 64 bine yükseltileceğini söyledi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüp başkanları arasında en uzun süre başkanlık yapma unvanını elinde bulunduran Yıldırım, kendisine ait olan 20 yıllık rekoru geliştirmeye devam edecek.
15: Son sözümüz Fenerbahçe.
1: Spordan siyasete geçiyoruz yeniden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu. Erdoğan son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti.
19: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik.
20: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketinin çevre ve ekonomiye katkısını vurguladı. Türkiye'nin yeşil, çevreci üretim ve enerji politikalarını sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programında konuştu.
19: Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
20: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim krizinin önüne geçmek için küresel çapta daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.
19: Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
1: CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında kürsüde kim olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa CHP Grup Başkanı Özgür Özel mi? Tartışma sürüyor. CHP'de gözler bir yandan da mutlak mutlak kararı sonrası yeni haftada ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak.
0: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bindirdi.
3: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
21: Elbette, elbette.
0: Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun ifadelerini kullandı. Sarı, kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Çünkü tedbir var kurultayda, ifadelerini de kullandı. Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği iddia edildi. Özel'in hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek bu konuda son kararını vermesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'sa meclis başkanlığının CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığını söylemiş, genel başkanın kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe toplanacak parti meclisinde. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında. Kılıçdaroğlu, parti meclisi öncesinde MYK üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.
1: Dün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı, MHP ve CHP adayları ise birer belde elde etti.
16: Birçok noktada sandıklar kuruldu, binlerce kişi oy verdi. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, birini MHP, birini CHP kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta seçimlerin sorunsuz tamamlandığını söyledi. Mutta 6 belde belediye başkanlığı, 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371.870 seçmen oy kullandı dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaş'ı ve Yolüstü beldelerini AK Parti kazandı. Kuşçu beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde ise CHP sandıktan birinci çıktı. Nevşehir Mustafa Paşa ile Gümüşhane'nin Tekke beldelerinde AK Parti aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
14: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
16: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Nevşehir Mustafa Paşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak vatandaşlarla buluşturdu. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdi.
19: Dört tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Birlikteliğimizi beraber yürüteceğiz. İnşallah bu beş beldemizde de çok daha güçlü bir bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz.
16: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medyadan açıklama yaptı. Cumhur İttifakı olarak 5 belde kazandıklarını belirten Yavuz, bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor dedi.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin siyaset akademisinin ikinci dönem açılışında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarına atıfta bulunan Dervişoğlu, seçimin yerini atama alıyorsa orada siyasetin kendisi askıya alınıyordur, dedi.
4: Seçme irademizi kimseye rehin etmemek için milli kimliğimizle cumhuriyet ilkelerini bir ve bütün şekilde görmek mecburiyetinde olduğumuzu da hissediyoruz. Bir memlekette seçimin yerini atama, rekabetin yerini müdahale, hukukun yerini imtiyaz alıyorsa orada siyasetin doğrudan doğruya kendisi askıya alınıyordur. Biz bu tabloya siyasetsizlik durağı diyoruz. Siyasetsizlik durağı milletin tercih hakkından mahrum edildiği yerin adıdır. Partilerin, belediyelerin, kurumların ve toplumun doğal işleyişine müdahale edildiği yerdir.
1: Büyük Birlik Partisi dün 13. olağan kurultayını düzenledi. Mustafa Destici geçerli 892 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.
0: Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına yeniden seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimde Destici, geçerli 892 oyun tamamını aldı.
21: Büyük Birlik, Türkiye'nin susmayan vicdanıdır ve susmayacaktır.
0: Büyük Birlik Partisi'nin 13. olağan kurultayı Ankara'da düzenlendi. Kurultayın açılışında konuşan Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Destici, Gazze insanlığın ahlak testidir dedi.
21: Eli kanlı katil İsrail dünyanın gözü önünde katliamlarına devam etmektedir. Çocukların öldürüldüğü, annelerin katledildiği, hastanelerin, camilerin, ibadet yerlerinin bombalandığı bir dünyada kimse bize insan haklarından bahsetmesin. Biz dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında mazlumun yanındayız.
0: Kurultayın sloganı Bir Yürek, Bir Millet, Bir Büyük Birlik olarak belirlendi. Partinin 70 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun yarısı yenilendi. Büyük Birlik Partisi'nin MKYK'sına 35 yeni isim girdi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine dair bilgi veren Yayman, silahların bırakılması olmazsa olmazdır dedi.
22: Terörsüz Türkiye konusu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir devlet projesidir. Bir millet projesidir. Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir. Meselemiz Türkiye'nin demokrasisinin standartını yükseltmektir. Meselemiz Türkiye'nin problem çözme yeteneğini artırmaktır. Meselemiz bir kardeşlik ikliminin tesis edilmesi ve terörün sözde değil özde son bulmasıdır. Milli İstihbarat Başkanlığımız ve devletin ilgili kurumlarının takibinde olan bu meselede silahların bırakılması olmazsa olmazdır. Silahların sadece bırakılması değil, yakılması ve sonsuza kadar tedavülden kaldırılması gerekmektedir.
1: İstanbul Maltepe'de dün sabah Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açılması olayıyla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Aydın Evler Mahallesi'ndeki genel müdürlük binasına ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Polis ekipleri zanlıların hafif ticari bir araçla olay yerine geldiklerini, saldırı sonrası silah, maske ve kıyafetlerini yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıklarını, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Binaya iki kurşunun isabet ettiği görüldü. İki kişinin sorgusu sürüyor. Koç Holding kurumlarına yönelik yapılan saldırılara Beştepe AK Parti ve DEM Parti'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, demokratik hukuk devleti normları içinde eleştiri hakkının kıymetli olduğunu vurguladı. Ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. Yılmaz, şiddete yönelenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise, Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir dedi. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz diyen Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz ifadelerini de paylaştı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi de silahlı saldırıyı kınadı. Toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir. Bu tür saldırılar kabul edilemez ifadelerine yer verildi. İstanbul Vezneciler'de 6'sı polis 12 kişinin şehit olduğu terör saldırısının üzerinden 10 yıl geçti. Saldırının yıl dönümünde Edirne Kapı şehitliğinde tören düzenlendi.
20: Terör örgütü PKK tarafından 7 Haziran 2016'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet aracının geçişi sırasında 6'sı polis 12 kişi şehit oldu. 10 yıl sonra acılar hala tazeydi. Yaşamını yitirenlerin yakınları Edirne Kapı'daki şehitlikte düzenlenen törende bir araya geldi.
2: 10 sene oldu oğlumu kaybedeli. Üzgünüm. Vatan sağ olsun diyecek bir şeyim yok. 3 tane torunum var, onları da emniyetçi yapmayı düşünüyorum.
5: 10. yılındayız. İlk günkü gibi acımız aynı tazelerini koruyor. Tam 10 yıl geçti. 10 yılın işte... Nasıl geçti? Gelin de bize sorun.
20: Şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Karanfiller bırakıldı.
6: Mekanları cennet olsun. Allah bir daha göstermesin. Vatan sağ olsun diyoruz.
23: Bütün şehitlerimizi vatan borcu dolayısıyla aziz ruhları şad olsun. Biz onlara borçluyuz, minnetimiz.
20: Terör saldırısıyla ilgili 3 sanık hakkında toplam 25 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Ankara'da düzenlenen geleneksel Tepreş Bahar Şenliği'ne katıldı. Şenlikte Kırım Tatarlarıyla bir araya gelen Zorlu, Kırım'daki hak mücadelesinin yanındayız dedi.
24: 300 milyonluk bir nüfusu kapsayan büyük bir coğrafya ama Kırım benim için çok farklı bir anlam taşıyor. Kırım denildiğinde sadece bir coğrafya ya da siyasi anlamda bir yönetim parçası olarak kabul edilemez. Bir acı, bir sürgün ve büyük mücadelelerle geçmiş uzun yıllar içerisinde farklı ülkelerde, coğrafyalarda yaşayan insanların sesi olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ve biz bu bilinçle Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kırım'daki bu hak ve hukuk mücadelesinin en başından bu yana yanında olmayı sürdürüyoruz. Biz Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar, Balkanlardan Kafkaslara kadar bu büyük gönül coğrafyamızın her anlamda huzura kavuşması, barış, güven ve refah esaslı mücadelemizi, çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.
1: Mecliste yeni haftanın gündemine bakalım. Genel kurulda alkollü içki düzenlemesini de içeren kanun teklifi olacak.
0: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada alkollü içki firmalarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi gündemde olacak. İlk 5 maddesi kabul edilen teklife göre alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe ve yayına ürün, marka, amblem, logo ya da işaretleri kullanarak destek olamayacak. Kanun teklifi tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeriyor. Buna göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alacak ve bunu devlet su işlerine bildirecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işletenlerde üreticiler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
1: Van'da yol ayrımında bir otomobil ve pick-up kafa kafaya çarpıştı. Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü. Yaralanan 4 kişi de tedaviye alındı. İkisinin durumu ağır.
0: Yol ayrımında iki araç çarpıştı. Aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Kaza Van'da Çaldıran'la Özalp ilçelerinin yol ayrımında meydana geldi. Levent Kiraz'ın kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Abidin Çelik İdaresi'ndeki pikapla kafa kafaya çarpıştı. Araçtaki aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler anne Serbest Kiraz, 5 yaşındaki kızı Hava, 6 yaşındaki oğlu Yunus da 9 yaşındaki torunu Emre Kiraz'dı. İki aracın sürücüsü de Serbest Kiraz'ın 9 yaşındaki kızı Tuğba Nur ve 25 yaşındaki oğlu Mehmet Kiraz da yaralı kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuğba Nur ve Mehmet Kiraz'ın hayati tehlikeleri sürüyor. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
1: Hatay'da tırın taşıdığı konteyner fırtına nedeniyle yol kenarına devrildi. Görüntüler Antakya-İskenderun karayolunda kaydedildi. Seyir halindeki tırın dorsesinde konteyner vardı. Ancak şiddetli fırtına nedeniyle konteyner yol kenarına devrildi. O anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına böyle yansıdı. Gümüşhane'de yaşayan 26 yaşındaki Arzu Pekin, eşi tarafından odunla darp edilerek öldürüldü. Zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı. Kocaeli'de de 5 çocuk annesi bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Mersin'de de bir kadın markette alışveriş yaparken boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
0: 1,5 yıllık eşini başına odunla vurarak öldürdü. Depoda saklanırken yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Olay Gümüşhane'nin Torun ilçesinde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin'le eşi Arzu Pekin arasında tartışma çıktı. Zanlı 26 yaşındaki kadını odunla darp ettikten sonra kamyonetine binip bölgeden uzaklaştı. Mahallenin ihbarıyla olay yerine giden ekipler Arzu Pekin'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlının aracı Gümüşhane-Trabzon karayolunda terk edilmiş halde bulundu. Firari zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalanıp tutuklandı. Bir kadına şiddet haberi de Mersin'in Silipke ilçesinden geldi. Markette alışveriş yapan 34 yaşındaki Latife de boşanma aşamasındaki eşi Ulaş Dey'nin saldırısına uğradı. Zanlı genç kadına tüfekle ateş etmeye çalıştı. Market personelinin müdahalesiyle silahın kontrolünü kaybeden saldırgan bu kez Latife Dey'i bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alındı. Hayati tehlikesi sürüyor. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan zanlının 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş çıkışları yasakladı. 8 Haziran'dan itibaren sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabilecek.
0: Ormanlara girişler yasaklandı. İstanbul Valiliği yangınların önlenmesi amacıyla bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara 8 Haziran 15 Ekim arasında girilemeyeceğini duyurdu.
7: Karıştırıldığı için bir düzeltme yapalım. Yasak doğru ayın 8'inde başlayacak ama Şöyle, İstanbul'da yaklaşık 145 tane mesire alanı var vatandaşların piknik yapıp sosyalleşebilmeleri için. 145 mesire alanı var. Yasak buraları bağlamıyor. Ancak alelade bir yerden gelişi güzel şekilde ormanlara giriş yapılmak istenirse yasak. İşte yasak bunu kapsıyor. Yoksa bu gibi mesire alanlarında sosyalleşip piknik yapmak serbest olacak hala.
8: Etrafını temizlerim. Kesinlikle sıçrayacak bir şey olmayacak. Evet. Yakılmayacak. Tamam. Bir de mangalımın başından ayrılmam.
7: Ayrılmaz.
8: Evet. Tamam.
7: İşiniz bittikten sonra nasıl suyla sonlandırıyorsunuz?
8: Suyla tertemiz etrafını, her tarafını suyla ıslarım. Evet. Toplarım bir araya, bırakırım.
0: Orman içinden geçen yüksek gerilim hatları da yangın riskine karşı düzenli olarak kontrol edilecek.
9: Çok pis bırakıyoruz ve yolda gelirken de şahit oldum. Şeyin arabanın içerisinden şişeleri yolun kenarlarına atıyoruz. Ya arkadaş niye atıyorsun ya? Adım başı çöp bidonları var.
10: İzin verilen yerlerde tabii ki yapılması lazım. Boğuk bir yerde gidip piknik yapıp da Allah korusun ateş yakarsın, ondan sonra çöpünü bırakırsın, ardında bir orman yanması, insanın ciğeri yanması demektir.
0: Belirtilen kurallara uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacak.
1: İstanbul'da 4 gün boyunca devam eden Sıfır Atık Festivali'nde 7'den 70'e herkesin atık azaltmak için neler yapabileceğini öğrendiği atölyeler, konserler düzenlendi. Yüz binlerce kişi bu etkinliklere katıldı. Günlük hayat içinden yapılabilecek küçük çözümler de sunuldu.
20: On binlerce kişiyi buluşturan konserler, eğitici atölyeler, çocuklar için etkinlik alanları. Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği festivalde yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamaları her yaştan ziyaretçilere anlatıldı.
11: Oğlum atık dönüşümle ilgili şeyleri çok seviyor. Ona göstermeye geldik.
12: Atıklardan aslanlar ve dikenli balıklar gibi bir şeyler gördüm.
25: Şu ana kadar ne ilgini çekti?
12: Hırdadan yapılan şeyler.
26: Oyunu oynamak için bekliyorum orada. Sıfır atık oyunu. Çok eğlendim.
27: İlk sıfır atık projelerini inceledik. Etkinlik alanını dolaştık.
20: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen organizasyonda günlük hayatta kullanılabilecek, atık miktarını azaltabilecek ipuçları paylaşıldı. Şefler ürün israfını en aza indiren tarifler verdi.
28: Mutfakta bir şeyleri yaparken her zaman ortaya çıkan atık zannettiğimiz diğer ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? Bunlarla nasıl yeni tarifler yapabiliriz? Bunları biraz düşünerek atığı olabildiğince azaltmak, hatta sıfır atık seviyesine getirmemiz gerekiyor.
27: Biz kendi evimizde hiçbir şey atmamaya çalışıyoruz. Yani israfa karşıyız aslında.
20: Bal mumundan gıda örtüsü yapma atölyesi de ilgi çekti.
29: Bal mumuyla gıda örtüsü yapıyoruz. Aslında kullandığımız doğal bir streç film yapıyoruz. Streç filmlerimizi alıyoruz. Tek kullanımda ne yapıyoruz? Hemen çöpe atıyoruz. Bunları tekrar ılık suyla ve sabunla yıkayarak, güzel bir şekilde temizleyerek tekrar kullanabiliriz.
20: Ve daha birçok farklı yöntem.
30: Zeytin atıklarından yapılan deri ürünler var. Farklı kozmetik malzemeler var. Birçok evde bir çeyiz sandığı var. Annelerimizden kalma ürünler var burada. Dantellerden çanta, dantellerden tepsi yapımı. En çok teyzelerimiz bu ürünlere ilgi gösterdi. Benim de sandığımda dantellerim var, ben de çanta yapacağım dediler.
20: 4 gün boyunca etkinlikler konserlerle sonlandırıldı. Festivale 500 bine yakın kişinin katıldığı belirtildi.
1: Yeniden Orta Doğu'ya dönelim çünkü bir son dakika gelişmesi var. İran'ın başkenti Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşılıyor. İran medyası tarafından da bu haberler aktarılmakta. Hatta İsrail Kanal 14'ten de bir bilgi notu var. İsrail savaş uçakları İran'a saldırı düzenliyor şeklinde bir bilgi paylaşılmış durumda. Bölgede hareketlilik devam ediyor. Dün akşam saatlerinden bu yana ilk olarak İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların devam ettiğini gerekçesiyle İran İsrail'e bir füze saldırısı başlatmıştı. Balistik füzelerle saldırmıştı. Bunun akabinde İsrail'in misilleme yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Bir diplomasi trafiği yürütüldü. ABD Başkanı Donald Trump'la da telefonla görüştü İsrail lideri Benjamin Netanyahu. Ancak Axios'un da paylaştığı bir haber vardı birkaç saat önce. Netanyahu, Trump'ın İran'a misillemeyi erteleme talebini istemeden de olsa kabul ettiği şeklinde. Ancak bu kabul gerçekleşmemişe benziyor. Biraz daha ayrıntı paylaşacak olursak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti. Üst düzey hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre Trump, İran'la bir anlaşma konusunda ilerleme kaydetmeye çok yakınız diyerek Netanyahu'dan İran'ın balistik füze saldırılarına yönelik askeri misillemeyi ertelemesini istedi. Netanyahu ise ilk etapta bu talebe direndi. Amerikan başkanını İran'a yönelik İsrail misillemesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Görüşmenin sonucunda da Netanyahu'nun Trump'ın talebini istemeden de olsa kabul etmek zorunda kaldığı ileri sürülmüştü. Fakat bu haberden, bu bilgilerden, az önce sizlere aktarmış olduğum bilgi notundan saatler sonra İran medyası ülkelerinde, sınırlarının içerisinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu, Tahran'dan da bu seslerin yankılandığı bilgisini takipçilerine paylaşabilmekte. Hatta İsrail Kanal 14 televizyonu da yayınlamış olduğu haberde uçakların İran'ı vurduğunu aktarıyor. Amerikalı bir yetkili konuyla ilgili yaptığı açıklamada yine önceki gelişmelere dayanarak sizlere hatırlatma notunda bulunalım. Trump'ın İran müzakereleri konusunda zaman kazanmaya çalıştığını belirterek İran'la bir anlaşmaya yakın olduğumuzdan oldukça emin, şu an kritik bir dönemdeyiz. Dördüncü çeyrekten potansiyel bir anlaşmayı neden tehlikeye atalım? Başkan 3 aydır bu işle uğraştığımızın farkında, artık bu işi bitirme zamanı değerlendirmesinde bulundu. İsrail basını da Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptığını, ancak İran'a yönelik muhtemel misilleme konusunda kesin kararının verilmediğini duyurmuştu. Ta ki bu ana kadar işte İran'da 3 büyük kentten patlama sesleri duyuluyor. Bu patlamaların ne şekilde, bu saldırının ne şekilde yapıldığına dair henüz elimizde kesin bir bilgi yok, ayrıntı yok. Hangi bölgeler hasar aldı, bu saldırıların yapıldığı, füzelerin düştüğü yerlerde can kaybı olup olmadığını da henüz bilmiyoruz. Bunu birazdan öğreneceğiz dakikalar içerisinde. Axios'un yayınlamış olduğu haber de önemliydi. Amerikalı yetkililere göre İsrail İran'a yakın zamanda yanıt vermeyecek. Bu yakınlık konusunda tabii merak edilen noktalar var. Ama işte görüyorsunuz, size paylaştığımız haberde de birkaç saat sonra İsrail yanıt vermişe benziyor. Misilleme saldırısını başlatmış gibi gözüküyor. Tabii her iki ülkeden de medyalar aracılığıyla paylaşılan bilgiler var. Henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılabilmiş değil. Peki, arkadaşlarım beni uyarıyor. Bakalım sahadan hangi bilgiler var? İran'da Tahran muhabiri Ali Çabuk'a dönelim hemen. Ali, merhaba yeniden. Neler oluyor İran'da, senden alalım.
3: İran'ın bir füze misillemesi gerçekleşmişti ve sabaha karşı, sabah saatlerinde yaklaşık 15-20 dakika önce İran basını başkent Tahran dahil olmak üzere Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyulduğuna ilişkin bilgi geçti. Ardından İsrail ordu sözcüsü ve İsrail basınında da an itibariyle İran içerisinde bazı hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlendiğine ilişkin bilgi yer aldı. Hem İsrail ordu sözcüsü bu bilgiyi paylaştı, hem de İsrail basınında yer aldı. İran'ın ülkenin batısındaki ve orta kesimlerindeki hedeflere yönelik bir hava saldırısı gerçekleştiği İsrail tarafından duyuruldu ve İran basını da an itibariyle bu bilgiyi geçiyor. Tabii şu ana kadar tam olarak hangi noktalar hedef alındı, bunu bilemiyoruz. Resmi olarak bir açıklama gelmedi. Ancak hedef alınan patlama seslerinin duyulduğu kentler arasında başkent Tahran var. İsfahan'da iki patlamanın olduğu tabii burada, bu şekilde şimdi biz.
1: Evet, üç büyük kent diye saldırının, füzelerin düştüğü noktalar paylaşılıyor. Sen de az önce aktardın. Eğer yeni televizyonunu açan izleyicilerimiz varsa biz de vurgulayalım. İsfahan, Tebriz ve Tahran olduğu bilgisi var. Peki sen patlama seslerini duyabildin mi? Hangi bölgedesin, noktadasın?
3: Hayır, duymadım hatta. Şehir merkezinde bulunuyorum. Merkezi bir noktadayım. Burada bir patlama sesi Ben duymadım. Ancak İran basını Tahran dahil olmak üzere Tebriz ve İsfahan'da patlamalar meydana geldiği bilgisini geçti. Şu anda İsfahan'da iki patlama olduğu, Tahran'da da yine en az iki patlama sesinin duyulduğu şeklinde İran basınında bilgi yer alıyor. Tam olarak hangi noktalar hedef alındı bunu bilmiyoruz. En azından Tahran şehir merkezinde herhangi bir saldırı belirtisi ben göremiyorum. Yükselen bir duman, bir patlama sesi. En azından ben bulunduğum noktada duymadım. Şehrin dışında bir nokta hedef alınmış olabilir.

0: benziyor. Tahran, Tebriz, İsfahan 3 nokta. Peki bu 3 noktanın böyle bir dikkat çekici özelliği var mıdır? Mesela nükleer tesislerin olduğu bölgelere yakın mıdır? Neden seçilmiş olabilir?
1: Evet, İsfahan, Natanz nükleer tesisinin bulunduğu bir nokta hatta. Bu noktaya yönelik, İsfahan'a yönelik, özellikle de Natanz nükleer tesisine yönelik 40 günlük savaş ve 12 günlük savaşta birçok kez hedef alındığına tanıklık ettik. Önemli nükleer reaktörlerin bulunduğu bir nokta. Uranyum stoklarının da büyük bir ihtimalle bulunduğu yer Natanz nükleer tesisinde yer altında bulunuyor. Tahran ve Kum arasında yine Fordo nükleer tesisi olduğunu biliyoruz. İsfahan deyince tabii akıllara Natanz nükleer tesisi geliyor. Ancak önemli askeri tesisler de bu noktada var. Tebriz ağır sanayinin olduğu, yine önemli devrim muhafızlarına ait askeri karargahların üstlerinin olduğu bir nokta. İsrail'e yönelik savaş sırasında da füze rampalarının yoğun olarak kullanıldığı noktalardan bir tanesi. Ülkenin batısındaki bazı eyaletlere yönelik de saldırı olduğuna ilişkin bilgiler var. Tabii biz sadece Tebriz, Tahran ve İsfahan'ı biliyoruz. Kerec'den de patlama sesleri olduğuna ilişkin İran basında bilgiler görüyorum. Teyitli değil, ancak bu üç büyük şehir dışında da farklı noktalara yönelik saldırılar olmuş olabilir hatta.
0: Ali, peki Kereç kenti ülkenin ne tarafında yer alıyor? Yakın mı Tebriz'e, İsfahan'a?
1: Tahran'a yakın bir noktada Kereç. Özellikle Trump'ın yeraltı tesislerine yönelik saldırılarda yoğunlaştığı noktalardan bir tanesi Kereç. D1 köprüsü hedef alınmıştı Kereç'de. Yine Tahran'ı besleyen önemli barajlar, elektrik santralleri, yine sanayinin yoğunlaştığı bir yer. Ve İran içerisinde de Küçük İran olarak adlandırılan bir şehir Kereç, ülkenin birçok farklı noktasından insanların göç ettiği, göç alan bir yer ve Tahran'a son derece 30-40 kilometrelik bir mesafeye uzaklığa sahip ve Tahran'ı besleyen şehirlerden bir tanesi diyebiliriz. Kereç'e yönelik de saldırı olduğu, Kereç'ten de patlama sesleri duyulduğuna dair İran basında bilgiler geçiyor, ancak bu Kereç kısmı tabii teyit olmadı. Ancak İran Devlet Televizyonu Tahran, Kereç ve İsfahan'da patlamalar olduğu bilgisini paylaştı ki Tebriz'de de en az 2 patlama olduğuna dair bilgiler var hatta.
0: Evet, şimdi Ali, tabii bir yanda seninle de konuşurken, bölgede olan biteni anlamaya çalışırken havada yavaş yavaş aydınlanmaya başlamışa benziyor. Tahran, İran nasıl bir güne uyandı, bu saldırıların etkisine dair biraz daha bizimle ayrıntı paylaşabilir misin? Günlük yaşamda herhangi bir aksama oldu mu? Gerçi daha olay çok çok yeni. Belki fazla bir bilgi paylaşamayabilirsin ama yine elde olan bilgileri, edinebildiğin izlenimleri de öğrenmek isterim. Altyapılar konusunda bir sorun var mı? İnternet ağlarında bir problem yaşanıyor mu tıpkı geçmiş zamanlarda olduğu gibi?
1: Hatta bu konu tabii biraz da savaşa artık geri döndük mü? Belki bunun cevabının verilmesiyle daha netlik kazanacaktır. Tabii İranlılar güne önümüzdeki bir saat içerisinde işe gitmek için uyanacaklar, güne başlayacaklar bir iki saat içerisinde ve bu haberler ile karşılaşacaklar. Gece zaten İran bir füze milislemesi gerçekleştirmişti ve bu gece mi bu karşı yanıt gelecekti İsrail'den, yoksa zamana mı yayılacaktı? Trump'la Netanyahu arasındaki görüşmede bunu ertelemesi noktasında bir talebi olduğu belirtilmişti. Ancak bu saldırı sabaha karşı gerçekleşti. Savaşa geri dönüyoruz, geri mi dönüyoruz belirsizliği tekrar güçlenecek gibi görünüyor hatta. Ancak İranlılar için de yeni bir normal var artık. O yeni normal ise savaş tehdidi de gölgesi altında gündelik hayata da bir taraftan devam etme çabası. Devlet daireleri, kamu daireleri açık, günlük rutin devam ediyor. Kafeler, sosyal hayat, dükkanlar açılmıştı. Eskisiyle birlikte artık İranlılar yeni normallerine alıştılar. Savaşa geri dönecekse eğer, bu tabii taraflar açısından kolay olmayacak. Savaşın ekonomik maliyeti. Ancak ateşkes devam edecek. Pakistan'ın arabuluculuğunda son saatler içerisinde, gece saatlerinde özellikle girişimleri oldu Pakistan'ın İslam yönetiminin. Ateşkes sürecek. Taraflar bu askeri tırmanışla birlikte savaşa mı

0: görecek. Bunu bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki saatler, belki de gün içerisinde İran'dan da bu kez İsrail'e karşı bir yeni misilleme ilgili. Çünkü Tahran kesimi devrim muhafızları bu yönde sert uyarı yapmıştı. İsrail'den gelebilecek her türlü saldırı kapsamlı ve sert bir misillemenin yapılacağı uyarısıydı bu. Uzun soluk bir savaşı da sürdürebileceği yönünde İranlı yetkililerden açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da bu vurgu vardı. Uzun soluklu bir savaşın sürdürülebileceği noktasında bir savaşa geri dönüş sinyali son bir hafta içerisinde Tahran'dan güçlü bir şekilde geliyordu zaten. Hürmüz Boğazı'nda özellikle bir askeri tırmanış vardı ABD ile. Buna Lübnan'da yüklendi. İsrail Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaştırmasıyla birlikte İran mesaj alışverişini ilk etapta sonlandırdığını ilan etmişti. Aradan 3-4 gün geçti ve bu gece itibariyle İran misilleme saldırılarını başlattı. Bunun karşılığında ise İsrail'in karşı saldırısını İran'a. Şimdi top İran sahasında olacak. İran'da eğer bir gelirse İsrail'e bu askeri tırmanış tarafları yeniden bir bölgesel savaşa çekebilir hata.
1: Evet, şimdi Ali tabii senle aylardır da bölgenin nabzını tutarken de konuşuyoruz, sorularımızı yöneltiyoruz. ABD, İran, İsrail'den bahsediyoruz. Israrla bu vurgu da var, ön plana çıkan bu üç ülke, ama sadece bu üç ülkede de sınırlı değil olanlar bitenler. Bütün bir Orta Doğu coğrafyası adeta, Körfez ülkeleri, Bahreyn'inden tutun Katar'ına kadar, Birleşik Arap Emirlikleri de dahil, Suudi Arabistan dahil hep yara alan ülkelerden bazıları bunlar sadece. Şimdi şöyle de bilgi var. Bunun doğruluğunu da sana sormak isterim. Benim de önüme düşen bilgilerden bazıları da şu. İran ordusu Irak'taki terörist grupları da hedef aldığını açıkladı, yazılıyor. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mer News'un bildirdiğine göre de İran ordusu Irak'ta terörist gruplar olarak tanımladığı oluşumları hedef aldı. Süleymaniye'de tabii Irak'ın Kürt bölgesinde İran sınırının hemen batısında da yer alıyor. Bunu da hatırlatalım. Buna dair de var mı ayrıntı elimizde? Yani iyiden iyiye yayılabilen bir süreçten mi bahsetmeliyiz?
0: Tabii ABD-İran arasında İslamabad'da başlayan ateşkes yürürlükteydi bu güne kadar. Ancak devrim muhafızlarının, İran ordusunun Kuzey Irak'ta konuşlu terör örgütlerinin üstlerine yönelik saldırıları devam etmişti. Yer yer bu saldırıların sıklığı da artıyordu. Ve Elbil'de çevresinde bulunan Komala gibi, Pejak gibi terör örgütlerinin kargahlarına yönelik saldırılarını bir süredir devam ettiriyor ve artırmıştı Tahran yönetimi. Ülkenin daha doğusuna gittiğimizde Sistan Belecistan eyaletinde ise sınır çatışmaları yer yer yaşanıyordu. Bu noktada da ayrılıkçı bazı terör örgütleri var. İran içerisinde eylem yapan ve bazı sınır muhafızlarının hayatını kaybettiğine ilişkin İran basını içerisinde bu ateşkes süreci boyunca haberler geliyordu. Silah kaçakçılığı mücadele, bazı örgütlerin, ülke içerisinde kurmuşlu örgütlerin üzerine yönelik operasyonların sıklıkla artmıştı. Ülke içerisinde hem Tahran'da hem de İran'ın Kürdistan gibi Irak ile bulunan noktalarda bu operasyonların sıklığını görüyorduk. Bu tarz ayrılıkçı gruplar özellikle 40 günlük savaş boyunca İran'a yönelik bir kara saldırısı da kullanacağı noktasında yorumlar ve açıklamalar sık sık geliyordu. Açıkçası Tahran yönetimi ateşkes süreci boyunca özellikle de Kuzey Irak'ta bulunan karargahlara yönelik saldırılarını sürdürmüştü. Bu saldırılara bir yenisi de bu sabah itibariyle eklenmiş oldu hatta.
1: Ali tabii bu konuları konuşurken, anlamaya çalışırken Hürmüz Boğazı da büyük bir önem kazandı. Burada İran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma stratejisini uyguladığını da biliyoruz. Ancak bazı gemilerin, anlaştığı ülkelerle bazı gemilerin giriş çıkışlarına devam ettiği de bilgilerimizin dahilinde. Hatta bu krizin yeni aşamalarını da daha ilk duyduğumuzda, ilk saatlerde Hürmüz Boğazı'nın dışında bir de Babül Mendeb Boğazı'nın da kapatılması da söz konusu. Buna dair hem İran devlet medyasında olsun hem de İran yönetiminde önemli aktörler olsun bazı bilgiler de paylaşılmıştı. bu noktada izleyicilerimizin de merak edeceği hususlar da vardır elbet. Neler söylemek istersin? Bilgi notlarında neler var? Hem Hürmüz Boğazı'nda son aşama nedir? Son durum nedir? Bir de Babülmendeb Boğazı konusunda da bir yeni adım atacak gibi mi gözüküyor İran?
0: Ata saldırılara ilişkin tabii bilgiler de bir taraftan geliyor. Yeni gelen bilgileri de paylaşalım. Tahran'daki patlamalardan bir noktanın Mihrabat Havaalanı'ndan geldiğine ilişkin İran basınında bir bilgi var. Mihrabat Havaalanı çevresinin hedef alındığına ilişkin bir bilgi paylaşılıyor. Bunu da aktarmış olalım. Hürmüz Boğazı noktasında ise Hürmüz Boğazı ile bağlantılı olarak İran lideri Müşteba Hamine'nin danışmanı olan Muhsin Rıza'nın son günlerde bazı açıklamaları olmuştu. Savaşın yeniden başlaması durumunda İran'ın kesinlikle bir yanıt vereceği kendisine yönelik saldırılara ve bu savaşın sadece Hürmüz Boğazı ile sınırlı kalmayacağı, Babülmendeb Boğazı, Kızıldeniz, Akdeniz ve Hint Okyanusu'na kadar bu savaşın genişleyeceği, büyüyeceği noktasında bir açıklaması olmuştu. Babülmendeb Boğazı bu anlamda özellikle de Yemen'in İran ile ilişkisi, orada İran'a ait Sana hükümetinin İran ile Tahran yönetimiyle ilişkisini düşündüğümüzde Babülmendeb Boğazı'nın kapatılması noktasında eğer bir karar alınır ise, ortak bir karar, bu savaşı yeni bir boyuta tabii taşıyacaktır. İran içerisindeki değerlendirmeler bunun bir koz olarak Hürmüz Boğazı'na ekleneceği noktasında. Hürmüz Boğazı noktasında ise artık geçiş ücreti denilmese de bir hizmet bedeli olarak nitelendiriliyor. 1 ila 2 milyon dolardan bahsediliyor zaten. İranlı yetkililer açıklamalarında bu ücretin tahsis edildiğini, alındığını ve ülke hazinesine katıldığını aktarıyorlar. Yani İran geçiş ücreti almaya başladığını da bir şekilde duyurmuş oldu. ABD ile statü noktasında ise müzakereler sürüyordu. Umman ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın idari yapısına ilişkin bir statü kurulması gündemde. Bunun için de Umman ile birlikte bir müzakerenin yürütüldüğünü biliyoruz. Ancak Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimi geri adım atmadığı mesajını veriyor. Ve geçtiğimiz günlerde ABD kuvvetleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda askeri gerilimin de tırmanışta olduğunu biliyoruz. Bir tarafta Hürmüz, bir tarafta ise Lübnan. Bu iki hatta anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde bir taraftan diplomasi eğer sürecekse bu çatışma ve gerilimin gölgesinde süreceğe benziyor. Bir tarafta İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, öte tarafta ise Hürmüz Boğazı konusu. Sadece Hürmüz'de değil, uranyum stokları konusu var. ABD ile İran arasındaki diplomaside aşılması gereken çok fazla konu başlığı var. Çözülmesi gereken konu başlığı var. Bunlardan sadece birisini Hürmüz Boğazı oluşturuyor ki İran şu ana kadar idari statü talebinden geri adım atmış değil ve devrim muhafızları akıllı kontrol adı verilen sistemle birlikte aşamalı olarak belli gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine de izin vermeye başlamıştı son 1-2 hafta içerisinde. Ancak ABD ile bağlantılı gemilere geçiş izni verilmiyordu. Şimdi gerilim tabii İsrail ile birlikte Hürmüz Boğazı'na da yansır mı? İran içerisindeki beklentilerde yeni savaşın daha çok Körfez'de olacağı, Batı Körfez'inde yoğunlaşacağı şekilde, yani bir deniz savaşı belki görebiliriz şekilde beklentiler ve yorumlar vardı. Şimdi İsrail ile birlikte İran ve İsrail arasında yeni bir askeri tırmanışa girildiğini görüyoruz. Ancak İsrail açısından bu gerilimin genişletilmesi, büyümesi daha öncelikli olacaktır. Bu nedenle Hürmüz Boğazı bu gerilimin içine girebilir. Böyle bir durumda ise yeniden bölgesel bir savaşa doğru sürüklenme ihtimali var. Bu noktada Trump'ın tavrı tabii önemli olacaktır. Ancak önümüzdeki saatlerde, belki gün içerisinde İran'dan İsrail'e yönelik karşı bir misilleme de görebiliriz. Ya da taraflar arabulucu ülkelerin girişimiyle müzakere sürecini de devam ettirebilirler zaten.
1: Evet Ali, sen de söyledin. Biz de bir kez daha vurgulayalım. İzleyicilerimize KJ Bilgi Notu'ndan da başlık başlık da aktarıyoruz. İran'da Mihrabad havaalanı yakını vuruldu. Dört kentte bu saldırıların hedefleri dahilinde Tahran, Tebriz, İsfahan ve son olarak Kereç kentinin de hedef alındığı bilgisi paylaşılmakta. Şimdi bir de Ali, tabii İran'da rejime verilen destek de var. Halkın da bir gösterisi, tepkisi de oldu, meydanlara çıkıldı. Burada Şubat'tan bu yana gelişen süreci göz önüne aldığımızda İran'da rejime verilen destek ne durumda? Bir artış var mı, azalış var mı, yoksa stabil hala olduğu gibi kalmaya devam mı ediyor? Gözlemleri neler?
0: Ateşkesin tabii 6. haftasını geride bıraktıktan sonra internetin açıldığını gördük. Bu süre içerisinde internet kapalıydı ülke içerisinde. Ulusal internet çalışıyordu. Uluslararası internette kapalıydı. Şimdi internetin de açılmasıyla birlikte İran kamuoyu savaşa dair yorumunu, beklentilerini veya izlenimlerini, geleceğe dair, İran'ın geleceğine dair gündemine aldığı konuları internette, dijital medyada daha sık bir şekilde dile getirdiklerini görüyoruz. Farklı düşünceler, farklı fikirler var. Sosyal hayat tabii devam ediyor. Savaşın ekonomiye olan etkisi zaten hissedilmeye başlanmıştı. Raflardaki pahalılık, marketlerdeki pahalılık, yani hayatın pahalılığı kendisini zaten hissettiriyordu. Özellikle ham madde ihtiyacı, petrokimya ve ağır demir-çelik fabrikaları ve sanayileri hedef alındığı için bunun İran ekonomisine olumsuz etkileri oldu. Ancak savaş boyunca gördüğümüz atmosfer tabii değişmiş de değil. Savaş süresi boyunca dışarıdan ABD ve İsrail saldırılarına karşı ülke içerisinde yoğun bir birliktelik oluşturulmuştu. Bir tür vatan savunması olarak algılanmış ve sokaklara da bu şekilde yansımıştı. Şimdi bir belirsizlik durumundayız. Ne ateşkes diyebiliyoruz ne de savaş durumundan bahsedebiliyorduk bugüne kadar. Bu belirsizlik durumu tabii ülke içerisinde hem ekonomice hem de toplum üzerindeki stresi artırabiliyordu. Yapılan yorumlarda, değerlendirmelerde ne kadar sürdürülebilir olduğu tartışılıyor ülke içerisinde. Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin tartışmalar, en azından statüyü talep veya bu talebi sürdürme noktasında ne kadar ileriye gidilebilir. Lübnan'daki ateşkes ihlali ve Lübnan'a yönelik saldırılar konusunda yine İran'ın ne kadar ileriye gidebileceği İran içerisinde de düşünüyor. İçerisinde geçtiğimiz yılda gördüğümüz bazı konularda da Gazze ve Lübnan konusunda evet, aleyhte bazı sloganlar atılabiliyordu yapılan bu eylemlerde. Şimdi ise İranlılar açısından Lübnan'a yönelik saldırılar tekrar savaşı İran'a getirmiş gibi görünüyor.
1: Ali, teşekkür edelim. Şimdilik veda edelim sana ama ilerleyen dakikalarda yine gelişmeler oldukça tekrar bağlanacağız. Şimdi yeni günün ilk saatleri daha ve bölgede hareketlilik var. İran'da yeni güne patlama sesleri de uyandı. Dört kentte dumanların yükseldiği bilgisi paylaşılıyor. Az önce Ali Çabuk'tan da aldık. Tahran, Tebriz, İsfahan ve Kereç'te daha yeni noktalarda, yeni bölgelerde saldırı bilgileri var mı? Bunu da birazdan alacağız ama bu yeni gelişmenin de, bu son dakika bilgisinin de Amerika Birleşik Devletleri'nden yansımasını almak üzere telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Begüm Dönmez Ersöz bakalım bizlere neler aktaracak. Begüm, yeni gelişmeler ışığında taze bilgiler var mı elinde?
2: İsrail'in misillemesinden sonra henüz ABD cephesinden resmi kanallardan yeni bir açıklama yok ama şunu biliyoruz tabii, ABD Başkanı Donald Trump kısa bir süre önce gün içerisinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonla görüşmüş ve İran'a yönelik bir misillemede bulunmamasını istemişti Amerikalı yetkiliye göre, ki yayınlarımızda da atıfta bulunmuştun sen de, sonrasında da Financial Times'a verdiği bir röportajda İsrail'in Amerika'nın İran'la varacağı bir anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacağını söylemiş ve kararları ben veriyorum ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump gün içerisinde verdiği mesajlarda bir İsrail vuruşunu gerçekleştirdi, İran vuruşunu gerçekleştirdi. Her iki tarafta tırnak içerisinde eğlendi. Daha fazlasına ihtiyacımız yok demişti. Dolayısıyla Trump'ın aslında İsrail'den İran'a karşılık vermemesini istemesi olağan dışı bir gelişme olarak nitelendirilmişti. Ama anladığımız kadarıyla tabii İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede ne gibi bir mesaj verdi? İsrailli yetkililer mutlaka karşılık verileceğini söylüyordu. ABD Başkanı Donald Trump da her şeye kendisinin karar verdiği konusunda ısrarlı. ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu ve pazartesi günü de orada olacak. New Jersey'de geçiriyor. New Jersey'deki golf kulübünde. Hatta bir süre önce de ekibiyle birlikte bazı görüşmelerde bulunmuştu. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump tabii bütün bu gelişmelerin yaşanan İsrail ve İran arasındaki karşılıklı çatışmanın İran ile Amerika arasındaki müzakerelere gölge düşürmesini istemiyor. Hatta bugün yaptığı açıklamalardan bir tanesinde de önümüzdeki hafta pazartesi, salı ya da çarşamba günü İran'la bir anlaşmaya varılmasının olası olduğunu söylemiş ve bütün bu gelişmelerin de bunu mahvetmesini istemiyorum ifadesini kullanmıştı. Trump İran'a da şöyle bir tavsiyede bulundu. Füzelerinizi ateş edin, şimdi masaya gelin, masaya dönün ve bir anlaşma yapın ifadesini kullanmıştı. Şimdi tabii İsrail'in İran'a karşılık vermesiyle bölgede gerilimin bir miktar daha tırmanması olasılığı biraz daha güç kazanmış oldu. Kritik bir an, kritik bir dönem denilebilir. Trump yönetiminin niyeti anladığımız kadarıyla Netanyahu'ya yönelik bir itidal çağrısı yaparak İran'la nükleer müzakerelerde, İran'la müzakerelerde diplomasiyi canlı tutmaya odaklanmıştı. Müzakerelerin devam edebilmesi için bir alan, o zeminin sürdürülebilmesi açısından. Ama şimdi İsrail'in karşılık vermesiyle birlikte bölgedeki gerilim biraz daha hassas bir noktaya oturdu. Ama şunu söyleyeyim, İran'la müzakereleri koruyabilmek, bunları devam ettirebilmek. ABD Başkanı Donald Trump aslında NBC'ye Meet the Press programına verdiği bir röportajda İsrail'in Lübnan'a yönelik daha geniş kapsamlı operasyonlardan ziyade Hizbullah'a yönelik daha nokta atışlı bir takım saldırılardan yana olduğu imasında bulunmuştu. Şimdi tabii ki hem bir yandan İsrail ile İran arasında yaşanan bu karşılıklı saldırılar ve misillemeler, bakalım Amerika ile İran arasındaki müzakereleri tehlikeye düşürüyor mu? Ateşkesi tehlikeye düşürüyor mu? Bugüne kadar hep Trump yönetimi yetkililerinden çeşitli düzeylerde, buna Trump dahil, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil, hep ateşkesin hala geçerli olduğu yönünde mesajlar gelmişti. Şimdi bakalım ABD Başkanı Donald Trump'tan bu son gelişme üzerine sosyal medyadan belki bir mesaj paylaşabilir önümüzdeki dakikalarda ya da saatlerde. Henüz resmi kanallardan yeni bir açıklama gelmiş değil ama Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde İran'a yönelik misillemede bulunmamasını istediğini biliyoruz ama buna rağmen de bu misillemenin İsrail'den geldiğini öğrenmiş bulunuyoruz an itibariyle.
1: Evet Begüm, dedin ki resmi kanallardan henüz bir açıklama paylaşılabilmiş değil. Peki ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın bir zamanda, önümüzdeki günlerde bir programı var mı? Diplomasiye dair, diplomasi trafiğine dair bir liderle görüşecek miydi? Bir de buna dair tabii Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgiler var mı? Bunu da merak ediyorum. Israrla şunu vurguyla yapıyor. Pazartesi, salı, çarşamba eğer bu saldırı olmasaydı Lübnan-İsrail müzakerelerinde, görüşmelerinde bir barış umudunun doğmasından dem vuruyordu. Yani bütün bu bölge hareketlenmeseydi yeniden, tansiyon yükselmeseydi. Peki burada kendisi de katılacak mıydı bu görüşmelerde, arabulucu olarak nerede yapılacaktı? Buna dair net bilgiler var mı?
2: önce Trump'ın programıyla başlıyordum. Bizimdeki golf kulübünde geçirdi. Hala orada ekibiyle de orada bir araya geldi. Pazartesi günü de orada olacak. Hatta pazartesi akşamı New York'ta NBA final maçına katılması öngörülüyordu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre hala bu programda bir değişiklik yok anladığımız kadarıyla. Sonrasında da Beyaz Saray'a dönüşü planlanıyordu. Gelelim görüşmelere ya da İran'la müzakere sürecine ilişkin sorduğun ayrıntıya. Şimdi Trump önümüzdeki hafta pazartesi, salı ya da çarşamba bir anlaşma olabilir ifadesini kullandı ama başka da bir ayrıntı bilmiyoruz. Sadece görüşmelerin özellikle Amerika açısından nerede tıkandığını biliyorduk. O da İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması meselesiydi. En son İran'ın dini lideri Mujtaba Hamane'in bir danışmanı, üst düzey danışmanı CNN'e verdiği bir röportajda İran'ın 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını istediği yarısının anlaşma yapılır yapılmaz, diğer yarısının da sonraki aşamalarda serbest bırakılması istediğini söylemişti. Fakat Trump yönetimi pek buna yanaşmıyordu. Özellikle anlaşmanın Amerika'dan böyle bir para transferinin İran'a yapılmasının iyi bir görünüm, imaj açısından sağlamayacağı bakımından. Dolayısıyla şimdi ABD Başkanı Donald Trump, evet pazartesi, salı ya da çarşamba bu anlaşma olabilir, çok çok yakınız mesajını verdi. Bugün hem Fox News'a yaptığı açıklamada hem de Axios'a verdiği kısa röportajda. Ama bunun haricinde bu acaba biraz önce bahsettiğiniz bu İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması meselesi açıklığa kavuştu mu, netlik kazandı mı? Bunu hala bilmiyoruz. Amerikalı resmi makamlardan ya da Amerikan medyasına yansıyan haberlerde bu pürüzün aşılıp aşılmadığına dair henüz bir bilgi yok. Ama Trump'a göre iki taraf anlaşmaya çok yakın ve çok yaklaşıldığı bir noktada da İsrail ve İran arasında gerilimin tırmanmasının zamanlaması da hakikaten dikkat çekici.
1: Peki Begüm, bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine yeni gelişmeler oldukça tekrar sana bağlanırız ama şöyle eldeki bilgileri toparlayacak olursak, İran devrim muhafızları en az 3 İran şehrinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi dakikalar öncesinde. Devlet medyasına göre İran devrim muhafızları Tahran, Tebriz ve İsfahan şehirlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran devrim muhafızlarının açıklamasına göre İsrail ordusu saldırıda havadan fırlatılan balistik füzeler kullandı. Tabii öncelikle bu 3 şehirde, ancak bu sayı 4'e çıktı. En az 3 diyoruz. Daha sonra 4. şehrinde Kereç olduğu bilgisi var. Az önce Ali de bizlere söylemişti. Tahran'a yakın bir vilayeti İran'ın. Askeri noktaların hedef alındığı bilgisi paylaşıldı İsrail ordusu tarafından. Buna dair de şöyle bir ayrıntı var sizlere aktarabileceğimiz şekilde. İsrail Savunma Kuvvetleri İran'ın batı ve orta bölgelerindeki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıyla ilgili ise daha fazla ayrıntıdan kaçınıldığı verilmesinde. Devlet Haber Ajansı da Mer News'a göre Tahran'da birkaç şiddetli patlama sesi daha duyuldu. Bakalım yeni gelişmeler var mı? Yeniden Tahran'a dönelim. NTV muhabiri Ali Çabuk bizlere şimdi aktaracak. Ali, evet söz sende. Nedir eldeki bilgiler?
0: Hatta Tahran, Tebriz ve Mihrabat, Tebriz, İsfahan ve Tahran'a göre saldırılar olduğunu biliyoruz. Fark adasında da yine patlama sesi duyulduğuna ilişkin basında bazı bilgiler var. Hürmüz adasına yakın bir noktada. Tahran'a yakın olan Kereç'de yine bir patlama sesi duyulduğu basın içerisinde yer aldı. Tahran'da en az 3 patlama olduğu, Tebriz'de yine en az 2 patlama, İsfahan'da da en az 2 patlamanın duyulduğu bilgisi paylaşılıyor. Tahran itfaiyesinden bir açıklama var. Şehir merkezindeki noktalar hedef alınmadı deniyor. Az önceki yayında da ifade ettiğim gibi ben de şehir merkezindeyim ve burada saldırı olduğuna dair herhangi bir işaret görmüyoruz ve bir patlama sesi de duymadım. Ancak Tahran'ın Mihrabat çevresinin hedef alındığına ilişkin bilgi var. En az iki patlama sesi duyulduğu belirtiliyor yapılan bu açıklamada da. Devrim muhafızları saldırıları tabii teyit etti. Devrim muhafızlarının ilk değerlendirmesi İran basınına göre savaş uçaklarından atılan balistik füzelerle hedeflerin vurulduğu şekilde bir bilgi paylaşıldı İran basınında. Devrim muhafızlarına dayandırılarak, yani İsrail'in savaş uçaklarından atılan balistik füzelerle İran içerisindeki hedefleri vurduğuna dair bir bilgi paylaşıldı. İsrail ordusu İran'ın batısında ve merkezi noktalarında bulunan askeri tesislerin hedef alındığına ilişkin bir açıklama geldi İsrail ordusundan. Ve şu ana kadar başkent Tahran dahil olmak üzere Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri olduğunu biliyoruz. Kereş ve Ark adasında da patlama olduğuna dair iddialar var. Bunlar henüz teyit edilmedi. Söz konusu saldırılarda, bu üç büyük kente yönelik saldırıda hangi noktalar hedef alındı henüz bilmiyoruz. Tahran'daki hedef alınan noktalardan birisinin Mihrabat olduğu belirtiliyor, ancak havaalanı yerleşkesinde hedef alındı. Yoksa havaalanı çevresinde bulunan, orada askeri üsler de bulunuyor havaalanı çevresinde, bir askeri üs müydü hedef alınan, bunu bilmiyoruz zaten. Ancak İran'ın karşı bir misillemesi de gelebilir. Bu önümüzdeki saatler veya gün içerisinde veya gece saatlerinde de yaşanabilir. Ya da arabulucu ülkelerin devreye girmesiyle şu anda can çekişen belki de müzakereyi ateşkes üzerinden devam ettirme de düşünülebilir. Ancak tabii askeri bir tırmanışa girilmiş durumda. İran'ın öncelikli olarak İsrail'e yönelik füze saldırıları gerçekleşmişti. Akabinde İsrail'in karşı bir saldırı geldi. Tahran yönetimi, tüm muhafızları ordusu uyarılar yayınlamışlardı. Yapılan açıklamalarda İsrail'den karşı bir saldırı yapmaması çağrısı yapıldı. Bir karşı saldırı gelmesi durumunda da İran'ın bunu yanıtsız bırakmayacağı ve daha sert bir şekilde yanıt vereceği ifade ediliyor zaten.
1: Ali, şu ana kadar resmi makamlardan da bir can kaybı bilgisi herhalde paylaşılmadı değil mi? Doğru mu söylüyorum? Yaralı sayısına dair de galiba bir açıklama duyurulabilmiş değil. Ya da bu patlamaların olduğu yerde şu tesiste yangın çıktı, burada önlemler alındı gibi de bir detay henüz yok sanırım.
0: Bazı görüntüler paylaşılıyor hatta sosyal medyada ve bazı hesaplarda. Bu görüntülerde tabii dumanların yükseldiğini görüyoruz. Tabii şehir ismi paylaşılmamıştı bu görüntülerde. Bazıları şehir merkezinden dumanın yükseldiği görülüyordu. İsfahan'da yine patlamaya ve patlamaya dair bazı görüntüler paylaşılıyor. Bazı görüntülerin tabii şehrin dışında olduğunu, daha kırsal bir noktada olduğunu görüyoruz. Askeri tesisler eğer hedef alındıysa şehir merkezinden biraz daha uzak noktalar hedef alınmış olabilir. Can kaybı ve yaralıya dair bir açıklama yok. Şehir merkezlerinin hedef alınmadığı şeklinde Tahran itfaiyesinin bir açıklaması olmuştu ve tabii öncesinde bir karşı saldırı beklentisi de olduğu için İran bir hazırlığa da işte hava sahasını kapatmıştı Irak'la beraber. Hem İran'ın hem de İran hava sahası kapatılmıştı ve Tahran yönetimi uluslararası Khomeini havaalanında uçuşları durdurmuştu. Ne kadar bir can kaybı olduğuna dair bilgi yok. Yine maddi hasara dair de bir bilgi paylaşılmadı. Henüz çok sıcak tabii. Üzerinden henüz yarım saat geçti konusu saldırıların. Ancak Tahran'da Mihrabat bölgesinin, havaalanı çevresinin hedef alındığını biliyoruz. Bunun dışında hedef alınan noktalara dair henüz bir ayrıntı gelmedi zaten.
1: Ali, senle önceki bültende, önceki bağlantımızda bir Hürmüz'ü konuşmuştuk. Şimdi Lübnan konusunu gerekçe göstererek İran bir saldırı başlatmıştı dün akşam saatlerinden itibaren. Ve şimdi de tabii İsrail'in misillemesiyle de karşı karşıyayız. Lübnan konusunda İran perspektifinden bakacak olursak, bu kadar hayati önem demiş. Şimdi tabii ki müttefiklik bakımından, işbirliği bakımından bir önem arz ediyor. Hizbullah konusu da var İran için. Tabii önem teşkil ediyor o da, ama neler yazılıyor, çiziliyor, kamuoyunda neler konuşuluyor? Yani Lübnan gündemde kaldığı müddetçe İran'da bu savaşı bitirmeyecek gibi bir durum mu var?
0: İran'ın şartları arasında tabii bölgede tamamıyla savaşın sona erdirilmesi var. Lübnan özellikle bir test açılmış durumda. Lübnan'da ateşkes sağlamadığı sürece ABD yürütülen müzakerelerin vermeyeceği İran tarafından biliniyordu ve son askeri tırmanışın da Lübnan cephesiyle başladığını gördük. Tabii Hizbullah 7 Ekim Aksa tufanı sonrasında ağır darbeler almıştı. İki önemli liderini, genel sekreterini kaybetmişti. Hizbullah'ın artık büyük bir güç kaybettiği ve zayıfladığı konuşuluyordu. İran ile savaş sonrasında Lübnan cephesinin hızlı bir şekilde açıldığını gördük ve şu anda İran'ın önünde ABD ve İsrail ile yaşadığı gerilimde iki önemli saç ayağı olduğunu görüyoruz. Bir tarafta Hürmüz Boğazı, ABD ile yaşanan bir sıcak gerilim. Öte tarafta ise Lübnan cephesi var ki İsrail ile bu gerilimin yaşandığını görüyoruz. Tabii İran ve Lübnan arasında bir hayli mesafe var. Ve Lübnan Meclis Başkanı ve Lübnan Cumhurbaşkanı da son günlerde yaptıkları açıklamalarda İran'ı devre dışı bırakmaya çalışan bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Ancak İsrail'in de Lübnan'a yönelik saldırıları yoğunlaştığı gibi karadan da Lübnan'a yönelik bir işgal başlatmış durumda ve Lübnan ordusu da bu noktada İsrail'in karşısında konumlanmış değil. Sadece Güney Lübnan'da Hizbullah'ın orada bulunduğunu görüyoruz ve sıcak çatışmalar uzun bir süredir yaşanıyordu Hizbullah ve İsrail arasında. Özellikle Beyrut'un hedef alınması noktasında İran'ın bir kırmızı çizgisi olmuştu hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta. Beyrut'a yönelik saldırıların talimatı verildikten sonra Tahran yönetimi mesaj trafiğini, mesaj alışverişini ABD ile askıya aldığını duyurmuştu. Yani müzakereleri sonlandırdığını ilan etmişti ve bu saldırının devam etmesi halinde İran'a, İsrail'e karşı füzelerin ateşleneceği noktasında sert bir uyarı gelmişti. Katar'ın arabulucu olduğunu yine gördük ve Trump'ın devreye girmesiyle Netanyahu üzerinde baskı oluşturulmuş ve Netanyahu ateşkes noktasında 45 gün daha uzatılması noktasında bir karar alınmıştı. Yani üzerinden çok fazla zaman geçmedi. 2-3 gün içerisinde adeta İran'ın bu kırmızı çizgisinin test edilircesine İsrail'in bu saldırıları başlattığını gördük ve akabinde de İran ve İsrail yeni bir askeri tırmanışa girdi. Tabii İran Lübnan cephesinde ne kadar ileriye gidebilir? Kendi kamuoyuna da Lübnan için savaşa gitme noktasında kendi kamuoyuna ne kadar ısrar edebilir? Bu da son derece önemli. Ancak uzun süredir 12 günlük savaştan başlayan bir hat olarak düşünürsek İran içerisinde yapılan değerlendirmeler bir savaş atmosferinin hakim olduğu yönünde. 40 günlük savaşta bu zirve yapmıştı tabii ki. Artık İran ve İsrail arasında yeni bölgesel caydırıcılığın normali bu olacak gibi görünüyor. Yani bir tarafta ateşkes belirsizliği, bir anlaşmanın olup olmayacağı konusu, ancak öte tarafta ise sürekli iç içe geçmiş bir çatışma durumu, gerilim durumu, böyle bir döngünün içine girilebileceği noktasında özellikle içinde biraz da çevrelerin böyle eleştiriler yaptığını görüyoruz. Diplomasiye son ana kadar verilmesi gerektiği yönünde yorumlar da yaptığını görüyoruz. Ancak ABD'nin askeri taraftan devam ediyor. Trump'ın İran'a tehdit aynı şekilde ve diplomaside somut bir kazanım da şu ana kadar elde edilmiş değil. Tüm bunlara Lübnan'ın da dahil edildiğini görüyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da aslında hatta sadece Lübnan'da bahsedilmiyordu. Devam eden Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına ve gemilerine yönelik devam eden askeri ablukanın orada İran hava sahası ABD tarafından ihlal edildiği insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla hava sahasının ihlal edildiği bir ateşkes ihlali olarak değerlendiriliyordu İran açısından ve bir süredir İranlı yetkililerden bunun yoğun bir şekilde dile getirildiğini görüyorduk. Lübnan biraz daha bunun son aşaması oldu diyebiliriz. İran, İsrail ve ABD arasındaki son askeri tırmanışlar.
1: Evet, Ali teşekkür ediyoruz yeniden paylaştığın bilgiler için. Yeni bir haftadayız, yeni bir gündeyiz. Ancak İran'da, Orta Doğu'da yeniden kriz tırmanıyor. Gerginlik giderek hat safhaya çıkıyor. Önce İran'ın 3 kentinde Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyuldu. Daha sonra bu illere bir dördüncüsü de eklendi. Kereç kenti de saldırıların hedefinde İsrail askeri kuvvetleri tarafından. Yapılan açıklamada da İran'ın askeri tesislerinin hedef alındığı söyleniyor. Şimdi bir değerlendirme alalım. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin'le bu konuyu konuşacağız. Sayın Keskin, hoş geldiniz. Merhaba.
3: Hoş bulduk Atabey. Günaydın. İyi yayınlar.
1: Günaydın. Hemen ilk sorumda şöyle kısa ve net olsun. Hocam, yeniden başa mı dönüyoruz bu kriz noktasında?
3: Aslında barışa dönük ümitlerin yeşerdiği birkaç hafta geçmişti. Fakat sorunların bazıları aşılamamıştı henüz. Aşılamayan sorunlardan bir tanesi de Lübnan konusuydu ki bu sorun iki taraflı değil, üç hatta dört taraflı ilerliyordu. Yani İsrail ve Lübnan'ın da içerisine dahil olduğu. Dolayısıyla çözümü biraz daha zor bir noktaydı. Günün sonunda tabii İsrail'in bu saldırıyı yapması... Dün akşamdan itibaren artık bekliyorduk. Yani İran'ın yaptığı saldırı ve Netanyahu-Trump görüşmesinden sonra bu saldırıyı bekliyorduk. Bu saldırının şiddetini tam olarak kestiremiyorduk. Aslında birazcık daha gün ağardıktan sonra fatura ortaya çıkıp İran'da ne kadar bir hasar oluştu ve bundan sonrasında İran'ın İsrail'e tekrar bir karşılık verip vermeyeceği ilerleyen biraz daha birkaç gün sonraki dilimde, yani orta vade dönemde de Lübnan konusunda İsrail'in bir noktaya, uzlaşma noktasına veya en azından kabul edilebilir bir çizgiye gelip gelmeyeceğine paralel olarak savaşın yeniden alevlenmesi şu an bir ihtimal olarak masada duruyor. Ama ben hala diplomasi ve müzakere kapılarının da açık olduğunu tahmin ediyorum ki Trump'ın bu noktada birazcık daha itidal çağrıları yapan mesajları vardı. Kendisinden belki çok alışık olmadığımız türden bir hareket bu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri tarafının artık ateşkes için acele ettiğini göz önünde tuttuğumuzda bir ihtimalde, yani barışa dönük bu sorunun belki diplomasi yoluyla çözülmesine dönük bir seçenek yok değil.
1: Şimdi Axios ABD merkezi haber sitesi Netanyahu'nun Trump'ın İran'a misilleme erteleme talebini istemeden de olsa kabul ettiği haberini paylaşmıştı saatler öncesinde. Fakat İsrail o misillemeyi yaptı. Trump'ın tüm ısrarına rağmen, diplomasi çabasına rağmen burada Netanyahu Trump'ı dinlemedi diyebilir miyiz? Rahat bir değerlendirme yapmış olur muyuz? Ve bunun altındaki nedenleri size sorsam neler söylersiniz?
3: Dinlemedi demek de doğru. Dinlememeye devam ediyor demek de aynı şekilde doğru ki sürecin en başından beri zaten bu saldırıyı dahi Trump'ın kendi isteğiyle başlatmadığını tartışıyoruz bütün dünya ve süreci takip eden herkes. Bakıldığı zaman aslında Trump bu noktada son birkaç açıklamasında Netanyahu'ya dönük üstten ifadeler kullandı. Çok alışık olmadığımız şekilde, özellikle Lübnan konusunda yaklaşık 3 hafta önceydi yanılmıyorsam, ona artık durması gerektiğini söyledim. Duracak demişti İsrail'in Lübnan saldırılarına yönelik, ama İsrail o zaman da durmamıştı Netanyahu yönetimi. Tabii süreçte şöyle bir açmaz var. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki ilişkilere baktığımızda Atabey, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi artık bu savaşı bitirme ihtiyacını çok net şekilde hissediyor. Zaten bu savaşın neden başlatıldığı konusunda da ne kongreyi ne de toplumu tamamlamayla ikna edememişlerdi ki Trump bu böyle bir söylem inşası çabasına girişmişti. İşte bu saldırıyı yapmasak İran'ın birkaç gün sonra nükleer silahı olacaktı. Onu işte etkisiz hale getirdik. İsrail'i vuracaklardı, belki Amerika'yı vuracaklardı falan gibi komik bazı ifadeler kullandı ki bunu kendi toplumuna anlatabilsin. Çünkü diğer dış politika meselelerinden farklı olarak bu sorunun küresel bir maliyeti var. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri adına hem de dünyanın geri kalanı adına Hürmüz Boğazı'nın kapatılması İran tarafından bütün dünyada bu maliyeti hissettiriyor. Yani herhangi bizim normal hayatımızda hiç etkilemeyen sıradan bir savaş çok ötesinde, işte Panama'daki bilgisayar yazılımcısının da etkilendiği, Avustralya'daki çiftçinin de etkilendiği bir savaş bu ki Amerika'da da insanlar akaryakıt fiyatları dolayısıyla bundan doğrudan etkileniyor ve aslında cumhuriyetçilerin özellikle Trump'a barış yönünde baskı kurmasının ve Trump'ın artık bu sorunu çözmeye dönük bir anlaşma yapmaya dönük istekli tavrının sebebi temelinde bu yatıyordu. Öbür tarafa baktığımızda, yani Trump'ın Netanyahu'ya söz geçirememesinin temel sebebine baktığımızda, İsrail'de bu süreç tam tersi istikamette işliyor. Yani biz sürekli Netanyahu'nun saldırganlığından, yayılmacı araçlarından bahsediyoruz. Ama Netanyahu dışındakiler bu konuda ne düşünüyor İsrail'deki? Yani siyasiler ve toplum. Bugün bakıldığında ciddi şekilde bu yayılmacı politikaların %70'e yakın oranında desteklendiğini biliyoruz. Batı Şeria'da, Gazze'de, Lübnan'da İsrail toplumu tarafından. Dolayısıyla bu çatışma ortamının sürmesi Netanyahu için bir zorunluluk bence. Netanyahu bunu böyle görüyor. Kendisi için bir zorunluluk olarak okuyor. Çünkü gerek muhalefete bakıyoruz, İsrail'de de yaklaşan seçimler var. Gerek Netanyahu'nun kendi bloğuna bakıyoruz. Her ikisinde de aslında Netanyahu'nun saldırgan politikaları doğrudan eleştirilmiyor. Sadece yöntemleri eleştiriliyor ki Netanyahu'yu çok sakin kalmakla, ne İran'a ne Lübnan'a gerekeni yapmamakla suçlayan siyasi liderler de var. Dolayısıyla bu noktada Netanyahu'nun saldırganlığı durdurması, saldırganlık konusunda vites küçültmesi, seçime bu kadar yaklaşıldığı bir dönemde onun siyasi kariyeri açısından da muhtemelen tehdit olarak görülüyor ki İran'ın kendilerine yönelik yaptığı böyle bir saldırıya karşılık vermedikleri senaryoda, güçlü bir karşılık vermedikleri senaryoda Netanyahu çok ağır eleştirilerin hedefi olacaktı. İçeride muhtemelen zaten azalmakta olan bir destek olduğu görülüyor. Bu daha da azalacaktı. Bu noktada hani kişisel olarak söz geçirip geçirememekten ziyade taraflar birbirlerinin artık siyasi bekalarını hedef alıyor. Bu iyi kaçınılmaz bir aslında hedef alma. Yani ya birisi kaybedecek, bir ateşkes yapılır, İran'la kalıcı bir anlaşma yapılırsa bu noktada kaybeden taraf muhtemelen Netanyahu olarak görülecek. Ama tam tersi istikamette bu sürecin devam etmesi Trump'ın siyasi kariyeri açısından hiç iyi gözükmüyor. Yaklaşan özellikle ara seçimler bağlamında hiç iyi gözükmüyor. Cumhuriyetçilerin geleceği için biraz daha izleyip takip edip görmek lazım. Çünkü bugün süreç nasıl şekillenecek? İran yine güçlü bir karşılık verecek mi? Çok tahmin etmiyorum ama belki de İran güçlü bir karşılık verecek. Belki de Trump İsrail'in birazcık İran tarafından hırpalanmasına göz yumarak bir cezalandırma yoluna gider mi? Daha doğrusu gidebilir mi? Trump'ın bu iktidarı, bu kudreti var mı? Veya böyle bir tercih yapar mı? Bundan da çok emin olamıyoruz.
1: Şimdi bu operasyonları, bu saldırıları başlatanlarda bir hesap hatasından da bahsedebilir miyiz? Şimdi Şubat ayının sonlarında başlamıştı ve geldik Haziran ayının 8'ine. Aşağı yukarı aradan bir 100 gün geçti. İlk olarak denmişti ki ABD tarafından 3-4 haftada bitireceğiz. Sonra 1-2 haftalık bir uzatma durumu gibi açıklamalardan bahsedildi. En sonunda ABD Başkanı Trump geçmiş yıllardaki Amerikan tarihinde hatırlatarak uzun süren savaşlardan bahsetti. Sanki bunun da daha yıllar süreceğini öngörüyormuşçasına. Şimdi bir yandan da savaşları bitireceğinden de söyleniyor. Ya ortada bir karışıklık var. Ya bir hesap hatası mı yapıldı? Yoksa ya biz bu savaşa bir başlayalım, bir İran'ı vuralım da gerisini süreç devam ederken hallederiz dediler ve halledemediler gibi bir yorum yapmak ne kadar doğru olur? Hangi taraf daha yakın sizce?
3: Aslında hesap hatası ihtimali Amerikan basınında da çok dillendirildi. Ama insan ister istemez Ata Bey şu soruyu soruyor. Sizin elinizde dünyanın işte en iyi üniversiteleri var. En iyi araştırma, en çok fonları alan, en detaylı araştırmalar yapan araştırma merkezleri var. İstihbarat deseniz aynı şekilde, teknoloji öyle. Bu sürecin bu noktaya geleceğini hesaplayamamış olmak hani çok büyük bir aslında kriz Amerika Birleşik Devletleri adına. İnsan ister istemez tam da sizin sorduğunuz gibi bir hesap hatası mı var, yoksa bu uzun süreli çıkmazdı göze alarak mı bu bataklığa saplandı Amerika Birleşik Devletleri sorusu da var. Aslında bu bataklığa saplanmak Amerika Birleşik Devletleri adına çok rasyonel bir tercih değildi. Hem kendisini gittiği şekilde zor duruma soktu, hem de müttefiklerini gittiği şekilde zor duruma soktu. Müttefikleri derken burada kastettiğim doğrudan aslında İsrail değil, ama İsrail de bu süreçte zor bir durumun içerisine girdi. Özellikle Mart ayının ilk haftalarında İran saldırıları ciddi şekilde İsrail'in bulunduğu bölgeleri, bazı işgal ettiği bölgelere de dahil olmak üzere topraklarını hedef almıştı ve bu insanların uzun süre sığınakta yaşamaktan memnuniyetsizlikleri, tepkileri dile geliyordu. Evet. O güvende hissedememe sorununun tekrar ortaya çıktığını görüyorduk biz İsrail toplumunda, ki bazı birçok insan başka ikinci vatandaş olduğu ülkelere kaçmıştı. Amerika Birleşik Devletleri adına yaklaştığımızda bu sürecin Venezuela örneğindeki gibi olmayacağı da ortalama bölgeden haberdar olan herhangi bir kişinin varsaydığını, öngördüğünü biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir hesap hatası yapmış olması tarihin belki de en büyük skandallarından bir tanesi olur. Ama uzun süreli bir savaş, aslında bu savaşın bir çıkmazda sürüklenmesi, hatta bu krizin ne zaman biteceğine yönelik karar alma yetkisinin bir nevi İsrail'e teslim edilmiş olması, ki anlaşma şartlarından bir tanesi İsrail'in doğrudan yapması gereken bir hamle Lübnan konusu. Hal böyle olduğunda bu çıkmaz Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi bir fatura çıkardığı gibi müttefiklerine de ciddi bir fatura çıkarıyor. Yani başta Körfez'deki Arap ülkeleri olmak üzere işte Körfez İşbirliği Konseyi'nin önde gelen ülkeleri, burada en çok bedel ödeyenlerden bir tanesi Kuveyt'tir, işte Suudi Arabistan'dır, Katar'dır, Bahreyn'dir. Bütün bunlar için çok ciddi bir kriz var ve bu bir savaşın, işte sizin dediğiniz 100 günlük bir savaşın bedelinden daha fazlası. Nedir o? Belki günün sonunda Hürmüz'deki statüko değişecek ve İran burada bir şey koparacak. Hürmüz'de resmi meşru olarak söz sahibi olacak. Bunu kestiremiyoruz. Nükleer bir taviz vermesi karşılığında belki İran'a böyle bir ödün verilmesi konuşulacak. Öbür taraftan Körfez ülkelerinde başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yıllardır petrol dışı bir ekonomik model geliştirmeye çalışıyorlardı. Bu ekonomik modelde en önemli argümanları güvenli liman olmalarıydı. Yani dünyada pandemi oluyor, savaş oluyor, ekonomik kriz oluyor, sivil hükümetler değişiyor. Ama Körfez ülkelerinde böyle bir sorun yoktu. İstikrar vardı sürekli olarak. Hem siyasi, hem ekonomik, hem işte diplomatik vesaire. Askeri istikrardan bahsediyorduk. Bu hem turizm hem de yatırım konusunda küresel firmaları bu bölgeye teşvik ediyordu aslında. Ama günün sonunda baktığımızda saldırının hedefi olması, o işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai'nin ihtişamlı binalarının İran dronları tarafından vurulmaya başladığı görseller, aslında savaşın bittiği günden sonra hala devam edecek bir fatura çıkarıyor bu ülkelere, başta Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Yani yatırımlar veya işte turistler bu konuda çok korkaktır. İnsanlar bu sürecin detaylarına hakim olmakla uğraşmaz. Tatile nereye gidelim diye internet açtıklarında Dubai mi? Dubai'de savaş var diyecekler uzunca bir süre muhtemelen. Dolayısıyla hem petrol ürünlerinin satılamaması, kimyasalların. Şöyle söyleyeyim, sadece Basra Körfezi'ne dönük kıyısı olan limanlar değil. Bu sürecin büyük kısmında Atabey bütün Arap Yarımadası'ndaki limanlar, bütün yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı malzemelerin yüklenmesine, boşaltılmasına kapatıldı tamamen. Bu limanlar büyük ölçüde işleyemediler. Bunun ekonomik bir bedeli de var aynı şekilde ve savaş bittikten sonra devam edecek bedelleri de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli müttefiklerinin, hatta sıradan müttefiklerinin de çok ötesinde hegemonyasını ciddi şekilde destekleyen ülkeler, Körfez ülkeleri. Bunu nasıl yaptılar? Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeleri koruma sağladı, bir güvenlik şemsiyesi sağladı ki sağlayamamış tam anlamıyla, bunu görüyoruz. Karşılığında ne oldu? Petrolü Amerika Birleşik Devletleri yönetti. Hep buradan gelen petrol parasını, evet, bu ülkeler bir kısmını harcadılar, bir kısmını Amerikan savunma sanayisi ürünlerine yatırdılar. Ama temelde cazibesi neydi? Bu ticaret petrol üzerinden devam etti ve aslında Amerikan hegemonyasını destekleyen o petrodolar sisteminin bir ayağı buydu. O iki sütundan bir tanesi buradaki Arap ülkelerinin bu politikasıydı.
1: Ve bütün bu gelişmelerden sonra da yeniden Körfez ülkeleri yine aynı tehlikeli ortamın, pozisyonun içinde kalmaya da devam ediyor, değil mi? Yani burada ilk dalgayı belki atlatmışlara benziyor ama yeniden bölgede gerginliğin artmasıyla beraber bir yardımcı güç gelecek mi acaba? Belki de bu konuyu tartışıyorlar. Bir tarafta İsrail, diğer tarafta İran arasında bir sıkışmışlık da söz konusu ve bu cendereden de çıkış yolları arıyorlar. Yusuf Hocam, bir de şunu merak ediyorum, sizle konuşmak isterim. ABD Başkanı Trump sürekli her konuşmasında ne kadar kudretli olduğundan, ne kadar kararlı olduğundan bahseder, dem vurur ama son zamanlarda da yapılan yorumlarda siyasi etkinliğinde bir zayıflamasından da bahsedebilir miyiz? Mesela bir örnek aktarayım size. İsrail'li gazeteci Gideon Levy'nin bir açıklaması var. Çatışmanın hangi yöne doğru ilerleyeceğinin Trump'a bağlı olduğunu söylüyor. El Cezire'ye verdiği demeçte İsrail'i durdurmaya ne kadar kararlı önümüzdeki saatler gerçekten çok önemli, kritik dedi. Bölgenin iki olasılıkla karşı karşıya olduğunu belirtip ateşkesin yeniden sağlanması veya topyekün savaşa geri dönülmesi, işte her şey, neredeyse her şey Trump'a bağlı dedi. Burada Trump'ı da dinlemeyen bir siyasi figürden, aktörden bahsediyoruz. Bölge sizce bugünlerden, bu saatlerden itibaren nelere gebe? Daha fazla karışıklık mı ağır basıyor terazinin bu kefesinde? Yoksa bir şekilde bir çözüm bulunacak, diplomasi galip mi gelecek? Öngörünüz nedir?
3: Ben hala bugün bu sabah itibariyle diplomasinin bu konuda bir çözüm bulabileceğini tahmin ediyorum. Muhtemelen kapalı kapılar ardında Washington-Tel Aviv hattında ciddi konuşmalar var. Hatta muhtemelen tehditleşmeler, restleşmeler var. Şöyle bir gerçek var. Trump bu noktada İsrail'i durdurmaya karar vermiş olabilir ama bunu yapacak kadar müktedir mi? Burada ciddi soru işaretleri var. Bu müktedirlik sadece Amerika-İsrail ilişkileri bağlamında değerlendirilmemeli. Cumhuriyetçilerin kendi içinde de değerlendirilmeli. Trump'ın yakın çevresi bağlamında da değerlendirilmeli. Yani bu sürecin en başında İran'a yönelik saldırı kararının alındığı süreçte Trump'ın şantajla, işte Epstein olsun ya da başka bu argümanlarla bu saldırıya ikna edildiği yönünde bazı haberler çıktığında Trump hayır, Netanyahu'yu ben ikna ettim aslında diye bir çıkış yapmıştı ama buna tabii ki kimse inanmamıştı. Trump'ın bir sürü diğer açıklamasında olduğu gibi inanmamıştı insanlar. Günün sonunda bakıldığında Trump'ın yakın çevresi dahi bu noktada ayrıştığı haberleri geldi. Vance ve Rubio'nun bile farklı kanaatlerde olduğunu ve bu saldırının yapılmaması yönünde duruş sergileyen Trump'ın A takımından isimler olduğu söylenmişti. Bu saldırı başladıktan sonra tabii bu birazcık ayıyla dans etmeye benziyor. Trump dansın başlamasına karar verdi ama dansın ne zaman biteceğine şu noktada İsrail biraz daha karar verecek gibi gözüküyor ki bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kilitli kaldığı bir odada anahtarı İsrail'e vermiş olması anlamına geliyor. Bu süreçte İsrail üzerinde gerçekten bir baskı kurabilir mi? Çünkü bu baskı kurma sadece ateşkese yönelik bir baskı kurma değil. Yani kalıcı bir ateşkes için sen İran'a saldırma, İran sana saldırmasın, bitti maddesi değil bu. İsrail'in işte Lübnan'da arayışları var. Bu arayışları durdurmasını istiyor ki hemen seçim arefesinde böyle bir şey istiyor İsrail tarafından. İsrail'de de şu var. Netanyahu gitse yerine gelecek kişi de muhtemelen Lübnan'da benzer bir arayış benimseyebilir. Çünkü bu noktada güvenlik kaygılarının üst düzey olduğu bir ülke İsrail. Güvenlik arayışı üzerine en azından inşa edilmiş bir ülke. Bu doğrultuda baktığında kendisine doğal noktalarda, coğrafi olarak doğal noktalarda sınır inşa etme arayışı var. Güvenlik duvarları, coğrafi duvarlar inşa etme, bulma arayışı var. Çünkü mevcut kapasitesiyle küçük bir ülke ve kendisine yönelik saldırıları, nüfusun yoğun olduğu bölgelere yönelik saldırıları emebilecek bir coğrafyası yok. Bu coğrafyanın olmayışı özellikle bu yayılmacı arayışların temel belki de altyapısını oluşturuyor. Keza işte Suriye'de Golan Tepeleri işgal ediliyor. Ürdün'de işte o Salt denen Amman'ın kuzeybatısındaki coğrafya, belki Ürdün yönetimiyle arası bu kadar iyi olmasa orada benzer arayışlara kalkışacak. Bunu da kestiremiyoruz. Neden buraları söylüyorum özellikle? Buralar coğrafyaya gidip gören arkadaşlar bilir. Ciddi şekilde üstü coğrafi atış üstünlüğü olan coğrafi bölgeler. Gerek Golan Tepeleri olsun, gerek işte Ürdün'ün o Salt bölgesi olsun. Buralardan akşam vakti çıktığınızda bütün Filistin coğrafyasını görme şansınız var ki bu İsrail adına ciddi tedirginlik uyandırıcı. Buralardan gelecek olası saldırılara dönük bu bölgeleri kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Ve tabii Lübnan üzerinde burada İran etkisini kırma arayışı da çok güçlü. Hatta işte Trump da dahil olmuştu bu sürece. 10 yıllar sonra işte Lübnan yönetimiyle İsrail yönetimi resmi olarak görüşmüş ve aslında bir anlaşmaya dönük adım atılabilmişti. Bu noktada işte Lübnan yönetimine, Cumhurbaşkanı Aoun'a Hizbullah'ı silahlandırması, bunu yapmadığı takdirde bunu işte İsrail'in yapacağı yönünde tehditlerle girilmişti ki şöyle bir gerçeklik var. Yani Lübnan'da Hizbullah'ı bitirmek Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı, Lübnan'daki ordunun başarabileceği bir iş değil. Hizbullah'ın kapasitesi Lübnan üzerinde Lübnan'ın resmi ordusundan çok daha büyük, çok daha güçlü. Artı toplumsal olarak da bir desteği var. Bunu da göz önünde tutmak lazım. Tabii İsrail'in bu güvenlik kaygıları, güvenlik paranoyası devam ettiği sürece bu işgalleri de devam edecek ki bu noktalar belki birkaç defa getirmişti Amerika ile İran'ı, İsrail'i karşı karşıya. Ama bugün belki de son dönemde yaşayacakları muhtemelen veya yaşadıkları en önemli gerilimlerden birisini yaşıyor Washington Tel Aviv hattı.
1: Peki. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için.
3: Rica ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Evet, bölgedeki gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz.

Hatırlayın o tarihi görüşme derken, yani önemli o tarihi tam eşikte olan görüşmeyi. Netanyahu 8. defa Beyaz Saray'a gitti, 3 saat Trump'la görüştü ve adeta Trump'ı tehdit edercesine şunu söyledi: İran'a saldır, saldırmayacaksan ben saldırırım, ben saldırırsam da sen de beni mecbur korumak zorunda olacağın için bu savaşın içine girersin dedi. Şimdi burada büyük bir baskı, büyük bir tehdit. Zaten Trump'ın işte 28 Şubat öncesindeki bu Epstein dosyaları, birkaç defa suikast girişim, ki son oteldeki suikast girişimi de aslında bununla bağlantılandırıldı. Trump'ın elinin kolunun, bu İsrail'in İran ve tabii ki Lübnan ve saldırganlığının, vahşet politikasının devam etmesi noktasında çok da fazla sesini çıkaramamasına bağlandı. Donald Trump Kasım ayında bir seçim hazırlanıyor ve şu anki görüntüde Trump için çok da artık seçimin çok da parlak olmayacağını, ciddi oy kaybına sebebiyet verdiğini, özellikle İran Savaşı'nın. İran Savaşı'nın zaten bir Amerika Savaşı olmadığını kabullenen kendi partisinden beri senatörlerin, artık bundan vazgeç, bu bizim savaşımız değil, halkımız bunu istemiyor diyerek Trump'ı bir şekilde kendi medyasında da, kendi siyasetinde de zor duruma düşürüyor. Şimdi yaşanılan, özellikle İran'ın 28 Şubat'tan sonra işte karşılıklı misillemeler, saldırılar, ki bu noktada Körfez biliyorsunuz ateş altına alındı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin üsleri ateş altına alındı. İsrail ateş altına alındı, hedef altına alındı. Ama bir de İran'ın bir stratejik sabrı vardı tabii. Bunu da hissediyorduk. Yani evet, masaya oturalım. Evet, benim de bu anlaşmaya ihtiyacım var. Çünkü ekonomik olarak zor durumda, siyaset olarak zor durumda. İran'ın daha çok yapacak işleri var düzlüğe çıkabilmesi için. Bu savaşın bitmesi de aslında İran'ın selameti açısından önemli. Ama içeride bir savaş lobisi var. O ayrı. Onu ayrı tutmamız gerekiyor. İran'ın savaşın devamını isteyen bir kesim de var devrim muhafızları içerisinde. Şimdi dolayısıyla bugün yaşanılan saldırı, daha doğrusu İran'ın saldırısının da tek bir sebebi var aslında, İran'ın ortaya koyduğu, yani şu sebepten dolayı bunu yaptım dediği: İsrail'in Hizbullah'a karşı, Lübnan'a karşı genişlettiği, daha doğrusu arttırdığı saldırılar. Şimdi en son biliyorsunuz Litani Nehri'nin kuzeyine geçmek suretiyle Şakif Kalesi ele geçirildi ve Beyrut'a kadar bu saldırı dayandı. Ve burada Fransa da tepki koydu. Tabii hatırlarsanız Fransa'dan da tepkiler geldi İsrail'in saldırılarına karşı. Ve Erakçı şunu söylemişti yine hatırlayacağımız üzere: İsrail Lübnan'a saldırdığı sürece biz anlaşmaya oturmayacağız, biz masaya oturmayacağız dedi. Şimdi dolayısıyla Netanyahu bu kırmızı çizgiyi ve bu aslında hassas noktayı gördükten sonra saldırılarını daha da arttırdı. Şimdi demek oluyor ki İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la anlaşmasını istemiyor ve bir şekilde İran'ın daha da saldırgan olmasını istiyor. Çok önemli cümleler söyledi Netanyahu, Trump bu akşam. Birincisi, Netanyahu'ya saldırılara karşılık vermemesini söyledi, uyarıda bulundu. İkincisi, İran'a tamam füzeyi attın, artık masaya dönme zamanı dedi. Üçüncüsü de İsrail karşılık verirse çatışmaların 47 yıl daha ya da 3000 yıl daha devam edeceğini duyurdu. Bu hafta biraz sıcak geçecek ve anlaşma masası biraz daha uzak gibi gözüküyor son yaşadığımız saldırılarla. İran kazanılmayacak bir savaş. İran savaşından Amerika Birleşik Devletleri'nin galip çıkması imkansız. Bakın, işin harekat boyutuna bakın, askeri boyutuna bakın. İran bir kale devleti. İran gibi bir coğrafyayı tarihte hiçbir güç tam anlamıyla işgal altına alamamış, kontrol altına alamamış. Afganistan'dan bile daha zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla burası Suriye değil, burası Irak değil, burası Libya değil. Ve İran bir medeniyet rezervi olan bir ülke. Rejime karşı sokaklarda yürüyenler bugün devletinin arkasında. Bakın, hükümet başka, rejim başka, devlet başka. Bakın, Şah'ın oğlu biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden konuşturuldu. Almanya'da Münih Konferansı'nda konuşturuldu. İşte efendim, babamı tahtını alacağım, geri döneceğiz, İsrail'le barışacağız, Amerika ile barışacağız, sizi zenginliğe kavuşturacağız dedi Şah. Ama olmadı. Çünkü neden? Bu İran medeniyeti dediğimiz, İran'daki tarihi derinlik zaten buna müsaade etmez. Bakın, mevzu vahis vatan diyorlar, mevzu vahis devleti koruma diyorlar. Ve yine hatırlayın efendim, buradaki Kürtleri, özellikle PKK'yı kullanmak suretiyle, YPG'yi kullanmak suretiyle Mahabad bölgesinde yeniden size bir Kürt devleti kurduracağız vaadiyle ayaklandırmaya çalıştılar, Kürtleri tutmadı. Bu sefer
İran'ın kuzeyindeki Türkleri size Kuzey Azerbaycan'la birleştireceğiz. Büyük Azerbaycan'ı kuracaksınız dediler. Ama çok kritik bir mesaj verildi. Mealen tam söylemediler.

0: ama o mesajı ben aldım. Buranın tamamı Türkistan. Yani kuzey güney değil. İran'ın tamamı zaten bir Türk coğrafyası. 50 milyondan fazla Türk yaşıyor bu coğrafyada. Bizi bölemezsiniz dediler. Bizim böyle bir niyetimiz yok dediler. Şimdi dolayısıyla bu tuzaklara düşmedi. İsrail'in aslında Büyük Orta Doğu projesi içerisinde, Arzu Mevut düşüncesi içerisinde İran'la Türkiye'nin savaştırılması, Türk'ün Türk'le savaştırılması, mezhep savaşının çıkarılması, İslam dünyası içerisinde bir iç savaşın çıkarılması. E bu da tutmadı. Bakın Pezeşkiyan her zaman söylüyorum büyük bir şanstır İran açısından ama devrim muhafızlarının işte o Perslik üzerinden ve Pers sosyolojisi üzerinden Netanyahu'nun vermiş olduğu mesajlar, Yüce Kiros dediği işte efendim bizi sürgünden kurtaran o Yüce Kiros Pers kralı şimdi ona vefa borcu ödeme zamanı biz de Persleri kurtaracağız diyerek onlara özgürlük vaat ediyoruz demesi hatırlayın bundan 3 ay evvel. Bunların hepsinin teolojik olarak ve tarihi olarak mesajlarının ne kadar net olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye özellikle İran noktasında tarihe kapılmadı. Devlet aklıyla hareket etti ve iki devlet geleneğine sahip ülke şu anda aslında dengeyi korumaya gayret ediyor, devam ediyor. İsrail mi, Amerika mı, Amerika mı, İsrail mi? Ama tarih bize gösteriyor ki hiçbir Amerikan başkanı John F. Kennedy dışındaki o bunun bedelini canıyla ödedi biliyorsunuz. İsrail'e karşı çıkamamıştır. İsrail'in bölge siyasetine destek olmuştur. Gerekli para yardımını, askeri yardımını yapmıştır. Ve şu anda da gördüğümüz üzere Donald Trump ki şunu da ifade edeyim. Donald Trump'la Netanyahu kişisel olarak birbirlerini sevdiklerini düşünmüyorum. Biliyorsunuz Joe Biden'ı ilk tebrik eden Netanyahu'ydu ve Trump onu direkt kırmızı listeye aldı. Ama şu anda tabii ki devletler arası ilişkiler mevzu bahis olduğu için beraber hareket etmek zorundalar. Ama yeşil ışık yakma yani Donald Trump'ın karar benim. Ben izin verirsem İsrail ilerleyebilir demesi biraz iddialı geliyor bana. Çünkü İsrail Amerika'ya rağmen ilerliyor. Yani Donald Trump'a rağmen ilerliyor. Diyeceksiniz ki işte lobiler, evanjelik lobiler, Siyonist lobiler, işte efendim kongredeki ağırlık, işte Lindsey Graham gibi isimler, neokonlar, İsrail'e verilen destek. Şimdi bunların hepsi zaten bu işin birer parçası. Anlaşmayı engellemesin. Tamam, doğru. Peki Donald Trump bu senin savaşın mıydı? Değil. İran sana saldırdı mı? Herhangi bir mermi mi düştü senin topraklarına? Herhalde veya senin üstüne mi saldırdı Amerika? Hayır. O zaman bu senin savaşın değilse ve İran sana saldırmadıysa ben hep onu söylüyorum. Bu bir nükleer mesele değil. Bu bir balistik füze meselesi değil. Bu mesele başka bir mesele. Bakın ben biraz olayı tersten okuyorum. Benim iddiam İsrail Hürmüz'ü İran'ın kapatması için Amerika'yı İran'a saldırttığını ben düşünüyorum. İddialı olabilir. Komple teorisi olabilir. Ama şu anki konjonktür ve görüntü Hürmüz kapalı. Dünya ticareti büyük bir zarar görmüş vaziyette. Petrol sürekli inip inip çıkıyor dramatik bir şekilde. Abluka devam ediyor. Ve bir şekilde Hürmüz giderek bypass oluyor. Yani bir daha Hürmüz'de hiçbir şey eskisi gibi olmaz. İmkansız. Peki neresi parlıyor? Yani Hürmüz'e alternatif enerjinin güvenli bir şekilde taşınması için şu anda nerelere ön plana çıkartılıyor? İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde Atabey. Hayfa Limanı, Tripoli Limanı, Banyas Limanı. Aşağı doğru iniyorsunuz Port Said Limanı. Ve bu limanlar zincirinin kontrolü kime verilmek isteniyor? İsrail'e verilmek isteniyor. İsrail'in şirketlerinin kontrol ettiği coğrafyalar, orada bulunan kampanyalar, şirketler görüyoruz. O zaman bir Doğu Akdeniz denklemi içerisinde, bir Leviathan enerji diplomasi içerisinde İsrail bir nasıl diyelim size bu enerji yönetiminde liderliği üstlenmeye çalışıyor ki Hürmüz'ü bypass etmesi gerekiyor bunun için. Hürmüz'ün kapatılacağını bile bile İsrail bu savaşı neden tetikledi? Neden Amerika'nın saldırmasını, Amerika'nın bu savaşı gerçekleştirmesini istedi? Çünkü Hürmüz'ün bypass edilmesi İsrail açısından yeni dönem Doğu Akdeniz jeopolitiğinde fırsatlar yaratacak. Bakın Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa, Yunanistan, hatta Mısır'da biliyorsunuz bu denklem alınmaya çalışıyor ama şu anda Mısır geri durdu. Mısır, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan bir paktı, daha doğrusu bir bloğu oluşabilir. Daha sıkı bir şekilde oluşabilir. Ümidimiz de bu yönde zaten. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden şu anda yeni bir Doğu Akdeniz siyaseti inşa edilmeye çalışılıyor. Şimdi Suriye'de biliyorsunuz kuşatma altına alınmaya çalışılıyor ki Lübnan saldırılarının bir kısmı da Şam'ı daha da çevrelemek. İşte Şeyh Dağı'nı biliyorsunuz ele geçirmişlerdi. Şam'a çok yaklaştılar 30 kilometre kadar İsrail askerleri. Orada da işgal devam ediyor bir şekilde. Ve şimdi de Şakif Kalesi'nin ele geçirilmesiyle kuzeyi ve güneyi bir radar istasyonu gibi Golan Tepelerinde olduğu gibi gözetleyebilecek şansı sahip oldu İsrail. Şimdi Golan'la beraber Şakif Kalesi dediğimiz coğrafya aslında Mezopotamya, Orta Doğu'yu gözetleyecek iki kule gibi. İki gözetleme radar istasyonu gibi, radar gözetleme kulesi gibi. Şimdi dolayısıyla bakın iş nereden nereye geldi. Biz Hürmüz açılacak, kapanacak, devam edecek veya kalkacak derken birileri bu coğrafyada bu düzeni, bu fırsat üzerinden işte cambaza bak oyununda olduğu gibi bir dizayn etmeye çalışıyor. Hürmüz sarsar, Babülmendep yıkar. Ve Hürmüz'ü kapatan İran şu an cebinde tek atımlık mermisi kaldı. Onu zamanında atarsa kendi çıkarına bir durum oluşabilir. Ama zamansız atarsa, bakın burada da şimdi bir tuzak kuruluyor İran'a. Zamansız o mermiyi atarsa, yani Babülmendil'i ben kapattım derse, bu İran'a daha büyük bir eksi yazabilir, daha büyük bir zarar oluşturabilir. Dolayısıyla iki aort damarı dediğim Arap Yarımadası'nın ekonomik ve siyasi, Babülmendep ve Hürmüz'ün kapalı kalması, zaten Hürmüz'ün kapalı olması İsrail'e, İran'a da çok zarar veriyor. Ama Babülmendep'in kapatılmasıyla ciddi bir nasıl diyelim size, buhran oluşabilir. Daha kötüsü de oluşabilir. Dolayısıyla İran'ın bu kartı çok zamanda oynaması gerekiyor. Acaba İsrail bunu mu da yani Babülmendep'i de acaba kapattırmaya çalışıyor İran'a? Yani bu soru da geliyor benim aklıma. Çünkü orası da kapandığında Süveyş'te de ticaret duracak. Kızıldeniz'de de aynı şekilde büyük bir kriz alanı oluşacak. O zaman Ben Gurion Kanal Projesi dediğimiz aslında Akabe Limanı'nın biliyorsunuz Ürdün'den kiraladı Birleşik Arap Emirlikleri 30 yılını ve Akabe ile Hayfa arasında bir yarı kara koridoru açılacak ve ticaret bu yoldan gerçekleşecek. O zaman işte dediğim gibi İsrail için acaba bir fırsat daha mı doğacak? Dolayısıyla bu tuzağa da düşmemesi gerekiyor İran'ın. Önemli bir kart ama zamanda oynanması gerekiyor. Zamanda oynayamazsa o zaman bu İran için daha kötü bir durumu karşılarına çıkarabilir. Tabii Çin biliyorsunuz İran savaşı başladığı günden itibaren sessizliğini korudu. Herhangi bir sert çıkışta bulunmadı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef tahtasına oturtmadı. Takip etti süreci. Ki Rusya bu anlamda biraz daha sesini çıkardı ama o da çok net tepki koymadı. Ama Çin minvalinde baktığımız zaman şimdi Çin ile İran arasında bir stratejik ortaklık var. Evet, müttefik ülkeler değiller ama biliyorsunuz 2021 yanlış hatırlamıyoruz, 20 de olabilir. 100 milyar dolardan fazla bir anlaşma imza attılar. Ve bunun içerisinde altyapı, üst yapı, telekomünikasyon, güvenlik ve belki bilmediğimiz başka maddelerin de olduğu bir anlaşmaydı. Ve özellikle İran'la Çin'in hem işte Hint Pasifik dediğimiz politikada hem de işin Doğu Akdeniz boyutunda önemli çıkar noktaları var. İran'ın nokta atışlarının, İran'ın hedefleri kusursuz vurmadaki kabiliyetinin nedeni Çin'in sağladığı elektronik harp olduğu ifade edildi. Hatta bir uzay araştırması gemisinin Umman açıklarında bekleyerek İran'a efendim nasıl diyelim bir istihbarat sağladığını, efendim işte bir elektronik harp istihbaratı sağladığı iddia edildi. Ama bunun da olabileceğini de ifade etmek isterim, mümkündür. Bir de biliyorsunuz bir gemi yakaladı Amerika Birleşik Devletleri. Nereden de? Güney Amerika'dan gelen bir gemi, yanlış hatırlamıyorsam, ya da Güney Çin Denizi'nden çıkan bir gemi yakalandı. Bangladeş olabilir. O geminin içerisinde elektronik harpte kullanacak olan ham maddeler olduğu iddia edildi. Ama bir şekilde savaşın içindeydi zaten Çin. Ve ne oldu? Trump Xi Jinping'le görüştü. Ve o görüşmede Trump çok olumlu mesajlar verdi. Hatta Xi Jinping daha sert bir kırmızı çizgiler çizdi ama Trump daha itidalliydi, daha uzlaşmacıydı. Arkasından Vladimir Putin yine Xi Jinping'le bir araya geldiler ve stratejik ortaklıklarını yine ilan ettiler. Ve şimdi de Xi Jinping Kuzey Kore'ye gidiyor. Biliyorsunuz Kim Jong-un'la bir araya gelecekler. Zaten onların bir müttefiklik ilişkileri var. Yani burada Pekin diplomasinin şu anda bir merkezi durumunda, görüşmeler trafiğinde. Ve yine İran noktasında da, yani İran savaşının bitmesi noktasında da Çin'in özellikle yeni İpek yolunun deniz rotası içerisinde Babülmendeb'in ve Hürmüz'ün önemini göz önünde bulunduracak olursak, buraların selameti ve güvenliği Çin'in yeni İpek yolunun ekonomik perspektifinden çok önem arz ediyor. Dolayısıyla burada Çin'in de muhakkak ki bu savaşın tansiyonu yükselmemesi adına mesajları en direkt olarak verilecektir. Xi Jinping ne kadar direkt olarak söylemese de ve buradaki tansiyonun dengesinde veya daha doğrusu daha da yükselmemesi adına bence Çin'in de çok fazla görünmese de bu masada olduğunu, etkisini hissettirdiğini söyleyebiliriz aslında.
1: Evet, Furkan Kaya'nın değerlendirmeleri bu şekildeydi. İran ve civarı İsrail'de de birçok kent aslında karşılıklı saldırıların hedefinde. Yeni gün, yeni haftadayız ve ilk saatlerinde de hareketlilik giderek artabilmekte. İran'da Tahran dahil 4 kent hedef alındı. İsrail ordusundan da yapılan açıklamalar var. Askeri noktaların saldırı altında olduğu bilgisi paylaşılabilmekte. Sizlere bu bilgiyi de hatırlatalım. Saldırı İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının ardından gelmişti. Her şey bu şekilde başlamıştı. İran devrim muhafızları da Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının durması gerektiği yönünde uyardı. Saldırılar devam ederse İsrail daha ezici ve pişmanlık verici darbelerle yüzleşecek dedi. İran dini lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai ise saldırganlar bugün gerekli yanıtı aldı açıklamasını yaptı. Ve bu gelişmelerden sonra da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Ve burada Netanyahu'dan Trump herhangi bir misilleme yapmamasını istedi. Ancak buna rağmen İsrail askeri birlikleri hava saldırıları düzenledi. İran'ın farklı noktalarından en az 4 kentinden olduğu da söyleniyor. Önceki dakikalarda Ali Çabuk'a bir bağlantı gerçekleştirmiştik. O da söyledi. Çeşitli yerlerden patlama sesleri duyulduğunu, dumanların yükseldiğini söylemişti. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı sayısına dair bir bilgi de paylaşılabilmiş değil. Yeni gelişmeler geldikçe biz de sizlere an be an aktaracağız. Şimdi bir canlı bağlantı yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Begüm Dönmez Ersöz, bakalım notlarında neler var. Begüm merhaba, yeniden neler söyleyeceksin? İran krizi hakkında yeni gelişmeler neler, senden alalım.
2: Ata, Amerika saatiyle akşam saat 7'de her yerde gördüğümüz manşet Trump Netanyahu'ya İran'ı vurmaması, yani misilleme yapmaması çağrısında bulundu manşetini görmüştük. Bundan 3 saat sonra, yani ABD saatiyle saat 10'da İsrail İran'daki askeri hedefleri vurdu manşeti bizi karşıladı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın gerçekleştirmiş olduğu İsrail'e saldırısında herhangi bir can kaybının olmadığı ya da herhangi bir kişinin yaralanmadığı mesajının altını çizmiş ve İsrail'in misillemede bulunmamasını istemişti Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde. Hatta İsrail basınına da Kan News'a da verdiği bir kısa bir röportajda, bana kalırsa İsrail yeterince karşılık verdi, misillemede bulunmamalı demişti. Olağan dışı bir talep olduğu bunun aslında dikkat çekmişti ama gelinen noktada anladığımız kadarıyla İsrail Başbakanı Netanyahu bugün savunma yetkilileriyle de yaptığı toplantının ardından İran'a yönelik bu misilleme saldırısını gerçekleştirmiş oldu. ABD ordusu İsrail ve İran arasındaki durumu aktif bir şekilde yakından takip ettiklerini söyledi. Şimdiye kadar İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırılarına karşı İsrail'in savunulmasında bir ABD'nin bir dahlinin olmadığını ifade ediyor Amerikalı yetkililer. Peki gelinen noktada acaba İran'dan İsrail'e saldırı sonrası İsrail'den İran'a misillemelere baktığımızda bu acaba kontrollü bir misilleme dalgası olarak mı görülebiliyor? Bunu belki söylemek zor ama şunu biliyoruz. Amerikalı bir yetkili ABD basınına yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarının genişlik ve kapsam bakımından sınırlı, kısıtlı olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla acaba durum kontrol altında mı şu an için? Çünkü karşılıklı saldırılar ve misillemelerle bölgede gerilimin tırmanabileceği korkusu bir anda yükselmişti. Bu soruyu hala bir soru işareti, bir belirsizlik olarak kenara koymuş olalım. Peki ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu'yla telefon görüşmesinde acaba İran'a bir misilleme saldırıda bulunmayın çağrısında bulunarak, ya itidali davranmasını isteyerek acaba Netanyahu'yla bir mesafe mi koymak istedi arasına, İran'da müzakereler, hassas müzakereler bir yandan devam ederken, ya da Netanyahu İran'a yönelik bu misillemeyi gerçekleştirerek ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına rağmen Trump'la bu konuda majör bir acaba görüş ayrılığı riskini de mi göze almış oldu? Bunlar tabii ki meşru sorular ama gelinen noktada Amerikan kamuoyunda ve basında sorulan sorulardan bir tanesi de şu: Amerika'nın acaba ortağı, müttefiki İsrail üzerinde ne kadarlık bir etki gücü, ne kadarlık bir nüfuzu bulunuyor? Trump'ın çağrısına, itidal çağrısına ve misillemede bulunulmaması mesajına ve çağrısına rağmen İsrail'in bu saldırıyı gerçekleştirmiş olmasının ardından şu an için en azından meşru sorular, ama şimdilik cevapsız kalmış olan sorular diyelim.
1: Peki, Washington'dan Begüm Dönmez Ersöz aktardı bizlere. Bu arada yeni gelişmeler de geliyor sevgili izleyiciler. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşılabilmekte. Gece boyunca aslında taraflar birbirlerine saldırdı diyebiliriz. İlk olarak Lübnan'a düzenlediği saldırılarına devam ettiği gerekçesiyle, İsrail'in devam ettiği gerekçesiyle İran bir füze saldırısı, balistik füze saldırısı başlatmıştı İsrail'e. Ardından saatler süren diplomasi çabaları sonuç vermedi. Hatta hem Amerikan medyasına hem de İsrail-İran medyasına düşen haberlere göre söylüyoruz, İsrail'in vereceği misillemede bir ertelemenin de söz konusu olabileceğine özellikle vurgu yapılmıştı. Ancak sabahın ilk saatlerinde sizler de görüntülerden izlediğiniz üzere, biz de sizlere aktarıyoruz çeşitli bağlantılarla da, İran'ın en az 4 kentinde patlama sesleri duyulabilmekte. Bununla beraber de dumanlar yükseldi. Herhangi bir zayiat oldu mu, bir hasar aldı mı, can kaybı, yaralı sayısı var mı? Resmi makamlardan paylaşılacak bilgileri bekliyoruz. Henüz İran devrim muhafızlarından buna dair bir bilgi paylaşılabilmiş değil. Ama sıklıkla karşılık vereceklerini söylüyorlar. Yani anlayacağınız, bölgede tansiyon yeniden yükseldi diyebiliriz. İran devrim muhafızlarından da tabii açıklamalar, yeni bilgiler de paylaşılabilmekte zaman geçtikçe. İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. İran resmi haber ajansı IRNA, devrim muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Onu da aktaralım. Açıklamada Siyonist düşman havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi ifadeleri kullanıldı. İran Devlet Televizyonu Tahran, Tebriz ve İsfahan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtmişti. Az önce aktarmıştım, yineleyelim. İsrail ordusu İran'a yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurarak, kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri İran rejimine ait olan ve İran'ın batısıyla merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi ifadeleri kullanıldı. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yeni muhtemel olması planlanan, beklenen çabaları sonuç verecek mi bu saatten sonra da? Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde bu harekata, bu operasyona, İsrail'in, Netanyahu'nun bu hamlelerine, politikasına katılacak mı? Bekleyip göreceğiz. Ancak bölgede bir hareketlilik var. Şu anda canlı görüntüler ekranlarınızda. İsrail'in başkenti Tel Aviv'den. Tel Aviv'de yer yer siren sesleri duyulabilmekte. Halkın bu gibi durumlarda sığınaklara yetkililer tarafından, askeri görevliler tarafından hızlıca bir şekilde sevki söz konusu oluyordu. Yine bir benzer tabloda söz konusu haliyle, sadece tabii İsrail'de, Tel Aviv'de ve minimum farklı kentlerinde değil, İran'da da benzer bir durumdan bahsedebiliriz. Tahran temsilcisi Ali Çabuk da bizlere aktarmıştı önceki dilimlerde, saatlerde, bültenlerimizde bizimle paylaşmıştı. İsrail'in de bir duyurusu var. Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığı şeklinde. Çok fazla bir ayrıntı yok ama şimdilik şunu söyleyelim, bir kez daha altını çizelim. İsrail'in açıklamasına göre Yemen'den İsrail hava sahasına füzeler ateşlendiğini tespit ettik dedi İsrail Ordu Kuvvetleri Sözcülüğü. Tabi burada bakacak olursanız Yemen'in, Lübnan'ın İran'ın tarafında yer aldığını söyleyebiliriz. Körfez ülkeleri de hedefler dahilinde İsrail saldırılarını sürdürüyor. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek açıklamalara kulak kesildik. Yapılacak duyurular olacak mı? Bunu da bekleyip göreceğiz. Ama şu bir gerçek, bölgede tekrar başa dönüldü gibi bir durum söz konusu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden doçent doktor Cem Oğultürk de bölgede artan gerilimi değerlendirdi. O yorumları dinleyelim şimdi de.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakereler ya da müzakereye yönelik çalışmalar, ateşkes nasıl sürdürülebilir, devam ettirilebilir? Oradan yola çıkmak gerekiyor herhalde. Ve en son Başkan Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda da dikkat çekici bir husus vardı. O da Lübnan konusunun İran'la yapılan müzakerelerin dışında tutulduğunu, kendisinin o çerçevede düşündüğünü gösterdi, anlattı. Tabii İran bu müzakereler devam ederken ateşkesle ilgili, işte barış anlaşması ile ilgili hiçbir şekilde kendisine yakın olan vekil güçleri devre dışı bırakmak istemiyor. Ne Irak'ta, ne Lübnan'da, ne de Yemen'de. Onlarla birlikte hareket etmek İran için oldukça stratejik bu çerçevede. Lübnan'la İsrail arasında bir ateşkes süreci var.
4: Evet.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin sürdürdüğü Lübnan hükümetiyle. Ama tabii bunun içerisinde Hizbullah yok. Hizbullah'a karşı yapılan saldırılarda da Trump'ın özellikle böyle bir çekincesi söz konusu değil. Beyrut üzerinde yapılan saldırılarda ama hatta Netanyahu'ya oldukça sert sözler, hakaretler de bulundu. Yayın kuruluşlarında belirtildi. Dolayısıyla İran buna bir karşılık vermiş görünüyor. Çünkü daha önceki şeylerde, ateşkesle ilgili hususlarda özellikle Hürmüz ön plana çıkıyordu. Hürmüz'ün statüsünün ne olacağı, nasıl geçişlerin sağlanacağına yönelik Amerika Birleşik Devletleri ile daha çok konuşuluyordu. Ama aslında savaşı başlatan hatırlamalıyız ki İsrail. İsrail ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu savaşta sanki artık İsrail yokmuş gibi davranılıyordu. İran bunu hatırlattı. Yani bu savaşın içerisinde İsrail'in var olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelerde İsrail konusunun hiçbir şekilde geri plana itilmemesi gerektiğini gösterdi bize İran. Tabii burada şimdi İsrail'in nasıl bir cevap vereceği sorusu akıllara geliyor. O gidişatı bir nebze belirleyecek. İsrail saldırılarına devam edecektir. Belki Amerika Birleşik Devletleri bu müzakerelerin daha iyi derli toplu devam edebilmesi için İsrail'in dikkatini biraz daha çekebilir. Yani Beyrut özelinde bu saldırıların durdurulması, hele ki böyle fosfor bombalarının kullanılması gibi yöntemlerin kullanılmaması yönünde uyarı yapılabilir İsrail'e. Ama ben İsrail'e Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çerçevede yapacağı uyarıların çok fazla dikkate alınacağını düşünmüyorum. Hele ki şu seçim satına girilmişken İsrail çünkü bir şekilde Netanyahu hükümeti bu savaşın devam etmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çıkmaması ve her daim kendisiyle birlikte hareket etmesi stratejisiyle yürüyor. Dolayısıyla bunun devam etmesi, bu şekilde bir sürüncemede kalması İsrail'in politikalarına uygun görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aşırı yoğunlukta bir saldırı olmadığı sürece İsrail'e de çok fazla mesaj vereceğini düşünmüyorum Trump'ın.
1: Yeni günün ilk saatlerinde İran'da patlama seslerinin yaşandığına dair bilgileri sizlere aktardık. Yer yer görüntüleri de aktarıyoruz. Çeşitli değerlendirmelerle beraber İsrail'de de bir teyakkuz durumu söz konusu aynı zamanda. Bölgede sular ısınıyor. Son olarak Suudi Arabistan'dan da bir açıklama var. Sivil Savunma Müdürlüğü'nün duyurusu El Harç kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sistemi devreye alındı. Suriye ve Irak hava sahalarının da kapatıldığının bilgisi de şu anda hafızalarımızda. Bunu da aklımızın bir köşesine not ettik. Yani gerek Körfez ülkeleri gerekse de Orta Doğu'nun pek çok yerinde şu anda bir tehlike durumu söz konusu. Bu türden karşılıklı hava saldırılarının artması durumunda artabileceği endişesiyle ülkeler kendilerince çeşitli önlemleri alabilmekteler. Her şey İran'dan İsrail'e füze saldırısıyla başladı aslında. İran'dan fırlatılan füzeleri engelleme girişimleri sırasında İsrail'in kuzeyindeki Nasıra ve Hayfa'da patlama sesleri duyulmuştu. Dün akşam gece saatlerinde İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'dan İsrail topraklarına yönelik füze fırlatılmasının ardından hava savunma sistemlerimiz devreye girdi denilmişti. ABD merkezli Fox News'a göre, tabii burada Trump'ın yapmış olduğu ilk açıklamaları hatırlatarak sizlere o bilgiyi verelim. Donald Trump İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının ardından şöyle demişti, şöyle konuşmuştu. İran'a önerim şu: füzelerinizi fırlattınız, artık yeter, masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın. Tabii bu açıklamada farklı şekillerde de değerlendirilebildi, yorumlandı. Trump'ın, ABD'nin İran Orta Doğu politikasında acaba bir değişiklik mi var? Çünkü bildiğimiz Trump'ın açıklamalarına benzemiyor bu yapmış olduğu son değerlendirme. Burada İran'ı yeniden masaya döndürme çabalarına dair farklı bir ayrıntıdan, hamleden bahsedebiliriz yapılan bu açıklamayla beraber. Ve Netanyahu'ya dönük de sakın bir misillemede bulunma şeklinde bir telkini vardı. Axios haber sitesine de düşmüştü ama bütün bu çabalarında sonuçsuz kaldığını öğrendik saatler içerisinde. Ve bölge yeniden diken üstünde diyebiliriz. İran ordusu İsrail balistik füzeler kullanarak saldırı düzenledi şeklinde bir açıklama yayınladı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, devrim muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı paylaştı. Açıklamada Siyonist düşman havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi ifadelerini kullandı. İran Devlet Televizyonu da Tahran, Tebriz, İsfahan kentlerinde ve daha sonrasında da bu üç şehre bir dördüncüsünün eklendiğini söyleyelim. Biz parantez açarak aktaralım. Kereç kentine de bir saldırının düzenlendiğini söyleyebiliriz. Patlama sesleri duyulduğunu belirtmişti. İsrail ordusuysa İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurarak kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri İran rejimine ait olan ve İran'ın batısıyla merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi ifadeleri kullanmıştı. İsrail basınından da yer yer dikkat çekici haberler, bilgiler paylaşılabilmekte. Trump, Netanyahu'dan İran'la gerilimi tırmandırmamasını istedi şeklinde. İsrail merkezli İsrail Hayom gazetesi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesini gündemine taşıdı. İsmi açıklanmayan bir Amerikalı yetkiliye dayandırılan bu habere göre, İran'ın nükleer silah edinmesini ve bölgeyle İsrail'e yönelik tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduğunu yine dedi Trump. Buna rağmen ABD-İran müzakerelerinin geleceği için Netanyahu'dan Tahran'da gerilimi tırmandırmamasını istedi. İran basını da Tahran'daki İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığını söyledi. Az önce de sizlere söylemiştim. Her bir taraf doğrudan taraf olmasa bile bölgedeki her bir ülkede kendince önlemlerini alıyor, güvenliğini sağlamaya çalışıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının kaynağı olarak değerlendirilen ve Hayfa kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ramat David Hava Üssü'nü hedef alması İsrail'den misilleme endişesine yol açtı. İran basını da Tahran'daki İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Hava trafiğinin ikinci bir duyuruya kadar da askıya alındığı aktarıldı. Suudi Arabistan konusu da var. Riyad çevresinde uyarı sistemi devrede. Onu da tekrarlayalım, vurguda bulunalım. Suudi Arabistan'da da yine askeri anlamda önlemlerini alabilmekte. Son bilgilere de bakıyorum, yeni bilgiler var mı diye sizlere bir aynı zamanda toparlama yapmaya da çalışıyorum. Gerek Hürmüz Boğazı gerekse de bir önemli nokta daha var. O da Babel Mendeb. Bu noktada da İran'ın adeta bir koz olarak kullanması söz konusu. Tıpkı Hürmüz'de olduğu gibi Babel Mendeb'in de kapatılması söz konusu. Bakalım buna dair gelişmeler, tepkiler neler olacak? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in ve diğer ülkelerin de bu noktada da tıpkı Hürmüz'de olduğu gibi etkilenmesi söz konusu. Sadece askeri gelişmeler değil, siyasi ve ekonomik boyutları da oldukça derin boyutlarıyla hesap edilebilmekte. Evet, şimdi biz burada gelişmeleri aktarırken yine değerlendirmeler almayı da sürdürüyoruz. Tekrar akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı Yusuf Bahadır Keskin'e döneceğiz. Bakalım bu yeni gelişmeler ışığında kendisinin değerlendirmeleri ve yorumları neler olacaktır? Şu anda Sayın Keskin yeniden birlikteyiz. 8 Haziran Pazartesi, yeni hafta, yeni gün, ilk saatler. Bölge hareketli, yeniden başa döndük. Neler söyleyeceksiniz? Bölgedeki gerilim de gittikçe tırmanmakta. Son olarak İsrail'in de misillemesi artık sahada mevcudiyetini koruyor. Bundan sonra, bu dakikadan sonra İran'ın vereceği cevap ne olacaktır sizce?
4: Evet, aslında çatışmanın biraz daha genişleme ihtimalinin yükseldiği ortaya çıktığı dakikalardan, saatlerden geçiyoruz. Bir hap ne kadar doğruluğunu teyit etmemiz şu an benim açımdan çok mümkün değil, ama Yemen'den de bir füze saldırısı yapıldığı haberleri geldi İsrail'e dönük. Tabii bu ister istemez sürecin kendi içerisinde genişleme, bölgede biraz daha yayılma riskini beraberinde getiriyor. Hatırlarsanız Şubat'ın sonunda başlayan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırı sürecinde 40 gün aşkın neredeyse bir savaş yaşanmıştı. Ama enteresan şekilde bu savaş Yemen'e sıçramamıştı. Yani Babülmendeb Boğazı'nda Husiler operasyonlara büyük ölçüde girişmemişlerdi ki aslında bunu yapacak kapasiteleri olduğunu daha önceki dönemlerde göstermişlerdi. Bu noktada aslında İran'ın belki de bu saldırılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e bir uyarı yapıyor, bir mesaj veriyor olma ihtimali de aynı şekilde söz konusu ki hem Hürmüz Boğazı'nın hem Babülmendeb Boğazı'nın kapatıldığı senaryo bakıldığında küresel maliyetleri çok daha ciddi şekilde arttıracak bir ihtimal. Dolayısıyla bütün dünyaya da verilmiş bir mesaj olarak belki okunması gerekebilir. Bu saldırılar yapıldıysa, başladıysa sürecin bölgeye yayılması belki de eksik kalan en önemli nokta buraydı. Babülmendeb Boğazı'ydı. Tabii hem Avrupa hem Doğu dünyanın birçok coğrafyası için ciddi maliyetler üretebilir. Tabii bu noktada biraz daha Amerika ve İran'ın bölgedeki uzantılarıyla ilişkileri bağlamında yaklaşırsak Husiler belki de bu sürece İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze'de başladığı soykırım sürecinde en net duruş sergilen aktördü. Yani çok eline boyuna hesap yapmadan, ince stratejik detaylar üzerinde çok boğulmadan doğrudan Gazze'nin yanında durup bir saldırı dalgası başlatmışlardı. Ve aslında Husiler hem Yemen içerisinde zaten merkezi hükümette bir mücadele içerisindelerdi. Hem de doğrudan hiç çekinmeden İsrail'i de karşılarına aldılar ve Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere ortak koalisyonu bu Husilere yönelik operasyonda çok ciddi bedeller ödetti gerçekten. En üst düzey isimlerin bulunduğu karargahları toplantı esnasında vurulmuştu ve işte o dönemin Husi başbakanı dahil birçok isim de kaybedilmişti. Ama hala bu sürece tam dahil olmadılar. Belki de sürecin Yemen'e sıçraması ilerleyen günlerde geçmişte yaşadığımız o 40 günlü aşkın savaşın şiddetinin çok daha farklı bir yansıması olarak da karşımıza çıkabilir. Tabii ister istemez İran'ın diğer bir vekil unsuruyla ilişkisi de zaten bu sürecin asıl sebebi olarak gözüküyor. İşte Lübnan'daki Hizbullah'la ilişkiler biraz da meseleyi belki bu boyutlarıyla tartmak bize bu sürecin en azından nereye evrilebileceği konusunda bazı ipuçları veriyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaşmaya bu kadar yakın olduğu bir dönemdi. Bir iki haftadır, üç haftadır anlaşma ne zaman gelir diye artık bunu anlamaya çalışıyorduk. Bunu tahmin etmeye çalışıyorduk. Hatta Trump da işte ateşkes pazartesi olabilir, salı olabilirdi gibi bir açıklaması oldu. Fakat günün sonunda yine savaştayız. Bu noktada asıl belirleyici olacak noktalar İran'ın şimdi İsrail'in bu saldırısına nasıl bir karşılık vereceği. Yumuşak karşılık verdiği senaryoda dahi İsrail'in Lübnan'daki saldırganlığı duracak mı, işgal arayışları duracak mı? Bu sorunun da cevabı gerekiyor. Ve aslında belki de en önemli gösterge bizim için Washington'ın tutumu olacak. Bugün oradan gelecek mesajlar birazcık daha sürecin ne yöne gideceğini belirleyecek.
1: Aylarca iki taraf birbirlerine sayısızca saldırılar düzenledi. Yüzlerce, belki de binlerce füze atıldı. Gerek İran tarafından, gerekse Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bir süre sonra ateşkesten az bir zaman önce her iki tarafın da füze stoklarının ciddi derecede azaldığından bahsedilirdi. Bu ateşkes süreciyle beraber yaralar onarıldı, yeniden stok durumları güçlendirildi. ve tekrar savaş ortamına olanca hızıyla dönüldü değerlendirmesi doğru olur mu? Yani burada bu kadar kısa zaman içerisinde füze stokları tekrar hat safhaya çıkarıldı da biz yeniden bu savaş ortamının tam ortasında mı bulduk kendimizi?
4: Aslında bu mevcut durumda çok da mümkün olan bir senaryo değil aslında. Şöyle bir gerçeklik var. İran savaş sürecinde aslında elindeki füze stoklarının büyük bir kısmının hala durduğunu anlatıyordu sürekli. Ateşkes döneminde de bu geçerliydi. Fakat savaştan önceki üretim aşamasının savaş başladıktan sonra sürmediğini biliyoruz. Yani belki nükleer tesisleri, nükleer kapasitesi tamamen ortadan kaldırılamadı. Balistik füze kapasitesi tamamen ortadan kaldırılamadı. Ama üretim bantları, tedarik zinciri süreçleri ciddi şekilde zarar görmüştü bu işin İran boyutu. Öbür tarafta İsrail adına da farklı bir maliyet var ki İran'ın gönderdiği 10 bin 20 bin dolarlık dronların, insansız hava araçlarının İsrail'de milyonlarca dolar maliyet çıkardı. Bunların bazılarının Ürdün hava sahasında Patriot'larla önlendiği, bazı işte diğer hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemek için bataryalarının büyük kısmının harcandığı yönünde haberler vardı. Ve aslında bunun geri yerine konması böyle birkaç haftada tam anlamıyla sağlanabilecek bir süreç değildi diye tahmin ediyorum. Taraflar şarjörlerini yeniden doldurdu ve tekrar çatışmaya geri döndüler gibi hani bu arada geçen zaman dilimine, o diplomatik çabalara, özellikle Pakistan'ın önemli girişimlerine biraz belki haksızlık olarak değerlendirilebilir. Ama şöyle bir gerçeklik var. Sorunların, öne çıkan sorunların, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında çözülmek için müzakere edilen sorunların bir kısmında ciddi şekilde yol kat edilmişti ki bu sorunlar belki de onlarca yıldır devam eden ve çözülmesi daha zor olan sorunlardı. Görece bu konular arasında belki kolay bir başlık olarak görülebilirdi Lübnan konusu. Ama işin içerisinde İsrail saldırganlığı, İsrail'in yayılmacı arayışları olduğunda ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e söz geçirme konusundaki acziyeti söz konusu olduğunda yine süreç en zor madde olarak belki İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının ve işgalinin durması konusu ön plana çıkıyor. Tabii bu noktada İran neden bu saldırıyı yaptı sorusu da sorulabilir. Yani ateşkes konusunda bir noktaya gelinmişti. İstediğini alma noktasında belki avantaj sağlamıştı müzakere masasında. Çünkü sahada bir zafer kazandığını iddia ediyordu. Belki zafer değildi ama yenilmemişti de İran tarafı.
1: Hocam, araya girerek sormak isterim. Çünkü tam konuda kaçmaması için uranyum stokunun da belli bir miktarda düşürülmesi konusunda da onay verdiğine dair de bilgiler de geliyordu. Tabii ne kadar kesinliği, doğruluğu tam olur olmaz onu bilemeyiz ama tam da aslında bazı şeylerde durum işin rengi yeşile doğru dönüyordu. Ama ne olduysa oldu, yeniden İsrail'in saldırıyla beraber biz tekrar başa dönmek durumunda kaldık.
4: Aslında tam da dediğiniz gibi nükleer konusunda bir yol kat edilmişti. Şöyle bir gerçeklik var. İran uzun yıllardır nükleer kapasitesine dayalı, yani nükleer kapasite inşa etmeye dayalı bir savunma doktrini kullanıyordu. İşte bunu sürekli olarak halka anlatma çabaları vardı seçim sürecinde ya da Ayetullahların açıklamalarında, dini liderlerin açıklamalarında. Maliyetli bir yöntemdi nükleer arayış ve İran'ın büyük ölçüde dünyadan izole olması sonucunu da beraberinde getirmişti. Ama işte ben hani takip ettiğim o 2005'ten beri İran'da her seçimde bütün cumhurbaşkanı adaylarının öncelikli olarak konuştuğu konu işte nükleer çalışmaların nasıl yönetileceği konusuydu. Bilim adamları hedef alınıyordu. Tedarik zincirleri kesilmeye çalışılıyordu dışarıdan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bazen diplomasi aracı kullanılıyordu. Ama günün sonunda İran'ı belki bu noktada durduramadılar ama ciddi şekilde yavaşlattılar ve İran ciddi şekilde bunun için bir bedel ödemek durumunda kaldı. Maliyet ödemek durumunda kaldı. Ve günün sonunda baktığımızda Atabey, bir caydırıcılık var mı İran için? Yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail hala İran'a saldırabiliyor. Bu açıdan baktığımızda İran içerisinde bu tartışılıyor. Yani Ali Hamaney döneminde de bir muhalefet vardı. Nükleerin çok maliyetli olduğu, bu projeyi korumanın ve ekonomiye yükünün görülmediği yönünde maliyetler getiriliyordu. Programı eleştiren, bunun diplomatik yollarla çözülmesini savunan bütün işte figürler, bütün fraksiyonlar kademe kademe tasfiye edilmişti. Biraz daha devrim muhafızlarına yakın isimler tarafından. Hamane'ye en yakın isimlerdendi. Hani Ali Larijani, o bile pasifize edildi. Hani bu sebepten dolayı pasifize edildiği yazılıp çiziliyordu. Ama şöyle bir gerçeklik var. İran ne karşılığında bundan vazgeçer? Eğer gerçekten bir caydırıcılık arayışındaysa, bu savunma refleksi ise, savunma doktrini için bu arayışı peşine düştüyse, bunu Hürmüz üzerinden devam ettirebileceği yönünde bazı tartışmalar vardı. Yani evet, bakın, nükleer silahınız bir işe yaramıyor, nükleer arayışlarınız bir işe yaramayacak ama Hürmüz Boğazı'nda bu yapacağınız abluka, boğazı kapatma eylemi bütün dünyaya ciddi maliyet üretiyor ve aslında size bir savunma mekanizması inşa ediyor. Çok daha güçlü, nükleerden çok daha avantajlı bir savunma mekanizması inşa ediyor söylemi vardı. Bu İran içerisinde de tartışılıyordu. Dolayısıyla hani tam da sizin dediğiniz gibi çözülemeyecek diye düşündüğümüz asıl büyük sorunlarda bir mesafe kat edilmişti. Yani İran'ın elindeki o 450 kilogram olduğu tahmin edilen zenginleştirilmiş uranyumun işte Kazakistan'a mı gönderilsin ya da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan temsilciler gelsin, bunlar seyreltilip işte zenginleştirilmiş uranyum biraz daha çözülsün ve işte tehdit ortadan kalksın mı planları vardı. Ve bu planlar tartışılırken aslında çözülmesi en zor konu İsrail'in dahil olduğu kısmı olarak ortaya çıkıyor. Yani şunu diyorum, yani İran tarafı bu saldırıyı yaparak aslında ateşkesi ya da işte diplomatik bir anlaşmayı çöpe mi attı, çok ciddi şekilde riske mi attı? Bu boyutuyla da bakılabilir ama İran'ın bu süreçte biraz daha Lübnan'ı korumaya mecbur kaldığını da görmek lazım. Yani 7 Ekim'deki Aksa Tufan operasyonu başladığında Atabey, herkes işte Hizbullah'ın harekete geçip geçmeyeceğini bekliyordu. Hatta Cuma namazı sonrası Lübnan'daki Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah saldırmayacaklarını ama işte İsrail ordusunun 1/3'ünü kuzeyde tutarak Gazze'ye yardım ettiklerini söylediklerinde bir tepki olmuştu. Ama kendileri İsrail'e saldırmasa da İsrail onlara saldırmıştı. Hasan Nasrallah'ı da öldürmüştü. Hasan Nasrallah döneminde İran'ın Hizbullah'ı kontrol etme noktasında çok ciddi bir kaygısı yoktu. Ama yani İran'ın özellikle İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları başladıktan sonra İran'ın hareketsiz kalmaya devam etmesi, Lübnan Hizbullah'ı içerisinde İran'a güvenmemeleri gerektiğini, İran'ın kendilerini yarı yolda bıraktığı yönünde söylemleri güçlü şekilde ortaya çıkarmaya başlamıştı. Yani bu noktada Hizbullah'ı İsrail'e karşı yalnız bırakması, İran'ın bölgedeki gücünü ilerleyen dönemde tamamen kaybetmesi sonucunu da doğurabilir ki bu İran adına ciddi bir kayıp olacak. Neden ciddi bir kayıp olacak? İşte devrimin olduğu 1979 yılından itibaren İran'da bütün neredeyse gelirlerin ciddi bir kısmı işte velayeti fakı arayışı, bölgede yayılma, bölgeye rejimi ihraç etme arayışıyla harcandı. Çok maliyetli bir dış politika izlendi. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Bahreyn'de, Yemen'de, birçok Orta Doğu ülkesinde, hatta Afrika ülkesinde bu maliyetli politika izlendi. Buna yüz milyarlarca dolar para harcandı. Bunun için on binlerce İranlı insan gitti oralarda savaşırken öldü. Ve daha da kötüsü, bütün bölgeye acı çektirildi. Bunun sonucunda İran'ın elinde ne vardı? İşte dün Suriye'de Esad varken savaşan İran ordusu, İran hükümeti orada varlık gösteren halkına şunu diyordu. Bugün Şam'da savaşmazsak yarın Tahran'da savaşırız diye. Ama Tahran'da savaşmak kaçınılmaz bir hal aldı zaten İran yönetimi adına. Burada da bir caydırıcılık olmamıştı. Ama günün sonunda elde çok az kalesi kaldı aslında İran tarafının. Bir tanesi bunlardan Lübnan. Ve İsrail de kendi güvenliği için bu noktada geri adım atmayacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarına rağmen durmayacağını gösteriyor. Sorun çözülmesi çok kolay olan bir sorun olarak gözükmüyor. Yani nükleer çözülebilir. Hürmüz, yaptırımlar, izolasyonlar, dondurulmuş varlıklar hepsi çözüm şansı daha yüksek. Ama İsrail'in durdurulması belki de en zor başlık şu an.
1: Peki. Yusuf Hocam, bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınız için.
4: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, bölgeden yeni gelişmeleri an be an aktarmayı sürdürüyoruz. Gerek İsrail'de gerekse de İran tarafında bir teyakkuz durumu söz konusu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa Güney Kore basınına konuştu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler için iyimser olduğunu belirtti. Şimdi o yorumlara da bakalım. Fidan, İsrail'in görüşmeler için bir risk barındırdığını aktarmıştı. İsrail müzakereleri rayından çıkarmak için her şeyi yapıyor yorumunda bulundu.
5: Her iki tarafta çok ciddi bir niyetle, samimiyetle.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore ziyareti kapsamında JTBC televizyonuna konuştu. Fidan, ABD ve İran arasındaki müzakerelere değindi. Görüşmelere yönelik iyimser olduğunu aktardı.
7: Bazı teknik ayrıntılar olduğunu biliyorsunuz. Nihai teyit konusundaysa her iki tarafın da ilk taslağın son hali üzerinde genel bir mütabakata vardığını düşünüyorum.
6: Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'na uygulanan ablukanın müzakerelerde nükleer konusu kadar önemli hale geldiğini vurguladı. Boğaz'ın birkaç ay daha kapalı kalması halinde Afrika'da bazı ülkelerin gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. Fidan, İsrail'in saldırgan politikasının görüşmeler için risk oluşturduğunu da açıkladı.
7: İsrail şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında şu anki haliyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın İsrail'in çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyor. Bu yüzden müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
6: Bakan Fidan, uluslararası topluma da barış müzakereleri söz konusu olduğunda İsrail'e yönelik baskı uygulama çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı, İsrail'in yayılmacı politikasının tüm dünya için risk barındırdığını açıkladı. İsrail kendini istisnai bir konumda görüyor dedi.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın değerlendirmeleri bu şekildeydi. Şimdi yeniden bölgede İran'da kriz patlak verince, tansiyon yükselince gözler bir yandan da ekonomik verilerde. Piyasalarda acaba durum ne? Bunun için ilk akla gelen petrol oluyor. Petroldeki ve altındaki durum çok önemli. Önce altını verelim. Ons altının değeri 4304 dolarda, bir düşüş eğiliminden bahsedebiliriz. %0,5'lik bir düşüş durumu söz konusu, grafik aşağı yönlüyken. Petrolde ise tabii altın petrol birbirinin zıttı yönde ilerler genelde. Petrolde de yükseliş durumundan bahsedebiliriz. %3,45'lik artışla Brent petrolde 95 dolar seviyelerinde daha şimdiden ilk saatlerde yükselmeye başladı. Günün ilerleyen saatlerinde de bu eğilimler, bu yönelimler devam edecektir. Farklı farklı miktarlarda tabii. Beklenen o, saldırı haberlerinin duyulmasının ardından küresel gösterge Brent ham petrolün fiyatı bir saat içinde yaklaşık olarak 3,5'luk artışla 95 dolar seviyesinin de üstüne çıktı. Batı Teksas ham petrolün fiyatı da yine 3,35'lik artışla varil başına 93,89 dolardan işlem görüyor. Altının ons değeri de yine bir düşüş, azalış eğiliminde. Tabii bu yurt içi gram fiyatlarında etkilemekte. Az önce Yemen'den, Suudi Arabistan'daki durumlardan da bahsetmiştik. Buna dair de çeşitli gelişmeler var. İsrail medyası Yemen'den fırlatılan bir füzenin önlendiğini bildirdi. Kanal 12 ve İNET haberleri Yemen'den fırlatılan füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdiler. İsrail ordusu da müdahale hakkında net bir açıklama yapmadı, yorum yapmaktan kaçındı. Şimdilik ancak bölge sakinlerinin artık sığınaklarından çıkabileceğini söyledi. Yemen konusunda bu bilgiyi paylaşalım. İran'da Suudi Arabistan hava üssüne dair herhangi bir ateş açmadığını söyledi. Suudi Arabistan'da da erken hava sisteminin devreye alındığından bahsetmiştik. Acaba bu yönden İran'dan Suudi Arabistan'a dönük bir saldırı girişimi mi var sorusu gündeme gelmişti. Burada da İran'da yerel kaynaklar, yerel medya bir askeri yetkilinin açıklamasına dayanarak şunu söylüyor. İran'ın Suudi Arabistan'daki El Harj hava üssüne herhangi bir ateş açmadığını belirtti. Yayın kuruluşu yetkilinin hava üssünde meydana gelen patlama haberlerine yanıt verdiğini belirtmiş oldu. Devam edelim sıradaki gelişmemizle. Yine son dakika sıcak gelişmeler oldukça döneceğiz sık sık bölgeye. Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayımı sürüyor. Uzun saatlerdir bu yana devam etti. Seçime katılım oranı da son yılların en yüksek seviyesinde. Gelen ilk sonuçlara göre de mevcut başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %51'ini alarak birinci parti oldu. Paşinyan zaferini ilan etti. Konuşmasına Türkiye ile ilişkilerin önemini vurgulayarak başladı. Paşinyan zafer konuşması sırasında Türkiye ile ilişkileri de ele aldı. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor dedi. Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre 2,5 milyon seçmenin %58,97'si sandığa gitti. 2021'deki parlamento seçimleriyle karşılaştırıldığında Ermenistan'ın her bölgesinde seçime katılım oranı arttı. Bir önceki seçimde katılım oranı ise %49,4'tü. Güçlü Ermenistan İttifakı'nın önde gelen isimlerinden Narek Karapetyan, yüksek katılım Paşinyan'ın kaybettiğini gösteriyor iddiasında bulundu. Ancak yine burada Nikol Paşinyan'ın kesinleşmemiş de olsa bir zaferinden bahsedebilmek mümkün. Ermenistan'daki seçimlerde 16 partiyle 2 ittifak yarıştı. Ülkede partiler için %4, ittifaklar için ise %8 seçim barajı bulunuyor. Parlamentoda bir partinin tek başına iktidar olması için 101 koltuktan 51'ini alması gerekiyor. Orta Doğu'da yaşanılanları yeniden hatırlatacak olursak, bu karşılıklı füze saldırılarını, Lübnan'a İsrail'in uzunca bir zamandır yaptığı saldırılar, operasyonlar, harekatlar vardı ve bunu gerekçe göstererek İran ilk olarak İsrail'in iki kentine birden balistik füze saldırısı düzenledi. Ardından da her ne kadar diplomasi çabaları bir süre yaşansa da İsrail'in bir misillemesi oldu ve Benjamin Netanyahu'nun açıklamalarından, yorumlarından sonra İran'da 4 kent birden hedef alındı. İran ve İsrail karşılıklı olarak birbirlerini hava saldırılarıyla hedef alıyorlar. Artan tansiyonu da Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Furkan Kaya NTV yayınında değerlendirdi.
0: Hepimizin bildiği gibi bir görüşme trafiği başlamıştı, bir müzakere trafiği başlamıştı ve bu noktada belli noktalarda anlaşmaya da varılacak gibiydi. Umman'daki görüşmeler, Cenevre'deki görüşmeler bizi bunu gösteriyordu. Ama hatırlayın o tarihi görüşme derken, yani önemli o tarihi tam eşikte olan görüşmeyi, Netanyahu 8. defa Beyaz Saray'a gitti, 3 saat Trump'la görüştü ve adeta Trump'ı tehdit edercesine şunu söyledi: İran'a saldır, saldırmayacaksan ben saldırırım, ben saldırırsam da sen de beni mecbur korumak zorunda olacağın için bu savaşın içine girersin dedi. Şimdi burada büyük bir baskı, büyük bir tehdit. Zaten Trump'ın işte 28 Şubat öncesindeki bu Epstein dosyaları, birkaç defa suikast girişim, ki son oteldeki suikast girişimi de aslında bununla bağlantılandırıldı. Trump'ın elinin kolunun, bu İsrail'in İran ve tabii ki Lübnan ve saldırganlığının, vahşet politikasının devam etmesi noktasında çok da fazla sesini çıkaramamasına bağlandı. Donald Trump Kasım ayında bir seçim hazırlanıyor ve şu anki görüntüde Trump için çok da artık seçimin çok da parlak olmayacağını, ciddi oy kaybına sebebiyet verdiğini, özellikle İran Savaşı'nın. İran Savaşı'nın zaten bir Amerika Savaşı olmadığını kabullenen kendi partisinden beri senatörlerin artık bundan vazgeç, bu bizim savaşımız değil, halkımız bunu istemiyor diyerek Trump'ı bir şekilde kendi medyasında da, kendi siyasetinde de zor duruma düşürüyor. Şimdi yaşanılan, özellikle İran'ın 28 Şubat'tan sonra işte karşılıklı misillemeler, saldırılar, ki bu noktada Körfez biliyorsunuz ateş altına alındı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin üstleri ateş altına alındı. İsrail ateş altına alındı, hedef altına alındı. Ama bir de İran'ın bir stratejik sabrı vardı tabii. Bunu da hissediyorduk. Yani evet, masaya oturalım, evet benim de bu anlaşmaya ihtiyacım var, çünkü ekonomik olarak zor durumda, siyaset olarak zor durumda İran'ın daha çok yapacak işleri var düzlüğe çıkabilmesi için. Bu savaşın bitmesi de aslında İran'ın selameti açısından önemli, ama içeride bir savaş lobisi var, o ayrı, onu ayrı tutmamız gerekiyor. İran'ın savaşın devam etmesini isteyen bir kesim de var devrim muhafızları içerisinde. Şimdi dolayısıyla bugün yaşanılan saldırı, daha doğrusu İran'ın saldırısının da tek bir sebebi var aslında İran'ın ortaya koyduğu, yani şu sebepten dolayı bunu yaptım dediği, İsrail'in Hizbullah'a karşı, Lübnan'a karşı genişlettiği, daha doğrusu arttırdığı saldırılar. Şimdi en son biliyorsunuz Nitari Nehri'nin kuzeyine geçmek suretiyle Şakif Kalesi ele geçirildi ve Beyrut'a kadar bu saldırı dayandı. Ve burada Fransa da tepki koydu, Atabey hatırlarsanız. Fransa'dan da tepkiler geldi İsrail'in saldırılarına karşı. Ve Erakçı şunu söylemişti yine hatırlayacağımız üzere. İsrail, İran'a, İsrail Lübnan'a saldırdığı sürece biz anlaşmaya oturmayacağız. biz masaya oturmayacağız dedi. Şimdi dolayısıyla Netanyahu bu kırmızı çizgiyi ve bu aslında hassas noktayı gördükten sonra saldırılarını daha da arttırdı. Şimdi demek oluyor ki İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la anlaşmasını istemiyor. Ve bir şekilde İran'ın daha da saldırgan olmasını istiyor. Çok önemli cümleler söyledi Netanyahu Trump bu akşam. Birincisi Netanyahu'ya saldırılara karşılık vermemesini söyledi. Uyarıda bulundu. İkincisi İran'a tamam füzeyi attın artık masaya dönme zamanı dedi. Üçüncüsü de İsrail karşılık verirse çatışmaların 47 yıl daha ya da 3000 yıl daha devam edeceğini duyurdu. Bu hafta biraz sıcak geçecek ve anlaşma masası biraz daha uzak gibi gözüküyor son yaşadığımız saldırılarla. İran kazanılmayacak bir savaş. İran savaşından Amerika Birleşik Devletleri'nin galip çıkması imkansız. Bakın işin harekat boyutuna bakın, askeri boyutuna bakın. İran bir kale devleti. İran gibi bir coğrafyayı tarihte hiçbir güç tam anlamıyla işgal altına alamamış, kontrol altına alamamış. Afganistan'dan bile daha zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla burası Suriye değil, burası Irak değil, burası Libya değil. Ve İran bir medeniyet rezervi olan bir ülke.

suretiyle, YPG'yi kullanmak suretiyle Mahabad bölgesinde yeniden size bir Kürt devleti kurduracağız vaadiyle ayaklandırmaya çalıştılar. Kürtleri tutmadı. Bu sefer İran'ın kuzeyindeki Türkleri sizi Kuzey Azerbaycan'la birleştireceğiz. Büyük Azerbaycan'ı kuracaksınız dediler. Ama çok kritik bir mesaj verildi. Mealen tam söylemediler ama o mesajı ben aldım. Buranın tamamı Türkistan. Yani kuzey güney değil. İran'ın tamamı zaten bir Türk coğrafyası. 50 milyondan fazla Türk yaşıyor bu coğrafyada. Bizi bölemezsiniz dediler. Bizim böyle bir niyetimiz yok dediler. Şimdi dolayısıyla bu tuzaklara düşmedi. İsrail'in aslında Büyük Orta Doğu projesi içerisinde, Arzu Mevut düşüncesi içerisinde İran'la Türkiye'nin savaştırılması, Türk'ün Türk'le savaştırılması, mezhep savaşının çıkarılması, İslam dünyası içerisinde bir iç savaşın çıkarılması. Bu da tutmadı. Bakın Pezeşkiyan her zaman söylüyorum büyük bir şansı İran açısından ama devrim muhafızlarının işte o Perslik üzerinden ve Pers sosyolojisi üzerinden Netanyahu'nun vermiş olduğu mesajlar, Yüce Kiros dediği işte efendim bizi sürgünden kurtaran o Yüce Kiros Pers kralı şimdi ona vefa borcu ödeme zamanı biz de Persleri kurtaracağız diyerek onlara özgürlük vaat ediyoruz demesi hatırlayın bundan 3 ay evvel. Bunların hepsinin teolojik olarak ve tarihi olarak mesajlarının ne kadar net olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye özellikle İran noktasında tahriye kapılmadı. Devlet aklıyla hareket etti ve iki devlet geleneğine sahip ülke şu anda aslında dengeyi korumaya gayret ediyor, devam ediyor. İsrail mi, Amerika mı, Amerika mı, İsrail mi? Ama tarih bize gösteriyor ki hiçbir Amerikan başkanı John F. Kennedy dışındaki bunun bedeni canıyla ödedi biliyorsunuz. İsrail'e karşı çıkamamıştır. İsrail'in bölge siyasetine destek olmuştur. Gerekli para yardımını, askeri yardımını yapmıştır. Ve şu anda da gördüğümüz üzere Donald Trump ki şunu da ifade edeyim. Donald Trump'la Netanyahu kişisel olarak birbirlerini sevdiklerini düşünmüyorum. Biliyorsunuz Joe Biden ilk tebrik eden Netanyahu'ydu ve Trump onu direkt kırmızı listeye aldı. Ama şu anda tabii ki devletler arası ilişkiler mevzu bahis olduğu için beraber hareket etmek zorundalar. Ama yeşil ışık yakma yani Donald Trump'ın karar benim. Ben izin verirsem İsrail ilerleyebilir demesi biraz iddialı geliyor bana. Çünkü İsrail Amerika'ya rağmen ilerliyor. Yani Donald Trump'a rağmen ilerliyor. Diyeceksiniz ki işte lobiler, evangelik lobiler, Siyonist lobiler, işte efendim kongredeki ağırlık, işte Lindsey Graham gibi isimler, neokonlar, İsrail'e verilen destek. Şimdi bunların hepsi zaten bu işin birer parçası. Anlaşmayı engellemesin. Tamam, doğru. Peki Donald Trump bu senin savaşın mıydı? Değil. İran sana saldırdı mı? Herhangi bir mermi mi düştü senin topraklarına? Herhalde veya senin üstüne mi saldırdı Amerika? Hayır. O zaman bu senin savaşın değilse ve İran sana saldırmadıysa ben hep onu söylüyorum. Bu bir nükleer mesele değil. Bu bir balistik füze meselesi değil. Bu mesele başka bir mesele. Bakın ben biraz olayı tersten okuyorum. Benim iddiam İsrail Hürmüz'ü İran'ın kapatması için Amerika'yı İran'a saldırttığını ben düşünüyorum. İddialı olabilir. Komplo teorisi olabilir. Ama şu anki konjonktür ve görüntü Hürmüz kapalı, dünya ticareti büyük bir zarar görmüş vaziyette, petrol sürekli inip inip çıkıyor dramatik bir şekilde, abluka devam ediyor ve bir şekilde Hürmüz giderek bypass oluyor. Yani bir daha Hürmüz'de hiçbir şey eskisi gibi olmaz, imkansız. Peki neresi parlıyor? Yani Hürmüz'e alternatif enerjinin güvenli bir şekilde taşınması için şu anda nereleri ön plana çıkartılıyor? İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde Atabey, Hayfa Limanı, Tripoli Limanı, Banyas Limanı. Aşağı doğru iniyorsunuz Port Said Limanı. Ve bu limanlar zincirinin kontrolü kime verilmek isteniyor? İsrail'e verilmek isteniyor. İsrail'in şirketlerinin kontrol ettiği coğrafyalar, orada bulunan kampanyalar, şirketler görüyoruz. O zaman bir Doğu Akdeniz denklemi içerisinde, bir Leviathan enerji diplomasi içerisinde İsrail bir nasıl diyelim size bu enerji yönetiminde liderliği üstlenmeye çalışıyor ki Hürmüz'ü bypass etmesi gerekiyor bunun için. Hürmüz'ün kapatılacağını bile bile İsrail bu savaşı neden tetikledi? Neden Amerika'nın saldırmasını, Amerika'nın bu savaşı gerçekleştirmesini istedi? Çünkü Hürmüz'ün bypass edilmesi İsrail açısından yeni dönem Doğu Akdeniz jeopolitiğinde fırsatlar yaratacak. Bakın Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa, Yunanistan, hatta Mısır'da biliyorsunuz bu denklem alınmaya çalışıyor ama şu anda Mısır geri durdu. Mısır, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan bir paktı, daha doğrusu bir bloğu oluşabilir. Daha sıkı bir şekilde oluşabilir. Ümidimiz de bu yönde zaten. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden şu anda yeni bir Doğu Akdeniz siyaseti inşa edilmeye çalışılıyor. Şimdi Suriye'de biliyorsunuz kuşatma altına alınmaya çalışılıyor ki Lübnan saldırılarının bir kısmı da Şam'ı daha da çevrelemek. İşte Şeyh Dağı'nı biliyorsunuz ele geçirmişlerdi. Şam'a çok yaklaştılar 30 kilometre kadar İsrail askerleri. Orada da işgal devam ediyor bir şekilde. Ve şimdi de Şakif Kalesi'nin ele geçirilmesiyle
kuzeyi ve güneyi

0: bir radar istasyonu gibi Golan tepelerinde olduğu gibi gözetleyebilecek şansa sahip oldu İsrail. Şimdi Golan'la beraber Şakif Kalesi dediğimiz coğrafya aslında Mezopotamya, Orta Doğu'yu gözetleyecek iki kule gibi. İki gözetleme radar istasyonu gibi, radar gözetleme kulesi gibi. Şimdi dolayısıyla bakın iş nereden nereye geldi. Biz Hürmüz açılacak, kapanacak, abluka devam edecek veya kalkacak derken birileri bu coğrafyada bu düzeni, bu fırsat üzerinden işte cambaza bak oyununda olduğu gibi bir dizayn etmeye çalışıyor. Hürmüz sarsar, Babil Mendeb yıkar. Ve Hürmüz'ü kapatan İran şu an cebinde tek atımlık mermisi kaldı. Onu zamanında atarsa kendi çıkarına bir durum oluşabilir. Ama zamansız atarsa, bakın burada da şimdi tuzak kuruluyor İran'a. Zamansız o mermiyi atarsa, yani Babil Mendeb'i ben kapattım derse, bu İran'a daha büyük bir eksi yazabilir, daha büyük bir zarar oluşturabilir. Dolayısıyla iki aort damarı dediğim Arap Yarımadası'nın ekonomik ve siyasi, Babil Mendeb ve Hürmüz'ün kapalı kalması, zaten Hürmüz'ün kapalı olması İsrail'e, İran'a da çok zarar veriyor. Ama Babil Mendeb'in kapatılmasıyla ciddi bir nasıl diyelim size, buhran oluşabilir. Daha kötüsü de oluşabilir. Dolayısıyla İran'ın bu kartı çok zamanda oynaması gerekiyor. Acaba İsrail bunu mu da yani Babil Mendeb'i de acaba kapattırmaya çalışıyor İran'a? Yani bu soru da geliyor benim aklıma. Çünkü orası da kapandığında Süveyş'te de ticaret duracak. Kızıldeniz'de de aynı şekilde büyük bir kriz alanı oluşacak. O zaman Ben Gurion Kanal Projesi dediğimiz aslında Akabe Limanı'nın biliyorsunuz Ürdün'den kiraladı Birleşik Arap Emirlikleri 30 yılını ve Akabe ile Hayfa arasında bir yarı kara koridoru açılacak ve ticaret bu yoldan gerçekleşecek. O zaman işte dediğim gibi İsrail için acaba bir fırsat daha mı doğacak? Dolayısıyla bu tuzağa da düşmemesi gerekiyor İran'ın. Önemli bir kart ama zamanda oynanması gerekiyor. Zamanda oynayamazsa o zaman bu İran için daha kötü bir durumu karşılarına çıkarabilir. Tabii Çin biliyorsunuz İran savaşı başladığı günden itibaren sessizliğini korudu. Herhangi bir sert çıkışta bulunmadı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef tahtasına oturtmadı. Takip etti süreci. Ki Rusya bu anlamda biraz daha sesini çıkardı ama o da çok net tepki koymadı. Ama Çin minvalinde baktığımız zaman şimdi Çin ile İran arasında bir stratejik ortaklık var. Evet, müttefik ülkeler değiller ama biliyorsunuz 2021 yanlış hatırlamıyorsam 20 de olabilir. 100 milyar dolardan fazla bir anlaşma imza attılar. Ve bunun içerisinde altyapı, üst yapı, telekomünikasyon, güvenlik ve belki bilmediğimiz başka maddelerin de olduğu bir anlaşmaydı. Ve özellikle İran'la Çin'in hem işte Hint-Pasifik dediğimiz politikada hem de işin Doğu Akdeniz boyutunda önemli çıkar noktaları var. İran'ın nokta atışlarının, İran'ın hedefleri kusursuz vurmadaki kabiliyetinin nedeni Çin'in sağladığı elektronik harp olduğu ifade edildi. Hatta bir uzay araştırması gemisinin umman açıklarında bekleyerek İran'a efendim nasıl diyelim bir istihbarat sağladığını, efendim işte bir elektronik harp istihbaratı sağladığı iddia edildi. Ama bunun da olabileceğini de ifade etmek isterim. Mümkündür. Bir de biliyorsunuz bir gemi yakaladı Amerika Birleşik Devletleri. Nereden de? Güney Amerika'dan gelen bir gemi, yanlış hatırlamıyorsam, ya da Güney Çin Denizi'nden çıkan bir gemi yakalandı. Bangladeş olabilir. O geminin içerisinde elektronik harpte kullanacak olan ham maddeler olduğu iddia edildi. Ama bir şekilde savaşın içindeydi zaten Çin. Ve ne oldu? Trump Xi Jinping'le görüştü. Ve o görüşmede Trump çok olumlu mesajlar verdi. Hatta Xi Jinping daha sert bir kırmızı çizgiler çizdi ama Trump daha itidalliydi, daha uzlaşmacıydı. Arkasından Vladimir Putin yine Xi Jinping'le bir araya geldiler ve stratejik ortaklıklarını yine ilan ettiler. Ve şimdi de Xi Jinping Kuzey Kore'ye gidiyor. Biliyorsunuz Kim Jong-un'la bir araya gelecekler. Zaten onların bir müttefiklik ilişkileri var. Yani burada Pekin diplomasinin şu anda bir merkezi durumunda, görüşmeler trafiğinde. Ve yine İran noktasında da, yani İran savaşının bitmesi noktasında da Çin'in özellikle yeni İpek yolunun deniz rotası içerisinde Babil Mendeb'in ve Hürmüz'ün önemini göz önünde bulunduracak olursak, buraların selameti ve güvenliği Çin'in yeni İpek yolunun ekonomik perspektifinden çok önem arz ediyor. Dolayısıyla burada Çin'in de muhakkak ki bu savaşın tansiyonu yükselmemesi adına mesajları gayri en direkt olarak verilecektir. Xi Jinping ne kadar direkt olarak söylemese de. Ve buradaki tansiyonun dengesinde veya daha doğrusu daha da yükselmemesi adına bence Çin'in de çok fazla görünmese de bu masada olduğunu, etkisini hissettirdiğini söyleyebiliriz aslında.
1: Orta Doğu'da yeniden teyakkuz durumu hakim. Gerek İsrail'in çeşitli noktalarında, bölgelerinde, gerekse de İran'ın birçok kentinde siren sesleri duyulabilmekte. Ülkeler, ordular güvenlik önlemlerini gittikçe artırıyor. İsrail İran'a hava saldırısı düzenledi. İran'da Tahran, Tebriz, İsfahan ve Kereç kentlerinde patlama sesleri duyuldu ve yer yerde kara dumanların yükselebilmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ama bundan da önce İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırıları vardı. Bu saldırıları gerekçe gösteren İran balistik füze saldırısı başlatmıştı. İsrail'e dönük olarak İran devrim muhafızları Lübnan'a yönelik saldırıların durması gerektiği yönünde uyarılar yayımladı. Eğer devam ederse de İsrail daha ezici ve pişmanlık verici darbelerle yüzleşecek ifadesi kullanıldı. Hatta İran dini lideri Müçtaba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai de saldırganlar bugün gerekli yanıtı aldı açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamadan sonra, gelişmeden sonra da ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu telefonda görüştüler. Görüşme sonrası Amerikan basınına konuştu Trump. Netanyahu'nun karar veremeyeceğini, İran'la anlaşmayı kabul etmek zorunda olduğunu söyledi ve herhangi bir misilleme yapmasını istemedi Netanyahu'dan ABD Başkanı Donald Trump. Ancak sabahın ilk saatlerinde, az önce de yinelemiş olduğum gibi, İran'ın en az 4 yerinde patlama sesleri duyuldu ve son gelen bilgiler de şu yönde: İsrail Yemen'den İsrail hava sahasına füzeler ateşlendiğini tespit ettik açıklamasını yayımladı. İran'ın Kereç kentine de saldırılar düzenledi. İsrail ordusu bunlardan da önce İran'da askeri hedefleri vurduk açıklamasını yayımlamıştı. Bölgede gerek İsrail'de gerekse de İran'da tam bir teyakkuz durumu, risk durumu hakim. Bakalım bundan sonra gelişmeler nasıl yaşanacak? Biz de konuklarımızla ve bölgedeki muhabirlerimizden son dakika bilgilerini almayı sürdüreceğiz. Evet, bütün bu bilgileri de paylaştıktan sonra artık bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşça kalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var, Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
4: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
3: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
4: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
4: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
5: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
3: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. İstanbul yol durumu.
6: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %33'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere-Küçükçekmece arasında TEM'de ise Esenyurt-İkitelli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
7: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
6: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 8 Haziran Pazartesi. Ben Zeynep Gül Alp, haberlerle yayındayız. İsrail ile İran arasında Nisan başında yürürlüğe giren kırılgan ateşkes son dönemde artan gerilim nedeniyle yeniden sınanıyor. İsrail günün ilk ışıklarında İran'ın dünkü saldırılarına misilleme saldırısında bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu İsrail. İran medyası da Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgede yaşanan gerginlik ve İran'la Amerika arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Ermenistan'da halk sandığa gitti. İlk sonuçlara göre mevcut başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %51'ini alarak birinci parti oldu. Paşinyan zaferini ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sıfır atık forumunun kapanış etkinliğinde konuştu. Erdoğan son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti. CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bildirdi. Özgür Özel'in ise salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği belirtiliyor. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe günü toplanacak parti meclisinde. Dün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yazıcı yeni anayasanın referandumla yapılacağını söyledi. Yazıcı toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasada son sözü yine milletimiz söyleyecektir. Yani referandumla hayat bulacaktır dedi. İstanbul Maltepe'de dün sabah Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açılması olayı ile ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Saldırıya Beştepe AK Parti ve DEM Parti'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şiddete yönelenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik saldırıyı lanetledi. DEM Parti'de bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek saldırıyı kınadı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 13 Haziran'da yapılacak sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Birinci oturumda Türkçe İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisiyle yabancı dilden oluşan 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Ve spor, Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi. Aziz Yıldırım 17.245, Hakan Safi ise 9.927 oy aldı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
6: Bugünün gazetelerine hızlıca bakalım. Sabah gazetesi ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık manşetiyle çıkıyor. Artık küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi meyvelerini veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanımları açıkladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik dedi Cumhurbaşkanı. Dünyayı sarsan 100 gün bir diğer başlık. Amerika ve İsrail'in İran'a saldırmasının küresel ekonomiye faturası 700 milyar dolar oldu diyor Sabah gazetesi bugün. Hem sıcak hem de sel uyarısı bir diğer başlık. Hava sıcaklığı yurdun batısı ve güneyinde etkisini artırıyor. İç ve kuzey bölgelerde ise sağanak yağış etkili oluyor. Batman'da sıcaklığın 38 dereceye çıkması bekleniyor. Yetkililer Toroslar ve Karadeniz'de sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı diyor bugün Sabah gazetesi. Milliyet'e bakalım. İsrail defol manşetini görüyoruz. Milliyet'te Arnavutluk'ta Trump'ın damadı Kushner'in şirketinin milyarlık turizm projesi sokakları karıştırdı. Projeyi İsrail bağlantılı siyasi bir dayatma olarak gören halk İsrail defol sloganları atıyor diyor Milliyet bugün. Bir diğer başlık, İran İsrail'e füze yağdırdı. İsrail'in kuzeyinde bulunan Nasıra ve Hayfa kentlerine füze yağdıran İran ordusu İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişletmesi veya İran'ın eylemlerine karşılık vermesi halinde daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacağını bildirdi. Sabaha kadar siren seslerinin dinmediği İsrail'de Ben Gurion Havalimanı kapatıldı, okullarsa tatil edildi. Yine bu gazetede Milliyet'te yer alan haber bu. Son dakika gelişmesi ise İran'a karşı İsrail'in saldırıları oldu ve İran'ın 5 kentinde patlamalar oldu. Bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını da az sonra vereceğiz. Gazetelere bakmaya devam edelim. 5 belde Cumhur İttifakı'nın bir diğer başlık, YSK kararıyla belde statüsü kazanan 6 beldede ara seçimler yapıldı. Nevşehir, Mustafa Paşa, Tokat, Yolüstü, Tokat, Bağtaşı, Gümüşhane, Tekke beldelerinde AK Parti'nin adayları seçimi kazanırken Tokat'ın Kuşçu beldesinde MHP, Tokat'ın Çevrecik beldesinde ise CHP'nin adayları adayları belediye başkanlığına seçildi diyor Milliyet bugün. Hürriyete bakıyoruz. 10 aylık esaret bitti diyor Hürriyet manşetten. Hürriyet'in geçen hafta gündeme getirdiği Zeytinburnu açıklarında demirli gemideki 4 denizcinin 10 aylık esareti son buldu deniliyor. Hürriyet'in manşetinde yer alıyor bu haber. Yeniden Aziz Yıldırım bir diğer başlık. Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda kongre üyeleri kulübü 20 yıl yöneten efsane başkanı Aziz Yıldırım'ı tekrar göreve getirdi diyor Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak dövize, vergi, ekonomiyi ve Türk lirasını korur diyor manşetten. Türkiye'deki yaklaşık 2 milyon şirket döviz işlemlerinden doğan gelirlerini beyan edip vergi verirken bireylerin döviz kazancından vergi alınmaması Türk lirasının değerini eritiyor, enflasyonu yükseltiyor, faizin düşürülmesinin yolunu kapatıyor, ekonominin düzlüğe çıkmasının yolu Türk lirasının değerini korumaktan geçiyor diyor bugün Yeni Şafak. Cumhuriyet gazetesi bu tuzaktan biz çıkabiliriz diyor manşetten. Eski Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın CHP'ye birlik çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı'nın seçilmiş yöneticilerinin görev ve yetkilerinin gasp edildiğini bildiren Karayalçın, bir çukura itildik, bir tuzak kuruldu, tuzağı kuran ülkeyi yönetenler, düşürüldüğümüz tuzaktan ancak biz çıkabiliriz ifadelerini kullandı diyor. Bu ifadeler de yine Cumhuriyet'in manşetinde yer buluyor. Akşamın manşeti Türkiye Fransa'nın yerini aldı başlığı. Fransız basını Macron yönetiminin Afrika'daki askeri gücünün zayıfladığını, Türkiye'nin de kıta genelinde gücünü artırdığını yazdı diyor Akşam gazetesi. Posta'nın manşetine de bakalım. Posta'da dişleriyle tarih yazdı manşetiyle çıkıyor. Bursa'da doğuştan güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamayan Esra Yüce doktorların tavsiyesiyle 9 yıl önce yüzme sporuna başladı. Paralimpik yüzücü azmi ve dişlerine sıkıştırdığı özel aparatla 3 kez dünya şampiyonu oldu diyor. Posta gazetesi de bu manşetle çıkıyor bugün. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından İsrail ve İran'da yaşanan gelişmelerle sizlerle olacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
8: Mobile Systems.
0: Reklam.
9: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
10: Kale kilit.
11: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
2: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol... ...bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak... ...gücüyle heyecanlanmak... ...konforuyla rahat etmek... Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
9: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler sonuç verdi verecek denilirken İsrail ile İran arasındaki gerilim bir anda yeniden yükseldi. İsrail günün ilk ışıklarında İran'ın dünkü saldırılarına misilleme saldırısında bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın saldırıları sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. İran medyası da Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar olduğunu bildirdi. Bölgeden muhabir bağlantılarıyla son durumu öğreneceğiz ve konuya dair yorumda alacağız. Ali Çabuk İran'dan, Begüm Dönmez Ersöz Amerika'dan, NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz da NTV stüdyosunda. Şimdi ortak yayına geçelim ve önce Tahran'a Ali Çabuk'u dinlemeye gidelim.
10: Tahran yönetimi bu uyarıyı yapıyordu ve hatırlanacağı üzere de İran kaynakları ABD ile yürütülen müzakereleri ve mesaj trafiğini Lübnan'a yönelik artan saldırılar nedeniyle askıya aldığını ilan etmişti. Ve askeri bir müdahale sinyali ve savaşa dönüş sinyali de Tahran'dan verilmişti hem ABD'ye hem de İsrail'e yönelik. Ancak dün gece İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir binayı hedef aldı Osman. Ve ilerleyen saatlerde ülke içerisinde, İran içerisinde beklentiler bu aşılan kırmızı çizgiye bir yanıtın verilmesi gerektiği yönündeydi ve ilerleyen saatlerde de Tahran yönetimi bir füze saldırısı operasyonu gerçekleştirdi İsrail'e yönelik. 4 füze ateşlenmişti, Hayberşiken füzeleri kullanılmıştı ve sabaha karşı Osman, İsrail hava saldırısı gerçekleştirdi İran'ın 3 büyük kentine, başkent Tahran, Tebriz ve İsfahan. Bunun yanı sıra Kereç gibi Tahran'ın batısında yer alan, son derece yakın bir yerde bulunan ve Tahran'ı her anlamda besleyen noktalardan birisi olan Kereç'e de bir saldırı olduğu yönünde iddialar var. Hark Adası, Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunuyor. Kirmanşah gibi bölgelere yönelik de bir dizi hava saldırısının gerçekleştiği belirtiliyor. İsfahan'da
11: Bu vurulan yerler nereler tam olarak? Ali, bize biraz bunu anlatır mısın? Yani insanların olduğu, yerleşim yerlerinin olduğu noktalar mı? Yoksa biraz daha işte askeri tesisler, şehrin dışında kalan yerler mi? Nereler?
10: Osmanlı şehir merkezlerine yönelik saldırı bilgisi gelmedi. Daha çok askeri tesisler olduğu belirtiliyor. Şu anda da Tahran şehir merkezindeyim. Burada herhangi bir duman işareti, yükselen bir duman göremiyoruz. Tabii Tahran'da Mihrabat Havaalanı çevresinin hedef alındığına yönelik bilgiler var ama henüz tam olarak havaalanı çevresinde neresi vuruldu bunu bilemiyoruz. İsfahan'da Necefabad bölgesinin hedef alındığı bilgisi var. Necefabad dediğimizde ise daha çok askerileşmiş bir şehir. Özellikle hava ve uzay sanayisinin, askeri tesislerin olduğu, devrim muhafızlarına ait askeri tesislerin yoğun olarak bulunduğu askerileşmiş bir şehir diyebileceğimiz bir nokta Necefabad. Tabii İsfahan dediğimizde akıllara haliyle nükleer tesisler geliyor. Natanz gibi nükleer tesisler ancak nükleer tesislere bir saldırı olduğu bilgisi bulunmuyor. Yaralı veya can kaybına ilişkin de şu ana kadar bir bilgi paylaşılmadı. Tahran itfaiyesinden bir açıklama gelmişti ve bu açıklamada da şehir merkezine hedef alan bir saldırı olmadığı belirtildi. Tebriz'de saldırılarda hedef alınan noktalardan birisiydi. Tebriz dediğimizde de yine askeri üsler, füze rampaları ve hava üslerinin bulunduğu bir nokta Tebriz. Tabii detaylar ilerleyen saatlerde netlik kazanacaktır. İranlı uzmanlar tabii ilk değerlendirmeleri var. Devlet televizyonuna katılan bir Orta Doğu uzmanı Zareyan'ın değerlendirmesi ABD ve İsrail'in İran'a karşı bir iyi polis, kötü polis oynadığı şeklinde. İsrail'in hava saldırısı öncesinde Trump ve Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. İranlı uzman ABD ve İsrail'in İran'a karşı iyi polis, kötü polis oynadığını belirtiyor. ABD'nin istediği saati şöyle ifade ediyor. ABD ve İsrail istedikleri yere saldırabilirken İran'dan ise buna hiçbir şekilde karşılık vermemesi isteniyor ifadesini kullanıyor. Sadece Lübnan değil Osman, Hürmüz Boğazı'nda da geçtiğimiz haftadan bu yana ABD ve İran arasında bir yükselen askeri tırmanış vardı. Hürmüz Boğazı çevresinde yer yer gemilere ateş açılıyordu ve ABD kuvvetleri ve donanması ile İran arasında sıcak çatışmaların yaşandığını biliyoruz. Lübnan'ın da buna dahil olmasıyla birlikte artık İsrail bu tırmanışa katıldı Osman ve karşılıklı olarak füzelerin ateşlendiği bir aşamaya geldik. Devrim muhafızları ordusu saldırıları teyit etti ve ilk değerlendirmeler savaş uçaklarından ateşlenen balistik füzelerle İran içerisindeki hedeflerin vurulduğu yönünde olsun.
11: Ali, son olarak şunu da söyleyeyim. Mesela İsrail ordusu diyor ki İran'dan İsrail'e yönelik, ülkemize yönelik füzeler ateşlenmeye devam ediyor. Bunu teyit ediyor mu Tahran? Yani hala füze fırlatılıyor mu İsrail'e doğru?
10: İran'dan füze ateşlendiğini bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yok. Ancak Yemen'den ateşlenen füzeler oldu. Yaklaşık bir saat önce Yemen'den füzeler İsrail'e ateşlendi. Sirenler çaldı ve füzelerin havada imha edildiğinde bildirildi. Ancak Yemen'den bu füzelerin ateşlenmiş olması sembolik anlamda taşıdığı anlam itibariyle son derece önemli. Çünkü İran Babülmendeb Boğazı'nın da kapatılmasının gündemde olduğunu belirtiyordu ki Yemen'de Babülmendeb Boğazı'nı tutan bir konumda yer alıyor. İran lideri Mustafa Hamene'nin danışmanı Muhsin Rıza'yı eğer bir savaşa geri dönüş olursa sadece Hürmüz Boğazı ve Körfez'le sınırlı kalmaz. Babülmendeb Boğazı, Kızıldeniz, oradan Akdeniz ve Hint Okyanusu'na kadar geniş bir coğrafyaya savaşın yayılacağı değerlendirmesini yapmıştı. İranlı askeri kaynaklar da savaşa geri dönülmesi halinde füze stoklarının yeterli seviyede olduğu ve uzun bir süre daha savaşı sürdürebileceği noktasında İranlı askeri kaynaklardan değerlendirmeler de geliyor. Suudi Arabistan'da bir hava üssünde patlama olduğuna dair bilgiler de vardı sabah saatlerinde. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad çevresindeki bazı hava üslerinde de patlamaların olduğu, hava savunma sisteminin aktif olduğuna dair iddialar vardı. Buna ilişkin de bilgiler geldi. Washington'un İsrail Büyükelçisi'nden de bir değerlendirme geldi. Bazı altyapıların hedef alındığı ve füze rampalarının hedef alındığı noktasında bir açıklamaydı. Yine İsrail basınında yer alan bir bilgi, İsrail İran'a yönelik saldırıyı ABD ile koordine etmiştir şeklinde İsrail basınında bir haber yer aldı. Beyaz Saray'dan tam aksi yönünde bir açıklama gelmişti. İranlı yetkililerin ve uzmanların ilk değerlendirmeleri savaşa geri dönüş sinyallerinin verildiği ve bir savaşa geri dönüş olması halinde de bu savaşın İran açısından uzun bir süre daha sürdürülebileceği noktasında. Tabii bu ateşkesin artık bittiği anlamına mı geliyor? Bunu da gün içerisinde gelecek açıklama ve gelişmelerle netlik kazanacaktır Osman. Pakistan'ın arabuluculuğu hala devam ediyor. Gece saatlerinde İran'ın ilk füze saldırıları başladığında Pakistan'ın yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Dışişleri Bakanı Abbas Açı, İngiltere, Türkiye, Katar, Irak gibi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'le de görüştü. Saldırılar karşılıklı olarak devam ederken bir askeri tırmanışa girilmiş durumda. Taraflar savaşta tekrar mı dönecek, yoksa bölgedeki yeni normal artık bu mu olacak? Yani bir tarafta diplomasi ve müzakere, öte tarafta ise sürekli artan bir askeri tırmanış. Osman.
11: Teşekkür ediyoruz. Ali çabuk aktardı bilgileri. Şimdi İran tarafı, Tahran tarafı bu şekilde. Gidelim bir Washington'a. Washington'da da Begüm Dönmez Ersöz bizi bekliyor. Orada tabii Ali'nin bıraktığı yer önemli. İran televizyonlarında konuşan önemli, konuşulanlar önemli. Bu savaşın yeniden ya da çatışmanın yeniden başlaması önemli. Trump ve Netanyahu arasındaki ilişkiye geçtiğimiz haftadan da alıntıyla birkaç sorum olacak Begüm, ama şu İran televizyonlarındaki konuşulan durumla bir başlayalım istersen. Meselenin çıkış noktası ya da büyümlenen noktası hep Lübnan oluyor. Buradan çıkan bir çatışma yine. İranlıların düşündüğü gibi, Ali'nin az önce aktardığı gibi, hakikaten iyi polis kötü polis mi var Trump ve Netanyahu İran'a karşı, ya da Amerika'da nasıl konuşuluyor bu? Neden çıktı yeniden bu çatışma?
12: Osman, ABD saatiyle akşam saatlerinde 7'de her yerde manşet, Trump'ın Netanyahu'ya İran'a karşılık vermeyin mesajını ilettiği manşetiydi. 3 saat sonra ise bambaşka bir tablo var karşımızda. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump'a kulak vermediği anlaşılıyor. Farklı yorumlar var, biraz sonra onların ayrıntılarına gireceğim ki Trump'tan Netanyahu'ya biraz olağan dışı bir talep gittiğini söylemek mümkün. Şunu söyleyelim, Amerikalı bir yetkili, Axios'a konuşan Amerikalı bir yetkili, ABD ordusunun İran'a yönelik İsrail saldırısında yer almadığını, katılmadığını söylüyor. Peki bir yandan da tabii bu acaba karşılıklı misillemeler kontrollü bir şekilde mi şu an için ilerliyor sorusu gündeme gelmişti. Amerikalı bir yetkili İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının kapsam ve genişlik bakımından kısıtlı olduğunu ifade etti. Şimdi olayın çıkış noktası, biraz önce sen de atıfta bulunmuştun, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısıydı. Amerika bu saldırı bizimle koordineli değildi diyor. Yani Trump yönetimine İsrail'in saldırıyı önceden
11: İsrail
12: haber vermediğini
11: şu dakika
12: de söylüyor.
11: İsrail'e bir yeni açıklama var mesela. Maariv diyor ki İsrail'in saldırıları Amerika ile koordineli şekilde. Yani burada Trump'la Netanyahu arasında geçtiğimiz haftada hani küfürleştiler gibi bazı iddialar çıkmıştı. Böyle bir tartışma mı var? İki taraf farklı yazıyor. Ne konuşuluyor bununla?
12: Evet, çeşitli aslında ihtimaller gündemde. Onlardan bir tanesi acaba Trump Netanyahu'ya ben İran'a karşılık vermeyin diyeceğim, misilleme yapmamalarını isteyeceğim diyerek acaba İsrail'le arasında mesafe koyuyor gibi görünmeye mi çalışıyor? Sorulan sorulardan bir tanesi bu. Netanyahu bu adımla birlikte, yani Trump'ın söylediğine kulak vermiyor gibi görünerek, acaba ABD başkanıyla majör bir görüş ayrılığı riskini mi almış oluyor? Bu yine Amerikan kamuoyunda sorulan sorulardan bir diğeri. Eğer durum böyle değilse, yani Trump hakikaten Netanyahu'ya İran'a misillemede bulunmaması çağrısında bulunduysa, bu mesajı ilettiyse ve Netanyahu buna kulak vermeyip İran'ı vurduysa, askeri tesisleri vurduysa, o zaman Amerika'nın Trump yönetiminin İsrail üzerinde bir etki gücü nüfuzu yok mu sorusu. Bu yine Amerikan kamuoyunda dillendirilen üçüncü bir soru. Bir de şunu belki söylemekte fayda var. Şimdi biraz önce senin yine atıfta bulunduğun mesele, Yemen dahil olmuş durumda yeniden Husi milislerinden İsrail'e yönelik saldırı. Bir süre önce teyit edilmedi ama Suudi Arabistan'daki ABD üssüne yönelik orada da bir takım saldırıların olduğuna ilişkin bazı iddialar yer aldı bazı haber kaynaklarında İran rejimi tarafından. Yani İran rejimi de acaba bu durumu kullanarak İsrail ve Amerika arasında bir tür görüş ayrılığı, bir sürtüşme mi yaratmaya çalışıyor? Bu da yine ortaya koyabileceğimiz bir dördüncü soru. Ve bir diğer mesele de aslında şimdiye kadar hep İsrail ve Amerika bu iki cepheyi birbirinden ayrı tutmaya gayret etmişti. Yani bir yanda İran'la müzakereler, diğer yanda İsrail-Lübnan-Hizbullah meselesi. Ama Tahran her zaman... Lübnan meselesinin ateşkesin koşullarından bir tanesi. Yani bütün cephelerde ateşin, silahların susması gerektiğini ifade etmişti. Dolayısıyla bu iki şeyi ayrı düşünmek, yani Lübnan cephesiyle İran'la müzakereleri ayrı şekilde düşünmenin gelinen noktada çok da işe yaramadığı ifade ediliyor Amerikan basınında. Hala Lübnan'ın, Lübnan meselesinin Amerika ve İran arasında varılabilecek olası bir anlaşmanın anahtarlarından bir tanesi olduğu ifade ediliyor. Biraz önce dediğimiz gibi saydığımız dört önemli soru var. Cevapları henüz belli değil. Belki önümüzdeki günlerde biraz daha netleşebilir. Ama evet, Trump Netanyahu'dan böyle bir şey istedi. Misilleme yapmamasını istedi. Sorumluluğu atmak için mi? Ya da Netanyahu ile kendisi arasında İran'la müzakereler bir yandan devam ederken bir mesafe koymak mı istedi? Buralar belirsiz soru işareti.
11: Bu olduysa, şimdi ben bu ilk son dakikayı gördüğümde açıkçası şöyle dönüştüm. Acaba içeride artık sıkıştı mı? Yani seçimle ilgili bir sıkıntısı vardı, o yüzden mi mesafe koyuyor? Ya da hakikaten artık bu savaşı bitirmek mi istiyor diye. Dolayısıyla sana şu soruyu sorarım. Daha önce de hep konuştuk, işte özellikle benzin fiyatları, akaryakıt fiyatları, pompaya yansıması Amerika Birleşik Devletleri'nde seçmenin tercihini etkileyen hususlardan birisi. Ne kadar sıkıştı bu İran savaşı konusunda da böyle açıklamalar yapıyor ya da yapıyor gibi görünüyor Trump. Nasıl konuşuluyor İran savaşının getirdikleri götürdükleri?
12: Bir kere ekonomik açıdan zaten benzin fiyatları, her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump bunun biraz daha önemini azaltan türde açıklamalar yapsa da ya da ABD seçmeninin bu konudaki düşüncesini tırnak içerisinde çok da kale almadığına yönelik mesajlar veriyor olsa da İran savaşı Amerikan kamuoyunda çok da destek görmeyen bir savaş. Neredeyse 2-3 haftada bir çeşitli anketler yayınlanıyor ve her birinin ortak paydası, ortak özelliği bu anketlerin Trump yönetiminin neden İran'la savaşa gidildiğini kamuoyuna, halka anlatamadığı gerçeği. Ve hatırlayalım, Trump yönetimi yetkilileri hep savaş başladığından bu yana haftalar içerisinde bitecek bir savaştan bahsediyordu. Fakat 100 gün oldu. Seçimler yaklaşıyor Amerika'da. Geçen hafta Kongre'de bazı oturumlar düzenlendi. En çarpıcılarından bir tanesi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kongre üyeleri tarafından İran Savaşı konusunda sıkıştırıldığı bir oturumdu. Hatta bazı demokratlar şöyle yüklenmişti Rubio'ya. Yani sözde dünyanın en güçlü ülkesi biziz, Amerika'yız. Ama İran'la hala varabildiğimiz bir anlaşma yok ortada. Dolayısıyla kim acaba daha çok anlaşma yapmak için yalvarıyor gibi görünüyor şeklinde bir soru yöneltilmişti Rubio'ya. Bütün bu son gelişmelerin ardından da, yani Donald Trump'ın Netanyahu'dan İsrail'in İran'a misilleme yapmasını, karşılık vermesini istememesi, fakat bunun üzerinden daha birkaç saat geçtikten sonra İsrail'in İran'daki askeri hedefleri vurmasının ardından mesela Demokrat Senatör Chris Murphy, İran Savaşı'nın artık bu gelinen noktada hem Trump yönetimi için hem de genel olarak, genel itibariyle Amerika'nın gücünü göstermesi açısından bir daha küçültücü bir noktaya geldiğini, yani Amerika'nın imajı açısından biraz daha küçültücü bir noktaya geldiğini söylüyor. Yani Demokrat senatör diyor ki Trump Netanyahu'yu arıyor, bir misilleme yapmamasını istiyor İran'a karşı, ama saatler içerisinde Netanyahu karşılık veriyor İran'a saldırıyla. Dolayısıyla gelinen noktada Özellikle demokratlardan, kongredeki demokratlardan çok büyük eleştiriler var seçimler yaklaşırken. Sadece demokratlar da değil aslında. Cumhuriyetçi Parti içerisinde de bu savaş uzadıkça ya da anlaşmaya varılmadıkça bunun içerideki etkileri, özellikle de ekonomiye yönelik etkileri, savaşın bir türlü Amerikan kamuoyuna bu savaşın neden gerektiğinin bir türlü yeterince iyi şekilde anlatılamıyor olması sebebiyle de tepkilerin, eleştirilerin dozu artıyor. Bir de şunu söyleyelim tabii. Hep ABD Başkanı Donald Trump şimdi eğer İran'la müzakereler bir şekilde bundan sonrasında devam edebilir ve bir anlaşmaya varılırsa, o anlaşmanın 2015'te varılan İran'la nükleer anlaşmadan JCPOA'dan ne kadar farklı olabileceği yönünde de bir takım eleştiriler var. Yani eğer 2015'tekine benzer şekilde ya da onunla aynı çizgide bir anlaşmaya imza atılacaksa, bu savaş neden yaşandı soruları da gündemde Osman.
11: Dış Haberler Müdürümüz Hüseyin Yılmaz da İstanbul stüdyomuzda, artık bu konuyu yorumlamak üzere yanımda. Hoş geldin.
13: Hoş bulduk.
11: Ne olacak?
13: Yani epeydir aslında Lübnan üzerinden beklenen bir şeydi bu. Çünkü Lübnan'da İsrail'in saldırıları devam ediyordu ve Lübnan'ın da ateşkese dahil olduğu konusunda İran ısrarı devam ediyordu. Lübnan özellikle İtalya Nehri'nin güneyinde kalan bütün her yeri vurduğu için, yerleşim yerlerini yok ettiği için, büyük binaları havaya uçurduğu için orada bir yaşam alanı bırakmamıştı. Ama bu sefer de oradaki enkazların çevresinde bir gerilla savaşı yaşanıyordu.
11: Bir Golan yaratmaya çalışıyor herhalde o.
13: Evet. Dolayısıyla da oradaki gerilla savaşında İsrail çok büyük kayıplar verdi. Bunun üzerine de İsrail hedefini Hizbullah'ın karargahı olarak bilinen Beyrut'un Dahiye bölgesine çevirdi. Öyle olunca da bu savaş ya da bu karşılıksız kalmamış oldu. Çünkü Beyrut'a yönelik saldırılarla birlikte İran'da hani ateşkesin artık bir anlamı kalmadığını, ateşkese bu bölgenin de dahil olduğunu belirterek bir hava saldırısı başlatmış oldu. Füze saldırısı başlattı dün. Bütün füzelerin bertaraf edildiğini söylüyor İsrail tarafı. Henüz bir zayiatla ilgili bir şey söylemiyor. Burada tabii bu ateşkesi devam ettirecek mi, yoksa ateşkesin bozulması anlamına mı geliyor? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü Donald Trump bu konuda geçen hafta yaptığı bir açıklama vardı hatırlarsan. Orta Doğu'da ateşkes dediğiniz zaman bütün silahlar susmaz, daha düşük yoğunluklu ateş devam eder karşılıklı. Biz de onları vuruyoruz, onlar da bizi vuruyorlar şeklinde bir açıklaması olmuştu hatırlarsan. Çünkü birçok noktayı vurmuştu Amerikalılar. Benzer bir şey mi olacak? Yani Donald Trump yine araya girip bir anlaşmaya zorlayacak ve bu arada da İsrail'de işte en azından hedef alındığı için bir karşılık mı vermiş olacak? Onu herhalde bir iki gün içerisinde görürüz.
11: Şimdi burada danışıklı dövüş mü var? Az önce Begüm'le de konuştuk biz. Sana da sormak isterim. Mesela Ali dedi ki İran televizyonlarında analistler şunu konuşuyor. Trump'la Netanyahu iyi ve kötü polisle oynuyor. Dolayısıyla bizi vururken birisi vurma diyor, birisi vuruyor. Bizim vurmamamızı istiyorlar. Dolayısıyla bunu ne yapacağız vurmayıp da? Bu şekilde konuşulduğunu söylüyor. Katılır mısın buna? Çünkü iki taraftan farklı açıklamalar var. Amerikan basını diyor ki haberi yoktu. Trump işte Netanyahu'ya vurma dedi. Ben müzakereleri belki çarşamba günü noktalayacağım, anlaşma sağlayacağım dedi. Ama İsrail basını da diyor ki koordineli bir şekilde.
13: Yani elbette bu bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Ama şundan eminiz, artık İran'da özellikle rejimin yıkılmaması ve devrim muhafızlarının kontrolü iyice ele almış olması nedeniyle ayrı bir özgüven var. Ve bu özgüven nedeniyle de hani savaşa devam etmek isteyenlerin sayısının arttığı belirtiliyor. Bu durumda her an bir çatışma ihtimalini artırıyor. Yani bugüne kadar anlaşma yapılmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de aslında biraz İran'ın tutumu, biraz Donald Trump'ın maddeleri değiştirmesiyle ilgili iştahı diyelim. Çünkü iki haftalık ateşkes ilan edildi, ikinci ayına girdik. Savaş dördüncü ayına girdi ve bitmiyor. Nereye evrileceğiyle ilgili de bir gelişme yok ama bunlar yaşanırken İsrail Lübnan'ın güneyini işgal ediyor. 3600 kişi hayatını kaybetti 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında sadece Lübnan'da. Dolayısıyla da savaşta oldukları İran'daki rakam yaklaşık 2500 civarında ama savaşın parçası olmayan, savaşı fırsat bilip İsrail'in saldırdığı Lübnan'da ölenlerin sayısı 3600. Bu çok büyük bir rakam. Üstelik de bu savaş başlarken İsrail ve Amerika İran'ın vekil güçlerini de desteğini kesmesini ve onlarla artık irtibatın olmamasını demişti. Yani Hizbullah'ı lav edin demeye getirmişti. Hı-hı. Aynı şekilde Hamas'ın da silah bırakmasını istemişti. Husilerin de bir şekilde devre dışı kalmasını istemişti. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi.
11: Gerçekleşmediği gibi bugün misilleme, mesela az önce bir son dakikayla Yemen'den Husilerin İsrail'e, Tel Aviv'e yine füze attıkları, roket attıklarına dair bazı bilgiler var.
13: Bu bilgiler İsrail basınından, dolayısıyla bundan emin olamayabiliriz. Çünkü İsrail'in manipülatif açıklamalarından birisi de olabilir. Hmm. Çünkü Husiler epey bir zamandır Amerika ile yaptıkları anlaşmalardan sonra epey bir zamandır herhangi bir saldırı yapmıyorlardı. Ve savaş boyunca da yapmadılar.
11: O zaman Amerikalıları kışkırtmak için yapıyor olabilirler mi?
13: Ya olabilir, ya da İsrail böyle bir şey olduğunu söylüyor olabilir. Buralar biraz daha netlik kazanması gerekiyor. Çünkü savaş boyunca yapmayan Husilerin daha ilk atıştan hemen sonra füze fırlatıyor olması çok akla mantığa uygun gelmiyor. Belki bağımsız bazı gruplar yapmış olabilir mi? Olabilir, ama orası da mesafeye baktığımız zaman Yemen'den İsrail çok uzak bir mesafe. Daha önce de denediler ama çoğu zaman çok da isabetli olmadı bunlar. O nedenle biraz İsrail'in ne yaptığına bakmak gerekiyor. Mesela Donald Trump, İsrail artık cevap vermeyecek ya da bir şey yapmayacak dedi. Ama iki saat sonra İsrail, İran'ın 5 şehrini ateş altına aldı. Dolayısıyla da burada Donald Trump ben sözümü geçiriyorum, benim sözüm dinlenecek demesine rağmen bunu yaşanmış olması Trump'ı biraz sinirlendirmiş olabilir. İlerleyen saatlerde Trump daha sert bir açıklama yapabilir bu konuyla ilgili. Hem İran tarafına hem de İsrail tarafına. Tabi burada herkes bir zaferle çıkmak istiyor savaştan ve bu zaferi nasıl ilan edecekleriyle ilgili de ciddi kafa karışıklığı
11: var. Zaten sonucunda herhalde, yani inanalım inanmayalım, herkes kendi tarafına bir zafer anlatacak bu işi.
13: Elbette. Ya zaten şu anda rejimin ayakta kalmış olması İran açısından bir zafer olarak görülüyor. Özellikle sertlik yanlıları bu şekilde devam edilmesini öneren taraflar var. Yönetim içerisinde. Biliyorsun artık yönetim üç ayaklı gidiyor. Müşteba Hameney var. Ama devrim muhafızları var. Bir de Galibaf var, meclis başkanı. Dolayısıyla da üçlü bir yönetim anlayışını benimsedikleri belirtiliyor ama asıl sözü geçenin devrim muhafızları ve onun sertlik yanlısı bazı isimler olduğu belirtiliyor. Bu nedenle de burada İran tarafının ne yapacağı önemli olacaktır. Mesela Hürmüz savaştan önce açıktı. Savaşta kapandı ve İran bunu artık kullanmayı öğrendi. Belki de nükleer meselelerden daha çok önemsiyor. Çünkü onun sayesinde bölgede savaşı devam ettirebildi ve savaşın küresel maliyetini artırmış oldu.
11: Bir de şöyle bir şey de var herhalde. Yani Hürmüz'e birazdan ayrıca bir parantez açacağım ama mesela bugünkü füze saldırısı, hani bütün füze stoklarını tükettik, yok ettik, oldu bitti vesaire. Geçtiğimiz haftaydı galiba sizin Amerikan basınına dayandırarak yaptırdığınız haberlerden biri vardı. İşte New York Times'te yanlış hatırlamıyorsam aslında yeniden üretim kapasitesini yerin altında başladılar ve şu anda vurabilir. Belki de bunu gösteriyor İran şu anda.
13: Elbette, yani o haberde istihbarat raporuna dayanıyordu. Hı. Ve %70 oranında yenilendiğini söylüyordu. Oysa İsrail ve Amerika'dan yapılan açıklamalarda %90'ına yakını bertaraf ettiklerini söylüyordu. Şimdi bunu göreceğiz. Ondan fazla füzeyi gece fırlattı İran. Bazı füzeleri hiç kullanmadığını zaten söylüyorlardı. Ayrıca sadece füzelerle değil, insansız hava araçlarıyla da saldırılar yapıyor. Özellikle yakın bölgelere. Mesela şu ana kadar İsrail'e yönelik saldırılar yaptı İran. Ama doğrudan Amerikan hedefi olarak gördü. Körfez ülkelerindeki üslere herhangi bir saldırı yapmadı. Hı hı. Yani burada da aslında mesajın Lübnan'a yönelik olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Yani savaşın yayılmasıyla ilgili şu an için bir adım görülmüyor. Burada zaten savaşın devam etmesini isteyen ülke İsrail'di. İsrail bir şekilde amacına ulaşmış oldu. Çünkü Netanyahu içeride epey sıkışmış durumda. Birincisi, muhalefet kendisine karşı birleşiyor Naftali Bennett'in çevresinde. İkincisi de masada İsrail yok. Yani İran'la Amerika'nın yapacağı anlaşmayı kabul edecek İsrail. O zaman biz bu savaşa niye girdik? Neden bu kadar saldırı yaptık? Eleştirileri de Netanyahu'nun en önemli cevap vermesi gereken eleştiriler. Çünkü seçim yaklaşıyor ve daha agresif olmasını isteyenler tarafından Netanyahu sıkıştırılıyor. Sanki Netanyahu agresif değilmiş gibi. Ama Netanyahu bu savaşta ciddi bir kamuoyu desteği almıştı. Ve bunun arkasından da özellikle aşırı sağcılardan kurtulup kendi iktidarını sağlamlaştırma hesapları yaparken şimdi koltuğu iyice sallantıya girince bir anlamda hani İran imdadına yetişmiş gibi oldu.
9: NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'ın yorumlarını dinledik. Saat başında yeniden buluşacağız.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
16: Mobile Systems.
14: Tek reklam.
17: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
18: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
17: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
14: Tek reklam.
19: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
20: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 25-29. Kilometrelerinde ve Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
19: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır.
3: Her mevsimde, her havada.
4: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada her yıl üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Bu israf edilen gıdaları üretmek için kullanılan su miktarı yılda yaklaşık 250 milyar metreküp. Bu miktar dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Volga Nehri'nin yıllık akışına eşit. Peki bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? Nasıl bir farkındalığa sahip olmak gerek? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan'a sorduk.
6: Hem çok zor hem çok kolay. Neden diyeceksiniz çok zor? Eğer insanlar gıda atığı yarattığının farkında değilse onları bu farkındalığa getiriyor olmak bir süreç. Bu anlamda bir zorluğu var. Ama bu farkındalığa ulaştıktan sonra da geri dönüşü olmayan çok güzel bir yolculuk başlıyor. Çünkü o farkındalıkla aldığı her şeyin gerçekten ihtiyaç olup olmadığını sorgulamaya, aldıktan sonra tüketim yollarını çok detaylı olarak araştırmaya ve ondan sonra da tüketirken saklama koşulları, yemek pişirme koşulları, daha sonra artan yemeklerin dönüştürülmesiyle ilgili reçeteler yaratarak çok daha farkında bir hayat yaşamaya başlıyor. Bu anlamda çok kolay bir yere geçiyor. Nasıl farkındalığı yaratabiliriz derseniz, her şeyden önce tüketim alışkanlıklarımıza biraz fokuslanmamız gerekiyor. Tüketim alışkanlıkları biraz da endüstrinin bize getirdiği, ekonominin dönmesi için var olan sistemin içerisinde olduğumuz için harcadığımız bir değer var. Ama bunun nereye ne kadar harcandığını çok fazla incelemiyoruz. Örneğin çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir sap maydanoz satın alıyoruz. Bugünkü fiyatını herkes biliyor. Markette biraz daha yüksek hatta. Bunun sapları maydanozun gram olarak baktığınızda yarısına denk geliyor. Ve bu yarısı tamamen kesilerek alındığı an çöpe atılıyor. Bu genel bir yaklaşım. Toplumun ne kadarı bu sapların aslında kullanılabilir olduğunu biliyor derseniz çok düşük bir oran. Bu saplar menemen yaparken kullanılabiliyor. Hem buzdolabında derin dondurucuya bırakılıyor. Daha sonra tatlandırılması için çorbaların içerisine katılabiliyor. Yemeklere dahil edilebiliyor. Hiçbir şey yoksa bunu salatanızda çiğ olarak doğrayıp yemeye devam edebiliyorsunuz. Ama alışkanlık nedir? Sapın hiçbir şeye yaramadığı düşüncesiyle çöpe gidiyor olmasıdır. İşte bu farkındalığı yaratacak konuşmalar, bir araya gelen grup çalışmaları, sosyal medyada daha yoğun olarak bunlara eğilen yaklaşımlar diyelim, bilgilendirmeler diyelim, paylaşımlar. Bunlar çok önemli. İşte bunlar farkındalığı bizim hayatımıza dahil edecek şeyler.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da 27.138 oyun, 17.245'ini alan Yıldırım yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüde konuşan Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertlilere şampiyonluk sözü verirken camiaya birlik beraberlik çağrısı yaptı.
10: Evet, bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'di, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz.

0: etmeyeceğiz hep beraber.
1: Jose Mourinho Real Madrid'e dönüyor. Portekizli teknik direktörü seçim vaadi olarak gösteren Florentino Perez başkanlık seçimini kazandı. 13 yıl önce Real Madrid'den ayrılan Portekizli geçen sezon Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştırmıştı. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından 102-93 yenen Sarı Lacivertler seride 3-1'lik skora ulaşarak üst üste 3. kez finalde mücadele etmeye hak kazandı. Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain eşleşmesinin ardından belli olacak. Başakşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı bugün saat 20'de başlayacak. Fransa Açık'ta Toprak Kort'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler şampiyonu Alexander Zverev oldu. Zverev ilk Grand Slam şampiyonluğuna İtalyan Flavio Cavoli'yi 3-2 yenerek ulaştı. Zverev bu başarısıyla Grand Slam'lerdeki Nadal, Djokovic, Medvedev, Sinner ve Alcaraz hegemonyasına da son vermiş oldu. Teniste sezonun bir sonraki Grand Slam turnuvası olan Wimbledon 29 Haziran'da başlayacak. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle ilk kez gerçekleştirilen One Run yol koşusu tamamlandı. Sporun birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinliğe 2500 yarışmacı katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, engelli bireyler ve sporseverler aynı parkurda buluştu. Etkinlik Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde gerçekleştirildi. Koşuya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Programda elde edilecek gelirler TESYEP aracılığıyla üniversite seviyesindeki başarılı engelli bireylerin eğitim süreçlerine destek olarak kullanılacak. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız yazar, aktivist Guillaume Paoli'nin İyimserlikten Daha İyisi isimli kitabı kısa süre önce Metis'ten yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Orhan Kılıç çevirmiş. Guillaume Paoli 1959 Fransa doğumlu ama 1992'den beri Almanya'da yaşıyor. Bu ülkede Mutlu Mesut İşsiz hareketinin kurucular arasında yer alan Paoli, çalışmalarında tembellik teorisi, toplum tarihi, liberalizm eleştirisi, antropoloji, arıcılık, mimarlık ve tiyatro gibi birbirinden farklı alanlara odaklanıyor. Dediğim gibi 1992'den beri de Berlin'de yaşıyor Guillaume Paoli. Efendim, yaşadığımız gezegenin en iyi zamanlarına denk geldiğimiz söylenemez herhalde. Savaşlardan tutun iklim krizine kadar envai felaketin kapıya dayandığı bir dönemdeyiz. Hal böyle olunca kötü haberlere kulaklarını tıkayan, eleştirel düşünceye sırtını dönen insanların sayısı gün be gün artıyor. Belki tam da bu sebeple iyimser olmak bir göreve dönüşmüş durumda. İşte bugün bahsini ettiğimiz kitabında İyimserlikten Daha İyisinde Guillaume Paoli, felsefe tarihinde iyimserlik kavramının izini sürüyor. İyimserliğin mevcut güç dengelerine boyun eğmek anlamına geldiği zamanlardan başlıyor, kötümserliği benimseyenlerin, insanlıktan umudunu kesenlerin çağına geliyor. Sonra günümüze geliyor. Göklerden inen kurtarıcı rolüne soyunacak, sözde yapay zekaya bel bağlayanların teknolojik iyimserliğe savrulduğu bu günlere. Guillaume Paoli, kaderine razı gelmekle her şeyin sorumluluğunu sırtlamak arasına sıkışmış gibi görünen insanın iyimserliğe tercih edilebilecek başka seçeneği var mı diye sorguluyor. Bunu yaparken de eleştirel düşüncenin başka bir dünya tasavvuru yaratmaktaki önemini vurguluyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
9: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Yaz aylarında hava durumunda sıcaklıktan daha çok en fazla bilmemiz gereken rüzgar ve nem durumudur. Sıcaklığın ne kadar hissedileceğini, rüzgarların sıcak mı, serin mi estiği ve havanın nem durumu belirler. Örneğin 33 derece bir sıcaklıkta, bağıl nem %70'lerde ise sıcaklık 42 derece hissedilir.
0: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 8.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
5: Mobile Systems.
6: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. İsrail ile İran arasında Nisan başında yürürlüğe giren kırılgan ateşkes son dönemde artan gerilim nedeniyle yeniden sınanıyor. İsrail günün ilk ışıklarında İran'ın dünkü saldırılarına misilleme saldırısında bulundu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. İran medyası da Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar olduğunu bildirdi. İsrail ordusu İran'dan İsrail'e füzeler ateşlenmeye devam ediyor dedi. İsrail basını ise İsrail'in saldırıları Amerika ile koordineli bir şekilde yaptığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgede yaşanan gerginlik ve İran'la Amerika arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Ermenistan'da halk sandığa gitti. İlk sonuçlara göre mevcut başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %51'ini alarak birinci parti olduğu Paşinyan zaferini ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu. Erdoğan son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti. CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları Salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bildirdi. Özgür Özel'in Salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği belirtiliyor. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe günü toplanacak parti meclisinde. Dün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yazıcı yeni anayasanın referandumla yapılacağını söyledi. Hayati Yazıcı toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılımıyla yapılacak anayasada söz konusu yine milletimiz, son sözü yine milletimiz söyleyecektir. Yani referandumla hayat bulacaktır dedi. İstanbul Maltepe'de dün sabah Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açılması olayıyla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Saldırıya Beştepe, AK Parti ve DEM Parti'den tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şiddete yönelenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıyı lanetledi. DEM Parti'de bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek saldırıyı kınadı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 13 Haziran'da yapılacak sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil'den toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla geri döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi. Aziz Yıldırım 17.245, Hakan Safi ise 9.927 oy aldı.
3: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız hafta hem içeride hem dışarıda önemli gelişmelere sahne oldu. Cuma günü açıklanan Mayıs ayı enflasyonu bilindiği üzere rutin takvimden 2 gün geç açıklandı. 1.71 aylık ve 32.6'lık yıllık manşetiyle beklentilerin bir tık üstünde geldi. Tabii esas arka plan okumalarında özellikle çekirdek enflasyonun hem de enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek enflasyonun bu manşet enflasyonun çok üzerinde olması enflasyonla ilgili katılık ve yapışkanlık sendromlarından henüz kurtulunamadığına işaret ediyor. Maalesef enflasyonda katılık kırılamıyor, yapışkanlıktan kurtulanamıyor ve yaygınlık meselesi de devam ediyor. Nitekim 174 temel gruptan 130 küsurunun fiyatlarının arttığı, yani ekonomik aktörlerin fiyat artırma konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ettikleri görülüyor. Aynı zamanda yurt içi üretim fiyatlarındaki temel dinamiklerde gerilmiş zemberek etkisi dediğimiz o enflasyon içerisinde birikmiş enerjinin er veya geç showroomlara, market raflarına yansıyacak fiyat artışlarının öncü bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Nitekim bu olumsuz gelişmeler çerçevesinde Fitch'te 2026 yılı enflasyon tahminini %25'ten %29,5'a yükseltti. Raporda enflasyonun 2027 sonunda %22,5'a, 2028 sonunda ise %18'e gerileyeceği duyuruldu. Elbette bunlar orta vadeli programda ve öngörülen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hedeflerinin dışında bir menzile işaret ediyor. Tabii dünyada da çok önemli bir gelişme yaşandı Cuma günü. Dünyada dolar dışında hemen tüm finansal varlıkların değerinde düşüş yaşandı. Bu sıklıkla görülen bir durum değildir. Finansal piyasalarda aslında uzunca bir süredir adeta yukarı yönlü rallisini teknoloji ve çip ve yapay zeka şirketleri öncülüğünde sürdüren Nasdaq'ta tarihi bir kayıp meydana geldi. %5 oranında saatler içinde Amerikan borsasının değer kaybettiğini gördük. Özellikle teknoloji hisselerinde önemli satışlar oldu. Böyle olunca acaba burada bir balon vardı. Bu balon artık sönüyor mu veya bunun havası mı kaçıyor tartışmaları gündeme geldi. Bu hafta önemli çünkü 12'sinde Cuma günü SpaceX, ki içinde DROG yapay zeka unsuru da var, halka arz edilecek. Bazıları özellikle kripto başta olmak üzere değişik finansal varlıklardan ve hisse senetlerinden çıkılarak bu halka arzlara hazırlanıldığını söylüyor. Nitekim ön talepler arzı çoktan geçti. SpaceX'ten hemen sonra iki dev oyuncu, yapay zekanın iki dev oyuncusu Anthropic ve OpenAI'da halka arz sırasına girecek. Anlaşılıyor ki altın, gümüş, petrol hepsi bir arada düşüyor ama henüz yapay zeka ve teknoloji hisselerinden ümit kesilmemiş bulunuyor. Henüz can çıkmamış bulunuyor. Bugün aynı zamanda önemli bir başka takvim dönümü. 100. gün Körfez Savaşı'nda geride kaldı. Peki ne oldu 100. güne girerken? Varil fiyatı petrolde 27 Şubat'ta, yani savaştan bir gün önce 72.48 dolardı. Bugün değişik dalgalanmalar sonucunda 90 küsur dolarlarda bir petrol fiyatı görüyoruz. Gene baktığınız zaman altın fiyatları savaş öncesi 5600 doları geçmişti. Cuma günü 4200 dolarları test etti. Özellikle gelişmekte olan ülkeler çok zarar gördüler. Üçlü kıskaç altında enerji fiyatları, tedarik ve üretimden kaynaklanan riskler devam ediyor. Son olarak bu hafta dünya piyasaları bekle gör moduna girmiş durumda. Çünkü çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE, perşembe günü üretici maliyet endeksleri gündeme gelecek. Bu da Fed'in bundan sonra faiz indirimi yapıp yapmayacağını ortaya koyacak. Faiz indirimi azalıyor ihtimal olarak. Hatta faiz yükseltme riskleri gündeme geliyor. Niye risk diyorum? Çünkü altın başta olmak üzere faiz yükseltilmeleri birçok finansal varlığın önünü kesiyor. Türkiye'de de Perşembe günü para politika kurul toplantısı var. Merkez Bankası'nın en son göstergeler çerçevesinde de pas geçmesi bekleniliyor. Hakikaten beklentilerin zirve yaptığı, özellikle haftanın ortasına doğru tansiyonun artacağı bir hafta. Ama ilk saatlerden itibaren, haftanın ilk saatlerinden itibaren erken açılan Asya borsalarında İran'ın Lübnan'daki İsrail operasyonlarına karşı bu ülkeye yönelttiği balistik saldırılar, füze saldırıları ve şimdi de İsrail'in karşı cevap saldırıları konuşuluyor. Bakalım önümüzdeki saatler nasıl bir serimi gündeme getirecek. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
4: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
6: Hızlıca bugünün gazetelerinin manşetlerine de bakalım. Ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık sabahın manşeti. Artık küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi meyvelerini veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanımları açıkladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik diyor Cumhurbaşkanı. Sabah gazetesi de bu haberi manşetten veriyor. Milliyet'in manşeti İsrail defol başlığı. Arnavutluk'ta Trump'ın damadı Kushner'in şirketinin milyarlık turizm projesi sokakları karıştırdı. Projeyi İsrail bağlantılı siyasi bir dayatma olarak gören halk İsrail defol sloganları atıyor diyor bugün Milliyet manşette. Hürriyet gazetesi 10 aylık esaret bitti manşetini atıyor. Hürriyet'in geçen hafta gündeme getirdiği Zeytinburnu açıklarında demirli gemideki 4 denizcinin 10 aylık esareti son buldu deniliyor. Bugün Hürriyet'te bu manşetle çıkıyor. Yeni Şafak gazetesi dövize vergi ekonomiye ve ekonomiyi ve Türk lirasını korur manşetiyle çıkıyor. Türkiye'deki yaklaşık 2 milyon şirket döviz işlemlerinden doğan gelirlerini beyan edip vergi verirken bireylerin döviz kazancından vergi alınmaması Türk lirasının değerini eritiyor, enflasyonu yükseltiyor, faizin düşürülmesinin yolunu kapatıyor. Ekonominin düzeye çıkmasının yolu Türk lirasının değerini korumaktan geçiyor diyor Yeni Şafak manşette. Cumhuriyet'in manşeti bu tuzaktan biz çıkabiliriz. Eski Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın CHP'ye birlik çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı'nın seçilmiş yöneticilerinin görev ve yetkilerinin gasp edildiğini belirten Karayalçın, bir çukura itildik, bir tuzak kuruldu, tuzağı kuran ülkeyi yönetenler, düşürüldüğümüz tuzaktan ancak biz çıkabiliriz ifadelerini kullandı. Murat Karayalçın'ın ifadeleri de Cumhuriyet'in manşetinde yer aldı. Akşamın manşeti Türkiye Fransa'nın yerini aldı başlığı. Fransız basını Macron yönetiminin Afrika'daki askeri gücünün zayıfladığını, Türkiye'nin de kıta genelinde gücünü artırdığını yazdı diyor Akşam bugün. Postaya da bakalım. Dişleriyle tarih yazdı manşetini görüyoruz Posta gazetesinde. Bursa'da doğuştan güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamayan Esra Yüce, doktorlarının tavsiyesiyle 9 yıl önce yüzme sporuna başladı. Paralimpik yüzücü azmi ve dişlerine sıkıştırdığı özel aparatla 3 kez dünya şampiyonu oldu diyor. Bugün Posta gazetesi de bu manşette çıkıyor.
4: NTV Radyo. Finans Bülteni.
6: Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya 13.694 seviyesinde başlıyor. Dolar 46.10, Euro 53.08'den işlem görüyor. Altının onzu 4.315 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.384, çeyrek altın 10.827 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 97 dolar.
4: NTV Radyo.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Bugün ülkede yağış az noktada var. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. İstanbul'da sıcaklık 31, Bursa'da 34 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık. Ankara 30 derece, Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik veriyor ve sert esiyor. İzmir 32 derece olacak. Akdeniz güneşli, Antalya 32 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Şu Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu da az bulutlu.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
9: Mobile Systems.
10: Reklam.
11: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
12: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
13: Next. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
14: ol. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
15: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
18: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
19: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
20: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
4: NTV Radyo'nun katkılarıyla. Reklam.
8: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
9: Mobile Systems.
6: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İlk durağımız Tahran olacak. İsrail ile İran arasında Nisan başında yürürlüğe giren kırılgan ateşkes son dönemde artan gerilim nedeniyle yeniden sınanıyor. İsrail günün ilk ışıklarında İran'ın dünkü saldırılarına misilleme saldırısında bulundu. Şimdi ayrıntıları alacağız Tahran'dan Ali Çabuk'tan.
10: Bir önceki yayında Yemen'den füzelerin ateşlendiğini söylemiştik. O yayın sonrasında yaklaşık yarım saat önce İran'dan yeni füzeler ateşlendi İsrail'e yönelik ve bu askeri tırmanışın devam ettiğini görüyoruz karşılıklı olarak. Sabaha doğru yerel saatte 4 sularında ilk olarak İsrail'in başkent Tahran dahil olmak üzere İsfahan ve Tebriz gibi önemli şehirlerdeki hedeflere, ki bu hedefler ilk etapta askeri tesisler olarak açıklanmıştı, bu noktalara yönelik bir hava saldırısının gerçekleştiği belirtildi. Devrim muhafızları kaynakları yaptıkları ilk değerlendirmelerde savaş uçaklarından ateşlenen balistik füzelerle bu saldırıların gerçekleştirildiği yönündeydi. Saldırıların hangi noktaları hedef aldığına dair de yeni bilgiler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Huzistan Vali Yardımcısından bir açıklama var. Huzistan Eyaleti Hürmüz Boğazı'na da yakın, ülkenin güneyinde bulunuyor. Basra Körfezi'ne yakın bir konumda ve Huzistan Eyaleti dediğimizde yoğun olarak petrol kimya tesisleri akla geliyor Osman. Burada Mahşer bölgesinde bulunan Derler İmam'a yakın bir nokta. Petrol kimya komplekslerinin bulunduğu bir yer orası. O noktada bulunan Karun Petrokimya Şirketi'nin hasar aldığı, hedef alındığı bilgisi var. Tesisin bir bölümünün hasar aldığı belirtildi. Hasarın boyutu ve olası can kayıplarına ilişkin ayrıntılı bilginin de daha sonra açıklanacağı belirtildi. Bir diğer hedef alınan noktalardan birisi ise İsfahan Necefabad bölgesiydi. Necefabad bölgesinde ise çok sayıda derin muhafızlarına bağlı askeri üsler bulunuyor. Hava uzay üsleri, yine füze programı için araştırma merkezleri bulunuyor söz konusu Necefabad bölgesinde. Tahran Mihrabat Havaalanı çevresinde hedef alındığı İran basını içerisinde yer almıştı, ancak detaylar henüz gelmedi. Şehir merkezlerinin saldırıya maruz kalmadığı noktasında Tahran şehir merkezinin Tahran itfaiyesinden böyle bir açıklama geldi Osman. Onu da aktaralım. Yani şehir merkezlerinde bir saldırı emaresi biz de şu an itibariyle görmedik. Bu saldırılara tepki olarak ise İran'ın yaklaşık yarım saat önce yeni bir füze misillemesi gerçekleştirdiği bilgisi var. İran'dan önce ise Yemen'den füzeler ateşlenmişti. Bu da son derece önemli ve İran içerisinde yapılan yorumlarda da bir önceki yayında bahsetmiştim. ABD'nin ikincili farklı tutumlarına işaret ediliyor. İyi polis, kötü polis oynadığı söyleniyor. Yorumları yapılıyor ülke içerisinde. Trump ve Netanyahu'nun İran'a karşı samimi ve güvenilir olmadığı yönünde. Bir taraftan ise bir müzakere ve diplomasi beklentisi vardı ve son günlerde ise tarafların siyasi bir uzlaşıya vardıkları ve hatta taslak metnin de önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyordu. Ancak Hürmüz Boğazı ile başlayan askeri gerilim ve tırmanış Lübnan'ın da eklenmesiyle birlikte iki ülkeyi, İsrail'i ve İran'ı yeniden savaşa dönme eşiğine getirmiş durumda. Savaşa artık dönüldü mü? Bunun için biraz daha beklemek gerekiyor. Ancak bir askeri tırmanış içerisinde olduğumuz açık ve karşılıklı olarak misillemelerin devam ettiğini görüyoruz. İlk olarak Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'a yönelik artan, yoğunlaşan saldırılarını ateşkes ihlali olarak değerlendirdi ve İsrail'e karşı bir füze misillemesi gerçekleştirmişti ve sabaha karşı 4 sularında ise İsrail, İran'ın farklı kentlerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Bu saldırıların ise savaş uçaklarından ateşlenen balistik füzelerle olduğu İran tarafından değerlendirildi. İsfahan, Tebriz ve Tahran hedef alınan şehirlerden bazılarını oluşturuyor Osman ve İsfahan bölgesinde, şehrinde ise Necefabad bölgesinin hedef alındığı açıklaması yapıldı.
6: Ali Çabuk NTV yayınında bu notları paylaştı. Şimdi bir de Şam'a gideceğiz. İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar sırasında fırlatılan balistik füzelerden bazı parçalar Suriye'nin güneyindeki Dara iline bağlı Tafas ilçesine düştü. NTV muhabiri Osman Terkan Şam'da son durumu aktarıyor.
2: TİKA'nın bazı faaliyetleri için gelmiştik buraya. TİKA Başkanı'yla beraber Suriye'nin ihyası konusunda Türkiye çok önemli adımlar atıyor biliyorsun. İşte bugün de bazı açılışlar yapılacaktı. Şimdi tabii buraya geldik ama böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Şimdi İran'la İsrail arasındaki gerilim sadece iki ülkeyi etkilemiyor. Tüm coğrafyayı etkiliyor. Sen de belirttin. Yani dün akşam saatlerinde İran'ın füze saldırıları neticesinde hava sahaları kapandı. Suriye'nin hava sahası 12 saat olarak kapatıldı. Muhtemelen ilerleyen saatlerde de kapalı olacak. Tabii İran hava sahası, yine havalimanındaki operasyonlar durduruldu. İkinci bir emre kadar dendi. Irak yine hava sahası 3 gün boyunca kapalı olacak. Bu tip gelişmeler yaşanıyor. Bölge açısından olumsuz gelişmeler. Yani hayatı sekteye uğratan gelişmeler. Şimdi ateşkes 2 aydır devam ediyordu, yürürlükteydi. Anlaşma için eli kulağında deniyordu ama dün akşam saatlerinde İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları neticesinde tansiyon yeniden yükseldi. Tabii bu İran'ın saldırısı olarak değerlendirilmiyor. Onu baştan söyleyelim. Neden? Çünkü İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ı bunun dışında tutma çabası, Lübnan'ın işte güneyine yönelik yapılan saldırılar, yine Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Beyrut, Dahiye'ye yönelik saldırıları ve uzun zamandır İran'dan gelen uyarılar, yani saldırıları durdurun uyarıları, ama buna kulak asmadı İsrail ve misilleme olarak da dün akşam saatlerinde 3 dalga halinde İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Nereye hedefteydi? Ramat David hava üssü, yani kuzeyde Hayfa yakınlarında. Ramat David hava üssü neden önemli? Çünkü Lübnan'ı vurmaya giden hava unsurları, savaş uçakları o bölgeden kalkıyor. Hava savunma sistemlerinde yoğun olduğu bir nokta Ramat David. İşte o nokta hedef alındı. Yaralanan olmadı, ölen olmadı belirtildi ama tansiyon yüksek. Sonrasında şimdi Ali Çabuk da anlattı. İsrail'in bu kez misillemesi geldi gece saatlerinde ki halen bölge sıcak. Şimdi Trump'tan gelen açıklamalar var. Açıkçası Ali Çabuk da yani bu konuya değindi. İyi polis, kötü polis mi oynanıyor? Bir taraftan Trump'la Netanyahu dün gece saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptı. Tansiyonun düşürülmesi yönünde Trump'ın telkinleri olduğu belirtiliyor. Ama aksine İsrail saldırıya geçti ve İsrail işte İran kentlerini bombalamaya başladı. Bu ne demek? İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde İran'ın karşı misillemesi gelecektir ki az önce gelen bilgide yine İran'dan yeni füze dalgası, saldırı dalgası başlatıldığı yönünde. Bu kez hedefte nereler var biliyorsunuz, yani 28 Şubat'ta başlayan savaş yaklaşık 40 gün sürmüştü. 8 Nisan'dan bu yana da bir temas yoktu taraflar arasında. İran direkt olarak 8 Nisan'dan sonra ilk kez saldırıyor İsrail'e. Tabii bu süreçte anlaşma, diplomasi trafiği sürdürülüyordu. Ama yeniden savaş tırmanacak mı? Şimdi merak edilen konu bu. Ama dediğim gibi yani İran'la İsrail arasındaki bu gerilim tüm coğrafyayı olumsuz etkiliyor. Ki hava sahaları kapandı. Başta Şam. Neden? Çünkü o atılan, yani İran'dan yollanan füzeler Hayfa kenti yakınlarındaki Ramat David hava üssü hedefteydi. O füzeler açıkçası Şam'a çok yakın noktadan, yani Suriye hava sahasından geçiyor. Bu nedenle de hava sahası kapatıldı ve dün akşam saatlerinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Şam'da şiddetli patlamalar meydana geldi. Bunun nedeni de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri Dere kenti üstünde engellemesiydi ve o vurulan füze parçaları da Dere kentinin farklı noktalarına isabet etti ama yaralanan olmadı.
6: Osman Terkan'ın notları da böyleydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgede yaşanan gerginlik ve İran'la Amerika arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. NTV Radyo. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sıfır atık forumunun kapanış etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti.
0: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
6: CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında kürsüde kim olacak, bu soru tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Grup Başkanı Özgür Özel mi? Tartışmalar devam ediyor. CHP'de gözler bir yandan da mutlak mutlan kararı sonrası yeni haftada ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak.
21: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bildirdi.
22: Grup toplantısında sizi çok göreceğiz değil mi efendim?
23: Elbette, elbette.
21: Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun ifadelerini kullandı. Sarı, kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Çünkü tedbir var kurultayda, ifadelerini de kullandı. Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği iddia edildi. Özel'in hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek bu konuda son kararını vermesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'sa meclis başkanlığının CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığını söylemiş, genel başkanın kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe toplanacak parti meclisinde. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında. Kılıçdaroğlu, parti meclisi öncesinde MYK üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.
6: Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. 6 belde belediye başkanlığı, 355 mahalle muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371.870 seçmen oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yazıcı yeni anayasanın referandumla hayat bulacağını söyledi.
24: Önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıklarından biri milletin özgür iradesinin ürünü olan yeni bir anayasa yapmaktır. Demokrasi, özgürlükler ve adalet alanında yaptığımız reformları taçlandırmak ve demokrasimizi daha ileri taşımak amacıyla yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapmak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulmuş olan yeni anayasa komisyonu da bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa konusunda bir uzlaşma masası kurulduğunda AK Parti olarak hazır bir şekilde anayasa yapım sürecini başlayacağız. Bu konuda hazırlıklarımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Anayasa yapmak milletimize ait tekel bir haktır. Toplumun tüm kesimlerinin doğrudan ve dolaylı yöntemlerle katılım ile yapılacak anayasa son sözü yine millet söyleyecek. Yani referandumla hayat bulacaktır.
1: NTV Radyo.
6: İstanbul Maltepe'de dün sabah Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açılması olayı ile ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Aydın Evler Mahallesi'ndeki Genel Müdürlük binasına ateş açılması ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Polis ekipleri zanlıların hafif ticari bir araçla olay yerine geldikleri, saldırı sonrası silah, maske ve kıyafetlerini yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Binaya ise iki kurşunun isabet ettiği görüldü. İki kişinin sorgusu sürüyor. Olaya ilişkin Beştepe AK Parti ve DEM Parti'den de tepki var. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, demokratik hukuk devleti normları içinde eleştiri hakkının kıymetli olduğunu söyledi. Ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. Yılmaz, şiddete yönelenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin huzuruna hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap verecekler dedi. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz mesajını paylaşan Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz ifadelerine de yer verdi. DEM Parti'de toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısındaki tutumumuz nettir. Bu tür saldırıları kabul edilemez diyerek silahlı saldırıyı kınadı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi. Aziz Yıldırım 17.245, Hakan Safi ise 9.927 oy aldı. Şimdi bu konuya yakından bakacağız. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar, Osman Girgin'in sorularını yanıtlıyor. Kulak verelim.
3: Beşiktaş seçimlerinden biraz tecrübeliydik. Onlar da üst üste hep seçim yapmıştı. Fenerbahçe de aynı şekilde seneye 4 işte Fenerbahçe'nin sorunu burada ortaya çıkıyor. 12 yıl gelmeyen şampiyonluk camiada tüm yöneticileri istenmeyen adam pozisyonuna getiriyor. Hayır, o başaramayacak, o başaramayacak, bu yapamadı, bunu deneyelim durumu ortaya çıkınca seçimler kaçınılmaz oluyor. Tabii Fenerbahçe'nin durumu daha farklı. O 12 yıl 13 çıkmasını istemiyor. Bu geneldi. Hafta sonu izlenimlerimiz Gürkan Ak'la beraber, Rafet Topçu'yla beraber herkese dokunmaya çalıştık. Her kesime, Az Yıldırım'a, Hakan Safi tarafına, eski yöneticilere, herkese konuşmaya çalıştık. Cumartesi farklı bir tablo vardı. Bir kesim diyor ki ya biz 60'a 40 kazanırız. Diğer kesim 55'e 45 kazanırız ama kazanırızı daha rahat, özgüvenli şekilde söylüyorlardı. Pazar günü sandıklar açıldı. Yine insanlarla konuşmaya başladık. Bu sefer iki başkan adayının yönetim kurulundaki isimler cumartesi günü o söylemleri değiştirdiler. Kazanabiliriz, kazanırız ama ifadeleri gelmeye başladı.
5: Herhalde bu son 3 seçimin en tahmin edilemezdi buydu, değil mi? Evet.
3: Yani geçen sene böyle yani çok yakın
5: olacağını... Cumartesi ve pazardan bahsediyoruz.
3: Doğru. Zaten. Net bir şekilde yani yönetim kurulundaki isimlerden bahsediyoruz. Hem Sayın Az Yıldırım'ın hem Sayın Hakan Safi'nin. Konuştuk. Herkesin bir aması vardı. Kazanabiliriz ama cumartesi öyle değildi. Ne oldu, ne değişti? Bence cumartesi günü yapılan o konuşmalarda insanların oy verecek kongre üyelerinin fikirleri değişti. Kararı net olanlar ya daha netleşti ya da sorguladılar. Kararsız olanlar kararsızlığına devam etti. Yaş üzerinden diyorduk ki 50-55 üstü Sayın Az Yıldırım olur. Gençler Sayın Hakan Safi olur. Şunu gördük Osman. 55 üstünün Hakan Safi'ye tulum oy çıkardıklarını, 20-25 yaş üstünün Sayın Az Yıldırım'a tulum oy çıkardıklarını, yani konuştuk, söylediler. Ya benim ailem Az Yıldırımcı dedi. Ama ben Hakan Safi'ye veriyorum. Tam tersi. Yani her yaş grubu, her kesimden kongre üyesinin oyları farklıydı.
5: Bir de bu kadar kalabalık olunca tahmin edilme olasılığı artık iyice düşüyor.
3: Net.
5: Cumartesi de konuşmuştuk seninle. Beni en büyük şaşırtan konu şu. Şimdi daha önce de beraber de bulunduk biliyorsun kongrelerde. İşte aşağı yukarı 10-15 bin kişi, 20 bin kişilik katılımlar oluyor. Tabii ki cumartesi biraz daha düşük ama bu kez cumartesi daha düşüktü sanki. Ve yine o artık ne yazık ki tırnak içinde alışık olduğumuz o kavga gürültü meselesi çıkınca ben katılımın daha düşük olacağını düşünüyordum. Ne olduysa cumartesi günü akşam belki kongre bittikten sonra ona da geliriz. Belki verilen fotoğraflar, belki son açıklamalar ya da transfer açıklamaları ya da teknik direktörün açıklanmaması sanki katılımı son dakika arttırdı gibi geliyor bana dışarıdan izlediğim bu. Ne dersin?
3: Pazarı getiren cumartesiydi. Bir, Sayın Hakan Safi'nin konuşması. Hakan Çalhanoğlu'nu orada açıklamak istemişti, olmadı. Gece. Hem kendi ekibinden hem de Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden geldi bu açıklama. Popülist söylemlerin ben Fenerbahçe'de karşılık bulmadığını düşünüyorum. 27 bin kongre üyesi katılıyor. Düz hesap söyleyeceğim sayıları. 17 bin Aziz Yıldırım, 10 bin Hakan Safi. Arada bu kadar uçurum varken Mason Greenwood'lar, Merih'ler, Hakan'lar, Forvet'ler ismi geçip de Sayın Aziz Yıldırım'ın 7 bin oy farkla kazanmasının tek bir açıklaması var benim nezdimde. Aziz Yıldırım'ın cumartesi günü yaptığı konuşmadaki o birleştirici tavrı. Biz de bekledik. Herkes bekledi. Acaba ne diyecek? O bahsettiğin işte
5: bambaşka
3: genel, bir yani bütün gününü 30 dakikaya indirebiliriz. 30 dakika boyunca yaşanan bir gerginlik vardı. Ahmet Bulut'un açıklaması, Hakan Safi kongre üyelerinin, destekçilerinin Aziz Yıldırım'a neredeydin 8 yıldır demesi, onun oturduğu hocadan buradaydımı yapması. Dedik ki acaba Sayın Aziz Yıldırım hani nasıl bir konuşma yapacak? Herkesi karşısına mı alacak? Bu şekilde bekledik ama Aziz Yıldırım bir metin okudu. Kimseye sataşmadı. Herkesi birleştirici bir şekilde yanına almaya çalıştı. Sonra da HT Spor, HT yayında şunu söyledi. Olgunluk döneminde olmam gerekiyordu. Evet, o olgunluk dönemi konuşmaya yansıdı. O olgunluk açıklamalarındaki ton, sloganı hepimizin Fenerbahçe, bizim Fenerbahçemiz, hepimizin Fenerbahçesi bence kongre üyelerinde olumlu etki bıraktı. Katılım o yüzden yüksekti. O yüzden Sayın Aziz Yıldırım rekor bir oyla, 17 bin oyla bir kez daha Fenerbahçe Başkanı seçildi. 2018'de Sayın Ali Koç'un aldığı oydan daha fazlasını aldı. Ya bunları incelemek gerekiyor. Lütfen hani sosyologlar, Fenerbahçe'ye gönül verenler bunun bir incelenmesi gerekiyor. Neden? İşte nedeni bence Sayın Aziz Yıldırım'ın en olgun döneminde olduğunu düşündü herkes.
5: Bir de şöyle bir şey var galiba. Yani bu denli bir, ben Aziz Yıldırım'ın seçileceğini düşünüyordum açıkçası ama bu denli bir teveccühle olur muydu? Burası bir, beni şaşırtan taraf oydu. Galiba bütün kongre üyeleri, bir yıllıkta bir kongre olduğu için 2018'deki o tırnak içinde üzücü tablonun, o ayrılırken işte bakın burada sonra üzülürsünüz ifadelerinin bir helalleşme gibi sanki kongre üyeleri ve Aziz Yıldırım ve son bir şans verme gibi bir durum ortaya çıktı gibi geliyor bana.
3: Herkes 2018'i düşünmüştür. Yani Hakan Safi cephesinin bütün eleştirisi işte o 2018'den beri neredeydiniz? Ya da hani 8 yıl 10 yıl neyse. Ama Aziz Yıldırım demek ki kendisini doğru zamanda aday olması gerektiğini hissediyor. Evet, 2024'te de kaybetti. Ama bu dönemin son dönemi olduğunu düşünüyor. Son dönemde kastım şu, şunu da söylemiştim. Hani biz evet 1 yıl, 1+3 yıl seneye olan seçim var. Orada yine aday olup seçilebilir ama o zaman daha farklı bir yapılanmaya gidebilir Fenerbahçe, yapılanmayla kastım şu, yani yanlış anlaşılmasın açayım. Aziz Yıldırım yine başkan ama futbolu daha profesyonellere teslim ettiği bir yapı. Kendisinin hani İngiltere'deki, İspanya'daki futbol organizasyonu diyelim, kulüp organizasyonuna dönecek şekilde devam edebilir. Bunu söyleyelim, ben hani 1+3'ü bu şekilde açabiliriz. Cumartesi günü ben konuşmasının pazar günü etki ettiğini düşünüyorum. 17 bin oy Aziz Yıldırım 10 bine yakın oy. Hakan Safi bunu beklemiyordu net bir şekilde. SAP'tan ayrılırken Fenerbahçe geçmişle yaşamayı seçti dedi. Evet, Sayın Hakan Safi'nin görüşü bu olabilir. Ama kongre üyelerini ben geçmişle değil de olgunlukla, tecrübeyle, herkes denendi. Sayın Ali Koç denedi, çok yaklaştı ama olmadı. Sayın Saadettin Saran denedi, olmadı. O başkanların yönetimlerinde çok önemli isimler vardı. Evet, başkan orada ama beraber alınan kararlar. Onları da denedi Fenerbahçe kongre üyeleri, olmadı. Tekrardan biz başladığımız yere dönelim dediler.

0: Dikdüzü Florya, Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yine sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
2: Reklam.
3: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi bir

0: yeni enerjisi.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatlı.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Mobile Systems.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
6: Merhabalar, yaz aylarına resmen girdik, artık yaz sofralarını kurmanın zamanı. Benim için yaz sofralarının olmazsa olmaz bir malzemesi var, o da yoğurt. Zaten Türk mutfağında yoğurt adeta temel malzemelerden biri. Türk mutfağının kilidi, anahtarı diyorum. Çok farklı şekillerde yoğurdu kullanıyoruz. Öyle ki soframıza her şekilde bir noktada giriyor. Hem ferahlatıcı bir özelliği var, hem sofrayı dengeleyici bir özelliği var. Yaz aylarında bir serinlik hissi veriyor, bir ferahlık hissi veriyor. Ama aynı zamanda yoğurdun olmazsa olmaz lezzet dengeleri var. Mesela bazı sebzeleri düşünelim. Onların yanında yoğurt olmazsa olmaz. Bazı yemeklerde yoğurt mutlaka aranır. Öyle bir kaşık bile olsa mutlaka bir yoğurt girer. Diyelim ki bir İskender kebap, bir iki kaşık yoğurt olunca bambaşka olur. Yaz aylarında bol miktarda kabak kızartma, patlıcan kızartma yapılır. İşte yoğurtlu olursa bambaşka olur. Yanında mutlaka yoğurt aranır. Ama bazı sebzeler de gerçekten yoğurtsuz olmaz. Mesela ıspanağı her zaman bir yoğurtla eşleştiririz. Gerçekten çok

0: yakışır. Ama baklaya gelince, özellikle bahar aylarının körpe baklası, yanında yoğurt olmazsa düşünülemez bile. Evet, yoğurdun böyle enteresan birliktelikleri var. Benim için mesela ikonik bir üçlü var. Nedir o da? Yaz sofrasının olmazsa olmaz menüsü. Güzel bir karnıyarık, yanında domatesli pilav, yanında cacık. İşte bu üçlü mesela Türk mutfağının özeti gibi, ideal üçlü. Orada cacığında domatesli pilavı ve karnıyarığı, hepsi patlıcanıyla, kıymasıyla, domatesiyle, hepsini dengeleyici, birleştirici ve damağı ferahlatıcı bir özelliği var. Mesela tek başına sadece cacık değil, bir soğuk çorba, mesela bir ayran aşı da tek başına bir öğlen yemeği bile olabilir. Yoğurt gerçekten çok değişik şekillerde soframıza giriyor. İlginç de eşleşmeleri var. Mesela sadece yemekler olarak düşünmemek lazım. Yani tuzlu yemekler olarak düşünmemek lazım. Tatlılarla da bambaşka bir uyumu var. Yoğurt ve bal, yoğurtlu tatlılar, yoğurtlu revani, yoğurt tatlısı. Bunların hepsinin, yoğurdun lezzeti farklılaştırıcı, bir anlamda hafifletici bir özelliği var. Bakarsak eğer, aslında nasıl Batı dünyasında, örneğin Fransız mutfağında krema kullanımı var, Türk mutfağında da onun karşılığı yoğurt kullanımı. Bu arada tabii ki bazı meyvelerle de uyumu var. Asya ülkelerine de bir bakabiliriz. Özellikle Hindistan gibi, Sri Lanka gibi ülkelerde meyvelerle falan çok enteresan kullanımları var. Yani yoğurt aslında bizim mutfağımızın özü, ama Balkanlardan Asya ülkelerine kadar yoğurdun farklı kullanım biçimleri var. Hem dünyadaki enteresan örneklere, hem de mutfağımızda yoğurdun nasıl bir kilit ve anahtar olduğuna bakıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşu sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 29-55. Kilometrelerinde ve Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugün Dünya Okyanuslar Günü. Bu yılın teması yeniden hayal etmek ve bildiğimiz dünyanın ötesinde okyanuslarla yeni bir ilişki kurmak. Okyanus, gezegenin %70'inden fazlasını kaplayan, insanlığın ve yeryüzündeki diğer tüm organizmaların yaşamını destekleyen yaşam kaynağımız. Ancak bu kadar önemli olan okyanusların artık desteğe ihtiyacı var. Büyük balık popülasyonlarının %90'ı tükenmiş, mercan resiflerinin %50'si yok olmuş durumda. Artık okyanusun zenginliğini tüketmeyen, aksine canlılığını geri kazandıracak yeni bir denge kurmak için birlikte çalışmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler bu yıl bu amaçla bizi okyanusa bakış açımızı değiştirmeye davet ediyor. Çok uzun zamandır okyanusları bize uzak olarak düşündük. Oysa aslında günlük hayatımızın bir parçası, soluduğumuz hava, yediğimiz yemek ve varlığımızı mümkün kılan iklim dengesi olduğunu hatırlatalım. Okyanusun cömertliğinin pasif mirasçıları olmaktan, geleceğinin aktif koruyucuları olmaya geçelim. Daha iyi bir geleceği yeniden hayal etmek, onu inşa etmenin ilk adımıdır. Okyanuslar Günü kutlu olsun.
5: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
8: Mobiliz.
4: Marmara ve Ege'de sert esen Poyraz ve Kariyel özellikle deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Ayrıca açık alanlarda dikkat gerektiriyor. Orman yangını riski yüksek. Akdeniz kıyılarındaysa nemin artmasıyla bunaltıcı hava koşulları var. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
8: Mobiliz.
9: Reklam.
8: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Bambaşka yere taşır Toyota.
14: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için allianz.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
8: Arvento.
9: Kılıçoğlu'yla.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: Yaz aylarında hava durumunda sıcaklıktan daha çok en fazla bilmemiz gereken rüzgar ve nem durumudur. Sıcaklığın ne kadar hissedileceğini, rüzgarların sıcak mı, serin mi estiği ve havanın nem durumu belirler. Örneğin 33 derece bir sıcaklıkta bağıl nem %70'lerde ise sıcaklık 42 derece hissedilir.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
12: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Son dakika.
2: Avrasya Tüneli'nde bir kaza var. Son dakika bilgisi olarak geldi. Yağız Şenkal'dan ayrıntılar alalım.
3: Sabah 8 sularında, 8 saatlerinde yaklaşık bir saat önce meydana geldi yani kaza. Şu anda her şeyden önce en önemli bilgiyi verelim. Avrasya Tüneli trafiğe kapalı. Yani dolayısıyla bölgede çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Eğer Avrasya Tüneli'nden yaka değiştirmek istiyorsanız kapalı trafik, hemen köprülere yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Ne olduğunu söyleyelim. Sabah 8 sıralarında Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiye ait yangın panosuna çarptı ve çarpmayla beraber musluk sistemi patladı. Yangın söndürme sistemindeki su tünele akmaya başladı. Tabii ilk etapta denizin altından giden bir tünel ve tünele bir anda su dolmaya başlayınca acaba tünelde bir delik oluştu mu düşüncesi birçok kişide oluştu, sürücülerde oluştu, ama valilik kısa bir süre önce açıklama yaptı. İstanbul Valiliği tünele akan suyun deniz suyuyla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Yani görüntülerde gördüğümüz tünele akan su görüntüsü aslında musluk nedeniyle yangın söndürme sistemindeki suyun tünele akmasından meydana geliyor. Ama bu tabii çok ciddi bir soruna neden oldu. Her şeyden önce boruların kapatılması gerekiyor. Ardından o suyun tahliye edilmesi gerekiyor. İşte bu nedenle şu anda Avrasya Tüneli trafiğe kapatılmış durumda. Avrasya Tüneli İstanbul'daki en önemli ulaşım arterlerinden biri. Anadolu yakası ve Avrupa yakasını sahil yolundan gelen kesimi bir araya bağlıyor. Özellikle Anadolu yakasında Haydarpaşa'nın oradan gelen trafik devamında E5'e bağlanan bir trafik sistemi var. Bilmeyenler için İstanbul'u anlatalım. İşte bu nedenle Avrasya Tüneli gerçekten çok önemli İstanbul trafiğinde. Ama işte bu kaza nedeniyle şu anda trafiğe kapatılmış durumda. Bu nedenle de çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. Eğer karşıya geçmeyi düşünüyorsanız kesinlikle 1, 2 ya da 3. köprüden geçmenizi öneriyoruz. Bir kez daha anlatalım televizyonu yeni açan izleyicilerimiz için. Yaklaşık 1 saat önce Avrasya Tüneli'nde bir otomobil İtfaiye ait yangın panosuna çarptı. Aslında çok büyük bir kaza değildi ama itfaiye ait yangın panosuna çarpması oradaki suyun bir anda tünele dolmasına neden oldu. Bir kez daha belirtelim. Şu anda ekranda izlediğiniz görüntü tünel olması denizin altından geçmesi nedeniyle ilk etapta acaba sorusunu oluşturdu ama bu herhangi deniz suyu değil. Yangın söndürme suyu şu anda tünele boşalıyor. Şimdi ilk etapta o delik kapatılacak, ardından su tahliye edilecek ve akabinde de tünel trafiğe açılacak.
2: Yağız Şenkal son dakika gelişmesinin ayrıntılarını paylaştı. İstanbul'da Avrasya Tüneli'ndeki kazaya ilişkin son bilgileri Yağız Şenkal'dan aldık. O sırada da 9 bültenine giriş yaptık. İsrail ve İran arasında çatışmalar devam ediyor. Bu sabahın ana gündem maddesi buydu. İsrail, İran'ın 5 kentini savaş uçaklarıyla vurdu. İran'da gece boyu İsrail'in Lübnan saldırılarına yanıt olarak İsrail'e onlarca füze saldırısı düzenlemişti. Şimdi ayrıntıları alacağız. Ali Çabuk Tahran'dan aktarıyor.
4: Devrim muhafızlarından yeni bir açıklama var. Operasyonun adı ilan edildi. Gerçek vaat 5 operasyonum olacak diye beklerken devrim muhafızları operasyonun adını NAS koydu, ilan etti. Devrim muhafızları açıklamasında İsrail'in stratejik olarak adlandırdığı hava üsleri olan Nevatim ve Telnok'taki önemli merkezleri, askeri merkezleri NAS operasyonu kapsamında hedef aldığını duyurdu. Söz konusu füze operasyonunun İsrail'in ülkenin 3 farklı noktasındaki radar sistemlerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına bir tepki ve yanıt olarak gerçekleştirildiği ilan edildi. Bu açıklamayla birlikte İsrail'in sabah saatlerinde başlatmış olduğu hava saldırısında İran'a ait bazı hava savunma ve radar sistemlerini hedef aldığınıza öğrenmiş oluyoruz. Tüm cephelerde operasyonlar için hazırız ve düşmanın çeşitli senaryolarına karşı da misillemeler planlandı ifadesi kullanılıyor. Yani önümüzdeki saatler yine hareketli olacak askeri anlamda. İran karşı misillemelerini başlatmış durumda ve bu misillemeler İsrail'in de yanıt vermesine neden oluyor ve karşılıklı olarak misillemelerin devam ettiğini görüyoruz. Saldırıların hedef aldığı noktalardan birisi de Huzistan eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisiydi. Mahşer bölgesinde bulunan Karun petrokimya şirketiydi. Buranın hasar aldığı bilgisi paylaşılmıştı ilk saldırı dalgasında. Ardından buna ilişkin bir açıklama daha yapıldı ve gündüz saatinde normalde işçiler, personel söz konusu tesise gidecekti. Ancak sabaha doğru hedef alınmıştı. Tüm personelin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Güvenlik gerekçesiyle hasarın boyutuna ilişkin de bir taraftan inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bir taraftan da diplomatik trafiğini başlatmış durumda. Katarlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın NAS adını verdiği füze operasyonu gerçekleştirdikten hemen sonra İngiltere, Irak gibi ülkelerin dışişleri bakanları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Pakistan Genelkurmay Başkanı da görüştüğü isimler arasında. İran lideri Müşteba Hamene'nin danışmanı olan Ali Ekber velayeti İran içerisinde karar alma mekanizmasında son derece önemli bir isim. ABD'ye bir uyarıda bulunuyor Babul Mendeb Boğazı konusunda. Babul Mendeb'in şu ana kadar kapanmamış olmasını yanlış değerlendirmeyin ifadesini kullanıyor. Ve İran'ın bölgedeki diğer unsurlarla birlikte burada kastettiği Yemen oluyor. Yemen ile birlikte Babul Mendeb Boğazı'nı kapatabilecek kapasitede olduğunu söylüyor Ali Ekber velayeti. Seçim sizin diyor ABD yönetimine. Ya bu akılsızlığa son verirsiniz ya da iki boğazın karşılıklı ve kurallı bir şekilde denge unsuru haline geldiğini görürsünüz diyor ve Babul Mendeb Boğazı'nın da tıpkı Hürmüz Boğazı gibi kapatılabileceği uyarısı tekrarlanmış oluyor. İran içerisinde yapılan yorumlarda ise bir konu ön plana çıkıyor. O da ABD'nin yeşil ışık yakması. ABD koordinasyonu içerisinde İsrail'in İran'a yönelik bu saldırıyı gerçekleştirmiş olduğu yönünde yorumlar var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi olan Behnam Saidi devlet televizyonunda konuşuyordu. İsrail sadece güçten anlar dedi. Hiçbir anlaşma, müzakere ve ateşkese bağlı kalmıyorlar. Ve ABD'nin yeşil ışık yakması ve onun koordinasyonu ile İran'a yönelik bu saldırı gerçekleşmiştir değerlendirmesini yaptı Osman.
5: Teşekkür ediyoruz.
2: Ali Çabuk İran'dan aktardı. Bu arada Avrasya Tüneli'ne dair bir son dakika gelişmesi var. Trafiğin açıldığına yönelik ilerleyen dakikalarda yine yeni bilgiler geldikçe aktaracağız. Şimdi Ermenistan'a gideceğiz. Ermenistan seçimlerinde oyların sayımı devam ederken Başbakan Nikol Paşinyan oyların %51'ini alarak birinci parti oldu. Paşinyan zaferini ilan etti. Konuşmasına Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Peki neler söyledi? Erivan'a dönelim. NTV Dış Haberler editörü Derya Acı Acemoğlu seçimi yerinde takip etti. Şimdi yayın için hazır sözü Derya Acemoğlu'na bırakalım.
6: Osman günaydın. Ermenistan seçim komisyonu yaklaşık bir saat önce yeni bir açıklama yaptı. Öncelikle ondan bahsedelim sıcak bir gelişme olarak. Buna göre oyların %97'si sayılmış durumda artık Ermenistan'da. Ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi 3. kez iktidara gelmiş oldu. Açıklanan verilere göre %49,8'lik bir oy oranına sahip Nikol Paşinyan'ın sivil sözleşmesi. Onu Güçlü Ermenistan İttifakı takip ediyor. Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptı. Onun oy oranı da %23. İkinci sırada Güçlü Ermenistan İttifakı. Üçüncü sıradaysa eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın partisi var. İttifakı var. Ermenistan İttifakı. O da %10'luk oy oranına sahip oldu. Böylece bu iki ittifak ve bir parti parlamentoya girmiş oldu. Merak edilen bir başka isim de yine muhalefetteki Gagik Zarukyan'ın partisiydi. LÖFE Ermenistan Partisi. Onun oy oranı şimdilik %3,98'de kaldı. Seçim barajı partiler için %4'tü. Ufak bir oy oranı eksik gibi görünüyor parlamentoya girmek için şimdilik. Bunlardan başka da hiçbir parti parlamentoya girmeye hak kazanamadı. Burada aslında şu önemli, bu sonuçlar zaten beklenen sonuçlardı ama bildiğiniz gibi Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış süreci var ve anayasa değişikliği gerekiyor. Barış anlaşmasının imzalanması için işte bu noktada bu rakamlar anayasa değişikliği için şimdilik yeterli görünmüyor. Çünkü 3'te 2 çoğunluğa sahip olması lazım anayasa değişikliği için, referanduma gidilmesi için. Şimdilik o oranlara sahip değil. Birkaç sandalyeye daha ihtiyacı olacak Paşinyan'ın bunun için. Peki Paşinyan hangi açıklamayı yaptı onu da aktaralım. Dün gece yerel saate saat 2 gibi kameraların karşısına geçti. Henüz oyların %15'i açıklanmıştı kameraların karşısına geçtiğinde ama kesin zaferini ilan etti Paşinyan. Ve bu sonuçların Ermeni halkının barış istediğini gösterdiğini söyledi. Güney Kafkasya'da barış ve refah istediğini gösterdiğini söyledi. Konuşmasında Türkiye'ye de değindi. Öncelikle Azerbaycan ve Türkiye'de bu sonuçların olumlu bir karşılık göreceğini umduğunu söyledi. Onun yanı sıra Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını beklediğini de sözlerine ekledi. Nikol Paşinyan, ilişkilerimizi kurumsallaştırmamız gerekiyor dedi. Türkiye'nin sınırları açması ve diplomatik ilişkiler kurmamız gerekiyor dedi. Ve son yıllarda iki ülke ilişkilerinin olumlu bir ivme kazandığını da sözlerine ekledi. Paşinyan'ın Avrupa Birliği'ne, Batı'ya ve Rusya'ya da mesajları vardı. Avrupa Birliği ile yakınlaşma politikasını sürdüreceğini söyledi. Rusya'ya da dediğim gibi bir mesaj vardı. Avrasya Ekonomik Birliği'ne üyeliğimizi sürdüreceğiz dedi. Rusya ile ilişkilerimizi de geliştirmeye devam edeceğiz. Mesajı vardı. İlk mesajı buydu Paşinyan'ın. Fakat şunu da son olarak söyleyelim. Açıklamasına göre seçim önceliği bunlardan hiçbiri değil. Muhalefet partilerine yüklendi aslında ve ilk öncelik olarak da bunu söyledi. Üç başlı savaş partisi olarak gösteriyor. Seçime parlamentoya giren Güçlü Ermenistan İttifakı, Ermenistan İttifakı ve henüz giremeyen Müreffeh Ermenistan'ı, üç partinin liderlerinin de yargılanması gerektiğini söylüyor Paşinyan. Ve dediğim gibi bunları üç başlı savaş partisi olarak nitelendiriyor ve yargılanmaları gerektiğini söylüyor. İlk önceliği olarak da bunu söyledi Osman.
2: Derya Acemoğlu NTV ile ortak yayında Erivan'dan aktardı. Şimdi bültenin açılışında Avrasya Tüneli'ndeki kazadan bilgiler vermiştik. Son bilgileri yine alacağız. Yağız Şenkal NTV ile ortak yayında aktarıyor, dinliyoruz.
3: Trafik açıldı, onu söyleyelim. Yaklaşık bir 10 dakika önce, yani biz biraz önce ilk yayınımızı yaptıktan sonraki birkaç dakika içinde açıldı. Artık trafik şu anda akmaya başladı. Bir kez daha anlatalım ne olduğunu televizyonu yeni açan izleyiciler için. Bir araç Anadolu yönünden Avrupa yönüne doğru Avrasya Tüneli'nden geçiyordu. Saat 8 sıralarında itfaiyeye ait bir yangın panosuna çarptı. Aslında çok ciddi, çok büyük bir kaza değildi ama sonuçları İstanbul'u çok etkileyen bir kaza oldu. Çünkü araç o itfaiye panosuna çarpınca bir anda musluk sistemi devreye girdi ve musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmaya başladı. Şimdi Avrasya Tüneli denizin altından giden bir sistem. Tabii ilk etapta denizin altından giden bir sistemde bir anda tünele su boşalmaya başlayınca sürücüler panik oldu. Acaba deniz suyu mu tünele doğru akmaya başlıyor düşüncesi oldu ama bu yanlıştı. Valilik de açıklama yaptı. Tünele akan suyun denizle bir alakası yok. Deniz suyuyla bir alakası yok. Tamamen musluk yangın söndürme sistemindeki suyun tünele akmasından kaynaklandı. Şimdi ne oldu? O bir saat içinde araç oradan çekildi. Patlayan yer onarıldı ve su da tahliye edildikten sonra yaklaşık bir 10 dakika önce Avrasya Tüneli çift taraflı olarak trafiğe açıldı. Tabii bu bir saatlik gecikme İstanbul'da çok ciddi bir etkiye neden oldu. Çünkü Avrasya Tüneli karşı yakaya geçişlerde en önemli unsurlardan biri. Birinci köprü, ikinci köprü ve ardından Avrasya Tüneli, tabii üçüncü köprü de var. Dört geçiş var İstanbul'u bilmeyenler için anlatalım. Avrasya Tüneli'ndeki işte bu kaza çok ciddi trafik yoğunluğuna neden oldu. Anladığım kadarıyla daha da bu yoğunluğun açılmasının zaman gerekiyor. Çünkü uzun bir birikme oldu ve yaklaşık 10 dakika önce açıldı. Yavaş yavaş da trafiğin normale girmesini bekliyoruz.
2: Yağız Şenkal'dan son dakika bilgisine dair yeni gelişmeleri aldık.
0: NTV Radyo. Reklam.
7: bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Hedefe ulaştınız.
12: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüde konuşan Aziz Yıldırım, Sır Lacivertlilere şampiyonluk sözü verirken camiaya birlik beraberlik çağrısı yaptı.
3: Evet, bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'di, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber.
2: Jose Mourinho Real Madrid'e dönüyor. Portekizli teknik direktörü seçim vaadi olarak gösteren Florentino Perez başkanlık seçimini kazandı. 13 yıl önce Real Madrid'den ayrılan Portekizli geçen sezon Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştırmıştı. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından 102-93 yenen Sır Lacivertler seride 3-1'lik skora ulaşarak üst üste 3. kez finalde mücadele etmeye hak kazandı. Sır Lacivertlilerin finaldeki rakibi Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain eşleşmesinin ardından belli olacak. Başakşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı bugün saat 20'de başlayacak. Fransa Açık'ta Toprak Kort'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler şampiyonu Alexander Zverev oldu. Zverev ilk Grand Slam şampiyonluğuna İtalyan Flavio Cavoli'yi 3-2 yenerek ulaştı. Zverev bu başarısıyla Grand Slam'lerdeki Nadal, Djokovic, Medvedev, Sinner ve Alcaraz hegemonyasına da son vermiş oldu. Teniste sezonun bir sonraki Grand Slam turnuvası olan Wimbledon 29 Haziran'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Reklam.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: NTV Radyo.

0: reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz efendim NTV stüdyolarına. 8 Haziran 2026 Pazartesi günü sabahında haftanın ilk geri sayım programımızda karşınızdayız. Değerli izleyenler, bu sabah televizyonlarınızı açtığınız zaman muhtemelen gözünüze çarpan ilk haber, ilk sıcak gelişme, ilk son dakika gelişmesi İran'la İsrail arasında yeniden sıcak çatışmanın başlaması ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıydı. Bu gelişmeler elbette piyasalara damga vurdu. Bu sabah rakamları birazdan paylaşacağız. Ama biraz daha geriye sarmamız da gerekecek çünkü geride bıraktığımız hafta Cuma günü Amerika'da tarım dışı Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Veri son derece güçlü geldi. Bu da piyasalarda, küresel piyasalarda şu görüşü kuvvetlendirdi. İstihdam piyasası sağlam, dolayısıyla mevcut savaş ve enflasyon endişeleri nedeniyle Amerikan Merkez Bankası Fed bu yıl faizi artırabilir. İşte bu düşünce, bu fikir, bu beklenti güçlenince altın fiyatlarında hızlı bir geri çekilme gördük. Cuma akşamı itibariyle bu sabah da devam ediyor. Petrol fiyatları İran-İsrail arasındaki çatışmanın yeniden alevlenmesiyle yükseldi. Rakamları birazdan paylaşacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yayınımıza bağlanacak ve kıymetli metallerle petrol tarafındaki gelişmeleri geçen cumadan toparlayarak bize aktaracak. Sonrasında doçent doktor Gökhan Işıl, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi hocamız bizimle birlikte olacak. Bu gelişmeler ışığında Amerikan Merkez Bankası ne yapacak? Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta Perşembe günü toplantısı var. Bizim Merkez Bankamızın bu hafta Çarşamba günü toplantısı var. Merkez bankalarını konuşacağız, faizi konuşacağız, enflasyonu konuşacağız. Değerli izleyenler, hemen geçelim bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk maddemiz, ilk başlığımız geliyor ekranlarınıza. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıklamak üzere Perşembe günü, bu Perşembe günü toplanacak. Piyasalarda ağırlıklı beklenti faizin sabit kalacağı yönünde. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizini %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Ama pratikte zaten %40 üzerinden fonlanıyor şu anda, biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Merkez Bankası'nın orta vadeli enflasyon hedefinin %5 olduğunu hatırlattı. Karahan, düşük ve öngörülebilir enflasyonun yatırım kararlarının sağlıklı alınmasına katkı sağladığını vurguladı. Yani bir noktada enflasyon, yüksek enflasyon önümüzü görmemizi engelliyor, her şeyi paralize ediyor. Özetle enflasyon tüm kötülüklerin anasıdır mesajını bir kez daha vermiş Merkez Bankası Başkanı. İran, İsrail'in Lübnan saldırılarına yanıt olarak İsrail'e 2 ay aradan sonra füze saldırısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile görüşerek yanıt vermemesini söyledi ama İsrail bu isteği geri çevirdi, İran'ı savaş uçaklarıyla vurdu. Petrol fiyatları da İsrail'in pazar günü Lübnan'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından ve elbette İran-İsrail arasındaki çatışmanın etkisiyle bu sabah %4'ün üzerinde bir yükselişle başladı Brent petrol. Altın tarafını anlatmıştık zaten. İsterseniz tam da bu noktadan piyasalara geçelim, piyasalara bakalım. Öncelikle bizim borsamız BIST 100 endeksi dün, Cuma günü %1,28 düşüşle 13.694 puan seviyesinden kapandı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.661 puan. Yukarıda ise 13.903 puanı gördü. Dar bir bantta işlemlerin gerçekleştiğini, 300 puanlık bir bantta işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İşlem hacmi de Cuma günü 171 milyar lira olarak gerçekleşti. 18 hisse senedi yükseldi, 78 hisse senedi düştü, 4 hisse senedi de yatay. Cuma günkü kapanışla beraber savaşın başlamasından önceki son işlem günü 27 Şubat'tan geçen Cuma kapanışını kıyasladığımız zaman borsada BIST 100 endeksi %0,17 eksiye geçmiş durumda. Cuma günkü işlemlerde bankacılıkta %3,6'lık bir geri çekilme var. Özellikle enflasyon rakamları sonrasında. Enflasyon tahminlerden biraz daha farklı geldi belki ama alt başlıklara bakıldığı zaman uzun vadede enflasyon risklerinin bir miktar daha yukarı yönlü olduğu değerlendirmesi piyasalarda bir miktar tatları kaçırdı. Bizim enflasyonumuzdan bahsediyorum. Gıda tarafında, hizmetlerde, holdinglerde, iletişimde kayıplar vardı. Petrokimya hafif artıda, ticaret hafif artıda. Para piyasalarında dolar 46 lira 10 kuruştan güne başlıyor. Euro 53 lira 16 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında söze başlarken ifade ettiğimiz gibi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırma ihtimali beklentisi kuvvetlenince dolar endeksi de kuvvetlendi. 100 endeks seviyesinin üzerine çıktı bu sabah. Euro dolar karşısında 1.16'nın çok çok altına sarktı. 1.15-20'lere kadar geri çekilmiş durumda. Sterlin de dolar karşısında 1.33-30'lara kadar gerilemiş durumda. Elbette altın fiyatları ve altın ve petrol sayfamızda gelsin. Altın fiyatları dedik ya, işte bu beklentilerle cuma günü 4.310 dolara kadar gerilemişti. Kapanışını 4.330'da yapmıştı. Bu sabah çatışmanın da etkisiyle satışların devam ettiğini ve önceki kapanışa göre %0,44 aşağıda olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrol %4'ün üzerinde yükseldi. Yeni sıcak çatışmayla beraber cuma günü 92 dolardan kapatmıştı. Temmuz vadede bu sabah 96 hatta 97 doların da üzerine attığını söyleyebiliriz. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.385 lira, çeyrek altında 10.471 lira seviyesinden işlem görüyor. Şimdi Asya borsalarına bakıyoruz. Orada da daha doğrusu Amerikan borsalarında da geçen hafta cuma günü kapanışında mesela Nasdaq'ta %4'ün üzerinde bir düşüş vardı. S&P %2'nin üzerinde değer yitirdi. Asya borsaları da bu sabah kayıpla açıldı. Japonya'da %4'ün üzerinde kayıp var. Çin 2.5 aşağıda. Hong Kong'da %1.5 kayıp var. Güney Kore'de %8'i aşınca kayıplar devre kesici çalıştı. Şu anda da %7 civarında kayıplar var Güney Kore'de de. Yani hem savaş hem Amerikan Merkez Bankası meselesi hem yapay zeka meselesi satışları bir miktar tetiklemiş gibi görünüyor. Risk iştahındaki azalma kripto para evrenine yansımıştı. Yansımaya devam ediyor. Cuma günü 59.300 dolara kadar geriledi Bitcoin. Bu sabah baktığımızda yeniden 60.000 doların üzerine atmış durumda. 62.500 dolarda. Ethereum 1.500 dolara gerilemiş durumda. 1.549 dolar. Ripple, Solana ve Cardano'da da yine hafif yükselişler var. Diğerlerinde olduğu gibi. Hemen dönelim. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'e günaydın diyelim. Zafer Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Zafer Bey, bu sabah sıcak çatışmanın yeniden alevlendiğini gözlemliyoruz. Bunun da petrol fiyatlarına etkisini görüyoruz ama altında hareket daha önce. Geride bıraktığımız hafta tarım dışı, Amerika'da tarım dışı istihdam verisi sonrasında başlamış gibi görünüyor herhalde. Önce altınla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz son iki günkü hareketi?
2: Aslında sizin de söylediğiniz gibi cuma günü gelen veriler piyasalarda moralleri oldukça bozmuş durumda. Neden bozmuş durumda? Çünkü beklentilerden çok daha güçlü bir tarım dışı istihdam verisi geldi. Bu da özellikle merkez bankalarının ki başta Fed olmak üzere faiz indirimlerini geçtim. Faizi sabit bırakma, faiz arttırımları ihtimalini oldukça güçlendirmiş durumda. Bunun etkilerini görüyoruz tüm piyasada. Çok sert satışlar geldi. Faizler yüksek kalacak, hatta faizler artacak diye. Genel olarak emtia varlıklarında ve genel olarak varlık fiyatlarında satışların arttığını gördük. Tahvil faizleri bu anlamda piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Hem Japonya tarafında hem ABD tahvilleri tarafında. Bunun da etkilerini altın üzerinde görüyoruz. 4370 seviyesi önemli bir destek seviyesiydi. Bu seviyelerin de altına kadar geri çekimler gördük. Hatta 4300 seviyelerin de altına geldi. Hep söylüyorum 4370-4400 bandı önemliydi. Bunun altında artık yeni bir band açılıyor. Bu anlamda önemli. Piyasalar üzerindeki baskı artıyor. Sizinle beraber hep konuştuk yayınlarda. Yani zaten bu sene içerisinde o yeni zirve seviyeleri çok fazla beklemiyorduk ama savaşla beraber faizlerin beklenildiğinden daha üzerinde gerçekleşecek olması ki çünkü enflasyon yükseliyor, enflasyon baskısı var. Bununla beraber dolar endeksinin güçlü kalacağı beklentisi vardı. Bu beklenti gerçekleşiyor. Bu da kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturan bir unsur. Ama genel olarak varlık fiyatları üzerinde bir baskı oluşturduğunu görüyoruz. İşte euro dolar paritesi de 1.15'lere doğru gerilemiş durumda. Yani tüm piyasa üzerinde aslında tarım dışı istihdam verisi etkili oldu. Haftaya başlarken de şimdi çatışmaların Orta Doğu'da yeniden başlamış olması burada risk fiyatlamasını da beraberinde getiriyor. Yeniden altın üzerinde bugün de bu baskıyı görüyoruz. Bu sefer sadece faiz baskısı değil, aynı zamanda nakde geçme isteğinin tüm piyasalarda etkili olduğunu görüyoruz. Altının da yeniden bundan satış olarak pay aldığını söyleyebiliriz.
1: Doların değer kazanması zaten net bir şekilde sizin bize anlattığınız tablonun bir sonucu olarak bu sabah karşımıza çıkıyor. Az önce bahsettiğiniz gibi Donald Trump'ın açıklamaları vardı. İyi raporlar, iyi veriler çıktığında piyasa düşüyor. Çünkü faizlerin yükseleceğini düşünüyor. Faizleri yükseltmek için hiçbir neden yok diyor Donald Trump ama bu açıklamayı çok satın almadı anladığım kadarıyla piyasa. Gösterge faizi yükseltmek yanlış bir hareket. Aslında faizleri düşürmeliyiz dedi Kevin Warsh yeni başkana atıfta bulunarak. Kevin'e büyük saygı duyuyorum ancak benim düşüncem bir ülke iyi gidiyorsa faiz oranlarını hemen yükselterek cezalandırılmaması gerektiği yönünde. Bu açıklamayı neden yaptı? 2026 yılı içerisinde Amerikan Merkez Bankası'ndan bir çeyrek puanlık faiz artırımı tam fiyatlanmaya başladığı için Amerika'da 10 yıllık gösterge tahvil faizi 4,5'u yeniden aşıp 4,6'lara gittiği için aslında Trump'ın politikaları yapmak istedikleriyle çelişiyor. Bunu bir kez daha gözlemlemiş olduk. Altında 4500 dolar kritik seviye demiştiniz. Orayı aşağıya doğru kırdık. Dikkatli olalım demiştiniz. 4300-375 oralarda kritik. Şimdi yeni seviye oluşacak diyorsunuz ama bütün bu gelişmeler ışığında bir trend değişiminden bahsedebilir miyiz? Yoksa bunlar gelişmelerin etkisi mi? Bu düşüşten bahsediyorum. Yani
2: şu anda bir trend değişiminden bahsetmek bir miktar zor ama ben şöyle söyleyebilirim, savaştan bağımsız 2026 yılı için zaten Ocak-Şubat döneminde gördüğümüz zirve seviyelerinden sonra ben zaten yatay bir piyasa ve satış baskılı bir piyasa olmasını bekliyordum. O trendde bir değişim yok açıkçası. O trend hala devam ettiğini söyleyebilirim. Herkesin beklemiş olduğu bir yükseliş trendi sona erdi mi diye cevaplayacaksak zaten ilk açıklamamda dediğim gibi bence yükseliş trendi kısa vadede sonlanmış durumda. Bu seneyi ben daha çok satış baskılı geçecek bir yıl olarak görüyorum. Çünkü beklentiler değişmeye başladı. Beklentilerin değişmesi varlık fiyatlarında da bu değişimi etkileyen unsurlardan bir tanesi. Yeni zirve seviyelerini bu sene içerisinde görebilir miyiz? Ben çok fazla düşünmüyorum. Açıkçası savaş bitse bile yeni zirve seviyelerine gitmemizi çok fazla beklemiyorum. Ne zaman tekrar ons altında güç kazanmaya başlarız? Yeniden faiz indirimleri gündeme geldiği zaman ve gene ön plana çıktığı zaman. Ama şu anda bundan bir miktar uzak gibiyiz. Doğru. Özellikle savaşın hala devam ediyor olması ve çatışmaların devam ediyor olması maalesef her gün enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Bu ne demek? Bundan sonraki gelecek enflasyon verileri de yüksek kalmaya devam edecek. Bu da faizlerin artışını tetikleyecek unsurlardan bir tanesi. Bunu unutmamak lazım. Sadece verilere bakıp değil, aynı zamanda savaş devam ettiği sürece petrol fiyatlarındaki yıllık ortalama da her geçen gün yukarı doğru yükseliyor. Bu da piyasayı baskılayan bir unsur maalesef.
1: Tam da sözün geldiği nokta itibariyle petrolle devam edelim. Geride bıraktığımız hafta 92 dolarlara kadar gevşeyen bir Brent petrol, Temmuz vade Brent petrol bu sabah 96-97 dolarla çatışmaların tekrar alevlenmesiyle birlikte yükselmiş durumda. Pazar günü OPEC artı üyesi 7 ülke bir araya geldi ve Temmuz ayında da hani son 4 ayda 4. kez yanlış hatırlamıyorsam günlük üretimi arttırma kararı aldı. Çok ciddi bir şey değil galiba 188 bin varil ama yine bir artırım kararı aldılar. Elbette herhalde pazartesi sabahı böyle bir güne uyanacağımızı tahmin etmiyorlardı. Ama petrol fiyatları hani nasıl değerlendirelim Zafer Bey? 110-120'lerden buralara geldik yine iyi mi diye bakalım. Piyasa neyi fiyatlıyor, neyi satın alıyor? Barış yakını mı fiyatlıyor, Trump'ı mı ciddiye alıyor daha fazla?
2: Yani Trump'ı piyasanın şu anda çok fazla ciddiye aldığını söyleyemem. Ama tabii açıklamalar etkili oluyor. Ama açıklamalara verdiği tepkilerin savaşın ilk dönemine göre oldukça azaldığını söylememiz mümkün. Şu aşamada piyasa 90 dolar bandını kritik bir eşik olarak görmekte. Onun altını çok fazla geçmiyor. Onun altına da muhtemelen ancak kalıcı bir anlaşma olursak geçecek gibi gözükmekte. Bugün çok sert bir tepki verdi petrol fiyatları ama hala orada çatışmaların tekrar sert bir şekilde başlayacağına yönelik endişeler şu anki fiyatlamalara göre çok fazla gözükmüyor gibi. En azından piyasa buna inanmıyor böyle olsa bile. Fakat şöyle bir şey var. Tabii biraz önceki söylediğim konudan da petrol fiyatları bu seviyede kaldıkça yıllık ortalamaları yukarı doğru çekiyor. Bu piyasa için bir unsur. Petrol fiyatlarında İsrail, İran, ABD-İran çatışmaları devam ettiği sürece burada 90 dolar bandının altına gelmeyeceğiz gibi gözükmekte. Her geçen gün savaşın devam ettiği gün o taban fiyatı yukarı doğru çekmeye çalışıyor piyasa. Bunu da söyleyebiliriz. O yüzden de burada bir miktar artık kalıcı anlaşma oluncaya kadar sıkışmış bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda 90 dolar. Yukarıda 120 dolar bandı var. Bu band iyi haberler geldikçe 90 dolara doğru gevşiyoruz. Kötü haberler geldikçe 120 dolara doğru gidiyoruz. Ama şu anki görüntü bugün itibariyle %4 yükselmiş olmasına rağmen piyasa hala çatışmaların şiddetleneceğini ve ABD'nin de dahil olacağını fiyatlamıyor, onu söyleyebilirim.
1: Sakin 90-100 dolar arasındaki sakin seyrini koruyor. Aynen. Şimdilik koruyor diyebiliriz. Pekala. Zafer Bey, son olarak da şunu sormak istiyorum. Uzunca bir zaman şunu konuştuk. Bölgedeki terminaller, enerji terminalleri, petrol istasyonları, üretimler, üretim tesisleri, rafineriler vesaire vuruldu, yıkıldı. Bunların hepsinin yeniden, hepsi vurulup yıkılmadı elbette. Hani çatışma içerisinde yaşananlardan bahsediyorum. Bunların yeniden normal kapasitesine dönebilmesinin bir zaman alacağı, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl diyen de var. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı bugün açılsa dahi işlerin normale dönmesi belli bir süre alacak. Ama buradaki şeyi, hani nasıl diyeyim size, 90'dan nereye geliriz? Yani diyelim ki inşallah yarın Hürmüz Boğazı açıldı, gemiler normal geçişine başladı. Hani biz petrolde nasıl bir düşüş göreceğiz? Evet, hemen normal haline dönmeyecek ama en azından bu şeyin kalkmasıyla beraber, kapalı halinin kalkmasıyla beraber nerelere kadar hızlı bir geri çekiliş olabilir?
2: O zaman şöyle söyleyeyim. Yani savaş sonlandığı zaman ben hızlı bir şekilde fiyatların geri çekileceğini düşünüyorum. Kalıcı bir anlaşmaya varılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla. Denge seviyelerini bir süreden beri söylüyorum zaten. Yaklaşık 80 dolar bandının ben denge seviyesi olabileceğini düşünüyorum. Bunun da en büyük sebebi sizin de belirttiğiniz gibi enerji sahalarının hala tam kapasite sağlayamayacak olması. Özellikle doğalgaz fiyatlarında bu geri çekilmenin bir miktar daha belki yukarıda gerçekleştiğini görüyor olacağız. Ama ilk etaptaki sert satışlar 80 dolar bandının altına geçilmesini, hatta 70 dolar bandına gelmemize sağlayabilir. Bunu da söyleyebilirim. Neden peki? Çünkü şu anda hala gemiler üzerinde çok ciddi petrol stokları var ve bunlar teslim olmaya başladığı zaman anlık kısa vadeli arz çok ciddi bir artış gösterecek. Bunun baskısıyla o 80 dolara, sonra 80 dolardan 70 dolara doğru geri çekilme göreceğimizi düşünüyorum. Sonrasında ise yeniden 80 dolar bandına doğru yükseliş gösterip burada da dengelenebilir diye düşünüyorum. Fakat bir parantez açmak lazım. Buyur. Özellikle faizlerin yükseliyor olması ve hatta faiz arttırımlarının geleceği beklentisi oluşacağı beklentisi küresel büyümede baskı oluşturacak. Bu da talep tarafında zayıflamaya işaret edebilir. Böyle bir şey gerçekleşirse enerji sahalarında yenilenme olmasa bile, yani hemen arzın eski seviyelerine dönmese bile yeni denge noktası 80 dolar bandından 70 dolar bandına doğru gerileyebilir. Bunun da not düşmek lazım.
1: Pozitif senaryo olarak isterseniz bunu inşallah temenniler arasına yazalım. Çok teşekkür ediyoruz. Zafer Ergezen, bizimle birlikte olduğunuz, yeni haftaya başlarken bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
2: Rica ederim. İyi yayınlar ve iyi haftalar diliyorum.
1: Hepimize çok teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi diğer konuğumuza döneceğiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Işıl bu kez bizimle birlikte. Gökhan Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş buldum efendim.
1: Hocam, şimdi geride bıraktığımız hafta enflasyon rakamları geldi. Enflasyon rakamlarına baktığımızda özellikle alt kalemlere, evet, gıda tarafında pozitif bir etki. Bu sefer de giyimde, belki de mevsimselliğin etkisi diyeceğiz ama mevsimsellikten biraz daha fazlası varmış gibi görünüyor. Giyim kaleminde %5-6 civarında, giyim ayakkabıda bir Mayıs ayı artışı beklenirken %11'in üzerinde bir artış geldi. O da hesapları bozmuş gibi görünüyor. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz patikasını, hatta bütün dünyayı, bu hafta Avrupa'da var, Amerika'da önümüzdeki hafta, onu da soracağım ama önce bizim enflasyonumuzla başlayalım. Mayıs ayı itibariyle siz rakamları nasıl değerlendirdiniz? Mayıs ayı enflasyonunu nasıl buldunuz? Buyurunuz.
3: Şimdi TÜİK tarafından ilan edilen verileri incelediğimiz zaman, evet, az önce bahsettiğiniz gibi giyim alanında beklenenin çok çok üstünde bir enflasyon rakamı geldi aylık bazdaki. Fakat yıllık baza baktığımız zaman bir önceki aya göre 4.18 olan enflasyon Nisan ayına göre Mayıs'ta aslında aşağı doğru geldiğini gördük, 1.71'e. Yani bunun bizi tabii en büyük nedeni de az önce yine siz de söylediniz, gıda fiyatlarında yağışların ve mevsim koşullarının üretimi destekleyici şekilde olmasından dolayı gıda fiyatlarının da negatif seyrettiği bir dönem yaşadığımız için de ne oldu? Tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1.71 olarak gerçekleşti. Şimdi buraya baktığımız zaman bu bize neyi gösteriyor? Önümüzdeki dönemde dezenflasyon süreci içindeyiz. Yani bunun anlamı neydi? Fiyatlar genel seviyesinde önümüzdeki dönemde artış hızının yavaşlamasını beklediğimiz bir dönemdeydik. Yaşadığımız iç ve dış riskler neticesinde bu dezenflasyonla ilgili acaba bir sekteye mi uğradık diye bir tartışma varken aslında şu anda veriler bize şunu gösteriyor. Evet, dezenflasyon süreci bir yara aldı ama halen dezenflasyon sürecimiz devam ediyor. Yani dolayısıyla halen dezenflasyonu, yani fiyatlar genel seviyesindeki artış hızının yavaşlamasını kalıcı olarak bozucu bir mekanizmanın oluşmadığını şu anki verilerden söyleyebilirim efendim.
1: Peki, çok teşekkürler. Bir de savaş, savaşın etkisi, onu da herhalde büyük oranda ulaştırma tarafında, konut tarafında gözlemleyebiliyoruz enflasyonda. Hocam, savaşın etkisi, demin petrol fiyatlarını konuştuk. Bir taraftan da bunun şeye üzerine, enflasyon tarafı, bir de ödemeler dengesi üzerinden etkisini göreceğiz ama petrol fiyatlarında kademeli bir şekilde geri çekilme. Demin dediniz ya, dezenflasyon programı evet durakladı, belki evet yara aldı ama devam ediyor, hedefe doğru yürüyor diye. Peki savaşın etkisini ölçme anlamında rakam nasıl değerlendirdiniz? Mayıs ayını soruyorum.
3: Şimdi şöyle söyleyelim. Petrol fiyatlarının yukarı doğru gitmesinin bizde enflasyonu etkileyecek açıkçası iki tane mekanizma var. Bunlardan bir tanesi petrol fiyatlarının yukarı gitmesi ve maliyet yönlü enflasyonist baskı. Zaten şu anda yaşadığımız, özellikle Nisan ayı enflasyonunun çok yukarı gitmesindeki temel nedenlerden biri bu. Bir de parantez açayım. Üretici fiyat endeksi yukarı doğru gidiyor. Yani bu noktada savaşın olumsuz etkileri halen kısmi olarak devam ediyor. Dolayısıyla savaş eğer uzar ve petrol fiyatları yukarı doğru giderse, burada da şöyle söyleyeyim, az önce konuştuğunuz inşallah 80 dolarlar seviyesine yakında iner, daha sonra da altına da sarkar. Beklentimiz ve ümidimiz bu. Fakat bu savaş uzadıkça maalesef petrol fiyatının yukarı doğru gidecek bir mekanizma oluşuyor. Çünkü stratejik rezervler Haziran'da bitiyordu, Haziran'a geldik. İşte OPEC Plus ne yaptı? Şimdi üretimi arttırmak istiyor. Çünkü buradaki dünyadaki arz sıkıntısını karşılamak için üretim artışıyla ilgili. Fakat tedarik sıkıntısı var petrolde. Dolayısıyla bunun etkilerini halen önümüzdeki dönemde görme ihtimalimiz var. Diğer kısımda yurt içi talepti. Açıkçası enflasyon beklentisinin oluşması vatandaşlarda, özellikle Nisan ayında gelecek dönemki taleplerini bugüne indirmesine neden olmuştu. Dolayısıyla Nisan ayında bir yukarı doğru hareket oldu. Bu Mayıs verisinde gördüğümüz üzere, ya aslında vatandaşlar da evet bu enflasyon yukarı doğru gitti, dezenflasyonu etkiledi olumsuz ama bunun ciddi ve kalıcı olarak, yani mesela 2023 yılında ya da 2020

0: tekrar yukarı gitme eğilimi içerisine sokabileceğini de söyleyebilirim efendim.
1: Çok teşekkürler. İnşallah dediğiniz gibi istemediğimiz senaryo evlerden ırak olsun. İnşallah bir an önce çözüme ulaşalım. Şimdi o zaman can alıcı asıl meseleye geliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikası, üretici orayı bekliyor, ihracatçı orayı bekliyor, ithalatçı orayı bekliyor, vatandaş orayı bekliyor. Neden? Çünkü kredi faizleri ne zaman gevşecek, ne zaman biraz daha parasal genişleme olacak. Ama Merkez Bankası da diyor ki şartlar çetin. Hocam bu ay, bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz patikası var, toplantısı var, özür dilerim. Bu haftaya ilişkin beklentiniz, yıl sonuna kadar beklentiniz nedir acaba bu gelişmeler ışığında?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, normalde yani yıl sonuna kadar beklenti patika konuşurdu, fakat Türkiye o kadar riskli bir ortamın içinde ki şu anda açıkçası yıl sonu çok uzun bir dönem olarak gözüküyor. Dolayısıyla ben yıl sonu için bir Ağustos'u görmemiz gerektiğini söyleyeyim. Önce sondan başlayayım. Şimdi bu Perşembe ne bekliyorum? Verilere baktığımız zaman dezenflasyonun yukarı bozucu bir mekanizmayı görmüyoruz. Yani dolayısıyla bir Merkez Bankası'nın bir faiz arttırma ile ilgili zaten bunu hiç kimse konuşmuyor. Böyle bir şu anda cepte olmadığını söyleyebilirim. Şimdi geldik ikinci, faiz indirebilir miyiz, indiremez miyiz? Şu anda gerçekten piyasa çok kırılgan bir durumda. Dolayısıyla hele ki evvelsi hafta Merkez Bankası'na baktığınız zaman zorunlu karşılıklar üzerinden de ek bir sıkılaşmaya da gitti. Yani kredi büyümesini de sıkılaştırdı. Yani dolayısıyla Merkez Bankası halen şu ortamda çok temkinli olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu kadar riskin olduğu ve temkinli davranmak zorunda olduğu bir dönemde Merkez Bankası bir faiz indirimi yapamaz. Peki faiz indirimi zaten piyasa konsensüsü beklemiyor. Peki mesaj tonu nasıl olacak? Çünkü piyasanın diğer beklediği noktalardan bir tanesi de bu. Mesajın tonunun nasıl olacağı. Açıkçası ben burada Merkez Bankası'nın ciddi bir şahin tonda devam edeceği, agresif bir şekilde, yani agresif demeyeyim de piyasada eğer ki dezenflasyonu bozucu bir etki görürlerse burada tekrar faiz arttırıma gidebilecekleriyle ilgili mutlaka mesajların olacağı ve faiz indirimiyle ilgili olarak da herhangi bir imada bulunmadan veri odaklı olarak bunun takip edileceği, risklerin takip edileceğiyle ilgili açıkçası bir mesaj bekliyorum. Peki hocam, önümüzdeki süreç, bir cümle daha ekleyeceğim, buyurun, çok buyurun, özür diliyorum. Burada şimdi Haziran ve Temmuz ayında iki tane PPK var. Şimdi Haziran ve Temmuz ayı bizim için çok önemli. Dolayısıyla Merkez Bankası Haziran ve Temmuz'da bekle ve gör, veriyi takip et, piyasayı takip et ki Fed'i de takip et. Bizim için Fed de çok önemli. Eğer ki istemediğimiz bir senaryo ama veriler Fed'de bir faiz arttırma, pek olası orada da görmüyorum ama bir faiz arttırma ihtimali ortaya çıkarsa ve Fed de bunu mesajlarını verirse bu sefer de bu bizi faiz arttırmaya da zorlayabilir. Yani dolayısıyla şu anda ortam inanılmaz derecede veriyi ve durumu takip etme. Dolayısıyla Merkez Bankası Haziran ve Temmuz PPK'sında veriyi takip edecek ve daha sonra da Ağustos enflasyon raporunda da bununla ilgili net mesajlar verecektir diye düşünüyorum efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam sözü Amerikan Merkez Bankası Fed'e getirdi. Neden? Çünkü sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı etkiliyor. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bizi de etkiliyor. Bizim de faiz kararlarımızı etkileyebilir. Şimdi bir haberimiz var. Önce onu paylaşalım sizlerle birlikte. Bu ne oldu da Cuma günü altın fiyatları hızlı bir şekilde geriledi? Ne oldu da Amerikan borsalarında satışlar derinleşti Cuma günü? Ne oldu da Amerika'da tahvil faizleri hızlı bir şekilde yukarıya çıktı? Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Değerli izleyenler, Mayıs'ta tarım dışı istihdam 172 bin kişi arttı. Artışın 88 bin kişi olması bekleniyordu. Bir de Nisan ayı verisi daha önce 115 bin artış olarak açıklanmıştı. Orada da 179 bine revize edildi. Yani Nisan ve Mayıs tahminlerin çok çok üzerinde güçlü gelen bir Amerika'da tarım dışı istihdam verisi. Bunun ardından, bu verilerin ardından Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artışına gidebileceği endişeleri altın fiyatlarını hızlı bir şekilde aşağıya çekti. Amerikan tahvil faizleri yükseldi. Fed'den, yani Amerikan Merkez Bankası Fed'den yıl sonuna kadar çeyrek puanlık faiz artışı beklentisi de kuvvetlenmiş durumda. Konuyla alakalı olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da açıklamada bulundu. İşte bu gelişmeler yaşanınca diyor ki iyi raporlar, iyi veriler, aslında istihdam piyasası iyi. İyi veriler çıktığında diyor Donald Trump, piyasa düşüyor çünkü faizlerin

0: yükseleceğini düşünüyorlar. Faizleri yükseltmek için ise hiçbir neden yok. Gösterge faizi yükseltmek yanlış bir hareket aslında. Bizim faizleri düşürmemiz gerekiyor diyor. Ama işlerin aslında bu sözü söylerken çok da onun söylediği gibi, onun düşündüğü gibi olmadığını tahmin ediyorum. Kendisi de görüyordur. Kevin Warsh, Amerikan Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı. Jerome Powell'dan boşalan koltuğa oturan yeni başkan. Kevin Warsh'a büyük saygı duyuyorum. Ancak benim düşüncem, bir ülke eğer gidiyorsa faiz oranlarını hemen yükselterek onu cezalandırmamak gerekir diye de bir mesaj verdi. Şimdi acaba Kevin Warsh'u siyasi olarak yine baskı altına almaya mı çalışıyor? Kevin Warsh bu ortamda nasıl karar verecek? Evet, az önce hocamın söylediği gibi belki bir faiz artışı beklenmiyor piyasada ama hani indirim olur olmaz vesaire, bu anlamda Kevin Warsh etki altında kalacak mı kalmayacak mı, bunu da bekleyip göreceğiz. Hemen hocama dönüp soracağım. Hocam, Gökhan Hocam, Amerikan Merkez Bankası Fed, son gelişmeleri aktardım. Tarım dışı istihdam, Donald Trump'ın açıklamaları ve yeni başkan. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Önümüzdeki hafta bir değişiklik bekler misiniz faiz kararında?
1: Şimdi şöyle, gerçekten Amerika'yı şu anda takip etmek çok heyecanlı. Neden heyecanlı? Çünkü bir, Trump hızlı bir şekilde faiz indirilmesini istiyor. İki, işte Trump'ın desteklediği ve faiz indirimi, ki daha önceki açıklamalarından da faiz indirimini destekleyen bir Fed başkanı var. Ve bu noktada, ama Fed guvernörlerine baktığımız zaman, Fed'in guvernörü, FOMC'nin 11 üyesinin 7'sini oluşturan bu guvernörlerden ve diğer işte bu Fed başkanlarından yapılan açıklamalarda açıkçası hem veri odaklı, ki Powell eski başkan halen FOMC'de, yani Fed guvernörü olarak bulunuyor. Dolayısıyla bu noktada Fed'de ben iki türlü görüş göreceğimi düşünüyorum. Bir, Warsh az önce yayında da, haberde de gösterdiğiniz gibi faiz indiriminin olması gerektiği, ki faiz arttırımının gerçekten çok ciddi maliyetleri var. Dolayısıyla bu noktada Amerika açısından da baktığımız zaman çok bir yakın bir zamanda olası olarak gözükmüyor. Fakat faiz indirimi ile ilgili olarak da burada Warsh'tan faiz indirimi yapalım mesajları gelecek, Fed başkanından, ama FOMC toplantısından da ben oradan çıkan kararın veri odaklı piyasayı takip edelim ve bunu görelim mesajları olduğunu düşünüyorum. Çünkü veriye baktığımız zaman şu anda Amerika'da gelen veriler, bırakın faiz indirimini, acaba Fed faiz arttırabilir mi endişesini ortaya çıkartıyor. Yani böyle bir konjonktür içerisinde başkanın faiz indirelim açıklamaları, FOMC'nin veriyi takip edelim açıklamaları, yani gerçekten Amerika'da vatandaş ne yapacağını bilmez hale geldi. İşte Amerika'daki vatandaşları etkileyen, talebi etkileyen ve yaşam kalitesini etkileyen en önemli iki değişken var. Biri benzin fiyatları, diğeri de mortgage ödemeleri. Şimdi zaten benzin fiyatları çok yukarı çıktı. Eğer ikinci olarak, ki bir pek olası görmüyorum ama tekrar onu söyleyeyim, bir Fed faiz artışı olursa mortgage ödemelerinde ciddi bir yukarı artış olacak. Dolayısıyla vatandaşın bu durumdan, Amerika'daki vatandaşın bu durumdan hiç de memnun olmayacağını söyleyebilirim. Bu da bunun politik iktisat kısmı. Yani dolayısıyla Fed bana göre arada kalmış durumda. Başkan bir kutup, FOMC üyeleri bir kutup, acaba faiz inecek mi, faiz sabit mi kalacak tartışmaları içinde bir 2026 yılını tamamlayacağız gibi duruyor. Dolayısıyla bu gerginlik içerisinde de Fed'in pek bir faiz indirim yapabileceğini ya da faiz kararını, bir değişiklik yapabileceğini de öngörmediğimi söyleyebilirim efendim.
0: Hocam çok teşekkürler. Anladığım kadarıyla piyasanın da hani hem sermaye piyasalarındaki satış, hem tahvilde para piyasalarındaki yükseliş, tahvile gelen satış, faizlerdeki yükseliş, biraz da piyasanın yeni başkan Kevin Warsh'u bir teste tabi tutması gibi görünüyor. Hani bakalım Trump'ın etkisi altında mı ya da baskı altında nasıl karar verecek, nelere dikkat çekecek, bütün dünyayı etkileyecek bir süreçten geçiyoruz. Çok teşekkürler Doçent Doktor Gökhan Işıl. Hocam bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz bu sabah. Mutlu günler diliyorum.
1: İyi yayınlar efendim.
2: NTV Radyo.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 25-29. Kilometrelerinde ve Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Fatih Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
12: Borusan Next.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
18: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
3: Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
4: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu, sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
2: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Marmara genelinde hava az bulutlu, Trakya'da yerel yağış görülebilir. Bursa 31, Balıkesir 30 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık. Ankara 28, Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. İzmir ve Manisa 34 derece. Akdeniz güneşli, Antalya 27, Adana 32 derece. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Diyarbakır 34 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saat 10. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir gece yaşandı. İran Savaşı'nda yeni başlıklar var. Önce bir özetlerle başlayalım, sonra ayrıntılarını paylaşacağız. Masada çözüme yaklaşılmışken saha bir anda hareketlendi. İsrail'in Lübnan saldırılarını gerekçe gösteren İran, 2 ay sonra yeniden İsrail'i vurdu. İsrail, ABD Başkanı'nın misilleme yapmayın uyarısına aldırış etmedi. İran'da 5 noktayı vurdu, durum bıçak sırtı. Müzakere masası yine sallanıyor, savaş büyüyecek mi? Donald Trump ne mesajlar verdi? Son durumu paylaşacağız. Komşu Ermenistan dün sandık başındaydı. Mevcut Başbakan Nikol Paşinyan sandıktan birinci çıktı ve zafer kazandı. Ankara'nın da yakından izlediği bir seçimdi. Zira Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci bu sonuca göre ya hızlanacak ya da akamete uğrayacaktı. Seçim aynı zamanda Rusya'ya da bir mesaj olarak mı okunmalı? Canlı bağlantıyla Ermenistan'da konuşulanları aktaracağız. İç siyasette tek gündem Cumhuriyet Halk Partisi. Gözler yarında. Meclis grup toplantısını kim yapacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13.30'da grupta konuşacağını duyurdu. Grup Başkanı Özgür Özel ise programını iptal etti. Bugün mecliste MYK'sını toplayacak ve yarınki grup toplantısıyla ilgili bir karar verecek. Her iki isim de geri adım atmaz ve grup toplantısı yapacağını duyurmuş olursa mecliste gerilim yaşanır mı? Ankara'nın nabzına da bakacağız. Ve Fenerbahçe diyoruz. Dün başkanlık seçimi vardı. Aziz Yıldırım 8 yıl sonra rekor bir oyla yeniden başkan seçildi. Olağanüstü genel kurulda yaşananlar da bültende olacak. Başlıyoruz. Dün gece yaşananlarla başlayalım. İsrail ve İran karşılıklı olarak birbirlerini vurmaya devam ediyor. İsrail ordusu İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığını duyurmuştu. İsrail, İran'ın 5 kentini de savaş uçaklarıyla vurdu. İran gece boyu İsrail'in Lübnan saldırılarına yanıt olarak İsrail'e onlarca füze saldırısı yapmış oldu. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı. Dün geceden bu sabaha yaşananlara bir hızlıca bakalım.
1: Devrim muhafızlarından yeni bir açıklama var. Operasyonun adı ilan edildi. Gerçek vaat 5 operasyonu mu olacak diye beklerken devrim muhafızları operasyonun adını NAS koydu, ilan etti. Devrim muhafızları açıklamasında İsrail'in stratejik olarak adlandırdığı hava üsleri olan Nevatim ve Telnok'taki önemli merkezleri, askeri merkezleri NAS operasyonu kapsamında hedef aldığını duyurdu. Söz konusu füze operasyonunun İsrail'in ülkenin 3 farklı noktasındaki radar sistemlerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına bir tepki ve yanıt olarak gerçekleştirildiği ilan edildi. Bu açıklamayla birlikte İsrail'in sabah saatlerinde başlatmış olduğu hava saldırısında İran'a ait bazı hava savunma ve radar sistemlerini hedef aldığını da öğrenmiş oluyoruz. Tüm cephelerde operasyonlar için hazırız ve düşmanın çeşitli senaryolarına karşı da misillemeler planlandı ifadesi kullanılıyor. Yani önümüzdeki saatler yine hareketli olacak askeri anlamda. İran karşı misillemelerini başlatmış durumda ve bu misillemeler İsrail'in de yanıt vermesine neden oluyor ve karşılıklı olarak misillemelerin devam ettiğini görüyoruz. Saldırıların hedef aldığı noktalardan birisi de Huzistan eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisiydi. Mahşer bölgesinde bulunan Karun petrokimya şirketiydi. Buranın hasar aldığı bilgisi paylaşılmıştı ilk saldırı dalgasında. Ardından buna ilişkin bir açıklama daha yapıldı ve gündüz saatinde normalde işçiler, personel söz konusu tesise gidecekti. Ancak sabaha doğru hedef alınmıştı. Tüm personelin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Güvenlik gerekçesiyle hasarın boyutuna ilişkin de bir taraftan inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bir taraftan da diplomasi trafiğini başlatmış durumda. Katarlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın NAS adını verdiği füze operasyonu gerçekleştirdikten hemen sonra İngiltere, Irak gibi ülkelerin dışişleri bakanları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Pakistan Genelkurmay Başkanı da görüştüğü isimler arasında. İran lideri Müşteba Hamene'nin danışmanı olan Ali Ekber Velayeti İran içerisinde karar alma mekanizmasında son derece önemli bir isim. ABD'ye bir uyarıda bulunuyor Babul Mendeb Boğazı konusunda. Babul Mendeb'in şu ana kadar kapanmamış olmasını yanlış değerlendirmeyin ifadesini kullanıyor. Ve İran'ın bölgedeki diğer unsurlarla birlikte burada kastettiği Yemen oluyor. Yemen ile birlikte Babul Mendeb Boğazı'nı kapatabilecek kapasitede olduğunu söylüyor Ali Ekber Velayeti. Seçim sizin diyor ABD yönetimine. Ya bu akılsızlığa son verirsiniz ya da iki boğazın karşılıklı ve kurallı bir şekilde denge unsuru haline geldiğini görürsünüz diyor ve Babul Mendeb Boğazı'nın da tıpkı Hürmüz Boğazı gibi kapatılabileceği uyarısı tekrarlanmış oluyor. İran içerisinde yapılan yorumlarda ise bir konu ön plana çıkıyor. O da ABD'nin yeşil ışık yakması. ABD koordinasyonu içerisinde İsrail'in İran'a yönelik bu saldırıyı gerçekleştirmiş olduğu yönünde yorumlar var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi olan Behnam Saidi devlet televizyonunda konuşuyordu. İsrail sadece güçten anlar dedi. Hiçbir anlaşma, müzakere ve ateşkese bağlı kalmıyorlar. Ve ABD'nin yeşil ışık yakması ve onun koordinasyonu ile İran'a yönelik bu saldırı gerçekleşmiştir değerlendirmesini yaptı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump yaşanan bütün bu olayların ardından bir açıklama yaptı. Özellikle Netanyahu ile telefon görüşmesi önemliydi. Görüşme sonrası Amerikan basınına konuştu. Netanyahu'nun karar veremeyeceğini, İran'la anlaşmayı kabul etmek zorunda olduğunu söyledi. Anlaşmanın başarısız olması durumunda da İran'a kara saldırısı ihtimalini değerlendirdiğini ifade etti. Önemliydi. Bir taraftan da İran'ı durmaya ve anlaşma yapmaya çağırdı. Ama en önemli başlık Netanyahu'ya misilleme yapma ifadesiyle Amerikan basını bir çağrı yaptığını duyurmuştu. Ama buna rağmen İsrail'in saldırıları, misillemeleri İran'a devam etti. Ama İran'a da mesajı netti Donald Trump'ın. Dur, anlaşma yap, eğer olmazsa kara saldırısı ihtimalini değerlendiriyorum dedi. Tabii bu arada bu füzeler bölge ülkelere de hava savunma sistemleriyle imha edilse de parçaları düşmeye devam ediyor. NTV muhabiri Osman Terkan, İsmail Kamit'le birlikte Suriye'de hemen dönelim. Suriye hava sahası kapatıldı, bölge ülkelerindeki bazı hava sahaları da kapatıldı Osman. Ama Suriye özelinde hassas bir yer, İsrail'in de saldırılarını devam ettirdiği bir yer Suriye. Tam olarak ne yaşandı? Önce oradan başlayalım.
2: Dün akşam İran'ın saldırılarıyla birlikte yani İsrail'e 3 dalga halinde füzeler yollandı. Bir patlama sesleri duyuldu. Şam'a çok yakın noktalarda Dera, yani yaklaşık 40 kilometre mesafede İsrail sınırı. Bu bölgede o İran'dan yollanan füzeler hava savunma sistemleriyle tarafından imha edildiği bilgisi paylaşıldı şimdi İsrail'den. O parçalar, o imha edilen füzelerin parçaları ise Suriye içine düştü. Dera bölgesine düştü. Büyük endişe yarattı. Arda arda patlama sesleriyle ilgildi Şamlılar ve gece boyunca da o sesleri işittik açıkçası. Şimdi endişe var mı? Var. Çünkü İran'dan yeni saldırı dalgası başlatıldığı yönünde açıklama gelmişti. O yollanan füzeler bir anlamda Şam'ın üzerinden geçiyor. Yani Hayfa hedefalandı. Ramat David Hava Üssü. Ramat David Hava Üssü neden önemli? Çünkü İsrail Lübnan saldırılarını buradan kalkan savaş uçaklarıyla yapıyor. Ramat David'den. Kuzeyde Hayfa yakınlarındaki bir hava üssü. Aynı zamanda Yine güneyde hem Tel Aviv'in 20 kilometre güneyindeki Tel Nof, yine aynı zamanda Nevatim hava üssü, bir başka önemli hava üssü F-35'lerin olduğu Tel Nof'ta F-16'lar, insansız hava araçları var. İsrail bu noktadan kaldırdığı savaş uçaklarıyla İran'ı vuruyor. İşte İran bu iki noktayı hedef almıştı. O hedef alındığı noktalara giden füzeler Şam semalarından geçti, Suriye semalarından geçti. İsrail hava sahasına girdiği zaman engellendi ama engellenme sırasında havada imha edilen füzelerin parçaları bir şekilde Suriye topraklarına da düşüyor. Ölen ya da yaralan olmadı ama hava sahası kapalı. Öyle söyleyeyim, yani 12 saat boyunca kapatılacağı belirtilmişti. Şimdi hala operasyon durdurulmuş durumda, yapılamıyor. Yani Şam'daki havalimanında Şam'a gelecek uçaklar gelemiyor. Bunu da belirtelim. Şimdi açıkçası ortam bir anda gerildi. Yani beklenmeyen bir durum. Yaklaşık 2 aydır devam eden bir ateşkes süreci vardı. Anlaşma işte eli kulağında deniyordu. Hatta Donald Trump'ın yaptığı açıklamalarda anlıyoruz ki işte pazartesi, salı, yani bugünü işaret ediyor, yarını işaret ediyor. Her an bir anlaşma yapılabilir derken bir anda böyle bir tablo ortaya çıktı. Şimdi bu tablonun ortaya çıkmasındaki en büyük neden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları. Zaten başından bu yana, yani ateşkese dahil etmemişti. Etmek de istemiyordu İsrail Lübnan'ı. Lübnan'ın güneyini vuruyordu. Aynı zamanda Dahiye bölgesi, yani Beyrut, Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen noktalara son dönemde yoğun saldırılar gerçekleştiriyordu. Bu konuda İran'dan sık sık uyarı geliyordu. Biz de vururuz şeklinde. İşte o saldırı dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Ve tabii ki atmosferde gerildi şu anda. Yeni bir savaşın eşiğinde miyiz? Açıkçası bunu ilerleyen saatlerde daha net göreceğiz. Ama şu an için sadece Şam değil, yani Suriye hava sahası kapatılmadı. İşte Irak hava sahasının işte 3 gün boyunca kapatıldığı yönünde bilgi var. İran yine Tahran'daki havaalanındaki operasyonların durdurulduğu yönünde. Yani iki ülke arasındaki gerilim sadece iki ülkeyi ilgilendirmiyor haliyle. Tüm bölgedeki ülkeleri olumsuz etkileyen bir tablo ortaya çıkmış durumda ki halen karşılıklı saldırılar devam ediyor. Yani İsrail'den kalkan savaş uçakları İran'ı vuruyor. İran buna karşılık misilleme yapmaya devam ediyor. Hatta yayınımızdan biraz önce yine İran cephesinden, devrim muhafızlarından gelen açıklama, yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı yönünde. İşte dediğim gibi o füzeler üzerimizden geçerek İsrail'e ulaşıyor. Hedefte neresi vardı? Hayfa kenti vardı. Hayfa yakınlarındaki Ramat David Hava Üssü vardı. Ama aynı zamanda yine güneydeki işte o Nevatim ve Tel Nof hava üsleri de hedef alınmaya başlandı. Şimdi tabii gözler Tel Aviv vurulur mu? İlerleyen saatlerde sertleşir mi bu saldırılar? Bekleyip göreceğiz.
0: Osman, tabii bir de bir süredir devam eden İsrail ve Lübnan hükümeti arasında müzakereler vardı. İşin bir de diplomatik boyutuyla o sürece de bakıyorduk. Şimdi gelinen noktada orası akamete uğrar mı? Ne konuşuluyor bölgede? Çünkü eğer bir şekilde Hizbullah silahsızlandırılmazsa, ki İsrail saldırıların gerekçesini bunu olarak açıklıyor. İran İsrail'in saldırılarının devam etmesi olarak açıklıyor. Bu noktada o iki görüşme, yani o yapılmış İran'la, düzeltiyorum, İsrail'le Lübnan arasındaki müzakere çok hayatiydi. Devam edebilecek mi? Tablo ne olur, ne beklersin?
2: Şimdi açıkçası, yani tecrübelerimize dayanarak şunu söyleyebilirim. İsrail, yani Netanyahu hükümeti varlığını, iktidarını savaşa borçlu gibi. Yani her daim işte şu dönemde mesela İran'la Amerika arasındaki müzakerelerin çok olumlu seyrettiği yönünde bilgiler paylaşılırken, sinyaller verilirken İsrail ne yaptı? Lübnan'ı vurmaya devam etti. İran dedi ki işte, yani Lübnan'da ateşkese dahil, ama İsrail bunu her daim reddediyor. Lübnan yönünde diplomasi trafiği devam ediyor. Ama şunu söyleyeyim, yani geçtiğimiz yıllardan yine İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkes anlaşmalarını İsrail her daim terslemişti. Yani saldırılara devam etmişti. Bunu bir kere unutmamak gerekiyor. Yani kanaatimce Şimdi bir şekilde seçimlere kadar ki İsrail'de Ekim ayında seçim yapılması bekleniyor. O seçimlere kadar muhtemelen Netanyahu hükümeti tansiyonu tırmandıracak. Yani hem İran cephesinde hem Lübnan cephesinde. O nedenle Lübnan'da her ne kadar ateşkes konusunda yol kat edilse de İsrail vurmaya devam edecek ki güney bölgeleri zaten halihazırda vuruyordu. Hatta işgal politikasını genişleterek devam ediyordu. İsrail ve işte son dönemde de artık Dahiye bölgesine yapılan yoğun saldırılardan da anlıyoruz ki İsrail Lübnan'ı vurmaya devam etmekte kararlı, niyetli, yani ateşkese çok sıcak bakmayacağı yönünde bir kanaate sahibim deriz ki dostum.
0: Osman Terkan, son iki yılda yaşanan süreçlerle birlikte bölgeyi aktarmış oldu, bölgedeki beklentileri. Çünkü ateşkese uymayan bir İsrail, diğer taraftan Lübnan'a saldırılarını devam ettiren bir İsrail var. Bunun karşılığında Lübnan'ın da sürece dahil olması ve ateşkese dahil olmasını isteyen bir İran var. Zorlu bir süreç, bakalım nasıl bir sonuca evrilecek, hep birlikte göreceğiz. Tabii savaşın büyümemesi konusunda hemen dünkü haberlerden sonra diplomatik girişimler de başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aktarılan bilgileri paylaşalım. Tabii bölgede yaşanan gerginlik ana gündem maddesiydi. İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumda ele alındı. Çünkü bir taraftan da bu müzakereler bir sonuca ulaştırılmaya çalışılıyor. Bakalım önümüzdeki saatlerde nasıl bir süreç işleyecek. Birazdan ayrıntılı bir şekilde İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Faysal Kurt'la konuşacağız bu konuları, ama bir önemli gelişmeyi daha aktaralım. Ermenistan'a gidelim. Çünkü dün Ermenistan sandık başındaydı. %97'si sandıkların açıldı ve mevcut Başbakan Nikol Paşinyan oyların %51'ini alarak birinci parti oldu. Zaferini ilan etti. Önemli açıklamaları da vardı Türkiye ile ilgili. NTV Dış Haberler editörü Derya Macemoğlu seçimi bizzat yerinde takip etti ve kendisine soracağız. Derya, şimdi aslında Türkiye ile ilgili konuları soracağım ama bir genel bölge perspektifi açısından bakalım. Biraz Rusya ile Batı arasındaki bir çekişme niteliğindeydi, bir test niteliğindeydi. Dolayısıyla bu sonuçla birlikte Ermenistan halkı ne mesaj vermiş oldu?
3: Deniz, bu soruya yanıtı aslında Başbakan Nikol Paşinyan dün gece verdi. Oyların henüz %15'i açıklanmıştı ki kameraların karşısına geçti ve bir zafer konuşması yaptı Nikol Paşinyan. O konuşmasında bu seçim sonucunun Ermeni halkının Güney Kafkasya'da barış, refah ve ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ne kadar istekli olduğuna dair bir mesaj içerdiğini, bu seçim sonucunun böyle bir mesaj içerdiğini söyledi Nikol Paşinyan. Şimdi aslında bunu anlamak için belki yani sonuçlara bakmak lazım elbette. Hem sonuçlara hem de katılım oranına. Son verilere göre, Merkezi Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre, senin de dediğin gibi %97'si açıldı. Paşinyan'ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi oyların %49,81'ini aldı. Mecliste 101 sandalye diye, mecliste, parlamentoda 65 sandalyeye ulaştı. Yani çoğunluğa sahip oldu şu anda Paşinyan'ın partisi. Onu en yakın rakibiydi zaten. Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı Güçlü Ermenistan İttifakı izliyor. Oyların %23'ünü aldı Güçlü Ermenistan İttifakı. Üçüncü sırada da Robert Koçaryan'ın, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı aldı. O da oyların %10'una ulaşarak üçüncü parti olarak, yani ittifak olarak girdi parlamentoya. Dördüncü de yine dikkat çekilen isimlerden biriydi. Müreffeh Ermenistan Partisi'nin lideri, milyarder iş insanı Gagik Zarukyan %4 ile barajı geçerek parlamentoya girdi. Bunun dışında parlamentoya giren olmadı. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir tarafta Paşinyan'ın partisi sivil sözleşme çoğunluğa sahip. 2021 seçimlerindeki dağılıma baktığımızda bir fark görüyoruz. Çünkü o zaman 2021 seçimleri sonrası oluşan parlamentoda Robert Koçaryan'ın partisi muhalefet, ana muhalefetteydi ve çoğunluğu oluşturuyordu. Ama şimdi Güçlü Ermenistan İttifakı'nın da girişiyle parlamentoya muhalefetin aslında parçalı bir muhalefetle devam edeceğini görüyoruz. Birincisi bu. Bir de kısaca şunu da hatırlatmak lazım. Yani seçmenin ne mesaj verdiği sorusuna bağlı olarak katılım oranı o da yükseldi. Son yılların en yüksek katılım oranlarından biri oldu bu seçimde. Yaklaşık %59'a ulaştı seçime katılım oranı. Bir önceki seçimde %49'du. Yine karşılaştırıldığında Ermenistan'ın bütün bölgelerinde sandığa gitme oranının arttığını görüyoruz. En son 2017 yılında %60'a ulaşmış Ermenistan'da seçime katılım oranı. Yani sandığa önceki yıllara göre biraz daha ilgi var. Ama tabii son olarak şunu da söyleyelim. Kararsız seçmenler, anketler %40 oranında gösteriyordu. Kararsız seçmen oyları nasıl dağıldı? Tabii buna da bakmak lazım.
0: Detaylı ve ayrıntılı analizler mutlaka yapılacaktır. Ama Ankara'da tabii Derya çok yakından izliyordu. Çünkü Türkiye açısından Nikol Paşinyan normalleşme sürecini önemli ölçüde ivme götürerek ilerleten bir liderdi. Giderse süreç etkilenir mi, akamete uğrar mı şeklinde endişeler vardı. Bir anlamda Ankara açısından da herhalde memnun edici bir seçim sonucu olduğunu söylemek çok yanlış olmayacak ama Nikol Paşinyan ne diyor? Onun verdiği mesajlar ne Türkiye ile ilgili olarak?
3: Deniz, Nikol Paşinyan dün farklı zamanlarda benzer açıklamalar yaptı. Önce oy verdikten sonra, oyunu kullandıktan sonra Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını beklediği mesajını vermişti. Seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada da benzer bir mesajı verdi. Artık diyaloğun ötesine geçilmeli dedi. İlişkiler kurumsallaştırılmalı dedi. Tabii bu seçim sonuçlarının hem Azerbaycan hem de Türkiye'de olumlu karşılanmasını bekliyorum dedi. Türkiye ile beraber ilişkilerin daha da geliştirilmesi, diplomatik ilişkilerin artık kurulması gerekiyor ifadesini de kullandı. Ve son yıllarda o da ikili ilişkilerin ivme kazandığını söyledi. Bir yandan tabii şunu da ekleyelim. Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirme mesajı da vardı. Rusya'ya da mesajları vardı ama Türkiye'ye dönecek olursak Türkiye ile normalleşme süreci ve Azerbaycan'la barış anlaşması imzalanması beklentisi bunlara yönelik olumlu mesajlar vermiş oldu Paşinyan. Ama şunu belirtmek lazım. Parlamentoda şu anda bu sonuçlara göre çoğuna ulaştığını görüyoruz. Ama anayasa değişikliği için bu sandalye sayısı yeterli değil. 3/2 çoğunluğa sahip olması lazım. Tabii Paşinyan'ın önünde böyle bir gündem var. Referanduma, anayasa değişikliği için referanduma gitmesi lazım. Bir çoğunluğa sahip olması lazım ve halkı ikna etmesi lazım tabii ki. Ama seçim öncesi verdiği mesajların bir benzerini verdi. Olumlu mesajlar verdi. Paşinyan'ın yeni dönemi, iktidardaki 3. döneminde de bu olumlu ivmenin devam etmesi bekleniyor diyebiliriz.
0: Derya Acemoğlu ve Emir Ünlü Ermenistan'da seçimleri bizzat yerinde takip etti. Bugün ertesi günde olan notları bizimle paylaştı seçime dair. Devam edelim. Dominik Cumhuriyeti'nde arızalanarak acil iniş yapmaya çalışan özel bir jet iniş sırasında düştü. Pilot ve yardımcı pilot kazada hayatını kaybetti. Görüntüler Dominik Cumhuriyeti'nden La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan geliyor. ABD tescilli Gulfstream G200 tipi özel bir jet Teksas'a uçuyordu. Uçak havalimanı yakınlarında ciddi mekanik sorunlar sebebiyle acil durum çağrısı yaptı. Uçak piste inmeye çalışırken piste sert biçimde çarparak alevler içinde kaldı. Uçakta yolcu olmadığı yalnızca pilot ve yardımcı pilotun bulduğu açıklandı.
4: Dios mío. Dios mío, Dios mío.
0: İstanbul'un en önemli ulaşım güzergahlarından Avrasya Tüneli Avrupa yönünde bir kaza oldu. Kısa sürede kapatıldı tünel. Aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Tünelde bir otomobil itfaiyeye ait yangın deposuna çarptı. Kaza bu sebeple yaşandı. Patlayan musluk sebebiyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken çalışma sonrası Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları birer belde kazandı.
5: Birçok noktada sandıklar kuruldu, binlerce kişi oy verdi. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, birini MHP, birini CHP kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta seçimlerin sorunsuz tamamlandığını söyledi. Mutta 6 belde belediye başkanlığı, 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371.870 seçmen oy kullandı dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaş'ı ve Yolüstü beldelerini AK Parti kazandı. Kuşçu beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde ise CHP sandıktan birinci çıktı. Nevşehir Mustafa Paşa ile Gümüşhane'nin Tekke beldelerinde AK Parti aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
6: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Nevşehir Mustafa Paşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak vatandaşlarla buluşturdu. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdi.
7: 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Birlikteliğimizi beraber yürüteceğiz. İnşallah bu 5 belde bizde de çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medyadan açıklama yaptı. Cumhur İttifakı olarak 5 belde kazandıklarını belirten Yavuz, bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın yapılacak grup toplantısında kürsüde kim olacak? Merak edilen soru bu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu? CHP Grup Başkanı Özgür Özel mi? Kılıçdaroğlu toplantıyı yapacağını duyurdu. Özgür Özel de kararını anlaşılan o ki bugün verecek. Ama tartışma sürüyor. CHP'de gözler bir yandan mutlak mutlak kararı sonrası yeni haftada ilk kez toplanacak parti meclisinde.
8: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını bildirdi.
9: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
10: Elbette, elbette.
8: Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun ifadelerini kullandı. Sarı, kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Çünkü tedbir var kurultayda ifadelerini de kullandı. Özgür Özel'in salı günü Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü törenine katılması bekleniyordu. Ancak grup konuşması tartışmaları sonrasında Özel'in de grupta konuşma yapabileceği iddia edildi. Özel'in hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek bu konuda son kararını vermesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'sa meclis başkanlığının CHP'deki tartışmanın tarafı olmadığını söylemiş, genel başkanın kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti. CHP'de gözler bir yandan da Perşembe toplanacak parti meclisinde. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında. Kılıçdaroğlu, parti meclisi öncesinde MYK üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'dan da CHP'de yaşananlara ilişkin bir açıklama var. Mutlak putlan tartışmalarıyla ilgili konuştu. Seçimin yerine atama oluyorsa orada siyasetin kendisi askıya alınıyordur dedi.
10: Seçme irademizi kimseye rehin etmemek için milli kimliğimizle cumhuriyet ilkelerini bir ve bütün şekilde görmek mecburiyetinde olduğumuzu da hissediyoruz. Bir memlekette seçimin yerini atama, rekabetin yerini müdahale, hukukun yerini imtiyaz alıyorsa orada siyasetin doğrudan doğruya kendisi askıya alınıyordur. Biz bu tabloya siyasetsizlik durağı diyoruz. Siyasetsizlik durağı milletin tercih hakkından mahrum edildiği yerin adıdır. Partilerin, belediyelerin, kurumların ve toplumun doğal işleyişine müdahale edildiği yerdir.
0: Mecliste yeni haftanın gündemine de bir ayrıntılı bakalım.
8: Meclis Genel Kurulu'nda yeni haftada alkol içki firmalarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi gündemde olacak. İlk 5 maddesi kabul edilen teklife göre alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe ve yayına ürün, marka, amblem, logo ya da işaretleri kullanarak destek olamayacak. Kanun teklifi tarım ve orman alanında da düzenlemeleri içeriyor. Buna göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının su kayıplarının önlenmesi için koruyucu tedbir alacak ve bunu devlet su işlerine bildirecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise, ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Edilmesi halinde her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Düzenlemede şeker pancarı fiyatlarının her yıl şeker fabrikası işletenlerde üreticiler arasında varılan mutabakata göre belirlenmesi de yer alıyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
0: Bu bölümde detaylı olarak İran ve İsrail ve tabii Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşananları konuşacağız. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kurt.
11: Hoş bulduk Deniz Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi ne oldu da bir anda böyle bir sahada 2 ay sonra yine sıcak bir çatışma gördük? Sanki Lübnan meselesi bir kırılma noktası olmuş gibi, katılır mısınız?
11: Tabii ki zaten biliyorsunuz İran resmi ağızları da saldırılarına gerekçe olarak dün akşam İsrail'e yönelik saldırılara gerekçe olarak da Lübnan'ı gösterdiler. Yani İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına bir türlü son vermemesi, ateşkese rağmen, yani Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen ateşkes çalışmaları ve müzakerelere rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırmasını İran kırmızı çizgi olarak nitelendirmişti ve sürekli hem kamuoyu önünde hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne uyarılarını iletmesine rağmen İsrail bu saldırılardan vazgeçmedi. Zaman zaman Beyrut'un kalbindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları ve fakat çok daha önemlisi işte Litani Nehri'nin güneyindeki yaklaşık 1 milyon insanın yaşadığı bölgeyi kontrol etmek amacıyla yürüttükleri operasyonlar İran için dün akşamki saldırıların gerekçesi olmuştu. Fakat tabii ki tek başına bu değil bana sorarsanız. Çünkü bir taraftan baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri yine ateşkese rağmen İran'a yönelik deniz ablukasını sürdürmeye devam ediyordu. Ve İran bu ablukadan dolayı ne petrol ne de doğal gaz satamıyor biliyorsunuz. Ve İran için de şu anda tek gelir kaynağı petrol gelirleri ve tabii ki temel harcamalarını karşılamayabilmesi için bu petrol gelirlerin petrol satışını gerçekleştirmesi gerekiyordu. Yani bir taraftan aslında ateşkes müzakereleri uzadıkça bir taraftan İran'a yönelik uygulanan abluka etkisini sürdürmeye devam ediyordu. Hatta İran içerisinde halktan ciddi şikayetler gelmeye başladı. Artık ülke içerisinde para döngüsünün fazlasıyla kısıtlandığı bir dönem yaşandığına ilişkin haberler geliyordu. Ve hatta bir yanıyla hani Amerika İsrail'in planladığı gibi Kürt grupların diğer etnik grupların değil ama sıradan halkın çok ciddi rahatsızlık içerisinde olduğu ve sokaklara çıkabileceğine yönelik çeşitli haberler dolaşıyordu. Dolayısıyla İran bu ablukayı da daha doğrusu bu döngüyü de kırmak zorundaydı Deniz Hanım. Çünkü bu şekilde sürdüremezdi ve müzakereler uzadıkça İran için bu ekonomik koşullar bir şekilde kısıtlanmışlığın yarattığı maliyetler gittikçe artıyordu. Dolayısıyla İran zaten hatırlarsanız müzakerelerin başında Lübnan'da ateşkesi de bir ön şart olarak koymuştu. Dolayısıyla bu ateşkese uyulmamayı bir gerekçe olarak kullanarak fakat bir taraftan da kendisini boğmaya dönük oluşan bu çemberi de yıkmak amacıyla dün akşamki saldırıları gerçekleştirdi diyebiliriz.
0: Peki Veysel Bey, şimdi önemli bir denklem zaten sahada olan şey de bu ama ablukayı kırmak için Lübnan'ı sürece dahil etmek, yani bu dengeyi hani bir çıkmaz yaşamış durumda gibi gözüküyor İran ama bir taraftan da daha da ekonomik olarak boğulacak bir sürece de girebilir. Dolayısıyla nasıl bir karar vermiş oldu sizce? Doğru mu, yanlış mı?
11: Öyle bir karar vermiş oldu aslında. Yani her ne kadar kendisi sıkışmış olsa da bir şekilde müzakereler devam ediyor olsa da müzakere koşullarına uyulmaması durumunda kendisinin de her türlü aracı kullanacağının mesajını vermiş oldu İran. Yani bir taraftan müzakere devam ederken her türlü kısıtlanmışlığa göz yummayacağını veyahut da baştan konulan şartları işte bütün cephelerde Lübnan dahil bütün cephelerde ateşkesin uygulanması gibi şartlara uyumamayı kabul etmeyeceğini aslında deklare etmiş oldu. Bir de şöyle bir şey var Deniz Hanım. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta içerisinde Trump'la Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Ve bu telefon görüşmesinden sonra Trump'ın kendisi de işte Netanyahu'ya yönelik ağır ifadeler kullandığını açıklamıştı. Muhtemelen İran bunu bir fırsat olarak gördü. Yani Trump'la Netanyahu'nun arası açılmışken Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i sınırlandırabileceğini ve dolayısıyla İsrail'e yönelik bu saldırıların bir şekilde en fazla bir misilleme saldırılarıyla sınırlı kalacağını düşündü. Ve böyle olması durumunda aslında İran bir tür taktiksel kazanım elde etmiş olacaktı İran'ın kendi hesabına göre. Ve baktığımızda şu ana kadar, yani dün akşam İran İsrail'e saldırdı. İsrail sabaha karşı çeşitli misillemelerde bulundu. Fakat şu ana kadar en azından Trump'ın araya girmesiyle, Netanyahu'yu aramasıyla ve Netanyahu İsrail'in daha fazla ileri gitmemesi için sınırlandırdığını görebiliyoruz. Dolayısıyla İran'ın bir şekilde bu taktiksel kazanımı elde ettiğini ifade etmemiz mümkün aslında.
0: İsrail'i sınırlandırdığını dediniz. Şimdi Amerikan Başkanı'nın misilleme yapma telkinine rağmen bir misilleme olduğunu görüyoruz. Ama daha ileri gitmemesi konusunda mı frenlemiş oldu? Yani bu anlamda Amerika-İsrail ilişkileri açısından ne söylemek gerekir?
11: Kesinlikle öyle. Yani İsrail'in bu saldırılara bütünüyle sessiz kalması, hiçbir şekilde cevap vermesi beklenemezdi. Ki biliyorsunuz İsrail'de bir seçim süreci var ve bütün muhalefet liderleri şu anda İran'la yaşanan bu durumu Netanyahu'ya karşı bir koz olarak kullanıyorlar ve sürekli Netanyahu'yu buradan eleştiriyorlar. İşte başladığı işi bitiremediği, İran'da hiçbir hedefe ulaşılamadığı, hatta İsrail'in ciddi maliyetlerle karşılaştığı, işte dünya ile arasının bozulduğu gibi ve buna rağmen önemli bir kazanım elde edilmediğine yönelik muhalefet liderleri Netanyahu'yu eleştiriyor. Dolayısıyla böyle bir süreçten geçerken, böyle bir denklemde İsrail'in bütünüyle sessiz kalmaması ve hiçbir şekilde karşılık vermemesi beklenemezdi. Burada esas soru şuydu dün geceden beri aslında. Acaba İsrail'in karşılığı ne ölçüde olacak? Sadece bir misillemeyle mi yetinecek? Yoksa mesela Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in dediği gibi işte İran'ı tırnak içerisinde Ben-Gvir'in ifadesiyle söyleyelim, İran'ı cayır cayır yapmaya dönük bir saldırı dalgası mı başlatacaktı? Ve baktığımızda aslında misilleme saldırılarıyla yetindiğini görüyoruz İsrail'in. Dolayısıyla Trump'ın misilleme yapmayın diyeceğim ifadesi, evet, kamuoyuna bu şekilde yansıdı. Fakat İsrail'in hiçbir şekilde cevap vermemesi beklenemezdi haliyle aslında Trump'ın burada oynadığı rol bir şekilde İsrail'in saldırılarını sınırlandırmaktı. Ve dediğim gibi en azından şu saatlere kadar bir şekilde Trump'ın bu rolünün başarılı olduğunu ifade etmemiz mümkün.
0: Bu saatten sonra o başarı devam edebilir mi? Savaşın büyümesi, bu anlamda daha doğrusu bu karşılıklı saldırıların büyümesini ve müzakere masasının çökmesini bekler misiniz ya da tam tersi mi olur?
11: Çok anlamlı bir soru Deniz Hanım. Aslında baktığımızda şu anda tarafların, yani hem İran hem İsrail hem Amerika Birleşik Devletleri müzakere masasında kalmak için de yeniden çatışma döngüsüne girmek için de yeniden çatışmaları büyütmek için de ellerinde fırsatlar, kozlar ve gerekçeler var baktığımızda. Çünkü bir taraftan müzakereler devam ediyor. Hatta Amerikan yönetimi hafta içerisinde bu anlaşmanın nihayete erebileceği bir noktaya varabileceğine işaret etmişti. Trump'ın da buna yönelik ifadeleri vardı. Öte taraftan baktığımızda dün gece bir realite yaşandı ve İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar yaşandı. Dolayısıyla tarafların ellerinde, dediğim gibi, her iki senaryo içerisinde ellerinde koz olduğunu söyleyebiliriz. Fakat benim görüşüm ve şimdiye kadar yaşanan gelişmelere baktığımızda, eğer İran müzakere masasından anlamlı bir sonuç elde edebileceğini düşünürse bence bu saldırıları, yani İsrail'e yeniden karşılık vermeyi tercih etmeyecek. Bu biraz Amerika'nın da tavrına bağlı ve şimdiye kadar Amerika'nın İsrail'i bütünüyle arkalamadığını, bütünüyle destek vermediğini görüyoruz. Bu da İran için önemli bir parametre ve dolayısıyla eğer, dediğim gibi, müzakereler gerek Hürmüz konusunda, nükleer konusunda, İran'a yeniden bir saldırı, yani büyük bir saldırı gerçekleşmeyeceğinin garantisi gibi İran'ın kırmızı çizgileri açısından, eğer müzakere masasında önemli kazanımlar elde edeceğini düşünürse İran, bu saldırı döngüsünü kendisi tercih etmeyecektir. Amerika açısından baktığımızda da benzer bir senaryo söz konusu. Ve dolayısıyla biraz bu denklemden, bu açıdan baktığımızda sanki taraflar en azından müzakere koşullarının devam etmesini istiyor gibi duruyorlar. Fakat burada müsaadenizle şöyle bir cümle ekleyeyim. Dün geceki saldırılar bize şunu gösterdi. Yani eğer bir anlaşmaya varılsa bile İsrail'in bir şekilde bu oyun bozanlığı ve anlaşmayı ihlal eden saldırıları durdurulmazsa, Amerika ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen biz bu tarz sınırlı saldırıları zaman zaman muhtemelen görmeye devam edeceğiz. Hı hı. Şimdi, ve şu anda da tam da böyle bir denklemdeyiz aslında.
0: Şöyle bir denklem vardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereler nasıl devam ediyordu? Neden artık eli kulağında anlaşmaya yakınlar diyorduk? Aslında tek bir sayfalık metinde uzlaşacaklardı. İzleyicilerimiz için bir hatırlatma olsun. Ve orada beklenen Hürmüz Boğazı'nın kademeli bir şekilde açılması, Amerikan ablukasının da o anlamda İran'ın istediği gibi kademeli bir şekilde genişlemesi, ama İran'a da saldırmazlık garantisinin verilmesi ve tüm bölgelerde bu savaşın bitirilmesi, buna Lübnan'da dahil ısrarını sürdürüyordu İran. Dolayısıyla biz ilk etapta bu metni görecektik, bir sayfalık bir metin. Sonrasında da müzakereler başlayacaktı. İşte nükleer programından yaptırımlara kadar pek çok şey konuşulacaktı. Şöyle bir açıklaması Donald Trump'ın sizi endişelendirdi mi? Yani herhangi bir şekilde Lübnan'ın bu anlaşmaya dahil edilmemesi konusunda bir mesajı var Donald Trump'ın NBC'ye verdiği röportajda. Dolayısıyla acaba Lübnan'ı dışarıda mı bırakmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri, o anlamda İsrail'in istediğini mi yapıyor? Ne dersiniz?
11: Yani Trump'ın bu konudaki açıklamaları da çelişkili Deniz Hanım. Bütün açıklamaları orada olduğu gibi. Çünkü çok daha yakın bir zamanda Lübnan'a yönelik hatta saldırının gerçekleştiği saatlerden hemen sonra Lübnan'a dair şu ifadeleri kullanmıştı. Biz Lübnan'ın da barış içinde yaşamasını istiyoruz. Bir refaha kavuşmasını istiyoruz. Orada eğer mesele Hizbullah'sa Hizbullah sorunu nasıl çözüleceğini zaten konuşuyoruz. Ve Hizbullah'a yönelik daha cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmesini tebliğ ediyoruz demişti. Dolayısıyla birkaç saat arayla yaptığı bu açıklamalar aslında birbirleriyle çelişiyor. Şimdi dolayısıyla buradan Amerika'nın resmi pozisyonunu kestirmek güç. Fakat belli ki burada Trump zaman zaman İsrail'i yatıştırmak durumunda kalıyor. İsrail'e daha yakın açıklamalarda bulunuyor.

0: saldırı gerçekleştirmesinin formülleri konuşulabilir, tartışılabilir. Yani Hizbullah'ın nerede konuşlanacağı, hangi çizgiyi aşmayacağı, hangi silahlara sahip olup olmayacağı meselesi vesaire, bunlar ayrı bir konudur. Fakat eğer İsrail'in Lübnan'da istediği gibi hareket etmesi, inisiyatifi bütünüyle elinde bulundurması ve saldırılarını istediği çapta, istediği noktaya gerçekleştirmesi noktasında ucu açık bir süreç eğer kastediyorsa Trump, bir anlaşmanın yaşanmasını açıkçası beklemek muhal olur. Çünkü bu İran'ın kırmızı çizgilerinden birisi ve artık aslında bu şu anlama gelecek. Amerika ile İran arasındaki çatışmalar durmuşken İsrail'in Lübnan'da önünü açmak anlamına gelecek. Ki böyle olacağını ben pek düşünmüyorum doğrusu. Çünkü dikkat ederseniz aslında Washington'da aynı anda İsrail yetkilileriyle Lübnan yetkilileri arasında yürüyen bir müzakere süreci de var. Dolayısıyla bütün bu süreçleri çöpe atacak, bütün müzakere masasını devirecek, İsrail'in Lübnan'da istediği her şeyi karşılayabilecek bir şeyi İran'da istemeyecek. Bence Trump da İsrail'in önünü bu kadar açmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir ara formülde buluşmak, Hizbullah konusunun nasıl çözüleceği üzerinde tartışmaların yoğunlaşması bir ara formülü olarak karşımıza çıkabilir.
1: Profesör Doktor Veysel Kurt, teşekkür ediyoruz katkılarınız için son dönemde.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
2: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Marmara ve Ege'de sert esen Poyraz ve Kariyel özellikle deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Ayrıca açık alanlarda dikkat gerektiriyor. Orman yangını riski yüksek. Akdeniz kıyılarındaysa nemin artmasıyla bunaltıcı hava koşulları var. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bes bes bes Allianz'dır. Bes bes bes Allianz. NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İki akademisyen, Rutgers Üniversitesi Hukuk Profesörü Seher Aziz ile Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü John Esposito'nun birlikte yazdıkları Küresel İslamofobi ve Popülizmin

0: Yükselişi isimli çalışma Kadim Yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Murtaza Özeren çevirmiş. Son yıllarda dünya çapında yükselen ırkçılığın ve ötekileştirmenin bir boyutu da İslamofobi. Dünyanın birçok ülkesinde Müslüman azınlıklar ekonomik ve toplumsal sorunların sorumlusu olarak gösterilmekte. Bu eğilim bazı coğrafyalarda neredeyse soykırım gibi ölümcül sonuçlar doğururken, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi yerlerde de yasakları ve kısıtlamaları beraberinde getirmekte. Bilhassa Batı'da sağ popülizmin yükselişiyle birlikte çok kültürlü toplumları derinden sarsan bir tek tipleşmenin önü açılmakta. Seher Aziz ve John Esposito'nun Küresel İslamofobi ve Popülizmin Yükselişi isimli çalışmaları, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da bu sürecin ardındaki karmaşık dinamikleri sistematik biçimde inceliyor. Kitap, ampirik verilere dayalı analizlerle, yerel gelişmeler ile küresel eğilimler arasındaki bağı ortaya koyarken, göç, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve insan hakları tartışmalarına da katkı sunuyor. İngiliz asıllı Amerikalı yazar Christopher Isherwood'un Nehir Kıyısında Bir Buluşma isimli romanı Yapı Kredi Yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Seda Çıngay Melor çevirmiş. Christopher Isherwood 1904 İngiltere doğumlu. En ünlü romanı Hoşçakal Berlin tiyatroya ve iki kez sinemaya uyarlandı. Isherwood'un romanları hayat hikayesiyle ayrılmaz bir bütün oluşturur. Romanlarının hemen hepsi yazarla aynı adı taşıyan ya da onunla birçok yönden benzerlikleri olan bir anlatıcı aracılığıyla aktarılır. Isherwood 1986'da Kaliforniya'da öldü. Çok sayıda kitabı var. Türkçedeki kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Hoşçakal Berlin, Tek Başına Bir Adam, Prater'in Menekşesi, Abide, Gelip Geçerken romanlarından bazıları. Nehir kıyısında bir buluşmaya gelecek olursak, genç bir İngiliz olan Oliver, uzun süren bir sessizliğin ardından ağabeyi Patrick'e bir mektup yazar. Son yıllarda hayatını kökünden değiştirecek bir deneyim yaşadığını söyler. Hinduizmle ilgilendiğini, keşiş olmak üzere Kalküta'daki bir manastıra yerleşeceğini anlatır. Patrick, kardeşinin tam zıttıdır, dünyevi hayata sonuna kadar gömülmüş başarılı bir yayıncıdır. Kardeşinden gelen haber üzerine Hindistan'a gitmeye karar verir. Görünürdeki amacı, kardeşini keşiş olmadan önce son bir kez görmek, asıl niyeti ise Oliver'ı kararından vazgeçirmektir. İki kardeşin birlikte geçireceği günler, ikisinin hayatında da büyük çalkantılar yaratacaktır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var. Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık. Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu. Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli. Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Reklam. Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. İç siyasetle başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışma, grup toplantısıyla ilgili kararlar merak edilirken önce bir düne dönelim. Hemen seçim sonuçlarıyla ilgili, ki 6 beldede seçim yapılmıştı. Bununla ilgili tabloyu verelim. Sonrasında CHP'deki ayrıntıları aktaracağız. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti, birini MHP, birini de CHP adayları kazandı.
1: Birçok noktada sandıklar kuruldu, binlerce kişi oy verdi. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, birini MHP, birini CHP kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta seçimlerin sorunsuz tamamlandığını söyledi. Mutta 6 belde belediye başkanlığı, 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371.870 seçmen oy kullandı dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaş'ı ve Yolüstü beldelerini AK Parti kazandı. Kuşçu beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde ise CHP sandıktan birinci çıktı. Nevşehir, Mustafa Paşa ile Gümüşhane'nin Tekke beldelerinde AK Parti aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
2: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Nevşehir Mustafa Paşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak vatandaşlarla buluşturdu. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Birlikteliğimizi beraber yürüteceğiz. İnşallah bu 5 belde bizde de çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medyadan açıklama yaptı. Cumhur İttifakı olarak 5 belde kazandıklarını belirten Yavuz, bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor dedi.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlara bakalım. Bir canlı bağlantı yapacağız. Malum gözler yarında, grup toplantısında kürsüde kim olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuşacağını sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de acaba benzer bir karar alacak mı? Bunun kararı da aslında bugün bekleniyor. Bir de parti meclisi toplantısı var bu hafta içerisinde. Uğraş Bingöl'e bir gidelim. Ankara'daki nabzı kendisinden alalım. Uğraş, Özgür Özel bugün MYK'yı topluyor. Öncelikle tabii ne zaman toplantı ve acaba Özel tarafında Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacağım dedikten sonra konuşulanlar ne? O da yapabilir mi? Kim yapacak grup toplantısını?
4: Deniz, günlerdir Türkiye bu sorunun yanıtını arıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her hafta salı günü düzenlenen olağan toplantıyı kim yapacak? Geçtiğimiz hafta hatırlanacağı üzere Özgür Özel çıkmıştı kürsüye ve kalabalığa seslenmişti. Sert sözlerle de Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Ama mutlak kararının ardından bu soru taraflardan gelen açıklamayla biraz daha alevlendiğini söylemek mümkün. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü Müslüm Sarı şu ifadeleri kullanmıştı. Kılıçdaroğlu grup toplantısını yapacak, her şey açığa çıkacak. Özgür Özel'in grup başkanlığı muhtemelen iptal edilecek. CHP içindeki tartışmalara ilişkin ise tepki var ama kırılacak açıklamasını yapmıştı. Tabii konu meclis olunca taraflarda çoğalıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da sürece ilişkin açıklama yapmıştı. Grup başkanı mı yapar ya da grup başkanı mı çağırır genel başkanı? Bu tartışmalar iç tüzük maddelerine kadar evrilmişti hatırlayacağı üzere. Bu konuya ilişkin Numan Kurtulmuş da Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmasına ilişkin yeşil ışık yaktı. Şu ifadeleri kullanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu tarafından net açıklamalar geldi. Yani salı gününe ilişkin kürsüde Kılıçdaroğlu olacağına yönelik açıklamalar yaptı. Özgür Özel tarafı ise henüz tavrını netleştirmedi. Bugün saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir toplantı yapacak. Hatta şu dakika itibariyle toplantının başladığını söylemek mümkün. MHK üyeleriyle bir araya geliyor ve orada da bu sürece ilişkin son değerlendirmeleri yapılacak. Nihai kararı şüphesiz ki açıklayacaklar. Bu toplantının ardından yine Zeynel Emre'nin çıkıp sürece ilişkin bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Özgür Özel aslında yarın Manisa'da olması bekleniyordu. Manisa'da da hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek eski belediye başkanının cenaze töreni yıl dönümüne ilişkin bir toplantı vardı. Oraya gitmesi planlıyordu ama ilk gelen bilgilere göre o toplantıyı da ertelendi. O buluşmaya da gitmeyeceği, Manisa'ya gitmeyeceği yönde de bilgi geldi. Dediğim gibi bu süre zarfı içinde avukatlar arasında da hem Özgür Özel'in avukatları hem de Kılıçdaroğlu'nun avukatları, CHP'nin avukatları arasında da perde arkası diplomasisi yürütüldü. Ama sonuç nedir? Sonuç şu ana kadar kamuoyuna yansıyan herhangi bir gelişme yok. Ama şunu söyleyelim. Saat 11'deki toplantının ardından Özgür Özel ekibi de sürece ilişkin grup toplantısına ilişkin görüşünü açıklamasını bekliyoruz.
0: Uğraş tabii mutlak mutlan kararı sonrası parti meclisi toplantısı ne zaman yapılacak? O toplantıda neler ilk etapta konuşulacak? Öncelikler neler? Nasıl bir yol izlenecek? Buna dair de pek çok soru var. Bununla ilgili olarak notlar neler bu haftaya dair?
4: Hatırlanacağı üzere mutlak mutlak kararın ardından çok kısa süre zarfında parti meclisi toplanacaktı ama o parti meclisi toplantısı iptal edilmişti. Özellikle parti içindeki tepkilerden dolayı ve yine parti meclisindeki dağılıma ilişkinde bir Özgür Özel lehine bir sonuç vardı. İşte bu ilk toplantı ertelenmişti. Bu toplantı önemli. Perşembe günü parti meclisi toplanacak. Şu yüzden önemli. İlk defa parti meclisinde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekibi karşı karşıya gelecekler. Sürece ilişkin ilk defa yüz yüze bir temas olacak. Parti meclisi önemli çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli, en yetkili karar olma organı. Bu toplantıda neler olacak? Şüphesiz ki ilk gündem maddelerinden biri arınma çağrısıyla başlayan disipline sevkler söz konusu olabilir. Çünkü bu da parti meclisi kararıyla alınıp Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediliyor olabilir. Yine parti meclisinde olağanüstü kurultay kararı alınır mı? Bu da tartışmalardan biri ama önemli bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararının ardından ilk defa taraflar bir araya gelecek ama az önce de bahsettiğim gibi sürece ilişkin son değerlendirmeler yapılacak her iki ismin kurmayları tarafından şüphesiz ki bir tartışmada çıkması muhtemel. Çünkü daha önceki MYK toplantısında YDK ve bazı isimlerin ihracına ilişkin gündem maddelerinin geleceği de konuşuluyordu. Bu da tartışmaları alevleyecek gibi gözüküyor. Parti meclisi Perşembe günü bir araya gelecek. Şüphesiz ki gündemdeki en önemli konulardan biri olağanüstü kurultay. Özgür Özel ekibi bunu zorlamaya çalışıyor ama Kılıçdaroğlu ekibi de tedbir kararına dikkat çekip olağanüstü kurultayın toplanamayacağına yönelik açıklamalar yapıyor.
0: Uğraş Bingöl aktardı Cumhuriyet Halk Partisi içindeki son durumu. Şimdi dün yaşanan saldırılar vardı. İstanbul Maltepe'de sabah Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açılmıştı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Bunun ayrıntılarını paylaşalım. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı açıklama. Aydın Evler Mahallesi'ndeki Genel Müdürlük binasına ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Polis ekipleri zanlıların hafif ticari bir araçla olay yerine geldikleri, saldırı sonrası silah, maske ve kıyafetlerini yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Binaya ise iki kurşun isabet etti. İki kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını bir kez daha hatırlatalım. Sorguları sürüyor. Koç Holding kurumlarına yönelik yapılan saldırılara Beştepe, AK Parti ve DEM Parti'den tepki var. Onları da paylaşalım. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, demokratik hukuk devleti normları içinde eleştiri hakkının kıymetli olduğunu söyledi. Ancak eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez ifadelerini kullandı. Yılmaz, şiddete yönelenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve adli makamları bulacak ve hak ettikleri karşılığı göreceklerdir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye'nin huzurunu hedef alan güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir dedi. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz mesajını da paylaştı. Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz ifadelerine de yer verdi. DEM Parti'den yapılan açıklamada da toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddet eylemi karşısında tutumumuz nettir. Bu tür saldırılar kabul edilemez diyerek silahlı saldırılar kınandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu dün. Erdoğan son yıllarda bu hareketle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerleme kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını ifade etti.
5: Sıfır Atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık hareketinin çevre ve ekonomiye katkısını vurguladı. Türkiye'nin yeşil, çevreci üretim ve enerji politikalarını sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programında konuştu.
5: Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim krizinin önüne geçmek için küresel çapta daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.
5: Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
0: İsrail ve İran karşılıklı olarak birbirlerini hedef aldılar. Dün geceden bu yana saha hareketli. İsrail dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef almıştı. Buna misilleme olarak İran İsrail'e füze saldırıları yaptı. İsrail de yanıt olarak İran'daki hedefleri vurdu. İran'ın saldırılarının ardından İsrail de misilleme saldırılarını yaptı. 5 büyük kenti vurdu. Vurulan kentler başkent Tahran, İsfahan, Kereç, Tebriz ve Kirmanşah. İran'ın Hürmüzgah eyaletinde de bir petrokimya tesisi vuruldu. İsrail ordusu İran'da askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. İsrail'in saldırılarına karşı Yemen'den de bir açıklama var. İsrail Yemen'den Tel Aviv'e füzelerin ateşlendiğini duyurdu. Tel Aviv ve Kudüs'te patlamalar oldu. İsrail'den yapılan açıklamada füze parçalarının Batı Şeria'ya ve İsrail'in kuzeyine düştüğü kaydedildi. İran devrim muhafızları saldırılar devam ederse İsrail daha ezici ve pişmanlık verici darbelerle yüzleşecek dedi. İran dini lideri Müçteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza ise saldırganlar bugün gerekli yanıtı aldı açıklamasını yaptı. Beyrut saldırısıyla kırmızı çizginin aşıldığı belirtildi. İsrail ordusuysa fırlatılan füzelerin neredeyse tamamının engellendiğini duyurdu. Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili, İran'a yanıt verileceğinin altını çizdi. İsrail Genelkurmay Başkanı, ordu emir verildiği anda düşmanı kararlılıkla vuracak dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı durmaya ve anlaşma yapmaya çağırdı. Trump, Netanyahu ile de telefonda görüştü. Görüşme sonrası Amerikan basınına konuştu. Netanyahu'nun karar veremeyeceğini, İran'la anlaşmayı kabul etmek zorunda olduğunu söyledi. Anlaşmanın başarısız olması durumunda da İran'a kara saldırısı ihtimalini değerlendirdiğini kaydetti.
7: Blowing, blowing, blowing and put you right out of business. Very expensive, most expensive energy there is. So wind is not working.
0: Bu arada İran medyasından bazı yeni bilgiler geliyor. Tahran'da patlama sesleri duyulmuş durumda. Özellikle son dönemde dünden itibaren 5 şehre dönük saldırılar vardı. Onların arasında Tahran da vardı, başkent Tahran'da. Ve şu dakika itibariyle yeni patlama sesleri geliyor. İran medyası bu haberleri paylaşıyor. İran'ın füzelerine karşı İsrail'in misillemeleri de devam ediyordu. En son olarak İsrail ordusu Tahran'ın savunmasını yeniden kurmak için konuşlandırdığı hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdik açıklaması yapmıştı. İran devrim muhafızları da İsrail petrol endüstrisi ve sivil hedefleri vurarak tehlikeli bir oyun başlattı demişti. Ve şu dakika itibariyle artık Tahran'da patlama seslerinin duyulduğunu ve İsrail'in misillemelerine devam ettiğini anlıyoruz. Tabii resmi açıklamalar geldikçe de paylaşmayı sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore basınında konuştu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakereler için iyimser olduğunu belirtti. Fidan, İsrail'in görüşmeler için risk barındırdığını da aktardı. İsrail müzakereleri rayından çıkarmak için her şeyi yapıyor dedi.
8: İki tarafta çok ciddi bir niyetle, samimiyetle.
9: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore ziyareti kapsamında JTBC televizyonuna konuştu. Fidan, ABD ve İran arasındaki müzakerelere değindi. Görüşmelere yönelik iyimser olduğunu aktardı.
2: Bazı teknik ayrıntılar olduğunu biliyorsunuz. Nihai teyit konusundaysa her iki tarafın da ilk taslağın son hali üzerinde genel bir mütabakata vardığını düşünüyorum.
9: Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'na uygulanan ablukanın müzakerelerde nükleer konusu kadar önemli hale geldiğini vurguladı. Boğaz'ın birkaç ay daha kapalı kalması halinde Afrika'da bazı ülkelerin gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. Fidan, İsrail'in saldırgan politikasının görüşmeler için risk oluşturduğunu da açıkladı.
2: İsrail şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında şu anki haliyle yapılacak herhangi bir anlaşmanın İsrail'in çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyor. Bu yüzden müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
9: Bakan Fidan, uluslararası topluma da barış müzakereleri söz konusu olduğunda İsrail'e yönelik baskı uygulama çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı, İsrail'in yayılmacı politikasının tüm dünya için risk barındırdığını açıkladı. İsrail kendini istisnai bir konumda görüyor dedi.
0: İran'la İsrail arasındaki bu saldırılar piyasaları da etkiledi tabii. Petrol fiyatı hızlı bir şekilde arttı, altın fiyatı geriledi. Brent petrolün varil fiyatı %5 arttı, 98 dolara çıktı. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş böylece terse dönmüş oldu. Altın fiyatı da haftaya düşüşle başladı. %0,5 civarında bir gerilemeyle 6.330 liraya indi. Altın fiyatı cuma günü de Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan istihdam verisiyle %3 değer kaybetmişti. Öte yandan Borsa İstanbul'daki tabloya da bakalım. O da bir gerilemeyle başladı haftaya. %0,76 gerileyerek %13.590 puandan açıldı.
10: NTV Radyo.
11: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
12: Yaz aylarında hava durumunda sıcaklıktan daha çok en fazla bilmemiz gereken rüzgar ve nem durumudur. Sıcaklığın ne kadar hissedileceğini, rüzgarların sıcak mı, serin mi estiği ve havanın nem durumu belirler. Örneğin 33 derece bir sıcaklıkta, bağıl nem %70'lerde ise sıcaklık 42 derece hissedilir.
11: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
13: Tiyatrosu,
14: sağlık,
13: yemek tarihi,
14: doğa,
13: gıda,
14: spor,
13: gezi,
14: kültür, sanat,
13: belgesel,
14: dünya,
13: moda,
14: kulüp.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: NTV Radyo.

0: hocam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada her yıl üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Bu israf edilen gıdaları üretmek için kullanılan su miktarı yılda yaklaşık 250 milyar metreküp. Bu miktar dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Volga Nehri'nin yıllık akışına eşit. Peki bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? Nasıl bir farkındalığa sahip olmak gerek? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan'a sorduk.
4: Hem çok zor hem çok kolay. Neden diyeceksiniz çok zor? Eğer insanlar gıda atığı yarattığının farkında değilse onları bu farkındalığa getiriyor olmak bir süreç. Bu anlamda bir zorluğu var. Ama bu farkındalığa ulaştıktan sonra da geri dönüşü olmayan çok güzel bir yolculuk başlıyor. Çünkü o farkındalıkla aldığı her şeyin gerçekten ihtiyaç olup olmadığını sorgulamaya, aldıktan sonra tüketim yollarını çok detaylı olarak araştırmaya ve ondan sonra da tüketirken saklama koşulları, yemek pişirme koşulları, daha sonra artan yemeklerin dönüştürülmesiyle ilgili reçeteler yaratarak çok daha farkında bir hayat yaşamaya başlıyor. Bu anlamda çok kolay bir yere geçiyor. Nasıl farkındalığı yaratabiliriz derseniz, her şeyden önce tüketim alışkanlıklarımıza biraz fokuslanmamız gerekiyor. Tüketim alışkanlıkları biraz da endüstrinin bize getirdiği, ekonominin dönmesi için var olan sistemin içerisinde olduğumuz için harcadığımız bir değer var. Ama bunun nereye ne kadar harcandığını çok fazla incelemiyoruz. Örneğin çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir sap maydanoz satın alıyoruz. Bugünkü fiyatını herkes biliyor. Markette biraz daha yüksek hatta. Bunun sapları maydanozun gram olarak baktığınızda yarısına denk geliyor. Ve bu yarısı tamamen kesilerek alındığı an çöpe atılıyor. Bu genel bir yaklaşım. Toplumun ne kadarı bu sapların aslında kullanılabilir olduğunu biliyor derseniz çok düşük bir oran. Bu saplar menemen yaparken kullanılabiliyor. Hem buzdolabında derin dondurucuya bırakılıyor. Daha sonra tatlandırılması için çorbaların içerisine katılabiliyor. Yemeklere dahil edilebiliyor. Hiçbir şey yoksa bunu salatanızda çiğ olarak doğrayıp yemeye devam edebiliyorsunuz. Ama alışkanlık nedir? Sapın hiç bir şeye yaramadığı düşüncesiyle çöpe gidiyor olmasıdır. İşte bu farkındalığı yaratacak konuşmalar, bir araya gelen grup çalışmaları, sosyal medyada daha yoğun olarak bunlara eğilen yaklaşımlar diyelim, bilgilendirmeler diyelim, paylaşımlar. Bunlar çok önemli. İşte bunlar farkındalığı bizim hayatımıza dahil edecek şeyler.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Marmara ve Ege'de sert esen Poyraz ve Kariyel özellikle deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Ayrıca açık alanlarda dikkat gerektiriyor. Orman yangını riski yüksek. Akdeniz kıyılarındaysa nemin artmasıyla bunaltıcı hava koşulları var. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüde konuşan Aziz Yıldırım, Sır Lacivertlilere şampiyonluk sözü verirken camiaya birlik beraberlik çağrısı yaptı.
8: Evet, bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'di, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber.
5: Jose Mourinho Real Madrid'e dönüyor. Portekizli teknik direktörü seçim vaadi olarak gösteren Florentino Perez başkanlık seçimini kazandı. 13 yıl önce Real Madrid'den ayrılan Portekizli geçen sezon Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştırmıştı. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından 102-93 yenen Sarı Lacivertler seride 3-1'lik skora ulaşarak üst üste 3. kez finalde mücadele etmeye hak kazandı. Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain eşleşmesinin ardından belli olacak. Başakşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı bugün saat 20'de başlayacak. Fransa Açık'ta Toprak Kort'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler şampiyonu Alexander Zverev oldu. Zverev ilk Grand Slam şampiyonluğuna İtalyan Flavio Cavoli'yi 3-2 yenerek ulaştı. Zverev bu başarısıyla Grand Slam'lerdeki Nadal, Djokovic, Medvedev, Sinner ve Alcaraz hegemonyasına da son vermiş oldu. Teniste sezonun bir sonraki Grand Slam turnuvası olan Wimbledon 29 Haziran'da başlayacak. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle ilk kez gerçekleştirilen One Run yol koşusu tamamlandı. Sporun birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinliğe 2500 yarışmacı katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, engelli bireyler ve sporseverler aynı parkurda buluştu. Etkinlik Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde gerçekleştirildi. Koşuya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Programda elde edilecek gelirler TESYEP aracılığıyla üniversite seviyesindeki başarılı engelli bireylerin eğitim süreçlerine destek olarak kullanılacak.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde şehrin rekortman kuşlarını keşfetmeye devam etmiştik. Havada en iyi asılı duran kuşu, şehrin sürpriz misafirlerini, en fazla yiyen kuşu, en tuzlu sularda yaşayan türü ve gecenin en iyi vokalini konuştuk. Birlikte yaşadığımız kuşların şaşırtıcı yeteneklerini, uyum becerilerini ve doğanın rekortmenlerini geçtiğimiz bölümümüzde dinleyebilirsiniz. 59. bölümümüzdü. Bu hafta 60. bölümümüzü çekiyoruz. Klasik sorumla başlamak istiyorum Kerem'e. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben buradaydım. Neler gördüğümü düşünüyorum şimdi. Beni en çok heyecanlandıran şey buradaki kızıl kuyruklu şahini görmem oldu. Kızıl kuyruklu şahin Kanada'da, Kuzey Amerika'da yaşayan bir tür. Çok ilginç bir şekilde Latince bilimsel ismi Jamaika şahini. Herhalde ilk orada tanımlanmış. Bizim şahinin yakın akrabası, aynı boylarda. Ama bir farkı var. Çok cesur ve çok saldırgan. Sincap gibi daha büyük hayvanlara da saldırıp duruyor. Parka bir hindi geldi. O da yabani bir tür burada. Yabani hindiye saldırdı. Ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyordum. Çünkü 1 kiloluk bir şahinin 8 kiloluk toy boyunda bir kara kuşuna saldırmasını beklemiyordum. Ama çok hoş manzaralar oldu. Her gün gidiyorum. Her gün de aynı kuşu görüp duruyorum. Bayağı arkadaş olduk bu kızıl kuyruklu şahinle. Aynı şeyi Türkiye'de de şehir parklarında yaşıyordum. Kışın İstanbul'un çok değişik parklarına, Hacı Osman Korusu'na, Yıldız Parkı'na, yani Atatürk Kent Ormanı yeni ismiyle ve Validebağ Korusu'nda şahinler kışın geçiriyorlar, ağaçların ortasında kalıyorlar ve sağdaki soldaki küçük hayvanlara ve onlar da herhalde sincaplara saldırıyorlar. Onun yakın kuzeni olarak biraz daha agresif, biraz daha büyük avların peşinde koşturan kuş olarak kızıl kuyruklu şahinle güzel vakit geçirdim. Hemen not ediyorum. Buranın en yaygın şehir kuşlarından biri.
0: Bizde yok tabii ki de, değil mi Kerem?
1: Bizde yok.
0: Bizim peki şahinler sen yani parkta ağaçların üstünde görebiliyor muyuz gerçekten? Çünkü ben hep söylediğin parklarda böyle uzak mesafelerde uçarken işte kargalar onların peşindeyken gördüm şimdiye kadar.
1: Genellikle öyle görülüyorlar ama kışın vurgulamamın nedeni bizde de şahinler şehir kuşu oluyorlar ve parklarda, büyük parklarda ağaçların içinde bayağı fazla vakit geçiriyorlar. Hiç beklemediğin yerde pat diye bir şahin kalkabiliyor. Şahinlerin en büyük sıkıntısı Türkiye'de leş kargalarının yüksek nüfusu. Rahat bırakmıyorlar leş kargaları.
0: Evet, belki daha çok rahat bıraksalar belki de daha çok şahin göreceğiz senin Kanada'da gördüğün gibi.
1: Bence hiçbir neden yok görmememiz için. Gerçekten kargalar daha az olsa belli bir kuş faunası Türkiye'de bayağı değişik olabilir. Ama hepsinin bir nedeni var. O da bir doğanın dengesi diyelim. Ve soruyu sana yöneltiyorum. Sen neler gördün uzun
0: Ben
1: zamandır?
0: şaşırırsın. Çok sık eBird kullanmaya başladım. Eminim gurur duyuyorsun benimle. Çünkü sen bana yıllardır söylüyordun. Hatta geriye dönük gözlemlerimi de girmeye başladım. Son 3 haftadır da çok sık yani aslında her gün gözlem yapıyorum. Dağ Belen'deyim. Kuş kolektifi sanatçılarıyla beraber bir sanat rezidansındayız bir süredir. Bir haftamız daha var. Dağdayım yani. Burası da Bodrum Yarımadası'nın kuzeybatısında. Turizmin kalabalığından uzak, doğası bozulmamış, dokusuyla öne çıkan aslında en dağlık ve bakir yerleşim yerlerinden biriymiş. Gerçekten de öyle. Çok az yapılaşma var. Lelek yolu var, yürüyüş rotası. Orada uzun kuyruklu baştan karaları, büyük baştan karaları yani neler neler görüyoruz. Onu bir sonraki programımıza sakladım. Çünkü bugün sıkı dinleyicimiz, benim de arkadaşım Burak Dönmez'le buluştum Bodrum'da. Ona böyle bir sürpriz yapmak istedim burada. Onunla yaptığımız gözlemi anlatarak. Yalı çiftliğine gittik Kerem ve sahilde otururken ikimiz için de değişik bir kuş gördük. Birden hani aslında sohbet ediyorduk ve iki kuş sever tabii ki de heyecanlandı. Dürbünleri yanında hemen koşturduk ne bu diye. Kuyruk kakanlardan bir tür olduğunu anladık. Fotoğrafını çektik, uzun uzun gözledik yani makinemizi bile alabildik. Ve başta kara kulaklı kuyruk kakan mı, ak sırtlı kuyruk kakan mı diye çok böyle arada kaldık. Sana da sormuş olabilirim. Kara kulaklı olduğuna karar verdik. Bir çok kısaca özetleyeyim onu. Neden kara kulaklı dediğimizi de söylemek istiyorum. Üreme giysisindeki erkeğin gövdesi bembeyaz. Yüz maskesi ve kanatları da siyah kara kulaklının. Yüzündeki siyahlık siyah kanatlarıyla birleşmiyor. Sanırım buradan ayrışıyor değil mi Kerem? Direkt sana sormak istiyorum.
1: Doğru, kulaklarıyla kanadındaki siyahlık birleşmiyor. O kara kulaklı aslında o ayrımı anlatıyor biraz.
0: Kuyruğun ortası ve köşeleri de siyah, kuyruk bandı kesik bir tür. Ötüşü gıcırtılı plit hecesiyle başlıyor ve bunu bilmiyordum. Sıkça kırlangıç ve ebabili taklit ediyormuş. Güzel bir türdü. Bizim için ilk gözlemimizdi. Yani muhtemelen başka yerlerde de gördüm ama ilk dikkatimi çeken an Bodrum'da oldu. Onu paylaşmak istedim.
1: Karakızaklı kuyruk kakanından ben de biraz bahsedeyim. Gerçek bir yazlık kuşu, bir şehir kuşu değil ama sayfiye alanlı kuşu. Bütün yazlık sitelerinde çatılarda yuvalıyorlar, antenlere konuyorlar, duvar kenarlarında dolaşıyorlar. Bizim yazlık evim de orada var, Çanakkale'de. Her tarafta görebiliriz. Muazzam bir taklit yeteneği var. Çok dikkat çekmemiş bir taklitçi ama ben bir kere bir sakaya taklit ettiğine şahit oldum. İki kuş gözlemcisi, ikisi de çok iyi tecrübeli. Saka deyip kafalarını çevirip tele bakmadılar. Ben tele baktım, sakaya bakayım diye. Aslında aralarındaki hani en saf yaklaşımda olan, yani şüphe ettiğimden dolayı değil, sakaya bakayım diye dürbünü kaldırdım. Bir baktım, kara kulaklı kuyruk kakan saka sesi çıkarıyor. Onun için muazzam bir taklit yeteneği var ve bu biraz bilinmiyor, yani şeyde kalmış, gölgede kalmış bu yetenek. Pek konuşulmuyor ama gerçekten kırlangıcı, ebabili aşmış, sakalar makalar bayağı güzel taklit ediyor yani.
0: Bir günde kuyruk kakanları konuşalım o zaman diye not ediyorum ben.
1: Olabilir. Yani bir şehir kuşu değil aslında, açık arazi kuşu veya makilik alan kuşu ama gerçekten kara kulaklı kuyruk kakan yazlık sitelere çok iyi adapte olmuş bir tür.
0: O zaman bugünkü 60. bölümün konusuna geçelim istiyorum. Bugün Türkiye'nin en renkli ve en güzel ötüşlü kuş ailelerinden birini konuşalım dedik Kerem'le. İspinozgiller, özellikle İspinoz, Saka ve Florya'ya değineceğiz. Bazıları şehir parklarında, bazıları orman kenarlarında karşımıza çıkıyor bu türlerin. Kimileri ötüşleriyle, kimileri ise göz alıcı renkleriyle yüzyıllardır insanların ilgisini çekmiş türler. Hatta bazı türler geçmişte kafes kuşu ticaretinde hedefe olmuş. Peki bu kuşları birbirine bağlayan özellikler neler? Nasıl tanırız? Bugün Kerem'le birlikte bu renkli ailenin izini süreceğiz.
1: Bence de çok güzel bir konu aldık gerçekten. İspinozgiller. İstiyorsan yavaştan ispinozlardan bahsetmeye başlayayım.
0: Tamam, ilk olarak ispinozgiller dediğimizde hangi kuşları kapsayan bir aileden bahsediyoruz? Yani biz 3 türümüzü seçtik ama çok daha fazlası var, değil mi Kerem?
1: Türkiye'de 18 tür ispinoz var. Bu ispinozların çoğunun ismi ispinoz olmadığı için ispinozgiller familyası altında özetleniyorlar. Biraz kısaca bazı isimlerinden bahsedeyim. İspinoz da dağ ispinozu, yaygın bulunan yazın ve kışın görülen türler. Çok iri gagalı bir kocabaş var. Eski adı kocabaş çekirdeği ısırını. Bir kiraz çekirdeğini kırabilecek güçte 65 kiloluk basınç uygulayabiliyor gagasıyla. Kıpkırmızı çütreden bahsedebiliriz. Gene böyle dağlarda bulunan gri ve kırmızı renkli şakrak. Sonra bozkır ve dağlarda bulunan alamecek türleri. Bunlar alamecek, küçük alamecek, doğu alameceği ve boz alamecek. Sonra ünlü Florya. Keten kuşlarından 2-3 çeşit var. Çamlık kozalakların içinden tohumu çıkaran çapraz gaga var. Saka, Kanarya'nın akrabası olan küçük iskete, kara iskete ve karabaşlı iskete var. Yani isketeler, sakalar, keten kuşları, floryalar, alamecekler, şakraklar çok geniş bir familya. Çok da eğlenceli bir familya. Hepsi tohumcul. Tohumla besleniyorlar. Ama üreme dönemine gelince yavrularını beslemek için böcek de yakalıyorlar.
0: O zaman demin söylediğin gibi sanırım en sık gördüğümüz tür olan ispinoza giriş yapalım.
1: İspinoz'a giriş yapalım ve bu programda biraz daha farklı yapalım. Artık kuşun renklerinden ve özelliklerinden, göç ve yaz dağılımından bahsetmeden doğrudan ötüşünden bahsetmek istiyorum. Çünkü muazzam bir Türkiye'de bir kültürel birikim var. Kafes kuşçuluğu, bazı insanların tepkilerini alan ve yabani kuşların kafeste tutulması zaten kanunen yasak. Bazı insanları zedeleyen ve doğaya bir tehdit olarak görülen bir unsur. Fakat çok eski bir tarihi var Türkiye'de. Ve aslında kuşlarla ilgili birçok bilgimiz de kafes kuşçularından geliyor. Köklü bir kültür. Aslında İtalyanlardan ve Rumlardan gelmiş ve daha sonra Osmanlı döneminde Anadolu'da yayılmış. Daha sonra Rumların çoğunun ayrılmasından sonra Anadolu'dan daha geniş bir kitle tarafından takip edilmiş. Kafeslerin de çoğalmasıyla 1970'li ve 80'li yıllarla sayıları da iyicene artmış. Ama sonrasında tabii bu yasa dışı bir konum. Çünkü doğadan kuşlar yakalanıyor ve doğadan bir şekilde kuşların yakalanması ve kafese konması özellikle şu andaki çevre koşullarında hayvanların suyunun azaldığı, habitatların bozulduğu zaman tabii ki çok doğru değil. Ama bugüne kadar yapılan bütün bu birikimi sahiplenmemiz, bugüne kadar kafes kuşçularının kuşlarla ilgili gözlemlerini, oluşturdukları bilgileri bilimsel çerçevede değerlendirmemiz ve onların ileride korunması, daha iyi de bilinmesi için bu birikimi de aktarmamız bence çok önemli. Yani doğayı korumamız için kuşları tanımamız lazım ve bazı kafes kuşçuları veya eski kafes kuşçuları birçok konuda bizden çok daha bilgi sahibi. Kuşları bizim kadar seviyorlar ve kuşlarla ilgili çok büyük tecrübeleri var. Dünyada soyu tükenen birçok kuşu kurtaranlar da kafes kuşçuları oldu. Çünkü onlar üretmeyi biliyorlar, çoğaltmayı biliyorlar. Mesela Yeni Zelanda'da yaşayan küçük bir kızılgerdan türünün kurtarılmasını bu tecrübeye sahip insanlar yaptılar. Böyle bir giriş yapmak istiyorum. Tekrar vurgulayayım. Hani kafes kuşçuluğu, Türkiye'de özellikle kır kuşları denen bu ispinozgillerin yakalanması ve kafese alınması yasak. Ama bunu yapan, daha önceden eskiden yapan insanların da oturduğu, bize verdiği büyük bir katkı var. Bu katkıyı da bence kullanmalıyız ve onlardan da öğrenmeliyiz diye küçük bir giriş yapmak istedim.
0: Çok iyi
1: Şimdi
0: yaptın çünkü evet kafes kuşları ile ilgili bu kadar bilgimiz yoktu. Geçmişte bu kadar katkı verdikleri de genelde konuşulmuyordu. Benim için de yeni bir bilgi oldu.
1: evet, yani bunun daha uç noktası avcılık da var. Yani 1900'lü yıllara kadar kuş gözlemcileri de dürbün kullanmıyorlardı. Bildiğin tüfek kullanıyorlardı. Yani başka normlar, başka değerler vardı. Bugünün toplumun ihtiyaçlarıyla veya koşullarıyla o günleri değerlendirmek çok doğru değil. Yani o günleri gidip anlamamız lazım. Çoğu bir bilim adamı da, bilim insanı da eskiden avcıydı ve kuş numuneleri toplayarak, onları vurup toplayarak o tanımlamaları, gözlemleri yapıyordu. Bugün bazı kuşların soyu tükendiğini o avcılar sayesinde biliyoruz. Ha, bazı avcılar nedeniyle bazı kuşlar da soyu tükenmiş olabilir. O da ayrı bir konu. Zaten hani bu artık konuşulmuyor. Yani yasa dışı avcılığın, kontrolsüz bir avcılığın ne kadar zarar verdiğini hepimiz kabul ediyoruz. Avcılar da kabul ediyorlar. Dolayısıyla geçmişe döndüğümüz zaman bu birikimleri komple karalamak veya yok saymak doğru bir yaklaşım değil. Onları bilmek, onlardan da çok şey öğrenebiliriz. İstanbul Kuşçuları diye çok güzel bir film vardı. Orada da Arnavut Şevket'in çok güzel saka taklidi vardı. Yani mesela buradan biz sakanın sesini daha iyi nasıl öğrenebileceğimizi Arnavut Şevket'in bazı namelerinden faydalandık bu konuda. Onun için lafı uzatmadan bir ispinoz ötüşüne geçiyorum yaz. Ne dersin?
0: Evet, lütfen artık ötüşü duyalım.

0: Bir ötüş çaldım. İki tane name çaldım. Aralarında güzel bir boşluk var. Niye bu ispinozgilleri çok sevmişler zamanında? Üç nedeni var. Birincisi doğada çok bulunan türler. İkincisi çok güzel ve sade ötüşleri var. Rahat rahat duyuluyorlar. Üçüncüsü de tohumla beslendikleri için o zamanlar kafeste beslemek kolaydı. Yani tohum veriliyordu. Bir böcekle beslenen, meyveyle beslenen bir kuşu kafeste canlı tutmak çok daha zor. Onun için tohumla beslenen kuşları tabii ki daha kolay. Kanarya da zaten bu familyadan biliyorsun. Onun için ispinoz böyle güzel bir ötüşü var. Ne duyduk? Onu anlatayım. Böyle bir altılı sekizli üç parça trili var en başında. Gördüğün gibi üç parçaya böldüm ve en sonunda ciyut çık yapıyor. Yani en sonunda ciyut diye bir şey çekiyor ve
1: Nokta
0: çık
1: koyuyor
0: yapıyor.
1: gibi.
0: Tekrar dinletiyorum. Bir namelik dinleme yapıyoruz. Bu güzel sesi vurgularken bunun Marmara bölgesinde kaydedildiğini vurgulamak zorundayım. Çünkü Rize'deki ispinozlar veya şu anda senin bulunduğun Muğla, Antalya veya Mersin'de Akdeniz bölgesindeki ispinozlarda biraz daha farklı sesler var. Onlar çok sıcak olduğu için böyle uzun nameli ötemiyorlar, kısa kesiyorlar. Bunu biraz sıkıştırılmış halini düşün. En sonunda da çip diyorlar, bazen çip de demiyorlar. O cüit yapmaya üşeniyorlar. O sıcakta
1: Burası
0: herhalde onu.
1: dağlık bölge, tam bir ispinoz cenneti. Biraz benzer bir ötüşü var ama tekrar programdan sonra dinleyip bu gözlemimi teyitleyeceğim Kerem. Aynı mı değil mi acaba merak ediyorum. Çok ötüşünü de duyuyoruz bu arada. Yani bu şarkısı oluyor değil mi
0: Evet, bu
1: dinlettiğin?
0: şarkısı oluyor. Yani ötüşü oluyor. Kuşların iki tür sesi var. Bir ötüş veya şarkı dediğimiz, bir de ses dediğimiz şey var. Seslenme ile ilgili, işte ben buradayım, dikkat et atmaca var, çevrede başka ispinoz var mı, yavrucuğum sen yuvada usludur, sevgilim yuvaya hareket etme, çevrede bir karga dolaşıyor falan gibi böyle sesler var. Bazı sesler var. Ötüş çok kapsamlı bir şey. Ötüş hep duymak istediğimiz kuşun şarkısı. Kendi alanını belirlediği, dişisini cezbetmek için kullandığı, kendi yavrularına, kendi dilini öğretmek için aktardığı bir mesaj. Çok daha kapsamlı, çok daha ayrıntılı ve tabii ki bizim de çok daha fazla duymak istediğimiz bir şey.
1: Buna
0: Bu ka
1: ötüş diyoruz o zaman.
0: Buna ötüş diyoruz, evet. Şimdi ikinci türümüze geçelim. O da saka. Saka da çok popüler bir kafes kuşuydu ama hala çok popüler bir ötüş. Ve her zaman şehirlerde de ibreli ağaçları yuvalamayı çok seviyor. Onun için bulvar kuşu, askeri lojman kuşu, üniversite kampüsü kuşu. Başka nasıl anlatabilirim? Böyle güzel bazı çevresel, peyzajı güzel hazırlanmış sitelerdeki çamların tepesinde olan bir kuş. Ve en güzel özelliği yol kenarında, yani şimdi bir yol açılırken tarlada toprak kaldırılır, kenarı toprak yığılır, o küçük bir tepecik yapar. Onlar da ilk çıkan bitkiler deve dikenleridir. Çünkü deve dikenleri çok dayanıklı tohumlara sahip ve deve dikeni tohumuna da saka bayılır. Sakanın mesela Almancası deve dikeni ismi olsun, bir Almancası. Hem Stiglitz var sesinden dolayı hem de Distelfink diye bir Almanca ismi var. Şimdi bir

0: Bu biraz değişik ve hareketli bir Çipet Pet'ti. İspinoz kaydını Alper Tüyleş'ten aldık. Sakayı da Kuzey Cem Kulaçoğlu'ndan Ankara'da kaydetmiş. Bunu burada vurgulayalım. Programın sonunda zaten yayınlıyoruz ama burada vurgulamakta da fayda var galiba.
1: Eren, benim gözlemim sakalar hep böyle biraz sosyal. Yani ne zaman bir saka görsem kesin yanında başka sakalar da oluyor. Benim gözlemim mi böyle yoksa genelde böyleler mi?
0: Bence sakalar sosyal. Gruplar halinde besleniyorlar. Pirame döneminde birkaç dönem biraz daha küçük gruplar veya aile grupları olabilir. Ama Florya'lar sosyal, Sakalar sosyal. İspinozlar üreme döneminde tek ama onlar da kışın çok sosyaller. Hani ötmedikleri dönemlerde. Şimdi Florya'ya geçiyorum. Florya'nın çok güzel bir sesi var. Çok farklı ve hep böyle arka fonda duyuyorum. Florya tam bir bulvar kuşu. Yani böyle uzun şehirlerde kullanılan bulvar ağaçlarını çok tercih ediyor. O da ibrilileri seviyor. Saka ve Florya ibrili ağaçlarda yani görünmeyen ağaçların içinde küçük dalların altında yuva yapıyorlar. Saka ve Florya'cılar çok iyi biliyorlar. Bana da askerde sevgili arkadaşım Gökhan vardı. Gökhan bana göstermişti Saka yuvasını nasıl bulacağımı. O da eski kafesçilerden. Ondan çok şey öğrenmiştim. Şimdi Florya'da öyle o da askeri kampüs kuşu ya da kışla kuşu. Böyle yaşlı ibrili şeyleri çok seviyor. Onun için parkları da çok seviyorlar. Bütün parklarda var. En yoğun Florya'yı yanılmıyorsam Konya'da 6 ay yaşadığım dönemde Meram tarafındaki çınar ağaçlarının bulunduğu bir bulvardı, bir pazar vardı. Oraya alışverişe giderdik. Orada çok fazla Florya görüyordum. Florya gerçekten çok dayanıklı bir tür. Güneydoğu Anadolu'da da var, sıcakta da var, soğukta da var, Doğu Anadolu'da da var. Ama bir tık daha sıcak seviyor diyebilirim. Şimdi uzatmadan ODTÜ kampüsünden kaydedilmiş bir Florya kaydını çalıyorum.

0: Burada iki tane ses var. Diğerleri gibi değil böyle. Şakamalı girişli çıkışlı değil yani. Biri cıvı cıvı cıvı cıvı cıvı gibi bir ses. Öbürü ciu gibi bir
1: Ben
0: ses.
1: sadece o ilk ötüşü duyuyordum genelde ve böyle hep kapı ziline çağrıştırıyor diye, aa bu Florya diyordum. İkinci sesi olmadan da tek sesi duyuyor muyuz bazen, yani bu iki ötüşün birleşimi mi, anlayamadım tam. Tekrar dinleyelim bence.
0: Tekrar dinleyelim. Ben aynı kaydı çalıyorum. Bu kaydı özellikle çalıyorum çünkü bu kayıt muhtemelen çok basit bir aparatla, belki de cep telefonuyla kaydedilmiş. Arkada hafif böyle araba uğultusunu da duyabiliyorsun. Ama ona rağmen Florya'nın frekansları diğer frekanslarla hiç karışmamış ve son derece net olarak kaydedilmiş. Florya'yı tekrar çalıyorum. İkisi de var. Değişik yapıyor. Bir cıbı cıbı cıp yapıyor. Sonra cüyü yapıyor.
1: Sadece cıbı cıbı cıp, cıbı cıbı cıp yaptığı da oluyor mu?
0: Oluyor.
1: Ha,
0: Evet.
1: tamam,
0: Hepsi olur.
1: okey. O zaman ben
0: Sadece
1: onu
0: cüyü
1: duyuyorum.
0: yaptığı da oluyor. Evet. O da olabilir. Böyle bu üç kuşu dinlemiş olduk, gördüğünüz gibi son derece keyifli kuşları var. İstiyorsan bir de dördüncü bir kuş ekleyelim. Bu da biraz daha şehir kuşu değil aslında. Biraz tepelik mera kuşu. Ya da o zaman çok kısaca onu bir çalıyorum ben istersen. Mezarlık kuşu. Küçük iskete. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bunu tarif ediyorum önce. Yaz bisikletinde hiç bakmamışsın ve dişlerini hiç yağlamamışsın. Böyle bir de gıcır gıcır öttürerek bisikletine biniyorsun diye seni azarlayacağım bir ses bu, bak dinle. Bu kadar. Şimdi burada kuş mola veriyor. Bir kere daha çalayım. Gerçekten yağlanmamış bisiklet zinciri sesi. Tabii sen onu çok şey yapamadın çünkü herhalde bisikletini hep yağlıyorsun sen. Biliyorsun.
1: Yok, tam öyle, çok doğru söyledim bence. Asla unutmam şimdi. Bence dinleyicilerimiz de unutmaz bu sesi.
0: Evet, yani demin ki Florya gene yani Ankara kampüsü demiştim ODTÜ'de. Ahmet Kubilay Hazar'ın kaydıydı. Bu küçük isketeyi de gene Ankara'da Çukurambar'da Eren Berk Karabulut kaydetmiş. Gerçekten küçük iskete ve Florya'yı çok iyi tarif eden seslerdi bunlar. Bu programda kullandığımız Kızıl Kuyruklu Şahin ses kaydını Sean Fraser Toronto'da, Kara Kulaklı Kuyruk Kakanı Nils Paul Dreyer Adıyaman'da, İspinozu Alper Tüydeş Bursa'da, Sakay'ı Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Florya'yı Ahmet Kubilay Hazar Ankara'da ve Küçük İskete'yi Eren Berk Karabulut Ankara'da kaydettiler ve eBird'ün Macaulay Ses Kütüphanesi üzerinden paylaştılar.

0: var. Hepsine teşekkür ederiz.
1: O zaman bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta ispinozgilleri konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu ve bol kuş ötüşlü günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
7: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor. Sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var. Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık. Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
11: Merhabalar, yaz aylarına resmen girdik, artık yaz sofralarını kurmanın zamanı. Benim için yaz sofralarının olmazsa olmaz bir malzemesi var, o da yoğurt. Zaten Türk mutfağında yoğurt adeta temel malzemelerden biri. Türk mutfağının kilidi, anahtarı diyorum. Çok farklı şekillerde yoğurdu kullanıyoruz. Öyle ki soframıza her şekilde bir noktada giriyor. Hem ferahlatıcı bir özelliği var, hem sofrayı dengeleyici bir özelliği var. Yaz aylarında bir serinlik hissi veriyor, bir ferahlık hissi veriyor. Ama aynı zamanda yoğurdun olmazsa olmaz lezzet dengeleri var. Mesela bazı sebzeleri düşünelim. Onların yanında yoğurt olmazsa olmaz. Bazı yemeklerde yoğurt mutlaka aranır. Öyle bir kaşık bile olsa mutlaka bir yoğurt girer. Diyelim ki bir İskender kebap, bir iki kaşık yoğurt olunca bambaşka olur. Yaz aylarında bol miktarda kabak kızartma, patlıcan kızartma yapılır. İşte yoğurtlu olursa bambaşka olur. Yanında mutlaka yoğurt aranır. Ama bazı sebzeler de gerçekten yoğurtsuz olmaz. Mesela ıspanağı her zaman bir yoğurtla eşleştiririz. Gerçekten çok yakışır. Ama baklaya gelince, özellikle bahar aylarının körpe baklası, yanında yoğurt olmazsa düşünülemez bile. Evet, yoğurdun böyle enteresan birliktelikleri var. Benim için mesela ikonik bir üçlü var. Nedir o da? Yaz sofrasının olmazsa olmaz menüsü. Güzel bir karnıyarık, yanında domatesli pilav, yanında cacık. İşte bu üçlü mesela Türk mutfağının özeti gibi. İdeal üçlü. Orada cacığında domatesli pilavı ve karnıyarığı, hepsi patlıcanıyla, kıymasıyla, domatesiyle, hepsini dengeleyici, birleştirici ve damağı ferahlatıcı bir özelliği var. Mesela tek başına sadece cacık değil, bir soğuk çorba mesela, bir ayran aşı da tek başına bir öğlen yemeği bile olabilir. Yoğurt gerçekten çok değişik şekillerde soframıza giriyor. İlginç de eşleşmeleri var. Mesela sadece yemekler olarak düşünmemek lazım. Yani tuzlu yemekler olarak düşünmemek lazım. Tatlılarla da bambaşka bir uyumu var. Yoğurt ve bal, yoğurtlu tatlılar, yoğurtlu revani, yoğurt tatlısı. Bunların hepsinin yoğurdun lezzeti farklılaştırıcı, bir anlamda hafifletici bir özelliği var. Bakarsak eğer aslında nasıl Batı dünyasında, örneğin Fransız mutfağında krema kullanımı var, Türk mutfağında da onun karşılığı yoğurt kullanımı. Bu arada tabii ki bazı meyvelerle de uyumu var. Asya ülkelerine de bir bakabiliriz. Özellikle Hindistan gibi, Sri Lanka gibi ülkelerde meyvelerle falan çok enteresan kullanımları var. Yani yoğurt aslında bizim mutfağımızın özü, ama Balkanlardan Asya ülkelerine kadar yoğurdun farklı kullanım biçimleri var. Hem dünyadaki enteresan örneklere, hem de mutfağımızda yoğurtun nasıl bir kilit ve anahtar olduğuna bakıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 12.
10: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İsrail ve İran birbirlerini karşılıklı vurmaya devam ediyor. İsrail ordusu İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığını duyurdu. İsrail, İran'ın 5 kentini savaş uçaklarıyla vurdu. İran gece boyu İsrail'in Lübnan saldırılarına yanıt olarak İsrail'e onlarca füze saldırısı düzenlemişti. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
12: Devrim muhafızlarından yeni bir açıklama var. Operasyonun adı ilan edildi. Gerçek vaat 5 operasyonum olacak diye beklerken devrim muhafızları operasyonun adını Nasr koydu, ilan etti. Devrim muhafızları açıklamasında İsrail'in stratejik olarak adlandırdığı hava üsleri olan Nevatim ve Telnok'taki önemli merkezleri, askeri merkezleri Nasr operasyonu kapsamında hedef aldığını duyurdu. Söz konusu füze operasyonunun İsrail'in ülkenin 3 farklı noktasındaki radar sistemlerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına bir tepki ve yanıt olarak gerçekleştirildiği ilan edildi. Bu açıklamayla birlikte İsrail'in sabah saatlerinde başlatmış olduğu hava saldırısında İran'a ait bazı hava savunma ve radar sistemlerini hedef aldığınıza öğrenmiş oluyoruz. Tüm cephelerde operasyonlar için hazırız ve düşmanın çeşitli senaryolarına karşı da misillemeler planlandı ifadesi kullanılıyor. Yani önümüzdeki saatler yine hareketli olacak askeri anlamda. İran karşı misillemelerini başlatmış durumda ve bu misillemeler İsrail'in de yanıt vermesine neden oluyor ve karşılıklı olarak misillemelerin devam ettiğini görüyoruz. Saldırıların hedef aldığı noktalardan birisi de Huzistan eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisiydi. Mahşer bölgesinde bulunan Karun Petrokimya Şirketi'ydi. Buranın hasar aldığı bilgisi paylaşılmıştı ilk saldırı dalgasında. Ardından buna ilişkin bir açıklama daha yapıldı ve gündüz saatinde normalde işçiler, personel söz konusu tesise gidecekti, ancak sabaha doğru hedef alınmıştı. Tüm personelin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Güvenlik gerekçesiyle hasarın boyutuna ilişkin de bir taraftan inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bir taraftan da diplomasi trafiğini başlatmış durumda. Katarlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın NAS adını verdiği füze operasyonu gerçekleştirdikten hemen sonra İngiltere, Irak gibi ülkelerin dışişleri bakanları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Pakistan Genelkurmay Başkanı da görüştüğü isimler arasında. İran lideri Müşteba Hamene'nin danışmanı olan Ali Ekber velayeti İran içerisinde karar alma mekanizmasında son derece önemli bir isim. ABD bir uyarıda bulunuyor Babul Mendeb Boğazı konusunda. Babul Mendeb'in şu ana kadar kapanmamış olmasını yanlış değerlendirmeyin ifadesini kullanıyor. Ve İran'ın bölgedeki diğer unsurlarla birlikte burada kastettiği Yemen oluyor. Yemen ile birlikte Babul Mendeb Boğazı'nı kapatabilecek kapasitede olduğunu söylüyor Ali Ekber velayeti. Seçim sizin diyor ABD yönetimine. Ya bu akılsızlığa son verirsiniz ya da iki boğazın karşılıklı ve kurallı bir şekilde denge unsuru haline geldiğini görürsünüz diyor ve Babul Mendeb Boğazı'nın da tıpkı Hürmüz Boğazı gibi kapatılabileceği uyarısı tekrarlanmış oluyor. İran içerisinde yapılan yorumlarda ise bir konu ön plana çıkıyor. O da ABD'nin yeşil ışık yakması. ABD koordinasyonu içerisinde İsrail'in İran'a yönelik bu saldırıyı gerçekleştirmiş olduğu yönünde yorumlar var. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi olan Behnam Saidi devlet televizyonunda konuşuyordu. İsrail sadece güçten anlar dedi. Hiçbir anlaşma, müzakere ve ateşkese bağlı kalmıyorlar ve ABD'nin yeşil ışık yakması ve onun koordinasyonu ile İran'a yönelik bu saldırı gerçekleşmiştir değerlendirmesini yaptı.
10: Ali Çabuk'un notlarını dinledik. İran'la İsrail arasındaki saldırılar piyasada satış baskısına neden oldu. Petrol hızla artarken altın fiyatı geriledi. Brent petrolün varil fiyatı %5 yükselerek 100 dolara çıktı. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş terse dönmüş oldu. Altın haftaya düşüşle başladı. Yarım puan gerilemeyle 6330 liraya indi. Altın fiyatı cuma günü de Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan istihdam verisiyle %3 değer kaybetmişti. Öte yandan Borsa İstanbul %1 gerileyerek 13590 puandan açıldı. Ermenistan'da kritik genel seçimde zafer Başbakan Nikol Paşinyan'ın oldu. Sandıktan birinci parti olarak çıkan Paşinyan'ın sivil sözleşmesi üçüncü kez iktidara geldi. Ermenistan Seçim Kurulu'nun verilerine göre sandıkların %97'si açıldı. Sivil sözleşme oyların %49,81'ini aldı. Parlamentoda 101 sandalyenin 65'ini kazanarak çoğunluğa sahip oldu. Ermeni oligark Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı Güçlü Ermenistan İttifakı ise %23 oy oranıyla sandıktan ikinci sırada çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı da %10 oy oranıyla üçüncü sırada parlamentoya girdi. Başbakan Paşinyan seçim sonucunun Ermeni halkının Güney Kafkasya'da barışa, bölgesel refaha ve işbirliğine verdiği desteği yansıttığını söyledi. Sonucun Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu bir karşılık göreceğini umduğunu belirtti. Başbakan Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda olumlu bir ivme kazandığını vurgularken ilişkilerin bir sonraki aşamaya geçmesi gerektiği mesajını verdi. İngiltere'nin başkenti Londra, Ukrayna zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri bir araya geldi. Ukrayna ve Rusya arasında barışın nasıl mümkün olacağı tartışıldı. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt zirvenin ayrıntılarını aktardı.
13: Londra'da Ukrayna için kritik barış zirvesi yapıldı. E3 ülkeleri olarak bilinen Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya Downing Caddesi'nde Zelenski'yi ağırladı. Başbakan Starmer, Macron ve Merz ile birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye desteklerini bir kez daha ineledi. Rusya'ya baskının artırılacağı açıklandı liderler tarafından. Yayınlanan ortak bildiride en net çağrı Putin'eydi. Liderler Putin'den derhal ve tam bir ateşkesi kabul etmesini istedi. Ayrıca mevcut temas hattının müzakereler için başlangıç noktası olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceği ve Ukrayna'nın kendi güvenlik ittifaklarını seçme hakkına da saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Liderler ateşkes yürürlüğe girdikten sonra Ukrayna için güçlü ve hukuken bağlayıcı güvenlik garantileri verilmesini de istediler. Ki bu garantiler arasında Ukrayna'ya çok uluslu bir gücün konuşlandırılması da yer alıyor. Rusya'ya ait dondurulmuş varlıklar. Bu konuda ise savaş sona ermeden ve Ukrayna'ya tazminat ödenmeden bu varlıkların serbest bırakılmayacağı mesajı net bir şekilde iletildi. Zirvenin arka planında cephedeki yeni tablo var aslında. Kiev ve Avrupalı müttefikleri Ukrayna'nın son haftalarda Rusya içine düzenlediği saldırılardan cesaret alıyorlar aslında. Zelenski, Ukrayna'nın sessizce ölmeyeceğini söyledi Londra'da. Yanıt vereceğiz, her gün daha güçlü olacağız diyor Zelenski. Ancak Rusya da bir taraftan saldırılarını sürdürüyor. Zirveden saatler önce Rusya'nın insansız hava aracı saldırısı Çernobil yakınlarındaki kullanılmış nükleer yakıt depolama merkezine zarar verdi. Zelenski saldırıyı son derece aşağılık diye niteledi. Radyasyon seviyelerinde ise artış olmadığını açıkladı. Londra'daki zirve aynı zamanda Avrupa'nın Ukrayna barış sürecinde daha aktif rol alma arayışlarını da gösteriyor. Ki E3 liderleri Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan diyaloğu desteklediklerini açıkladılar. Ancak diyorlar bu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın aktif katılımıyla mümkün. Tabii liderler Evian'da yapılacak G7 zirvesi, Gönüllüler Koalisyonu'nun bir sonraki toplantısı ve Ankara'daki NATO zirvesi içinde değerlendirmeler yaptılar. NATO zirvesinde Ukrayna'ya askeri ve savunma desteği taahhütünün yükseltilmesi konusu ele alındı. Görüşmede Rusya'nın savaş ekonomisi üzerindeki baskının daha da arttırılması gerektiği fikri ağırlıklı bir şekilde öne çıktı.
10: Ayrıntıları Gökhan Bozkurt'tan aldık. Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti. Görüşme Milli Savunma Bakanlığı karargahında gerçekleşti. Bakan Çiftçi, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada verimli bir görüşme gerçekleştirdik dedi. Çiftçi açıklamasında ülkemizin güvenliği, kamu düzeninin korunması ve kurumlarımız arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesine yönelik konularda değerlendirmelerde bulunduk ifadesine yer verdi.
14: NTV Radyo.
10: Karabük'te CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'na düşüp kaybolmuştu. Aramalar sabaha kadar sürdü. Ekipler 72 yaşındaki Erten'in cansız bedenine ulaştı.
15: Dengesini kaybedip çaya düştü. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedeni bulundu. Olay Karabük Zonguldak Karayolu'nun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ve beraberindekiler otomobilde mola verdi. 72 yaşındaki Erten, ayağının kayması sonucu 10 metreden yuvarlanıp Filyos Çayı'na düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma ekipleri de bölgeye gitti. Suda geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalar gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 drone'la sürdürüldü. Sabah saatlerinde acı haber geldi. Mustafa Erten'in cansız bedeni düştüğü yerden 1700 metre ileride bulundu.
10: Gümüşhane'de yaşayan 26 yaşındaki Arzu Pekin geçen hafta eşi tarafından odunla darp edilerek öldürülmüştü. Saldırgan 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı. Kocaeli'de de 5 çocuk annesi bir kadın eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Mersin'de de bir kadın markette alışveriş yaparken boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
15: 1,5 yıllık eşini başına odunla vurarak öldürdü. Depoda saklanırken yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Olay Gümüşhane'nin Torun ilçesinde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin'le eşi Arzu Pekin arasında tartışma çıktı. Zanlı 26 yaşındaki kadını odunla darp ettikten sonra kamyonetine binip bölgeden uzaklaştı. Mahallerinin ihbarıyla olay yerine giden ekipler Arzu Pekin'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlının aracı Gümüşhane-Trabzon karayolunda terk edilmiş halde bulundu. Firari zanlı 4 gün sonra saklandığı depoda yakalanıp tutuklandı. Kocaeli Dilovası'nda ise Elif K. ve eşi Erdal K. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Erdal K. 5 çocuk annesi kadını defalarca bıçakladı. Yaralı kadının başında bekleyen saldırgana çevredekiler linç girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Saldırgan gözaltına alındı. Bir kadına şiddet haberi de Mersin'in Silifke ilçesinden geldi. Markette alışveriş yapan 34 yaşındaki Latife de boşanma aşamasındaki eşi Ulaş Dey'nin saldırısına uğradı. Zanlı genç kadına tüfekle ateş etmeye çalıştı. Market personelinin müdahalesiyle silahın kontrolünü kaybeden saldırgan bu kez Latife Dey'yi bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alındı. Hayati tehlikesi sürüyor. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan zanlının 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.
10: Diyarbakır'da kaybolan 5 yaşındaki çocuk evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu. Bağlar ilçesinde evlerinin önünde oynayan 5 yaşındaki Menesa Özel bir süre sonra gözden kayboldu. Kızlarını bulamayan aile jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu boşaltıldı. Küçük çocuk havuzda hareketsiz halde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Özel'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açıldı. 6'sı çocuk, 10 kişi yaralandı. Olay Süleymaniye mahallesindeki parkta yaşandı. Araçla bölgeye giden saldırgan parkta bulunanların üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Tüfekten çıkan saçmalar 6'sı çocuk 10 kişiye isabet etti. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. 18 yaşındaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de 7 ay önce çöken binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, binanın çevresindeki 22 yapıda hasar tespit edilmişti. Bölgedeki riskli binaların yıkımına başlandı.
15: Çöken binada 4 kişilik aile hayatını kaybetmişti. Çevredeki binalar da riskliydi. 7 ay sonra ilk yıkım gerçekleşti.
16: Bu bina yıkılan ilk bina. Şu anda bu bölgede o elim kazadan sonra 22 bina dönüşümle alakalı karar altına alınmış oldu. 22 planın tamamı yenilenmiş olacak.
15: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025'te 7 katlı Arslan Apartmanı çöktü. Enkaz altında kalan bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralı kurtarıldı. İncelemeler sonucu Gebze'de 22, Darıca'da 3 binada hasar tespit edildi. 25 bina mühürlendi. Aradan geçen 7 ayda uzlaşma sağlandı ve yıkım kararları tamamlandı. Çöken binanın çevresindeki 22 riskli yapıdan ilki yıkıldı. 22 binanın yerinde dönüşümüyle birlikte toplam 164 bağımsız bölüm üretilmiş olacak.
16: 130 civarındaydı ama kullanılmamış olan imar hakları vardı. Onları şimdi kullanmış olacaklar. Yani 164'e çıkmış olacak çünkü dediğim gibi mevcut imar hakkı 6 kat olmasına rağmen yerinde 3 katlı binaydı. Şimdi 6 kat olarak inşa edecek.
10: İstanbul'da bir evden gelen koku ihbarı üzerine harekete geçen polis içeride şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Evin içine uyuşturucu madde serası kurulduğu anlaşıldı. Yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
17: Güneş ışığı sistemi, rüzgar pervaneleri ve yan yana dizilmiş saksılarda onlarca fidan. Evde tarım uygulamalarını andıran görüntü aslında bir uyuşturucu madde serası. İstanbul Kağıthane'deki Seyrantepe mahallesinde bir evden yükselen rahatsız edici koku üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen asayiş ekipleri evi izlemeye aldı. Uzun süre herhangi bir hareket görülmeyince polis eve operasyon düzenledi. Kapı açıldığında içeride izole edilmiş 60 metrekarelik alanda uyuşturucu madde üretimi için profesyonel sera kurulduğu anlaşıldı. Saksılarda büyütülen 81 kök Hint keneviriyle satışa hazır vaziyette 42 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler evde ayrıca uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme buldu. Mayıs ayında yaşanan olay sonrası ev mühürlendi, içeride bulunan uyuşturucu maddeye el konuldu. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 30 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Polis şimdi uyuşturucu madde serasını kuran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
10: 1 milyondan fazla öğrenci cumartesi günü LGS'ye girecek. Sınava 5 gün kala öğrenciler nelere dikkat etmeli, son hafta nasıl geçirilmeli? Eğitimci doçent Saadettin Açıkel yanıtladı.
15: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. 13 Haziran'da yapılacak sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Birinci oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'yle yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak. Peki öğrenciler son haftayı nasıl geçirmedi?
18: Birlikte vakit geçirmek, bir yürüyüş yapmak, sohbet etmek, bunlar bu kaygılı dönemde kaygıyı daha çok rahatlatır.
15: Uzmanlara göre son hafta ekran kullanımının azaltılması büyük önem taşıyor.
18: Ekran kullanımı genel olarak zaten hani özellikle uyku saatlerine yakın dönemde çok kullanılmasını önermiyoruz. Tüm bilimsel kaynaklar bunu söylüyor. Daha az kullanılmasını ya da daha mümkünse hiç kullanılmamasını öneririm. Çünkü insanın böyle duygusal olarak rahatlamasına yol açan bir aracı değil ekran her zaman.
15: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakit tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
10: İstanbul'un en önemli ulaşım güzergahlarından Avrasya Tüneli'nde kaza meydana geldi. Bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tüneli aktı. Sürücüler kısa bir süre alternatif güzergahlara yönlendirildi. Çalışma sonrası Avrasya Tüneli tekrar trafiğe açıldı. Dominik Cumhuriyeti'nde acil iniş yapmaya çalışan özel bir jet iniş sırasında düştü. Pilot ve yardımcı pilot kazada hayatını kaybetti. Özel jet Texas'a uçuyordu. Uçak La Romana Havalimanı yakınlarındaki mekanik sorunlar nedeniyle acil durum ilan etti. Uçak piste inmeye çalışırken piste sert biçimde çarparak alevler içinde kaldı. Uçakta yolcu olmadığı için yalnızca pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu açıklandı. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla birlikte yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş çıkışları yasakladı. Bugünden itibaren sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabilecek.
19: İstanbul'da yaklaşık 145 tane mesire alanı var vatandaşların piknik yapıp sosyalleşebilmeleri için. 145 mesire alanı var. Yasak buraları bağlamıyor. Ancak alelade bir yerden gelişi güzel şekilde ormanlara giriş yapılmak istenirse... Yasak. İşte yasak bunu kapsıyor. Yoksa bu gibi mesire alanlarında sosyalleşip piknik yapmak serbest olacak hala.
20: Etrafını temizlerim. Kesinlikle sıçrayacak bir şey olmayacak. Evet. Yakılmayacak. Tamam. Bir de mangalımın başından ayrılmam.
19: Ayrılmaz.
20: Evet. Tamam.
19: İşiniz bittikten sonra nasıl suyla, sonlandırıyorsunuz?
20: Suyla tertemiz etrafını, her tarafını suyla ıslarım. Evet. Toplarım bir araya, bırakırım.
15: Orman içinden geçen yüksek gerilim hatları da yangın riskine karşı düzenli olarak kontrol edilecek.
21: Çok pis bırakıyoruz ve yolda gelirken de şahit oldum. Şeyin arabanın içerisinden şişeleri yolun kenarlarına atıyoruz. Ya arkadaş niye atıyorsun ya? Adım başı çöp bidonları var.
22: İzin verilen yerlerde tabii ki yapılması lazım. Boğuk bir yerde gidip piknik yapıp da Allah korusun ateş yakarsın ondan sonra... Çöpünü bırakırsan altında bir orman yanması, insanın ciğerin yanması demektir.
15: Belirtilen kurallara uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacak.
10: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivalleri sürüyor. Manisa'daki festivalde yöresel lezzetler ilgi gördü. Ziyaretçiler Manisa'ya özgü lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.
15: Kebaptan köfteye, kavurmadan kokoreçe. Manisa'nın yöresel lezzetleri büyük ilgi gördü. 34 lezzet noktası Manisa mutfağını öne çıkardı.
23: Manisa mutfağı Türkiye'deki en zengin 10 mutfağı arasında çok rahat girer. Yani bölgede yaşayan yaklaşık 11 tane medeniyetin bir kültürü var, bir mirası var. Bu da hem ulusal hem de uluslararası arenada çok fazla ilgi çekiyor.
15: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Manisa Kültür Yolu Festivali 9 gün sürdü. Kültür ve sanat yetkinliklerinin yanı sıra kentin gastronomi duraklarında da hareketlilik oluştu. Lezzet Noktası projesi kapsamında belirlenen 34 işletme, festival boyunca Manisa mutfağını keşfetmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı. Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yöresel lezzet Manisa kebabı oldu. Sadece kebap değil, Manisa'ya özgü yapılan kavurma, köfte ve kokoreçe de ilgi yoğundu.
24: Ekonomik ve ticari katkılar açısından biz bayağı olumlu açıdan etkilemiş oldu. İnsanların gelip burada tatlıları yemesi, gezmesi ekonomi ve ticari açıdan bizi bayağı memnun ediyor.
15: Festival süresince binlerce kişi kentin yöresel lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu. Kültür Yolu Festivali ile Manisa'da ekonomik canlılık yaşandı.
14: NTV Radyo.

0: Kale Kilit. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Çatınızda renkli ve uzun ömürlü bir çözüm arıyorsanız, Megaron çatı teknolojileri anahtar teslim hizmetiyle çatınıza değer katar.
2: Her mevsimde, her havada.
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
7: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: NTV Radyo.

0: selam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü Genel Kurul'da 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu.
3: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi.
4: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.
5: Sayın Aziz Yıldırım, 17.245 oy.
4: Olağanüstü Genel Kurul'da 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra başkan oldu.
3: Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, etmeyeceğiz hep beraber.
4: Ali Koç'un 2018'de kendisine karşı elde ettiği rekoru kırarak başkanlığa dönen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi.
3: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
4: Aziz Yıldırım seçim galibiyetini üyelerle birlikte tezahürat yaparak kutladı.
3: Son sözümüz Fenerbahçe.
4: 9.927 oyda kalan Hakan Safi ise rakibini tebrik etti.
6: Ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
4: Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın görev süresi bir yıl olacak. Sarı lacivertliler gelecek yaz olağan genel kurulda yeniden sandığa gidecek.
3: Son sözümüz Fenerbahçe.
2: Jose Mourinho Real Madrid'e dönüyor. Portekizli teknik direktörü seçim vaadi olarak gösteren Florentino Perez başkanlık seçimini kazandı. 13 yıl önce Real Madrid'den ayrılan Portekizli geçen sezon Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştırmıştı. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından 102-93 yenen Sarı Lacivertler seride 3-1'lik skora ulaşarak üst üste 3. kez finalde mücadele etmeye hak kazandı. Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain eşleşmesinin ardından belli olacak. Başakşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı bugün saat 20'de başlayacak. Fransa Açık'ta Toprak Kort'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler şampiyonu Alexander Zverev oldu. Zverev ilk Grand Slam şampiyonluğuna İtalyan Flavio Cavoli'yi 3-2 yenerek ulaştı. Zverev bu başarısıyla Grand Slam'lerdeki Nadal, Djokovic, Medvedev, Sinner ve Alcaraz hegemonyasına da son vermiş oldu. Teniste sezonun bir sonraki Grand Slam turnuvası olan Wimbledon 29 Haziran'da başlayacak. Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle ilk kez gerçekleştirilen One Run yol koşusu tamamlandı. Sporun birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinliğe 2500 yarışmacı katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, engelli bireyler ve sporseverler aynı parkurda buluştu. Etkinlik Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde gerçekleştirildi. Koşuya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Programda elde edilecek gelirler TESYEP aracılığıyla üniversite seviyesindeki başarılı engelli bireylerin eğitim süreçlerine destek olarak kullanılacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen ister, o kadar güzeldim ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
5: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
6: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
7: Geride bıraktığımız hafta hem içeride hem dışarıda önemli gelişmelere sahne oldu. Cuma günü açıklanan Mayıs ayı enflasyonu bilindiği üzere rutin takvimden 2 gün geç açıklandı. 1.71 aylık ve 32.6'lık yıllık manşetiyle beklentilerin bir tık üstünde geldi. Tabii esas arka plan okumalarında özellikle çekirdek enflasyonun hem de enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek enflasyonun bu manşet enflasyonun çok üzerinde olması enflasyonla ilgili katılık ve yapışkanlık sendromlarından henüz kurtulunamadığına işaret ediyor. Maalesef enflasyonda katılık kırılamıyor, yapışkanlıktan kurtulanamıyor ve yaygınlık meselesi de devam ediyor. Nitekim 174 temel gruptan 130 küsurunun fiyatlarının arttığı, yani ekonomik aktörlerin fiyat artırma konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ettikleri görülüyor. Aynı zamanda yurt içi üretim fiyatlarındaki temel dinamiklerde gerilmiş denderek etkisi dediğimiz o enflasyon içerisinde birikmiş enerjinin er veya geç showroomlara, market raflarına yansıyacak fiyat artışlarının öncü bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Nitekim bu olumsuz gelişmeler çerçevesinde Fitch'te 2026 yılı enflasyon tahminini %25'ten %29,5'a yükseltti. Rapordan enflasyonun 2027 sonunda %22,5'a, 2028 sonunda ise %18'e gerileyeceği duyuruldu. Elbette bunlar orta vadeli programda ve öngörülen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hedeflerinin dışında bir menzile işaret ediyor. Tabii dünyada da çok önemli bir gelişme yaşandı Cuma günü. Dünyada dolar dışında hemen tüm finansal varlıkların değerinde düşüş yaşandı. Bu sıklıkla görülen bir durum değildir. Finansal piyasalarda aslında uzunca bir süredir adeta yukarı yönlü rallisini teknoloji ve çip ve yapay zeka şirketleri öncülüğünde sürdüren Nasdaq'ta tarihi bir kayıp meydana geldi. %5 oranında saatler içinde Amerikan borsasının değer kaybettiğini gördük. Özellikle teknoloji hisselerinde önemli satışlar oldu. Böyle olunca acaba burada bir balon vardı. Bu balon artık sönüyor mu veya bunun havası mı kaçıyor tartışmaları gündeme geldi. Bu hafta önemli çünkü 12'sinde Cuma günü SpaceX ki içinde Drog yapay zeka unsuru da var. Halka arz edilecek. Bazıları özellikle kripto başta olmak üzere değişik finansal varlıklardan ve hisse senetlerinden çıkılarak bu halka arzlara hazırlanıldığını söylüyor. Nitekim ön talepler arzı çoktan geçti. SpaceX'ten hemen sonra iki dev oyuncu, yapay zekanın iki dev oyuncusu Anthropic ve OpenAI'da halka arz sırasına girecek. Anlaşılıyor ki altın, gümüş, petrol hepsi bir arada düşüyor ama henüz yapay zeka ve teknoloji hisselerinden ümit kesilmemiş bulunuyor. Henüz can çıkmamış bulunuyor. Bugün aynı zamanda önemli bir başka takvim dönümü 100. gün Körfez Savaşı'nda geride kaldı. Peki ne oldu 100. güne girerken? Varil fiyatı petrolde 27 Şubat'ta yani savaştan bir gün önce 72.48 dolardı. Bugün değişik dalgalanmalar sonucunda 90 küsur dolarlarda bir petrol fiyatı görüyoruz. Yine baktığınız zaman altın fiyatları savaş öncesi 5600 doları geçmişti. Cuma günü 4200 dolarları test etti. Özellikle gelişmekte olan ülkeler çok zarar gördüler. Üçlü kıskaç altında enerji fiyatları, tedarik ve üretimden kaynaklanan riskler devam ediyor. Son olarak bu hafta dünya piyasaları bekle gör moduna girmiş durumda. Çünkü çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE, perşembe günü üretici maliyet endeksleri gündeme gelecek. Bu da Fed'in bundan sonra faiz indirimi yapıp yapmayacağını ortaya koyacak. Faiz indirimi azalıyor ihtimal olarak. Hatta faiz yükseltme riskleri gündeme geliyor. Niye risk diyorum? Çünkü altın başta olmak üzere faiz yükseltilmeleri birçok finansal varlığın önünü kesiyor. Türkiye'de de perşembe günü para politika kurul toplantısı var. Merkez Bankası'nın en son göstergeler çerçevesinde de pas geçmesi bekleniliyor. Hakikaten beklentilerin zirve yaptığı, özellikle haftanın ortasına doğru tansiyonun artacağı bir hafta. Ama ilk saatlerden itibaren, haftanın ilk saatlerinden itibaren erken açılan Asya borsalarında İran'ın Lübnan'daki İsrail operasyonlarına karşı bu ülkeye yönelttiği balistik saldırılar, füze saldırıları ve şimdi de İsrail'in karşı cevap saldırıları konuşuluyor. Bakalım önümüzdeki saatler nasıl bir serimi gündeme getirecek. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
6: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
0: Bütün gün bomboş evde oturdum. Aynı cümleyi şöyle de söyleyebiliriz. Bütün gün bomboş evde oturdum. Ne dersiniz? Yazılışı birbirinin aynı iki tümce pekala farklı anlamlara gelebiliyor, değil mi? Bakın, tekrar ederken daha dikkatli dinleyelim. Bütün gün bomboş evde oturdu. Bütün gün bomboş evde oturdu. Birinci söylenişinde sözü edilen kişinin evde bir şey yapmadan bomboş oturduğu anlaşılıyor. Ama ikinci söylenişte sözü edilen kişinin bütün gün bomboş bir evde oturduğu anlamı çıkıyor. İşte bu farkı vurgulama doğuruyor. Bir de şu sözcüklere bakalım. Bodrum, bodrum. Aydın, aydın. Ordu, ordu. Evet, aynı şey tek tek sözcüklerde de oldu. Yani aynı sözcüğü farklı vurgularla okuduk, farklı anlamlara geldi. Bu örneklerden konuşma sırasında yaptığımız vurguların ne kadar önemli olduğu çıkmıyor mu ortaya? Türkçe konuşmada vurgu yapmanın kuralları var. Fazla derinlemesine girmeden belli başlılarına kısaca bir göz atalım. Sözcük vurgusu hemen her zaman son hecededir. Ek geldikçe de sona doğru gider. İç, içi, içinde, içindeki, içindekiler, içindekilerin. Ancak özel yer adlarında genellikle ilk hecededir. İki heceliler de kesin öyledir. Örnek, Bodrum, Aydın, Ordu, Kayseri gibi. Bu vurgu sayesinde tatil beldemiz Bodrum'la evimizin en alt katı olan Bodrum'u karıştırmaktan sakınmış oluyoruz. Az önceki örneklere tekrar bakalım. Bodrum, Bodrum. Aydın, Aydın. Ordu, Ordu. Bodrum'daki evimizin Bodrum'unda ufak bir oyun odamız var. Aydın nerede oturuyor biliyor musun? Aydın'da. Elbette her zaman olduğu gibi kural dışı olanlar var. Reklamlardaki vurgulara hiç takılmayın. Amaç ne koşulda olursa olsun ürün satmak. Bedava sözcüğünü duyuyorsunuzdur. Yıllar önce bu yanlış vurgu bir yerleşti. Şimdi reklam kuşaklarında uçuşup duruyor. Bedava değil de doğru söylenişiyle bedava denince albenisini yitiriyor Zahir. Sağlıklı günler.
6: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Ekonomi başlıyor.
8: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, İran ile İsrail arasındaki saldırılar piyasalarda satış baskısına neden oldu. Petrol fiyatı hızlı artarken altın fiyatlarında gerileme görüldü.
9: Orta Doğu'da gerilim tırmandı. Petrol yeniden 100 dolara yaklaştı, altın fiyatı geriledi. İsrail'de İran'ın karşılıklı saldırıları piyasada baskı yarattı. Ateşkes belirsizliğiyle Brent petrolün varil fiyatı %5 yükseldi.
10: Bugün çok sert bir tepki verdi petrol fiyatları ama hala orada çatışmaların tekrar sert bir şekilde başlayacağına yönelik endişeler şu anki fiyatlamalara göre çok fazla gözükmüyor.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nde Cuma günü açıklanan veri istihdam artışının sürdüğüne işaret etti. Bu da Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım ihtimalini yükseltti. Gram altın fiyatı bir günde %3 eridi. Saldırıların etkisiyle düşüş yeni haftada da sürüyor.
10: Yeniden altın üzerinde bugün de bu baskıyı görüyoruz. Bu sefer sadece faiz baskısı değil, aynı zamanda nakde geçme isteğinin tüm piyasalarda etkili olduğunu görüyoruz. Altının da yeniden bundan satış olarak pay aldığını söyleyebiliriz. Bence yükseliş trendi kısa vadede sonlanmış durumda. Bu seneyi ben daha çok satış baskılı geçecek bir yıl olarak görüyorum.
8: Değerli izleyenler, şimdi NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'a bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Çünkü haberimizin içerisinde de belirttiğimiz gibi İran'la İsrail arasında yeniden alevlenen çatışmalar, Trump'ın bu konuyla alakalı son bir değerlendirmesi oldu. Hemen Hüseyin Yılmaz, merhaba, hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi.
11: Evet, Trump Truth Social'dan kısa bir paylaşım yaptı ve İsrail ve İran'ın ateşkesi devam ettirmesi için ateşe son vermelerini istedi. Bildiğiniz gibi dün akşam saatlerinde Trump yaptığı açıklamada devam etmemelerini söylemişti ve Netanyahu ile görüşeceğini ve İran'ın füzelerine karşılık cevap vermemesini istemişti. Ama bu açıklamadan iki saat sonra İsrail, İran'ın 5 kentine hava saldırısı düzenledi. Özellikle de petrokimya tesislerini ve hava savunma radarlarını hedef almıştı. Ateşkesin ne olacağı, sıcak bir savaşa sürüklenip sürüklenmeyeceği bölgenin yeniden sorulmaya başlanmıştı. Trump'tan yapılan kısa açıklamada da saldırıların sürmesi konusunda bir uyarı niteliğinde iki ülkeye, ancak İsrail'de İran'ın da şu ana kadar Trump'ı pek de dinlemedikleri ortaya çıkıyor yapılan saldırılarda. Son olarak İsrail'den yapılan açıklamada da karşılıklı saldırıların bir iki gün devam etmesine karşı İsrail ordusunun hazırlıklı olduğu belirtiliyor. İran da aynı şekilde İsrail'in cevap vermesi halinde yeni misillemeler yapılacağını açıklamıştı. Şu ana kadar İsrail ile karşı İran 30 füze fırlattı. İsrail'de 5 şehri hava saldırılarıyla vurdu Murat Caner.
8: Hüseyin Yılmaz, hemen bulmuşken hızlıca şunu da sormak istiyorum size. Donald Trump kararları ben veriyorum, Netanyahu değil demişti. Siz de altını çizdiniz bunun. Bu sabah baktığımızda piyasalarda Trump'ın biraz daha durması, çatışmanın durması yönündeki mesajları en azından yangının büyümesini önledi. Ama diplomasi koridorlarında sanki az önce sizin sözünüzden anladığım kadarıyla iki taraf da Trump'ı pek dinlemiyor gibi. Bu görüş biraz ağırlık kazandı mı, yoksa çok mu erken bunu söylemek için?
11: Şu an için erken, taraflarla görüşülüyor ve biliyorsunuz bir yandan da müzakere süreci devam ediyor. Donald Trump birkaç gün içerisinde bu müzakerelerin bir sonuca varacağını söyledi dün yaptığı açıklamada. Ancak şu an için karşılıklı çatışma devam ediyor, görünüyor ki bu şu açıdan önemli. 7 Nisan'dan bu tarafa yapılan ateşkesten bu tarafa İran ilk kez İsrail'i hedef aldı. İsrail de İran'a yönelik saldırılarını devam ettirdi. Trump'ın durun şeklindeki açıklaması ise şu ana kadar sonuç vermemiş görünüyor. Bu son Social Truth'tan yaptığı açıklamaya karşı ne cevap verecekler onu da herhalde birkaç saat içerisinde göreceğiz. Amerika'da şu anda gece vakti. Trump uyandığında iki tarafla yapacağı görüşmelerle biz de bunun ileride ateşkesi bozacak mı, sıcak bir savaşa evrilecek mi, yoksa Trump'ın sözünü dinleyecekler mi? Onu da herhalde birkaç saat içerisinde daha net görme imkanımız olacak.
8: NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz aktardı, değerlendirdi, önemli bilgiler verdi değerli izleyenler. Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, İsrail ve İran anında acil bir şekilde ateşi kesmeliler şeklinde bir paylaşımla dediği gibi Hüseyin Yılmaz'ın, bir iki saat içerisinde tarafların şeyini göreceğiz, reaksiyonunu göreceğiz. Hemen buradan da piyasalara dönelim. BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,17 gerileyerek 13.673 puan, aşağıda 13.580, yukarıda 13.754, yaklaşık 170 puanlık bir bant içerisinde hareketler devam ediyor. Gelişmeler takip ediliyor. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 46 lira 9 kuruş, euro 53 lira 8 kuruş. Küresel piyasalarda doların değerlendiğini, değer kazanmaya devam ettiğini görüyoruz. Sabaha göre yine yukarıda. Euro dolar karşısında 1.15'e kadar geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1.33'lara kadar geri çekilmiş durumda. Altın fiyatları elbette dolardaki değerlenme bir taraftan devam ederken, altında da 4.300 doların altına sabah da inmişti, sonra bir üstüne attı tekrar ama gördüğünüz gibi 4.295 hatta 4.280'lere kadar indiğini de gördük. Petrol fiyatlarında 95 ila 98 dolar arasındaki seyirde devam ediyor. Cuma günü kapanışı 92 dolardı, bu sabah bir anda 97'nin üzerine attı çatışmaların yeniden alevlenmesiyle beraber. Değerli izleyenler, ve yurt içinde altın fiyatları da gelsin hemen ekranlarınıza. Altının gramı 6.365 lira, bankalar arası piyasada ve çeyrek altında 10.447 lira seviyesinde. Konuğumuza döneceğiz. Şimdi hemen hoş geldiniz diyeceğiz. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
12: Teşekkür ederim Murat Bey, sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
8: Çok teşekkürler. Mustafa Bey, başta küresel piyasalar olmak üzere altındır, petrol. Gerçi altında cuma günü başlamıştı bu düşüş hareketi ama Donald Trump'ı tekrar sosyal medyadan paylaşım yapmaya iten bir süreç var. İsrail ile İran arasında bu sabah yeniden başlayan çatışmalar ki az önce NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz da 7 Nisan'dan bu yana, ateşkesin ilanından bu yana ilk kez iki ülke birbirine saldırdı şeklinde. Herhalde Trump'ın bir süre daha ne diyeceği ya da tarafların bu son açıklamaya ne reaksiyon vereceği mi takip edilecek? Bizim borsamızda bu gelişmeleri izliyor herhalde, değil mi?
12: Şüphesiz İran, İsrail, Amerika üçgeninde pembe diziyi andıran bir ilişki yumağı var. Zaman zaman alevleniyor, zaman zaman soğuyor. Dün akşam itibariyle çok da beklenmeyen bir zamanlamayla İran'ın yaptığı bu füze saldırısı tabii finansal piyasalarda bir çalkantı yol açmadı desek yeridir. Ama şu da çok önemli bir kavram. Zaman içinde bu tip haberlere alışıyor piyasalar. Buna finansal alışkanlık da diyebilirsiniz, tepkisizlik de diyebilirsiniz. Eskiye oranla tepki boyutu biraz daha düşüyor. Tabii değerlenen bir dolar söz konusu, az önce ifade ettiğiniz gibi. Bu da değerleme

0: gerçek finansal piyasalar.
1: Fiyatlarında geçen cuma başladı gerileme dedik. Bu sabah çatışmaların tekrar alevlenmesinin yanı sıra cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ve Amerikan Merkez Bankası'nın olur da faizi yükseltir mi endişelerinin artmasıyla altın fiyatlarında hızlı bir geri çekilme gördük. 4300 dolara kadar bu sabah da devam ediyor o geri çekilme. Altında yeni seviyeler mi düşüneceğiz yoksa bu böyle dönemlik bir hareket mi, ne dersiniz?
0: Biraz reaksiyoner, yani dönemlik bir hareket ama sizler yaptığınız programları izleyenler hatırlayacaklardır. 4100 bandına gelme olasılığından bahsetmiştik. Savaşın bir anda tekrar alevlenmiş olması, Amerikan ekonomisinde faiz indiriminin artık ötelenmiş olması veya piyasadan tamamen silinmiş olması, diğer taraftan olası bir faiz arttırımının gün geçtikçe fiyatlanıyor olmasının yarattığı baskı ile birlikte biraz daha aşağı yönlü bir hareket sergiliyor. Ancak Dünya Altın Konseyi'nin raporlarına baktığınızda Çin başta olmak üzere bazı büyük merkez bankalarının da hali hazırda altın almaya devam ettiğini görüyoruz. Teknik anlamda baktığınızda 4200 bandı şu an için destek seviyesi. Eğer haberler olumluya döner, özellikle jeopolitik riskler azalırsa da 4400 dolarları tekrar görebiliriz. Kesin bir barış anlaşması olursa da 5000 dolarlara gitme potansiyeli hali hazırda var ama şu an için oldukça yatay, olumsuzu az fiyatlamaya çalışan bir altın piyasası varmış gibi görünmekte.
1: Herhalde anahtar cümle olumsuzu az fiyatlamaya çalışan olacak gözlemlediğimiz kadarıyla. Peki Amerikan Merkez Bankası dedik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bu hafta para politikası kurulu toplantısı var Perşembe günü. Baktığımız zaman Merkez Bankası'nın faizlerde büyük oranda bir değişiklik yapması beklenmiyor ama faizi arttırmasını bekleyen de var, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen analizlere baktığımız zaman. Sizin fikriniz, sizin görüşünüz nedir acaba? Sizce Merkez Bankası nasıl bir karar verecek ve karar metninde nerelerin altını çizecek?
0: Enflasyon konusunda ne yazık ki istenilen yerden uzağız. Zaten ilk 5 aydaki enflasyon 16.61. Merkez Bankamızın geçtiğimiz ay yaptığı enflasyon toplantısında da 26'yı aşağı yukarı üst bant hedefi olarak göstermişti ki büyük kısmını biz 5 ayda tüketmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda sıkı para politikasını elinden geldiğince Merkez Bankamızın sürdürmesi beklenebilir. Zaten bununla ilgili özellikle zorunlu karşılıklar ve kredi aktarım mekanizması ile ilgili bazı düzenlemeler yaptı. Ama tabii bu da büyüme ve belli sektörleri daha likitasyon anlamda zora sokan bir gelişme. Ancak hali hazırda Merkez Bankası'nın bu yöntemleri kullanma durumu da var enflasyona baktığınızda. Gelelim faiz hikayesine. Faizde teknik bir düzeltme yapabilir Merkez Bankamız. Politika faizi olan 37'yi fiili uyguladığı faiz 40'a çıkartabilir. Üst bantta da ufak tefek bir artış yapabilir. Ancak Türkiye'de çoklu bir enflasyon yapısı var, multi bir enflasyon yapısı var. Yani sadece talep yönlü değil, özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra arz yönlü bir enflasyonist baskıyı da hissetmeye başladık. Dolayısıyla sadece faiz arttırarak bir çözüm bulmak zor gibi görünüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ben bunu da göz önüne alarak metnini biraz daha sertleştireceği ve faiz artışında yaparsa bu tip bir teknik düzeltmeyle yapabileceği düşüncesindeyim.
1: Mustafa Bey, olur da eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir faiz artışı, yani fiili seviye %40'a çıkaracak olursa bu hem yabancı yatırımcıya bir mesaj hem de yurt içi yerleşiklere bir mesaj olacak herhalde, değil mi? Yani özellikle Türk lirası dezenflasyonla mücadele çerçevesinde Türk lirasının seviyesi açısından.
0: Ağırlıklı olarak evet, bir mesaj verme anlamında evet bir yöntem olarak kullanılabilir. Zaten fiili durumu resmileştirmiş olacak. Ama burada belki bir üst bant merak edilebilecektir. 43 mu olur, 44 mu olur? Bu mesaj niteliğini taşıyacaktır. Ancak şu da unutulmaması gerekiyor. Körfez'de bir barış anlaşması sağlanır, petrol ve enerji fiyatları aşağı gelir ve özellikle yaz bolluğu da fiyatlara yansırsa ki Haziran ayı enflasyonunda sanki biraz daha umutlu olma durumumuz söz konusu. Çok da az da olsa Merkez Bankası'nın sonbaharın sonuna doğru ufak tefek bir teknik faiz düzeltmesini indirme anlamında yapabilme olasılığı hali hazırda da var.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa Aşkın. Yayınımıza katıldığınız, görüşlerinizi paylaştığınız için mutlu günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, sıradaki haberimizi de hemen paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geleceğini bildirdi. Yeni uygulamayla Vergi Denetim Kurulu tespit edilen riskleri doğrudan mükelleflerle paylaşacak. Böylece mükellefler herhangi bir denetim

ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek. Uygulama bu yıl devreye alınacak. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bakan Şimşek, bu yaklaşımla mükelleflerimizin hem vergisel bilinç düzeyini arttırmayı hem de haklarını korumayı amaçlıyoruz. Vergi bilincini arttırırken şeffaflığı sağlayacak ve mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz, dedi. Bu haberle birlikte piyasa ekranını bitirdik efendim. Hoşça kalın.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Kökler konseriyle Haziran 2026'da Türkiye'de hayranlarıyla buluşuyor. Doğu ve Batı kültürü arasında kurduğu bağı eserlerine aktaran Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da 4 gün boyunca eşsiz bir deneyim yaşatacak. Biletler, biletini al, Biletix ve Bu Bilette.

0: Market'te bulacaksın.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Yaz aylarında hava durumunda sıcaklıktan daha çok en fazla bilmemiz gereken rüzgar ve nem durumudur. Sıcaklığın ne kadar hissedileceğini, rüzgarların sıcak mı, serin mi estiği ve havanın nem durumu belirler. Örneğin 33 derece bir sıcaklıkta bağıl nem %70'lerde ise sıcaklık 42 derece hissedilir.
3: Her mevsimde, her havada.
0: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Bugün Dünya Okyanuslar Günü. Bu yılın teması yeniden hayal etmek ve bildiğimiz dünyanın ötesinde okyanuslarla yeni bir ilişki kurmak. Okyanus, gezegenin %70'inden fazlasını kaplayan, insanlığın ve yeryüzündeki diğer tüm organizmaların yaşamını destekleyen yaşam kaynağımız. Ancak bu kadar önemli olan okyanusların artık desteğe ihtiyacı var. Büyük balık popülasyonlarının %90'ı tükenmiş, mercan resiflerinin %50'si yok olmuş durumda. Artık okyanusun zenginliğini tüketmeyen, aksine canlılığını geri kazandıracak yeni bir denge kurmak için birlikte çalışmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler bu yıl bu amaçla bizi okyanusa bakış açımızı değiştirmeye davet ediyor. Çok uzun zamandır okyanusları bize uzak olarak düşündük. Oysa aslında günlük hayatımızın bir parçası, soluduğumuz hava, yediğimiz yemek ve varlığımızı mümkün kılan iklim dengesi olduğunu hatırlatalım. Okyanusun cömertliğinin pasif mirasçıları olmaktan, geleceğinin aktif koruyucuları olmaya geçelim. Daha iyi bir geleceği yeniden hayal etmek, onu inşa etmenin ilk adımıdır. Okyanuslar Günü kutlu olsun.
6: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve haftanın ilk gününden şöyle bir gündeme baktığımızda yoğun geçecek gibi gözüküyor. Pazartesi itibariyle hafta. Kısa kısa başlıklar verelim. Gelişmeleri ekrana taşıyacağız. Öncesinde sonrasında da ayrıntıya geçeriz. Hafta sonu ABD ile İran arasında bir anlaşma beklerken işler bir anda terse döndü. Dünden beri İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıları izliyoruz. İran füzeleri yolluyor. İsrail savaş uçaklarıyla İran'daki hedefleri vuruyor. Trump gidişattan memnun değil. Netanyahu güvenlik kabinesini topladı. Bölge ülkeleri hava sahalarını kapattılar. Tansiyon yüksek. Nereye evrilir? Konuşacağız öyle bülteninde. İçeriye baktığımızda siyaset gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerle şekilleniyor. Bu hafta önemli. Yarın grup toplantısında ne yaşanacak merak ediliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gruba gelecek ve konuşacağım diyor. Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? Hem genel merkezden hem de özel cephesinden bağlantılarla bakacağız. Filipinler'den bir deprem haberi geldi. Şiddetli bir deprem. 7,8 büyüklüğünde. İlk belirlemelere göre 14 ölü var. Artabilir elbette. Yakından takip ediyoruz. Oradan gelen bilgileri, haberleri son durumunu da birazdan ekrana taşıyacağız. Ve son başlık. Spor gündeminin manşeti. Gerçi söz konusu Fenerbahçe olunca bunu spor gündemiyle sınırlamak çok pek doğru değil. Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi ya da ikinci Aziz Başkan dönemi başladı. Dünkü seçimde Aziz Yıldırım rekor bir oyla başkanlığa seçildi. Şimdi yeni yönetim ne yapacak? Teknik direktör kim olacak? Transferler merak ediliyor. Konuğumuza değerlendireceğiz. Başlıyoruz bültene. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken çatışmalar yeniden başladı. İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi Dahiye mahallesini vurması üzerine misilleme yaptı. Tahran'ın 8 Nisan'dan bu yana ilk kez İsrail'e hedef alan füze saldırısının ardından İsrail'in misillemesi de geldi.
1: Füzeler ateşlendi. İran 8 Nisan'daki ateşkesten bu yana ilk kez İsrail'i hedef aldı. İsrail'in misillemesi gecikmedi. İsrail, askeri hedeflerin yanı sıra İran'ın petrokimya tesisini vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmek için pazarlıklar sürerken çatışmalar bir anda alevlendi. İran harekete geçiren İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısı oldu. İsrail hafta sonu Hizbullah'ın kalesi Dahiye mahallesini vurdu. İran füzeleri İsrail'in Lübnan saldırısına misilleme olarak ateşledi. İsrail İran'dan 11 balistik füze ateşlendiğini açıkladı. Tel Aviv'de, Kudüs'te, Hayfa'da sirenler çaldı, halk sığınaklara koştu. Devrim muhafızları Nasır'a yakınlarındaki Ramat David hava üssünün hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu ise füzelerin havada imha edildiğini duyurdu. Birkaç saat sonra İsrail'in salvoları geldi. İsrail, İran'ın güneybatısındaki Mahşehir petrokimya sahasını hedef aldı. Ordu, yerleşkede birden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre tesis kısmen hasar gördü. Petrokimya tesisindeki üretim bantlarının 5'i savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana İsrail tarafından vuruldu. Devrim muhafızları İsrail'in saldırıda havadan atılan balistik füzeler kullandığını söyledi. İsrail, karadan karaya füze rampalarının ve altyapı tesislerinin hedef alındığını açıkladı. İran'ın İsrail'i vurmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi yaptı. İsrail'li bir yetkili görüşmenin yarım saatten kısa sürdüğünü söyledi, ayrıntı vermedi. Axios haber sitesine göre Trump, Netanyahu'ya anlaşma konusunda iyi bir şey yapmaya yakınız dedi, saldırılara devam etmemesini istedi. Orta Doğu'da füzeler ateşlenirken Trump, Financial Times gazetesine röportaj verdi. İran'la İsrail arasındaki çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış görüşmeleri de etkilemeyeceğini söyledi. Trump, bu durum anlaşmayı etkilemeyecek. Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. Netanyahu vermiyor dedi. Çatışmalar alevlenince Yemen'de İran destekli Husilerden açıklama geldi. Husiler, İsrail'in Kızıldeniz'deki deniz ticaretinin durduracaklarını ilan etti. Açıklamada bütün düşman hareketlerinin meşru askeri hedef kabul ediyoruz denildi. İran'dansa İsrail'in eylemlerinin Amerikan politikasından ayrı düşünülemeyeceği açıklaması geldi. İsrail'de çatışmaların yeniden başlamasından Amerika Birleşik Devletleri sorumlu tutuldu.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu güvenlik kabinesini topladı. Bölge ülkeleri karşılıklı saldırılar nedeniyle hava sahalarını kapatmış durumda. Suriye'de o ülkeler arasında. NTV muhabiri Osman Terkan, Suriye'nin başkenti Şam'da yayın için bizi bekliyor. Osman, yükselen tansiyon bölgeye nasıl yansıdı? İsrail'in bu saldırıları büyütme ihtimali var mı?
2: Ya var, öyle gözüküyor. Şimdi tabii ki bölge ülkelerde olumsuz etkileniyor Ahmet Arpat. Yani sadece İran'la İsrail karşılıklı atışlar yapmıyor. Bu ne demek? İran'ın attığı füzeler örneğin Suriye üzerinden geçiyor. Suriye hava sahası kullanılıyor. Böylelikle tabii burada da bir tedirginlik var. Hatta tedirginliği tırmandıran gelişme dün akşam saatlerinde mesela yaşandı. Örneklerden bir tanesi işte İran'dan ateşlenen füzeler İsrail hava sahasına girdiği zaman hava savunma sistemleri tarafından imha edildi ama o füzelerin parçaları Suriye'ye düştü. Nereye? Dereye isabet eden parçalar oldu. Büyük patlama sesleri duyuldu. Yani Şam'a yaklaşık 30-40 kilometre mesafede ki Şam'da o sesler çok net bir şekilde duyuldu. Şimdi yine gündüz saatlerinde bu saldırılar devam etti. Bu kez Kuneitre'ye düşen parçalar oldu. Haliyle yani o füze atışları devam ettiği sürece de hava sahasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor ki hava sahası 12 saat boyunca kapatılmıştı. Şam havalimanındaki operasyonlar durdurulmuştu. Şimdi bu süre uzatıldı. Yani 23'e kadar yine Şam Uluslararası Havalimanı hizmet vermeyecek. Muhtemelen eğer tansiyon yükselirse ilerleyen saatlerde bu süre uzatılabilir. Sadece burası da değil, Irak'ta yine hava operasyonları durduruldu. 3 gün boyunca İran havalimanı kapatıldı. İkinci bir emre kadar da açılmayacağı belirtiliyor. Şimdi 2 aydır devam eden bir ateşkes süreci vardı. Yani 8 Nisan'dan dün akşam saatlerine kadar. Ama tabii İsrail'in Lübnan'ı vurması ısrarla ateşkese rağmen, ki ateşkes dışı olduğunu iddia ediyor, söylüyordu İsrail cephesi. Tabii İran'dan da sık sık uyarılar geliyordu. Yani misilleme yaparız şeklinde. İşte o misilleme dün akşam saatlerinde geldi. Lübnan'ın güneyi vuruluyordu ama son günlerde özellikle de Dahiye bölgesine, Beyrut'un Dahiye bölgesine yapılan saldırılar neticesinde bu misilleme geldi. Dün akşam saatlerinde ve halen de karşılıklı atışlar yapılıyor. Şu ana kadar İran'dan 30 balistik füze gönderildiğine yönelik bir açıklama yapıldı İsrail ordusu tarafından. Şimdi hedefte nereler var? Mesela Ramat David hava üssü, burası Hayfa'ya çok yakın bir nokta. Ne amaçla kullanılıyor? İşte Lübnan saldırılarını gerçekleştiren hava unsurları o üstten kalkıyor. Ramat David'den kalkıyor. Savaş uçakları Lübnan'ı bombalıyor. Nevatim hava üssü güneyde. Tel Aviv yaklaşık 20 kilometre güneyinde Tel Aviv'in Tel Nof hava üssü. Burada F-16'lar, Nevatim'de F-35'ler var. Yine insansız hava araçlarının konuşlandırıldığı üslerden bir tanesi Tel Nof. Bu noktalarda hedef alındı ve alınmaya da devam edeceği benziyor. Çünkü taraflardan gelen açıklamalar son derece sert. Şimdi mesela İran'dan gelen açıklamaların dışında bir de şimdi İsrailli yetkililerin yaptığı son açıklamalar dikkat çekici. Ordu İran'la çatışmaların en az birkaç gün daha sürebileceği ihtimaline yönelik hazırlıklar yapılıyor diyor. Aynı zamanda bu saldırıların, savaşın diyor, yani daha uzayacağı ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Buna yönelik de hazırlıklarımız var şeklinde bir açıklama geldi İsrail ordusundan. Tabii Trump'ın açıklamaları da dikkatle takip ediliyor. Trump ne dedi az önce? İran ve İsrail birbirini vurmaktan vazgeçmeli şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi bir taraftan tansiyon düşürülmeye çalışılıyor ama bir taraftan tarafların yaptığı sert açıklamalar var. Hatta yani fiiliyata geçen atışlar var. Yani misillemeler de karşılıklı devam ediyor. Muhtemelen ilerleyen saatlerde tansiyon düşecek mi yoksa savaş yeniden mi alevleneceğiz? Alevlenecek, bekleyip göreceğiz Ahmet Arpat.
0: Osman Terkan aktardı. İran ve İsrail arasındaki saldırıların ardından yükselen tansiyonu NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Hüseyin hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Yayına. Şimdi tam anlaşma bekliyorduk. Hatta Cuma günü bir haber toplantısını yaparken sen demiştin ki hafta sonu bir şeyler olabilir, bir anlaşma çıkabilir. Ama bir anda bambaşka bir şey oldu. Saldırılar başladı. Ne oldu? Başa mı döndük?
3: Valla ben Trump'a güvenmiştim. O hafta sonu olur demişti. Şimdi Trump pazartesi, salı ya da çarşamba olabilir diyor. O arada İsrail'in yaptığı bazı saldırılara İran karşılık verdi. Böylece 8 Nisan'dan bu tarafa ilk defa İran İsrail'i hedef almış oldu.
0: Yani artık mesela Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı saldırılar olduğunda İran'ın ateşkes devam ediyor. İşte meşru müdafaa, misilleme gibi açıklamalar vardı. Bu yaşanan saldırı içinde hala ateşkes devam ediyor ama münferit saldırılar diyebilir miyiz? Yoksa artık ateşkes İran-İsrail arasında ortadan kalktı mı?
3: Şimdi aslında türü biraz farklı. Şöyle Amerikan ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı ve çevresinde çeşitli çatışmalar oluyordu. Ve bunların ateşkesi bozmadığını iki tarafta söylüyordu. Hatta hatırlarsan Donald Trump'ın bir lafı var. O bölgede ateşkesi bozmak ya da ateşkes düşük yoğunluklu bir ateşi ifade ediyor. Arada çatışmalar olabiliyor. O da bozmuyor ateşkesi demişti. Ama bu sefer İran doğrudan İsrail'e hedef aldı. İsrail de hava saldırılarıyla yani doğrudan İran'a giderek 5 şehri vurdu. Dolayısıyla ikisinin arasında fark var. Bu ateşkesi bozar mı? Bozabilir. Ama Trump'ın biraz önce yaptığı açıklamaya dikkat çekerse iki tarafta dursun diyor.
0: Doğru.
3: Eğer Trump'ı dinlerlerse ateşkes devam edecek ve müzakerelerde bir sonuç alınmaya çalışacak. Ama iki tarafta uzun soluklu savaşa hazır olduğu yönünde açıklamalar yapıyor. Bu kararlılık devam ederse yeni bir savaş görebiliriz ve bu kez bu savaş İsrail ile İran arasında olabilir. Geçen sene şimdi yıl dönümü hafta sonu
0: doğru,
3: denk gelecek.
0: 12 gün savaşı değil
3: 12
0: mi?
3: Gün savaşının benzerini görebiliriz. Orada da Amerika İsrail'e yardım edeceği bir döneme girebilir.
0: Hüseyin bir araya gireceğim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği programda konuşuyor. Bir dinleyelim sonra devam ederiz sohbete.
4: Buluyor. İşte bu yüzden bizim duruşumuz da sözümüz de hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız. İşte bu umudu taşıyacak olan da siz değerli genç kardeşlerimiz olacaksınız. Unutmayın. Kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet, dallarımız ilim, teknoloji, sanat ve siyasettir. Sizler bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de sizlerin huzur içinde okuyabildiği, güven içinde yaşayabildiği ve umutla geleceğe hazırlanabildiği bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacağız inşallah. Üniversitelerimizden şehirlerimize, dijital dünyadan sokaklarımıza kadar her alanda gayemiz aynıdır. Gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek. Sizler ilimle, fikirle, ahlakla ve üretimle Türkiye yüzyılını inşa ederken bizler de huzur ve güven zeminini güçlendirmek için canla başla çalışacağız. Bu vesileyle gençlerimizin değerleriyle buluştuğu, medeniyet idrakiyle yetiştiği, aklını ve kalbini aynı istikamette büyüttüğü güçlü bir gençlik mektebi olan Türkiye Gençlik Vakfımızı bu anlamlı programdan dolayı tebrik ediyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuşmasının bir bölümünü canlı olarak ekrana taşıdık. Hüseyin Yılmaz'la İran-İsrail gerilimini konuşuyorduk. Tam da demiştin ki 12 gün savaşlarının yıl dönümü gelirken bir İran-İsrail savaşına önümüzdeki süreçte tanıklık edebiliriz.
3: Netanyahu'nun Ekim sonundaki seçim için savaşa ihtiyacı var. Hı hı. Şu anda da taraflar arasında en çok savaşı isteyen tarafın İsrail olduğunu görüyoruz. İsrail halkı da Netanyahu'ya savaş için destek veriyor son anketlere göre. Yani İran tehdidi ortadan kalkmadan savaşın bitmesine istemiyor İsrail halkı. Netanyahu da aşırı sağcı koalisyon ortaklarından kurtulup tek başına bu savaşın ganimetini toplamak ve tek başına iktidar olmak için savaşı istiyor. Çünkü eğer seçimi kaybederse hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle hapse girme riski var. O nedenle de İsrail tek başına da kalsa bu savaşı devam ettirmek isteyecektir. Orada Trump'ı ne kadar dinleyecekleri, Trump ben ne söylersem onu yapar diyor ama işte dün gece söylediklerine rağmen İsrail hava saldırısı düzenledi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde eğer bir sıcak savaş olursa bunun İran'la İsrail arasında olma ihtimali daha yüksek.
0: Şimdi Netanyahu'nun seçimi kazanmak için savaşa ihtiyacı var dediğin Ekim ayında seçim var. Kasım ayında da Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Orada da Trump'ı kazanması için savaşın bitmesi gerekiyor. Yani aslında iki lider arasında bir çıkar çatışması var. Biri seçimi kazanmak için savaş istiyor. Diğeri de seçimi kazanmak için savaşın bitmesini istiyor. Trump'ın yaklaşımı hatta biz geçen hafta haberlerimizde de vermiştik. Netanyahu'ya çok sert bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Hatta ağır ifadeler kullandığı basına da yansıdı. Lübnan'a saldırıların nedeniyle rahatsızım demişti. Şimdi bir adım ileri taşındı. İran'da saldırılar var karşılıklı İsrail'in. Ne yapabilir Trump? Durdurabilir mi Netanyahu'yu?
3: Durdurabilir. En azından bu kısa süre içerisinde durdurursa hani ipin ucu kaçmaz. Hı hı. O açıdan önemli. Ama Netanyahu Trump'ı ne kadar dinleyecek? O önemli. Çünkü bu savaşa ikna eden de Netanyahu olmuştu hatırlarsan. Doğru. Şubat ayındaki bir durum odasındaki toplantıda sadece kararı Trump vermişti ama bütün donörleri ortaya koyan Netanyahu'ydu. O açıdan önemli. Şimdi burada savaş biterse Trump doğrudan seçimlere yönelik kampanyalara daha çok odaklanacak. Hı hı. Özellikle benzin fiyatlarının artması, hayat pahalılığı meselelerinde Amerikalıları ikna etmeye çalışacak. Çünkü Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu kaybetme ihtimali çok yüksek. Hatta Senato'da bile çoğunluğu kaybetme ihtimali. Bu sefer de Trump'ın impeach edilmesi yani görevden alınmasıyla ilgili demokratların bir süreç başlatma ihtimali olabilir. O nedenle ciddi bir çıkar çatışması var ve bu çıkar çatışmasında kimin galip geleceği de herhalde savaşın seyrini belirleyecek. Burada Lübnan'da aslında ateşkes ilan edildi. Hatta 45 günlük bir yeni bir ateşkes ilan edildi ama orada Trump'ın nokta atışı operasyonlara yeşil ışık yaktığı söyleniyor. Bu da özellikle Hizbullah hedeflerine yönelik bir yeşil ışık. Ancak bunu İsrail'in Beyrut'un güneyine yaptığı saldırılarla biraz büyüttüğü, abarttığı söyleniyor. İran da buna karşılık olarak buna cevap verdi ve füzelerini ateşledi. Doğru. Burada İsrail'in hedefleriyle İran arasında da bir ayrışma var. Yani İran Lübnan'ın ateşkese dahil olduğunu söylüyor. İsrail ise bunu kabul etmiyor. Amerika ise bu konuda net bir cevap vermiyor. Evet dahil ya da değil demiyor.
0: Orada da enteresan bir durum var. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Sen tabii çok daha yakından takip ediyorsun. İsrail ile Lübnan görüşüyor. Ateşkes anlaşması imzalıyor. Yani İsrail ben Lübnan hedeflerine saldırmayacağım diyor. Ama İsrail zaten Lübnan hedeflerine ya da Lübnan ordusuna bir saldırı düzenlemiyor. Oradaki Hizbullah hedeflerini vuruyor. Ve bir anlamda da işte iki ülke arasında aslında ateşkes bozulmadı. Biz terör operasyonu yapıyoruz. Hizbullah'a saldırıyoruz diyor. Yani kendine göre bir çıkış noktası buluyor Tel Aviv yönetimi.
3: Ama orada şunu unutmamak lazım. Litani Nehri'nin güneyindeki bütün yerleşim yerlerini de vurdu işte.
0: Doğru.
3: Ve 2 Mart'tan bu tarafa 3600 kişi hayatını kaybetti. Yani Hizbullah'ı temizliyorum derken ama orada bir
0: Gazze'deki Gazze'de
3: benzeri bir soykırıma varabilecek bazı saldırılar yaptı. Şehirleri ortadan kaldırdı. Bu nedenle de ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
0: Doğru.
3: Burada şöyle küçük bir anekdot söyleyeyim. Nasıl ki Amerika ile İran arasında görüşmelerde masada İsrail yoksa İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerde de masada Hizbullah yok. Ve Hizbullah da bunu kabul etmiyor. Doğru. Nasıl İsrail Amerika'yı kabul etmiyor ve Netanyahu zor durumda kaldı masada olmadığı için. Böyle bir denklemin içerisinden Trump bir müzakere sonucu çıkarmaya çalışıyor. İşi hiç de kolay değil.
0: Son soru olsun. Financial Times'a verdiği röportajda İsrail'in İran'a saldırıları anlaşmayı ya da görüşmeleri olumsuz etkilemez. Biz ayrıyız. İsrail ayrı, Netanyahu ayrı. Ne dersin? Trump bir şekilde İsrail'den kendisini ayrıştırıp Tahran'la ABD Tahran arası bir müzakere ve anlaşma yapabilir mi?
3: Yani zaten Trump'ın bütün derdi bir an önce bu savaşı bitirmek ve içerisinde nükleerin de olduğu bir anlaşma yapmak. Buna mümkün olacak mı, ona bakmak gerekecek. Yani burada da Amerika ile Netanyahu'nun görüşleri, beklentileri farklılaşıyor. Burada şunu unutmamak lazım. Trump ve Amerikan yönetimi İsrail'e karşı değil. Biraz Netanyahu'dan vazgeçmiş görünüyorlar. Dolayısıyla da Naftali Bennett de muhalefeti bir araya getirerek ciddi bir alternatif olduğunu gösterdi. Dolayısıyla da bu seçimden Netanyahu'nun sorunu olabilir.
0: Peki. Hüseyin Yılmaz, teşekkür ederim. Tabii Beyim şimdi Trump'ı konuşuyoruz. Bu meseleler, savaş, Orta Doğu'daki savaş zaman zaman ABD Başkanı sıkıştırıyor, canını sıkıyor. Bu da verdiği tepkilerle yansıyor Trump'ın. Trump NBC kanalına bir röportaj verdi. Bayağı da olaylı geçti o röportaj. Röportaj sırasında Trump hem Kaliforniya'daki mevcut ön seçimlerin hem de 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğunu iddia etti. Sunucu Kristen Walker Trump'a bu iddialarla ilgili kanı sorduğundaysa öfkelendi ve programı terk etti. O anları bir getirelim ekrana.
5: Seçimleriniz hileli ve siz de sahtekarsınız. Meet the Press de sahtekar. ABC de öyle, CBS de öyle, CNN de öyle.
6: Ama Sayın Başkan...
5: Hepsi tek taraflı, dürüst olmayan medya kuruluşları. Tamam, burada bitirelim. Çünkü artık yeterince gördüm. Teşekkür ederim. İyi günler.
6: Sayın Başkan, lütfen. Bu röportaj için Wisconsin'a kadar geldim.
5: Biliyorum.
6: Sizinle yağmurun altında bir saat oturdum ve size yeteri kadar zaman ayırdım.
5: Sana yeterince zaman ayırdım. Basınınızı düzene sokmanız gerekiyor. Çünkü biliyor musunuz, dürüst olmayan bir basına sahip bir ülke asla büyük olamaz.
6: Sayın Başkan, dinleyin. Bu röportaj için Wisconsin'a kadar geldik.
5: Hadi gidelim.
0: İçeriye, siyasete dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezle meclis ekibi arasındaki gerilim bitmiyor. Şimdiki gerilimin konusu meclis grup toplantısı. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yarın meclis grubunda konuşacağını duyurdu. Özgür Özel ekibinin ise ne yapacağı merak ediliyor. Özel ekibi Merkez Yönetim Kurulu'nu mecliste topladı. Özgür Akbaş mecliste bizi bekliyor. Uğraş Bingöl ise CHP Genel Merkezi'nde yayın için beklemekte. O da genel merkezde yansıyanları aktaracak bizlere. Evet, gördük iki muhabir arkadaşımızla. Önce meclise dönelim. Özgür, grup toplantısı yaklaşırken Özel ve ekibinin hareket planı nedir?
7: Bugün kurmaylarını topladı. CHP'nin mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan genel başkanı Özgür Özel, grup başkanı Özgür Özel. Ve bu toplantıdan şöyle bir karar çıktı. Grup toplantısının yapılması yönünde bir karar çıktı. Ve bu grup toplantısını nöbetçi grup başkan vekili Ali Mahir Başarır açacak. Ve açtıktan sonra da kürsüye grup başkanı olarak Özgür Özel'i davet edecek. Yani konuşacak isim Özgür Özel olacak. Bu net bir şekilde ortaya çıktı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu gelirse meclise, destekçi milletvekilleriyle birlikte gelirse ne olacak? Bu gerçekten merak konusu. Özgür Özel az önce kameraların karşısındaydı. Önemli açıklamalarda bulundu. Bu sorunu çözmek için İyi niyetli girişimler de oldu dedi. Özellikle 3 belediye başkanından bahsetti ve bu 3 belediye başkanı devreye girdi bu konuyla ilgili olarak dedi. Sakın yapmasınlar dedim. Bu mesajın iletilmesini istedim dedi. Özellikle bu salı günkü grup toplantısı için. Bunu konuşuruz, daha sonra konuşuruz çünkü ben de yapmayacağım dedim. Ama kabul edilmedi. Genel merkezde bu grup toplantısı yapılabilir ifadesini kullandım ama bu da reddedildi. Çünkü ben Manisa'da olmak istiyordum. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümünde olmak istiyordum ama bunların hepsi reddedildi dedi. Bunun üzerine biz de arkadaşlarımıza toplandık. ve bir karar aldık. Yarın ben konuşacağım dedi grup toplantısında. Grup toplantısı yapacağız ve bütün partileri de bu grup toplantısına omuz vermeye davet ediyorum ifadesini kullandı. Grup iç yönetmeliğini de hatırlattı tabii. Grup iç yönetmeliğinde Meclis Genel Kurulu çalışırken bir grup toplantısının yapılabilmesi için 1/3 milletvekilinin olması gerektiğini söyledi Özgür Özel. Bu da 46 milletvekiline tekabül ediyor. 46 milletvekili bulabilecekler mi diye de sordu. Sağduyulu davranması gerekiyor dedi her iki tarafında. Buna vurgu yaptı. Bu noktada toplantı yapmak istiyorlarsa bunun yolu bellidir dedi Özgür Özel. Eğer grup toplantısı yapmak istiyorlarsa bunun yolu bellidir. Kurultay başvurumuz olacak dedi. 1000'e yakın imza söz konusu. Bu imzaları kendilerine ileteceğiz. Bu kurultay toplansın, kendisi aday olsun. Seçildiği takdirde grup toplantısını seçilmiş bir genel başkan olarak bunu yapabilir. Ama biz atanmış birine bu kürsüyü, meclis kürsüsünü bırakmamız mümkün değildir dedi. Özgür Özel'in açıklamaları özetle böyleydi. Yetkiler grup başkanında tanımlanmışken böyle bir durum söz konusu olduğunu ifade etti. Yani yine grup iç yönetmeliğine vurgu yaptı. Yetkiler grup başkanına tanınmışken başka bir ismin, atanmış bir ismin grup toplantısı yapması mümkün olamaz dedi. Mümkün değildir ifadelerini kullandı. Böyle bir durum söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu grup yapacağını duyurdu. Hatta bununla ilgili bir afiş de basıldı. Ama bugün Özgür Özel kendi kadrosuyla toplandı, kurmaylarıyla toplandı. O toplantıdan meclis kürsüsünün bırakılmaması yönünde bir karar çıktı. Yani bugün yarınki meclis grup toplantısında Ali Mahir Başır grup başkan vekili, nöbetçi grup başkan vekili CHP yine toplanacak saat 13.30'da. O toplantıda kürsüde önce Ali Mahir Başır olacak ve kürsüye bir ismi davet edecek. İşte o isim Özgür Özel olacak. Kemal Kılıçdaroğlu o sırada salonda olacak mı gerçekten merak konusu. Yani tüm bu kararlılığa rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer milletvekilleri, ona destek veren milletvekilleri gelecekler mi merak konusu. Ama bu sırada mecliste bir de güvenlik toplantısı olduğunu da belirtelim. Servet Atay başkanlığında idare amir, Milliyetçi Hareket Partisi idare amiri Servet Atay başkanlığında da bir güvenlik toplantısı var. Acaba bu toplantıdan sonra ziyaretçi alımına bir engel getirilebilir mi? Bu da gerçekten merak konusu. Çünkü ziyaretçilerin de geldiği bir toplantı, grup toplantıları, partililer de gelebiliyor. Şimdi her iki tarafta eğer partilileri çağırırsa, kendi destekçilerini çağırırsa mecliste hiç de hoş olmayan görüntüler de yaşanabilir. İşte bunu önlemek adına mecliste bir güvenlik toplantısının olduğunu da belirtelim Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Özgür Özel'in açıklamaları önemli. Çünkü yarın eğer taraflar bir şekilde uzlaşmazsa ya da taraflardan biri geri adım atmazsa grup toplantısında tansiyon bir hayli yüksek olacak. Bir anlamda Özgür Özel Hodri Meydan buyurun gelin bakalım konuşabiliyor musunuz demeye getiriyor açıklamalarıyla. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne dönelim. Kılıçdaroğlu evet yarın meclise gitmekte kararlı. Bununla birlikte Perşembe günü kritik bir toplantı da var. Genel Merkez'de ayrıntılar için Uraş Bingöl karşımızda. Uraş biraz önce Özgür Özel'in açıklamalarını dinledik. Bir anlamda Hodri Meydan hadi bakalım gelebiliyorsanız gelin der gibi Özgür Özel ve ekibi. Peki genel merkezde ne konuşuluyor? Nasıl gidilecek? Gidilecek mi? Nasıl konuşacak mı Sayın Genel Başkan?
8: Tabii tartışma daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Bu yarınki grup toplantısı noktasında iki tarafta kararlılık mesajı verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu an genel merkezde çalışmasını sürdürüyor. Hatta yarınki grup toplantısına hazırlandığını, metin üzerinde bir çalışma yaptığını söyleyebiliriz kurmaylarla birlikte. Tabii ki Özgür Özel'in bu kararı da bu açıklaması da sıcaklığını koruyor. Ama Özgür Özel bu açıklamaları yapmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim Faik Öztrak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sürece ilişkin, başlıklara ilişkin yanıtlar verdi. Özellikle Özgür Özel grup toplantısını toplarsam ne yapacaksınız diye sorulduk. Hemen şunu da hatırlatalım. Özgür Özel bu toplantıyı yapmadan yaklaşık 2 saat önce Faik Öztürk bu açıklamaları yaptı. Şu ifadeleri kullandı. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkana uymak zorundadır açıklamasını yaptı. Yine Milletvekillerine ilişkin Özgür Özel bugünkü açıklamasında da 46 milletvekilinin oluruyla grup toplantısının olacağını söyledi. Ama Kemal Bey'e yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere baktığımızda 47 sayısı bulunmuyor. Buna ilişkin de şu ifadeleri kullandı. Bu açık grup toplantısı, açık grup toplantısıyla milletvekilleri sayılmıyor açıklamasını yaptı Faik Öztürk. Yani Özgür Özel'in bir nevi açıklamalarına, kararlarına ya 2 saat önce cevap vermiş oldu. Sürece ilişkin aslında 3-5 gündür bu tartışmalar devam ediyordu. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden sürece ilişkin, grup toplantısına ilişkin açıklamalar yapılıyordu ama Özgür Özel kanadına baktığımızda bugünkü toplantıyı işaret etmişlerdi ama Kemal Bey Kılıçdaroğlu'na ilişkin açıklamada, bu sürece ilişkin açıklamada ilerleyen dakikalarda gelebilir diye düşünüyoruz. Tartışma aslında iki isim arasında değil, Meclis Başkanlığı'nda da taştı. Hatırlanacağı üzere Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu tartışma kendisine sorulduğunda şu ifadeyi kullanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumdayız diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmasına bir nevi yeşil ışık yakmıştı. Ama süreç şimdi yarın daha da çetrefilli bir hale geldi. Şunu söylemekte fayda var. Ali Mahir Başarı, yani grup başkan vekili, bu haftaki grup başkan vekillerinden birisi. Şimdi grup toplantılarına partililer müracaat ediyor ve meclis grubu başkanlığına başvuruyor ve grup toplantısına katılmak istiyor. İşte burada düğüm nasıl çözülecek, o da önemli. Genel merkezin çağıracağı isimler farklı, grup toplantısı yazılacak yazılan isimler de farklı. O yüzden bu tartışmanın daha da alevlenmesini bekliyoruz.
0: Uraş, bu hafta önemli bir toplantı da var. Perşembe günü sanırım parti meclisi toplanacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Neden önemli? Kısaca onun da yanıtını alalım.
8: Parti meclisi önemli çünkü Perşembe günü saat 13'te toplanacak. Çünkü ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi de yine Özgür Özel'e yakın isimler karşı karşıya gelecekler. Mutlak mutlak kararının hemen ardından polis müdahalesi ve ardından yaşanan tartışmalar üzerinden hep telefonla bir araya gelmişlerdi. Kurmaylar iker ikime yakın isimlerde telefon üzerinden mesajlaşmayı öngörmüştü. Bu yönde bir yöntem izlemişlerdi ama Perşembe günü önemli. Parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar organı nasıl olacak? Çünkü parti meclisinde Özgür Özel'e yakın isimlerin sayıca daha fazla olduğunu biliyoruz. Hem gündem belirleme hem tartışmalara ilişkin, ama şunu söyleyelim. Özgür Özel ekibi kurultay için yine bastıracaklar parti meclisinde. Çünkü parti meclisinde karar alınırsa kurultay yolu açılıyor. Ama Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde mahkeme kararının tedbirli olduğunu söylüyorlar. O yüzden parti meclisinde alınacak bir kararın da olağanüstü kurultaya yetmeyeceğini altını çiziyor. Tabii şüphesiz ki Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma çağrısının ardından bazı isimlerin ihracı da gündemdeydi. İhraçların da ihraçlara yönelik de bazı tartışmalar gündeme gelebilir Özgür Özel'e yakın isimler arasında.
0: Uraş Bingöl aktardı. Ermenistan'da dün parlamento seçimleri yapıldı. Sandıkların %97'si açıldı ve mevcut başbakan Nikol Paşinyan oyların %49,8'ini aldı ve zaferini ilan etti. NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu seçimi yerinde takip etti. Yayın için karşımızda. Derya, Ermenistan halkı bu sonuçla ne mesaj verdi? Paşinyan evet seçimi kazandı ama hükümeti kurabilecek mi?
9: Ahmet, evet, hükümeti tek başına kurabiliyor. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi bir koalisyona gerek olmadan tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaştı. Kısa süre önce aslında oyların %100'ü de açıklandı, onu da söyleyelim. Sivil Sözleşme Partisi %49,83 oyla 64 sandalyenin sahibi oldu mecliste. 105 sandalyeli parlamentonun 64 sandalyesini aldı. Onu en yakın takip edense Ermenistan İttifakı, Güçlü Ermenistan İttifakı oldu. Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı ittifak oyların %23'ünü aldı. O da mecliste 29 sandalyeye sahip oldu. Bir üçüncü parti daha girdi parlamentoya. O da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın ittifakı, Ermenistan İttifakı. O da %10 oyla parlamentoya girdi. 12 sandalyeye sahip olacak. Bir güncelleme de yaptı seçim kurulu, Ermenistan'ın seçim kurulu. Dördüncü bir partinin daha girdiği belirtilmişti. Müreffeh Ermenistan Partisi. O da milyarder Gagik Zarukyan'ın partisiydi ama 3,98 oyla parlamento dışı kalmış gibi görünüyor. Seçim barajı %4 Ermenistan'da küçük bir farkla dışarıda kaldı ama itiraz edeceklerini duyurdular. Yani halihazırda bu tabloda Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme rahat bir çoğunluğa sahip oldu parlamentoda ama 2021 seçimlerine göre bir fark var. 2021 seçimlerinde Koçaryan'ın partisi ana muhalefetteydi. Şimdi bu biraz değişti. Parçalı bir muhalefet oluştu. Artık Ermenistan İttifakı iki ayrı parçalı, muhalefet iki ayrı parçalı şekilde olacak gibi görünüyor. Bu tabii Paşinyan'ın işini biraz zorlaştıracak gibi. Bir de seçimle ilgili önemli bir not da katılım oranları. Son yılların en yüksek katılım oranına ulaştı bu seçimler. Son iki seçimde Paşinyan'ın partisinin kazandığı son iki seçimde de oylar daha düşüktü. Son seçimde %49'du. Bu seçimde ise %59'a ulaştı katılım oranı Ahmet.
0: Peki Paşinyan'ın bu seçim zaferi Ankara-Erivan hattına nasıl yansıyacaktır? Paşinyan'dan bir açıklama var mı?
9: Evet, Paşinyan aslında iki gündür benzer mesajları veriyor. Seçim sonucuna dair de Güney Kafkas Ermeni halkı Güney Kafkasya'da barışı, refahı ve işbirliğini desteklediğini gösterdi dedi. Özellikle Türkiye ile ilgili de mesajları var. Diplomatik ilişkilerin artık kurulmasını bekliyorum açıklaması yapmıştı dün oy kullandıktan sonra. Sandıkların kapanmasının ardından da henüz oylar %15 iken zaten bir zafer açıklaması yaptı. Orada da Ankara ile ilişkilere değindi. Benzer mesajlar verdi. Artık diyaloğun ötesine geçmeliyiz. Diplomatik ilişkilerin kurulması safhasına gelmeliyiz dedi Nikol Paşinyan. Ve bu sonuçların, bu seçim sonuçlarının hem Azerbaycan hem de Türkiye'de iyi bir şekilde karşılanacağını düşünüyorum dedi ve Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda iyi bir ivme kazandığını da söyledi Paşinyan. Burada şunu da vurgulamak lazım. Evet, hükümeti tek başına kuruyor. Ancak önünde bir referandum var. Önceliklerinden biri en azından orta vadede. 64 sandalye buna yetmiyor. Anayasa değişikliğine yetmiyor. Bunun için mecliste, parlamentoda destek görmesi lazım ama karşısında daha farklı güçlenmiş bir muhalefet var. Şimdilik bu orana ulaşabilecek gibi görünmüyor. Yani Paşinyan da aslında iç siyasette zorlu bir dönem bekliyor diyebiliriz Ahmet.
0: Derya Acemoğlu aktardı. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pek çok binanın yıkıldığı deprem sonrası en az 14 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
1: Bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Deprem anında kaydedilen bu görüntülerse bir ilkokulun bahçesinde. Öğrenciler yere çökmüş depremin bitmesini beklerken gölgelik olarak yapılan metal yapı böyle çöktü. Filipinleri 7,8'lik deprem vurdu. Deprem ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde yerin 55,2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu ifade ediliyor. Filipinler Sismoloji Ajansı depremin ardından önce tsunami uyarısı yayınladı. Ancak depremden birkaç saat sonra uyarı kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, ilk depremden yaklaşık 2 saat sonra en büyüğü 6,5 olan bir dizi ağacının meydana geldiğini duyurdu. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü. Yerel basın deprem sonrası ülkedeki bazı uçuşların iptal edildiğini yazdı. Mindanao bölgesindeki Davao kentinde tüm dersler iptal edildi. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Son olarak geçen yıl Ekim'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
0: Hafta sonu İstanbul'a Rus turist akını vardı. Belaruslu savaş karşıtı rapçi Max Korş Beşiktaş'ın stadında konser verdi. Belarus ve Rusya'da konser vermesi yasaklanan şarkıcının konseri büyük ilgi gördü.
1: İstiklal Caddesi'ni kapattılar, Beşiktaş'a akın ettiler. Sahip. o kadar kalabalıktı ki sahil yolunda trafiği durdurdular. Şarkılar söylediler, dans ettiler. Eğlenceleri konser öncesi başladı, sonrasında da devam etti. Belaruslu savaş karşıtı rapçi Max Korj'un İstanbul'daki konserini çoğunluğu yurt dışından gelen on binlerce seyirci izledi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konsere özellikle Rusların ilgisi yoğundu. Çünkü Max Korj savaş karşıtı söylemleri nedeniyle hem Rusya'da hem de kendi ülkesi Belarus'ta yasaklı. Rus hayranları 37 yaşındaki şarkıcı için İstanbul'a konser turları düzenledi. Stadyumdaki konserde coşkulu bir kalabalık vardı. Sosyal medyada da Max Korj rüzgarı esti.
0: Fenerbahçe'de rekor katılımlı kongreyi ve 2. Aziz Yıldırım dönemini konuşacağız. Konuğumuz var, spor yazarı Halil Özer, canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Halil Özer.
10: Ahmetciğim, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Şimdi yeni dönemi konuşmadan önce bir kongreyi konuşalım. Rekor katılım var. Rekor oyla seçilmiş bir başkan var. Aziz Yıldırım nasıl kazandı? Hakan Safi neden kazanamadı?
10: Tabii bu başlı başına bir test konusu. Hani çok uzun olarak anlatmak lazım. Ama şunu da söyleyebilirim ki sanıyorum Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un başkan seçildiği seçimden bu yana ki en kalabalık seçim oldu bu. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Hani tabii ki isteyenler vardı, istemeyenler vardı, karşı olanlar vardı. Ama tabii ki Sayın Aziz Yıldırım başkan olduktan sonra Fenerbahçe camiasının artık sadece önüne bakması lazım ve başkanına destek olması lazım. Bunu öncelikle buradan belirtmek lazım. Şunu söyleyeceğim, yani hani Hakan Safi Fenerbahçe camiası için her ne kadar yönetim kurullarında yer alsa da başkan olma boyutunda yeni bir isimdi. Hani çok da Fenerbahçe taraftan, daha doğrusu kongre üyelerinin Hakan Bey'e çok da güvendiği derken yanlış anlaşılmasın, hani yapacağı, vereceği sözleri ne kadarın gerçek olduğu konusunda bazı soru işaretleri vardı ki bu soru işaretleri sanıyorum Fenerbahçe Kongresi'nin aklını karıştırdı. Sürekli futbolcu açıklanması, futbolcuların maliyeti, başlı başına teknik direktör İtalyanlarla sürekli işbirliği içinde olması, ne olacağının net olarak ortaya koyamadı. Tabii ki bunlar Fenerbahçe Kongresi en kısa özetinde, en kısa yönden gidiyorum. Fenerbahçe Kongresi için soru işaretleri oldu. O yüzden bildikleri, tanıdıkları ve mücadele edeceğini düşündükleri, savaşacağını düşündükleri Aziz Yıldırım'ı tercih ettiler. Dediğim gibi tekrar hayırlı olsun.
0: Şimdi seçim sürecinde baktığımızda Hakan Safi vaat konusunda oldukça cömertti. Aziz Yıldırım'sa bir o kadar ketumdu. Yani bakacağız, seçim sonrasına bakacağız, kongre sonrası açıklayacağız şeklinde. Teknik direktör mesela belli değil. Gerçi mutlaka var. Belli mi sizce teknik direktör?
10: Teknik direktör konusunda belli diye konusuna katılmıyorum. Bence Fenerbahçe teknik direktörü şu anda belli. Hatta Aykut Kocaman olarak ismini de buradan zikredebiliriz. Bir iki gün içinde ya da mazbatalar dağıtıldıktan sonra açıklayacağını düşünüyorum. Başka da seçenek olduğunu hiç tahmin etmiyorum. Öncelikle bunu söyledi yaklaşık bir hafta önce Sayın Aziz Başkan. Ancak kamuoyundan, daha doğrusu sosyal medyadan Aykut Hoca hakkında karşı tezleri görünce biraz bunu askıya doğru aldı. Askıya doğru alması bence bir hataydı. Eğer teknik direktörünüz Aykut Kocamansa ve kafanızda buna karar verdiyseniz sonuna kadar da tepkileri değil, sonuna kadar arkasında durmanız gerekiyordu. Ama herhalde kendi aralarında konuştular, mutlaka konuştular. Ben Aykut Hoca'nın göreve başlayacağını ve sportif direktörü olarak da ya da futbol aklı olarak diyeyim, oradaki konumu tam adlandıramıyorum. Futbol aklı olarak da Oğuz Kaptan'ın göreve geleceğini ve birkaç gün içinde de, daha doğrusu demin de dediğim gibi, mazbatalar açıklandıktan sonra karar vereceğini, açıklanacağını düşünüyorum. Başka da alternatif olduğunu hiç zannetmiyorum Ahmet.
0: Yani dediğiniz gibi şimdi Sayın Aziz Yıldırım, evet, çok fazla Sayın Aykut Kocaman'ın ismini zikretmedi ama dün kongreye gidip Aziz Yıldırım adına oy atanlar takımın başına Aykut Kocaman'ın geleceğini biliyordu. Hiç bir sürpriz olmayacak Fenerbahçe taraftarı için.
10: Başlangıçta, Ahmet kusura bakma sözünü kestim. Başlangıçta açıklanmasına rağmen daha sonra tepkiyi görünce arada bir boşluk oldu. Bu boşlukta bir takım sıkıntılar yaşandı. Hatta Aykut Hoca, Oğuz Hoca ve Rıdvan Dilmen'in başkana dönüş yaptıkları, arada hani herhalde göreve geleceklerine göre hazırlanın komutu verildiğine göre bir takım çalışmalar oldu. Bu çalışmalar hakkında bilgi vermesi gerekirken telefonların çıkılmaması durumu oldu. Bu arada bir sıkıntılar yaşandı. Hatta ben Rıdvan Hoca'nın da bu konuda biraz bozulduğunu ve küstüğünü de duydum. Tabii bunlar tamamen duyum. Ancak herhangi bir sorunu olacağını çok tahmin etmiyorum. Yani bu konunun büyüyeceğini düşünmüyorum. Ama Rıdvan Hoca'nın da dahil olma şansının yarı yarıya düştüğünü söyleyebiliriz. Ama Aykut Hoca'yla... Evet, buyur.
0: Şimdi Aykut Kocaman, evet, çok Fenerbahçe için çok önemli bir isim. Bir futbolcudan, teknik adamdan çok daha fazlası Fenerbahçe camiası için. Duygusal bir isim olduğunu da biliyoruz. Bu kongre sürecinde biraz isminin geri planda tutulmuş olması belki ona bir hırs olarak geri dönmüş olabilir. Tamam, siz bir
10: bakın. Kasıtlı olarak geri tutulması diyelim.
0: Tabii, kasıtlı olarak geri tutulması. Şimdi yeni dönemde Fenerbahçeliler merak ediyor. Aykut Kocaman ya da Oğuz Çetin aklı liderliği çerçevesinde Aykut Kocaman teknik direktörlüğünde nasıl bir futbol yapılanması görecek?
10: Ya şimdi denenmişi sürekli denerseniz hata çıkar, hata yapılır. Ben şimdi Fenerbahçe camiasında şöyle bir sıkıntı var. Mesela ben Aykut Hoca'yı futbol tarzını hiçbir şekilde destekleyen ve seven birisi değilim. Ama bunu söylediğiniz

0: anda Asensio'nun ki bence burada dikkatli olması gerekirdi. Asensio'nun çok koşmadığını, tempolu bir oyuncu olmadığını belirtmesi bana göre taraftarlar da son derece rahatsız etti. Oysa herkes takımın Asensio etrafında kurulması beklenirken şimdi Asensio'ya bu sözler söylenince Sayın Aykut Kocaman'ın oynattığı futbol hemen otomatikman insanları rahatsız etti. Ayrıca da Aykut Hoca'nın 5-6 yıldır da takım çalıştırdığını ve çalıştırmadığını biliyoruz. Sayın Az Yıldırım buna da açıklık getirdi ama maç seyrediyor ifadesini kullandı. Ama tabii şu var, bu sözlerden ve Aykut Hoca isminden çok rahatsız olanlar var. Ancak Sayın Hakan Safi'nin rüya açıklamaları diyeyim ben, o kadar çok ulaşılmaz duruma geldi ki Fenerbahçe taraftarının da, daha doğrusu Fenerbahçe Kongresi'nin tercihini Sayın Aziz Yıldırım tarafından yaptığını düşünüyorum.
1: Peki. Halil Özer, teşekkür ederim. Fenerbahçe'de yeni dönem. Hayırlı olsun diyelim biz de. Bakalım.
0: Hayırlı olsun. Tekrar söyleyeceğim. Tekrar söyleyeyim. Fenerbahçe'ye. Bunlar hep ayrı konular. İleride konuşulacak konular. Ancak artık şu andan itibaren Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü'nün başkanıdır. Ve herkes de tabii ki Fenerbahçe camiasının onun etrafına kenetlenmesi gerekiyor.
1: Peki. Halil Özer, çok teşekkür ederim yayına katkı için.
0: Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Gram altın 6.375, çeyrek altın 10.461, tam altın 41.719 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.702, BIST 30 15.539 puan seviyesinde.
1: NTV Radyo. Her pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Türkiye ve dünyayı sürekli değişen siyaset gündemini takip edebilmek kolay değil. Meselelerin özünü anlayabilmek, bölgesel ve küresel etkileri değerlendirebilmek için olan biten ne varsa en açık haliyle doğrudan masada. Murat Özcan'ın moderatörlüğünde Mete Çubukçu ve her hafta değişen konuklarla doğrudan siyaset bugün 21'de NTV'de.
2: Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
4: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Deniz, kum, güneş.

0: Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 29-55. Kilometrelerinde ve Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
5: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel hava? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
4: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
6: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
5: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz... Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
4: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
5: Gördüğümüz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
7: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
8: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
4: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
9: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bugün ülkede yağış az noktada var. İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Ankara 28, İzmir 34, Bursa 31, Antalya 27 derece. İzmir'de Poyraz sert esiyor. Marmara'da hava az bulutlu, Poyraz sert ve serin esiyor. Trakya'da yerel yağış var, Balıkesir 30, Kocaeli 28 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık, Konya 30, Eskişehir ve Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. Manisa 34, Muğla 33, Denizli 35 derece. Akdeniz güneşli, Adana 32, Hatay 29 derece. Sahillerde lodos nemli esiyor. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Bolu kısa süre yağmurlu. Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Malatya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 34 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Yarın mecliste kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları yarın kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını duyurmuştu. Tartışma sürerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarın toplantıyı yapacağını duyurdu. Şimdi meclise dönelim. Özgür Akbaş yayın için hazır. Özgür, düğüm nasıl çözülecek?
1: Ahmet, çok zor bir soru sordun. Bu düğüm kör düğüme doğru sanki gidiyor. Yani çok da çözülecek gibi değil. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, mahkeme tarafından atanan genel başkan, grup toplantısı yapma noktasında kararlılığı var. Bu zaten duyuruldu. Ama bugün de CHP'nin grup başkanı Özgür Özel kurmaylarını topladı. Bir değerlendirmede bulundular. Aslında yarın Manisa'ya gidecekti. Ferdi Zeyrek'in, ki çok yakın dostu, Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüydü. O ölüm yıl dönümü nedeniyle Manisa'da olacaktı. Ama bir inatlaşmaya sanki süreç evrildi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu grup toplayacağını açıklayınca Özgür Özel de bu kürsüyü bırakamam diyerekten bugünkü kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan da böyle bir karar çıktı ve yarın ben konuşacağım diyor Özgür Özel. Hatta başvuru da yapıldı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır tarafından meclis başkanlığına başvuru yapıldı. Yarın 13.30'da grup toplantısı yapılacak. Bütün partililer gelecek. Milletvekilleri orada olacaklar. Ali Mahir Başarır grup toplantısını açacak ve sonrasında kürsüye Özgür Özel'i davet edecek. Ancak burada tabii şu soru cevap arıyor. Kemal Kılıçdaroğlu eğer ekibiyle birlikte, milletvekilleriyle birlikte gelirse o salona, nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yani orada bir müdahale olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması istenecek mi? Gerçekten bu bir soru işareti. Partililer de olursa, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri de gelirse gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi açısından hoş olmayan görüntüler de yaşanabilir. Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir güvenlik toplantısı olduğunu da belirtelim. Güvenlik toplantısında da tüm bu konular ele alınıyor. Onu da bir not olarak aktaralım. Özgür Özel başka neler söyledi? Hemen kısaca onu da aktarayım. Yarın ben konuşacağım. Grup toplantısı yapılacak. Partilerimizi yarınki grup toplantısına, partilerine omuz vermeye davet ediyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ekibine seslendi. Onları sağduyuya davranmaya, partimizin sokağına yanaşmayan kişilerden arınmaya ve Cumhuriyet Halk Partililerle karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum diye de bir karşı mesajı oldu. Sayıları yok, yetkileri yok, meşruiyetleri yok. Sokaktaki tepkinin bini bir para gibi bir ifadesi de dikkat çekti Özgür Özel'in. Aslında bunun öncesinde 3 belediye başkanının bir arabuluculuk süreci vardı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'le görüştüler. O 3 belediye başkanından bir mesaj gittiğini de anlamış oluyoruz ki Özgür Özel bunu ifade etti. Yani bu salı günü kurultay grup toplantısı yapılmasın çağrısı olmuş Özgür Özel'den. Ne siz yapın ne ben yapayım, ben Manisa'da olmak istiyorum dediğini anlatıyor. Ancak buna rağmen bunun kabul edilmediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup yapma kararında olduğunu ifade ediyor. Mecliste yapmayın, genel merkezde yapın o grup toplantısını dediğini, ancak bunun da kabul edilmediğini, işte bunun üzerine böyle bir karar aldıklarını söylüyor. Yarın grup toplantısı olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde saat 13.30'da. CHP'nin Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır açacak grup toplantısını ve kürsüye Özgür Özel'i davet edecek. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ona destek veren milletvekilleri, partililer gelecekler mi? İşte bu merak konusu Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken çatışmalar yeniden başladı. İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi Dahiye Mahallesi'ni vurması üzerine misilleme yaptı. Tahran'ın 8 Nisan'dan bu yana ilk kez İsrail'e hedef alan füze saldırısının ardından İsrail'in misillemesi geldi.
2: Füzeler ateşlendi. İran 8 Nisan'daki ateşkesten bu yana ilk kez İsrail'i hedef aldı. İsrail'in misillemesi gecikmedi. İsrail, askeri hedeflerin yanı sıra İran'ın petrokimya tesisini vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmek için pazarlıklar sürerken çatışmalar bir anda alevlendi. İran harekete geçiren İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısı oldu. İsrail hafta sonu Hizbullah'ın kalesi Daiye Mahallesi'ni vurdu. İran füzeleri İsrail'in Lübnan saldırısında misilleme olarak ateşledi. Tel Aviv'de, Kudüs'te, Hayfa'da sirenler çaldı, halk sığınaklara koştu. Devrim muhafızları Nasıra yakınlarındaki Ramat David hava üssünün hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu ise füzelerin havada imha edildiğini duyurdu. Birkaç saat sonra İsrail'in salvoları geldi. İsrail, İran'ın güneybatısındaki Mahşehir petrokimya sahasını hedef aldı. Ordu, yerleşkede birden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre tesis kısmen hasar gördü. Petrokimya tesisindeki üretim bantlarının 5'i savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana İsrail tarafından vuruldu. Devrim muhafızları İsrail'in saldırıda havadan atılan balistik füzeler kullandığını söyledi. İsrail, karadan karaya füze rampalarının ve altyapı tesislerinin hedef alındığını açıkladı. İran'ın İsrail'i vurmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi yaptı. İsrail'li bir yetkili görüşmenin yarım saatten kısa sürdüğünü söyledi, ayrıntı vermedi. Axios haber sitesine göre Trump, Netanyahu'ya anlaşma konusunda iyi bir şey yapmaya yakınız dedi, saldırılara devam etmemesini istedi. Orta Doğu'da füzeler ateşlenirken Trump, Financial Times gazetesine röportaj verdi. İran'la İsrail arasındaki çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış görüşmelerini etkilemeyeceğini söyledi. Trump, bu durum anlaşmayı etkilemeyecek. Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. Netanyahu vermiyor dedi. Çatışmalar alevlenince Yemen'de İran destekli Husilerden açıklama geldi. Husiler, İsrail'in Kızıldeniz'deki deniz ticaretinin durduracaklarını ilan etti. Açıklamada, bütün düşman hareketlerinin meşru askeri hedef kabul ediyoruz denildi. İran'dansa İsrail'in eylemlerinin Amerikan politikasından ayrı düşünülemeyeceği açıklaması geldi. İsrail'e çatışmaların yeniden başlamasından Amerika Birleşik Devletleri sorumlu tutuldu.
0: İran ve İsrail'in karşılıklı saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan sosyal medya açıklamaları geldi. Trump önce İsrail ve İran ateşe son vermeli açıklaması yaptı. Ardından taraflar ateşkes istiyor diye yazdı. ABD Başkanı ilk mesajında İsrail ve İran ateşi derhal kesmeli ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı bir saat sonra mesajını pekiştirdi. Tarafların her ikisi de acilen ateşkes istiyor diye yazdı. Barış konusundaki son müzakerelerin cehalet ve aptallığın engel teşkil etmesine rağmen devam ettiğini vurguladı. Abluka nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar tam güç ve etkiyle yürürlükte kalacağını söyledi. İşler süratle ilerlemelidir diyen Trump, mesajını alışılageldiği üzere bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim sözleriyle tamamladı. İngiltere'nin başkenti Londra, dörtlü Ukrayna zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri bir araya geldi. Gündemde Ukrayna ve Rusya arasında barışın nasıl mümkün olacağı tartışıldı. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt zirvenin ayrıntılarını aktardı.
3: Londra'da Ukrayna için kritik barış zirvesi yapıldı. E3 ülkeleri olarak bilinen Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya Downing Caddesi'nde Zelenski'yi ağırladı. Başbakan Starmer, Macron ve Merz ile birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye desteklerini bir kez daha ineledi. Rusya'ya baskının artırılacağı açıklandı liderler tarafından. Yayınlanan ortak bildiride en net çağrı Putin'eydi. Liderler Putin'den derhal ve tam bir ateşkesi kabul etmesini istedi. Ayrıca mevcut temas hattının müzakereler için başlangıç noktası olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada uluslararası sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceği ve Ukrayna'nın kendi güvenlik ittifaklarını seçme hakkına da saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Liderler ateşkes yürürlüğe girdikten sonra Ukrayna için güçlü ve hukuken bağlayıcı güvenlik garantileri verilmesini de istediler. Ki bu garantiler arasında Ukrayna'ya çok uluslu bir gücün konuşlandırılması da yer alıyor. Rusya'ya ait dondurulmuş varlıklar. Bu konuda ise savaş sona ermeden ve Ukrayna'ya tazminat ödenmeden bu varlıkların serbest bırakılmayacağı mesajı net bir şekilde iletildi. Zirvenin arka planında cephedeki yeni tablo var aslında. Kiev ve Avrupalı müttefikleri Ukrayna'nın son haftalarda Rusya içine düzenlediği saldırılardan cesaret alıyorlar aslında. Zelenski, Ukrayna'nın sessizce ölmeyeceğini söyledi Londra'da. Yanıt vereceğiz, her gün daha güçlü olacağız diyor Zelenski. Ancak Rusya da bir taraftan saldırılarını sürdürüyor. Zirveden saatler önce Rusya'nın insansız hava aracı saldırısı Çernobil yakınlarındaki kullanılmış nükleer yakıt depolama merkezine zarar verdi. Zelenski saldırıyı son derece aşağılık diye niteledi. Radyasyon seviyelerinde ise artış olmadığını açıkladı. Londra'daki zirve aynı zamanda Avrupa'nın Ukrayna barış sürecinde daha aktif rol alma arayışlarını da gösteriyor. Ki E3 liderleri Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan diyaloğu desteklediklerini açıkladılar. Ancak diyorlar bu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın aktif katılımıyla mümkün. Tabii liderler Evian'da yapılacak G7 zirvesi, Gönüllüler Koalisyonu'nun bir sonraki toplantısı ve Ankara'daki NATO zirvesi içinde değerlendirmeler yaptılar. NATO zirvesinde Ukrayna'ya askeri ve savunma desteği taahhütünün yükseltilmesi konusu ele alındı. Görüşmede Rusya'nın savaş ekonomisi üzerindeki baskının daha da arttırılması gerektiği fikri ağırlıklı bir şekilde öne çıktı.
0: Ermenistan seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan sandıktan zaferle çıktı. Paşinyan zafer konuşmasında Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Peki Paşinyan'ın yeniden seçilmesi ne anlama geliyor? Seçimleri Erivan'da takip eden NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu ve kameraman Emir Ünlü'nün izlenimlerini getiriyoruz ekrana.
2: Ermenistan'da kritik genel seçimlerde zafer Başbakan Nikol Paşinyan'ın oldu. Sandıktan birinci parti çıkan Paşinyan'ın sivil sözleşmesi üçüncü kez iktidara geldi. Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu'nun bildirine göre sandıkların %97'si açıldı. Sivil sözleşme oyların %49,81'ini aldı. Parlamentoda 101 sandalyenin 65'ini kazanarak çoğunluğa sahip oldu. Rus-Ermeni oligark Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı Güçlü Ermenistan İttifakı ise %23 oy oranıyla sandıktan ikinci sırada çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı da %9,94 oy oranıyla 3. sırada parlamentoya girdi. Başbakan Nikol Paşinyan oyların henüz %15'e sayılmışken kameraların karşısına geçerek zaferini ilan etti. Seçim sonucunun Ermeni halkının Güney Kafkasya'da barışa, bölgesel refaha ve işbirliğine verdiği desteği yansıttığını söyledi. Sonucun Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu bir karşılık göreceğini umduğunu belirtti. Başbakan Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda olumlu bir ivme kazandığını vurgularken, ilişkilerin bir sonraki aşamaya geçmesi gerektiği mesajını verdi. Paşinyan, Avrupa Birliği ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgularken, Moskova'ya da mesaj iletti. Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz dedi.
4: Azerbaycan'la masada bekleyen barış anlaşması, Türkiye ile devam eden normalleşme süreci, Batı ile geliştirilen ilişkiler, Moskova ile ilişkilerde dönüşüm süreci ve yeni ticari rotalar. Ermenistan'da üçüncü kez iktidara gelen Nikol Paşinyan'ın masasında birçok başlık var. Bunlar arasında belki de en önemlisi barış için gereken anayasa değişikliği. Bu yeni dönemde Paşinyan'ın anayasa değişikliği için referanduma gitmesi ve halkı ikna etmesi gerekiyor.
2: Paşinyan'ın partisi mecliste çoğunluğu elde etse de anayasa değişikliği için gereken orana ulaşabilmiş değil. Seçimler son yılların en yüksek katılım oranlarından birine sahne oldu. 2,5 milyon seçmenin %58,97'si sandığa gitti. 2021'deki parlamento seçimleriyle karşılaştırıldığında Ermenistan'ın her bölgesinde seçime katılım oranı artmış görünüyor.
0: İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda görülecek. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısında savunma yapacak. Savcılıkça hazırlanan iddianamede zanlının çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapiste cezalandırılması talep edilmişti. Olay 14 Ocak'ta Güngören'de bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sonrasında yaşanmıştı. Zanlı Attas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açıldı. 6'sı çocuk, 10 kişi yaralandı. Olay Süleymaniye mahallesindeki parkta yaşandı. Araçla bölgeye giden saldırgan parkta bulunanların üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Tüfekten çıkan saçmalar 6'sı çocuk, 10 kişiye isabet etti. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. 18 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birliği Kongresi'nde konuştu. Bakan Memişoğlu, sağlık alanında yerli ve milli teknolojiyle birçok başlıkta ilerleme kaydedildiğini anlattı. Kemal Memişoğlu, bilim insanlarından sağlık çalışanlarına yeni bir fikrim var diyen herkese de bir çağrıda bulundu.
5: Bilim insanlarının, sağlık çalışanlarının ve yeni bir fikrim var diyen herkesin önerisine değer veriyor. Bunları insanın sağlığına fayda sağlayacak somut ürünlere dönüştürüyoruz. Bu emeklerin gurur verici sonuçlarını sahada görüyoruz. Yerli ilaç, aşı, molekül, tanı kiti ve tıbbi cihaz alanlarında somut sonuçlar almaya başladık. Kalp akciğer makinemizi, mobil röntgen ve solunum cihazlarımızı, OED cihazlarımızı ve ventilatörlerimizi hizmete sunduk. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli N91 kapsül görüntüleme cihazına ilişkin klinik araştırmalarımızı da başarıyla sürdürüyoruz. Gelin yenilikçi fikirleri ortak akılla olgunlaştıralım ve insanlığın iyiliği için geleceğin sağlık teknolojilerini hep birlikte geliştirelim.
0: Bursa'da doğuştan kas eksikliği nedeniyle kollarını kullanamayan 14 yaşındaki sporcu Esra Yüce tedavi için başladığı yüzmede büyük başarılar elde etti. Esra 9 yıllık spor hayatında 3 kez dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıktı.
2: Doğuştan kas eksikliği nedeniyle kollarını kullanamıyordu. Doktorların tavsiyesiyle yüzmeye başlayan 14 yaşındaki Esra Yüce 3 kez dünya şampiyonu oldu.
6: Ülkemi temsil edip bayrağımı dalgalandırdığım için çok mutluyum. Çalışmalarıma devam ediyorum.
2: Bursa'da yaşayan Esra Yüce, 9 yıl önce başladığı yüzmede antrenör İlyas Aziz'in yönlendirmesiyle Türkiye S5 Paralimpik yarışmalarına katıldı. 50 metre kelebek ve 200 metre karışıkta Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı yüzücü 50 metre sırt üstü yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Ancak yarış başlamadan önce sırt üstü suda sabit kalması gerekiyordu. Kollarını kullanamadığı için bu mümkün değildi. Antrenörü terziye emniyet kemerine benzeyen özel bir aparat yaptırdı. Esra bir ucu antrenörün elinde olan diğer ucunu dişleriyle sıktığı aparat sayesinde su üzerinde sabit kalabildi. Esra Yüce 50 metre sırt üstünde Türkiye şampiyonu olunca milli takıma katıldı. Bu şekilde yarışan Esra, Sırbistan ve İtalya'daki yarışlarda 50 metre kelebek, 50 metre sırt üstü ve 200 metre serbest yüzmede 3 altın madalyayı da Türkiye'ye getirdi. Genç sporcu Eylül ayında Kocaeli'de yapılacak para yüzme Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.
7: Esra ile bu yarışta madalya bekliyoruz inşallah. Çalışmalarımızın sürelerimiz, derecelerimiz onu işaret ediyor.
0: Bülten noktaladık. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
8: NTV Radyo. Reklam. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
3: Yardım edin!
2: Aşk işleri belli olmaz.
3: Kimse yapma!
4: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
5: Belki ben de öyle.
2: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
6: Umarım bir daha görüşmeyiz.
7: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
6: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
8: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
9: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para... ...şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım-satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: En para, en para, bankanın güzeli.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım, camiaya şampiyonluk sözü verdi.
14: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi.
15: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.
16: Sayın Aziz Yıldırım, 17.245 oy.
15: Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra başkan oldu.
14: Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, etmeyeceğiz hep beraber.
15: Ali Koç'un 2018'de kendisine karşı elde ettiği rekoru kırarak başkanlığa dönen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi.
14: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
15: Aziz Yıldırım seçim galibiyetini üyelerle birlikte tezahürat yaparak kutladı.
14: Son sözümüz Fenerbahçe.
15: 9.927 oyda kalan Hakan Safi ise rakibini tebrik etti.
17: Ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
15: Olağanüstü genel kurulda başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın görev süresi bir yıl olacak. Sarı lacivertliler gelecek yaz olağan genel kurulda yeniden sandığa gidecek.
14: Son sözümüz Fenerbahçe.
13: Amilli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlıları Türk vatandaşlar yalnız bırakmadı. Amilli takım sabaha karşı kente ulaştı ve konaklayacağı otele yerleşti. Kafileyi Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. A milliler Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında pazar saat 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar ikinci maçında Paraguay, üçüncü maçında da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Real Madrid'de başkanlık seçimini Florentino Perez kazandı. Rakibi Enrique Riquelme'yi geride bırakan 79 yaşındaki Perez başkanlık koltuğunu korudu. İspanyol devini 20 yıldır yöneten Perez seçilmesi halinde teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu göreve getireceğini açıklamıştı. 13 yıl önce Real Madrid'den ayrılan Portekizli son olarak Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştırmıştı. Christian Eriksen yürekleri bir kez daha ağızlara getirdi. Danimarkalı futbolcu Ukrayna ile oynanan hazırlık maçının 65. dakikasında yerde kaldı. Karşılaşma askıya alındı. Danimarka Futbol Federasyonu 34 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Eriksen'in yere yığıldığı anlar 2021 yılını akıllara getirdi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynadıkları maçta kalp krizi geçiren Eriksen'e sahada müdahale edilmiş. 13 dakika boyunca süren kalp masajı ve şok cihazlı tedavinin ardından oyuncu hayata döndürülmüştü. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından yenen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez finalde mücadele edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta normal süre 87-87'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko maçı 102-93 seriyi de 3-1 kazandı ve finale yükseldi. Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain eşleşmesinin ardından belli olacak. Bahçeşehir'in 2-1 üstüne olduğu serinin 4. maçı bugün saat 20'de oynanacak. Tenis dünyasının artık yeni bir Grand Slam şampiyonu var. Fransa açığı erkeklerde Alexander Zverev kazandı. Dünya 3 numarası Zverev finalde İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yendi ve kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Teniste sezonun bir sonraki Grand Slam turnuvası Wimbledon 29 Haziran'da başlayacak. Formula 1'de Kimi Antonelli kazanmaya devam ediyor. 19 yaşındaki sürücü Monaco Grand Prix'sinde de podyumun ilk basamağına çıktı. Max Verstappen ikinci cepten başladığı yarışı arıza nedeniyle tamamlayamadı. 60. turda Lance Stroll'ün kazasının ardından güvenlik aracının piste girdiği yarış yeniden başlarken bu kez Ferrari sürücüsü Charles Leclerc bariyerlere girdi ve kırmızı bayrakla yarışa ara verildi. Son bölümde liderliğini sürdüren Antonelli Monaco'dan da galibiyetle ayrıldı. Lewis Hamilton ikinci olurken podyumu Red Bull sürücüsü Isaac Hajar tamamladı. Formula 1'de heyecan önümüzdeki hafta sonu koşulacak Katalunya Grand Prix'si ile sürecek.
12: Umran Auto Expertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Doğa takvimi. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Dünya Okyanuslar Günü. Bu yılın teması yeniden hayal etmek ve bildiğimiz dünyanın ötesinde okyanuslarla yeni bir ilişki kurmak. Okyanus, gezegenin %70'inden fazlasını kaplayan, insanlığın ve yeryüzündeki diğer tüm organizmaların yaşamını destekleyen yaşam kaynağımız. Ancak bu kadar önemli olan okyanusların artık desteğe ihtiyacı var. Büyük balık popülasyonlarının %90'ı tükenmiş, mercan resiflerinin %50'si yok olmuş durumda. Artık okyanusun zenginliğini tüketmeyen, aksine canlılığını geri kazandıracak yeni bir denge kurmak için birlikte çalışmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler bu yıl bu amaçla bizi okyanusa bakış açımızı değiştirmeye davet ediyor. Çok uzun zamandır okyanusları bize uzak olarak düşündük. Oysa aslında günlük hayatımızın bir parçası, soluduğumuz hava, yediğimiz yemek ve varlığımızı mümkün kılan iklim dengesi olduğunu hatırlatalım. Okyanusun cömertliğinin pasif mirasçıları olmaktan, geleceğinin aktif koruyucuları olmaya geçelim. Daha iyi bir geleceği yeniden hayal etmek, onu inşa etmenin ilk adımıdır. Okyanuslar Günü kutlu olsun.
1: Doğa takvimi.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda çalışma yapmış, çalışmış, iş yerine gitmiş ve bayramın birinci ve ikinci günlerinde de iş yerinde bulundum diyor. Kaç lira mesai almam gerekiyor diye bize yazmış. Hemen ifade edelim. Bir defa dinleyenimizin bireysel iş sözleşmesinde yani hizmet akdinde ya da eğer orada bir sendika varsa iş yerinde toplu iş sözleşmede ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için bir günü çalışma karşılığı olmaksızın, bir günü de çalışması karşılığı olmak üzere 2 günlük ücret ödenmesi gerekir. Yani dinleyenimiz özelinde Kurban Bayramı'nda yapmış olduğu 2 günlük çalışma için işveren 4 günlük ücret ödeyecektir. Bir başka dinleyenimiz ise iş yerimizde sendikalıyız. Toplu sözleşmede babalık izni 7 gün, şimdi 10 güne çıktı deniyor, biz hangisine tabi olacağız diye sormuş. Evet. Toplu iş sözleşmesindeki hükümler yasalara aykırılık teşkil edemez. Tabii bu babalık izninin daha sonra yani toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra çıktığı anlaşılıyor. 10 güne çıktı biliyorsunuz son dönemde. Dolayısıyla işimizde çalışanımız da 10 gün üzerinden babalık iznine bundan sonra hak edecektir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
5: Marmara ve Ege'de sert esen Poyraz ve Kariyel özellikle deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Ayrıca açık alanlarda dikkat gerektiriyor. Orman yangını riski yüksek. Akdeniz kıyılarındaysa nemin artmasıyla bunaltıcı hava koşulları var. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Sevgili dinleyiciler, geçen programımızda Türkçe'de vurgu üzerinde düşünmeye başlamış ama bitirememiştik. Sözcük vurgusunun önemli kimi kurallarını hatırlamıştık. Bugün de tümce vurgusunu gözden geçirelim. Tabii gene kısaca ve ana hatlarıyla. Şimdi bir tümceyi vurgusunu değiştirerek iki ayrı anlamda söyleyeceğim. O bir numaraydı. O bir numaraydı. İlk söyleyişte sözü edilen kişi övülüyor. O bir numaraydı deniyor. Ama ikinci söyleyişte sözü edilen kişinin pek güven veren biri olmadığı, insanlara numara yaptığı anlaşılıyor. Vurgulama hatalarının yol açabileceği aksaklıkları gösteren abartılı bir örnekti bu. Şimdi ise televizyon haberlerinden derlediğimiz örnekler verelim. Yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor. Elektrik kontak ya da kısa devre dışında nasıl yangın çıkarabilir ki? Doğru vurgu, yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor. Hava durumuyla ilgili bir haberde şöyle sunuldu. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar devam ediyor. Saatler sözü tek başına bir zamanı göstermez. Oysa akşam saatleri dediğinizde belirli bir zamanı belirtmiş olursunuz. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar devam ediyor. Aslında vurgu tümüyle yanlış. Çünkü haber karın ne zaman başladığı değil, hala devam ettiği. Yani doğru vurgu şöyle olmalıydı. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar devam ediyor. Yani kısacası Ankara'da kar devam ediyor. Gerçekten ne demek istediğinizi bilirseniz vurgulama hatası yapmazsınız ve dinleyen de anlamak için fazladan çaba sarf etmez. Kafanız karıştığında doğru vurguyu bulmak için sorusunu sormalısınız. Tümcemiz fırtına ağacı devirdi. Soru: ağacı ne devirdi? Fırtına ağacı devirdi. Soru: fırtına ne yaptı? Fırtına ağacı devirdi. Daha derinlere dalmadan bir iki oyuncaklı örnek verelim. İki şekerli çay istedi. İki şekerli çay istedi. Bensiz batan bir gemisin sen. Bensiz batan bir gemisin sen. Gemilerinizin hiç batmaması dileğiyle iyi günler.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 8 Haziran Pazartesi günündeyiz. Yeni bir hafta başlıyor. Bu haftayla birlikte savaşta da artık 100 gün geride kaldı. Küresel piyasalar ve dünya ekonomisi tarihin en ağır sınavlarından birini veriyor. Orta Doğu'da patlak veren ABD-İsrail-İran savaşı 100 günü geride bıraktı. İnsani trajedinin yanı sıra savaşın küresel ticaret ve ekonomiye kestiği fatura adeta bir deprem etkisi yaratıyor.
2: ...28 Şubat'ta başlayan ve 100. gününü dolduran savaş... ...küresel ekonominin can damarlarına tıkadı. İran'ın misilleme olarak dünya ticaretinin en kritik geçiş noktası olan... ...Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatması... ...adeta küresel bir tedarik şokuna yol açtı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un... ...tarihteki en büyük enerji krizi olarak nitelendirdiği bu durum... ...rakamlara da yansıdı. Dünya genelinde günlük petrol tüketimi 104 milyon varilken arz 95 milyon varilde kaldı. Körfez üreticilerin günlük kaybı ise tam 14,4 milyon varil oldu. Brent petrol 100 doları geçti, Avrupa'da gaz fiyatları %50 yükseldi. Deniz taşımacılığında gemi yakıt maliyetleri artarken mahsur kalan gemiler gözünden küresel filo daraldı, lojistik maliyetler tavan yaptı.
3: Petrol fiyatlarında İsrail, İran, ABD-İran çatışmaları devam ettiği sürece burada 90 dolar bandının altına gelmeyeceğiz gibi gözükmekte. Kalıcı anlaşma oluncaya kadar sıkışmış bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda 90 dolar, yukarıda 120 dolar bandı var. Bu band iyi haberler geldikçe 90 dolara doğru geçiyoruz. Kötü haberler geldikçe 120 dolara doğru gidiyoruz.
2: Savaşın ekonomilere maliyeti ağır oldu. OECD raporlarına göre savaşın nispeten kısa sürmesi durumunda bile küresel büyüme bu yıl %3,4'ten %2,8'e gerileyecek. Bu 0,6 puanlık düşüş 118 trilyon dolarlık dünya ekonomisinde tam 700 milyar dolarlık potansiyel bir kayıp anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada zaten kırılgan durumda olan ve petrol ithal etmek zorunda kalan 65 ülke bulunuyor. 1 milyar insanın yaşadığı ve büyük kısmının yoksulluk sınırının altında olduğu bu ülkelere yükselen petrol fiyatları yüzünden 20 milyar dolarlık ek bir ithalat faturası biniyor. Bu da küresel açlık ve ekonomik kriz riskini daha da derinleştiriyor. Savaşla birlikte enflasyonla mücadele süreçleri de zarar gördü. Yükselen enerji maliyetleri fiyatları yukarı çekti. Bu da enflasyona yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş öncesi %3'e inen enflasyon yeniden %3,8'e çıktı. Euro bölgesinde yıllık enflasyon %3,2'ye çıktı. Bölge ülkelerinden İtalya'da %2,7'den %3,2'ye, Hollanda'da ise %2,8'den %3,5'e varan sıçramalar göründü. Yükselen enflasyon gözleri küresel merkez bankalarına çevirdi. Sene başında faiz indirimine kesin gözüyle bakılan ülkelerde bugün faiz artırımları konuşuluyor.
4: Yani gerçekten Amerika'da vatandaş ne yapacağını bilmez hale geldi. Veriye baktığımız zaman şu anda Amerika'da gelen veriler bırakın faiz indirimini acaba FED faiz arttırabilir mi endişesini ortaya çıkartıyor.
2: Piyasa fiyatlamaları da savaşı merkeze aldı. Petrol yükselirken değerli metaller sert baskılandı. Bu yılın ilk ayında rekor kıran altın, gümüş ve platin fiyatlarında savaşın başlamasıyla ibre tersine dönerken, paladyum da bu düşüş eğiliminden nasibini aldı. Altın fiyatları 28 Şubat'tan bu yana %17,8 değer kaybetti. Platinde kayıplar %24,8 olurken, gümüşte kayıp %25,8 oldu. Paladyum %31'den fazla değer kaybetti. Doların küresel değerinin güçlenmesi, başta altın olmak üzere tüm kıymetli madenleri olumsuz etkiledi.
3: Çok sert satışlar geldi. Faizler yüksek kalacak, hatta faizler artacak diye. Genel olarak emtia varlıklarında ve genel olarak varlık fiyatlarında satışların arttığını gördük. Tahvil faizleri bu anlamda piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Hem Japonya tarafında hem ABD tahvilleri tarafında. Bunun da etkilerini altın üzerinde görüyoruz.
2: Savaşın 100 gününde küresel enflasyon yıkıcı bir patlama yapmadı, ancak düşüş trendini tamamen tersine çevirerek yüksek ve yapışkan bir duruma geçti. Önümüzdeki aylarda Hürmüz Boğazı açılmaz ve petrol stokları erimeye devam ederse, enflasyonist baskının yılın 3. çeyreğinde çok daha agresifleşebileceği uyarısı yapılıyor.
4: Bu savaş uzadıkça maalesef petrol fiyatının yukarı doğru gidecek bir mekanizma oluşuyor. Çünkü stratejik rezervler Haziran'da bitiyordu, Haziran'a geldik. İşte OPEC Plus ne yaptı? Şimdi üretimi arttırmak istiyor. Çünkü buradaki dünyadaki arz sıkıntısını karşılamak için üretim artışıyla ilgili. Fakat tedarik sıkıntısı var petrolde. Dolayısıyla bunun etkilerini halen önümüzdeki dönemde görme ihtimalimiz var.
1: Evet, bir dosya haber olarak 100 gün nasıl geçti, bunu hazırladık ekonomi tarafında, piyasalar tarafında. Gerçekten çok çalkantılı geçen bir 100 gün var. Bugüne geldiğimizde aslında tam 100 gündür olduğu gibi yine savaşın gidişatına dair haber akışının piyasalara yön verdiğini görüyoruz. Bu 100 gün içerisinde bazen olumlu, bazen olumsuz haber akışları piyasaları gerçekten önemli ölçüde etkiledi. Bugüne başlarken de çok olumsuz bir hava vardı. İran 2 ay sonra İsrail'i vurdu. 2 aydır kör topalda olsa giden aslında bir ateşkes vardı ve bu sabah İran yeniden, dün gece özür dilerim, 2 ay sonra İsrail'i vurdu. Tabi İsrail'den yanıt gecikmedi. O da bu sabah İran'ın askeri hedeflerini vurdu. Bu sabah itibariyle böyle karşılıklı bir savaş yeniden mi başlıyor sorusunu akıllara getiren hareketlilik oldu. İşte bu piyasaları etkiledi. İran'la İsrail arasındaki bu saldırılar satış baskısı getirdi. Petrol fiyatı hızlı arttı. Altın hızlı geriledi. Borsalar güne düşüşle başladı. Brent petrol 96 doların üzerine çıktı. Altının onsu da 4300 dolara kadar geri geldi. Ama öğlen itibariyle hava tekrar değişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump devreye girdi. Trump'ın ateşkes çağrısıyla birlikte bir sakinleşme ve bu kez tam tersi bir hareketlilik görüyoruz piyasalarda. Trump iki tarafa da seslendi ve ateşi durdurun dedi. Bu arada İran devrim muhafızlarından da bir açıklama geldi. İsrail'e karşı askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. Aslında Lübnan'a yeni bir saldırı olana kadar sona erdiriyorum ama tekrar bir saldırı olursa karşılığını görürler dedi. Böyle bir açıklama geldi. İşte bununla birlikte toparlanan rakamlara bir bakalım son olarak. Borsada alımlar hızlandı bu haberlerle birlikte. BIST endeksi 13.847'ye geldi. %1'in üzerinde bir değer artışı var. Ama bankacılık endeksindeki artış %2'nin üzerinde. Dolar 46 lira 9 kuruşta, euro 53 lira 21 kuruşta, döviz kurlarındaki sakin seyrin devam ettiğini görüyoruz. Petrol tarafında 93 dolara yeniden inen bir Brent var. 96'nın üzerindeydi sabah, hızlıca 93'e geldi. Altının onsu 4300'den hafif bir yukarı yaptı ama yine de zayıf 4323 dolarda seyrediyor. İçeride gram ve çeyreğe de bakarsak, gram altını 6400 liranın üzerinde, çeyrek altını da 10500 liranın üzerinde takip ediyoruz bu dakikalar itibariyle. Yaklaşık 100 gündür piyasaların gündeminde savaş var dedik ama bu kaotik ortamda beklenen, heyecanla beklenen bir başka organizasyon daha var. 2026 FIFA Dünya Kupası. Artık geri sayım başladı. Bu hafta 11 Haziran'da başlayacak. Kupaya Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası tabii sadece spor anlamında heyecanı yüksek olan bir etkinlik değil. Aynı zamanda ekonomik olarak da etkisi açısından çok önemli bir organizasyon. Biz de işin ekonomi tarafını spor ekonomisti Tuğrul Akşar'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Merhabalar Benel Hanım. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Dünya Kupası'nın ekonomik etkisi dedik. Ne kadarlık bir ekonomik büyüklükten söz ediyoruz? Önce bu rakamlarla başlayalım. Çünkü rakamları ortaya koyunca gerçekten de futbol sadece futbol değildir ortaya çıkıyor.
5: Yani rakamları söyleyecek olursak gerçekten de yani futbolun sadece bir oyun olmadığını ifade etmiş olacağım. Çünkü bu son yapılan araştırmalar sonucunda Bu 39 gün sürecek olan organizasyonun toplam dünya ekonomisine katkısı yaklaşık 80 milyar dolar civarında olacak. Yani bu rakamın gayri safi yurt içi hasılalara yansıması da 39.1 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Tabii bu çok devasa bir rakam. Yani aslında geçmiş dönemde yapılan dünya kupalarıyla karşılaştırıldığında bu dünya kupasının hem dışsal etkileri bakımından hem de turnuva bazlı gelirleri açısından çok büyük tutarlara ulaştığı görülüyor. Bunun da temel sebebi bu yıl bu organizasyon yani 2026 Dünya Kupası'nda katılacak takım sayısının 32'den 48'e çıkartılması, oynanacak maç sayısının 104'e yükseltilmesi doğal olarak ciddi bir hareketlilik getirdi. Bu hem dünya çapında küresel ekonomiye bir etki ve katkı sağlayacak ve bunun yanı sıra aynı zamanda Avrupa, Amerika kıtasında 3 farklı ülkede biliyorsunuz yayınlanacak, oynanacak maçlar. Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Meksika'da olacak. Dolayısıyla oradaki tüketim ve satın alma gücü ve tüketim eğilimleri de dikkate alındığı zaman hem kıta içerisinde hem de kıta dışında çok büyük etkilerin olması tahmin ediliyor. Yani bunda tabii istihdam özellikle çok önemli. Dünya Kupası'nın organizasyonun başlama öncesi ve başlamadan sonraki süreç ve daha sonraki dönemlerde yaklaşık 830 bin civarında insanın istihdam edilmesi bekleniyor. Yaklaşık 6,5 ila 7 milyon insanın Kanada, Amerika ve Meksika'ya bu maçları izlemek için ziyaret etmesi ve bu nedenle konaklama, ulaşım, yeme içme sektörlerinde 14 milyar dolara yakın bir nakit harcamanın yapılması yine bekleniyor. Burada çok enteresan bir şey daha var. Sporun özellikle kamu hazinelerine de yani kamuya da çok önemli bir etkisi olacak. Yaklaşık bu 3 ülkede 9.4 milyar dolar civarında, biz buna 10 milyar dolar diyebiliriz, bir vergi geliri de oluşacak. Yani dolayısıyla bu çok boyutlu, çok katmanlı bir organizasyon olarak ortaya çıkıyor. Ama esas bu işten kazanç çıkacak olan tabii ki Amerika Birleşik Devletleri olacak.

0: geliyordu. Yani şehir hatları, metrolar, stadyumlar derken tabii müthiş de bir harcama getiren bir organizasyon. İşin harcama tarafındaki rakamlar bu kez nasıl?
1: Şimdi buradaki harcamalarda daha çok Katar tabii bir futbol ülkesi değil. Yani bunu öncelikle anımsatmakta yarar görüyorum. Yani Amerika'da, Kanada'da daha çok Meksika ve Amerika'da futbolla ilişkili oynanacak stadlarda daha önceden bu stadların hazır olması ve çok az renovasyon yapılması nedeniyle Katar'daki kadar ciddi bir organizasyon masrafı oluşmadı. Çünkü Katar'da biliyorsunuz Dünya Kupası kış aylarında yani Kasım oynanmıştı. Normalinde yaz aylarında organize olan bu etkinlik Katar'da kış aylarında oynandı ve orada tabii Katar'ın ekstra yapmış olduğu stat ve diğer konaklama, altyapı vesaire ulaşım bütün bunlar bu harcamaları sizin söylediğiniz gibi 200 milyar dolarlar seviyesine çıkarttı. Ama Kanada, Amerika ve Meksika'da bunların zaten altyapı problemleri olmadığı için ekstra bir problem ve ekstra bir harcama çıkmadı. Ama bunların toplam dışsal etkileriyle bu harcamalarla birlikte 80 milyar dolar civarında da bir rakam oluşmuş olacaklar tabii ki.
0: Peki çok çok kısa, şimdi Dünya Kupası öncesinde nelerin satışları en çok artıyor? Hangi sektörler kalkınıyor? İşte yayın hakları var, sponsorluk pazarlama var, bilet ve ağırlama var. Bunun dışında hangi kalemler var? Kısacık bir dakika içinde toparlayalım.
1: Bunlar da özellikle biliyorsunuz yani bu tür etkinliklerde insanlar turnuva öncesinde en klasik tüketici davranışın maçları daha iyi çözünürlükte izlemek isteyen taraftarların genelde televizyon yani büyük ekran TV, ses sistemleri, projeksiyon cihazlarına yöneldiklerini görüyoruz. Yine hızlı tüketim özellikle maç esnasında ve maç izlemeler esnasında atıştırmalık sektörü, hizmet sektöründe hazır gıda ve özellikle bira alkollü içeceklerde tüketim ciddi ölçüde tavan yapması bekleniyor. Yine bu sene bu organizasyonla birlikte toplu izleme nedeniyle gıda içecek perakende sektöründe de milyarlarca dolarlık ek harcama yapılması bekleniyor. Tabii ki spor giyim ve merchandising yani lisanslı logolu ürün satışları, milli takım ürünleri yani spor ayakkabılarından tutun da formalara varıncaya kadar koleksiyonlar bunlar küresel anlamda harcamayı artıracak. Bu organizasyonda diğerlerinde olmayan farklı bir harcama türü, daha doğrusu tüketim tipi, yeni çılgınlık diyebiliriz buna biz, tahmin pazarları olacak. Yani bu organizasyonda ilk defa diğerlerinden farklı olarak finansal teknoloji şirketlerinin sunduğu yasal tahmin ve bahis pazarları olacak. Bu kupa öncesi ve sırasında milyarlarca dolarlık hacim üretmek anlamına geliyor. Bu da yeni bir tüketim trendi oluşturmuş oluyor.
0: Peki. Çok teşekkürler. Spor ekonomisti Tuğrul Akşar'la konuştuk. Sadece futbol değil, milyarlarca dolarlıkta bir endüstri. Son bir haberle veda edeceğiz bugün Finans Kafe'ye. Buğdayla ilgili bir haberimiz var. Havalar ısındı, buğdayda hasat başladı. Peki bu yıl hasat nasıl olacak? Yeni açıklanan hububat alım fiyatları yeterli mi? Tüm bunları Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak değerlendirdi. Tekrar görüşmek üzere.
2: 2026 yılı için hububat alım fiyatları açıklandı. Makarnalık ve ekmeklik buğdayın tonu 16.500 liradan alınacak. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak alım fiyatını değerlendirdi.
3: Bu sene çiftçimiz tarlalarda eskisi kadar bir sulama elektrik parası ödemedi. Bu seneki yağışlarımız çok iyi geçti. Böyle geçince de kıraç yerlerde bile 400 kilo dekar başına 500 kilo alınan yerler geçen sene 150-200 kilolardaydı. Dengeli bir fiyat. Devlet böyle planlamış.
2: Çakmak, buğday hasadının başladığını belirtti. Bu yıl yapılacak hasadın son yılların en büyük rakamı olacağını söyledi.
3: Dekar başına 400 ile 600-700 kilo arasında geliyor. Ancak kaliteyle ilgili biraz problem çıkabileceğini öngörüyoruz. Şimdi fazla yağış da malı bozdu biraz. 8 dernek başkanıyla yaptığımız istişarede 23.500-24.000 ton civarında bir hasatla karşı karşıya kalacağız. Bu Türkiye tarihinin son 40-50 yılın en büyük hasatı.
2: Çakmak 9 günlük bayram tatili sebebiyle ihracatın da etkilendiğini vurguladı.
3: Son 2-3 gün kala araç bile bulamıyorsunuz yakın yerlere. Bulamadığın için ihracat biraz frene bastı. Doğal olarak bir düşüş var. Bu da önümüzdeki aylarda toparlayacağız diye söylüyoruz.
4: NTV Radyo. Reklam.
5: Hayat
4: şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da

0: memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Yaz aylarında hava durumunda sıcaklıktan daha çok en fazla bilmemiz gereken rüzgar ve nem durumudur. Sıcaklığın ne kadar hissedileceğini, rüzgarların sıcak mı, serin mi estiği ve havanın nem durumu belirler. Örneğin 33 derece bir sıcaklıkta bağıl nem %70'lerde ise sıcaklık 42 derece hissedilir.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de öğle bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısını kim yapacak sorusu hala yanıt bulmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın yapılacak toplantıda kürsüde olacağını söylemişti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bugün kameraların karşısına geçti ve grup toplantısını ben yapacağım dedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
1: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce 1000'e yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Kurultayı toplamaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil, bir sağduyu göstermeleri, milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye de sebebiyet vermek değil, bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
0: Milliyetçi Hareket Partisi bir il teşkilatını daha feshetti. MHP'nin Konya İl Teşkilatı görevden alındı. Böylece yeni il başkanı atanan il sayısı 15'e yükseldi. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. MHP yönetimi Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü'yü atadı. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya ve Gaziantep'in de aralarında olduğu 14 il başkanı görevden alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken çatışmalar yeniden başladı. İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi Dahiye mahallesini vurması üzerine misilleme yaptı. Tahran'ın 8 Nisan'dan bu yana ilk kez İsrail'e hedef alan füze saldırısının ardından İsrail'in misillemesi geldi.
2: Füzeler ateşlendi. İran 8 Nisan'daki ateşkesten bu yana ilk kez İsrail'i hedef aldı. İsrail'in misillemesi gecikmedi. İsrail, askeri hedeflerin yanı sıra İran'ın petrokimya tesisini vurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmek için pazarlıklar sürerken çatışmalar bir anda alevlendi. İran harekete geçiren İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısı oldu. İsrail hafta sonu Hizbullah'ın kalesi Dahiye mahallesini vurdu. İran füzeleri İsrail'in Lübnan saldırısına misilleme olarak ateşledi. Tel Aviv'de, Kudüs'te, Hayfa'da sirenler çaldı, halk sığınaklara koştu. Devrim muhafızları Nasıra yakınlarındaki Ramat David hava üssünün hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu ise füzelerin havada imha edildiğini duyurdu. Birkaç saat sonra İsrail'in salvoları geldi. İsrail, İran'ın güneybatısındaki Mahşehir petrokimya sahasını hedef aldı. Ordu, yerleşkede birden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre tesis kısmen hasar gördü. Petrokimya tesisindeki üretim bantlarının 5'i savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana İsrail tarafından vuruldu. Devrim muhafızları İsrail'in saldırıda havadan atılan balistik füzeler kullandığını söyledi. İsrail, karadan karaya füze rampalarının ve altyapı tesislerinin hedef alındığını açıkladı. İran'ın İsrail'i vurmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla bir telefon görüşmesi yaptı. İsrail'de bir yetkili görüşmenin yarım saatten kısa sürdüğünü söyledi, ayrıntı vermedi. Axios haber sitesine göre Trump, Netanyahu'ya anlaşma konusunda iyi bir şey yapmaya yakınız dedi, saldırılara devam etmemesini istedi. Orta Doğu'da füzeler ateşlenirken Trump, Financial Times gazetesine röportaj verdi. İran'la İsrail arasındaki çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış görüşmelerini etkilemeyeceğini söyledi. Trump, bu durum anlaşmayı etkilemeyecek. Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum. Netanyahu vermiyor dedi. Çatışmalar alevlenince Yemen'de İran destekli Husilerden açıklama geldi. Husiler, İsrail'in Kızıldeniz'deki deniz ticaretinin durduracaklarını ilan etti. Açıklamada bütün düşman hareketlerini meşru askeri hedef kabul ediyoruz denildi. İran'dansa İsrail'in eylemlerinin Amerikan politikasından ayrı düşünülemeyeceği açıklaması geldi. İsrail'de çatışmaların yeniden başlamasından Amerika Birleşik Devletleri sorumlu tutuldu.
0: İran-İsrail arasında karşılıklı saldırıların ardından İran ordusu saldırıları durdurduğunu açıkladı. Açıklamayı İran Silahlı Kuvvetleri yaptı. İsrail'e askeri operasyonun sona erdiği ilan edildi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar yapılacağının altı çizildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletimizin haklarını dirayetle savunacağız ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma ulusal gücün iki kanadıdır. Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik" ifadelerini kullandı. İsrailli kaynaklarsa Netanyahu ve Trump'ın bugün telefonda görüştüğünü duyurdu. ABD Başkanı bugün sosyal medya hesabından "İsrail ve İran ateşi derhal kesmeli" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın NBC kanalına verdiği röportaj olaylı geçti. Röportaj sırasında Trump hem Kaliforniya'daki mevcut ön seçimlerin hem de 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğunu iddia etti. Sunucu Kristen Walker Trump'a bu iddialarla ilgili kanıt sorduğunda ise öfkelendi ve programı terk etti. O anları getiriyoruz şimdi ekrana.
3: Seçimleriniz hileli ve siz de sahtekarsınız. Meet the Press de sahtekar. ABC de öyle, CBS de öyle, CNN de öyle.
4: Ama Sayın Başkan...
3: Hepsi tek taraflı, dürüst olmayan medya kuruluşları. Tamam, burada bitirelim. Çünkü artık yeterince gördüm. Teşekkür ederim. İyi günler.
4: Sayın Başkan, lütfen. Bu röportaj için Wisconsin'a kadar geldim.
3: Biliyorum.
4: Sizinle yağmurun altında bir saat oturdum ve size yeteri kadar zaman ayırdım.
3: Sana yeterince zaman ayırdım. Basınınızı düzene sokmanız gerekiyor. Çünkü biliyor musunuz, dürüst olmayan bir basına sahip bir ülke asla büyük olamaz.
4: Sayın Başkan, dinleyin. Bu röportaj için Wisconsin'a kadar geldik.
3: Hadi gidelim.
0: Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok binanın yıkıldığı deprem sonrası en az 14 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
2: Bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Deprem anında kaydedilen bu görüntülerse bir ilkokulun bahçesinden. Öğrenciler yere çökmüş, depremin bitmesini beklerken gölgelik olarak yapılan metal yapı böyle çöktü. Filipinleri 7,8'lik deprem vurdu. Deprem ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde yerin 55,2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu ifade ediliyor. Filipinler Sismoloji Ajansı depremin ardından önce tsunami uyarısı yayınladı. Ancak depremden birkaç saat sonra uyarı kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, ilk depremden yaklaşık 2 saat sonra en büyüğü 6,5 olan bir dizi ağacının meydana geldiğini duyurdu. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü. Yerel basın deprem sonrası ülkedeki bazı uçuşların iptal edildiğini yazdı. Mindanao bölgesindeki Davao kentinde tüm dersler iptal edildi. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Son olarak geçen yıl Ekim'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
0: Hakkari'de yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu 43 yaşındaki kadın... yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulundu. Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında oturan 5 çocuk sahibi Hamide Çiftçi ve eşi LC'den dünden beri haber alamayan yakınları polise haber verdi. Arama yapan ekipler 43 yaşındaki kadının cansız bedenini binanın bodrum katında buldu. Eşi ise aranıyor. Karabük'te CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filios çayına düşüp kaybolmuştu. Aramalar sabaha kadar aralıksız sürdü. Ekipler 72 yaşındaki Erten'in cansız bedenine ulaştı.
2: Dengesini kaybedip çaya düştü. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedeni bulundu. Olay Karabük Zonguldak Karayolu'nun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ve beraberindekiler otomobilde mola verdi. 72 yaşındaki Erten ayağının kayması sonucu 10 metreden yuvarlanıp Pilyos çayına düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UNKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma ekipleri de bölgeye gitti. Suda geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalar gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 drone'la sürdürüldü. Sabah saatlerinde acı haber geldi. Mustafa Erten'in cansız bedeni düştüğü yerden 1700 metre ileride bulundu.
0: Bu kez bankamatikler dolandırıldı. 50 dolarlık sahte banknotları ATM'lere yükleyip başka ATM'lerden Türk lirası olarak çeken 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle 102.750 doları dolaşıma soktuğu ve bu tutarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte dolarların izini sürdü. İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçen ay 82.481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanın verdiği bilgiye göre denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası kesildi. 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı açıklamasında fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimizi sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz dedi. TOKİ'nin 64 ilde 20 bin yeni sosyal konutu satışa sunacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum örnek bir dairenin görüntülerini paylaştı.
2: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin yeni konut kampanyası başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek bir dairenin görüntülerini paylaştı.
5: TOKİ ile yeni yapacağımız açık satış kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var.
2: Bakan kurumun paylaştığı görüntülerde Saraycık'ta 2+1 konutlardan detaylar yer aldı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlar salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayacak. 21.400 lira taksitle satılacak. 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarda satışa sunulacak. Kampanya kapsamında 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin adımlarda %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak. 15 Haziran'da başlayacak satışlar için başvurular Ziraat ve Halk Bankası şubelerinden alınacak. Bu kampanyadan yalnızca evi olmayanlar faydalanabilecek.
0: Arnavutluk'ta on binlerce kişi günlerdir başbakanın istifası talebiyle sokakta. Hedeflerinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı turizm projesi var. Tiran'da başbakanlık binasına yürüyen kalabalık Arnavutluk satılık değildir sloganları attı. Protestocular hem hükümetin istifasını hem de projenin iptalini istiyor.
2: On binlerce kişi başkent Tiran caddelerini doldurdu. Ülke satılık değildir sloganlarıyla başbakanlık ofisine yürüdü. Arnavutluk'ta günlerdir devam eden protestolarda hedefte başbakan Edi Rama var. Halkı öfkelendirense Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesi. Ülkenin güneyindeki bakir kıyı şeridinde yapılması planlanan milyarlarca euroluk yatırımda Kushner'ın şirketi Affinity Partners'ın da yer aldığı iddia ediliyor. Uzmanlar projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarına geri dönülmez zarar vereceğini savunuyor. Protestocular öfkeli.
6: Yabancıların gelip bizim adamızı satın almasını istemiyoruz. Bir anda gelip burası bizim toprağımız diyecekler, öyle mi? Asla buraya gelemeyecekler.
4: Hükümet bilgi vermeyi reddediyor. Şeffaflık yok. Bizim olan her şey elimizden uçup gidecek.
2: Arnavutluk Başbakanı Rama ve hükümeti arazilerin İsrail'e verildiği iddialarını kesin bir dinde reddediyor. Rama, projenin Trump ailesiyle doğrudan bir bağlantısı olmadığını, çevre yasalarına da uyulacağını savunuyor. Öte yandan tepki sadece Tiran'da sınırlı değil. İtalya'nın Milano kentinde de binlerce kişi projeye karşı gösteri yaptı. Kushner 2024 yılında Balkanlardaki yatırımlarını açıklarken Sırbistan'da da benzer bir projeyi duyurmuştu. Ancak Belgrad'daki o plan yoğun protestoların ardından geçen yıl rafa kaldırılmıştı.
0: Diyarbakır'da kaybolan 5 yaşındaki çocuk evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu. Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya mahallesinde evlerinin önünde oynayan 5 yaşındaki Menesa Özel bir süre sonra gözden kayboldu. Kendi imkanlarıyla kızlarını bulamayan aile jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı. Küçük çocuk havuzda hareketsiz halde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Özel'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Çocuğun anne ve babasının ifadesine başvuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrasında konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyoruz.
7: Daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu bütünleşme Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, daha hızlı ve daha öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturulması bakımından da ayrıca stratejik önem taşımaktadır. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür. Ortak koridor üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteye ulaşması vesilesiyle 2 Haziran günü hattın Gürcistan kesiminde yapılan tören önemli bir kilometre taşı olmuştur. Bu stratejik hattan azami ölçüde istifade ederek bölgemize daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, görüşmelerimiz ayrıca Güney Kafkasya'da İstikrar, Barış ve Refahın Tesisinin samimi ve yapıcı işbirliği temelinde şekillenmesi gerektiği yönündeki ortak anlayışımızı da hep beraber bir kez daha teyit ettik. Bölgemizin çatışmalar yerine kalkınma projeleriyle, ayrışma yerine ortak refah ve bağlantısallık projeleriyle anılmasını arzu ediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Bu vizyonun bugün en umut verici karşılığını Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde görüyoruz. Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Azerbaycan'ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış anlaşmasının gecikmeksizin imzalanmasını da ayrıca temenni ediyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, Güney Kafkasya'da barışın tesisine yönelik bu olumlu tabloya rağmen çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bu çerçevede bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Diplomatik sürecin ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Muharebe sahasında ve diplomatik süreçte yaşanan mevcut çıkmazı hep beraber endişeyle de takip ediyoruz. Tarafların bu çıkmazı kendi lehlerine çevirmek için attıkları adımlar sahadaki gerilimi maalesef daha da artırmaktadır. Karadeniz ve Azak Denizi'nde son dönemde meydana gelen saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir. Bu vesileyle son vukuatta hayatını kaybedenler için değerli kardeşim Sayın Ceyhun Bayramova ve kardeş Azerbaycan'a bir kez daha başsağlığı dileklerimizi huzurlarınızda iletmek istiyorum. Değerli basın mensupları, bugün üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir. Kıymetli mevkidaşlarıma değerli katkıları ve için bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplantımızın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dikkatiniz için tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi sözü müsaadenizle değerli Gürcü mevkidaşıma vermek istiyorum.
0: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını canlı olarak ekrana taşıdık. Devam edelim gündemdeki gelişmelerle. Bursa'da enginar hasadı başladı. Sofralara ulaşmadan önce ustaların elinde şekillenen enginarlar ciddi emek ve tecrübe gerektiren bir süreçten geçiyor. Ustalar tek bir enginar için onlarca bilek hareketi yapıyor. Aylık gelirleri 240 bin lirayı buluyor.
2: Hasat sezonu başladı. Enginar soyanlar yoğun mesaide. Günde 1000 tane enginar soyan ustalar aylık 240 bin lira kazanıyor.
8: Günlük sabit 2,5 ay enginar, hiç durmadan enginar soyuyorum. Geri kalan 9 ay gidip bir fabrikada çalışıyorum.
2: Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da hasat başladı. Hasat edilen enginarlar tek tek soyuluyor. Ancak enginar soyucu olarak adlandırılan ustaların sayısı oldukça az. Uzman bir işçi yaklaşık 3 ay boyunca günde 1000 tane enginar temizliyor. Enginarın tanesini 8 ile 15 lira arasında bir fiyata soyuyorlar. Aylık kazançları ise 240 bin lira. Enginar temizleme ciddi bir el emeği ve ustalık gerektiriyor.
8: Mecburen şu bıçak sabit durması gerekiyor. Bıçak değil, bu sol taraftaki bilek hep dönüyor. Bıçak döndüğünde enginar harita gibi yuvarlak çıkmaz. Zaten bilekler şişiyor yani. Geri geliyor, eve gidiyoruz, evde zeytinyağıyla bileklerimizi ovalıyoruz.
0: Bahar aylarında ortalamanın üzerinde olan yağışlar tarıma can suyu oldu. Geçen yıl verimin düşük olduğu zeytinde bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.
2: Zeytin ağaçları çiçeklerde doldu. Verim beklentisi arttı. Balıkesir, Türkiye'de en fazla zeytin ağacının bulunduğu illerden biri. Edremit Körfezi'nde üreticinin mesaisi sürüyor.
9: Beklenilen rekolte, geçen yıl istenilen rekolte yoktu. Ama bu sene kış şartlarının ve iklim şartlarının uygun gitmesinden dolayı ve özellikle bahar yağışlarının fazla olmasından dolayı zeytin ağacı şu anda istediği randımanı yakalamış durumda.
2: Zeytinde verimin ne kadar olduğu yaklaşık 2 ay sonra netleşecek. Üreticiler bu süreçte hava şartlarının elverişli gitmesini umuyor.
9: Ağaçta şu anda tam doğurganlığı zamanı. İklim şartları bizde çok önemli. Çünkü biliyorsunuz tarım üstü açık, çatısı olmayan bir fabrikaya benzer. Dolayısıyla rüzgar bizim için çok önemli. Tam çiçek zamanı yağmur yağması, arkadan güneşin açması. Bunlar çok sağlıklı iklim şartları olmuyor.
0: Haziran ayı doğa takvimine göre karga yavrularının uçmayı öğrenmeye başladığı dönem. Bu nedenle de yerde uçmaya çalışan çok sayıda karga yavrusu görülebilir. İstanbul'da bir kişi de uçmaya çalışan karga yavrusunu eline alıp yardım etmek istedi. Ancak o yavrunun annesinden beklenmedik bir karşılık aldı.
10: Bırak! Bırak, bırak abi!
5: Parkta otururken uçmaya çalışan karga yavrusunu gördü, eliyle tutup yardım etmek istedi. Ancak yukarıda bekleyen anne karga, yaşlı adamın amacını anlamadı. Yavrusuna zarar geleceğini düşünüp saldırıya geçti.
10: Bırak, bırak abi!
5: Adam yavruyu bıraktı ama artık çok geçti. Karga yaşlı adama saldırıp başını gagaladı.
10: Çıkın çocuklar, uzak durun kuştan.
5: Yaralanan yaşlı adamın başı kanlar içinde kaldı.
10: Burnunu mu vurdu abi? Evet. Kafayla mı?
11: Kafama vurdum herhalde.
5: Çevredekiler yardıma koştu ancak adamın kafasındaki kanama durmayınca dikiş atılması için hastaneye kaldırıldı. Sultan Gazi'de yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yavru karga ve annesi ise parktan uzaklaştı.
10: Bırak! Bırak, bırak abi!
5: Doğa takvimine göre ilkbahar aylarında yumurtadan çıkan karga yavruları Mayıs sonu ve Haziran'da uçmayı öğreniyor. Uzmanlar bu dönemde yerde uçamıyor gibi görünen karga yavrularına yardım için de olsa dokunulmaması gerektiğini belirtiyor.
12: NTV Radyo. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
13: Marmara ve Ege'de Sertesen Poyraz ve Kariyel özellikle deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Ayrıca açık alanlarda dikkat gerektiriyor. Orman yangını riski yüksek. Akdeniz kıyılarındaysa nemin artmasıyla bunaltıcı hava koşulları var. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Reklam.
14: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
15: Best Allianz'tır. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
16: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
17: Lösev hayat verir.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
19: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın...
20: güzeli.
21: Reklam.
22: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
23: Doğa konuşmaları.
24: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada her yıl üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Bu israf edilen gıdaları üretmek için kullanılan su miktarı yılda yaklaşık 250 milyar metreküp. Bu miktar dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Volga Nehri'nin yıllık akışına eşit. Peki bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? Nasıl bir farkındalığa sahip olmak gerek? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan'a sorduk.
25: Hem çok zor hem çok kolay. Neden diyeceksiniz çok zor? Eğer insanlar gıda atığı yarattığının farkında değilse onları bu farkındalığa getiriyor olmak bir süreç. Bu anlamda bir zorluğu var. Ama bu farkındalığa ulaştıktan sonra da geri dönüşü olmayan çok güzel bir yolculuk başlıyor. Çünkü o farkındalıkla aldığı her şeyin gerçekten ihtiyaç olup olmadığını sorgulamaya, aldıktan sonra tüketim yollarını çok detaylı olarak araştırmaya ve ondan sonra da tüketirken saklama koşulları, yemek pişirme koşulları, daha sonra artan yemeklerin dönüştürülmesiyle ilgili reçeteler yaratarak çok daha farkında bir hayat yaşamaya başlıyor. Bu anlamda çok kolay bir yere geçiyor. Nasıl farkındalığı yaratabiliriz derseniz, her şeyden önce tüketim alışkanlıklarımıza biraz fokuslanmamız gerekiyor. Tüketim alışkanlıkları biraz da endüstrinin bize getirdiği, ekonominin dönmesi için var olan sistemin içerisinde olduğumuz için harcadığımız bir değer var. Ama bunun nereye ne kadar harcandığını çok fazla incelemiyoruz. Örneğin çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir sap maydanoz satın alıyoruz. Bugünkü fiyatını herkes biliyor. Markette biraz daha yüksek hatta. Bunun sapları maydanozun gram olarak baktığınızda yarısına denk geliyor ve bu yarısı tamamen kesilerek alındığı an çöpe atılıyor. Bu genel bir yaklaşım. Toplumun ne kadarı bu sapların aslında kullanılabilir olduğunu biliyor derseniz çok düşük bir oran. Bu saplar menemen yaparken kullanılabiliyor. Hem buzdolabında derin dondurucuya bırakılıyor. Daha sonra tatlandırılması için çorbaların içerisine katılabiliyor. Yemeklere dahil edilebiliyor. Hiçbir şey yoksa bunu salatanızda çiğ olarak doğrayıp yemeye devam edebiliyorsunuz. Ama alışkanlık nedir? Sapın hiç bir şeye yaramadığı düşüncesiyle çöpe gidiyor olmasıdır. İşte bu farkındalığı yaratacak konuşmalar, bir araya gelen grup çalışmaları, sosyal medyada daha yoğun olarak bunlara eğilen yaklaşımlar diyelim, bilgilendirmeler diyelim, paylaşımlar. Bunlar çok önemli. İşte bunlar farkındalığı bizim hayatımıza dahil edecek şeyler.
23: Doğa konuşmaları.
22: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
23: Reklam.
26: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
27: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
26: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
23: Tek reklam.
28: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
29: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız yazar, aktivist Guillaume Paoli'nin İyimserlikten Daha İyisi isimli kitabı kısa süre önce Metis'ten yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Orhan Kılıç çevirmiş. Guillaume Paoli 1959 Fransa doğumlu ama 1992'den beri Almanya'da yaşıyor. Bu ülkede Mutlu Mesut İşsiz hareketinin kurucular arasında yer alan Paoli, çalışmalarında tembellik teorisi, toplum tarihi, liberalizm eleştirisi, antropoloji, arıcılık, mimarlık ve tiyatro gibi birbirinden farklı alanlara odaklanıyor. Dediğim gibi 1992'den beri de Berlin'de yaşıyor Guillaume Paoli. Efendim, yaşadığımız gezegenin en iyi zamanlarına denk geldiğimiz söylenemez herhalde. Savaşlardan tutun iklim krizine kadar envai felaketin kapıya dayandığı bir dönemdeyiz. Hal böyle olunca kötü haberlere kulaklarını tıkayan, eleştirel düşünceye sırtını dönen insanların sayısı gün be gün artıyor. Belki tam da bu sebeple iyimser olmak bir göreve dönüşmüş durumda. İşte bugün bahsini ettiğimiz kitabında İyimserlikten Daha İyisinde Guillaume Paoli, felsefe tarihinde iyimserlik kavramının izini sürüyor. İyimserliğin mevcut güç dengelerine boyun eğmek anlamına geldiği zamanlardan başlıyor, kötümserliği benimseyenlerin, insanlıktan umudunu kesenlerin çağına geliyor. Sonra günümüze geliyor. Göklerden inen kurtarıcı rolüne soyunacak, sözde yapay zekaya bel bağlayanların teknolojik iyimserliğe savrulduğu bugünlere. Guillaume Paoli, kaderine razı gelmekle her şeyin sorumluluğunu sırtlamak arasına sıkışmış gibi görünen insanın iyimserliğe tercih edilebilecek başka seçeneği var mı diye sorguluyor. Bunu yaparken de eleştirel düşüncenin başka bir dünya tasavvuru yaratmaktaki önemini vurguluyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
28: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar, yaz aylarına resmen girdik, artık yaz sofralarını kurmanın zamanı. Benim için yaz sofralarının olmazsa olmaz bir malzemesi var, o da yoğurt. Zaten Türk mutfağında yoğurt adeta temel malzemelerden biri. Türk mutfağının kilidi, anahtarı diyorum. Çok farklı şekillerde yoğurdu kullanıyoruz. Öyle ki soframıza her şekilde bir noktada giriyor. Hem ferahlatıcı bir özelliği var, hem sofrayı dengeleyici bir özelliği var. Yaz aylarında bir serinlik hissi veriyor, bir ferahlık hissi veriyor. Ama aynı zamanda yoğurdun olmazsa olmaz lezzet dengeleri var. Mesela bazı sebzeleri düşünelim. Onların yanında yoğurt olmazsa olmaz. Bazı yemeklerde yoğurt mutlaka aranır. Öyle bir kaşık bile olsa mutlaka bir yoğurt girer. Diyelim ki bir İskender kebap, bir iki kaşık yoğurt olunca bambaşka olur. Yaz aylarında bol miktarda kabak kızartma, patlıcan kızartma yapılır. İşte yoğurtlu olursa bambaşka olur. Yanında mutlaka yoğurt aranır. Ama bazı sebzeler de gerçekten yoğurtsuz olmaz. Mesela ıspanağı her zaman bir yoğurtla eşleştiririz. Gerçekten çok yakışır. Ama baklaya gelince, özellikle bahar aylarının körpe baklası, yanında yoğurt olmazsa düşünülemez bile. Evet, yoğurdun böyle enteresan birliktelikleri var. Benim için mesela ikonik bir üçlü var. Nedir o da? Yaz sofrasının olmazsa olmaz menüsü. Güzel bir karnıyarık, yanında domatesli pilav, yanında cacık. İşte bu üçlü mesela Türk mutfağının özeti gibi. İdeal üçlü. Orada cacığında domatesli pilavı ve karnıyarığı, hepsi patlıcanıyla, kıymasıyla, domatesiyle, hepsini dengeleyici, birleştirici ve damağı ferahlatıcı bir özelliği var. Mesela tek başına sadece cacık değil, bir soğuk çorba mesela, bir ayran aşı da tek başına bir öğlen yemeği bile olabilir. Yoğurt gerçekten çok değişik şekillerde soframıza giriyor. İlginç de eşleşmeleri var. Mesela sadece yemekler olarak düşünmemek lazım. Yani tuzlu yemekler olarak düşünmemek lazım. Tatlılarla da bambaşka bir uyumu var. Yoğurt ve bal, yoğurtlu tatlılar, yoğurtlu revani, yoğurt tatlısı. Bunların hepsinin yoğurdun lezzeti farklılaştırıcı, bir anlamda hafifletici bir özelliği var. Bakarsak eğer aslında nasıl Batı dünyasında, örneğin Fransız mutfağında krema kullanımı var, Türk mutfağında da onun karşılığı yoğurt kullanımı. Bu arada tabii ki bazı meyvelerle de uyumu var. Asya ülkelerine de bir bakabiliriz. Özellikle Hindistan gibi, Sri Lanka gibi ülkelerde meyvelerle falan çok enteresan kullanımları var. Yani yoğurt aslında bizim mutfağımızın özü, ama Balkanlardan Asya ülkelerine kadar yoğurdun farklı kullanım biçimleri var. Hem dünyadaki enteresan örneklere, hem de mutfağımızda yoğurdun nasıl bir kilit ve anahtar olduğuna bakıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
28: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
2: Geride bıraktığımız hafta hem içeride hem dışarıda önemli gelişmelere sahne oldu. Cuma günü açıklanan Mayıs ayı enflasyonu bilindiği üzere rutin takvimden 2 gün geç açıklandı. 1.71 aylık ve 32.6'lık yıllık manşetiyle beklentilerin bir tık üstünde geldi. Tabii esas arka plan okumalarında özellikle çekirdek enflasyonun hem de enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek enflasyonun bu manşet enflasyonun çok üzerinde olması enflasyonla ilgili katılık ve yapışkanlık sendromlarından henüz kurtulanamadığına işaret ediyor. Maalesef enflasyonda katılık kırılamıyor, yapışkanlıktan kurtulanamıyor ve yaygınlık meselesi de devam ediyor. Nitekim 174 temel gruptan 130 küsurunun fiyatlarının arttığı, yani ekonomik aktörlerin fiyat artırma konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ettikleri görülüyor. Aynı zamanda yurt içi üretim fiyatlarındaki temel dinamiklerde gerilmiş denderek etkisi dediğimiz o enflasyon içerisinde birikmiş enerjinin er veya geç showroomlara, market raflarına yansıyacak fiyat artışlarının öncü bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Nitekim bu olumsuz gelişmeler çerçevesinde Fitch'te 2026 yılı enflasyon tahminini %25'ten %29,5'a yükseltti. Rapordan enflasyonun 2027 sonunda %22,5'a, 2028 sonunda ise %18'e gerileyeceği duyuruldu. Elbette bunlar orta vadeli programda ve öngörülen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hedeflerinin dışında bir menzile işaret ediyor. Tabii dünyada da çok önemli bir gelişme yaşandı Cuma günü. Dünyada dolar dışında hemen tüm finansal varlıkların değerinde düşüş yaşandı. Bu sıklıkla görülen bir durum değildir. Finansal piyasalarda aslında uzunca bir süredir adeta yukarı yönlü rallisini teknoloji ve çip ve yapay zeka şirketleri öncülüğünde sürdüren Nasdaq'ta tarihi bir kayıp meydana geldi. %5 oranında saatler içinde Amerikan borsasının değer kaybettiğini gördük. Özellikle teknoloji hisselerinde önemli satışlar oldu. Böyle olunca acaba burada bir balon vardı. Bu balon artık sönüyor mu veya bunun havası mı kaçıyor tartışmaları gündeme geldi. Bu hafta önemli çünkü 12'sinde Cuma günü SpaceX ki içinde Grok yapay zeka unsuru da var. Halka arz edilecek. Bazıları özellikle kripto başta olmak üzere değişik finansal varlıklardan ve hisse senetlerinden çıkılarak bu halka arzlara hazırlanıldığını söylüyor. Nitekim ön talepler arzı çoktan geçti. SpaceX'ten hemen sonra iki dev oyuncu, yapay zekanın iki dev oyuncusu Anthropic ve OpenAI'da halka arz sırasına girecek. Anlaşılıyor ki altın, gümüş, petrol hepsi bir arada düşüyor ama henüz yapay zeka ve teknoloji hisselerinden ümit kesilmemiş bulunuyor. Henüz can çıkmamış bulunuyor. Bugün aynı zamanda önemli bir başka takvim dönümü 100. gün Körfez Savaşı'nda geride kaldı. Peki ne oldu 100. güne girerken? Varil fiyatı petrolde 27 Şubat'ta yani savaştan bir gün önce 72.48 dolardı. Bugün değişik dalgalanmalar sonucunda 90 küsur dolarlarda bir petrol fiyatı görüyoruz. Gene baktığınız zaman altın fiyatları savaş öncesi 5600 doları geçmişti. Cuma günü 4200 dolarları test etti. Özellikle gelişmekte olan ülkeler çok zarar gördüler. Üçlü kıskaç altında enerji fiyatları, tedarik ve üretimden kaynaklanan riskler devam ediyor. Son olarak bu hafta dünya piyasaları bekle gör moduna girmiş durumda. Çünkü çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE, perşembe günü üretici maliyet endeksleri gündeme gelecek. Bu da Fed'in bundan sonra faiz indirimi yapıp yapmayacağını ortaya koyacak. Faiz indirimi azalıyor ihtimal olarak. Hatta faiz yükseltme riskleri gündeme geliyor. Niye risk diyorum? Çünkü altın başta olmak üzere faiz yükseltilmeleri birçok finansal varlığın önünü kesiyor. Türkiye'de de Perşembe günü para politika kurul toplantısı var. Merkez Bankası'nın en son göstergeler çerçevesinde de pas geçmesi bekleniliyor. Hakikaten beklentilerin zirve yaptığı, özellikle haftanın ortasına doğru tansiyonun artacağı bir hafta, ama ilk saatlerden itibaren, haftanın ilk saatlerinden itibaren ya erken açılan Asya borsalarında İran'ın Lübnan'daki İsrail operasyonlarına karşı bu ülkeye yönelttiği balistik saldırılar, füze saldırıları ve şimdi de İsrail'in karşı cevap saldırıları konuşuluyor. Bakalım önümüzdeki saatler nasıl bir serimi gündeme getirecek. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.

0: spor haberlerini sunar.
1: Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım, camiaya şampiyonluk sözü verdi.
2: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi.
3: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.
4: Sayın Aziz Yıldırım, 17.245 oy.
3: Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra başkan oldu.
2: Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, etmeyeceğiz hep beraber.
3: Ali Koç'un 2018'de kendisine karşı elde ettiği rekoru kırarak başkanlığa dönen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi.
2: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
3: Aziz Yıldırım seçim galibiyetini üyelerle birlikte tezahürat yaparak kutladı.
2: Çok sözlü.

0: Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden ay yıldızları Türk vatandaşlar yalnız bırakmadı. Amili takım sabaha karşı kente ulaştı ve konaklayacağı otele yerleşti. Kafileyi Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. Amililer Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında pazar saat 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar ikinci maçında Paraguay, üçüncü maçında da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Real Madrid'de başkanlık seçimini Florentino Perez kazandı. Rakibi Enrique Riquelme'yi geride bırakan 79 yaşındaki Perez başkanlık koltuğunu korudu. İspanyol devini 20 yıldır yöneten Perez seçilmesi halinde teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu göreve getireceğini açıklamıştı. 13 yıl önce Real Madrid'den ayrılan Portekizli son olarak Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştırmıştı. Christian Eriksen yürekleri bir kez daha ağızlara getirdi. Danimarkalı futbolcu Ukrayna ile oynanan hazırlık maçının 65. dakikasında yerde kaldı. Karşılaşma askıya alındı. Danimarka Futbol Federasyonu 34 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Eriksen'in yere yığıldığı anlar 2021 yılını akıllara getirdi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynadıkları maçta kalp krizi geçiren Eriksen'e sahada müdahale edilmiş. 13 dakika boyunca süren kalp masajı ve şok cihazlı tedavinin ardından oyuncu hayata döndürülmüştü. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından yenen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez finalde mücadele edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta normal süre 87-87'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko maçı 102-93 seriyi de 3-1 kazandı ve finale yükseldi. Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain eşleşmesinin ardından belli olacak. Bahçeşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı bugün saat 20'de oynanacak. Tenis dünyasının artık yeni bir Grand Slam şampiyonu var. Fransa açığı erkeklerde Alexander Zverev kazandı. Dünya 3 numarası Zverev finalde İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yendi ve kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Teniste sezonun bir sonraki Grand Slam turnuvası Wimbledon 29 Haziran'da başlayacak. Formula 1'de Kimi Antonelli kazanmaya devam ediyor. 19 yaşındaki sürücü Monaco Grand Prix'sinde de podyumun ilk basamağına çıktı. Max Verstappen ikinci cepten başladığı yarışı arıza nedeniyle tamamlayamadı. 60. turda Lance Stroll'ün kazasının ardından güvenlik aracının piste girdiği yarış yeniden başlarken bu kez Ferrari sürücüsü Charles Leclerc bariyerlere girdi ve kırmızı bayrakla yarışı ara verildi. Son bölümde liderliğini sürdüren Antonelli Monaco'dan da galibiyetle ayrıldı. Lewis Hamilton ikinci olurken podyumu Red Bull sürücüsü Isaac Hajar tamamladı. Formula 1'de heyecan önümüzdeki hafta sonu koşulacak Katalunya Grand Prix'si ile sürecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Hedefe ulaştınız.
0: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam Tombank, kartıma bin.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün, içeride çocuklar var.
4: Evet.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi...

0: Kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu, Poyraz sert esiyor, sıcaklık 27 derece. Marmara genelinde hava az bulutlu. Trakya'da yerel yağış görülebilir. Bursa 31, Balıkesir 30 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde hava açık. Ankara 28, Kayseri 27 derece. Ege az bulutlu, Karayel bölgede serinlik vererek sert esiyor. İzmir ve Manisa 34 derece. Akdeniz güneşli, Antalya 27, Adana 32 derece. Karadeniz'de güneşli ve az bulutlu bir hava var. Zonguldak 24, Samsun 23 derece. Doğu Anadolu ve Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 23, Diyarbakır 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. CHP'de genel merkezle meclis ekibi arasındaki gerilim bitmiyor. Şimdiki gerilimin konusu meclis grup toplantısı. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yarın meclis grubunda konuşacağını duyurdu. Bugün benzer açıklama Özgür Özel'den de geldi. Şimdi iki canlı bağlantımız olacak. Özgür Akbaş mecliste, Uraş Bingöl CHP genel merkezinde karşımızda. İlk sözü Özgür Akbaş başa bırakacağız. CHP Grup Başkanı Özel ne yapacak?
1: Tavır net aslında Burcu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarın grup toplantısında kürsüye çıkacağını net olarak duyurdu. Bunu basının karşısında açıkladı. Bugün sabah saatlerinde bir toplantısı vardı. Kurmaylarını topladı. MYK toplantısı olarak değerlendiriyorlar ve o toplantıda tüm süreç değerlendirildi. Aslında yarın Ferdi Zeyrek'in anma toplantısı var. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı elektrik akımına kapılarak vefat etmişti. Özgür Özel'in de çok yakın dostuydu. Ona gitmek istiyordu. Ancak ona gitmek istediğini de bize açıklamıştı aslında. Basın mensuplarına açıklamıştı. Ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısı yapacağını duyurmasının ardından bir anlamda bu süreç bir inatlaşmaya döndü gibi gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi adına. Çünkü Özgür Özel bugün itibariyle grup toplantısı yapma kararı aldı. Aslında bu süreçte bir temas yaşanmış. Özellikle 3 Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden Özgür Özel bir mesaj iletmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Grup toplantısını mecliste yapmayın, biz de yapmayalım demiş. Onun yanı sıra grup toplantısını genel merkezde yapın çünkü ben Manisa'ya gitmek istiyorum ifadesini de kullanmış. Ama bunların hepsi reddedilince Özgür Özel de kurmaylarıyla konuştuktan sonra yarın mecliste grup toplantısı yapma kararı aldığını ifade ediyor. Bugün meclisteki Özgür Özel ayağında hem Özgür Özel konuştu hem de Özgür Özel'in sözcüsü konumdaki Zeynel Emre konuştu ki yaklaşık 10 dakika önce basın toplantısı sona erdi. İkinci bir seçenek olmadığını ifade etti. Grup parti içi grup yönetmeliğini hatırlattı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl hareket etmeliği aslında kayda alan bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç yönetmeliğini oluşturan o kitapçığı da göstererek bu kitapçığa herkesin uyması gerektiğini ifade etti. Ve bir grubun toplanabilmesi için 46 milletvekilinin hazır olması gerektiğini söyledi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin 46 milletvekili olmadığını da vurgulayarak toplantı yapmalarının güç olduğunu söyledi. Özgür Özel'in konuşması için başvuruyu yaptıklarını ifade etti. Ali Mahir Başarır, nöbetçi grup başkan vekili, meclis başkanlığına bir yazı yazdı ve konuşmacının Özgür Özel olduğunu söyledi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı gönderdi. Hatta misafirleri de, katılımcıları da orada yazdı, bir dosya olarak sundu. Meclisinde onları kabul etmesini istedi. Şimdi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi açısından mutlak butlan kararından sonra yine oldukça sıkıntılı bir süreç. Yarın 13.30'da neler yaşanacağı gerçekten merak konusu. Meclis Başkanlığı şöyle bir çözüm yöntemi bulabilir deniliyor. Kulislerde konuşulan bir konu. Önce Özgür Özel konuştuktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir konuşma yapması. Çünkü bu Yeni Yol grubunda bu sağlanabiliyor. Yani genel başkanlar orada konuşuyorlar. Burada da önce Özgür Özel'in konuşması, sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması gibi bir durum söz konusu olabileceği yönde bir kulis bilgi var. Ama henüz bununla ilgili bir netlik durumu söz konusu değil. Özgür Özel ekibi kararlılar. İç yönetmeliği hatırlatıyorlar. İç yönetmelikteki 30. maddede 46 milletvekilin hazır bulunması gerektiğini söylüyorlar. Bir grup başkanının, grup başkan vekilinin oturumu açması gerektiğine şiddetle dikkat çekiyorlar. İşte bu nedenle grup toplantısını zaten grup başkanının yapabileceğini vurguluyorlar. Genel başkanının da milletvekili olmadığını hatırlatıyorlar. İşte böyle bir durum Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama diğer taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu kanadında bu grup toplantısını yapmakta da ısrarcı bir tutum sergiliyor. Yarın gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi açısından oldukça zor bir gün olacak gibi gözüküyor Burcu.
0: Özgür Akbaş aktardı ayrıntıları ve CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Yarın meclise kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları yarın kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını duyurmuştu. Tartışma sürerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarın toplantıyı yapacağını duyurdu. Şimdi meclise döneceğiz ve Uğraş Bingöl'e sözü bırakacağız. Uğraş.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile meclis grubu arasındaki gerilim her geçen dakika, her geçen saat tırmanıyor. Karşılıklı açıklamalarda peş peşe geliyor. Az önce daha belirttiğimiz gibi grup toplantısını kim yapacak? Özgür Özel mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Özgür Özel bugün mecliste az önce konuşmuştu ve ben yapacağım açıklamasını yapmıştım. Tabii Özgür Özel konuşmadan önce yaklaşık 2 saat önce mecliste bir basın toplantısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Faik Öztürk kürsüdeydi ve sürece ilişkin şu ifadeleri, sorulara ilişkin şu ifadeleri kullandı. Özellikle Özgür Özel grup toplantısı yapmak isterse ne yapacaksınız diye sorulduğunda Faik Öztürk şu cevabı vermişti. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkana uymak zorundadır açıklamasını yaptı. Günlerdir tartışılıyor. Grup toplantısı için 46 milletvekiline ihtiyaç olduğu yönünde özellikle Özgür Özel'e yakın kurmayları bunu zikretiyorlar. Meclis iç tüzüğünü gösteriyorlar. Sürece ilişkinde 46 milletvekilinin olması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bu da soruldu Faik Öztürk'e. Faik Öztürk da şu ifadeleri kullandı. Bu açık grup toplantısı, açık grup toplantısında milletvekilleri sayılmıyor açıklamasını yaptı. Şimdi Özgür Özel bugün MK'sını topladı. Orada bazı kararlar aldı. Genel merkezde de İlerleyen dakikalarda parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın bu sürece ilişkin Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilişkin bir yanıt vermesini bekliyoruz. Özellikle sosyal medyadan bir paylaşım yapılacağı da açıklandı. Sürece ilişkin net tartışmalarda bu şekilde devam ediyor. CHP Genel Merkezi'nde ise şu anda Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını ofisinde sürdürüyor. Özellikle yarın grup toplantısına hazırlandığını, yarınki metnin üzerindeki değerlendirmeleri yaptığı söyleniyor. Kendisine yakın kurmaylar tarafından. Özgür Özel'in açıklamalarının hemen ardından yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden de yeni bir hamle daha geldi. Yarın grup toplantısı 13.30'da olacak ve meclis başkanlığına bir yazı gönderildi. O yazıda grup toplantısını izleyecek partililerin listesi teslim edildiği bilgisi de var. Daha önce grup başkanlığına bu yapılıyordu ama bu kez direkt meclis başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunu izleyecek isimlerin listesi gönderildi. İlerleyen dakikalarda az önce de bahsettiğim gibi parti sözcüsünden sürece ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tıpkı Faik Öztürk'ün de açıkladığı gibi grup toplantısının yapılacağı noktasında bir kararlılık mesajı vermesini bekliyoruz.
0: Uğraş Bingöl aktardı ayrıntıları. Şimdi CHP'de yarın grup toplantısını kimin yapacağı, krize nasıl bir formül bulunacağı merak konusu, CHP'deki gerilimi konuşacağız. Konuklarımız var. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk ve hukukçu Zafer İşeri yayın konuğumuz. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyorum.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Öztürk, sizinle başlayalım. Teşekkürler. CHP'de yarın neler yaşanacak, neler bekleniyor?
3: Vallahi küçük bir kriz demek isterdim ama oldukça büyük bir kriz. Sebebi de fiziki olarak karşı karşıya gelebilir iki grubun. Hem taraftarları hem milletvekilleri hem grup liderleri, genel başkan, grup başkanı. Yani CHP açısından Butlan krizinin başladığından beri zannediyorum en önemli kriz bu olacak. Her iki isim de grupta kendisinin konuşacağını ifade ediyor. Bunu nasıl yapacaklar, nasıl edecekler? Bunun detaylarını tartışıyoruz. Bu konularla ilgili partinin yönetmelikleri, tüzükleri var. Meclis başkanlığının yönetmelikleri, tüzükleri var. Şu ana kadar hiç okunmamış o maddeler bulunup çıkartılıyor. İşte bu yönetmeliğe göre böyle olur, şu tüzüğe göre böyle olur, tüzüğün A fıkrasının B bendine göre şöyle olur diye, yani oldukça karmaşık, oldukça rahatsız edici bana göre. Yani bir Cumhuriyet Halk Partili ismi bu tür tartışmalar rahatsız eder. Ama ben siyaset açısından baktığımda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında böyle bir tablo ilk defa karşılaşıyoruz. Siyasi tarihimizde hiç görmediğimiz olaylar bunlar. Ama daha vahimi, Belki de korkmamız gereken kısım, fiziki olarak karşılaşacak olan bu ekipler, bu taraftarlar, izleyiciler nasıl bir tavır alacaklar bunu bilmiyorum. Demin Uğraş Bingöl'ün aktardığına göre genel merkez grupta kimin izleyeceğine dair bir liste göndermiş. Hı hı. Ama meclis grubu, yani CHP meclis grubu da bir liste gönderdi meclis başkanlığına. Onlar da bu kişiler izleyecek diye bir liste verdi. İşler iyice karışmış oldu. Ama belki ileriki dönemde sadece dakikalarda sorarsınız. Yani meclis başkanlığının bu konuda nasıl tavırlar alacak? Onu biraz araştırdım. O konuyu sırası geldiğinde de aktarırım.
0: Şimdi de aktarabilirsiniz Sayın Öztürk. Buyurun.
3: Şimdi şöyle. Partilerin grup toplantılarını izlemek için meclis başkanlığından izin alınıyor. Evet. Bir isim listesi verilir. Bu isim listesini meclis grup başkanlığı verir. Parti genel merkezleri vermez. Dolayısıyla kapılardan girişteki güvenlik kontrollerinde bildirilen isimlerin kimlik kontrolleri yapılır ve onlar içeri alınıp gruba yönlendirilir. Bu usul böyledir. Meclis başkanlığına genel merkezden gelen bir isim listesi varsa benim kanaatim bu dikkate alınmayacaktır. Yani CHP genel merkezin, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği isim listesi aslında hukuken ve yönetmelik açısından, tüzük açısından diyelim, meclis tüzüğü açısından geçerli bir şey değildir. Bu nedenle meclis grubu hangi isimleri belirtmişse o isimler alınır ve onun sayısı da arttırılmaz. Hani onun bir kapasitesi var, bir oturma düzeni, bir şeyi var. O düzende alınır. Dolayısıyla bir ayrı tartışma da benim kanaatim gruba kimlerin katılacağı, hangi liderin taraftarlarının katılacağı yönünde bir tartışma daha yaşayacağız. Bu da ayrı bir problem olacaktır ama bu iki grubun taraftarları milletvekilleri gibi, yöneticiler gibi olgun davranmazsa fiziki bir temas yaşanır ki en ciddi sıkıntı burada yaşanacak. Bir başka konu da şudur. Kemal Kılıçdaroğlu meclise geldi. Evet. Parti genel başkanı olduğu için meclise kabul edilir. Parti genel başkanı olduğu için gruba girer. Buraya kadar meclis başkanlığının görevi biter. Fakat meclisin CHP grubunun içerisine bir milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne bariyer kurarsa, içeri sokmazlarsa, yani fiziki bir temas yaşanırsa, bu milletvekili olduğu için meclis polisi veya güvenlik görevlileri buna karışmaz. Usul de budur. Milletvekillerine polis müdahale edemez. Vatandaşı edebilir ama onu edemez. Şimdi benim korkum böyle bir zorla içeri sokmama girişimi olabilir Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ya da ona destek veren 20 milletvekili zorla Kemal Kılıçdaroğlu'nu içeriye sokmaya çalışabilir. Tüm bunlar son derece çirkin ve yanlış tablolar, görüntüler ortaya çıkarabilir ki bu hem CHP açısından hem meclis saygınlığı açısından sağlıklı bir görüntü değil.
0: Evet. Sayın İşleri, size de sormak isterim. Tabii yarın neler yaşanacağı konusunda Sayın Öztürk biraz bahsetti ama mecliste siyasi partilerin grup toplantılarının açılışını grup başkanı veya grup başkan vekilleri yapıyor. Bu durumda yarın oturumu yönetecek grup başkan vekilinin tavrı mı sizce bu düğümü çözecek?
4: Öncelikle Sayın Öztürk'e değerli yorumlar için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Son derece kıymetli görüşler. Tabii hukuk nazarında baktığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği var. Dolayısıyla burada bu tüzel kişiliği muhatap alacak olan meclis başkanlığı, bu tüzel kişiliğin içerisinde Sayın Özgür Özel mi, Sayın Kılıçdaroğlu mu gibi bir ayrıma gitmeyecek ve bu yönde bir siyasi tercih yapmayacaktır. Hı hı. Bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi ve genel başkanı bir şemsiye, çatı örgüt oluşumunda. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki grubundan tutun da Taşra'daki gençlik kollarına, kadın kollarına kadar ayrı ayrı oluşum organizasyonların önderliğini, liderliğini yapan pozisyonda. Keza Halk Partisi'nin tüzüğü de bunu ifade ediyor. Dolayısıyla grup başkanı, grup üyeleri, milletvekilleri vesaire parti organları ya da üyeleri tamamen Sayın Kılıçdaroğlu'na, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hiyerarşik açıdan ast konumunda ve bağlı olarak görevlerini sürdürüyorlar. Eğer ki bu astlık üstlük ilişkisi içerisinde hiyerarşik bağda bir disiplinel zafiyet ortaya çıkarırlarsa parti disiplin sürecinin başlatılması söz konusu olabilecek. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki milletvekilleri kendi organizasyonları içerisinde seçimle başa getirdikleri grup başkanı, grup başkan vekilleri aracılığıyla hem grubu yönetmek, idare etmek hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimine karşı bir muhatabiyet sağlamak noktasındalar. Dolayısıyla meclisle ilişkilerde şüphesiz ki kendileri de milletvekili olduğu için grubun sözcüsü, grup başkan vekili ve grup başkanının ifadeleri önem taşıyacak. Ama meclise karşı kendisi de milletvekili olmayan Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir söylemi ancak parti genel başkanı sıfatıyla olabilecek ki mevcut tedbir kararı kendisine bu yasal yetkiyi vermiş vaziyette. Böyle bir noktada belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi çok basit bir cevap verip salon hazır, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde karar versin diyerek böyle bir kararı Sayın Özel ve Kılıçdaroğlu'na bırakabilir. Veyahut da partinin iki ayrı saatte, iki farklı saatte iki ayrı grup toplantısı yapma talebini yine müsbet karşılayıp iki ayrı salon ve iki ayrı konuşma düzeni temsil edebilir. Burada tabii bahsettiğiniz gibi bir meclis oluşumu ve meclis içerisindeki grup toplantısı olduğu için teamül gereği de, meclis tüzüğü gereği de grup başkanının bulunmadığı yerlerde grup başkan vekilinin bu toplantıyı açması ve Sayın Meral Akşener örneğinde defalarca gördüğümüz gibi milletvekili olma zorunluluğu bulunmadan herhangi birisine söz hakkı vermesi, kürsüde mikrofonu teslim etmesi söz konusu olabilecektir. Yarın ben de Sayın Yorumcu gibi diliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık geçmişine, Gazi Meclisimizin onuruna asla zeval getirmeyecek hassasiyetle, itidalle parti içerisinde bir çözüm üretilmesi ve camı cama değdirmeden, herhangi bir arbede yaşanmadan bu grup toplantısının yine siyasi ahlak çerçevesinde gerçekleşmesi beklenmeli ve bunun sağlanması için her iki lider de, Sayın Özel ve Kılıçdaroğlu da buna uygun bir şekilde kendi yandaşlarını organize etmelidir diye düşünüyorum.
0: Evet.
4: Keza hukuki açıdan... Buyurun efendim.
0: Lütfen, lütfen devam edin, buyurun.
4: Hemen toparlayayım. Sayın Kılıçdaroğlu tabii mahkeme kararını ve parti tüzel kişiliğinin temsil yetkisini, genel başkanlık sıfatını kullanarak kendisini hukuken daha ön planda güçlü ve grup toplantısında konuşma yeterliliğinde görürken, Sayın Özgür Özel ise bu gruptaki seçimle kendisinin grup başkanı sıfatında olması ve her şeyden önemlisi bir milletvekili unvanına sahip olması açısından söz hakkı buluyor. Tabii yarın genel merkezin mi yoksa meclis grubunun mu daha üstün görüldüğü sorusu da test edilmiş olacak.
0: Evet, şunu da sormak isterim. Özgür Özel ve ekibi tabii bir an önce kurultay talep ediyor. Genel merkezse tedbir kararı kalkmadan, yani Yargıtay süreci tamamlanmadan kurultayın mümkün olmadığını savunuyor. Tedbir kararı kurultayın önünde bir engel midir? Sayın Öztürk, sizle
4: hayır,
0: devam.
4: Hayır, değildir.
0: Buyurun,
4: pardon,
0: buyurun içeri. Estağfurullah, sizle başlayalım. Sayın Öztürk'e de sözü vereceğim. Buyurun.
4: Peki efendim. Hukuken kurultayın önünde bir engel teşkil etmez tedbir kararı. Çünkü bunu cevaplayabilmek için tedbir kararının içeriğine bakmak lazım. Mahkeme ne tür bir tedbir verdi ve bunun ayrıntılarını nasıl belirledi, bunu karardan okumak lazım. Görüyoruz ki karar burada Cumhuriyet Halk Partisi başkanı ve yönetiminin tedbiren görevden alınması ve yerine 38. kurultay öncesindeki yönetim ve yöneticilerin getirilmesi, ilaveten bir de İstanbul Kongresi'ndeki delegelerin görevlerinin askıya alınması yönünde bir tedbir kararı verdi. Bunun verirken Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel başkan sıfatıyla görevlendirirken tedbiren bu görev ve yetkilerini sınırlandıracak, belli tasarruflarla sınırlı tutacak herhangi bir ifade, ibare kullanmadı. Bu sebeple normal zamanda genel başkanlık yapan herhangi bir ismin tüm hak ve yetkilerine, aynı zamanda da sorumluluklarına sahip olarak kurultaya gidebilme imkanına sahip olacaktır tedbir kararıyla görevde olan Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Evet, peki Yargıtay sürecinin ne kadar sürmesi beklenir?
4: Efendim, Yargıtay normalde 6 ay ila 1 yıl gibi bir zamanı kapsar. Önümüzde Temmuz sonu Ağustos içerisinde adli tatilinde uygulanacak olması bu süreyi biraz daha ileri atabilir. Ama tabii hukuk kamuoyundaki bu hassasiyeti, dosyanın önemini ve aciliyetini gözeterek daha erken vakitte toplanıp dosyayı incelemek ve bu noktada bir nihai karar vermenin yanı sıra tedbirle ilgili de her zaman tedbiri onamak, tedbiri belli noktalarda sınırlamak veyahut da tedbir kararını kaldırmak imkanına da her gün her saniye sahiptir.
0: Evet. Sayın Öztürk, tabii aynı soruyu size de sormuş olayım ve CHP'de mutlak krizi nasıl çözümlenecektir? Yani tedbir kararı kurultayın önünde gerçekten bir engel mi?
3: Şimdi bunu hukukçulara çok soruyorum. Hani benim alanım değil. Bu konuda yorum yapmak da haddim değil. Ama şu ana kadar tedbir kararı kurultay yapmaya engeldir diyen bir hukukçuya denk gelmedim. Ama siyasetçiye denk geldim. Zafer Bey gibi birçok hukukçu tedbirin engel olmadığını söylüyorlar. Ben de zaten bu yani tedbir kararını kaldıralım öyle kurultay yapalım tezini biraz siyasi görüyorum. Çünkü bu delege yapısıyla kurultaya gitmek istemiyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Bunun bir takım teknik zorlukları da var. Yaklaşık 300 küsür delegenin çeşitli suçlardan hapiste olanlar var, ihraç edilenler var, parti değiştirenler var. Gürsel Tekin geçen bunun listesini yayınladı. Böyle bir delege yapısıyla kurultaya gitmenin delegelerin iradesini tam yansıtmayacağını da savunuyorlar. Ama bunu söylerken asıl gerekçe olarak tedbir kararını ifade ediyorlar ki bunu savunan hukukçuya denk gelmedim. Benim kanaatim bu işten en kestirme demeyelim, en sağlıklı çıkış yolunun CHP'nin delege seçimlerini mahalle, ilçe ve illerde yeniden yaparak kurultaya öyle gitmesidir. Her ne kadar bu Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin teklifi olsa da bir an önce kurultaya gidelim, bir an önce kurultaya gidelim talebinin bir karşılık bulmadığını Özgür Özel ve ekibinin görmüş olması lazım. 6 aylık bir süre kapsar yeniden delege seçimi yaparak kurultaya gitmek ama çok temiz bir sonuç çıkartır. Özgür Özel güçlüyse onun desteklediği delegeler seçilir. Kemal Kılıçdaroğlu güçlüyse onun seçtiği delegeler seçilir. Ve kurultayda o delegelerin iradesi, yani temiz, tartışmaya girmemiş, hakkında soruşturma olmayan bir delege listesiyle CHP kendi kurultayını yapar ve bu kargaşadan çıkar. Benim gördüğüm başka türlü mahkeme kararıyla, mahkemeler aracılığıyla işte mecliste iki tane grup toplantısı yaparak, iki liderin gelerek, yani bütün bunlar CHP hırpalar, oy kaybettirir. Meclisin çatısı altında yaşanacak o olaylar da yakışmaz. Hem meclise yakışmaz hem CHP'ye yakışmaz. O nedenle çıkış yolunun delegeleri yeniden seçmek fikrinde olduğunu düşünüyorum şahsen.
0: Evet, tabii bu liderlik kavgası aslında sizin de bahsettiğiniz gibi Özgür Özel ve ekibi bununla birlikte yeni parti formülünü devreye almak zorunda kalır mı bu çekişmeden sonra?
3: Bence aldı zaten. Ben yani genel merkezde polis marifetiyle orayı boşaltmayı talep eden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin ve mahkeme kararına uymuyorum diyerek genel merkez içine barikat kuran, polisle çatışan Özgür Özel bir ekibinin asla uzlaşmayacağını gördüm ben o gün. Ve o günden beri CHP'nin bir bölünme sürecine girdiğini ve şu anda yaşananların şahit olduklarımızın bu bölünme sürecinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ve CHP'nin zannediyorum 14. ya da 15. parti olabilir. Yeni bir parti doğacaktır. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi yeni bir siyasi partiyle siyasi yaşamlarına devam edecektir. Bunun da genel siyasete etkisi oldukça fazla olacaktır. Bunu da zamanla göreceğiz ama ben yeni bir parti doğacağı konusunda kesin bir kanaatim var.
0: Evet. Siz neler söylersiniz yeni bir partiyle ilgili Sayın İşer'e?
4: Efendim, bugün için yeni bir parti ihtimali elbette var ama kanaatimce bu yakın bir ihtimal değil. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu tabii ki şu anda genel başkan sıfatıyla partinin başında ama Özgür Özel cephesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmiş bir durumda değil. Tam tersine her iki tarafta meşru CHP benim temsil ettiğim Halk Partisi'dir iddiasında bulunuyor. Dolayısıyla bu bir ayrılık krizinden ziyade meşruiyet krizi olarak gündemde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'le yaşıt yüzyıla dayanan bir değeri ve marka geçmişi var. Dolayısıyla böyle kapsamlı bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerinden vazgeçip yeni bir partiye yelken açmak tabii ki hiçbir siyasinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine gelmeyecektir. Kaldı ki partinin ana yapısından kopup da yeni bir oluşuma giden kişi için bunu yapmak her ne kadar kısa süreli bir iş gibi görünse de orta ve uzun vadede bu ana muhalefet partisiyle yarışır hale gelmek son derece güçtür. Yakın geçmişteki örneklerde gördüğümüz gibi yitip savrulup yok olup gitme riski de çok çok büyük. Ama Sayın Özgür Özel ve ekibi açısından artık bu iki başlılık kalıcı hale gelip de özellikle kurultay yolu kapanırsa veya çok uzun bir zaman dilimine yayılırsa ve nihayetinde eğer kendileri için Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapmak imkansız hale gelirse bu da tabii ki disiplin kararıyla partiden ihraç etmek gibi ya da tedbir istemli disipline sevk edilmek gibi uygulamalarda söz konusu olur. O takdirde artık yeni bir parti kurup siyasete devam etmek kaçınılmaz hale gelebilir. Bunun bir alternatifi yeni parti kurmak yerine mevcut partilerin içerisine grup olarak milletvekilleriyle beraber katılmak olabilir ki bu da yine örneklerini Türk siyasi hayatında gördüğümüz gibi yitip gitmek, orada yok olup kaybolmak gibi bir riski beraberinde getirir. Eğer yeni bir parti kurulacaksa da biliyorsunuz en az 41 ilde teşkilatlanması gerekeceği için bu zaman ve mesai lüzum edeceği için hazır kurulmuş ancak aktif bir şekilde siyasi hayatlarına devam etmeyen herhangi bir partinin tüzük değişikliğiyle o partiler üzerinden ilerlemek şeklinde olabileceğini değerlendiriyorum. Bu noktada Özgür Özel'in halen daha elindeki siyasi güç Halk Partisi markasının içinde bir değer ifade ediyor bana sorarsanız. O sebeple terk etmek değil sonuna kadar bu gemide kalmak ve meşru yönetimin kendisi olduğunu her ne kadar hukuk tedbiren aksini söylese de seçilmiş siyasi gücün, iradenin, iktidarın kendisinde olduğunu ikna etmeye çabalayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bu açıdan kurultaydan başka çarelerin olmadığını zannediyorum.
3: Zafer Bey'in yorumuna bir şey eklemek istiyorum. Burcu Hanım, müsaadeniz olursa.
0: Tabii.
3: Şimdi Zafer Bey, sizin hukuk alanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak için bütün hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor biliyorsunuz. Siyasette de yeni bir parti kurmak istiyorsanız bütün yolları tüketeceksiniz. Yani ben ayrılmak istemedim, ben uğraştım, ben böyle yaptım, böyle ettim, şöyle ettim ama gördüğünüz gibi beni disiplin kurulunda ihraç ettiler. Beni polis zoruyla genel merkezden attılar diyerek bu yeni partiyi kuracaklar.
0: Evet.
3: O yüzden oyun tüketilmesini bekliyorum.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Peki. Şimdi CHP kürsü krizini aşacak mı? Tabii çözüm formülü var mı? Sayın Öztürk, bununla ilgili elinizde de bilgiler olduğunu biliyorum. Neler aktarırsınız?
3: Şimdi bir kere bazı bilgileri şöyle netleştireyim. Demin Zafer Bey iki ayrı salonda toplantı olabilir belki diye söyledi. Hı hı. Ya da CHP grubunda herhangi biri söz alabilir dedi. Şimdi iki ayrı salonda toplantı olamaz meclis düzeyi açısından. Meclis başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi grubuna diyor ki Salı günü saat 13.30 ile şu saatler arasında grup size tahsis edilmiştir. Hı hı. Bundan sonraki süreci CHP grubu yönetir. Yani grup başkanlığı ya da grup başkan vekilleri yönetir. Herhangi birine orada söz hakkı verilemez. Ya milletvekili olacak ya parti genel başkanı olacak. İkisinden birine söz hakkı verilebilir. Daha doğrusu söz hakkı verildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin televizyon yayını kapatılır ya da açılır. Neye benziyor bu? Mesela Meral Akşener grubunda konuşurken simitçi çıkartırdı, vatandaşlardan birini çıkartırdı. Meral Akşener'in konuşmasını veren Meclis TV canlı yayını simitçi çıktığında keserdi. Bu meclis tüzüğü gereğidir.
0: Evet.
3: Şimdi yarın bu grup salonu Cumhuriyet Halk Partililerine teslim edildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu o kürsüde konuşursa Meclis TV buna canlı yayınlar. Çünkü genel başkan sıfatı nedeniyle verilmiştir. Özgür Özel konuşursa da canlı yayınlanır. Ama bir başka milletvekili olmayan biri çıkarsa meclis televizyonu bunu yayınlamaz. Şimdi meclis başkanlığının bu tutumunu, daha doğrusu meclis başkanlığının bu kavgada bir taraf olması konusunda bazı gazetecilerin, yorumcuların beyanatlarını okuyorum. Çok çok yanlış bir yerde duruyorlar bana göre. Meclis başkanlığının bu parti içindeki kavgada ya da mücadelede bir rol alması çok yanlış bir şey. Zaten hukuken de teknik olarak da mümkün değil ki. Numan Kurtulmuş'un verdiği karar bana göre doğru bir karardı. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde çözmesi gerekir diye söylüyorum. Şimdi yarın meclis başkanlığı bu işe karışmayacaktır. Sadece iki tarafın izleyicileri kısmına karışabilir. Grubun adını bildirmediği izleyici kitlesi giremez meclise. Ya da grup içerisinde vatandaş düzeyindeki birilerinin arabede çıkartması, şiddet uygulaması, kavga çıkartmasına müdahale edebilir. Ama CHP'de kim kürsüde konuşacak, kime verelim, kim canlı yayınca, bu kısımlar meclis başkanlığının karışacağı şeyler değil. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki sorun. Şimdi yayın esnasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni sözcüsü Müslüm Sarı'yı aradım. Kendisine tam canlı yayın esnasında konuşamadığım için mesaj attım. Kararlı mısınız hala diye. Yani bir arabede çıkabilir, bir kavga evet kararlıyız, yarın gruba gideceğiz dedi. Peki kavga çıkabilir, tartışma olabilir, bir fiziki bir şey olabilir. Bunu da göreceğiz diyor. Hı hı. Yani Kılıçdaroğlu tarafı kesin kararlı, yarın gidecek. Özgür Özel Manisa programını iptal ederek kesin kararlı. Burada olabilecek ihtimalin milletvekilleri tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'nu konuşturmama girişimi olabilir ki bence çok kötü bir tablo ama yüksek bir ihtimal olarak artık bunu görüyorum. Böyle bir konuşmaya izin vermezler Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bu da çok ciddi bir kavgaya neden olabilir.
0: Peki Perşembe günü CHP'de yine kritik bir toplantı daha var. Parti meclisi mutlak mutlan kararı sonrası ilk kez toplanacak. Bu toplantının neden önemli olduğunu sorayım. Ve tabii parti meclisindeki güç dengesi, kurultay ve disiplin süreçlerini de etkileyecek. Az önce de konuştuk ama daha detaylandırmak gerekirse nasıl etkileyecektir?
3: Kime sordunuz?
0: Sayın İşleri sizle başlayalım. Sayın Öztürk sonra size bırakayım sözü. Tabii biraz efendim. Nefes aldırıp.
4: Memnuniyetle efendim. Yarınki grup toplantısından sonra tabii ikinci bir kritik başlık bu aslında parti meclisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü açısından bakılırsa genel başkanla MYK'nın arasında yer alan ve kurultay dışında en yüksek karar organından bahsediyoruz parti meclisi. Ve yetkilerine baktığımızda Merkez Yürütme Kurulu üyelerini seçebiliyor, değiştirebiliyor, olağanüstü kurultay kararı alabiliyor, parti politikalarını belirliyor. Aynı zamanda da bazı disiplin ve örgüt kararlarında tabii ki belirleyici rol oynuyor. Şimdi bu sebeple mecliste, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut krizde parti meclisinin kimin tarafından toplandığı ve hangi üyelerle toplandığı çok kritik bir hale geliyor. Çünkü aslında hukuki bir tartışma var. Mahkeme kararı sebebiyle eski parti meclisi göreve dönmüştür yönünde Kılıçdaroğlu bir görüş bildirirken Özgür Özel cephesi de kurultay iradesiyle seçilmiş bir parti meclisinin meşru olduğunu, göreve devam ettiğini ifade ediyor. Ve krizde burada düğümleniyor. Çünkü MYK'nın belirlenebileceği kadar önemli bir görev alırken Kılıçdaroğlu bu toplantıyı yapacak ve muhtemelen parti organlarının yeniden çalışmaya başladığını ve hukuki meşruiyet zemininde kendisinin genel başkan sıfatıyla da en üst pozisyonda bir noktada görev üstlendiğini ifade edecek. Dolayısıyla grup toplantısından bile daha güçlü bir kurumsal mesaj vermeye çalışacak bu noktada. Tabii bana sorarsanız yarınki grup toplantısında yaşanacak hadiseler ve dilerim ki olumsuz bir tavır sergilenmemesi ve gerek meclisi gerekse Halk Partisi'ni rencide etmeyecek bir süreçte sorunun çözümlenmesi önemli. Tabii bakın meclise karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Cumhuriyet Halk Partisi tek bir organ, tek bir tüzel kişilik, tek bir parti. Bu partiyi temsil yetkisi kimde derseniz esasen tüzel kişinin temsil yetkisi genel başkanda. Parti, meclis içerisinde ise grup bu temsil yetkisini grup adına kullanabiliyor. Dolayısıyla her iki taraftan bir müracaat geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı tüzel kişilikten iki ayrı başvuru olarak değerlendirecek bunu. Ve normal şartlarda tabii ki siz bir talepte bulundunuz. Şu gün şu saatte şu salonda siz CHP olarak grup toplantınızı yapabilirsiniz diyecek. Ama meclis tüzüğüne baktığımız zaman bir hafta içerisinde sadece bir kere toplantı yapılır diye bir sınırlama yok. Dolayısıyla yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne aynı saat diliminde değil tabii ki ama eğer ki burada yapıcı bir tavır sergilemek, çözüm üretmek iradesinde olursa ki böyle bir görevi de yok meclis başkanlığının ama illaki bu sorunu kriz yaşamadan önleyelim derse belki de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gün içerisinde iki ayrı saat aralığında iki ayrı grup toplantısı yapmak hususunda da bir yetki verebilecektir. Sayın Akşener örneğinde de gördüğümüz gibi tabii ki milletvekili olmayanlar da bu grup toplantısında konuşabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da konuşmasında hiçbir engel söz konusu değil. Kılıçdaroğlu sadece milletvekili sıfatı olmadığı için genel kurula katılamaz ve orada kürsüde herhangi bir açıklamada bulunamaz. Meclis TV'nin yayınlamaması tabii ki mevzuata uygun. Kılıçdaroğlu milletvekili düzeltiyorum bir Kılıçdaroğlu veyahut da grup başkanı olmayan kimselerin konuşmaları bu noktada yayınlamayabilecektir. Ama yarınki oluşabilecek nağuş hadisenin yaşanmaması tabii ki meclis başkanlığının da sorumluluğundadır. Biz işte salonu verdik, saati verdik, aranızda ne yaparsanız yapın demek yaşanacak bir kaos ve hadisede meclis tüzel kişiliğinin de zarar görmesine sebebiyet verebilir diye düşünüyorum.
0: Evet, Sayın Öztürk yine kulis bilgisi olarak şunu sormak isterim. Krizi çözecek formül olarak salona erken gelip oturan toplantıyı yapar yorumları da yapılıyor. Bu mümkün müdür sizce?
5: Yani milletvekilleri ve izleyiciler açısından düşünüyorsanız Özgür Özel tarafı çok güçlü. Yani zannediyorum 100 küsür milletvekili kendisine destek vermiş durumda ve grubun bildireceği izleyiciler alınacağı için hani bu kadar kötü bir duruma gelebilir mi CHP? Erken gelen oturur, erken gelen kontrol eder. Hani bu buraya kadar gelir mi? Sonradan gelenler erken gelenleri yerinden kaldırır mı? Yani bunu tahmin etmek de istemiyorum, öngörüde bulunmak da istemiyorum. Yani bu siyasi tarihimizde karşılaşmadığımız şeyler bunlar. O yüzden bunu yani tahmin etmek de çok zor. Ama ortada bir gerçek var, yani fiziksel bir temas olacak. Bu fiziksel temas kavgaya dönüşebilir, fiziksel mi? Genel merkezde gördüğümüz tablo bütün dünya medyasında çok nahoş bir şey yaşandı. Yani şimdi aynı tablo kameralar karşısında yaşanırsa, yani fiziksel bir kavga, fiziksel bir temas yaşanırsa yine dünya medyasına bunlar haber olacaktır. Bu bizim demokrasimiz açısından da şık bir tablo değil. Şimdi başkanlık sistemine geçtikten sonra bir küçük açık meydana geldi. Bu mecliste grup meclis parti genel başkanlarının nasıl konuşacağı, Cumhurbaşkanı milletvekili olmadığı için grupta nasıl konuşacağı, bu konuda bir benim kanaatim bir boşluk var. Kanuni bir boşluk var. O yüzden şöyle yapılıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler grup toplantısı olacağı zaman Cumhurbaşkanı'na yazı yazarak onu grupta konuşmaya davet ediyor. O hukuki açığı kapatmak için böyle bir yöntem uygulanıyor. Şimdi grup başkanlığı meselesini bu şekilde çözmüş yani AK Parti. Aynı şekilde CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet edebilir ve konuşmasını da yapabilir. Fakat bu da yeni bir durumla karşı karşıyayız. Genel başkan konuşmak isteyip de grup başkanı engel olursa ne olacak? Mesela bu da yeni bir tablo. Hukukta bir tabirdir Zafer Bey, bilirsiniz. Yani içtihatta bulunmak gerekecek şimdi.
0: Evet.
5: Yani meclis başkanlığı bir içtihatta bulundu. Hı hı. En son dedi ki biz karışmıyoruz, bu CHP'nin parti içi meselesidir. Şimdi bundan sonra meclis böyle bir problemle karşılaştığında bu kararı uygulayacak, ama bu da yeni bir durum. İki tane bir partiden iki tane grup başkanı grup toplantısı yapılmak istendiğinde ne olacak?
0: Hı hı.
5: Bu da yeni bir durum.
0: Peki.
5: Yarın bunu da kararını görmüş olacağız, ama benim kanaatim ve bence doğru olanı meclis başkanlığının bu işe hiç karışmamasıdır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bir problemdir.
0: Hı hı. Peki. Her iki konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Sayın İşeri, hukukçu Zafer İşeri bizlerleydi ve Sayın Öztürk, NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk de bizlerle birlikteydi efendim. Teşekkür edelim ve bu saat dilimini noktalayalım. Saat başına tekrar birlikte olacağız.
6: NTV Radyo. Reklam.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: A milli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlıları Türk vatandaşlar yalnız bırakmadı. A milli takım sabaha karşı kente ulaştı ve konaklayacağı otele yerleşti. Kafileyi Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. A milliler Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında pazar saat 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar ikinci maçında Paraguay, üçüncü maçında da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi.
3: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi.
4: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.
5: Sayın Aziz Yıldırım 17.245 oy.
4: Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra başkan oldu.
3: Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, etmeyeceğiz hep beraber.
4: Ali Koç'un 2018'de kendisine karşı elde ettiği rekoru kırarak başkanlığa dönen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi.
3: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
4: Aziz Yıldırım seçim galibiyetini üyelerle birlikte tezahürat yaparak kutladı.
3: Son sözümüz Fenerbahçe.
4: 9.927 oyda kalan Hakan Safi ise rakibini tebrik etti.
6: Ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
4: Olağanüstü genel kurulda başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın görev süresi bir yıl olacak. Sarı lacivertliler gelecek yaz olağan genel kurulda yeniden sandığa gidecek.
3: Son sözümüz Fenerbahçe.
2: Real Madrid'de başkanlık seçimini Florentino Perez kazandı. Rakibi Enrique Riquelme'yi geride bırakan 79 yaşındaki Perez başkanlık koltuğunu korudu. İspanyol devini 20 yıldır yöneten Perez seçilmesi halinde teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu göreve getireceğini açıklamıştı. 13 yıl önce Real Madrid'den ayrılan Portekizli son olarak Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştırmıştı. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından yenen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez finalde mücadele edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta normal süre 87-87'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko maçı 102-93 seriyi de 3-1 kazandı ve finale yükseldi. Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain eşleşmesinin ardından belli olacak. Bahçeşehir'in 2-1 üstüne olduğu serinin 4. maçı bugün saat 20'de oynanacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda çalışma yapmış, çalışmış, iş yerine gitmiş ve bayramın birinci ve ikinci günlerinde de iş yerinde bulundum diyor. Kaç lira mesai almam gerekiyor diye bize yazmış. Hemen ifade edelim. Bir defa dinleyenimizin bireysel iş sözleşmesinde yani hizmet akdinde ya da eğer orada bir sendika varsa iş yerinde toplu iş sözleşmede ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için bir günü çalışma karşılığı olmaksızın bir günü de çalışması karşılığı olmak üzere iki günlük ücret ödenmesi gerekir. Yani dinleyenimiz özelinde Kurban Bayramı'nda yapmış olduğu iki günlük çalışma için işveren dört günlük ücret ödeyecektir. Bir başka dinleyenimiz ise iş yerimizde sendikalıyız. Toplu sözleşmede babalık izni 7 gün, şimdi 10 güne çıktı deniyor. Biz hangisine tabi olacağız diye sormuş. Evet, toplu iş sözleşmesindeki hükümler yasalara aykırılık teşkil edemez. Tabii bu babalık izninin daha sonra yani toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra çıktığı anlaşılıyor. 10 güne çıktı biliyorsunuz son dönemde. Dolayısıyla işimizde çalışanımız da 10 gün üzerinden babalık iznine bundan sonra hak edecektir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. İstanbul ve Bursa güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Bursa 30 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Ankara 29 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. İzmir 34 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta-Burdur kesimini etkileyecek. Antalya 37 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugün Dünya Okyanuslar Günü. Bu yılın teması yeniden hayal etmek ve bildiğimiz dünyanın ötesinde okyanuslarla yeni bir ilişki kurmak. Okyanus, gezegenin %70'inden fazlasını kaplayan, insanlığın ve yeryüzündeki diğer tüm organizmaların yaşamını destekleyen yaşam kaynağımız. Ancak bu kadar önemli olan okyanusların artık desteğe ihtiyacı var. Büyük balık popülasyonlarının %90'ı tükenmiş, mercan resiflerinin %50'si yok olmuş durumda. Artık okyanusun zenginliğini tüketmeyen, aksine canlılığını geri kazandıracak yeni bir denge kurmak için birlikte çalışmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler bu yıl bu amaçla bizi okyanusa bakış açımızı değiştirmeye davet ediyor. Çok uzun zamandır okyanusları bize uzak olarak düşündük. Oysa aslında günlük hayatımızın bir parçası, soluduğumuz hava, yediğimiz yemek ve varlığımızı mümkün kılan iklim dengesi olduğunu hatırlatalım. Okyanusun cömertliğinin pasif mirasçıları olmaktan, geleceğinin aktif koruyucuları olmaya geçelim. Daha iyi bir geleceği yeniden hayal etmek, onu inşa etmenin ilk adımıdır. Okyanuslar Günü kutlu olsun.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde. Ana yollarda birçok noktada trafik yoğunluğu giderek artıyor bu dakikalarda. Avrupa yakası için özellikle Basın Ekspres, Sefaköy ve İkitelli bölgesi arasında bölge bölge ciddi seviyede yoğunluk var. Anadolu yakasına baktığımız zamansa Dudullu Kavşağı noktasında iki yönlü yoğunluğun yine giderek arttığını görüyoruz. Avrasya Tüneli için yoğunluk Yenikapı mevkiinden başlıyor. Anadolu'dan geçişler bu dakikalarda akıcı seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Darülaceze, Büyükdere Caddesi, Gültepe ve Beylerbeyi mevkiinden itibaren yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Avrupa yakasından geçişler Kemerburgaz ayrımından itibaren yoğunlaşıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
6: İstanbul yol durumu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
7: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. İran Savaşı'nda hafta sonu karşılıklı saldırılarla geçti. İran, İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılara misillemede bulundu. İsrail de İran'a hedef aldı. ABD Başkanı Trump'ın silahları susturun çağrısı sonrası taraflar geri adım attı. Son durumu canlı bağlantıyla alacağız. CHP'de yeni hafta hareketli geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın grup toplantısında konuşacağını söylemişti. Grup Başkanı Özgür Özel de toplantıyı ben yapacağım, kürsüyü atanmış kişiye bırakmayız dedi. Parti meclisi ise perşembe günü toplanıyor. Hem genel merkeze hem de meclise bağlantılarımız olacak. Ermenistan'da seçimin galibi bir kez daha Nikol Paşinyan oldu. Tek başına hükümet kurma hakkını elde etti Paşinyan ve ilk açıklamasında Türkiye'ye dönük mesajlar verdi. Ayrıntılar birazdan. Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı. Şimdi gözler Yıldırım'ın yapacağı transferler ve teknik direktör arayışında olacak. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Egeberk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. İran-İsrail arasında karşılıklı saldırıların ardından İran ordusu saldırıları durdurduğunu açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e askeri operasyonun sona erdiğini ilan etti. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar yapılacağının altı çizildi. İran'ın açıklamasından kısa süre sonra benzer bir duyuru İsrail'den geldi. İsrail medyası, İsrail'in Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. İsrailli kaynaklar Netanyahu ve Trump'ın bugün telefonda görüştüğünü de duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise sosyal medya hesabından İran'ın müzakere masasını da sahayı da terk etmediğini kaydetti. Amerikan Başkanı Donald Trump bugün sosyal medya hesabından İsrail ve İran ateşi derhal kesmeli ifadelerini kullanmıştı. Amerikan New York Times gazetesi aylar süren savaşın ardından İranlıların neler düşündüğüyle ilgili bir haber yayımladı. Çöküşe geçen ekonominin İranlılar arasında umutsuzluğa yol açtığı belirtildi.
9: Amerikan New York Times gazetesi İranlıların hislerine ve düşüncelerine yer verilen bir haberi sayfalarına taşıdı. Gazete İran'da internet kısıtlamalarının hafifletilmesiyle sosyal medyaya yansıyan görüşleri inceledi. İran'da internet üzerinden yapılan röportajlara da yer verildi. Buna göre rejim karşıtı olanların ABD ve İsrail saldırılarının ardından hayal kırıklığına uğradığı belirtildi. İran'da rejim değişikliği isteyenlerin ABD ve İsrail'in iktidara Mahmud Ahmadinejad'ı getirme planlarından rahatsızlık duyduğuna dikkat çekildi. Bu planın ABD ve İsrail'in İran'ı daha özgür ve daha iyi bir ülke yapma hedefinde olmadığını gösterdiği vurgulandı. Tahran'da 62 yaşındaki bir mühendis, rejim değişikliği bahanesiyle ülkemizi, havaalanlarımızı, yollarımızı ve fabrikalarımızı bombalayıp yok ettiler. Böylece Ahmadinejad'ı iktidara getirebilsinler diye mi? Sorusunu yöneltti. Geniş çaplı saldırıların İran'da başta savaşa destek verenlerin bile fikirlerini değiştirmelerine yol açtığı belirtildi. İranlıların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara da dikkat çekildi. İsfahan'da bir doktor eczanelerin ilaçları karneye bağladığını ve Sağlık Bakanlığı'nın ilaç kıtlığı nedeniyle doktorlara yalnızca hayati önem taşıyan ilaçlara reçete yazmalarını tavsiye ettiğini söyledi. Yemeklik yağın fiyatı geçen yıla göre %430, yumurtanın fiyatı %345, pirincin fiyatı ise %287 arttı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle İran'da rejim yanlılarının da sabrının tükenmeye başladığı vurgulandı. New York Times, ekonomik zorluklar çeken İran halkının dünyanın umrunda olmadıklarını düşünmeye başladıklarını da yazdı. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu direktörü Sanem Vekil, kimse onları düşünmüyor veya görüşlerini dikkate almıyor. Onlar etkilerinin ve kavrayışlarının ötesinde olan bu çatışmanın sadece bir kurbanı dedi.
7: Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim şu sıralarda Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüşüyor. Masada hangi başlıklar olduğunu NTV muhabiri Özgür Yılmaz'dan alacağız.
10: Evet, Venezuela denilince akla gelen ilk iki başlık şüphesiz enerji ve madencilik, ancak görüşmede bu iki başlık dışında da birçok konu başlığı da ele alınacak. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Görüşme Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde gerçekleştiriliyor ve yaklaşık yarım saat bu görüşmede geride kaldı. Görüşmede enerji ve madencilik konuları mutlaka ele alınacak dedik, ancak iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik işbirliği çalışmaları da, işbirlikleri de bu görüşmede ele alınacak konular arasında. Aslında Türkiye ve Venezuela arasında enerji ve madencilik başlıklarında temaslar yeni değil. 2024 yılında iki ülkenin enerji bakanları bu başlıklarda bir dizi anlaşmaya da imza atmıştı. Yine 2024 yılında Türkiye'nin Venezuela'nın güneyindeki sahalardan altın çıkarmasına yönelik anlaşmalara da imzalar atılmıştı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımları, Türkiye ve Venezuela arasındaki işbirliğinin bu işbirliğine yönelik adımların atılmasını da zorlaştırmıştı. ABD Başkanı Trump'ın bu yıl bu yaptırımları esnetmesi, gevşetmesi yeni fırsat pencereleri de açmış olabilir. Türkiye'nin daha önce yaptığı işbirlikleriyle, anlaşmalarla Venezuela'da yapmayı planladığı yatırımlara da zemin oluşturmuş olabilir. İşte bu görüşmede bu başlıklarda ele alınacak. Şüphesiz ziyaretin diğer bir boyutu da küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma. ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş ve bu savaşla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksaması petrol tedarikçisi ülkeleri yeni kaynak arayışına yöneltti. İşte bu noktada son haftalarda Hindistan öne çıktı ki Hindistan Venezuela'nın en önemli tedarikçi ülkeleri arasına girdi. Son haftalarda Venezuela'dan en çok petrol alan ülkeler arasına girdi Hindistan. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez de Türkiye'den önce Hindistan'daydı. Hindistan'da önemli bir dizi görüşmeler yaptı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İşte bu görüşmede petrol başlığı da ele alınacak konular arasında. Evet, görüşmede yaklaşık yarım saat geride kaldı. Görüşmenin ardından bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Bu açıklamada hangi konu başlıklarının ele alındığına yönelik daha ayrıntılı bilgileri de öğrenmiş olacağız. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde başka kabulleri de vardı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'nu da kabul etti ki bu görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Bu görüşmeye Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ayrıntılar bu şekilde.
7: Ayrıntıları Özgür Yılmaz'dan aldık. ABD Başkanı Donald Trump'ın NBC kanalına verdiği röportaj olaylı geçti. Röportaj sırasında Trump hem Kaliforniya'daki mevcut ön seçimlerin hem de 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğunu iddia etti. Sunucu Kristen Walker, Trump'a bu iddialarla ilgili kanıt sorduğunda ise öfkelendi ve programı terk etti. Seçimleriniz hileli ve siz de sahtekarsınız. Meet the Press de sahtekar. ABC de öyle, CBS de öyle, CNN de öyle.
11: Ama Sayın Başkan...
7: Hepsi tek taraflı, dürüst olmayan medya kuruluşları. Tamam, burada bitirelim. Çünkü artık yeterince gördüm. Teşekkür ederim. İyi günler.
11: Sayın Başkan, lütfen. Bu röportaj için Wisconsin'a kadar geldim.
7: Biliyorum.
11: Sizinle yağmurun altında bir saat oturdum ve size yeteri kadar zaman ayırdım.
7: Sana yeterince zaman ayırdım. Basınınızı düzene sokmanız gerekiyor. Çünkü biliyor musunuz, dürüst olmayan bir basına sahip bir ülke asla büyük olamaz.
11: Sayın Başkan, dinleyin. Bu röportaj için Wisconsin'a kadar geldik.
7: Hadi gidelim. CHP'de grup toplantısını kim yapacağı konusu tartışılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın yapılacak toplantıda kürsüde olacağını söylemişti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bugün kameraların karşısına geçti. Grup toplantısını ben yapacağım dedi. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası toplantıda kimin kürsüde olacağı netlik kazanmadı.
12: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce 1000'e yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Kurultayı toplamaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil, bir sağduyu göstermeleri, milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye de sebebiyet vermek değil, bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs Valiliği hayalim sözleri Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başlattı. Çiftçi'nin o sözlerine İsrail Savunma Bakanı Katz yanıt verince İsrailli bakanı Ankara'dan tepki yağdı.
13: Benim valiyken bir niyazım vardı, Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek.
14: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kudüs valiliği hayalim dedi. Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. İsrail devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir dedi. Bakan Çiftçi yeni bir açıklama yaparak İsrail'i bakanı sert sözlerle eleştirdi.
13: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz.
14: Kat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketlemişti. Yavaş, İsrailli bakana Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakanı hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz. Tarihimize parmak sallayamaz ifadeleriyle tepki gösterdi.
7: Milliyetçi Hareket Partisi bir il teşkilatını daha feshetti. MHP'nin Konya İl Teşkilatı görevden alındı. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. MHP yönetimi Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü'yü atadı. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Gaziantep'in aralarında olduğu 14 il başkanı görevden alınmıştı.
8: NTV Radyo.
7: Ermenistan'da Nikol Paşinyan sandıktan zaferle çıktı. Paşinyan tek başına hükümet kurabilecek. Ayrıntıları alacağız. Erivan'dan Derya Acemoğlu aktarıyor.
15: Artık iyice şekillendi. Senin de dediğin gibi Başbakan Nikol Paşinyan'ın zafer kazanarak iktidarını korudu bu seçimde de. Peki nasıl bir dağılım olacak parlamentoda? Oy oranına, oy sonucuna göre %49,9'unu aldı oyların ve 64 sandalyeye sahip oldu Sivil Sözleşme Partisi parlamentoda. Onu takip eden de en yakın rakibi yine anketlere göre de öyleydi. Güçlü Ermenistan İttifakı, Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı ittifakta %23 oy oranına ulaştı ve 29 sandalye kazandı. Bir parti daha girdi parlamentoya. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğini yaptığı Ermenistan İttifakı, o da %9,9 oy oranıyla 12 sandalyeye ulaştı. Parlamentoya 3 parti girmiş durumda. 4. bir parti de girebilir. Müreffeh Ermenistan Partisi, Zarukyan'ın partisi ancak 3,9 oy oranında kaldı. Barajı geçmesi için %4'e ulaşması gerekiyordu. Oy sayımının tekrar edilmesini istedi Zarukyan'ın partisi. Hali hazırda oylar sayılıyor. Yaklaşık 50 oya ihtiyacı var Müreffeh Ermenistan'ın parlamentoya girebilmek için. Bir diğer önemli nokta da tabii Sivil Sözleşme Partisi tek başına hükümeti kuruyor. Ancak Azerbaycan'la barış anlaşması için gereken anayasa değişikliği konusu var. Bunun için de parlamentonun 3/2 çoğunluğuna sahip olması lazım ama bu sandalye sayısına sahip değil Sivil Sözleşme Partisi. Bunun için birkaç sandalye daha desteğe ihtiyacı olacak ilerleyen dönemde gibi görünüyor. Bir yandan şunu da belirtelim. Gün boyu Paşinyan'a, Nikol Paşinyan'a destek mesajları geldi. Destek telefonları geldi. Özellikle Avrupa kanadından Avrupa Birliği liderleri bu sonucun Ermenistan'ın Avrupa yanlısı tutumunu teyit ettiğini söylediler. Genellikle bu mesajları verdiler tebrik ederek Paşinyan'ı. Ama tepki de var. Rusya'dan arka arkaya açıklamalar geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Petrov, Peskov seçim ihlalleriyle ilgili bilgiler aldıklarını ve bunları rapor ettiklerini dikkate aldıklarını söyledi. Dışişleri sözcüsü Rusya'nın Maria Zaharova'nın açıklamaları ise daha sertti. Zaharova muhalefete yönelik baskı uygulandığını söyledi Ermenistan'da ve seçimin meşruiyeti tartışmalı dedi. Aynı zamanda seçim sonucunun Paşinyan'ın gücünü zayıflattığını gösterdiğini söyledi ve iktidar tekeli kırıldı Sivil Sözleşme Partisi'nin dedi Zaharova. Şunu söyleyelim, Mayıs ayı başından bu yana özellikle muhalefetteki Güçlü Ermenistan İttifakı, Karapetyan'ın liderliğini yaptığı Güçlü Ermenistan İttifakı'ndan özellikle bazı üyelerle ilgili oy satın aldıklarına dair iddialar vardı ve soruşturma yürütülüyordu. Zaten hali hazırda Samvel Karapetyan da bildiğiniz gibi yaklaşık bir yıldır ev hapsinde hükümeti devirmeye teşebbüs suçlaması ve başka suçlamalarla. Ama şunu da söyleyelim, uluslararası gözlemciler seçimi takip etti ve seçime dair sakin ve hem oy verme süreci hem oy sayımı sürecine dair sakin ve sorunsuz olarak tanımladılar. Son olarak Türkiye ile ilgili de bir not verelim. Nikol Paşinyan seçim zaferini ilan ettiği konuşmasında Türkiye'ye de değindi. Yeni dönemde Türkiye ile diyaloğun ötesine geçilmesini istedi ve ilişkilerin daha da kurumsallaştırılmasını istedi Burcu.
7: Derya Cemoğlu Erivan'dan aktardı. NTV ile ortak yayında dinledik. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
16: Bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Öğrenciler yere çökmüş depremin bitmesini beklerken gölgelik olarak yapılan metal yapı çöktü. Filipinleri 7,8'lik deprem vurdu. Deprem ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde yerin 55,2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu ifade ediliyor. Filipinler Sismoloji Ajansı depremin ardından önce tsunami uyarısı yayınladı. Ancak depremden birkaç saat sonra uyarı kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, İlk depremden yaklaşık 2 saat sonra en büyüğü 6,5 olan bir dizi ağaçının meydana geldiğini duyurdu. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü. Yerel basın deprem sonrası ülkedeki bazı uçuşların iptal edildiğini yazdı. Mindanao bölgesindeki Davao kentinde tüm dersler iptal edildi. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Son olarak geçen yıl Ekim'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
7: TOKİ, 64 ilde 20 bin yeni sosyal konutu önümüzdeki günlerde satışa sunacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum örnek bir daire paylaşımı yaptı.
16: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin yeni konut kampanyası başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek bir dairenin görüntülerini paylaştı.
17: TOKİ ile yeni yapacağımız açık satış kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var.
16: Bakan kurumun paylaştığı görüntülerde Saraycık'ta 2+1 konutlardan detaylar yer aldı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlar salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayacak. 21.400 lira taksitle satılacak. 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarda satışa sunulacak. Kampanya kapsamında 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin adımlarda %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak. 15 Haziran'da başlayacak satışlar için başvurular Ziraat ve Halk Bankası şubelerinden alınacak. Bu kampanyadan yalnızca evi olmayanlar faydalanabilecek.
7: Vatandaşın birikimleri altın ve yatırım fonuna akıyor. Toplam finansal birikim 26 trilyon liraya yaklaşırken varlıklar içinde en hızlı artış %133 ile altında görüldü.
16: Türk halkı yatırımlarını altın ve fonlarda tutuyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre finansal araçlara yapılan yatırımlarda TL mevduat hala en büyük paya sahip. Ancak tercih giderek altın ve yatırım fonlarına kayıyor. Merkez Bankası'nın yayınladığı yılın ilk çeyreğine ait finansal istikrar raporuna göre hane halkının toplam varlıkları geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,3 artış kaydederek 25 trilyon 898 milyar liraya ulaştı. Finansal varlık hacmi içinde Mart sonu itibarıyla en büyük bölümü 8 trilyon 38 milyar lirayla TL cinsi mevduatlar oluşturuyor. Mevduat hacminde artış oranı %19. Ağırlıkta altından oluşan kıymetli maden depo hesaplarının hacmi ise son bir yılda %132,9'la rekor bir büyüme kaydederek 3 trilyon 947 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonu portföyü ise son bir yılda %68,9 artışla 7 trilyon 448 milyar lirayla TL mevduat hacmine yaklaştı. Döviz cinsi mevduat hesaplarının toplam hacmi ise yıllık bazda dolar cinsinden %11 daraldı. Bunun TL karşılığı kur artışı ile birlikte sadece %4,5'lik bir artışla 2 trilyon 740 milyar lira oldu. Borsaya yatırımın zayıf seyrettiği devlet katkısının düşürülmesinin de emeklilik fonlarına ilgiyi azalttığı görülüyor.
7: Sırada haber turu var. İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. İddianamede zanlının çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Olay 14 Ocak'ta Güngören'de bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası yaşanmıştı. Zanlı Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürmüştü. İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsünde 81 yaşındaki Ender Eliç'in tutunmadan seyahat ediyordu. 20 kilometre hızla giden otobüs şoförü fren yapınca yaşlı adam dengesini kaybetti, yere düştü. Ender Eliç'in hastaneye kaldırılsa da bir gün sonra hayatını kaybetti. Emniyete götürülen otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dolandırıcılar bu kez bankamatikleri kandırdı. 50 dolarlık sahte banknotları ATM'lere yükleyip başka ATM'lerden Türk lirası olarak çeken 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle 102 bin doları dolaşıma soktuğu ve bu tutarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçen ay 82 bin gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanın verdiği bilgiye göre denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142 milyon lira idari para cezası kesildi. 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı, fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz ifadesini kullandı. Karabük'te CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'na düşüp kaybolmuştu. Aramalar sabaha kadar sürdü. Ekipler 72 yaşındaki Erten'in cansız bedenine ulaştı.
16: Dengesini kaybedip çaya düştü. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedeni bulundu. Olay Karabük Zonguldak Karayolu'nun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ve beraberindekiler otomobilde mola verdi. 72 yaşındaki Erten, ayağının kayması sonucu 10 metreden yuvarlanıp Filyos Çayı'na düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma ekipleri de bölgeye gitti. Suda geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalar gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 drone'la sürdürüldü. Sabah saatlerinde acı haber geldi. Mustafa Erten'in cansız bedeni düştüğü yerden 1700 metre ileride bulundu.
7: Bursa'da enginar hasadı başladı. Enginarlar sofralara ulaşmadan önce ustaların elinde şekilleniyor. Ustalar tek bir enginar için onlarca bilek hareketi yapıyor. Aylık gelirleri ise 240 bin lirayı buluyor.
16: Hasat sezonu başladı. Enginar soyanlar yoğun mesaide. Günde 1000 tane enginar soyan ustalar aylık 240 bin lira kazanıyor.
18: Günlük sabit 2,5 ay enginar, hiç durmadan enginar soyuyorum. Geri kalan 9 ay gidip bir fabrikada çalışıyorum.
16: Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da hasat başladı. Hasat edilen enginarlar tek tek soyuluyor. Ancak enginar soyucu olarak adlandırılan ustaların sayısı oldukça az. Uzman bir işçi yaklaşık 3 ay boyunca günde 1000 tane enginar temizliyor. Enginarın tanesini 8 ile 15 lira arasında bir fiyata soyuyorlar. Aylık kazançları ise 240 bin lira. Enginar temizleme ciddi bir el emeği ve ustalık gerektiriyor.
18: Mecburen şu bıçak sabit durması gerekiyor. Bıçak değil. Bu sol taraftaki bilek hep dönüyor. Bıçak döndüğünde enginar harita gibi yuvarlak çıkmaz. Zaten bilekler şişiyor yani. Geri geliyor, eve gidiyoruz. Evde zeytinyağıyla bileklerimizi ovalıyoruz.
7: Haziran ayı doğa takvimine göre karga yavrularının uçmayı öğrenmeye başladığı dönem. Bu nedenle de yerde uçmaya çalışan çok sayıda karga yavrusu görülebilir. İstanbul'da bir kişi de uçmaya çalışan karga yavrusunu eline alıp yardım etmek istedi. Ancak o yavrunun annesinden beklenmedik bir karşılık aldı.
19: Bırak! Bırak abi!
20: Parkta otururken uçmaya çalışan karga yavrusunu gördü, eliyle tutup yardım etmek istedi. Ancak yukarıda bekleyen anne karga, yaşlı adamın amacını anlamadı. Yavrusuna zarar geleceğini düşünüp saldırıya geçti.
19: Bırak abi!
20: Adam yavruyu bıraktı ama artık çok geçti. Karga yaşlı adama saldırıp başını gagaladı.
19: Çıkın çocuklar, uzak durun kuştan.
20: Yaralanan yaşlı adamın başı kanlar içinde kaldı.
19: Burnunu mu vurdu abi? Kafayla mı?
0: Kafama vurdum herhalde.
20: Çevredekiler yardıma koştu ancak adamın kafasındaki kanama durmayınca dikiş atılması için hastaneye kaldırıldı. Sultan Gazi'de yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yavru karga ve annesi ise parktan uzaklaştı.
19: Bırak! Bırak, bırak abi!
20: Doğa takvimine göre ilkbahar aylarında yumurtadan çıkan karga yavruları Mayıs sonu ve Haziran'da uçmayı öğreniyor. Uzmanlar bu dönemde yerde uçamıyor gibi görünen karga yavrularına yardım içinde olsa dokunulmaması gerektiğini belirtiyor.
7: Sakarya, dağ bisikleti eliminatör Avrupa Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yaptı. Farklı ülkelerden sporcular Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin zorlu parkurunda mücadele etti.
16: Bisiklet dünyasının kalbi Türkiye'de atıyor. Uluslararası Bisiklet Birliği UCI 2026 Dağ Bisikleti Eliminatör Avrupa Şampiyonası Sakarya'da yapıldı. 16 ülkeden 49 sporcu Avrupa'nın en iyisi olmak için pedal çevirdi.
21: Hem şehrimizin gelişmesine, tanıtımına ve spor altyapısını dünyadaki tüm spor dostlarına sunmuş oluyoruz. Ayçiçeği Vadisi'nde biz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla önceden yapmış olduğumuz altyapı tesisleriyle birlikte bugün Avrupa'nın ve dünyanın en önemli spor altyapılarından birine sahibiz.
16: Bisiklet şehri kimliğiyle öne çıkan Sakarya'da birçok sportif etkinlik de düzenleniyor. Bu sayede çocuklar ve gençlerin sağlıklı yaşama katılması da sağlanıyor.
21: Hem takım sporlarında hem bireysel sporlarda, salon sporlarında başta olmak üzere çok ciddi yatırımlar aldı. Biz şehrimizi şöyle tanımlıyoruz. Sporun ve sporcunun dostu şehir. Gençlerimiz motive olmaya, özenmeye ve spora ciddi anlamda sevmeye başladılar. Biz de kendilerine bisiklet hediyeleriyle, onlara küçük de olsa organizasyonlar düzenleyerek, yarışmalar düzenleyerek onları daha çok sevdirmeye çalışıyoruz.
16: UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası 13-14 Haziran'da Sakarya Ayçiçeği Vadisi'nde düzenlenecek.
7: Hafta sonu İstanbul'a Rus turist akını vardı. Belaruslu savaş karşıtı rapçi Max Kors, Dolmabahçe'de hayranlarının karşısına çıktı. Belarus ve Rusya'da konser vermesi yasaklanan şarkıcı büyük ilgi gördü.
16: İstiklal Caddesi'ni kapattılar, Beşiktaş'a akın ettiler. O kadar kalabalıktı ki sahil yolunda trafiği durdurdular. Şarkılar söylediler, dans ettiler. Eğlenceleri konser öncesi başladı, sonrasında da devam etti. Belaruslu savaş karşıtı rapçi Max Korj'un İstanbul'daki konserini çoğunluğu yurt dışından gelen on binlerce seyirci izledi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konsere özellikle Rusların ilgisi yoğundu. Çünkü Max Korj savaş karşıtı söylemleri nedeniyle hem Rusya'da hem de kendi ülkesi Belarus'ta yasaklı. Rus hayranları 37 yaşındaki şarkıcı için İstanbul'a konser turları düzenledi. Stadyumdaki konserde coşkulu bir kalabalık vardı. Sosyal medyada da Max Korj rüzgarı esti.

0: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
12: Marmara ve Ege'de Sertesen Poyraz ve Kariyel özellikle deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir. Ayrıca açık alanlarda dikkat gerektiriyor. Orman yangını riski yüksek. Akdeniz kıyılarındaysa nemin artmasıyla bunaltıcı hava koşulları var. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunmalı.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
13: Mobiliz. NTV Radyo.
14: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
16: Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi.
17: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi.
18: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.
19: Sayın Aziz Yıldırım 17.245 oy.
18: Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra başkan oldu.
17: Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, etmeyeceğiz hep beraber.
18: Ali Koç'un 2018'de kendisine karşı elde ettiği rekoru kırarak başkanlığa dönen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi.
17: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
18: Aziz Yıldırım seçim galibiyetini üyelerle birlikte tezahürat yaparak kutladı.
17: Son sözümüz Fenerbahçe.
18: 9.927 oyda kalan Hakan Safi ise rakibini tebrik etti.
11: Ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
18: Olağanüstü genel kurulda başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın görev süresi bir yıl olacak. Sarı lacivertliler gelecek yaz olağan genel kurulda yeniden sandığa gidecek.
17: Son sözümüz Fenerbahçe.
16: Amilli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlıları Türk vatandaşlar yalnız bırakmadı. Amilli takım sabaha karşı kente ulaştı ve konaklayacağı otele yerleşti. Kafileyi Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. A milliler Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında pazar saat 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar ikinci maçında Paraguay, üçüncü maçında da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Real Madrid'de başkanlık seçimini Florentino Perez kazandı. Rakibi Enrique Riquelme'yi geride bırakan 79 yaşındaki Perez başkanlık koltuğunu korudu. İspanyol devini 20 yıldır yöneten Perez seçilmesi halinde teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu göreve getireceğini açıklamıştı. 13 yıl önce Real Madrid'den ayrılan Portekizli son olarak Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştırmıştı. Christian Eriksen yürekleri bir kez daha ağızlara getirdi. Danimarkalı futbolcu Ukrayna ile oynanan hazırlık maçının 65. dakikasında yerde kaldı. Karşılaşma askıya alındı. Danimarka Futbol Federasyonu 34 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Eriksen'in yere yığıldığı anlar 2021 yılını akıllara getirdi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynadıkları maçta kalp krizi geçiren Eriksen'e sahada müdahale edilmiş. 13 dakika boyunca süren kalp masajı ve şok cihazlı tedavinin ardından oyuncu hayata döndürülmüştü. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından yenen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez finalde mücadele edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta normal süre 87-87'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko maçı 102-93 seriyi de 3-1 kazandı ve finale yükseldi. Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain eşleşmesinin ardından belli olacak. Bahçeşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı bugün saat 20'de oynanacak. Tenis dünyasının artık yeni bir Grand Slam şampiyonu var. Fransa açığı erkeklerde Alexander Zverev kazandı. Dünya 3 numarası Zverev finalde İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yendi ve kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Teniste sezonun bir sonraki Grand Slam turnuvası Wimbledon 29 Haziran'da başlayacak. Formula 1'de Kimi Antonelli kazanmaya devam ediyor. 19 yaşındaki sürücü Monaco Grand Prix'sinde de podyumun ilk basamağına çıktı. Max Verstappen ikinci cepten başladığı yarışı arıza nedeniyle tamamlayamadı. 60. turda Lance Stroll'ün kazasının ardından güvenlik aracının piste girdiği yarış yeniden başlarken bu kez Ferrari sürücüsü Charles Leclerc bariyerlere girdi ve kırmızı bayrakla yarışa ara verildi. Son bölümde liderliğini sürdüren Antonelli Monaco'dan da galibiyetle ayrıldı. Lewis Hamilton ikinci olurken podyumu Red Bull sürücüsü Isaac Hajar tamamladı. Formula 1'de heyecan önümüzdeki hafta sonu koşulacak Katalunya Grand Prix'si ile sürecek.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 25-29. Kilometrelerinde ve Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
13: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
14: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
16: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
17: Yoksa sorun değil.
16: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
15: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
2: Türkiye'nin obezite karnesi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 sağlık araştırmasına göre 15 yaş üstü obezlerin oranı %21.8'e yükseldi. 3 yıl önce bu oran %20 seviyesindeydi. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı ise neredeyse %90. Araştırma sadece obeziteyi değil, başka riskleri de ortaya koyuyor. TÜİK'in sağlık verilerini iç hastalıkları uzmanı Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'da değerlendirdi.
18: Obezite biliyorsunuz çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesine bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bir hastalık olarak kabul ediliyor aslında. Hani biz bunu bir hastalıkmış gibi görmüyoruz. Genelde bu bir fiziksel problemmiş gibi algılanıyor ama yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi olarak doğrudan tehdit eden bir durum.
2: Artış kaydediliyor dedik.
18: Doğru.
2: Siz bu obezite konuda artışını neye bağlıyorsunuz hocam?
18: Şimdi şöyle, mesela bana poliklinik olarak da çok fazla hasta geliyor. Son dönemde metabolik problemli ve obez olan hastaların çoğunun evden çalıştığını görüyorum ben. Yani bu pandemiden sonra maalesef evden çalışma şekli çok arttı. İnsanlar evde çalıştıkları dönemde bir hareketsizler, iki sürekli bir şeyler yiyorlar ve tüketiyorlar. Temel nedenlerden biri ise sağlıklı beslenme olayının maalesef yapılamaması. Yani genelde sağlıksız, hazır, fast food, paketli gıdaların tüketiminin çok olması. İkincisi de hareketsizlik tabii. Yani sedenter dediğimiz bir yaşam tarzı olması. Teknolojinin de burada çok ciddi payı var. Artık yani insanlar genelde cep telefonları, tabletler, işte ne bileyim oyun konsollarının karşısında çok fazla vakit geçiriyorlar. Aktivite ve spor faaliyetleri maalesef çok azalmış durumda.
2: Bunu engellemek için ya da obeziteyi atlatabilmek için ne gibi yollar var? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? Herhangi bir tedavisi var mı?
18: Şimdi şöyle, öncelikle tabii ki her şeyin doğal şekilde tedavi edilmesini istiyoruz. Yani işte düzenli hareket, mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu çalışma diyor ki haftada 150 dakika, günlük 30 ila 50 dakika arasında aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor. Yani bu ne demek? Açık hava yürüyüşü demek. Yani koşu değil, yürüyüş şeklinde 30 dakikayı geçecek ama 50 dakikanın üstüne çok da fazla çıkması önerilmeyen bir durum. 150 dakikadaki yürüyüşler hem kalp damar sağlığı hem obezite açısından öneriliyor. Su tüketimi çok önemli. Su tüketimi, yani günlük kilogramınızla 30'u çarpıyoruz, 30 mililitreyi. Örneğin 100 kilo bir insanın 30'la çarptığımız zaman 3000 mililitre, yani 3 litreye yakın bir boş mideye, tabii bu gıdalarla değil de bir su tüketmesi gerekiyor. Yine bu çok önemli. Aşırı yağlı, işte dediğim gibi paketlenmiş ürünlerden kaçınmak, aslında düzenli bir uyku. Hani o da çok önemli. Çünkü genel sağlığı obeziteyi etkileyen parametreler taşıyor. Stresten olabildiğince kaçınmak. Biliyorsunuz çoğu yeme bozukluğu aslında duygu durum bozukluğundan kaynaklanıyor. Yani strese bağlı yiyor insanlar. Mutlu oluyorlar yiyorlar. Strese giriyorlar yiyorlar gibi ifadeleri çok kullanıyor hastalarımız. Mümkün mertebe işte yoga yapmak, aerobik egzersizlerde bulunmak, işte pilates yapmak, yürüyüşler yapmak, geziler yapmak gibi bir takım faaliyetler aslında obeziteyle mücadelemizde bize yol gösterecek, yardımcı olacak şeylerin başında geliyor. Obezitenin tabii ki ciddi tedavisi var. Eğer çok ciddi obezite problemi varsa, biliyorsunuz bu vücut kitle endeksine göre hesaplanıyor. İşte boyu kilogram cinsinden kiloyu boyun karesine, metre cinsinden karesine bölüyoruz ve bir değer elde ediyoruz. Bu değer 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu diyoruz. 30'un üstüne de obezite diyoruz. 30'un üzerindeki olan obez bireylerde cerrahi uygulanıyordu daha önceden, biliyorsunuz. Obezite cerrahisi dediğimiz çok farklı ameliyat yöntemleri vardı. Ama FDA son dönemde çıkan bir takım GLP-1 analogları dediğimiz enjeksiyonlar var. İğneler yani. Bunların cerrahiyle olan kıyaslamalarını yaptı bilimsel çalışma olarak ve enjeksiyon kullanmanın cerrahiye göre hem daha uzun dönemde faydalı olduğunu, aynı zamanda cerrahinin bir takım risklerini de içermediğini raporladı. Günümüzde çok yaygın olarak sizler de çevrenizde duyuyorsunuzdur. Obeziteyle ilgili bir takım enjeksiyonlar, iğneler kullanılıyor. Ben aynı zamanda bir tedavi uzmanıyım. Yani bir takım takviyeler de, özellikle metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı, ödem atıcı bir takım takviyeler de yine obezite tedavisinde kullanılabilir.
2: Hocam ilk başta obezitenin sebep olduğu bazı durumları anlattınız. İşte yaşam süresinin kısalması gibi bazı yan hastalıklara da yol açıyor. O kısmı biraz açmanızı rica edeceğim. Ne gibi obezite yan etkilere sebep oluyor? Bunu anlatabilir misiniz?
18: Tabii. Yani o kadar önemli şeyler var ki aslında. Mesela işte uyku apnesi ve horlama çok önemli nedenlerden. Diyabete yol açabiliyor, kemik erimesine yol açabiliyor. GUT dediğimiz durum var, biliyorsunuz. Çok fazla obezlerde, çok fazla protein tüketimine bağlı olarak ürük asidinin artmasına bağlı eklemlerde bir takım problemlerin olması. Kadınlarda özellikle endometriyum, yani rahim kanserinin artışı. İşte doğurganlığı azaltıyor, infertilite dediğimiz durum. Hipertansiyona yol açabiliyor, ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine yol açabiliyor. İşte karaciğer yağlanmasına yol açabiliyor. İşte biz buna eskiden masum derdik karaciğer yağlanmasına, ama şu anda karaciğer yağlanması sirozom ve karaciğer nakillerinin aslında en sık nedeni ve obeziteyle ilintili bir durum. Kolon enfeksiyon oluşumuna neden oluyor. Özellikle obez erkeklerde kolon, rektum, prostat kanser riski artıyor. Obez kadınlarda safra kesesi, işte yumurtalık, işte over dediğimiz yine meme kanseri maalesef yükseliyor. Aslında tek bir sorunu çözdüğümüzde bu kadar çok sorundan da kendimizi korumuş oluyoruz.
2: Biraz da gıda kısmını da konuşalım isterim. Sadece Türkiye'de değil ama tabii dünyada da zaten bu bir sorun, sizin de söylediğiniz gibi. Sadece egzersiz değil, gıda tarafında da aslında kalitesiz mi besleniyoruz hocam, ne dersiniz?
18: Ya şimdi kalite her geçen gün, nüfus sürekli arttığı için her geçen gün yediğimiz gıdaların kalitesi düşüyor. Bazı sosyal medya mecralarından da dinleyicilerimiz duyuyordur. Hani yani bundan 15-20 yıl, 30 yıl önce

0: tabii ki sonuçta obezite kaçınılmaz hale geliyor. Daha çok sebze, daha çok meyve, sağlıklı sebze, sağlıklı meyve, işte sağlıklı su tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte su miktarının artırılması aslında obezite tedavide bir parametre. Yani çok önemli bir parametre. Yani biz bir arabacığın benzinlerini dolduruyoruz, depoyu sürekli dolduruyoruz ama yakmıyoruz, öyle düşün. Bu şekilde de tabii obezite kaçınılmaz hale geliyor. İşte kırmızı meyveler, mor meyveler, turuncular, bunlar içermiş olduğu çok değerli, bunu rengi veren işte antosiyanidin dediğimiz, fenoller dediğimiz bir takım bileşikler var vücutta. Aynı zamanda antikanserojen, anti-aging, yani longevity'de de kullanabileceğimiz şeyler bunlar. Bunları özellikle de mevsim olduğu için söylemek istiyorum. Yani işte kiraz, havuç, çilek gibi şeylerin sağlıklıysa tabii. Hani sağlıklıysa, bir takım tarım ilaçları içermeyenleri bu dönemde bol miktarda tüketilmeli. Ve hareketle birlikte su burada temel şeyi oluşturuyor. Şeker içeriği yüksek, özellikle karbonhidrat içeriği yüksek hamur tatlıları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Birçok insan kuru yemişleri tüketiyor sağlıklı olduğunu düşündüğü için. Evet, son derece sağlıklı. Çünkü sağlıklı yağ asitleri içeriyor. Ama ne zaman? Çiğ iken. Onları ısıttığımızda, kavurduğumuzda o sağlıklı yağ asitleri trans yağ dönüşüyor. Kızartma yağı gibi oluyor yani. Yani bir anda sağlıklı kuru yemiş yiyorum diyen kişiler eğer bunu çiğ yemiyorsa maalesef sağlıksız bir şey tüketmiş oluyorlar.
1: İğnelerden bahsettiniz. Onunla ilgili bir tavsiyeniz olur mu, bir değerlendirmeniz olur mu? Çünkü son yıllarda çok popülerleşti ve herkes merak ediyor. Obeziteden ya da fazla kilolardan kurtulmak için başvurmak isteyenlerin sayısı arttı. Siz ne dersiniz?
0: Türkiye'de doğal tedavi yöntemleri uygulamama rağmen, fitoterapist olmama rağmen bu iğneleri en çok kullananlardan biri olduğum söyleniyor bana. Bu yönde de çok fazla hasta takip ediyorum ve araştırmaları da tabii doğal olarak çok yakından takip etmek durumundayız. Bu iğneler FDA, yani Amerika'daki sağlık otoritesi tarafından onaylanmış durumda. Hatta cerrahiyede daha önce söylediğim gibi üstün olduğu araştırmalarla gösterilmiş. EMA tarafından, Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından da onaylanmış. Yani bunların çoğu geri ödemede aslında, yani orada yurt dışında geri ödeme kalemi içerisinde. Bunlar kalp damar sağlığı, işte bir tanesi uyku apnesi, diyabet endikasyonları almış durumdalar. Yani bu durumlarda kullanılıyorlar. Burada tabii şöyle çok önemli bir şeyi ben söylemek istiyorum. İnsanlar bizi dinliyorlar şu anda, dinleyicilerim. Bunlar tamamen gidip eczaneden alınacak ve başlanacak kesinlikle iğneler değil. Bunların çünkü kullanılmaması gereken bir takım durumlar var, sağlık durumları var. İşte safra kesesinde taş olması, pankreatit öyküsü, işte tiroidin belli bazı hastalıklarında maalesef kullanılmıyorlar. Doktor takibi yapılması lazım. Sonuçta bunlar ilaç. Bir takım yan etkiler oluyor mu? Etkinlik nasıl? İşte doz artırılmalı mı? Ya da ilaç kesilmeli mi? Devam edilmeli mi gibi şeyler çok önemli. Genel anlamda olaya fiziksel bakmayalım, kesinlikle sağlık sorunu olarak bakalım. Oldukça ciddi faydaları olan iğneler bunlar. Ama dediğim gibi doğru yerlerde hekim kontrolü altında yapılırlarsa.
1: Profesör Murat Hakan Terekeci NTV Radyo'daydı.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bu haftaya bir göz atalım, biraz bölge bölge bahsedelim. İstanbul, Marmara bölgesinde ve Karadeniz'de sıcaklıklar fazla değişmeyecek. O Poyraz rüzgarı İstanbul'da serin serin esmeye devam edecek. Hatta akşamları biraz üşüyoruz da hırkaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Ege bölgesinde de sıcaklıklar yüksek. Aydın 35 derece gölgede, Manisa Denizli 34 derece, İzmir öyle 33-34 derecelerde. Ama o bölgede de karayel yönlü serinlik veren rüzgarlar var. Tabii bu bölgede güneşin altındaysanız sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde hissediliyor. Ancak bu hafta hem sıcaklık yüksek dedik, Ege'de kuvvetli yağışlar da var. Hatta yarın Manisa, Kütahya, Muğla, Denizli, Afyon boyunca birden çok şiddetli gelecek bu yağışlar. Sele karşı dikkatli olmak gerekiyor. Akdeniz bölgesinde lodos estiği için, yani batıya oranla farklı bir rüzgar var orada, lodos estiği için o bölge sıcak. Özellikle Adana bölümünde 35 derece sıcaklık var gölgede. Güneşin altı 45 dereceyi buluyor.

0: Güneydoğu'da da aynı şekilde o bölgede lodos esiyor. Çölden esiyor, sıcak esiyor. Diyarbakır 35 derece. Yani batıda Poyraz'la hava biraz serinken Güneydoğu'da Akdeniz'de lodosla çok daha sıcak bir hava var. Ardahan, Kars, Ağrı bölümünde şiddetli yağışlar neredeyse bir hafta devam edecek. O bölgede de dere taşkını ve sel tehlikesi var. Ayrıca Erzurum'da sağanaklar sürecek. Trabzon kesiminde de salıdan itibaren sağanaklar var. Ankara salı günü açık ama çarşamba günü hem Ankara hem İç Anadolu genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yani toparladığımızda bu haftada ülkenin iç kesimlerinde o şiddetli birden gelen yağışlar, konvektif yağışlar devam ediyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
5: NTV Radyo.

0: Sonra sonra.
1: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
2: Niçin?
1: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
3: geçmişe dönmek de lazım.
1: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
3: Bu mesajın etkisi ne olacak?
2: Bu ikilemden hangisi gerçekten doğru?
1: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. Ana arterlerde trafik yoğunluğu en üst seviyede bu dakikalarda. Özellikle Avrupa yakası için Tem Halkalı mevkiinde ciddi bir yoğunluk var. Ayrıca Beylikdüzü öncesinde Avcılar'dan başlayan yoğunluk var. Anadolu yakası içinse Maltepe ve Uzunçayır arasında iki yönlü yoğunluk en üst seviyede devam ediyor. Avrasya Tüneli için Samatya mevkiinden itibaren bir yoğunluk var. Anadolu'dan geçişler bu dakikalarda akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü içinse yine Beylerbeyi'nden başlayan bir yoğunluk var ve Darülaceze ve Büyükdere Caddesi sanayi mevkiinden itibaren ciddi bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa yakasından geçişlerde bir hayli yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
4: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'da. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Yılmaz'dan alalım.
5: Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde devam ediyor. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Görüşmede hangi konu başlıkları ele alındı, neler konuşuldu, buna ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan önümüzdeki dakikalarda bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Ancak bu görüşmede enerji ve madencilik konularının ele alınması bekleniyordu. Bu konuda da bir önceki yayınımızda da ayrıntıları aktarmıştık. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalar da bu görüşmede ele alındı. Aslında Türkiye ve Venezuela arasındaki enerji ve madencilik alanlarındaki temaslar yeni değil. Şubat 2024'te de iki ülkenin enerji bakanları bu başlıklarda birçok anlaşmaya imza atmıştı. Yine aynı yıl 2024 yılında Türkiye'nin Venezuela'nın güneyindeki sahalarda altın faaliyetlerine ilişkin de bir dizi anlaşmaya imza atılmıştı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yaptırımları nedeniyle Türkiye ve Venezuela arasındaki işbirliği ve bu işbirliği sonucunda atılması planlanan adımlarda da zorluklar yaşandı. Bu yıl ABD Başkanı Trump yönetiminin bu yaptırımları gevşetmesi, esnetmesi de Türkiye ve Türkiye'deki şirketlerin Venezuela'da yatırım yapmasına yönelik yeni fırsat pencereleri de açtı. İşte buna ilişkin konu başlıkları da burada ele alındı. Tabii ki iki ülke arasındaki ticaret hacmi, bu ticaret hacminin artırılmasına yönelik, ticaretin artırılmasına yönelik neler yapılması gerektiği konu başlıkları da ele alındı bu görüşmede. Ziyaretin diğer bir boyutu da küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma, ABD, İran ve İsrail arasındaki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksaması petrol ithalatçısı ülkeleri yeni kaynak arayışlarına da yöneltti. İşte son haftalarda bu noktada Hindistan öne çıktı. Hindistan son haftalarda Venezuela'dan en çok petrol alan ülkeler arasında geliyor. İşte bu görüşmede de petrol konusu da ele alındı. Petrol de önemli bir başlık olarak bu görüşmede ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde çalışmalarına devam ediyor. Bugün başka görüşmeleri de oldu, başka kabulleri de oldu. Türkiye Ermenileri Patriği Sak Maşalyan'la AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'nu da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmede basına kapalı gerçekleştirildi. Bu görüşmeye Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Evet, burada gelişmeleri takip ediyoruz. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde birazdan da İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'le yapılan görüşmeye ilişkin önümüzdeki dakikalarda bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.
4: Özgür Yılmaz aktardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşini suç örgütünün adını kullanarak tehdit eden kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre sosyal medya üzerinden Daltonlar isimli suç örgütünün adını kullanan bir kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında paylaşımları yapan kişinin Barış Karakaş olduğu tespit edildi. Karakaş, Samsun Terme'de gözaltına alındı. Yapılan incelemede suç örgütü liderinin fotoğrafını profil görseli olarak kullandığı belirlendi. Ankara'ya getirilen Karakaş, adli işlemlerin ardından tutuklandı. CHP'de grup toplantısını kim yapacak sorusu hala yanıt bulmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın yapılacak toplantıda kürsüde olacağını söylemişti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de bugün kameraların karşısına geçti ve grup toplantısını ben yapacağım dedi.
6: Benim konuşacağım, grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeri'yi kürsüde anacağım.
7: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Şimdi gözler grup toplantısının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası saat 13.30'da başlayacak toplantıda kimin kürsüde olacağı netlik kazanmadı.
6: Bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
7: Özel grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma programına katılacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı açıklanınca Özel Manisa programını iptal etti. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
6: Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
7: Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiası gündemdeyken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la görüştü. O görüşmenin ardından Oda TV'ye konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Emir'in topluca DSP'ye geçsek, kurultayda yönetimi biz alsak olur mu teklifinde bulunduğunu öne sürdü. O iddiayı yalanlayan Murat Emir ise, DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı dedi.
4: Bu konuda CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan bir açıklama geldi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın mecliste grup toplantısını gerçekleştirecek. Tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir dedi CHP sözcüsü Müslim Sarı. Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir ifadesini kullandı CHP sözcüsü Müslim Sarı tarafından yapılan açıklamada. Milliyetçi Hareket Partisi bir il teşkilatını daha feshetti. MHP'nin Konya İl Teşkilatı görevinden alındı. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. MHP yönetimi Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü'yü atadı. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Gaziantep'in aralarında olduğu 14 il başkanı görevden alınmıştı. Orta Doğu gündemine bakalım. İran ve İsrail karşılıklı saldırıların ardından ateşi durdurdu. Karar öncesi ABD Başkanı Donald Trump da bu yönde çağrı yapmıştı. Neler söyledi? Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezler sözden alalım.
8: Cumartesi erken saatlerde yükselen gerilim şu an için bir miktar düşmüşe benziyor. Şu ABD Başkanı Donald Trump her iki tarafa da ateşi kesmeleri çağrısında bulunmuştu. Hem İran devrim muhafızları İsrail'e yönelik askeri operasyonları sonlandırdığını duyurdu. Netanyahu da bir diğer saldırının olmayacağını, başka bir saldırıya yönelik hazırlıklardan geri adım atıldığını biliyoruz. İsrail tarafından da ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda iki taraf arasında çatışmanın yeniden başlamış olmasına rağmen İran'la müzakerelerin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi. Eğer tırnak içerisinde cehalet ya da aptallık buna engel olmazsa, engel teşkil etmezse ifadesini kullandı. Amerika'nın uygulamakta olduğu ablukasının hala devam edeceğini, tam olarak uygulanmaya devam edileceğini söyledi. Nihai bir anlaşmaya varılana kadar. Tabii ABD Başkanı Donald Trump aslında haftalardır diyor İran'la anlaşmaya yakınız diye. Bir yandan da hem Amerika hem de İsrail'in silahlı kuvvetleri orduları arasındaki temas da devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir son bir gün içerisinde, 24 saat içerisinde CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper'la iki kez görüştü. Şunu biliyoruz, ABD ordusunun İsrail'le birlikte İran'a bir saldırı gerçekleştirmediğini biliyoruz. Amerikan ordusunun İsrail ile İran arasında tırmanan bu son gerilim esnasında İran'dan gelen herhangi bir füzeye ya da drone'a, insansız hava aracına müdahale etmediğini de biliyoruz. Etkisiz hale getirme manasında ve şu anda da Amerika'nın değerlendirmesi İran'ın Amerika'ya ait herhangi bir unsuru hedef almadığı yönünde. Şimdi ABD basınındaki, kamuoyundaki yorumlara da bakacak olursak Netanyahu açısından, İsrail açısından tabii bu son İran'la yaşanan gerilim ve çatışma içeride İsrail siyaseti bakımından bir avantaj sağlamış olabileceği konuşuluyor. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu ile dün yaptığı görüşmede İran'a misillemede bulunmamasını istemişti ki o olağan dışı bir talepti bu. Dolayısıyla o açıdan bakıldığında hem de Trump'a kulak vermediğini içeriye de bir anlamda göstermiş oldu, en azından görünürde. ABD basınında yapılan yorumlarda bu öne çıkıyor. Çünkü Netanyahu bir yandan da tabii seçim yaklaşırken içeride de anketlerde de zor durumda. Bir önceki telefon görüşmesi Netanyahu ile Trump arasındaki, o da gergin geçmişti epey. Hatta küfürlü, sert bir takım ifadelerin kullandığı basına yansımıştı. Şimdi bundan sonrasında ne olacak? ABD Başkanı Donald Trump eğer İsrail'e bu çatışmada gerilimi biraz daha tırmandırmasına eğer müsaade ederse, o zaman İran'ın misillemesini vereceği karşılığı biraz daha genişleteceği konuşuluyor. Sadece Hizbullah ya da bu son çatışmada da gördüğümüz Yemen'deki Husiler üzerinden değil, Irak'taki Şii milislerinde bu kez denkleme girebileceği konuşuluyor. Ama eğer Trump İsrail'in geri adım atmasını sağlayabilirse bu Tahran'ın uzun süredir yapmak istediği şeyi de güçlendirebilir. Yani bir yanda İran cephesi ve Lübnan cephesi arasındaki o doğrudan bağlantının kurulmasına da yardımcı olabilir. Bunu da İsrail açısından zor bir stratejik realiteyi beraberinde getirebileceği konuşuluyor Burcu.
9: Begüm Dönmez Ersöz'ü aktardı. Ve İran'ın başkenti Tahran'a gidelim şimdi. Oradan da peş peşe açıklamalar geldi. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, neler aktaracaksın bu açıklamalara ilişkin?
10: Burcu, İran ve İsrail arasında 16 saat süren bir çatışma izledik. İki ülke de karşılıklı olarak misillemeler gerçekleştirdi. Ve bu misillemelerin an itibariyle sona erdiği bilgisi İki tarafça paylaşıldı. Ülke içerisinde tabii sabah saatlerinde başlamıştı söz konusu bu saldırılar. Ölü ve yaralılara ilişkin net bir bilgi olmamakla birlikte ülke acil kurum başkanı bir yaralı sayısı paylaştı. Yaralılardan 14'ün Huzistan eyaletinde olduğunu söyledi. Birisinin durumu biraz daha ağır olduğu, henüz hastanede tedavisini sürdüğü, ancak 14 kişinin ise taburcu edildiğini, hafif yaralandıklarını söyledi. Kuzistan'da Mahşer bölgesinde bulunan bir petrokimya tesisi hedef alınmıştı ve personelden de gün içerisinde tesisi boşaltmaları noktasında talimat verilmişti. Bu noktada 14 kişinin yaralandığı bilgisi var. Öte taraftan İran hava sahasını kapatmıştı. İran Sivil Havacılık Kurumu yeni bir açıklama daha yaptı ve bir notam daha yayınlandı. Yani ülke hava sahası bir müddet daha kapalı kalmaya devam edecek. İkinci bir emre kadar da uçuşlar askıya alındı. Tabii hac dönemindeyiz. Hacılar için, İranlı hacılar için Meşet Uluslararası Havaalanı'nın ayarlanacağı söylendi. Meşet Uluslararası Havalimanı hacıların ülkeye dönüşü için tahsis edilmiştir açıklaması geldi. Saldırıların, misillemelerin durduğu açıklaması ise Hatemül Enbiya karargahından geldi ve İsrail'e yönelik füze operasyonlarının şimdilik askıya alındığı, durdurulduğu bilgisi paylaşıldı. Bunun ise şartlı olduğu belirtildi. Şartı ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve Beyrut'un Dahiye bölgesi ile Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların tekrarlanmaması şartı getirildi. Olası bir karşı saldırının yapılması durumunda da yeni misillemelerin devam edeceği vurgusu yapıldı. İran Meclis Başkanı Galibaf sadece İsrail'e değil ABD'yi de içine alan bir mesaj yayınladı sosyal medya hesabı üzerinden ve bu mesajında kağıt üzerinde ilan edilen ateşkesin sahada sürekli ihlal edildiği bu denklemi artık bozduk dedi. İsrail'e yönelik füze operasyonları ile güven tesis etmeye yönelik gerçek bir irade ortaya konulmadıkça İran'ın cevabı aynı kararlılıkla sürecektir ifadesini kullandı. Bu şüphesiz ABD'ye verilen bir mesaj ve bu noktada Tahran yönetimi artık beklemeyeceğini, somut bir adım istediğini söylüyor. İran lideri Mustafa Hamine'nin danışmanı olan Muhsin Rıza'dan da benzer bir açıklama geldi. Trump ile müzakerenin bir sonuç vermeyeceğini düşünüyoruz ve ABD'nin devam eden askeri ablukası da kabul edilemez diyerek bu noktada bir kez daha savaşa geri dönüş sinyali verdi ancak diplomasi de tamamıyla devre dışı bırakılmış değil.
4: NTV ile ortak yayında Ali Çabuk'un notlarını dinledik. Hürmüz Boğazı fiilen kapalı. Wall Street Journal gazetesi Boğaz'la ilgili bir analiz yayımladı. Gazete Hürmüz'e alternatif arayışlarına dikkat çekti.
11: Hürmüz krizi düzeltilmesi yıllar alacak küresel bir sorunu ortaya çıkardı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile ilgili analizinde bu başlığı kullandı. İran'ın Hürmüz'ü kapatmasının bir ülkenin nasıl sismik etkiye yol açacak şekilde boğazları silah olarak kullanabileceğini gösterdiği belirtildi. NATO'nun en üst düzey askeri komutanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, bu durumu karşılıklı ekonomik bağımlılığın silah haline getirilmesi olarak niteledi. Ordular, hükümetler ve şirketler arasında daha yakın bir işbirliği gerektirdiğini vurguladı. Wall Street Journal gazetesi yıllarca bu stratejik oyunda tek gerçek oyuncunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu hatırlattı. Washington'ın Amerika Birleşik Devletleri dolarının küresel finans sistemi üzerindeki kontrolünü kullanarak rakiplerine baskı, düşmanlarına ise yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı. Son dönemde Çin'in de yarı iletkenlerden jet motorlarına kadar her şeyin üretiminde kullanılan kritik mineraller üzerinde hakimiyet kurduğuna dikkat çekildi. Dünyanın şimdi Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltmak için yeni boru hatlarına ve ihracat yollarına ihtiyaç duyduğunun altı çizildi. İthalatçıların tükenmiş ham petrol rezervlerini yeniden oluşturmaları ve başka bir şoka hazırlanmak için jet yakıtı ve diğer petrol türevi ürünleri stoklamaları gerektiği belirtildi. İstikrarlı enerji tedarikini sağlamak için yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye büyük yatırımlar yapılması gerektiği de vurgulandı. Ancak bunun için para ve zamana ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Hürmüz Boğazı krizi geçtikten sonra bunu başarma ivmesinin azalabileceğine de dikkat çekindi. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek için Kızıldeniz'e uzanan bir boru hattı olduğu hatırlatıldı. Ancak bu hattın kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekindi. Hürmüz'ü bypass edecek yeni boru hatları inşa etme fikrinin yıllardır gündemde olduğu, ancak Yemen'deki çatışma ve diğer sorunlar nedeniyle projelerin hep ertelendiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinin petrolü Umman Körfezi'ne ve oradan da küresel pazarlara boru hattıyla ulaştırabileceğine dikkat çekildi. Ancak bu boru hatlarının saldırılara karşı savunmasız olduğu ve su yoluyla taşınabilen petrolün miktarına ulaşamadığı vurgulandı. Georgetown Üniversitesi Profesörü Abraham Newman, ülkelerin bir bağımlılığı diğeriyle değiştirmemeye dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'dan alımı kesen Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri doğalgazına bağımlı hale geldiğini hatırlattı.
4: Ermenistan seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan sandıktan zaferle çıktı. Paşinyan zafer konuşmasında Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı.
11: Ermenistan'da kritik genel seçimlerde zafer Başbakan Nikol Paşinyan'ın oldu. Sandıktan birinci parti çıkan Paşinyan'ın sivil sözleşmesi üçüncü kez iktidara geldi. Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu'nun verilerine göre sandıkların tamamı açıldı. Sivil sözleşme oyların %49,81'ini aldı. Parlamentoda 105 sandalyenin 64'ünü kazanarak çoğunluğa sahip oldu. Rus-Ermeni oligark Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı Güçlü Ermenistan İttifakı ise %23 oy oranıyla sandıktan ikinci sırada çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı da %9,94 oy oranıyla üçüncü sırada parlamentoya girdi. Başbakan Nikol Paşinyan oyların henüz %15'i sayılmışken kameraların karşısına geçerek zaferini ilan etti. Seçim sonucunun Ermeni halkının Güney Kafkasya'da barışa, bölgesel refaha ve işbirliğine verdiği desteği yansıttığını söyledi. Sonucun Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu bir karşılık göreceğini umduğunu belirtti. Başbakan Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda olumlu bir ivme kazandığını vurgularken, ilişkilerin bir sonraki aşamaya geçmesi gerektiği mesajını verdi. Paşinyan, Avrupa Birliği'yle yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgularken, Moskova'ya da mesaj iletti. Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz dedi.
12: Azerbaycan'la masada bekleyen barış anlaşması, Türkiye ile devam eden normalleşme süreci, Batı ile geliştirilen ilişkiler, Moskova ile ilişkilerde dönüşüm süreci ve yeni ticari rotalar. Ermenistan'da üçüncü kez iktidara gelen Nikol Paşinyan'ın masasında birçok başlık var. Bunlar arasında belki de en önemlisi barış için gereken anayasa değişikliği. Bu yeni dönemde Paşinyan'ın anayasa değişikliği için referanduma gitmesi ve halkı ikna etmesi gerekiyor.
11: Paşinyan'ın partisi mecliste çoğunluğu elde etse de anayasa değişikliği için gereken orana ulaşabilmiş değil. Seçimler son yılların en yüksek katılım oranlarından birine sahne oldu. 2,5 milyon seçmenin %58,97'si sandığa gitti. 2021'deki parlamento seçimleriyle karşılaştırıldığında Ermenistan'ın her bölgesinde seçime katılım oranı artmış görünüyor.
4: Somali'den İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenlerin botu dün Malta açıklarında parçalandı. Denizde yaşam mücadelesi veren göçmenlere Türk balıkçılar yetişti. Kurtarma anlarını kaptan Muammer Toker anlattı.
13: Orada da çocuk var bak, kalabalık görüyor musun? Sakın ama sen kıpırdama.
14: Yani feryat ediyorlardı bizi görünce. Canları sanki kesiliyormuş gibi böyle bir can acısından, can ağrısından feryat ediyorlardı. 48 kişiydiler. Bize 60 kişi olduklarını söylediler toplam. 12 tanesini bulamadık.
13: Ağlama, ben ağlayacağım ya.
7: Balık avı için Malta açıklarında bulunan Türk balıkçılar denizin ortasında yaşanan can pazarına tanık oldu. Botları parçalanan göçmenler hayatta kalmaya çalışıyordu.
13: Açsanıza şu anı! Bir anlatamadınız, iki saat oldu ya!
7: Balıkçılar el uzattı. İtalya'ya gitmeye çalışan 48 Somalili'nin hayatını kurtardılar.
14: Balık ararken sonar cihazından yaklaşık 1000 metre mesafede balık diye biz sinyal aldık. O yönde devam ettik. Yaklaştıkça insanlar olduklarını fark ettik. Kendi imkanlarımızdan, el gücünden beraber tekneye aldık onları. İlk önce yedirdik onları, yıkadık, tatlı suyla yıkadık, pansumanlarını yaptık.
15: Kaç çocuk vardı? Bakabildiniz mi, sayabildiniz mi?
14: Teknede bir çocuk vardı. Çocuk olarak bir taneydi ama iki tane çocuk kayıptı. Bir tanesi de bebekti. Onlardan aldığımız bilgiye göre.
7: Tuncay Sagun iki teknesindeki mürettebat göçmenleri teknelerini aldı. Aynı firmaya ait 10 tekne daha yardıma geldi.
14: Sakin olun, panik etmeyin diyoruz onlara. Hala daha feryattılar, yani inanamıyorlar bizi gördüklerine. Zannettiler ki onları bırakacağız orada veya ilgilenmeyeceğiz veya görmemezlikten geleceğiz falan filan gibi zannettiler bizi. Ondan sonra bizim Türk olduğumuzu anlayınca daha çok mutlu oldular.
15: Nereden yola çıkmışlar, ne kadar zamandır denizdelermiş, anlatabildiler mi size?
14: Onlar Somaliliymiş. Herhalde büyük ihtimalle Libya'dan yola çıktılar, öyle anladık. İngilizce konuşuyorduk onlardan. İşlerinden bir kişi vardı, iletişim sağladığımız.
15: Siz gittiğinizde kaç saattir denizdelerdi?
14: 6 saat olduğunu söyledi.
7: Türk balıkçılar kazazedeleri tekneye aldıktan sonra Malta sahil güvenliğine haber verdi. Kayıp göçmenler için arama çalışmaları başlatıldı.
4: Arnavutluk'ta on binlerce kişi günlerdir başbakanın istifası talebiyle sokakta. Hedeflerinde ise ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı turizm projesi var.
11: On binlerce kişi başkent Tiran caddelerini doldurdu. Ülke satılık değildir sloganlarıyla başbakanlık ofisine yürüdü. Arnavutluk'ta günlerdir devam eden protestolarda hedefte başbakan Edi Rama var. Halkı öfkelendirense Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesi. Ülkenin güneyindeki bakir kıyı şeridinde yapılması planlanan milyarlarca euroluk yatırımda Kushner'ın şirketi Affinity Partners'ın da yer aldığı iddia ediliyor. Uzmanlar projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarına geri dönülmez zarar vereceğini savunuyor. Protestocular öfkeli.
16: Yabancıların gelip bizim adamızı satın almasını istemiyoruz. Bir anda gelip burası bizim toprağımız diyecekler, öyle mi? Asla buraya gelemeyecekler.
17: Hükümet bilgi vermeyi reddediyor. Şeffaflık yok. Bizim olan her şey elimizden uçup gidecek.
11: Arnavutluk Başbakanı Rama ve hükümeti arazilerin İsrail'e verildiği iddialarını kesin bindiğinde reddediyor. Rama, projenin Trump ailesiyle doğrudan bir bağlantısı olmadığını, çevre yasalarına da uyulacağını savunuyor. Öte yandan tepki sadece Tiran'da sınırlı değil. İtalya'nın Milano kentinde de binlerce kişi projeye karşı gösteri yaptı. Kushner 2024 yılında Balkanlardaki yatırımlarını açıklarken Sırbistan'da da benzer bir projeyi duyurmuştu. Ancak Belgrad'daki o plan yoğun protestoların ardından geçen yıl rafa kaldırılmıştı.
4: Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo İspanyol meclisinde konuştu. Silahla kalıcı barış tesis edilemez diyen Papa dakikalarca ayakta alkışlandı.
18: Silahlar geçici sessizlik yaratabilir ama asla sağlam ve kalıcı barış sağlayamaz.
7: Papa 14. Leo İspanya'da Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. 7 dakika ayakta alkışlandı.
18: Dünya çapında şiddetin, kutuplaşmanın ve karşılıklı güvensizliğin kendini gösterdiği derin bir manevi ve kültürel kriz yaşanıyor. Uluslararası ortamın kırılganlığına cevap olarak silahlanmanın sunulması endişe verici.
7: Hitabının büyük bir bölümünü düzensiz göç sorunlarına ayıran Papa, dünya liderlerine göç konusunda harekete geçme çağrısı yaptı. Yapay zekanın savaşta kullanılması konusunda da çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Geçen ay silahlanma diplomasiye ihanettir diyen Papa, Avrupa Birliği'nin silahlanmasını endişeyle izlediğini söyledi. İspanya Meclisi'ndeki konuşmasında kilisedeki cinsel istismar vakalarına değinmekten kaçınan Papa, İspanyol psikoposlara hitabında ise yaşananları veba olarak nitelendirdi. Papa, Madrid'deki temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le de bir araya geldi. Papa'nın bir haftalık İspanya gezisi, İtalya dışındaki bir AB ülkesine ilk ziyareti olarak dikkat çekiyor.
4: Sıfır atık haftası geride kaldı. 183 ülkeden katılımın olduğu forumda iklim krizi tartışıldı. Çevre bilincinin aktarılmaya çalışıldığı festivale ise 1 milyon ziyaretçi geldi.
11: Konserler, tiyatrolar, atölyeler, dans gösterileri. İstanbul'daki 4 günlük Sıfır Atık Festivali'nde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlandı.
19: Hemşehrilerimizin festivali adeta bir bayram yerine çevirerek 4 gün boyunca doldurduklarına şahit olduk. Bu festival adeta bir ikinci okul gibi öğrendiklerimizi uygulayacağımız bir ortam oluşturdu çocuklarımıza.
11: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerde yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamalarının önemi anlatıldı.
20: Dünyanın en büyük sivil çevre iklim değişikliği toplantısı oldu. Sıfır Atık Forumu'nda açlığa dair, dünyadaki gerçek problemlere dair birçok konu konuşuldu. Ve 183 ülkenin de imzasının olacağı İstanbul Deklarasyonu kaleme alındı.
11: Taksim Meydanı'nda açılan Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı sergisi ise ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
21: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. AGESA.
22: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik Endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
23: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
3: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
4: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
5: Reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Amilli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlıları Türk vatandaşlar yalnız bırakmadı. Amilli takım sabaha karşı kente ulaştı ve konaklayacağı otele yerleşti. Kafileyi Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla karşıladı. Amilliler Dünya Kupası D grubundaki ilk maçında pazar saat 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar ikinci maçında Paraguay, üçüncü maçında da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na 8 yıl sonra oy rekoruyla döndü. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi.
8: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi.
9: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.
10: Sayın Aziz Yıldırım 17.245 oy.
9: Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra başkan oldu.
8: Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz, etmeyeceğiz hep beraber.
9: Ali Koç'un 2018'de kendisine karşı elde ettiği rekoru kırarak başkanlığa dönen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi.
8: Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin.
9: Aziz Yıldırım seçim galibiyetini üyelerle birlikte tezahürat yaparak kutladı.
8: Çok sözünüz Fenerbahçe.
9: 9.927 oyda kalan Hakan Safi ise rakibini tebrik etti.
11: Ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
9: Olağanüstü genel kurulda başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın görev süresi bir yıl olacak. Sarı lacivertliler gelecek yaz olağan genel kurulda yeniden sandığa gidecek.
8: Çok sözünüz Fenerbahçe.
7: Real Madrid'de başkanlık seçimini Florentino Perez kazandı. Rakibi Enrique Riquelme'yi geride bırakan 79 yaşındaki Perez başkanlık koltuğunu korudu. İspanyol devini 20 yıldır yöneten Perez seçilmesi halinde teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu göreve getireceğini açıklamıştı. 13 yıl önce Real Madrid'den ayrılan Portekizli son olarak Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştırmıştı. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından yenen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez finalde mücadele edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta normal süre 87-87'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko maçı 102-93 seriyi de 3-1 kazandı ve finale yükseldi. Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain eşleşmesinin ardından belli olacak. Bahçeşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı bugün saat 20'de oynanacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünyada her yıl üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Bu israf edilen gıdaları üretmek için kullanılan su miktarı yılda yaklaşık 250 milyar metreküp. Bu miktar dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Volga Nehri'nin yıllık akışına eşit. Peki bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? Nasıl bir farkındalığa sahip olmak gerek? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan'a sorduk.
4: Hem çok zor hem çok kolay. Neden diyeceksiniz çok zor? Eğer insanlar gıda atığı yarattığının farkında değilse onları bu farkındalığa getiriyor olmak bir süreç. Bu anlamda bir zorluğu var. Ama bu farkındalığa ulaştıktan sonra da geri dönüşü olmayan çok güzel bir yolculuk başlıyor. Çünkü o farkındalıkla aldığı her şeyin gerçekten ihtiyaç olup olmadığını sorgulamaya, aldıktan sonra tüketim yollarını çok detaylı olarak araştırmaya ve ondan sonra da tüketirken saklama koşulları, yemek pişirme koşulları, daha sonra artan yemeklerin dönüştürülmesiyle ilgili reçeteler yaratarak çok daha farkında bir hayat yaşamaya başlıyor. Bu anlamda çok kolay bir yere geçiyor. Nasıl farkındalığı yaratabiliriz derseniz, her şeyden önce tüketim alışkanlıklarımıza biraz fokuslanmamız gerekiyor. Tüketim alışkanlıkları biraz da endüstrinin bize getirdiği, ekonominin dönmesi için var olan sistemin içerisinde olduğumuz için harcadığımız bir değer var. Ama bunun nereye ne kadar harcandığını çok fazla incelemiyoruz. Örneğin çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir sap maydanoz satın alıyoruz. Bugünkü fiyatını herkes biliyor. Markette biraz daha yüksek hatta. Bunun sapları maydanozun gram olarak baktığınızda yarısına denk geliyor. Ve bu yarısı tamamen kesilerek alındığı an çöpe atılıyor. Bu genel bir yaklaşım. Toplumun ne kadarı bu sapların aslında kullanılabilir olduğunu biliyor derseniz çok düşük bir oran. Bu saplar menemen yaparken kullanılabiliyor. Hem buzdolabında derin dondurucuya bırakılıyor. Daha sonra tatlandırılması için çorbaların içerisine katılabiliyor. Yemeklere dahil edilebiliyor. Hiçbir şey yoksa bunu salatanızda çiğ olarak doğrayıp yemeğe devam edebiliyorsunuz. Ama alışkanlık nedir? Sapın hiç bir şey yaramadığı düşüncesiyle çöpe gidiyor olmasıdır. İşte bu farkındalığı yaratacak konuşmalar, bir araya gelen grup çalışmaları, sosyal medyada daha yoğun olarak bunlara eğilen yaklaşımlar diyelim, bilgilendirmeler diyelim, paylaşımlar. Bunlar çok önemli. İşte bunlar farkındalığı bizim hayatımıza dahil edecek şeyler.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
0: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
4: Merhabalar. Yaz aylarına resmen girdik. Artık yaz sofralarını kurmanın zamanı. Benim için yaz sofralarının olmazsa olmaz bir malzemesi var. O da yoğurt. Zaten Türk mutfağında yoğurt adeta temel malzemelerden biri. Türk mutfağının kilidi, anahtarı diyorum. Çok farklı şekillerde yoğurdu kullanıyoruz. Öyle ki soframıza her şekilde bir noktada giriyor. Hem ferahlatıcı bir özelliği var, hem sofrayı dengeleyici bir özelliği var. Yaz aylarında bir serinlik hissi veriyor, bir ferahlık hissi veriyor. Ama aynı zamanda yoğurdun olmazsa olmaz lezzet dengeleri var. Mesela bazı sebzeleri düşünelim. Onların yanında yoğurt olmazsa olmaz. Bazı yemeklerde yoğurt mutlaka aranır. Öyle bir kaşık bile olsa mutlaka bir yoğurt girer. Diyelim ki bir İskender kebap, bir iki kaşık yoğurt olunca bambaşka olur. Yaz aylarında bol miktarda kabak kızartma, patlıcan kızartma yapılır. İşte yoğurtlu olursa bambaşka olur. Yanında mutlaka yoğurt aranır. Ama bazı sebzelerde gerçekten yoğurtsuz olmaz. Mesela ıspanağı her zaman bir yoğurtla eşleştiririz. Gerçekten çok yakışır. Ama baklaya gelince, özellikle bahar aylarının körpe baklası, yanında yoğurt olmazsa düşünülemez bile. Evet, yoğurdun böyle enteresan birliktelikleri var. Benim için mesela ikonik bir üçlü var. Nedir o da? Yaz sofrasının olmazsa olmaz menüsü. Güzel bir karnıyarık, yanında domatesli pilav, yanında cacık. İşte bu üçlü mesela Türk mutfağının özeti gibi. İdeal üçlü. Orada cacığında domatesli pilavı ve karnıyarığı, hepsi patlıcanıyla, kıymasıyla, domatesiyle, hepsini dengeleyici, birleştirici ve damağı ferahlatıcı bir özelliği var. Mesela tek başına sadece cacık değil, bir soğuk çorba mesela, bir ayran aşı da tek başına bir öğlen yemeği bile olabilir. Yoğurt gerçekten çok değişik şekillerde soframıza giriyor. İlginç de eşleşmeleri var. Mesela sadece yemekler olarak düşünmemek lazım. Yani tuzlu yemekler olarak düşünmemek lazım. Tatlılarla da bambaşka bir uyumu var. Yoğurt ve bal, yoğurtlu tatlılar, yoğurtlu revani, yoğurt tatlısı. Bunların hepsinin yoğurdun lezzeti farklılaştırıcı, bir anlamda hafifletici bir özelliği var. Bakarsak eğer aslında nasıl Batı dünyasında, örneğin Fransız mutfağında krema kullanımı var, Türk mutfağında da onun karşılığı yoğurt kullanımı. Bu arada tabii ki bazı meyvelerle de uyumu var. Asya ülkelerine de bir bakabiliriz. Özellikle Hindistan gibi, Sri Lanka gibi ülkelerde meyvelerle falan çok enteresan kullanımları var. Yani yoğurt aslında bizim mutfağımızın özü, ama Balkanlardan Asya ülkelerine kadar yoğurdun farklı kullanım biçimleri var. Hem dünyadaki enteresan örneklere, hem de mutfağımızda yoğurtun nasıl bir kilit ve anahtar olduğuna bakıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu.
5: NTV Radyo.
6: Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 29-55. Kilometrelerinde ve Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fransız yazar, aktivist Guillaume Paoli'nin İyimserlikten Daha İyisi isimli kitabı kısa süre önce Metis'ten yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Orhan Kılıç çevirmiş. Guillaume Paoli 1959 Fransa doğumlu ama 1992'den beri Almanya'da yaşıyor. Bu ülkede Mutlu Mesut İşsiz hareketinin kurucular arasında yer alan Paoli, çalışmalarında tembellik teorisi, toplum tarihi, liberalizm eleştirisi, antropoloji, arıcılık, mimarlık ve tiyatro gibi birbirinden farklı alanlara odaklanıyor. Dediğim gibi 1992'den beri de Berlin'de yaşıyor Guillaume Paoli. Efendim, yaşadığımız gezegenin en iyi zamanlarına denk geldiğimiz söylenemez herhalde. Savaşlardan tutun iklim krizine kadar envai felaketin kapıya dayandığı bir dönemdeyiz. Hal böyle olunca kötü haberlere kulaklarını tıkayan, eleştirel düşünceye sırtını dönen insanların sayısı gün be gün artıyor. Belki tam da bu sebeple iyimser olmak bir göreve dönüşmüş durumda. İşte bugün bahsini ettiğimiz kitabında İyimserlikten Daha İyisinde Guillaume Paoli, felsefe tarihinde iyimserlik kavramının izini sürüyor. İyimserliğin mevcut güç dengelerine boyun eğmek anlamına geldiği zamanlardan başlıyor, kötümserliği benimseyenlerin, insanlıktan umudunu kesenlerin çağına geliyor. Sonra günümüze geliyor. Göklerden inen kurtarıcı rolüne soyunacak, sözde yapay zekaya bel bağlayanların teknolojik iyimserliğe savrulduğu bu günlere. Guillaume Paoli, kaderine razı gelmekle her şeyin sorumluluğunu sırtlamak arasına sıkışmış gibi görünen insanın iyimserliğe tercih edilebilecek başka seçeneği var mı diye sorguluyor. Bunu yaparken de eleştirel düşüncenin başka bir dünya tasavvuru yaratmaktaki önemini vurguluyor. İki akademisyen, Rutgers Üniversitesi Hukuk Profesörü Seher Aziz ile Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü John Esposito'nun birlikte yazdıkları Küresel İslamofobi ve Popülizmin Yükselişi isimli çalışma Kadim Yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Murtaza Özeren çevirmiş. Son yıllarda dünya çapında yükselen ırkçılığın ve ötekileştirmenin bir boyutu da İslamofobi. Dünyanın birçok ülkesinde Müslüman azınlıklar ekonomik ve toplumsal sorunların sorumlusu olarak gösterilmekte. Bu eğilim bazı coğrafyalarda neredeyse soykırım gibi ölümcül sonuçlar doğururken, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi yerlerde de yasakları ve kısıtlamaları beraberinde getirmekte. Bilhassa Batı'da sağ popülizmin yükselişiyle birlikte çok kültürlü toplumları derinden sarsan bir tek tipleşmenin önü açılmakta. Seher Aziz ve John Esposito'nun Küresel İslamofobi ve Popülizmin Yükselişi isimli çalışmaları, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da bu sürecin ardındaki karmaşık dinamikleri sistematik biçimde inceliyor. Kitap, ampirik verilere dayalı analizlerle, yerel gelişmeler ile küresel eğilimler arasındaki bağı ortaya koyarken, göç, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve

0: benzerlikleri olan bir anlatıcı aracılığıyla aktarılır. Isherwood 1986'da Kaliforniya'da öldü. Çok sayıda kitabı var. Türkçedeki kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Hoşça Kal Berlin, Tek Başına Bir Adam, Prater'in Menekşesi, Abide, Gelip Geçerken romanlarından bazıları. Nehir kıyısında bir buluşmaya gelecek olursak, genç bir İngiliz olan Oliver, uzun süren bir sessizliğin ardından ağabeyi Patrick'e bir mektup yazar. Son yıllarda hayatını kökünden değiştirecek bir deneyim yaşadığını söyler. Hinduizmle ilgilendiğini, keşiş olmak üzere Kalküta'daki bir manastıra yerleşeceğini anlatır. Patrick, kardeşinin tam zıttıdır, dünyevi hayata sonuna kadar gömülmüş başarılı bir yayıncıdır. Kardeşinden gelen haber üzerine Hindistan'a gitmeye karar verir. Görünürdeki amacı, kardeşini keşiş olmadan önce son bir kez görmek, asıl niyeti ise Oliver'ı kararından vazgeçirmektir. İki kardeşin birlikte geçireceği günler, ikisinin hayatında da büyük çalkantılar yaratacaktır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajı.

0: 15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne ister ister o.
9: Bankam, bank, kartıma
10: gir. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
13: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Yaz aylarında hava durumunda sıcaklıktan daha çok en fazla bilmemiz gereken rüzgar ve nem durumudur. Sıcaklığın ne kadar

0: kadar hissedileceğini, rüzgarların sıcak mı, serin mi estiği ve havanın nem durumu belirler. Örneğin 33 derece bir sıcaklıkta, bağıl nem %70'lerde ise sıcaklık 42 derece hissedilir. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: NTV Radyo.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İran-İsrail arasında karşılıklı saldırıların ardından İran ordusu saldırıları durdurduğunu açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri İsrail'e askeri operasyonun sona erdiğini ilan etti. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar yapılacağının altı çizildi. İran'ın açıklamasından kısa süre sonra benzer bir duyuru İsrail'den geldi. İsrail medyası, İsrail'in Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. İsrailli kaynaklar Netanyahu ve Trump'ın bugün telefonda görüştüğünü duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise sosyal medya hesabından İran'ın müzakere masasını da sahayı da terk etmediğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump bugün sosyal medya hesabından İsrail ve İran ateşi derhal kesmeli ifadelerini kullanmıştı. Ermenistan'daki seçim Ankara'nın yakın takibindeydi. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Seçimlerin barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz denildi. Yazılı açıklamada seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz ifadesi yer aldı. CHP'de yarın grup toplantısında kürsüde kim olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu, Grup Başkanı Özgür Özel mi? CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını söyledi. Milletvekili arkadaşlarımızın meclisin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tam dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını ben yapacağım dedi. Bu arada CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama ise dikkat çekti. CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. Ayrıntıları NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktaracak.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak putlan tartışması sosyal medyaya da yansıdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin X hesabı, sosyal medya hesabı yeni yönetime geçti mutlak putlan kararıyla. O kararın ardından da senin de söylediğin gibi takip edilenler arasında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu çıkartıldı. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi hesabı takip edilmeye başladı. Yeni gelişmelerden yarın hatırlanacağı üzere grup toplantısı var. Grup toplantısının kimin yapacağı konusunda da uzun süredir bir tartışma vardı. Bugün bu tartışma da alevlendi. Az önce de bahsettiğim gibi mutlak putlan tartışması Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tarafında sosyal medyada yansıdı ve sosyal medya hesapları da Kılıçdaroğlu'na geçtikçe aslında daha önce de benzer bir yöntem olmuştu. Kılıçdaroğlu'na geçmesinin ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun hesaptan takipten çıkartıldı. Yaklaşık 3 milyona yakın bir takipçili bir hesaptan söz ediyoruz. Dakikalar önce böyle bir gelişme de yaşandı.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşini suç örgütünün adını kullanarak tehdit eden kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre sosyal medya üzerinden Daltonlar isimli suç örgütünün adını kullanan bir kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında paylaşımları yapan kişinin Barış Karakaş olduğu tespit edildi. Karakaş Samsun Terme'de gözaltına alındı. Yapılan incelemede suç örgütü liderinin fotoğrafını profil görseli olarak kullandığı belirlendi. Ankara'ya getirilen Karakaş adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Yeni anayasa konusu siyasetin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte konuştu, şu mesajları verdi.
4: Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarına İstanbul'da katıldığı programda değindi. Sultan Abdülaziz'i anma etkinliğinde konuşan Kurtulmuş, anayasa darbelerin etkisinden arındırılmalıdır dedi.
4: Artık Türkiye için milletten başka, milli iradeden başka, milletin sözünden başka bir kurucu irade asla kabul edilemez, düşünülemez ve başka bir güce kurucu irade yaftası yakıştırılamaz.
5: Kurtulmuş, seçim ve partiler yasasında da değişim gerektiğini ifade etti.
4: Daha demokratik, daha katılımcı herkesin sözünün daha rahat söylenebildiği ve bunların da karşılık bulduğu bir seçim yasasının oluşturulmasıdır.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs Valiliği hayalim sözleri Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başlattı. Çiftçi'nin o sözlerine İsrail Savunma Bakanı Katz yanıt verince İsrailli bakanı Ankara'dan tepki yağdı.
6: Benim valiyken bir niyazım vardı, Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kudüs Valiliği hayalim dedi. Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir dedi. Bakan Çiftçi yeni bir açıklama yaparak İsrail'i bakanı sert sözlerle eleştirdi.
6: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz.
7: Kat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketlemişti. Yavaş, İsrailli bakana Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakanı hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz. Tarihimize parmak sallayamaz ifadeleriyle tepki gösterdi.
2: Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
8: Bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Öğrenciler yere çökmüş, depremin bitmesini beklerken gölgelik olarak yapılan metal yapı çöktü. Filipinleri 7,8'lik deprem vurdu. Deprem ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde yerin 55,2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu ifade ediliyor. Filipinler Sismoloji Ajansı depremin ardından önce tsunami uyarısı yayınladı. Ancak depremden birkaç saat sonra uyarı kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, İlk depremden yaklaşık 2 saat sonra en büyüğü 6,5 olan bir dizi ağaçının meydana geldiğini duyurdu. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü. Yerel basın deprem sonrası ülkedeki bazı uçuşların iptal edildiğini yazdı. Mindanao bölgesindeki Davao kentinde tüm dersler iptal edildi. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Son olarak geçen yılın Ekim'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
2: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni test sonuçları açıklandı. Kamuoyunda Mabel Matiz ismiyle tanınan müzisyen Fatih Karaca, şarkıcı Eda Dora ve oyuncu Aslıhan Turanlı'nın idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı. Futbolcu menajeri Volkan Bahçekapılı, organizatör Yasemin İkbal, menajer Aycan Yağcı ve Tunca Bakır'ın saçında uyuşturucu tespit edildi. Liselere giriş sınavına 5 gün kaldı. 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki okula girebilmek için sınavda ter dökecek. Peki son düzlükte öğrenciler ne yapmalı? Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz'ın tavsiyelerini ve öğrencilerin değerlendirmelerini dinleyelim.
9: Biraz stresliyim, biraz da heyecanlıyım. Şu sıra girdiğim denemeler düşük gelince motivasyonum düşüyor. Her an ne olabileceğini düşünüyorum.
10: Garip hissediyorum yani, karışık. Hem stresliyim, hem heyecanlıyım, hem korkuyorum. Devam ediyorum, çalışıyorum. Son gün çalışmayı bırakacağım.
11: Zorlanıyorum şu sıra. Başlangıçtan çok daha zor. Yaklaştığı için zamanın daraldığını hissediyorum. O yüzden olabilir.
7: Uzmanlara göre öğrenciler artık konu eksikliklerinin üzerinde durmamalı. Son 3 gün hariç deneme çözülebilir. Ayrıca öğrencilerin sınava girecekleri okulu önceden görmeleri de öneriler arasında.
12: Her sabah sınav sabahıymış gibi belirli bir saatte kalksınlar, belirli bir saatte yatsınlar ki vücutları ona alışsın. Okuldan ilk önce sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Hangi okulda sınava gireceklerse gitsinler, sınava girecekleri sırayı da görsünler. Böylece ne kadar sürede okula gideceklerini görmüş olurlar. Hem de herhangi bir o günün telaşını yaşamazlar.
7: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
2: Vatandaşın birikimleri altın ve yatırım fonuna akıyor. Toplam finansal birikim 26 trilyon liraya yaklaşırken varlıklar içinde en hızlı artış %133 ile altında görüldü.
8: Türk halkı yatırımlarını altın ve fonlarda tutuyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre finansal araçlara yapılan yatırımlarda TL mevduat hala en büyük paya sahip. Ancak tercih giderek altın ve yatırım fonlarına kayıyor. Merkez Bankası'nın yayınladığı yılın ilk çeyreğine ait finansal istikrar raporuna göre hane halkının toplam varlıkları geçen yılın aynı çeyreğine göre %37,3 artış kaydederek 25 trilyon 898 milyar liraya ulaştı. Finansal varlık hacmi içinde Mart sonu itibarıyla en büyük bölümü 8 trilyon 38 milyar lirayla TL cinsi mevduatlar oluşturuyor. Mevduat hacminde artış oranı %19. Ağırlıkta altından oluşan kıymetli maden depo hesaplarının hacmi ise son bir yılda %132,9'la rekor bir büyüme kaydederek 3 trilyon 947 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonu portföyü ise son bir yılda %68,9 artışla 7 trilyon 448 milyar lirayla TL mevduat hacmine yaklaştı. Döviz cinsi mevduat hesaplarının toplam hacmi ise yıllık bazda dolar cinsinden %11 daraldı. Bunun TL karşılığı kur artışı ile birlikte sadece %4,5'lik bir artışla 2 trilyon 740 milyar lira oldu. Borsaya yatırımın zayıf seyrettiği, devlet katkısının düşürülmesinin de emeklilik fonlarına ilgiyi azalttığı görülüyor.
2: Bahar aylarında ortalamanın üzerinde olan yağışlar tarıma can suyu oldu. Geçen yıl verimin düşük olduğu zeytinde bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.
8: Zeytin ağaçları çiçeklerde doldu. Verim beklentisi arttı. Balıkesir, Türkiye'de en fazla zeytin ağacının bulunduğu illerden biri. Edremit Körfezi'nde üreticinin mesaisi sürüyor.
13: Beklenilen rekolte, geçen yıl istenilen rekolte yoktu ama bu sene kış şartlarının ve iklim şartlarının uygun gitmesinden dolayı ve özellikle bahar yağışlarının fazla olmasından dolayı zeytin ağacı şu anda istediği randımanı yakalamış durumda.
8: Zeytinde verimin ne kadar olduğu yaklaşık 2 ay sonra netleşecek. Üreticiler bu süreçte hava şartlarının elverişli gitmesini umuyor.
13: Ağaç da şu anda tam doğurganlığı zamanı. İklim şartları bizde çok önemlidir. Çünkü biliyorsunuz tarım üstü açık çatısı olmayan bir fabrikaya benzer. Dolayısıyla rüzgar bizim için çok önemli. Tam çiçek zamanı yağmur yağması, arkadan güneşin açması bunlar çok sağlıklı iklim şartları olmuyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken reklam.
14: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre yenilikçi olmalı.
17: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
18: Bana göre vizyoner olmalı.
19: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
20: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
21: Sağlam bankacılık.
22: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde şehrin rekortman kuşlarını keşfetmeye devam etmiştik. Havada en iyi asılı duran kuşu, şehrin sürpriz misafirlerini, en fazla yiyen kuşu, en tuzlu sularda yaşayan türü ve gecenin en iyi vokalini konuştuk. Birlikte yaşadığımız kuşların şaşırtıcı yeteneklerini, uyum becerilerini ve doğanın rekortmenlerini geçtiğimiz bölümümüzde dinleyebilirsiniz. 59. bölümümüzdü. Bu hafta 60. bölümümüzü çekiyoruz. Klasik sorumla başlamak istiyorum Kerem'e. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Ne gördün?
1: Ben buradaydım. Neler gördüğümü düşünüyorum şimdi. Beni en çok heyecanlandıran şey buradaki kızıl kuyruklu şahini görmem oldu. Kızıl kuyruklu şahin Kanada'da, Kuzey Amerika'da yaşayan bir tür. Çok ilginç bir şekilde Latince bilimsel ismi Jamaika şahini. Herhalde ilk orada tanımlanmış. Bizim şahinin yakın akrabası, aynı boylarda. Ama bir farkı var. Çok cesur ve çok saldırgan. Sincap gibi daha büyük hayvanlara da saldırıp duruyor. Parka bir hindi geldi. O da yabani bir tür burada. Yabani hindiye saldırdı. Ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyordum. Çünkü 1 kiloluk bir şahinin 8 kiloluk toy boyunda bir kara kuşuna saldırmasını beklemiyordum. Ama çok hoş manzaralar oldu. Her gün gidiyorum. Her gün de aynı kuşu görüp duruyorum. Bayağı arkadaş olduk bu kızıl kuyruklu şahinle. Aynı şeyi Türkiye'de de şehir parklarında yaşıyordum. Kışın İstanbul'un çok değişik parklarına, Hacı Osman Korusu'na, Yıldız Parkı'na yani Atatürk Kent Ormanı yeni ismiyle ve Validebağ Korusu'nda şahinler kışın geçiriyorlar. Ağaçların ortasında kalıyorlar ve sağdaki soldaki küçük hayvanlara ve onlar da herhalde sincaplara saldırıyorlar. Onun yakın kuzeni olarak biraz daha agresif, biraz daha büyük avların peşinde koşturan kuş olarak kızıl kuyruklu şahinle güzel vakit geçirdim. Hemen not ediyorum. Buranın en yaygın şehir kuşlarından biri.
0: Bizde yok tabii ki de, değil mi Kerem?
1: Bizde yok.
0: Bizim peki şahinler sen yani parkta ağaçların üstünde görebiliyor muyuz gerçekten? Çünkü ben hep söylediğin parklarda böyle uzak mesafelerde uçarken işte kargalar onların peşindeyken gördüm şimdiye kadar.
1: Genellikle öyle görülüyorlar ama kışın vurgulamamın nedeni bizde de şahinler şehir kuşu oluyorlar ve parklarda, büyük parklarda ağaçların içinde bayağı fazla vakit geçiriyorlar. Hiç beklemediğin yerde pat diye bir şahin kalkabiliyor. Şahinlerin en büyük sıkıntısı Türkiye'de leş kargalarının yüksek nüfusu. Rahat bırakmıyorlar leş kargaları.
0: Evet, belki daha çok rahat bıraksalar belki de daha çok şahin göreceğiz senin Kanada'da gördüğün gibi.
1: Bence hiçbir neden yok görmememiz için. Gerçekten kargalar daha az olsa belli bir kuş faunası Türkiye'de bayağı değişik olabilir. Ama hepsinin bir nedeni var. O da bir doğanın dengesi diyelim. Ve soruyu sana yöneltiyorum. Sen neler gördün uzun
0: Ben
1: zamandır?
0: şaşırırsın. Çok sık eBird kullanmaya başladım. Eminim gurur duyuyorsun benimle. Çünkü sen bana yıllardır söylüyordun. Hatta geriye dönük gözlemlerimi de girmeye başladım. Son 3 haftadır da çok sık yani aslında her gün gözlem yapıyorum. Dağ Belen'deyim. Kuş kolektifi sanatçılarıyla beraber bir sanat rezidansındayız bir süredir. Bir haftamız daha var. Dağdayım yani. Burası da Bodrum Yarımadası'nın kuzeybatısında. Turizmin kalabalığından uzak, doğası bozulmamış, dokusuyla öne çıkan aslında en dağlık ve bakir yerleşim yerlerinden biriymiş. Gerçekten de öyle. Çok az yapılaşma var. Lelek yolu var, yürüyüş rotası. Orada uzun kuyruklu baştan karaları, büyük baştan karaları yani neler neler görüyoruz onu bir sonraki programımıza sakladım. Çünkü bugün sıkı dinleyicimiz benim de arkadaşım Burak Dönmez'le buluştum Bodrum'da. Ona böyle bir sürpriz yapmak istedim burada onunla yaptığımız gözlemi anlatarak. Yalı çiftliğine gittik Kerem ve sahilde otururken ikimiz için de değişik bir kuş gördük. Birden hani aslında sohbet ediyorduk ve iki kuş sever tabii ki de heyecanlandı dürbünleri yanında hemen koşturduk ne bu diye. Kuyruk kakanlardan bir tür olduğunu anladık. Fotoğrafını çektik uzun uzun gözledik yani makinemizi bile alabildik ve başta kara kulaklı kuyruk kakan mı ak sırtlı kuyruk kakan mı diye çok böyle arada kaldık. Sana da sormuş olabilirim. Kara kulaklı olduğuna karar verdik. Bir çok kısaca özetleyeyim onu. Neden kara kulaklı dediğimizi de söylemek istiyorum. Üreme giysisindeki erkeğin gövdesi bembeyaz. Yüz maskesi ve kanatları da siyah kara kulaklının. Yüzündeki siyahlık siyah kanatlarıyla birleşmiyor. Sanırım buradan ayrışıyor değil mi Kerem? Direkt sana sormak istiyorum.
1: Doğru, kulaklarıyla kanadındaki siyahlık birleşmiyor. O kara kulaklı aslında o ayrımı anlatıyor biraz.
0: Kuyruğun ortası ve köşeleri de siyah kuyruk bandı kesik bir tür. Ötüşü gıcırtılı plit hecesiyle başlıyor ve bunu bilmiyordum sıkça kırlangıç ve ebabili taklit ediyormuş. Güzel bir türdü. Bizim için ilk gözlemimizdi. Yani muhtemelen başka yerlerde de gördüm ama ilk dikkatimi çeken an Bodrum'da oldu. Onu paylaşmak istedim.
1: Karakızaklı kuyruk kakanından ben de biraz bahsedeyim. Gerçek bir yazlık kuşu, bir şehir kuşu değil ama sayfiye alanlı kuşu. Bütün yazlık sitelerinde çatılarda yuvalıyorlar, antenlere konuyorlar, duvar kenarlarında dolaşıyorlar. Bizim yazlık evinde orada var, Çanakkale'de. Her tarafta görebiliriz. Muazzam bir taklit yeteneği var. Çok dikkat çekmemiş bir taklitçi ama ben bir kere bir sakaya taklit ettiğine şahit oldum. İki kuş gözlemcisi, ikisi de çok iyi tecrübeli. Saka deyip kafalarını çevirip tele bakmadılar. Ben tele baktım, sakaya bakayım diye. Aslında aralarındaki hani en saf yaklaşımda olan, yani şüphe ettiğimden dolayı değil, sakaya bakayım diye dürbünü kaldırdım. Bir baktım, kara kulaklı kuyruk kakan saka sesi çıkarıyor. Onun için muazzam bir taklit yeteneği var ve bu biraz bilinmiyor, yani şeyde kalmış, gölgede kalmış bu yetenek. Pek konuşulmuyor ama gerçekten kırlangıcı, ebabili aşmış, sakalar makalar bayağı güzel taklit ediyor yani.
0: Bir günde kuyruk kakanları konuşalım o zaman diye not ediyorum ben.
1: Olabilir. Yani bir şehir kuşu değil aslında, açık arazi kuşu veya makilik alan kuşu ama gerçekten kara kulaklı kuyruk kakan yazlık sitelere çok iyi adapte olmuş bir tür.
0: O zaman bugünkü 60. bölümün konusuna geçelim istiyorum. Bugün Türkiye'nin en renkli ve en güzel ötüşlü kuş ailelerinden birini konuşalım dedik Kerem'le. İspinozgiller, özellikle İspinoz, Saka ve Florya'ya değineceğiz. Bazıları şehir parklarında, bazıları orman kenarlarında karşımıza çıkıyor bu türlerin. Kimileri ötüşleriyle, kimileri ise göz alıcı renkleriyle yüzyıllardır insanların ilgisini çekmiş türler. Hatta bazı türler geçmişte kafes kuşu ticaretinde hedefe olmuş. Peki bu kuşları birbirine bağlayan özellikler neler? Nasıl tanırız? Bugün Kerem'le birlikte bu renkli ailenin izini süreceğiz.
1: Bence de çok güzel bir konu aldık gerçekten. İspinozgiller. İstiyorsan yavaştan ispinozlardan bahsetmeye başlayayım.
0: Tamam, ama ilk olarak ispinozgiller dediğimizde hangi kuşları kapsayan bir aileden bahsediyoruz? Yani biz üç türümüzü seçtik ama çok daha fazlası var değil mi Kerem?
1: Türkiye'de 18 tür ispinoz var. Bu ispinozların çoğunun ismi ispinoz olmadığı için ispinozgiller familyası altında özetleniyorlar. Biraz kısaca bazı isimlerinden bahsedeyim. İspinoz da dağ ispinozu, yaygın bulunan yazın ve kışın görülen türler. Çok iri gagalı bir kocabaş var. Eski adı kocabaş çekirdeği ısırını, bir kiraz çekirdeğini kırabilecek güçte 65 kiloluk basınç uygulayabiliyor gagasıyla. Kıpkırmızı çütreden bahsedebiliriz. Gene böyle dağlarda bulunan gri ve kırmızı renkli şakrak. Sonra bozkır ve dağlarda bulunan alamecek türleri. Bunlar alamecek, küçük alamecek, doğu alameceği ve boz alamecek. Sonra ünlü Florya. Keten kuşlarından 2-3 çeşit var. Çam kozalakların içinden tohumu çıkaran çapraz gaga var. Saka, Kanarya'nın akrabası olan küçük iskete, kara iskete ve karabaşlı iskete var. Yani isketeler, sakalar, keten kuşları, floryalar, alamecekler, şakraklar çok geniş bir familya. Çok da eğlenceli bir familya. Hepsi tohumcul. Tohumla besleniyorlar. Ama üreme dönemine gelince yavrularını beslemek için böcek de yakalıyorlar.
0: O zaman demin söylediğin gibi sanırım en sık gördüğümüz tür olan ispinoza giriş yapalım.
1: İspinoza giriş yapalım ve bu programda biraz daha farklı yapalım. Artık kuşun renklerinden ve özelliklerinden, göç ve yaz dağılımından bahsetmeden doğrudan ötüşünden bahsetmek istiyorum. Çünkü muazzam bir Türkiye'de bir kültürel birikim var. Kafes kuşçuluğu, bazı insanların tepkilerini alan ve yabani kuşların kafeste tutulması zaten kanunen yasak. Bazı insanları zedeleyen ve doğaya bir tehdit olarak görülen bir unsur. Fakat çok eski bir tarihi var Türkiye'de. Ve aslında kuşlarla ilgili birçok bilgimiz de kafes kuşçularından geliyor. Köklü bir kültür. Aslında İtalyanlardan ve Rumlardan gelmiş ve daha sonra Osmanlı döneminde Anadolu'da yayılmış. Daha sonra Rumların çoğunun ayrılmasından sonra Anadolu'dan daha geniş bir kitle tarafından takip edilmiş. Kafeslerin de çoğalmasıyla 1970'li ve 80'li yıllarla sayıları da iyicene artmış. Ama sonrasında tabii bu yasa dışı bir konum. Çünkü doğadan kuşlar yakalanıyor ve doğadan bir şekilde kuşların yakalanması ve kafese konması özellikle şu andaki çevre koşullarında hayvanların suyunun azaldığı, habitatların bozulduğu zaman tabii ki çok doğru değil. Ama bugüne kadar yapılan bütün bu birikimi sahiplenmemiz, bugüne kadar kafes kuşçularının kuşlarla ilgili gözlemlerini, oluşturdukları bilgileri bilimsel çerçevede değerlendirmemiz ve onların ileride korunması, daha iyi de bilinmesi için bu birikimi de aktarmamız bence çok önemli. Yani doğayı korumamız için kuşları tanımamız lazım ve bazı kafes kuşçuları veya eski kafes kuşçuları birçok konuda bizden çok daha bilgi sahibi. Kuşları bizim kadar seviyorlar ve kuşlarla ilgili çok büyük tecrübeleri var. Dünyada soyu tükenen birçok kuşu kurtaranlar da kafes kuşçuları oldu. Çünkü onlar üretmeyi biliyorlar, çoğaltmayı biliyorlar. Mesela Yeni Zelanda'da yaşayan küçük bir kızılgerdan türünün kurtarılmasını bu tecrübeye sahip insanlar yaptılar. Böyle bir giriş yapmak istiyorum. Tekrar vurgulayayım. Hani kafes kuşçuluğu, Türkiye'de özellikle kır kuşları denen bu ispinozgillerin yakalanması ve kafes alınması yasak. Ama bunu yapan, daha önceden eskiden yapan insanların da oturduğu, bize verdiği büyük bir katkı var. Bu katkıyı da bence kullanmalıyız ve onlardan da öğrenmeliyiz diye küçük bir giriş yapmak istedim.
0: Çok iyi
1: Şimdi
0: yaptın. Çünkü evet, kafes kuşları ile ilgili bu kadar bilgimiz yoktu. Geçmişte bu kadar katkı verdikleri de genelde konuşulmuyordu. Benim için de yeni bir bilgi oldu.
1: evet, yani bunun daha uç noktası avcılık da var. Yani 1900'lü yıllara kadar kuş gözlemcileri de dürbün kullanmıyorlardı. Bildiğin tüfek kullanıyorlardı. Yani başka normlar, başka değerler vardı. Bugünün toplumun ihtiyaçlarıyla veya koşullarıyla o günleri değerlendirmek çok doğru değil. Yani o günleri gidip anlamamız lazım. Çoğu bir bilim adamı da, bilim insanı da eskiden avcıydı ve kuş numuneleri toplayarak, onları vurup toplayarak o tanımlamaları, gözlemleri yapıyordu. Bugün bazı kuşların soyu tükendiğini o avcılar sayesinde biliyoruz. Ha, bazı avcılar nedeniyle bazı kuşlar da soyu tükenmiş olabilir. O da ayrı bir konu. Zaten hani bu artık konuşulmuyor. Yani yasa dışı avcılığın, kontrolsüz bir avcılığın ne kadar zarar verdiğini hepimiz kabul ediyoruz. Avcılar da kabul ediyorlar. Dolayısıyla geçmişe döndüğümüz zaman bu birikimleri komple karalamak veya yok saymak doğru bir yaklaşım değil. Onları bilmek, onlardan da çok şey öğrenebiliriz. İstanbul Kuşçuları diye çok güzel bir film vardı. Orada da Arnavut Şevket'in çok güzel saka taklidi vardı. Yani mesela buradan biz sakanın sesini daha iyi nasıl öğrenebileceğimizi Arnavut Şevket'in bazı namelerinden faydalandık bu konuda. Onun için lafı uzatmadan bir ispinoz ötüşüne geçiyorum yaz. Ne dersin?
0: Evet, lütfen artık ötüşü duyalım.
1: Bir ötüş çaldım, iki tane name çaldım. Aralarında güzel bir boşluk var. Niye bu ispinozgilleri çok sevmişler zamanında? Üç nedeni var. Birincisi, doğada çok bulunan türler. İkincisi, çok güzel ve sade ötüşleri var. Rahat rahat duyuluyorlar. Üçüncüsü de tohumla beslendikleri için o zamanlar kafeste beslemek kolaydı. Yani tohum veriliyordu. Bir böcekle beslenen, meyveyle beslenen bir kuşu kafeste canlı tutmak çok daha zor. Onun için tohumla beslenen kuşları tabii ki daha kolay. Kanarya da zaten bu familyadan biliyorsun. Onun için ispinoz böyle güzel bir ötüşü var. Ne duyduk? Onu anlatayım. Böyle bir altılı sekizli üç parça trili var en başında. Gördüğün gibi üç parçaya böldüm ve en sonunda ciyut çık yapıyor. Yani en sonunda ciyut diye bir şey çekiyor ve
0: Nokta
1: çık
0: koyuyor
1: yapıyor.
0: gibi.
1: Tekrar dinletiyorum. Bir namelik dinleme yapıyoruz. Bu güzel sesi vurgularken bunun Marmara bölgesinde kaydedildiğini vurgulamak zorundayım. Çünkü Rize'deki ispinozlar veya şu anda senin bulunduğun Muğla, Antalya veya Mersin'deki Akdeniz bölgesindeki ispinozlarda biraz daha farklı sesler var. Onlar çok sıcak olduğu için böyle uzun nameli ötemiyorlar, kısa kesiyorlar. Bunu biraz sıkıştırılmış halini düşün. En sonunda da çip diyorlar, bazen çip de demiyorlar. O çiğit yapmayı üşeniyorlar. O sıcak herhalde
0: Burası
1: o.
0: dağlık bölge, tam bir ispinoz cenneti. Biraz benzer bir ötüşü var ama tekrar programdan sonra dinleyip bu gözlemimi teyitleyeceğim Kerem. Aynı mı değil mi acaba, merak ediyorum. Çok ötüşünü de duyuyoruz bu arada. Yani bu şarkısı oluyor değil mi
1: Evet, bu
0: dinlettiğin?
1: şarkısı oluyor. Yani ötüşü oluyor. Kuşların iki tür sesi var. Bir ötüş veya şarkı dediğimiz, bir de ses dediğimiz şey var. Ses, seslenme ile ilgili. İşte ben buradayım, dikkat et, atmaca var. Çevrede başka ispinoz var mı? Yavrucuğum sen yuvada usludur. Sevgilim yuvaya hareket etme. Çevrede bir karga dolaşıyor filan gibi. Böyle sesler var. Bazı sesler var. Ötüş çok kapsamlı bir şey. Ötüş hep duymak istediğimiz kuşun şarkısı. Kendi alanını belirlediği, dişisini cezbetmek için kullandığı, kendi yavrularına, kendi dilini öğretmek için aktardığı bir mesaj. Çok daha kapsamlı, çok daha ayrıntılı ve tabii ki bizim de çok daha fazla duymak istediğimiz bir şey.
0: Buna
1: Bu ka
0: ötüş diyoruz o zaman.
1: Buna ötüş diyoruz, evet. Şimdi ikinci türümüze geçelim. O da saka. Saka'da çok popüler bir kafes kuşuydu ama hala çok popüler bir ötüş ve her zaman şehirlerde de ibreli ağaçları yuvalamayı çok seviyor. Onun için bulvar kuşu, askeri lojman kuşu, üniversite kampüsü kuşu. Başka nasıl anlatabilirim? Böyle güzel bazı çevresel peyzajı güzel hazırlanmış sitelerdeki çamların tepesinde olan bir kuş. Ve en güzel özelliği yol kenarında, yani şimdi bir yol açılırken tarlada toprak kaldırılır, kenarı toprak yığılır, o küçük bir tepecik yapar. Onlar da ilk çıkan bitkiler deve dikenleridir. Çünkü deve dikenleri çok dayanıklı tohumlara sahip ve deve dikeni tohumuna da saka bayılır. Sakanın mesela Almancası deve dikeni ispiyosu, bir Almancası. Hem Stiglitz var sesinden dolayı, hem de Distelfink diye bir Almanca ismi var. Şimdi bir sakayı dinleyelim. Burada duruyorum. En çok duyduğumuz şey tabii Arnold Şevket'in de filminde çok güzel anlattığı çipet pet, çipet çipet sesi. Bu Arnold Şevket'in hep aradığı ses lezzetli bir çipet petmiş. Bunun lezzetli olduğunu anlamak için herhalde bir 10 saka dinlediğinizde siz de çözeceksinizdir. Bu çipet pet sesi çok tipik, tanımlayıcı bir ses. Ondan sonra o makaralar geliyor. Tam ciyu sesi ve cıbı cıbı cıbı cıbı ciyu cıbı cıbı cıbı. Ondan sonra gene çipet pet gibi devam ediyor. Tekrar çalıyorum. Bir de böyle bir daha.

0: Bu biraz değişik ve hareketli bir Çipet Pet'ti. İspinoz kaydını Alper Tüyleş'ten aldık. Sakayı da Kuzey Cem Kulaçoğlu'ndan Ankara'da kaydetmiş. Bunu burada vurgulayalım. Programın sonunda zaten yayınlıyoruz ama burada vurgulamakta da fayda var galiba.
1: Eren, benim gözlemim sakalar hep böyle biraz sosyal. Yani ne zaman bir saka görsem kesin yanında başka sakalar da oluyor. Benim gözlemim mi böyle yoksa genelde böyleler mi?
0: Bence sakalar sosyal. Gruplar halinde besleniyorlar. Pirami döneminde birkaç dönem biraz daha küçük gruplar veya aile grupları olabilir. Ama Florya'lar sosyal, sakalar sosyal. İspinozlar üreme döneminde tek ama onlar da kışın çok sosyaller. Hani ötmedikleri dönemlerde. Şimdi Florya'ya geçiyorum. Florya'nın çok güzel bir sesi var. Çok farklı ve hep böyle arka fonda duyuyorum. Florya tam bir bulvar kuşu. Yani böyle uzun şehirlerde kullanılan bulvar ağaçlarını çok tercih ediyor. O da ibrilileri seviyor. Seka ve Florya ibrili ağaçlarda yani görünmeyen ağaçların içinde küçük dalların altında yuva yapıyorlar. Seka ve Florya'cılar çok iyi biliyorlar. Bana da askerde sevgili arkadaşım Gökhan vardı. Gökhan bana göstermişti Seka yuvasını nasıl bulacağımı. O da eski kafesçilerden. Ondan çok şey öğrenmiştim. Şimdi Florya'da öyle o da askeri kampüs kuşu ya da kışla kuşu. Böyle yaşlı ibrili şeyleri çok seviyor. Onun için parkları da çok seviyorlar. Bütün parklarda var. En yoğun Florya'yı yanılmıyorsam Konya'da 6 ay yaşadığım dönemde Meram tarafındaki çınar ağaçlarının bulunduğu bir bulvarda, bir pazar vardı. Oraya alışverişe giderdik. Orada çok fazla Florya görüyordum. Florya gerçekten çok dayanıklı bir tür. Güneydoğu Anadolu'da da var, sıcakta da var, soğukta da var, Doğu Anadolu'da da var. Ama bir tık daha sıcak seviyor diyebilirim. Şimdi uzatmadan ODTÜ kampüsünden kaydedilmiş bir Florya kaydını çalıyorum.

0: Burada iki tane ses var. Diğerleri gibi değil böyle. Şakamalı girişli çıkışlı değil yani. Biri cıvı cıvı cıvı cıvı cıvı gibi bir ses. Öbürü ciyu gibi bir
1: Ben
0: ses.
1: sadece o ilk ötüşü duyuyordum genelde ve böyle hep kapı zilini çağrıştırıyor diye, aa bu Florya diyordum. İkinci sesi olmadan da tek sesi duyuyor muyuz bazen, yani bu iki ötüşün birleşimi mi, anlayamadım tam. Tekrar dinleyelim bence.
0: Tekrar dinleyelim. Ben aynı kaydı çalıyorum. Bu kaydı özellikle çalıyorum çünkü bu kayıt muhtemelen çok basit bir aparatla, belki de cep telefonuyla kaydedilmiş. Arkada hafif böyle araba uğultusunu da duyabiliyorsun. Ama ona rağmen Florya'nın frekansları diğer frekanslarla hiç karışmamış ve son derece net olarak kaydedilmiş. Florya'yı tekrar çalıyorum. İkisi de var. Değişik yapıyor. Bir cıbı cıbı cıp yapıyor. Sonra cüyü yapıyor.
1: Sadece cıbı cıbı cıbı cıbı cıbı cıbı yaptığı da oluyor mu?
0: Oluyor.
1: Ha,
0: Evet.
1: tamam,
0: Hepsi olur.
1: okey. O zaman
0: Sadece
1: ben onu
0: cüyü
1: duyuyorum.
0: yaptığı da oluyor. Evet. O da olabilir. Böyle bu üç kuşu dinlemiş olduk, gördüğünüz gibi son derece keyifli kuşları var. İstiyorsan bir de dördüncü bir kuş ekleyelim. Bu da biraz daha şehir kuşu değil aslında. Biraz tepelik mera kuşu. Ya da o zaman çok kısaca onu bir çalıyorum ben istersen. Mezarlık kuşu. Küçük iskete. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bunu tarif ediyorum önce. Yaz bisikletinde hiç bakmamışsın ve dişlerini hiç yağlamamışsın. Böyle bir de gıcır gıcır öttürerek bisikletine biniyorsun diye seni azarlayacağım bir ses bu, bak dinle. Bu kadar. Şimdi burada kuş mola veriyor. Bir kere daha çalayım. Gerçekten yağlanmamış bisiklet zinciri sesi. Tabii sen onu çok şey yapamadın çünkü herhalde bisikletini hep yağlıyorsun sen. Yoksa...
1: Yok, tam öyle, çok doğru söyledim bence. Asla unutmam şimdi. Bence dinleyicilerimiz de unutmaz bu sesi.
0: Evet, demin ki Florya gene Ankara kampüsü demiştim ODTÜ'de. Ahmet Kubilay Hazar'ın kaydıydı. Bu küçük isketeyi de gene Ankara'da Çukurambar'da Erenberk Karabulut kaydetmiş. Gerçekten küçük iskete ve Florya'yı çok iyi tarif eden seslerdi bunlar. Bu programda kullandığımız Kızıl Kuyruklu Şahin ses kaydını Sean Fraser Toronto'da, Kara Kulaklı Kuyruk Kakanı Nils Paul Dreyer Adıyaman'da, İspinozu Alper Tüydeş Bursa'da, Sakay'ı Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Florya'yı Ahmet Kubilay Hazar Ankara'da ve Küçük İskete'yi Erenberk Karabulut Ankara'da kaydettiler ve eBird'in Macaulay Ses Kütüphanesi üzerinden paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: O zaman bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta ispinozgilleri konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu ve bol kuş ötüşlü günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Hedefe ulaştınız.
0: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, Sigortam Net.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: NTV Radyo.

0: Reklam. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Geride bıraktığımız hafta hem içeride hem dışarıda önemli gelişmelere sahne oldu. Cuma günü açıklanan Mayıs ayı enflasyonu bilindiği üzere rutin takvimden 2 gün geç açıklandı. 1.71 aylık ve 32.6'lık yıllık manşetiyle beklentilerin bir tık üstünde geldi. Tabii esas arka plan okumalarında özellikle çekirdek enflasyonun hem de enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek enflasyonun bu manşet enflasyonun çok üzerinde olması enflasyonla ilgili katılık ve yapışkanlık sendromlarından henüz kurtulunamadığına işaret ediyor. Maalesef enflasyonda katılık kırılamıyor, yapışkanlıktan kurtulanamıyor ve yaygınlık meselesi de devam ediyor. Nitekim 174 temel gruptan 130 küsurunun fiyatlarının arttığı, yani ekonomik aktörlerin fiyat artırma konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ettikleri görülüyor. Aynı zamanda yurt içi üretim fiyatlarındaki temel dinamiklerde gerilmiş denderek etkisi dediğimiz o enflasyon içerisinde birikmiş enerjinin er veya geç showroomlara, market raflarına yansıyacak fiyat artışlarının öncü bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Nitekim bu olumsuz gelişmeler çerçevesinde Fitch de 2026 yılı enflasyon tahminini %25'ten %29,5'a yükseltti. Raporda enflasyonun 2027 sonunda %22,5'a, 2028 sonunda ise %18'e gerileyeceği duyuruldu. Elbette bunlar orta vadeli programda ve öngörülen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hedeflerinin dışında bir menzile işaret ediyor. Tabii dünyada da çok önemli bir gelişme yaşandı Cuma günü. Dünyada dolar dışında hemen tüm finansal varlıkların değerinde düşüş yaşandı. Bu sıklıkla görülen bir durum değildir. Finansal piyasalarda aslında uzunca bir süredir adeta yukarı yönlü rallisini teknoloji ve çip ve yapay zeka şirketleri öncülüğünde sürdüren Nasdaq'ta tarihi bir kayıp meydana geldi. %5 oranında saatler içinde Amerikan borsasının değer kaybettiğini gördük. Özellikle teknoloji hisselerinde önemli satışlar oldu. Böyle olunca acaba burada bir balon vardı. Bu balon artık sönüyor mu veya bunun havası mı kaçıyor tartışmaları gündeme geldi. Bu hafta önemli çünkü 12'sinde Cuma günü SpaceX ki içinde Grok yapay zeka unsuru da var. Halka arz edilecek. Bazıları özellikle kripto başta olmak üzere değişik finansal varlıklardan ve hisse senetlerinden çıkılarak bu halka arzlara hazırlanıldığını söylüyor. Nitekim ön talepler arzı çoktan geçti. SpaceX'ten hemen sonra iki dev oyuncu, yapay zekanın iki dev oyuncusu Anthropic ve OpenAI da halka arz sırasına girecek. Anlaşılıyor ki altın, gümüş, petrol hepsi bir arada düşüyor ama henüz yapay zeka ve teknoloji hisselerinden ümit kesilmemiş bulunuyor. Henüz can çıkmamış bulunuyor. Bugün aynı zamanda önemli bir başka takvim dönümü 100. gün Körfez Savaşı'nda geride kaldı. Peki ne oldu 100. güne girerken? Varil fiyatı petrolde 27 Şubat'ta yani savaştan bir gün önce 72.48 dolardı. Bugün değişik dalgalanmalar sonucunda 90 küsur dolarlarda bir petrol fiyatı görüyoruz. Gene baktığınız zaman altın fiyatları savaş öncesi 5600 doları geçmişti. Cuma günü 4200 dolarları test etti. Özellikle gelişmekte olan ülkeler çok zarar gördüler. Üçlü kıskaç altında enerji fiyatları, tedarik ve üretimden kaynaklanan riskler devam ediyor. Son olarak bu hafta dünya piyasaları bekle gör moduna girmiş durumda. Çünkü çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE, perşembe günü üretici maliyet endeksleri gündeme gelecek. Bu da Fed'in bundan sonra faiz indirimi yapıp yapmayacağını ortaya koyacak. Faiz indirimi azalıyor ihtimal olarak. Hatta faiz yükseltme riskleri gündeme geliyor. Niye risk diyorum? Çünkü altın başta olmak üzere faiz yükseltilmeleri birçok finansal varlığın önünü kesiyor. Türkiye'de de perşembe günü para politika kurul toplantısı var. Merkez Bankası'nın en son göstergeler çerçevesinde de pas geçmesi bekleniliyor. Hakikaten beklentilerin zirve yaptığı, özellikle haftanın ortasına doğru tansiyonun artacağı bir hafta, ama ilk saatlerden itibaren, haftanın ilk saatlerinden itibaren ya erken açılan Asya borsalarında İran'ın Lübnan'daki İsrail operasyonlarına karşı bu ülkeye yönelttiği balistik saldırılar, füze saldırıları ve şimdi de İsrail'in karşı cevap saldırıları konuşuluyor. Bakalım önümüzdeki saatler nasıl bir serimi gündeme getirecek. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 25-29. Kilometrelerinde ve Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Bir dinleyenimiz geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda çalışma yapmış, çalışmış, iş yerine gitmiş ve bayramın birinci ve ikinci günlerinde de iş yerinde bulundum diyor. Kaç lira mesai almam gerekiyor diye bize yazmış. Hemen ifade edelim. Bir defa dinleyenimizin bireysel iş sözleşmesinde, yani hizmet akdinde ya da eğer orada bir sendika varsa iş yerinde, toplu iş sözleşmede ayrıca bir hüküm yoksa, bayramda çalıştığı her gün için bir günü çalışma karşılığı olmaksızın, bir günü de çalışması karşılığı olmak üzere iki günlük ücret ödenmesi gerekir. Yani dinleyenimiz özelinde Kurban Bayramı'nda yapmış olduğu iki günlük çalışma için işveren 4 günlük ücret ödeyecektir. Bir başka dinleyenimiz ise iş yerimizde sendikalıyız. Toplu sözleşmede babalık izni 7 gün, şimdi 10 güne çıktı deniyor. Biz hangisine tabi olacağız diye sormuş. Evet, toplu iş sözleşmesindeki hükümler yasalara aykırılık teşkil edemez. Tabii bu babalık izninin daha sonra, yani toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra çıktığı anlaşılıyor. 10 güne çıktı biliyorsunuz son dönemde. Dolayısıyla işimizde, çalışanımızda 10 gün üzerinden babalık iznine bundan sonra hak edecektir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugün Dünya Okyanuslar Günü. Bu yılın teması yeniden hayal etmek ve bildiğimiz dünyanın ötesinde okyanuslarla yeni bir ilişki kurmak. Okyanus, gezegenin %70'inden fazlasını kaplayan, insanlığın ve yeryüzündeki diğer tüm organizmaların yaşamını destekleyen yaşam kaynağımız. Ancak bu kadar önemli olan okyanusların artık desteğe ihtiyacı var. Büyük balık popülasyonlarının %90'ı tükenmiş, mercan resiflerinin %50'si yok olmuş durumda. Artık okyanusun zenginliğini tüketmeyen, aksine canlılığını geri kazandıracak yeni bir denge kurmak için

0: etmenin ilk adımıdır. Okyanuslar Günü kutlu olsun.
1: Doğa Takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: İyi günler. Biliyorsunuz bu programda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha gözden geçirmek ve daha bilinçle kullanmak. Yine benzer iki sözcüğümüz var. Dahi ve dahi. Bu birbirinin aynı ancak söylenişleri farklı iki sözcüğümüz, sık sık karıştırılmakta ve biri diğerinin yerine kullanılmakta. Bir örnek verelim. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. Hangisi doğru? İsterseniz karar vermeden önce sözcüklerin anlamlarına bakalım. Uzatmasız söyleneni, yani dahi, de da anlamında ve de kimi durumda bile yerine kullanılır. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Diyet yapıyormuş ama tatlı bile yemiş. Ünlüleri uzatılarak kullanılan yani dahi ise olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse anlamındadır. Einstein bir dahiydi. Görüldüğü gibi sözcüklerin tam anlamları bilindiğinde karıştırmak olanaksız. Ancak şöyle bir şey dikkat çekiyor. Yanlış söylenen sözcük dahiden çok dahi sözcüğü oluyor. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Evet, ikisi de yanlış. Ama artık doğru söylenişi biliyoruz. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Özetlersek, dahi de da anlamında, dahi ise olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse anlamında. Oyuncaklı bir tümceyle bitirelim mi? Messi'ye dahi, dahi diyorlar. Hepinize iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Masal Buya.
3: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
1: Judith Lieberman.

0: unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
1: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
0: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
1: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
0: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
1: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
0: Masal Buya NTV Radyo'da.
1: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
0: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
1: Büyükleri Masal başlıyor.
0: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. İstanbul güneşli, Sertesen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Ankara açık 29, İzmir güneşli 34, Bursa 30 derece. İzmir'de de kariyer yönlü rüzgar kenti serinletiyor. Antalya'da ise sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 37 derece. Marmara'da hava açık, Poyraz bu haftada sert esecek. Akşamları hava serin oluyor. Öğle saatlerinde ise Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Eskişehir ve Kayseri 28, Konya 30 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Manisa ve Denizli 34, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Adana bölümünde ise Lodos'la hava bunaltıcı. Gölgede Adana güneşli 33, Kahramanmaraş 35 derece. Güneşin altındaysa sıcaklık 45 dereceye yakın. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde lodoslu hava çok sıcak olmaya başladı. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Sabah saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Üretir. Öne çıkan birkaç başlığa bakarak bültenimize başlayalım. Yarın saat 13.30 olduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında kürsüde kimin olacağı hala belirsiz. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de o konuşmayı kendisinin yapacağını söylüyor. Ekiplerinin sosyal medya paylaşımları da konuşma inatlaşmasının hala sürdüğünü gösteriyor. Ankara'daki son bilgiler için bir de canlı bağlantımız olacak. İran ve İsrail hafta sonu birbirlerine saldırdıktan sonra bugün ateş sustu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu konuda ne dedi? Tahran'dan gelen açıklamalar ne yönde? Canlı bağlantılarımız var bu konuyla ilgili de iki başkentten. Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Başkanı oldu. 8 yıl sonra rekor oyla seçilme nedenine takıma şampiyonluk sözü veren Yıldırım'ın bundan sonraki planları neler bakacağız. NTV'de ana habere başladık. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki ofisinde görüştüler. Bu fotoğraf karesi o görüşmede çekildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Türkiye'nin her daim Venezuela halkının yanında olduğunu söyledi. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğu vurgulandı. 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar değerlendirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan'ı da bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Yarın saat 13.30 olduğunda kim Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsünden, grubundan seslenecek CHP'lilere? O hala belli değil. Özgür Özel bugün bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
1: Benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım.
2: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Şimdi gözler grup toplantısının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası saat 13.30'da başlayacak toplantıda kimin kürsüde olacağı netlik kazanmadı.
1: Bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
2: Özel grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da Ferdi Zeyre'nin anma programına katılacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı açıklanınca Özel Manisa programını iptal etti. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
1: Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
2: Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiası gündemdeyken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la görüştü. O görüşmenin ardından Oda TV'ye konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Emir'in topluca DSP'ye geçsek, kurultayda yönetimi biz alsak olur mu teklifinde bulunduğunu öne sürdü. O iddiayı yalanlayan Murat Emir ise, DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı düğümü yarın nasıl çözülecek birlikte göreceğiz. Şimdi bir bağlantı yapalım. NTV ekibinden Uğraş Bingöl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Uğraş, genel merkezden Kılıçdaroğlu'nun ekibinden grup toplantısı ile ilgili yeni bir açıklama var mı?
3: Israrla yarın grup toplantısının yapılacağını söylüyor. Bunu da açıklayan CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Ama gözler yarına kilitlendi. En son nihai kararı meclis başkanlığı verecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu mu bu kararı alır? Yoksa genel başkanlığın talebi de bu konuda değerlendirilir mi? Aslında mevzuata bakıyor her iki tarafta. Her iki tarafta o mevzuata göre açıklamalar yapıyor ama yarın gerçekten de ilginç bir gün olacağını bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki atmosferden de anlamak mümkün. Öncelikle şunu söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu gün boyu konuşmasına hazırlandı burada. Bazı kabulleri vardı. Ama yarın ilginç olan şu. Aynı saat, aynı salon ve aynı kürsüde iki farklı CHP başvurdu. Hatta bununla ilgili frekanslar alındı. Afişler basıldı ve ziyaretçi listeleri bile verildi. Hatta en son Kılıçdaroğlu tarafından bini aşkın listenin meclis başkanlığına verildiği noktasında bilgiler var. Keza Özgür Özel'e yakın taraftan da bu listeler grup başkanlığından meclis başkanlığına iletilmiş durumda. Bu gerginlik sadece bunda da sınırlı değil, sosyal medyaya da yansıdı bugün. Dikkat çeken gelişmelerden biriydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin X hesabı, sosyal medya hesabı mutlak mutlak kararının ardından ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarına geçti ve oradan da ilk yapılan icraatta Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu takipten çıkarıldı. Bugün hatırlarsak ona yönelik açıklamaları da hemen söyleyeyim kısaca. Özgür Özel seçilmişlerin kürsüsünü atanmışlara teslim etmeyiz açıklamasını yapmıştı. Müslüm Sarı Kılıçdaroğlu'nun bugün toplantı yapacağını açıkladı sosyal medya hesabından. Şu açıklamaları da yaptı. Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın meclis çatısı altında sağduyulu, dikkatli, itidalli ve bir tutum sergileyeceğine ülkemizin inancı tamdır açıklamasını yaptı. Buna karşılık Zeynel Emre de şu ifadeleri kullandı. Çirkin görüntüler olursa faili verenler faili bu kararı verenlerdir açıklamasını yaparak bir ön aldı. Yine bugün Faik Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim. O da mecliste grup basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel'in grup toplantısı yapma talebine başvurusuna şunları söyledi. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkana uymak zorundadır. Şimdi bir 46 polemiği var. Özgür Özel de dedi ki 46 milletvekilinin olur olmadan grup toplantısı yapamazsınız. Bu sayıda toplayamazsınız. Çıkışında bulunmuştu. Buna da Faik Öztürk şu cevabı verdi. Bu açık grup toplantısı, açık grup toplantısında milletvekilleri sayılmıyor açıklamasını yaptı, ifadesini kullandı. Şimdi genel merkezde gün boyu sakinlik vardı. Şunu yine belirtelim. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze geldi ama başlı ziyaretleri vardı. Onlarla görüştüler ve grup toplantısına hazırlandı. Bugünkü yarın yapacağı konuşmaya ilişkin şu dakika itibariyle meclis başkanlığında herhangi bir açıklama yok. Kılıçdaroğlu mu kürsüde olacak, Özgür Özel mi? Bu soruyu biz de bekliyoruz. Bu sorunun yanıtını biz de merakla bekliyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşini suç örgütünün adını kullanarak tehdit eden bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre sosyal medya üzerinden Daltonlar isimli suç örgütünün adını kullanan bir kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında polis paylaşımları yapan kişiyi tespit etti. Şüpheli Samsun Terme'de gözaltına alındı. İncelemede suç örgütü liderinin fotoğrafını profil görseli olarak kullandığı, Daltonlar suç örgütünün de adını kullandığı belirlendi. Ankara'ya getirilen şüpheli adli işlemlerinden sonra tehdit suçlamasıyla tutuklandı.

0: Deniz ortasında can pazarına tanık oldular. Boğulmak üzere olan 48 göçmenin hayatını kurtardılar. Türk balıkçılar yaşananları NTV'ye anlattı. Birazdan ana haberde.
1: İran ve İsrail hafta sonu birbirini karşılıklı vurdu. Bugünse sular durulmuş gibi. Hem Amerika'ya hem de İran'a bağlantı yapacağız şimdi ana haberin bu bölümünde. İlk adresimiz Washington olsun. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'le konuşalım. Ateşin şu an için durması, bu suların durulması Begüm, Trump'ın eseri gibi duruyor. Ne demişti?
2: Seda ve tansiyon şimdilik düşmüşe benziyor İsrail ve İran arasında. ABD Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Dünkü görüşmenin ardından ve bu sabahki görüşmenin ardından da İsrail'in Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni bir saldırıya ilişkin planı ya da hazırlıkları diyelim rafa kaldırdığı anlaşılıyor. Trump'la yaptığı görüşmeden sonra söz konusu telefon görüşmesine ilişkin bilgi sahibi kaynaklar şunu aktarıyorlar. ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu'ya İran ve Amerika'nın çerçeve anlaşmasına varmaya çok yakın olduğunu aktardığını ifade ediyor ki Trump haftalardır aslında bu mesajı veriyor. Özellikle Trump yönetimi yetkililerinden askeri yetkililer buna dahil. İsrail ve İran arasında yaşanan bu son çatışmalarda Amerika'nın dahlinin olmadığına ilişkin mesajların altı çiziliyor. ABD ordusunun zaten İran'a yönelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmadığı bir dahlinin olmadığını biliyorduk. Amerika'nın İran'dan İsrail'e yönelik saldırılar sırasında da herhangi bir şekilde İran'dan fırlatılan füzelere bir müdahalesinin olmadığını da biliyoruz. Şu an Amerika'nın değerlendirmesi de İran'ın bu son yaşanan çatışmalar sırasında da Amerika'ya ait bazı hedefleri de vurmadığını yani hedef almadığını da biliyoruz. Amerikan basınında, Amerikan kamuoyunda konuşulan yorumlar çıkan yorumlara değinecek olursak şunu söylemek mümkün. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun en azından kısa vadede dün Trump'la yaptığı görüşmenin ardından geri adım atmamıştı hatırlanacağı üzere Netanyahu. İran'a misilleme gelmişti İsrail'den. En azından bunu yaparak kısa vadede bir avantaj, bir puan kazandığı kendi iç siyaseti bakımından elbette. Bu konuda, bu yönde daha çok yorumlar öne çıkıyor. Yani kendi siyasi tabanına Trump'a tırnak içerisinde diyelim kafa tutabileceğini göstermiş bulunuyor. Çünkü Netanyahu da İsrail'de seçimler yaklaşırken anketlerde geride. Dolayısıyla bunu da siyasi tabanına göstermiş oluyor. Bundan sonraki senaryolar neler olabilir? Bu süreç içerisinde hem İsrail'in hem de aslında İran'ın liderlerinin Trump yönetimini test ettiğini söylemek mümkün. Yani Trump nasıl bir karşılık verecek, ne diyecek şeklinde. Anladığımız kadarıyla Tahran'ın hissiyatı Trump'ın bu meselenin büyümesi ya da çatışmanın gerginliğin daha da tırmanmasına ilişkin bir iştahının olmadığı ya da iştahının düşük olduğu yönünde bir algısı var Tahran'ın. Dolayısıyla Amerikan basınında çıkan yorumlarda bunun da bu durumu da Tahran'ın kendi avantajına kullanabileceği yorumları öne çıkıyor. Hem sahada bir yandan İsrail'in Lübnan'daki eylemleri ya da bir takım saldırıları konusunda frene basılmasını sağlamak için bu durumu kullanabilir. Amerika ile yürütülen müzakerelerde ise Tahran bu durumu kendi koşullarını dayatmak ya da kendi koşulları konusunda ısrarlı olmak için kullanabilir şu yorumları öne çıkıyor. Trump eğer bundan sonrasında İsrail'in gerilimi tırmandırmasına müsaade ederse İran misillemeyi ve vereceği karşılığı biraz daha genişletebilir. Sadece Yemen ve Husiler üzerinden değil, aynı zamanda Irak'taki Şii milislerin gerilimin daha da tırmanması durumunda devreye girebileceği konuşuluyor. Ama İsrail'i eğer frenleyebilirse ABD Başkanı Donald Trump bunun da İran ve Lübnan arasındaki o müzakereler bakımından o doğrudan bağlantının yeniden kurulması anlamına geliyor ki bu İsrail açısından da stratejik olarak farklı ve biraz daha zorlu bir tabloyu beraberinde getirebilir yorumları öne çıkıyor Seda.
1: Begüm Dönmezer söz Washington tarafını anlattı. Şimdi gelin Tahran'dan yapılan açıklamalara da kulak verelim. NTV muhabiri Ali Çabuk'la konuşacağız. Ali, Tahran'dan kimlerden açıklama var ve ateşkesle ve müzakere süreciyle ilgili neler düşünüyor Tahran?
3: Seda, İran ve İsrail arasında 16 saat süren bir çatışma, karşılıklı misillemelerin, saldırıların yapıldığı bir askeri tırmanış izledik. İran tarafı Hatem-ül Enbiya karargahı, İsrail'e yönelik başlatılan Nasr adı verilen füze operasyonlarının sonuna geldiğini duyurdu. Ancak bu şartlı bir sondu. İsrail'in Lübnan'a yönelik, yine Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarına başlaması, bu saldırıları yoğunlaştırması durumunda yeniden Nasr operasyonuna dönüleceği bilgisi paylaşıldı. Tabii artık karşılıklı misillemeler sona erdiği için İran hava sahasını kapatmıştı. Ancak hava sahası normale döndü, hava sahası açıldı. Güvenlik koşulları yeniden sağlandığı için ilgili kurumlarla yapılan koordinasyon çerçevesinde hava sahasının açıldığı bilgisi paylaşıldı. Hasar noktasında ise ülkenin güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Mahşer bölgesinde bulunan bir petrokimya tesisi hedef alınmıştı ve hasar gördüğü bildirildi. Personel tahliye edilmişti gün içerisinde. Can kaybı olmadığı bildirildi ancak yaralılar var. Toplamda 14 yaralı olduğu belirtildi. Bir kişi ise hastanede tedavisi sürüyor. Diğer kalanlar ise hafif yaralı olduğu belirtildi. Meclis Başkanı Galibaf'tan dikkat çeken bir açıklama var. Ülke içerisinde bu açıklama ABD'ye yönelik bir mesaj olarak da değerlendirildi. Kağıt üzerinde ilan edilen bir ateşkes var ancak sahada sürekli ihlal ediliyor ve bu denklemi bozduk dedi İran Meclis Başkanı. Güven tesis etmeye yönelik gerçekçi bir adım atılmadan, gerçek bir irade ortaya konulmadan İran'ın cevabı aynı kararlılıkla sürecektir şeklinde bir uyarı da veriyor. ABD'nin askeri ablukasını hala sürdürmesi ve ülkenin güneyinde Hürmüz eyaleti çevresinde geçtiğimiz günlerde sık sık ABD-İran arasında gerilim ve askeri tırmanış yaşanıyordu Seda. Ve İran Meclis Başkanı Galibaf, Lübnan cephesinde olduğu gibi ABD ile yaşanan gerilimin de her an karşılıklı bir misillemeye dönebileceği uyarısını vermiş oluyor ve Tahran yönetimi hala ABD yönetiminden müzakere ve uzlaşı için somut bir adım bekliyor Seda.
1: Ali Çabuk anlattı. Tahran nasıl bakıyor? Görüşmelere, ateşkese, hepsine, Tahran cephesine Ali Çabuk'tan dinledik. Filipinler'de deprem oldu. Büyüklüğü de 7,8'di. Epey sallandı Filipin ve bu büyüklükte depremleri bizler de Kahramanmaraş'tan iyi biliyoruz. Üstelik Kahramanmaraş depremlerini çok sığ yaşadık. 7-8 kilometrelerde. Bu deprem 55 kilometre derinde oldu. Buna rağmen pek çok bina orada da yıkıldı. Can kayıpları da var. Özellikle bir okulun bahçesine deki görüntü var. Bakın sallanıyor çocuklar. Bir o yana bir bu yana hepsi çömelmişler ve sarsıntının geçmesini bekliyorlar ama o sırada o güneş için kurulan gölgelik bir anda çöküyor. Birkaç kişi de altında kalıyor ne yazık ki. Çocukların yerde olduğu halde o kadar sallanması yine de 55 kilometreye rağmen bu büyüklüğün ne kadar şiddetli, ne kadar güçlü olduğunu bize söylüyor.
4: Bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Deprem anında kaydedilen bu görüntülerse bir ilkokulun bahçesinden. Öğrenciler yere çökmüş, depremin bitmesini beklerken gölgelik olarak yapılan metal yapı böyle çöktü. Filipinleri 7,8'lik deprem vurdu. Deprem ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde yerin 55,2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu ifade ediliyor. Filipinler Sismoloji Ajansı depremin ardından önce tsunami uyarısı yayınladı. Ancak depremden birkaç saat sonra uyarı kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, ilk depremden yaklaşık 2 saat sonra en büyüğü 6,5 olan bir dizarçının meydana geldiğini duyurdu. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü. Yerel basın deprem sonrası ülkedeki bazı uçuşların iptal edildiğini yazdı. Mindanao bölgesindeki Davao kentinde tüm dersler iptal edildi. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Son olarak geçen yıl Ekim'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
1: Şimdi görüntümüz Dominik Cumhuriyeti'nden olacak. Arızalanan bir özel jet düştü. Acil iniş yapmak isterken ve sonrasında da alev aldı. Pilot ve yardımcı pilot bu kazada hayatını kaybetti. Uçak Teksas'a gidiyordu ve önemli mekanik sorunlar nedeniyle acil iniş istedi. İnişe de epey yaklaştı fakat sonra ne yazık ki piste inmeye çalışırken sert bir şekilde çarptı. Sonrasında da bu şekilde alevler içinde kaldı. Türk balıkçılar Malta açıklarında balık ararken sonar cihazından bir sinyal aldılar ve balık olduğunu düşünerek sinyale yaklaştılar. Fakat sonra takip ettiklerinde bu sinyalin balıklardan değil denizde çırpınan insanlardan geldiğini anladılar. Sonrasında müthiş bir mücadele başladı. Denizden teker teker halatlarla 48 göçmen kurtardılar. İnsanüstü uğraşların bir kısmını işte böyle kayda da aldılar. Ve sonrasında da o anları Kaptan Muammer Toker bakın nasıl anlattı.
5: Kap! Orada da çocuk var bak, kalabalık görüyor musun? Sakın ama sen kıpırdama.
3: Yani feryat ediyorlardı bizi görünce. Canları sanki kesiliyormuş gibi böyle bir can acısından, can ağrısından feryat ediyorlardı. 48 kişiydiler. Bize 60 kişi olduklarını söylediler toplam. 12 tanesini bulamadık.
5: Ağlama, beni ağlayacağım ya.
0: Balık avı için Malta açıklarında bulunan Türk balıkçılar denizin ortasında yaşanan can pazarına tanık oldu. Botları parçalanan göçmenler hayatta kalmaya çalışıyordu.
5: Açsanıza su alatı! Bir anı tatamadınız, 2 saat oldu ya!
0: Balıkçılar el uzattı. İtalya'ya gitmeye çalışan 48 Somalili'nin hayatını kurtardılar.
3: Balık ararken sonar cihazından yaklaşık 1000 metre mesafede balık diye biz sinyal aldık. O yönde devam ettik. Yaklaştıkça insanlar olduklarını fark ettik. Kendi imkanlarımızdan, el gücünden beraber tekneye aldık onları. İlk önce yedirdik onları. Yıkadık, tatlı suyla yıkadık, pansumanlarını yaptık.
6: Kaç çocuk vardı? Bakabildiniz mi, sayabildiniz mi?
3: Teknede bir çocuk vardı. Çocuk olarak bir taneydi ama iki tane çocuk kayıptı. Bir tanesi de bebekti. Onlardan aldığımız bilgiye göre.
0: Tuncay Sagun iki teknesindeki mürettebat göçmenleri teknelerine aldı. Aynı firmaya ait 10 tekne daha yardıma geldi.
3: Sakin olun, panik etmeyin diyoruz onlara. Hala daha feryattılar, yani inanamıyorlar bizi gördüklerine. Zannettiler ki onları bırakacağız orada veya ilgilenmeyeceğiz veya görmemezlikten geleceğiz falan filan gibi zannettiler bizi. Ondan sonra bizim Türk olduğumuzu anlayınca daha çok mutlu oldular.
6: Nereden yola çıkmışlar, ne kadar zamandır denizdelermiş anlatabildiler mi size?
3: Onlar Somaliliymiş. Herhalde büyük ihtimalle Libya'dan yola çıktılar, öyle anladık. İngilizce konuşuyorduk onlardan. İşlerinden bir kişi vardı iletişim sağladığımız.
6: Siz gittiğinizde kaç saattir denizdelerdi?
3: 6 saat olduğunu söyledi.
0: Türk balıkçılar kazazedeleri tekneye aldıktan sonra Malta sahil güvenliğine haber verdi. Kayıp göçmenler için arama çalışmaları başlatıldı.
1: ...81 yaşındaki bir yolcu İETT otobüsünde düştü ve hayatını kaybetti. Ön kapıya yakın bir noktada ayakta duruyordu. Otobüs çok da hızlı, aslında hızlı gitmiyordu ama bir manevra sırasında dengesini kaybetti. Düştü, diğer yolcular ilk yardım yaptılar ama yetmedi.
0: Sarıyer'de İETT otobüsünde yolculuk yapan 81 yaşındaki Ender Eliç'in hayatını kaybetti. Yaşlı adamın son anları ise otobüsün iç güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay 7 Mayıs günü sabah saatlerinde Poligon Mahallesi Kabataş seferini yapan otobüste meydana geldi. Ender Eliç'in otobüse bindikten sonra ön kapıya yakın bir noktada ayakta yolculuk etmeye başladı. 26 kilometre hızla giden otobüs şoförü manevra yaparken yaşlı adam dengesini kaybetti. Eliç'ine ilk müdahaleyi otobüsteki diğer yolcular yaptı. Ender Eliç'in hastaneye kaldırılsa da bir gün sonra hayatını kaybetti. Emniyete götürülen otobüs şoförü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
1: Bir baba ile oğlu tatil için İznik Gölü'ne gittiler ve akıntıya kapıldılar. Oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu. Oğulsa çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ve anne olaydan yaklaşık 5 dakika önce eşi ve oğlunu son kez kameraya kaydetmişti.
0: Baba oğul serinlemek için girdikleri gölde son kez böyle görüntülendi. İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen emekli polis memuru hayatını kaybetti. 8 yaşındaki oğluysa çevredekiler tarafından kurtarıldı. Eskişehir'de yaşayan 52 yaşındaki Sinan Çağlayan eşi ve oğluyla tatil için İznik'e gitti. Emekli polis memuru Çağlayan oğluyla birlikte göle girdi. O sırada eşi de baba oğlu kameraya aldı. 8 yaşındaki çocuk bir süre sonra yüzerek babasından uzaklaştı ancak çırpınmaya başladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan Sinan Çağlayan akıntıya kapıldı. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Durumu gören sahildekiler çocuğu sudan çıkarmayı başardı. Deniz polisi ve dalgıçlar yaklaşık bir saat süren aramadan sonra Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs Valiliği hayalim sözleri Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başlattı. Çiftçi'nin bu sözlerine İsrail Savunma Bakanı Katz yanıt verince İsrailli bakana Ankara'dan tepki geldi.
7: Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek. Mutlaka gösterecek.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kudüs valiliği hayalim dedi. Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. İsrail devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir dedi. Bakan Çiftçi yeni bir açıklama yaparak İsrailli bakanı sert sözlerle eleştirdi.
7: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz.
0: Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketlemişti. Yavaş, İsrailli bakana Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakanı hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz. Tarihimize parmak sallayamaz ifadeleriyle tepki gösterdi.
1: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluştular ve Orta Doğu'da yaşanan yeni gelişmeleri, enerji güvenliğini konuştular. Sonrasında da 3 bakan kameraların karşısına geçti, İstanbul bildirisini imzaladı.
8: Değerli basın mensupları,
9: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluştu. Güney Kafkasya'nın refah ve huzuru için görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan seçimleri sonrası normalleşme sürecinin tüm ülkelere yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekti.
8: Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
9: İran-İsrail arasında yeniden alevlenen çatışmalar ve Rusya-Ukrayna savaşı masadaki diğer önemli konu başlıkları oldu.
8: Çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz.
9: Toplantıda söz alan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Bokoroşvili de 3 ülke arasındaki işbirliğinin tüm taraflar için kazanç sağladığına dikkat çekti.
1: Ermenistan seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan sandıktan zaferle çıktı ve konuşmasında Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Paşinyan'ın yeniden seçilmesi ne anlama gelir? Seçimleri Erivan'da takip eden NTV Dış Haberler editörü Derya Cemoğlu ve kameraman Emir Ünlü'nün izlenimlerini izliyoruz.
4: Ermenistan'da kritik genel seçimlerde zafer Başbakan Nikol Paşinyan'ın oldu. Sandıktan birinci parti çıkan Paşinyan'ın sivil sözleşmesi üçüncü kez iktidara geldi. Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu'nun verilerine göre sandıkların tamamı açıldı. Sivil sözleşme oyların %49,81'ini aldı. Parlamentoda 105 sandalyenin 64'ünü kazanarak çoğunluğa sahip oldu. Rus Ermeni oligark Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı Güçlü Ermenistan İttifakı ise %23 oy oranıyla sandıktan ikinci sırada çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı da %9,94 oy oranıyla üçüncü sırada parlamentoya girdi.
1: Ana haber bülteninin başında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın grup toplantısında kimin konuşacağı konusunu irdelemiştik ve hala belirsizliğini koruyor demiştik. Yeni bir açıklama var Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. O açıklamayı Özgür Akbaş anlatacak şimdi. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu Özgür?
10: Seda, oldukça önemli bir açıklama geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde en çok tartışılan konu kurultaydı. Özellikle Özgür Özel ve ekibi bir an önce kurultayın toplanmasını istiyordu ve aslında bir çıkmaza giren en önemli konu buydu. Çünkü tedbir nedeniyle, mahkemenin verdiği tedbir kararı nedeniyle bu kurultayın yapılamayacağı ifade ediliyordu. Kılıçdaroğlu kanadından bu ifadeler geliyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu az önce sosyal medyada kendi hesabı üzerinden önemli bir mesaj paylaştı. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. Bu oldukça önemli bir flash bir gelişme Cumhuriyet Halk Partisi açısından. 11 Haziran'da parti meclis toplantısı var. Orada da zaten taraflar karşı karşıya da gelecek ve 11 Haziran'da yapılacak o parti meclisine, Perşembe günü yapılacak parti meclisine Özgür Özel ve ekibi zaten hazırlıklı olarak gidecekti ve oraya bir gündem maddesi koydurmaya çalışacaklardı. Olağanüstü kurultay çağrısı yapılabilmesi için. Ama sanırım buna gerek kalmadan Kemal Kılıçdaroğlu yarın yapılacak grup toplantısı öncesinde böyle önemli bir adım atmış durumda. Mesajın aslında genelini de bir hatırlatalım, neler söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız vurgusu bir hayli önemli Kılıçdaroğlu'nun. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adalet, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir diyor Kılıçdaroğlu. Ve bunun devamında 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadesini kullanmış durumda Kemal Kılıçdaroğlu. Ve şöyle bir çağrısı var Kılıçdaroğlu'nun yarınki grup toplantısına ilişkin olarak: tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum diyor Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda. Şimdi yarın tabii gözler mecliste olacak. Grup toplantısını kimin yapacağı da merak konusuydu. Kılıçdaroğlu'nun kararlılığı devam ediyor. Ama onun öncesinde çok büyük bir hamle geldi. Çünkü kurultayın toplanmayacağına yönelik bir beklenti vardı özellikle Özgür Özel ve ekibinde. Ama Kılıçdaroğlu şunu söylüyor: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclis toplantısıyla kurultay sürecini başlatıyoruz diyor. Böylesi önemli bir flaş bir gelişme Seda.
1: Özgür, bugün Özgür Özel'de yaptığı konuşmada Kemal Bey aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunmuştu. Hiç olmazsa bu sefer yakışanı yapsın demişti. Zaten her fırsatta kurultay çağrısını yineliyordu Özgür Özel. Bu durumda ihtimal mi, sana nasıl geliyor kulağına? Bu kurultay açıklamasından sonra yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşma yapması ihtimali, yani Özgür Özel'in konuşma yapmaktan vazgeçmesi veya grup başkanı olarak çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons etmesi gibi bir durum olabilir mi?
10: Yani siyasette her an her şey olabilir elbette. Çünkü bunu bizde tecrübemiz yaşattı, gösterdi. Ancak tabii Özgür Özel ve ekibinden edindiğim izlenim yarın için onların bir kararlılığı var. Ama şimdi bu adım, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü yapılacak parti meclis toplantısıyla kurultay sürecini başlatacağını açıklaması çok ama çok önemli. Özellikle Özgür Özel cephesi açısından çok önemli. Çünkü onlar bir an önce bu kurultayın gerçekleşmesini istiyorlar. Ama tabii burada kurultay, hangi kurultaydan bahsediliyor, o da oldukça önemli. Çünkü bir olağan kurultaydan mı bahsediyor Kemal Kılıçdaroğlu, yoksa Özgür Özel ve ekibinin istediği olağanüstü seçimli bir kurultaydan mı bahsediyor? Çünkü olağanüstü bir seçimli kurultay istiyor Özgür Özel ve ekibi ve 45 gün içinde bunun yapılmasını istiyor. Ama eğer olağan kurultay süreci başlatılacaksa onun mahalle, ilçe, sonrasında il kongreleri ve ardından da büyük olağan kurultay süreci aralanacak ki bu en az bir yıl sürecek bir süreç anlamını taşıyor. Bu noktanın tabii netleşmesi gerekiyor bir anlamda. Ama benim izlenimim Özgür Özel ve ekibi şimdilik tabii yarın konuşma yapma noktasında kararlılıkları sürüyor. Çünkü CHP'nin parti hukukunu bağlayan, yani meclisteki grup yönetimini bağlayan ve iç yönetmelik olarak da geçen oraya dayanarak kendilerinin yapması gerektiğini ifade ediyorlar. Bunu sürekli ifade ediler. Atanan kişiye biz bu koltuğu bırakamayız, bu kürsüyü bırakamayız dedi bugün Özgür Özel. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da partinin genel başkanı olarak mahkeme tarafından da atansa partinin resmi genel başkanı olarak bu grup toplantısı konuşmasını yapmak istiyor. Ve bir yandan da aslında oldukça ılımlı mesajlar vermiş durumda. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız tırnak içindeki mesajı da oldukça dikkat çekici, oldukça ılımlı. Yani karşı tarafa direkt bir mesaj vermiş durumda Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm örgütü de yarınki grup toplantısına davet etti. Şimdi tabii yarın bakalım neler yaşanacak, hep beraber göreceğiz Seda.
1: Özgür Akbaş bir hatırlatma da yaptı, bir özet de olmuş oldu. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı toplantı için korsan bir toplantı veya sadece bir toplantı demişti ve atanmış olduğunu söylüyor Kılıçdaroğlu'nun. Göreceğiz ama Kılıçdaroğlu'nun ekrana yazdığımız ve Özgür Akbaş'ın da altını çizdiği o mesajı önemli. Çünkü ilk kez kurultayla ilgili bir ifadesi var Kılıçdaroğlu'nun, üstelik bir de tarih belirterek. Ama tabii bu kurultayın yöntemi de merak ediliyor. Olağanüstü, olağan kurultay gibi süreçler, soru işaretleri. Bir süre daha bakalım şimdi Özgür Özel tarafından nasıl tepkiler gelecek ekibinden bu açıklamaya. Bunu da takip edeceğiz. Şimdi bir başka gündem konusuyla devam edelim, o da Fenerbahçe. Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı. 8 yıl sonra bir rekorla, oy rekoruyla Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım döndü. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bıraktı ve camiaya da şampiyonluk sözü verdi.
11: Benim beklediğim Aziz Yıldırım da beklediğimden çok daha büyük bir oy farkıyla kazandı. Fenerbahçe taraftarı da artık tek bir sezonluk, tek bir seferlik bir arayış içerisinde olduğundan dolayı bence burada bir motivasyon kendi içerisinde buldular. Genel söylemlerine baktığımız zaman da Sayın Hakan Safi'nin biraz daha tecrübesiz gözüktüğünü tarafta düşünüyorum. O tecrübesizlik bence bu farkı yarattı. Aziz Yıldırım'ın sanki birlik beraberlik çağrısı da Fenerbahçelilerin nezdinde biraz karşılık bulmuş ki bu kadar yüksek bir katılım oldu. Ben de artık Aykut Kocaman'ın her an, belki de bugün, yarın, yani 15 gün beklemeden bile açıklanacağını düşünüyorum. Özellikle Aykut Kocaman'ın o işte atletik, tempolu oynayan bir oyun anlayışına uygun transfer harekatı oluşturacak gibi gözüküyor Fenerbahçe. 2026-2027 sezonu içerisinde Aziz Yıldırım'ın ajandasında gündem bir, tek bir sayfa, tek bir satır şampiyonluk. Başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama şampiyonluk hasretini dindiren başkan olarak bırakmaz ya da bıraktırmazlar gibi geliyor. Ondan sonra o 3 Temmuz süreçleri vesaire o konuda daha stad yapımında, o konuda daha aktif bir Aziz Yıldırım izleyeceğiz gibi geliyor bana. Hepimiz Aziz Yıldırım'ı biliyoruz. Can çıkar huyu çıkmaz derler. O da yeri geldiği zaman o klasik Aziz Yıldırım tavrını, üslubunu sezon içerisinde ortaya koyacaktır.
12: Hakan Safi Fenerbahçe camiası için her ne kadar yönetim kurullarında yer alsa da başkan olma boyutunda yeni bir isimdi. Yapacağı, vereceği sözleri ne kadarın gerçek olduğu konusunda bazı soru işaretleri vardı. Sürekli futbolcu açıklanması, futbolcuların maliyeti başlı başına. Teknik direktör İtalyanlarla sürekli işbirliği içinde olması ne olacağını net olarak ortaya koyamadı. Fenerbahçe Kongresi için soru işaretleri oldu. O yüzden bildikleri, tanıdıkları ve mücadele edeceğini düşündükleri, savaşacağını düşündükleri Aziz Yıldırım'ı tercih ettiler. Bence Fenerbahçe teknik direktörü şu anda belli. Hatta Aykut Kocaman olarak ismini de buradan zikredebiliriz. Bir iki gün içinde ya da mazbatalar dağıtıldıktan sonra açıklayacağını düşünüyorum. Başka da alternatif olduğunu hiç zannetmiyorum.
1: TOKİ'nin 64 ilde 20 bin yeni sosyal konutu satışa sunulacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum örnek bir dairenin görüntüsünü paylaştı.
4: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunulacağı 20 bin yeni konut kampanyası başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek bir dairenin görüntülerini paylaştı.
13: TOKİ ile yeni yapacağımız açık satış kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var.
4: Bakan kurumun paylaştığı görüntülerde Saraycık'ta 2+1 konutlardan detaylar yer aldı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlar salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayacak. 21 bin 400 lira taksitle satılacak. 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarda satışa sunulacak. Kampanya kapsamında 20 bin konut 64 ilde kurasız satılacak. Peşin adımlarda %25 indirim uygulanacak. %50 peşinat ödeyene de %8 indirim yapılacak. 60-72 ay vade seçenekleri sunulacak. 15 Haziran'da başlayacak satışlar için başvurular Ziraat ve Halk Bankası şubelerinden alınacak. Bu kampanyadan yalnızca evi olmayanlar faydalanabilecek.
1: 1 milyondan fazla öğrenci için ve aileleri için elbette bu cumartesi günü çok önemli. Çünkü liselere geçiş sistemi sınavı var ve 5 gün kala sınava NTV'den Beyza Nur Özer öğrencilerle ve eğitimcilerle konuştu.
0: Tüm sene çalıştılar, emeklerinin karşılığını alabilmek için yalnızca birkaç günleri kaldı. Liselere giriş sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınava 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi katılacak.
14: Biraz stresliyim, biraz da heyecanlıyım. Şu sıra girdiğim denemeler düşük gelince motivasyonum düşüyor. Her an ne olabileceğini düşünüyorum.
15: Garip hissediyorum yani, karışık. Hem stresliyim, hem heyecanlıyım, hem korkuyorum. Devam ediyorum, çalışıyorum. Son gün çalışmayı bırakacağım.
16: Zorlanıyorum şu sıra. Başlangıçtan çok daha zor. Yaklaştığı için zamanın daraldığını hissediyorum. O yüzden olabilir.
0: Uzmanlara göre öğrenciler artık konu eksikliklerinin üzerinde durmamalı. Son 3 gün hariç deneme çözülebilir. Ayrıca öğrencilerin sınava girecekleri okulu önceden görmeleri de öneriler arasında.
17: Her sabah sınav sabahıymış gibi belirli bir saatte kalksınlar, belirli bir saatte yatsınlar ki vücutları ona alışsın. Okuldan ilk önce sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Hangi okulda sınava gireceklerse gitsinler, sınava girecekleri sırayı da görsünler. Böylece ne kadar sürede okula gideceklerini görmüş olurlar. Hem de herhangi bir o günün telaşını yaşamazlar.
0: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
1: Bursa'da enginar asadı başladı. Sofralara ulaşmadan önce ustaların elinde şekillenen enginar çok önemli, ciddi bir emek ve tecrübe gerektiren süreçten geçiyor. Ustalar tek bir enginar için onlarca bilek hareketi yapıyor. Aylık gelirleri 240 bin lirayı buluyor.
4: Hasat sezonu başladı. Enginar soyanlar yoğun mesaide. Günde 1000 tane enginar soyan ustalar aylık 240 bin lira kazanıyor.
18: Günlük sabit 2,5 ay enginar, hiç durmadan enginar soyuyorum. Geri kalan 9 ay gidip bir fabrikada çalışıyorum.
4: Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da hasat başladı. Hasat edilen enginarlar tek tek soyuluyor. Ancak enginar soyucu olarak adlandırılan ustaların sayısı oldukça az. Uzman bir işçi yaklaşık 3 ay boyunca günde 1000 tane enginar temizliyor. Enginarın tanesini 8 ile 15 lira arasında bir fiyata soyuyorlar. Aylık kazançları ise 240 bin lira. Enginar temizleme ciddi bir el emeği ve ustalık gerektiriyor.
18: Mecburen şu bıçak sabit durması gerekiyor. Bıçak değil, bu sol taraftaki bilek hep dönüyor. Bıçak döndüğünde evet. Enginar harita gibi yuvarlak çıkmaz. Zaten bilekler şişiyor yani. Yeri geliyor, eve gidiyoruz, evde zeytinyağıyla bileklerimizi ovalıyoruz.
1: Sıfır atık haftası geride kaldı. 183 ülkeden katılımın olduğu forumda iklim krizi tartışıldı. Çevre bilincinin aktarılmaya çalışıldığı festivale ise 1 milyon ziyaretçi geldi.
4: Konserler, tiyatrolar, atölyeler, dans gösterileri. İstanbul'daki 4 günlük Sıfır Atık Festivali'nde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırlandı.
19: Hemşehrilerimizin festivali adeta bir bayram yerine çevirerek 4 gün boyunca doldurduklarına şahit olduk. Bu festival adeta bir ikinci okul gibi öğrendiklerimizi uygulayacağımız bir ortam oluşturdu çocuklarımıza.
4: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerde yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulamalarının önemi anlatıldı.
20: Dünyanın en büyük sivil çevre iklim değişikliği toplantısı oldu. Sıfır Atık Forumu'nda açlığa dair, dünyadaki gerçek problemlere dair birçok konu konuşuldu ve 183 ülkenin de imzasının olacağı İstanbul Deklarasyonu kaleme alındı.
4: Taksim Meydanı'nda açılan Sanayiden Tarıma Gıda İsrafı sergisi ise ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.
1: Hafta sonu İstanbul'a Rus turist akını vardı. Belaruslu savaş karşıtı rapçi Max Kor Beşiktaş stadında konser verdi. Belarus ve Rusya'da konser vermesi yasaklanan şarkıcı o yüzden çok ilgi gördü.
4: İstiklal Caddesi'ni kapattılar, Beşiktaş'a akın ettiler. O kadar kalabalıktı ki sahil yolunda trafiği durdurdular. Şarkılar söylediler, dans ettiler. Eğlenceleri konser öncesi başladı, sonrasında da devam etti. Belaruslu savaş karşıtı rapçi Max Korj'un İstanbul'daki konserini çoğunluğu yurt dışından gelen on binlerce seyirci izledi. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki konsere özellikle Rusların ilgisi yoğundu. Çünkü Max Kor savaş karşıtı söylemleri nedeniyle hem Rusya'da hem de kendi ülkesi Belarus'ta yasaklı. Rus hayranları 37 yaşındaki şarkıcı için İstanbul'a konser turları düzenledi. Stadyumdaki konserde coşkulu bir kalabalık vardı. Sosyal medyada da Max Kor rüzgarı esti.
1: Bu son haberimizdi. NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Saat 21 olduğunda doğrudan siyaseti izleyebilirsiniz. Burak Özcan konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: NTV Radyo.

0: Selam. Neden gözünü
1: Gebelik dönemlerinde aile hekimlerinin takip ettiği konulardan biri de anne adaylarının tetanoz aşılarıdır. Aşı genellikle 3. ayın bitişinden sonra yapılır. Peki hamilelik sürecinde tetanoz aşısı neden uygulanır? Aşının anneyi ve bebeği hangi faktörlerden koruması beklenir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal anlatıyor.
2: Her koşulda anne doğum yapabilir, bebeğe antikorların geçmesini sağlamak için yapılır. O nedenle bize hep şu sorulur, bunu meslektaşlarımız da sorar. İşte gebe, 2 sene arayla gebe kaldı, yapılsın mı? Yapılsın. Çünkü bebeği korumamız bizim gerekiyor. Yine boğmaca, o kadar önemli ki, çünkü çevre ülkelerde salgın var. O zaman biz gebeyi bir doz aşısını difteri, boğmaca, tetanoz olarak yapıyoruz ki, yeni doğan döneminde bebek korunsun. Evet, ondan sonra da her 10 yılda bir tetanoz aşısının tekrarlaması lazım. Neden? Çünkü antikorlar azalıyor ve Türkiye'de tetanoz çok azaldı. Fakat en çok hangi yaş grubunda görüyoruz? Geriatrik yaş grubunda. Yani 65 yaştan sonra görüyoruz. Nedeni de antikorların koruyucu düzeylerin altında olması.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'ı dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
5: Müzik arası.

0: geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
1: Yardım edin!
0: Aşk işleri belli olmaz.
1: Kimse yapmaz!
0: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
2: Belki ben de öyle.
0: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
3: Umarım bir daha görüşmeyiz.
4: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
3: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
5: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
6: NTV Radyo.

0: durumu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bu haftaya bir göz atalım, biraz bölge bölge bahsedelim. İstanbul, Marmara bölgesinde ve Karadeniz'de sıcaklıklar fazla değişmeyecek. O Poyraz rüzgarı İstanbul'da serin serin esmeye devam edecek. Hatta akşamları biraz üşüyoruz da hırkaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Ege bölgesinde de sıcaklıklar yüksek. Aydın 35 derece gölgede, Manisa Denizli 34 derece, İzmir öyle 33-34 derecelerde. Ama o bölgede de karayel yönlü serinlik veren rüzgarlar var. Tabii bu bölgede güneşin altındaysanız sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde hissediliyor. Ancak bu hafta hem sıcaklık yüksek dedik Ege'de, kuvvetli yağışlar da var. Hatta yarın Manisa, Kütahya, Muğla, Denizli, Afyon boyunca birden çok şiddetli gelecek bu yağışlar. Sele karşı dikkatli olmak gerekiyor. Akdeniz bölgesinde lodos estiği için, yani batıya oranla farklı bir rüzgar var orada, lodos estiği için o bölge sıcak. Özellikle Adana bölümünde 35 derece sıcaklık var gölgede. Güneşin altı 45 dereceyi buluyor. Güneydoğu'da da aynı şekilde o bölgede lodos esiyor. Çölden esiyor, sıcak esiyor. Diyarbakır 35 derece. Yani batıda Poyraz'la hava biraz serinken Güneydoğu'da, Akdeniz'de lodosla çok daha sıcak bir hava var. Ardahan, Kars, Ağrı bölümünde şiddetli yağışlar neredeyse bir hafta devam edecek. O bölgede de dere taşkını ve sel tehlikesi var. Ayrıca Erzurum'da sağanaklar sürecek. Trabzon kesiminde de salıdan itibaren sağanaklar var. Ankara salı günü açık ama çarşamba günü hem Ankara hem İç Anadolu genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yani toparladığımızda bu haftada ülkenin iç kesimlerinde o şiddetli birden gelen yağışlar, konvektif yağışlar devam ediyor.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 21. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
2: Doğrudan siyaset başlıyor.

0: İyi akşamlar NTV'ye, Doğrudan Siyasete hoş geldiniz. Yoğun bir iç ve dış politika gündemiyle bu hafta Doğrudan Siyasette karşınızdayız. İçeride gözler yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubunda olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 13.30'daki toplantıda konuşma yapacağını duyurdu. Grup Başkanı Özgür Özel ise bugün konuşmayı kendisinin yapacağını söyledi. Yani ortada bir açmaz var. Bu açmaz aşılabilecek mi? Bir orta yol bulunacak mı? Yoksa yarın grup toplantısında tarafların karşı karşıya geldiği bir tablo mu ortaya çıkacak? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Kısa süre önce Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir mesajla paylaştı ve 11 Haziran'da parti meclisini toplayacağını ve kurultay sürecini de başlatacaklarını ifade etti. Tabii bu sözler de önemli, konuşacağız. Dış politikada İran-İsrail gerilimi yine yükseldi. Karşılıklı saldırıların ardından tansiyon düşse de yaşananlar var olup olmadığı da tartışmalı, ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Savaşla ilgili gelişmeleri konuşacağız. Ermenistan seçimini yaptı. Başbakan Nikol Paşinyan açık bir zafer kazandı. Rusya yanlıları ve Paşinyan etrafında toplanan Rusya karşıtları arasında bir referandum niteliği de taşıyordu bu seçim ve tabii Türkiye'yi, bölgemizi etkileyen sonuçları olacak. Bu meselede gündemimizde her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu'yla beraberiz. Merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Deniz Tansi konuğumuz, sarı lacivert kravatıyla. Hocam
3: evet,
0: hoş geldiniz.
3: Evet, ben konuşmaya başlayacaktım zaten de o zaman madem söylediniz. Ben de bu dün seçilen, Fenerbahçe Başkanı seçilen Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimini yürekten kutluyorum. Ben de kongredeydim.
0: Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim. Konuşacağız program için.
1: Ben uygun kravatı evde unutmuşum. Gömleğim hazırdı ama sarı kravat evde.
3: Asıl gündemde o var.
0: Evet.
2: İyiyse ben de kravatla gündemi dengelemiş oluyorum.
3: Evet. Çok demokratik bir zemin.
0: Evet. Şimdi Mete Çubukçu, siyasetin, iç siyasetin gündemiyle başlayalım. Şimdi yarın hareketli bir gün olacak.
1: Evet.
0: Ama yani tartışmalar çıkacak mı? İş daha kaotik bir noktaya mı gidecek? Ne bekliyoruz şimdi yarın?
1: Evet, tartışmalı bir gün olacak. Umarız yani tatsız bir gün olmaz. Bakalım yani belki bu akşam bir takım girişimler daha olur. Sen başta özetledin. Geçen pazartesi de aslında salıya gönderme yapmıştık. Özgür Özel çıktı grupta. Grup başkanı olarak konuştu. Kılıçdaroğlu'ndan bir talepi yoktu. Bu sefer kendisi kendi imzasıyla meclis başkanlığına başvurdu. Fakat Özgür Özel tarafının iddiası seçilmiş, yani milletvekili olmayan genel başkanların ancak grup başkanının ya da grup başkan vekilinin onuruyla, yani onun ismini meclis başkanına bildirmesiyle konuşma yapabileceğini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu başvurusunu yaptı. Hatta bine yakın kişinin de meclise girmesi için isim listesi verildiği söylendi. Bir başka duyum, yarın iki taraf açısından da muhtemelen misafir alınmayacağı yönünde bilgiler de var meclisin içine. Şimdi nasıl olacak? Özgür Özel ben konuşacağım diyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun prosedür olarak böyle bir hakkı olmadığını iddia ediyor. Temayüllere aykırı olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu da ben seçilmiş genel başkanım ve konuşurum diyor. Neyle karşılaşabiliriz? Yani hakikaten tatsız ve enteresan şeyler olabilir. Şimdi bir tane CHP'nin grup toplantı salonu var. Yani şöyle mi olacak? Özgür Özel tarafı daha erken saatte gidip salonu dolduracak. Çünkü milletvekili sayısı yani 100-110 civarında. Hepsi gelir mi tam emin değilim. Ama en azından 90 kişi, yani 100'e yakın kişi oraya gelecektir. Orada bulunacağını söylüyor. Diğer ekip de gelir ise ve içeriye girer ya da içeriye girmeye kalkarsa, yani orada herhangi bir tatsızlık çıkar mı? Bunların hepsi hakikaten soru işareti, ama yani böyle bir tatsızlığın çıkması sadece yani CHP değil, yani Türk siyaseti ve meclis çatısı altındaki gelişmeler açısından da hoş olmaz gibi görünüyor özellikle. Kılıçdaroğlu'nun senin de bahsettiğin biraz önce, hemen belki 5-10 dakika önce X hesabından attığı Perşembe günü parti meclisini toplayacağım. duyurusu söz konusu. O, bu belki yarına yönelik bir yumuşama ya da yumuşatma mesajı olabilir. Çünkü parti meclisi toplanacak, toplanmayacak, o da belli değildi. Onun için dedim belki bu akşam bir takım yani aracılarla temaslar olabilir. Çünkü şunu da biliyoruz. Vahap Seçer, Mansur Yavaş ve Adana Belediye Başkanı'nın bugün belli saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle bir takım temaslarda bulunduğu ve özellikle hani Kemal Kılıçdaroğlu meclisi yarın grup için zorlamazsa Özgür Özel'in de grubu toplamayacağı yönünde bir takım temaslarda, yani karşılıklı iki tarafta grup toplantısı yapmasın temasında bulunduğunu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul etmediği bilgileri geldi. Şimdi Perşembe günü parti meclisi, ama girmeden önce de konuşuyorduk. Yani kurultaya götürme 60 kişilik ya da 56 kişilik, çünkü sayılar değişti.
0: O Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte parti meclisinde 57
1: 57 kişi var. Ağırlık her şeye rağmen yine bir 8-10 kişiyle Özgür Özel'den yana, evet, görülüyor. Fakat oradaki tabii ki temel sorun kurultay aşaması sıfırdan mı başlayacak? Ya da hani kaldığı yerden, değil mi? Yani en son kurultaydan, yani İstanbul delegelerinin olmadığı ya da belki yeni İstanbul delegeleri seçilerek bir kurultaya gitmek mi? Yoksa topyekün işte mahalleden, efendim beldeden, ilçeden, ilden başlayarak bir kurultay süreci mi? Bunu da bilmiyoruz. Yani sıfırdan başlama olursa bu tabii ki çok uzun bir prosedür, yani ve şöyle, uzun süre alacak gibi görünüyor.
0: Ankara kulislerine yansıyan, yani o 38. olağan kurultay iptal edildiği için o kurultayı yapmak istiyor. Mahalleden başlayıp mahalle, il, ilçe, il. Evet. Bu da tabii
1: süre olarak bayağı bir
0: 7-8 ay sürecek,
1: vakit alacaktır. Tabii vakit. O arada ilçe yönetimleri, il yönetimleri görevden alınabilir. Bazıları, tabii, ayrılabilir. Yani delege yapıları nasıl, hani nereye oynayabilir? Bunların hepsi sorun işareti. Yani oralarda da sorunlar çıkabilir. Evet. İlçe ve illerde o prosedür daha da uzayabilir diye sözü burada bırakayım.
0: Şimdi Mustafa Bey, şimdi yani yarın için, şimdi enteresan bir durum. Tabii Türkiye siyasetinden çok fazla karşılaşılan bir durum da değil. Galiba bir kere SHP döneminde benzer bir
1: 93'te
0: durum olmuş.
1: 93'te olmuş, evet.
0: Onun dışında yani Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Hı hı. Toplantıyı Ali Mahir Başarır yönetiyor. Özgür Özel'in en yakın kurmaylarından. Şimdi onun davet etmesi lazım kürsüye. Etmeyeceğiz diyorlar. Yani kaos mu çıkacak, ne olacak? İş yani... İstenmeyen görüntüler mi gelecek mecliste?
2: İnşallah gelmez, çünkü bu iki tarafa da yarayacak şeyler değil. Hatırlayın, daha önce genel merkezde, evet, tartıştık. Genel merkezdeki o çatışma halinin kimseye yaradığını duymadım şu ana kadar. Birçok kişi, Cumhuriyet Halk Partili olsun olmasın, bu görüntülerden rahatsız oldu. Niye bu duruma düştüler, neden böyle bir şey yönetemiyorlar düşüncesi oluşturuyor. Dolayısıyla iki tarafında son tahlilde kararsızların oyunu alması lazım. Cumhuriyet Halk Partili seçmenin taraflara ayrılmış kısımları var. Bir de taraflardan herhangi birine yönelmemiş kısmı var. Ama son tahlilde sandıkta bir şekilde bir araya geliyor. Ama o zamana kadar da düşünmedi. Dolayısıyla o ortadaki kitleyi kazanmaları lazım. O bakımdan bu görüntü doğru bir görüntü olmaz. Ama şey doğru, yani parti meclisinde bir ölçüde bir dengelenme görünüyor gibi, ama şeyde milletvekillerinde Özgür Özel taraftarları daha fazla. Bu tabii seçimde adaylar belirlenirken her ne kadar Kemal Bey'in genel başkanlığında belirlenmiş olsa da o parti içi dengeler gereği birçok verilen isimler de listeye girdi. O zaman çünkü İmamoğlu da bir örgütlenmeye gitmişti. Dolayısıyla orada öyle bir ağırlık var. Şimdi işin sıcağında da o ağırlık biraz daha belirgin. Ama iki tarafta bir genel merkezin el değiştirmesi sırasında yaşandı. Şimdi de parlamentoda bir güç gösterisinde bulunuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlığı bizim elimizde, bizim kontrolümüzde, bizim yönetimimizde, bizden yana. Artık hangi ifadeyi daha çok tercih ederlerse. Bu görüntüyü vermeye çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da yargı marifetiyle geldiği pozisyonda arınma vaadini nasıl sahaya yansıtacağını, bunda ne kadar irade sahibi olduğunu göstermeye çalışıyor ki yine aradaki milletvekilinin yahut yönetimdeki isimlerin kendine doğru gücü kendinde görmelerini sağlayabilsin. Çünkü bu siyasette ya filancı çok iyi adam ama feşmeken daha güçlü derler. Şimdi orada artık iyi adam kötü adamdan çok güçlü adam durumu mevzubahis. Çünkü öbürü konu tartışılmıyor. O bakımdan grupta konuşma işi biraz güç gösterisine dönüşmüş gibi. O yüzden Kemal Bey'in geri adım atacağını, atmasını çok beklemiyorum açıkçası. Yani buna en fazla doğru ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyiliğini daha fazla düşünüyor mesajı verebilecekse eğer, buna yarayacaksa bunu yapabilir, yoksa yapmaz. Bir de siyasette hakikaten gücün yerine hiçbir iyilik, iyi davranış tutmuyor. Onun da farkındalar muhtemelen. Bir de arınma denilen şey şeyden başlayarak, delegelerin seçiminden başlayan bir süreç. Hı hı. Çünkü işin bozulduğu yerde delegelerin seçimiydi. Delege seçimiydi. Dolayısıyla oradan başlayan bir süreç, her ne kadar belediyelerle ilgili bir komisyon kuracağız falan dediyseler de esas değişimin partide olması gerekir. Çünkü belediyelerde siz yönetimleri, seçilmiş yönetimleri değiştiremezsiniz ama partide seçilmiş yönetimleri içerisinden yeni yönetimler oluşturabilirsiniz. Ondan sonra mahalleden ilçelere, illere giden bir yeni delege seçimine doğru gidersiniz. Eğer bu arınma yapılmayacaksa, arınma değil, arınmadan anlaşma olur, arınmadan uzlaşma olur. Dolayısıyla onu yapmak için Kemal Kılıçdaroğlu bu yola girmiş olamaz diye düşünüyorum. O bakımdan arınma merkezli bir şey olacaksa, bir süreç olacaksa ve Kemal Kılıçdaroğlu özür dilediği konuların gereğini yapacaksa, özrünün gereğini yapacaksa, çünkü özrün kabul edilmek gibi bir zorunluluğu var. O da gereğinin yapılmasıyla olur. Gereğini yapacaksa bunu uzlaşmayla yapmaz. İradeyle ve hakimiyet göstererek, hakimiyet sağlayarak yapar ya da hakimiyet sağlamadıysa da yapamaz. Bu bakımdan ben yarın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu mesajın da Mete abinin dediği gibi biraz karşı tarafı yumuşatmak, bak kurultaya hazırlanıyormuş zaten. Hı hı. Yani bizim de istediğimiz oluyor mesajı vermek için. Ha, onun düşüncesi bir yıl sonradır. Ama bu beklentiyi oluşturduğunda 6 aya da razıyım durumu çıkabilir. Bilmiyorum ne kadar erken yapabilirler teknik olarak. Ama bir zamanı tartışabiliriz ama sonuçta aynı fikirdeyiz mesajı veriyor olabilir. Ben de doğrusu gece boyunca o anlamda gelişmeleri beklerim.
0: Olabilir.
2: Yarın olası bir yine bölünmeden bir tek grup konuşması mümkün olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu da mesajlarını daha fazla kavgayı büyütecek değil, netliğini koruyan ama kavgayı da yahut çatışmayı da biraz dozunu düşüren bir konuşma
0: yapabilir.
1: Ya da iki tarafta vazgeçer, yarın grup toplantısı yapılmaz.
2: Şimdi işte o biraz irade sergilemek zorunda olanın ihtiyacını karşılamıyor.
1: Evet.
2: O yüzden evet öyle bir ihtimal var ama onu yaparsa o zaman diğer konularda da irade göstermesini beklemek biraz azalacak.
0: Zaten bugün Özgür Özel de anlattı, hani biz yapmayalım bu hafta veya işte çünkü Ferit Zeyrek'in ölüm yıl dönümü Manisa'ya gidecekti ama karşı taraf yapmakta ısrarcı olunca Özgür Özel de ben konuşacağım bu sefer dedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı sosyal medyadaki o mesaja dönersek, şimdi okuyayım ben bir onu. Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir diyor ve 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hocam, dilde bir değişiklik var mı?
3: Şimdi dildeki değişiklikten ziyade sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Ortada bir yargı kararı var bir kere. Şimdi bu yargı kararına göre Sayın Kılıçdaroğlu, yani ekibi demeyeceğim çünkü mevcut parti meclisi onun ekibi değil. Yani evet, kendi listesiydi ama orada da ne kadar böyle bir bariz çoğunluk sağlayıp sağlamadığı belli değil. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dille şöyle bir problem var. Mesela arınma dediğiniz zaman partiyi adeta bir metastas gibi görüyorsunuz. Her partide yanlış insan da vardır, doğru insan da vardır. Yani partiyi, kendi partinizi, genel başkan olduğunuzu söylediğiniz partinizi bu şekilde ifade etmek. FETÖ konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni hani sanki bütün ihaleyi CHP alır gibi konuşmak bence üzerine düşünmesi gereken bir konu. Öncelikle bunun altını çizelim. Çünkü yargı süreçleri, siyaset profesyonelleri bu bağlamda hani bakıldığında geçmişten bugüne, daha buttan öncesinde hatırlayın 2014'te Sayın Ekmelettin İhsanoğlu adaylığı döneminde parti tabanının itirazlara rağmen dedi ki tıpış tıpış gelip oy vereceksiniz dedi. Dünyada ben böyle bir örnek bilmiyorum. Yani siyasette böyle bir örnek olmaz. Yani ben insansı olarak X partinin genel başkanıyım. Partinin hiç istemediği ya da parti tabanını benimsemediği diyelim birisini söyleyeceğim. Soracağım ki tıpış tıpış oy vereceksiniz. Bu halkla çelişkiler, halkla ilişkiler değil. 2023'te yine Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı altılı masa. İşte altılı masada biliyorsunuz ciddi anlamda itirazlar vardı. Hani şöyle diyebilirsiniz, son tahlil %48 aldı ama Türkiye'deki kutuplaşma zemininde hani o Sayın Kılıçdaroğlu şahsi oyuna değil. Neden? Çünkü CHP'nin aldığı milletvekili oyuna bakacaksınız. Hani bir kıyaslama yaptığınız zaman. Dolayısıyla burada eğer bu mahkeme kararına göre geldiyseniz bir an önce kurultay yapmak zorundasınız. Ama oradaki sıkıntı şurada. Şimdi biraz önce size ifade ettiniz ya, bir, bu olağan kurultay yapılmamış sayıldı, öyle değil mi? Yani mutlak butlan, ki oradaki şöyle bir konu var. Aslında Türkiye'de biliyorsunuz 1961'e kadar siyasi partiler Cemiyetler Kanunu'na göre idare ediliyordu. 62'de ve 83'te iki ayrı siyasi partiler kanunu çıktı. Tabii 83'e çıkan 61'i ortadan kaldırdı. Mutlak butlan aslında dernekler kanununda kullanılan bir kavram ama siyasi partiler yasasında da buna açık kapı bırakan bir çerçeve var. Neden bu detaya girdim? Şimdi bu zeminde baktığımızda partilerin nasıl hani yönetileceği ya da yönetilmeyeceği konusuna bakıldığında gelinen nokta itibarıyla acaba bütün kurultay delegeleri mi iptal edildi? İlk önce ona bakmıştım. Kurultay yok sayıldı ama İstanbul delegeleri mi? Yoksa bütün olağan kurultay delegeleri mi? Bu bence önemli bir soru.
1: Evet.
3: Eğer öyle değilse, sıfırdan bir olağan kurultay süreci başlayacaksa, bu genelde partilerimizde 6 ay ile 7 ya da 8 ay çerçevesinde değişir. Yani bir yılı bulmaz. Bir yılı bulursa hangi parti olursa olsun kavga çıkar. Yani 6 ay, 8 ay çerçevesinde. Şimdi bu zeminde baktığımızda eğer siz diyelim ki mahkemenin verdiği karar aslında bir nasıl diyelim, bir geçici düzenleme. Yani bunu kalıcı zemine ortaya koymak için. Ama orada da şöyle bir problem var. İşte Yargıtay'dan işte karar gelecek. İşte kurultay yapamayız derken kurultay süreci diye Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti. Hı hı. Burada o kadar çok soru var ki, bir yandan parti içine yönelik söyledikleri, biraz önce söylediğim işte arınmaydı, FETÖ'ydü. Bir yandan da bakıldığında şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, farkında mısınız? 21 Mayıs'tan itibaren muhalefet etmiyor. Muhalefet yok Türkiye'de. Ya, muhalefet fiilen ortadan kalktı. Yani ben mesela Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin siyasal iktidara karşı herhangi bir eleştirisini gördünüz mü? Ben sonuca bakıyorum. Yani tabii ki bir yargısal süreç bu çerçevede ifade edilecek. Ama fiilen bir muhalefetsizlik ve rekabetsizlik hali var. Bu aslında siyasal iktidar için de avantajlı bir durum değil. Yani dışarıdan öyle gözükebilir ama şimdi mi futbolda da siyasette de rakibinizle, rakibinize karşı üstünlük elde ettiğiniz o gücü elde edersiniz. Karşınıza rakip olmayınca, diğer muhalefet partilerini yok saymıyorum, kimse yanlış anlamasın. Ama şimdi ana muhalefet olmazsa eğer, o zaman yani kendinizi, yani siyaseten, çünkü meşruiyet zemine bakıldığında, demokratik zemin için söylüyorum tabii, rekabetle kendinizi ortaya koyarsınız. Ama muhalefet, şimdi ne konuşuyoruz yarın? Allah korusun, hani kötü olasılıklar, kamusal yayıncılık yapıyoruz, ifade etmek istemiyorum ama maalesef kötü olasılıklar akla geliyor. Yani ne olabilir? Yani birbirlerine mi girerler? Yok, arbede mi olur? Başka bir şey mi olur? Bu Türk siyaseti açısından problem. Yani tabii, dışarıdan bir tek CHP ile ilgili problem diye görülüyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bizim parlamentomuz, ana muhalefet partisi. Böyle bir durum, bu bir damar tıkanıklığına aslında işaret eder siyasi sistemde. Hani dışarıdan ne derler konusu tabii ki önemli. Yani başka ülkeler, ama öncelikle biz kendi içimizde bunu nasıl ifade edeceğiz? Yani siyasetteki noktaları yerli yerine oturtmak için o zaman ne olacak? Bu mahkemenin verdiği karar çerçevesinde artık yarım kalan olağan kurultay mı? Hı hı. Yoksa sıfırdan bir kurultay süreci mi? Ama bunu bir tasfiyeyle falan, şimdi mesela ilçeler görevden alınır mı diyor. Parti meclisinde çoğunluk sağlamanız lazım. Birilerini ihraç etmeniz için yine parti meclisinde çoğunluk sağlamanız lazım. Eğer o yoksa, ben şeyi hatırlıyorum, 1999'da hani parti baraj altında kaldığında Sayın Altan Öymen genel başkan seçilmişti ama belli bir kurultay delegesi oyu alamadıkları için parti meclisi üyeleri yetkili kurul yoktu. Sayın Altan Öymen Nisan 99'dan Haziran 99'a kadar rahmetli genel başkan ama yetkili kurulu yok. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz siyasette. Şöyle bir ezberimiz var. Genel başkanlar etkili, yani parti meclisini oluşturuyor falan, tamam. Ama siyasi partiler yasasına göre yetkili kurul olmadan hiçbir karar alamazsınız. Yani partinin kendi tüzükteki adına göre, ister buna parti meclisi deyin, ister adı MKYK olsun, onlar olmadan parti ne harcama yapabilir ne başka bir şey. Yani genel başkanın kendi direktifleriyle siyaseten tamam fiilen yönetiliyor ama yetkili kurullar aracılığıyla partiler yönetilir. Dolayısıyla yetkili kurulda böyle bir bariz üstünlük sağladıysa, onu bilmiyorum, o kapalı kapılar ardında ancak ya da 11 yani, Haziran'daki toplantıda ortaya çıkacak bir tablo.
0: Şu an Özgür Özel'e yakın olanlar çoğunlukta parti
3: bir,
0: meclisinde.
3: İkincisi gelen, onu da şöyle toparlayayım, grup. Şimdi bir de grup var. Şimdi gruplar biliyorsunuz aslında hükmî şahsiyeti, grubun bir hükmî şahsiyeti var. Şimdi genel Butlan'la göreve gelen Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı olarak görevlendirildi ama grup başkanı değil.
0: Evet.
3: Şimdi parlamenter sistemde olmadığımız için.
0: Milletvekili de değil.
3: Milletvekili olmadığı için zaten grup başkanı değil. Yoksa milletvekili olsa parti genel başkanı grup başkanıdır. Şimdi böyle bir durum olunca, yani mesela zaman zaman görüyorum medyada iptal etmenin zaten grup yönetmeliğiyle ilgili bir konusu var. Ona bakmak lazım. Kaldı ki çoğunluk Sayın Özgür Özel'in zeminde olduğu için yine sonuç belli. O zaman parlamento ayrı, parti meclisi ayrı. Fiili böyle bir durumda karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada tabii ki hani belki alışageldik üzere uzlaşma diyeceğiz olması gereken siyasetten, ama gelinen noktada uzlaşma zor. Ama gerçi siyasette biliyorsunuz 24 saat bile uzundur. Biz şimdi böyle dehşetengiz bir takım yorumlar yaparız. Sabah bir bakarız çok farklı bir tablo çıkmış siyasette. Çünkü ben çok hatırlıyorum geçmişte ya asla böyle bir şey olmaz derken ertesi gün çok başka bir sonuçta çıkabiliyor tabii. Biliyor. Siyasetin doğasında var.
0: Bakalım, bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.
4: Doğrudan siyaset devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam.
4: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Doğrudan siyaset devam ediyor efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşuyoruz. Yarın grup toplantısı olacak. Toplantı olacak ama toplantıyı kim yapacak? Bu konuda önemli soru işaretleri var. Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin konuşacağını söylüyor. Özgür Özel ben konuşacağım diyor. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi programına da alındı Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı. 13.30'da programda gözüküyor ama tabii orada...
2: Pardon, bu grubun başvurusu üzerine mi alındı o şey?
1: Yani şeyin de başvurusu var. Şimdi... zaten yani başvuru şey yaptı. Başvuru şeyden geldi. Özgür Özel tarafından gelen bir başvuru var. Grup toplantısı yapılması üzerine o başvuru işleme kondu büyük ihtimalle.
3: Hayır, şey yapmış. Ali Mahir Başarı yapmış.
1: Ali Mahir Başarı evet. Yapmış.
3: Ha, grup başkanı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu tarafının onlara götürdüğü bir metin vardı, bir yazı vardı. Kemal
2: o işleme konmamış herhalde.
1: O işleme konmadı çünkü o tarafta imza yok, bir şey yok. Yani bir resmi belge niteliği taşımıyor diye. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu meclise bir yazı gönderdi. İşte 1000 kişilik bir liste olduğu söyleniyor. Ziyaretçi listesi, onların giriş işlemlerinde kolaylık yapılması için bir talebi ortaya koymuş.
4: Şimdi 1000 kişi çok ya, o kadar olmaması lazım.
1: Evet yani öyle 1000 kişi olan bilgiler. Zaten yok, salona yani. Sığmaz. Yani.
4: Bu saat değil o.
2: Öyle 1000 kişi yani. Var mı?
4: Sanki 200 diye ben duydum ama bilmiyorum.
2: Yani. AK Parti'nin mesela ne kadar katılım şey oluyor? Misafir
4: daha
2: oluyor.
4: Daha fazla oluyor.
1: Orada
4: daha
1: fazla
4: da oluyor ama. Tribünler var.
1: Tribünler var, salonlar da abi.
2: Onun için 1000 kişi bana olmaz. Şey geldi o yüzden diyorum.
4: Olmaz.
1: Yani şimdi...
3: belki gelecek gelmeyecek işte öyle bir hesaplama hani kaç kişi gelecektir diye.
2: Meclisi güvenlik açısından 1000 kişi.
3: Yani 1000 kişi zaten. Meclis yani grup şeyi 600 kişi alıyormuş en fazla. Yani
1: salon 600 kişi alıyor.
2: CHP'nin kullandığı
3: evet,
2: salon.
3: Evet.
1: Yani o işte büyük
3: ama
1: grup
3: o herhalde
1: salon.
3: Bayağı böyle bir şey gibi bir balık istifi bir şey olur 600 kişide.
1: Ya burada meclis başkanı Numan Kurtulmuş da tarafsız bir yol izliyor. Yani çünkü kendisine sorulduğunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi veya bir genel başkan gelmek istediğinde ona hayır diyecek bir
3: şey yok.
1: Madde de olmadığını söylüyor. Evet.
3: Şimdi Burak bu akşam üzeri baktım. Yani meclis iş tüzüğü 167. madde. Artık buralara bakıyoruz ama sağ olsun Ankara'daki arkadaşların yönlendirmesiyle onlar bizi bu konuda besliyorlar. Şöyle diyor 167. madde. Meclis eski üyeleri yasama, ödenek ve yolluk, genel kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında kalan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanırlar diyor. Yani şundan yararlanamaz diyor. Ödenek, yolluk, genel kurul ve parti toplantılarına girme hakları yoktur diyor.
2: Yok.
3: Yani meclis eski üyeleri yani şey olmayan ama burada mesela genel başkan hani genel bir şeyi yok. Anlatabiliyor muyum? İbaresi yok ama eski meclis yani eski milletvekilleri meclis grup toplantılarına girme hakları yoktur diyor 167. madde ödenekten yolluktan yararlanamaz diyor.
1: Şimdi ama genel başkan
3: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. Tabii.
4: Genel başkanın ayrı bir durumu var normalde çünkü ona bir oda tahsis ediliyor.
3: Değil
4: ama
3: mi?
4: Meclis toplantılarına, grup toplantılarına katılma prosedürünü biliyor musun? Çünkü daha önce katılmasına engelleyici bir durum hiç olmadığı için. Olmadı.
2: Fiili şey yok tabii. Evet. Bu fiili bir durum var.
3: O da belli sayıda milletvekilinin şeyiyle değil mi? Ya da grup başkan vekilinin teklifiyle.
2: Hayır, burada bir fikir diye. Çatışması olduğu için normalde.
3: Belki hani Mustafa şeyi hatırlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan parti başkanı değil ya da milletvekili değil parti başkanı değil mi? Abdullah
4: İlk dönem için.
3: İlk dönem için.
1: Abdullah Gül'ün başbakan oldu.
3: Başbakan oldu. Her hafta onun konuşabilmesi için başvuru yapılıyor.
4: Başvuru yapılıyordu evet.
3: Değil mi yani?
4: Tabii başvuru yapılıyor.
2: O prosedür ama aslında.
4: Prosedür tabii.
2: Ama işte bu prosedür şu anda.
4: İşlemiyor.
2: Yani işte asıl konu
4: şimdi
2: o.
4: Şimdi işlemiyor.
2: Evet.
4: Birinin onu davet etmesi lazım konuşmaya normalde.
3: Evet yani o da...
4: O da işte, oturuma başkanlık eden...
3: Grup
2: evet,
3: başkan vekili
2: evet,
3: o da.
2: Evet.
3: Yani tamam. Onun hem başvuruda bulunması hem de çağırması gerekiyor. Tabii, yani tabii. Genel başkan konuşacak aynen. Milletvekili aynen. Değil. Onun için biz onu çağırıyoruz diyecek.
4: Kürsüye de çağırıyor.
3: Kürsüye de çağırıyor. Şimdi bu maddeye göre eski vekiller giremiyor. Ama genel başkan dediğin gibi işte bir takım prosedürler yerine...
2: Kurallar gelirse, düzenlenirken böyle bir durum tabii herhalde
1: düşünülmedi.
2: Tahmin edilmemiş.
3: Şimdi
2: yani
3: burada olmayan bir durum söz konusu. Kılıçdaroğlu'nu davet etmiyorlar. Yani meclise talepte bulunmamış grup gelip konuşacak diye. Evet. Genel başkan. Meclis başkanı da yani bu gelebilir diyor. Bu artık hani sizin kendi şeyiniz. Biz,
2: yani tabii yani gelmesine meclis başkanı tabii niye geldin diyecek hali yok. Ama bir yandan da grubun kuralları var. Yani böyle bir durum var.
1: Ya bir de şimdi meclisin yöneticileri işte meclis başkanı çıkıp burada şu konuşabilir veya bu konuşamaz diyemez gibi bir şey de yapamaz. Bu başka bir durum ortaya çıkar.
2: O zaman o da başka tartışmaları beraber getirecektir
3: Yani sonuç olarak belki bir daha hani işsizlikler zaman zaman yenileniyor. Bu tecrübeden yola çıkarak bu ve belki birkaç tane daha madde işte genel başkan efendim milletvekili olmadığı takdirde böyle bir durum ortaya çıkarsa diye siyasette biraz da böyle tecrübelerden yola çıkarak alınan derslerden işte yeni tüzükler ortaya çıkıyor. Hem siyasi partilerden hem belki meclis iş tüzüğüne de o eklenecek. Ama yani birinci bölümde de konuştuğumuz gibi yani eğer hakikaten o genel merkez görüntüleri yani ben tamam ona birebir ona benzemez ama onu çağrıştıracak bir takım görüntüler olacak olursa iş nereye varır? Hangi tarafa yarar? Hiç emin değilim yani bu konuda.
1: İki tarafın da konuşması gibi bir şey olamaz mı hocam? Kemal Kılıçdaroğlu da davet edilsin kürsüye, çıksın kendi görüşlerini, eleştirilerini anlatsın. Özgür Özel de çıksın.
3: Bu olabilir.
2: Kabul ederlerse mümkün tabii. Hani mevcut grup yönetimi kabul ederse davet eder, konuşur. Sayın Özgür Özel konuşur ama tabii orada bu butlandan kaynaklanan tabii bir ciddi anlamda fikir ayrılığı var. Oradan kaynaklanan bir sıkıntı var. Yani işte atanmış birisine oraya konuşmam diyor. Ama bir fiili anlamda bir çift başlık var. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ilk günlerde, hani atandığı ilk günlerde şunu söylemişti. Grup başkanı seçilince Sayın Özgür Özel tebrik etmiş
1: hatırlarsınız. Tebrik etti, evet.
2: Sonra da kendisi
1: yeni görevini tebrik ederim.
2: Yenisi dedi. Değil ama yani başkaları aracılığıyla yok kabul etmedi, iptal edecek falan gibi olmayan kuralları ifade ediyorlar. İptal etmek diye bir durum söz konusu değil.
1: Yani çünkü yeniden seçim yapılırsa Özgür Özel yine kazanıyor
3: çünkü. Kürsüyü atanmış kişiye bırakmam diyor. Yani bu buradaki yani tabii ki bunların hepsi senaryo. İşte söylendiği gibi belki işte yarına kadar bir uzlaşma. Sizin söylediğiniz de bir formül ama o biraz uzak bir formül tabii. Yani ikisinin de hani önce ve sonra.
4: Ona bakarsanız ne bileyim ben aklıma geliyor tabii ona uygulaması olmadığı için. yani tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disiplin kuluna sevk edersiniz. Tedbir hemen uygulanır.
2: Tabii.
4: Yani dolayısıyla başkanlığını düşürürsünüz.
2: Doğru ama şu anda parti meclisten karar çıkartması lazım.
4: Tabii. Şimdi bunların bir sürü hakikaten şey yolu var ama gördüğüm kadarıyla Kemal Bey... Özgür Bey'in bu alanı kendisine bırakmasını istiyor. Hani tamam parti sizin ama meydanlar bizim filan durumu var ya. Meydanlar sizin olsun. Onu göze almış durumda. Ve ona zorluyor biraz.
2: Bir de şeye bakmak lazım. Emin değilim. Kimseyi anlatmak istemem. Tedbirli olarak vermek için parti meclise salt çoğunluk değil sanki 3-2 bir çoğunluk gerekiyor diye.
4: O ayrıntıyı bilmiyorum.
2: Ben de bilmiyorum. Yanıltmak istemem.
4: Çünkü
2: yani.
4: Şöyle bir şey. Hakikaten son tahlilde hani partinin bundan sonra nasıl yönetileceğini görmemiz için o yönetimin bir irade sahibi olduğunu görmek lazım. Evet. Şimdi biz dışarıdan bakıyoruz. Kim bu partiyi daha güçlü yönetebilir? Kim etrafı daha güçlü? Parti meclisinde ve milletvekilinde daha fazla ağırlığı var. Özgür Özel'in var. O zaman potansiyel orada. Siz eğer ben buraya yargı kararıyla geldim. Ya geldim ama gideceğim işte bir arkadaşa bakıp çıkacağım diyorsan yani ortalığı bir toparlayalım da kongreyi yapalım tartışmasız yargıdan kurtaralım bu işi diyorsan sadece bunun yolu bu değil belli.
2: Tabii.
4: Demek ki ben buraya geleceğim ben buraları temizleyeceğim ondan sonra artık kalan kısmında da nasıl karar verilirse ama kendi beklediğim tasarladığım kararın çıkması için bir yapı oluşturacağım diyorsanız o zaman bunu gerçekleştirebilecek iradeyi de sizde görmemiz lazım. Görmezsek o zaman peşinizden gitmeyiz. O yüzden diyorum Kemal Kılıçdaroğlu belki parti meclisinde ağırlık hani 48'e 52 gibi bir durum var orada veyahut da işte 45'e 60, 35 65 gibi 35'e 65 gibi ama belki içeride bir biçimde o arınma dediğimiz bize henüz ayrıntılarını açıklamadığı daha derin toplantılarda birçok şeyi konuşup ikna ettiği adamlarla bu kararları alabilecek durumdadır. Gece yarısı böyle bir kararla karşı karşıya kalabiliriz yani. O anlamda söylüyorum.
2: Siyaset bu tabii, siyaseti neyle?
4: Çünkü orada biraz irade anlamında tabii benim aklıma başka şey senaryolar gelmiyor. Tabii siyasetçilerin kafasında bin tane senaryo
5: var. Ama işte o çoğunluğu sağlayamazsa o zaman mevcut durum bu şekilde devam ediyor.
4: Sağlayabilirse de çok güçlü bir görüntü sergiler.
5: O da ayrı bir senaryo.
3: Ya şeyde mi, parti meclisinde mi?
5: Parti meclisinde ama parti meclisinde sal çoğunlukla şey yapamıyor. Tedbirli kararı alamıyor bildiğim
4: alamıyor
5: kadarıyla.
4: Alamıyor olabilir. Hı. O kadar ayrıntıya
5: bak. Ama tabii süzeye bakmak lazım yani.
4: Sadece ihtimal olarak söylüyorum.
5: Evet evet.
1: Yani Mustafa Bey, şimdi tartışma tabii nasıl etkiliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu olaylar, halk nezdinde nasıl izleniyor, takip ediliyor diye. Dün işte belde seçimleri vardı.
4: Evet.
1: 6 beldede seçim vardı. 3 yerde CHP aday çıkardı. 6 beldeden 4'ünü AK Parti kazandı. Birini MHP, birini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Ki biri de Ürgüp Mustafa Paşa'daydı, benim memleketim. Orada da yoğun geçen bir seçim yarışı vardı orada.
5: İstersen de.
1: Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı Mustafa
4: Peki,
1: Özel.
4: Peki bir şey soracağım. Madem memleket, daha iyi bilirsin. Bazı yerlerde 7 katı varan seçmen artışı var. Muhtemelen yeni yerleşim bölgeleri. Çünkü bu taşıma oyla falan olmaz. Sizin memlekette de öyle bir yeni yerleşim durumu
1: şöyle
4: mu
1: oldu,
4: var?
1: Biraz orada enteresan bir durum vardı.
4: Orada 2 kata yakın bir şey var.
1: Kapadokya Üniversitesi'nin olduğu yerde köy oldu orası. İçinde köy olan, üniversite olan köy gibi garip bir durum ortaya çıktı. yakındaki yani. Bir başka köyle orada referandum yapıldı. O köy buraya bağlandı.
4: Tamam.
1: Buraya bağlanınca yani. 2000'in üzerine tekrar.
3: Orası daha önce belde miydi?
1: Beldeydi.
3: Orada da bir enteresan. Oralar beldeymiş. Yani nüfus azaldığı için beldeydi. Köy yapılmış.
1: Nüfus azaldı, köy yapıldı.
3: Şimdi tekrar
1: belde oldu. Orada seçim yapıldı. Yani oraya Özgür Özel gitti cumartesi günü mesela. Bu tartışmalarla ilgili duyuyorum, konuşuluyormuş dedi. Yani işte parti bu haldeyken buraları nasıl yönetecekler, hiç endişeniz olmasın dedi. Ama insanlar endişe ediyor herhalde.
4: Ediyor.
1: Durumdan.
4: Bir de tabii yani seçilen sonuçta yerel yönetici olunca bu son şeylerden sonra demek ki yerel yöneticiler tarafından yönetilmek istemiyorlar. Orası bir defa net. Genel politikaya ne kadar etkili olurlar olur bilinmez. Ama sayı fena değil. Yani oldukça yüksek bir rakam var seçmen sayısı olarak. Elbette bir şeyi genel seçim
1: için
4: işaret etmez
1: evet,
4: filan
1: yani.
4: Da. Ama sonuçta bir tarafa moral verir, bir tarafa moralini düşürür. Hele böyle çok en sıcak anındaysa siyasi tartışmalar ve böyle bir sonuç alındıysa o biraz yani Cumhuriyet Halk Partisi şimdi serin kanlılıkla karşılıyor gibi görünüyor ama tersi bir durum olsaydı muhtemelen bunu bir seçmen onayı olarak görürlerdi. Çünkü hani sadece köy sayıları değil bunlar. 700-500 kişi falan olsa tamam ama artık bir 3000-5000 kişilik beldeler olunca biraz daha moral verici oldu. Onu çok net görebiliyoruz yani bir taraftan. Bir de yerel seçimlerde çünkü orada AK Parti de bir yerde aday göstermedi. Herhalde MHP'de orayı aldı.
1: Evet, yani evet, evet.
4: Uzlaşma durumu olabilir. Aday gösterilen yer sayısı da hani birinde bir eksik, yerinde üç eksik falan. Dediğim gibi moralin dışında çok büyük bir etkisinden söz edilemez. Sadece orada miting yapmasına rağmen seçimin kaybedilmesi biraz daha belki farklı değerlendirilebilir.
1: Yani. Tamam. Bu konuda eklenecek bir şey yoksa artık İran gündemiyle devam edelim.
3: Yani inşallah bu akşam yani yarına kadar bir farklı ya nasıl olacak bilmiyorum bir uzlaşma olur ve bir takım hani tatsız görüntüler meclise şey yapmaz. Çünkü iki tarafın da hani hakikaten ya, eğer bir şey olacaksa çok işine yarayacak bir görüntü ya, değil. Yani.
5: Yani bir de Türkiye açısından ben düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bu bölgedeki farkı rekabete dayalı bir rejime sahip olması. Layık demokratik bir cumhuriyet olması. Yani bu bölgeye iki temel farkımız o. Ama fiilen eğer ana muhalefet partisi paralize olursa, yani bu şekilde hareket ederse, Türkiye'de iktidar muhalefet dengesi ortadan kalkar ki bu iktidara da dediğim gibi yaramaz. Hiç kimse yaramaz yani. Bunun bir an önce normalleşmesi lazım.
1: Umarız bu tartışma bir an önce bir şekilde bir uzlaşıyla nokta alınır deyip devam edelim. Şimdi dün yine İran-İsrail hattında tansiyon yükseldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran'da bir karşılık verdi İsrail'e. Ardından İsrail İran'ı vurdu.
3: Vurdu.
1: Yani açılışta da Mete Çubukçu söyledim, hani ateşkes var mı yok mu o da tartışmalı. Ama zaten ne kadar kırılgan olduğunu da hep biliyorduk. Ama şimdi biraz düştü herhalde değil mi tansiyon?
3: Tansiyon düştü ama her an yükselebilir. Yani şimdi bu iki aylık süreçte de tansiyon, yani İsrail, İran atışması anlamında değil ama özellikle Körfez ülkelerinde ve Hürmüz'de yani gidip geliyordu. Ama son bir haftada bir takım emareler vardı. Yani hem Körfez ülkelerinden İran'dan Körfez'e, Körfez'den İran'a atılan bir takım şeyler, füzeler, hava savunma sistemlerinin çalışması. Bu bence devam edecek. Burada tabii şöyle enteresan bir şey var. Yani dün insanlar ne oldu ya falan birden dedi. Şimdi iki ay oldu. 8 Nisan, evet. İşte 8 Haziran. Bugün tam iki ayı doldurdu. Bu arada yani bu ateşkes düzeni devam ederken, yani gözler biraz daha uzaklaşmışken, aslında İsrail bu arada iki aydır Lübnan'a inanılmaz bir şekilde vuruyordu. Yani evet Hizbullah, ama öyle yerleri vuruyor ki artık sadece oradaki Dahiye falan yerleri değil. Güney Lübnan'ın işte Litan Nehri'nin aşağısı değil yukarısını vurmaya başladı. Hatta ülkenin kuzeyini bir şekilde vurmaya başladı. Hep gerekçe işte yani Hizbullah'ın karargahları, silah mevzileri, efendim komutanları vesaire diye. Ama çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Bugün bakarsak sayı anlamında şu anda yanımda yok. İran'dan fazla Lübnan'da kayıp var. Yani çok enteresan değil mi, evet, yani?
2: Tabii.
3: Ama şöyle bir şey var. Onu da haftaya falan programda ele almak istiyorum. Yani ya, Lübnan tamamen zaten hani sahipsiz, korumasız ve hani neredeyse her geçenin şey yaptığı bir şekilde vurduğu ve tamamen kaybedilmiş bir ülke gibi. Hı hı. Amerika şunu yapıyor. Yani İsrail'e Lübnan hükümetini iki defa Washington'da bir araya getirdi. Ateşkes, işte efendim şartlar, Hizbullah'ın biraz sınırlandırılması vesaire, ama Lübnan hükümetinin ya da Lübnan ordusunun böyle bir gücü, böyle bir inisiyatifi yok. Onlar da biliyor. Yani o ateşkes anlaşması Amerika hükümet üzerinden, Lübnan hükümeti üzerinde ateşkesi yürüteceğini düşünüyor. Yok böyle bir şey. Yani orada eğer bir masaya oturacaksanız, resmi olmasa bile gayri resmi olarak Lübnan hükümetinin yanında Hizbullah'ı da koymanız lazım.
5: Kesinlikle.
3: O olmadan olmaz. Yani mümkün değil. Yani oran, tamam resmi olarak muhatap kabul etmiyorsunuz. Ama bu işler yani sonuçta kapalı kapılar ardında farklı temsilcilerle devam ediyor. Bir Hizbullah şeyinde orada alacaksınız. Bu birincisi. Ama çok ağır saldırıyor. Şimdi burada İran tabii bu iki aylık süreçte inanılmaz bir özgüven kazandı. Yani kazanmadık ama kaybetmedik.
1: Kaybet.
3: Ve bu şekilde de ayakta kalabiliyoruz. Gerekirse karşılık veririz. Çünkü şu ortaya çıktı. Yani ben ta o ilk İran talepleri, Amerikan talepleri her hafta masamda durur. Ta ilk şey neydi diye. O karşılıklı talepler diye. Savaşın başında bir Hürmüz kozu ve işte bu dondurulmuş varlıklar hikayesi yoktu. Evet. İran buradan yakaladı Amerika'yı. Yani Hürmüz bir şekilde en büyük kozu ve dondurulmuş varlıklar. Yani burada anlaşamazsak ben bu işi devam ettiririm diyor. Buna dayanırım diyor. Bundan sen daha fazla zarar görürsün diyor ve zarar gördüğünde görüyor. Çünkü Trump'ın da vakti giderek azalıyor. Nereye azalıyor? Kasım ayına şurada kaç ay kaldı?
5: Doğru. Durumu zor.
3: Durumu gerçekten zor. Yani Amerika'daki işte fiyatlar vesaireler böyle 3-5 gibi görünüyor ama orayı ciddi derecede etkiliyor. Doğru. İşte onun şeyi oluyor, reytingini ölçüyorlar ve reytingler sürekli düşüyor ve bir ne derler? Zafer hikayesi yazamıyor. Yani artık her gün işte sabah kalkıyor, bir şeyler anlatıyor. Dün mesela bu karşılıklı atışmalar varken işte İran anlaşmaya yakın falan diyor. Yani karikatür olmaktan da yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Yani karikatür bile değil. Ha hoş, muhtemelen onun tabii bir planı var. Sonuçta hani ne kadar tutarsız gibi görünse bile bir şeyi var. Yani
5: Trump'ın onu, mı?
3: Evet var ya diye düşünüyoruz yani. Düşünmek durumundayız yoksa. İran bu işi sonuna kadar göstermek, yani hem alanda hem sahada güçlü olmasam bile sana karşı direniyorum ve seni geriye doğru şey yapıyorum, püskürtüyorum. İsrail bunu şimdi anladı ve bu atışmalar oradan şey yapıyor, kaynaklanıyor. Ama dün Netanyahu ile bir görüşme yaparak onu bir şekilde sınırladı. Ama şöyle bir şey, bu hani İsrail'in bunun karşılığını vermeyeceği anlamına gelmiyor. Onlar hiç tahmin etmediği zaman da giderler yine. Oraya şey yapabilirler, saldırabilirler. Enteresan olan şu oldu. Görüşmeler ilk başladığında ve Pakistan'a gidildiğinde, o hatırlarsak, masaya ilk konan şey bu yani ilk anlaşmaların daha altlarındaki madde olan Lübnan maddesiydi. Onlar dediler ki Lübnan'da bu görüşmelere dahil olacak ve ateşkes imzalanacak. Pakistan'da falan dediler, bir dakika ya, şimdi hani Lübnan'da falan kim şey yapacak, uğraşacak? Başka bir şeyler var, maddeler var. Onu sonra geri çekti. Bir ön koşulu olmaktan geri çekti. Fakat iki ay sonra gelinen noktada tekrardan bölgesel ateşkes, yani Lübnan'da içinde dahil olduğunu. İran şunu söylüyor: benim elim güçlü. Ne kadar güçlü tabii ki tartışılır. Sana direniyorum. Bölgede de gücümü hala vekil güçler aracılığıyla koruyorum, korumaya çalışıyorum. Bu da ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum ileriye yönelik. Çünkü yani İran'ın bu dönemde Irak'ta olsun, Suriye'de olsun çok güç kaybettiğini biliyoruz. Lübnan'da kaybettiğini biliyoruz ama burayı da bir şekilde korumak istiyor. Bir yandan iyi, çünkü iyi, Lübnan bombalanıyor. Yani onu hiç kimse engelleyemiyor. Belki bu vesileyle onu engellemeye çalışıyor. Ama hala bölge üzerinde güçlü olduğunu da göstermeye çalışıyor. O orada böyle bir nasıl diyeyim, önemli başlık olarak iki ay sonra tekrar öne çıktı. Trump tamam diyor, yani oraya saldırmamazlık garantisi verdi diyor ama İsrail'in böyle bir garantisi yok. Zaten fiilen şu anda İsrail ordusu Lübnan'ın zaten içinde.
1: Tabii. Deniz Hocam, şimdi İran'ın baş müzakerecisi Galibaf'tan açıklamalar var. O diyor ki deniz ablukasını düşman için yeni bir yenilgiye dönüştüreceğiz. ABD ne ateşkes ne de diyalog arıyor gibi de bir açıklaması var. Yani Mete Çubukçu'nun söylediği hani İran ben yenilmiyorum ve bu savaşı devam ettiririm. Biraz İsrail de yani şartlarını dikte ettirene kadar mı veya son yani gittiği yere kadar mı bu savaşı sürdürmek istiyor?
5: Şimdi ben aslında daha bu ateşkesin ilk günlerinde şunu söylüyordum, bu düşük yoğunluklu bir çatışma ve düşük yoğunluklu müzakere olarak devam edecek diye, ama şimdi Mete Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Bugün İran'ın ortaya koyduğu tavır Lübnan'la ilgili bence bu süreçte bir dönüm noktası. Yeni bir şey değil ama dönüm noktası. Neden? Şimdi İran bu savaş zemininde biz hep değerlendiriyoruz ama daha önce de kendisini hep bölgesel periferiyle ifade ederdi. Şimdi Lübnan'daki Hizbullah, 1982 1. Lübnan Savaşı'na itibaren konuma bakalım. Suriye'de Esad rejimi, yani baba Esad sonra oğul Esad rejimi ve hatta tam da o dönemde İran-Irak savaşı devam ederken o olan yakınlaşma, her ne kadar ideolojik olarak birbirinden çok farklı olsalar da bir müttefiklik ilişkisi doğdu. Yemen'de daha sonraki yıllarda işte Husiler ve Irak'ta Amerikan müdahalesinden sonra Şiilerin daha fazla ağırlık kazanması. Şimdi buradan bir tek geriye ne kaldı? Lübnan'da Hizbullah. Hizbullah devleti içinde devlet. Bunu şimdi Mete Bey'in dediğine katılıyorum. Şimdi bunu yok sayamazsınız. Yani. Şimdi Lübnan'da evet Cumhurbaşkanı var, ordu var ama şimdi maalesef bunu söylemek zorundayım ama dekorasyon unsuru. Yani nüfuz edebilecek bir zemin yok. Bir ara bir şey konuşuldu sonra vazgeçildi. Yani yok işte İsrail, Lübnan konuşacak. Sonra Hizbullah'a karşı yani bu,
1: evet, evet,
5: bu bambaşka bir anlama gelir ki hani bu real politiğe falan tamamen aykırı.
1: Şöyle
5: bir yani.
1: Dediler, Lübnan ordusu Hizbullah'ı silahsızlandıracak.
5: Ya bunu söylediler.
1: Bir şey söylediler.
5: Onu dillerde bir ama evet bunu söylediler. Şimdi bu anlamda bakıldığında yani İran şunu demiyor. Ya bana saldırılmayacak, ben rahat. Hayır. Lübnan'da var diyor masada. Sen Lübnan'ı vurursan ben seni vururum diyor. Şimdi bu önemli bir dönüm noktası. Ama tabii bakıldığında İran bir şeyi ispat etti demeyelim ama İran şunu ortaya koydu. Yani evet vuruldu. Çok ağır hasar gördü. Belki o altyapı telafisi uzun yıllar sürecek ama buna rağmen İran için şimdi bir stratejik orta boy devletle bir büyük güç savaştığında koşullara şöyle bakmak lazım. Stratejik orta boy devlet açısından rejim ayakta kaldı, başarı bu. Başka evet, başarı evet, yok.

0: ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ABD için savaş nedeniyle kapalı.
1: Kapalı.
0: Kapalı. 79'da dediler bunu. Devrimden sonra, İran'daki devrimden sonra ortaya koydular. Hatta o Brzezinski'nin bir haritası vardır ya, Büyük Satranç tahtasında.
1: Evet.
0: U.S. CENTCOM'un haritası Kazakistan'dan Afrika boyunuzuna kadar olan harita. Çok ilginç bir tesadüf. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında bence burada dayanma gücü önemli. Kim tabii, ne tabii. kadar dayanabilecek?
1: Tabii.
0: Bir de tabii Ekim ve Kasım'daki seçimleri unutmayalım. Öyle bağlayayım.
1: Onu yani, zorluyor zaten.
0: Ekim'de şöyle.
2: Hocam bir reklam arası vereceğim. Sonrasında bırakalım mı seçim meselesini. Tabii. Reklamların ardından devam edeceğiz. Tabii.
3: Doğrudan siyaset devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. İstanbul güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Ankara açık 29, İzmir güneşli 34, Bursa 30 derece. İzmir'de de kariyer yönlü rüzgar kenti serinletiyor. Antalya'da ise sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 37 derece. Marmara'da hava açık, Poyraz bu haftada sert esecek. Akşamları hava serin oluyor. Öğle saatlerinde ise Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Eskişehir ve Kayseri 28, Konya 30 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Manisa ve Denizli 34, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Adana bölümünde ise Lodos'la hava bunaltıcı. Gölgede Adana güneşli 33, Kahramanmaraş 35 derece. Güneşin altında ise sıcaklık 45 dereceye yakın. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde lodoslu hava çok sıcak olmaya başladı. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
1: Hava durumu. Doğrudan siyaset devam ediyor.
3: Devam ediyor doğrudan siyaset. Reklama gitmeden önce Deniz Tansi, Donald Trump'ın süresi daralıyor. Seçimler geliyor. Bu seçimler niçin
4: onu
3: önemli?
4: Şöyle toparlayacağım.
3: Demişti.
4: Şimdi Ekim'de İsrail'de seçim var. Kasım'da ABD'de de ara seçim var. Şimdi İsrail'de çok ilginç bir seçim sistemi var. Netanyahu evet nefret objesi. Yani İsrail'de olmayabilir tabii. Orada iki blok var ya. O sağ blokta ön planda olan Netanyahu. Gerçi karşısında bir Naftali Bennett var. O daha ılımlı falan değil. O da, daha da ırkçı yani. Hani gidip de öteki daha demokrat falan diye öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla Netanyahu'nun ben her şeye rağmen İsrail'de konumunu koruyabileceğini tahmin ediyorum. Ancak Trump'ın işi zor. Trump'ın kongrede çoğunluğu kaybetmesi. Şimdi hep şöyle bir algı var. Efendim başkanlık sistemi var, doğru da her şeyi başkanlık kararnamesiyle yönetmiyorsunuz Amerika'da.
5: Tamam.
4: Kongrenin çok önemli yetkileri var. Eğer o çoğunluğu kaybederse bir de son dönemi lame duck diyorlar. Yani topal ördek konumuna gelebilir. Dolayısıyla bu Trump'ı pek çok konuda siyaseten daha çok zorlayabilir diye düşünüyorum. Kasım'a kadar bu konuda kesin bir sonuç alabilir mi? Ben hiç zannetmiyorum.
5: Bir şey soracağım. Devam eder.

0: Ya çok vakıf değilim. Kongreyi bypass etme yöntemleri var mı? Çok zorlama olur. Şeyi de dahil.
1: Belli konularda var. Mesela
2: Var.
1: savaş konusunda 60 güne kadar kongreden karar almadan 60 gün 2 ay rahatlıkla, ki o 2 ay onun için kullandı zaten.
2: Şimdi bu ateşkes
1: başka sonra ateşkesi.
2: Fiyatlar. Şimdi
1: tam
2: üyeler şey diyor yani, savaş bitti. Ateşkes
1: bizden onay alman lazım.
0: Sonra bir daha başlıyor. Şimdi niye bunu söyledim?
1: Başlatır, doğru.
0: Şimdi adamda öyle bir rahatlık var ki bu konuda.
1: Doğru.
0: Yani sanki seçimi kaybetsem de ben nasıl olsa bildiğimi yapmaya devam edeceğim gibi bir rahatlığı var. Yani bir B planı var veyahut da kongreyi bypass etme yöntemi var. Rahatlığı gibi bir şey hissediyorum.
1: Yani süreci zorlayabilir ama tamamıyla da tabii...
0: Yoksa yıl sonu gelecek, bunun bütçe onayı var, bir sürü...
3: Tam onu diyecektim en temelde, değil mi hocam? Ama bütçe tabii, bir kere geçmek zorunda. Mesela,
0: zaten zor geçirdi daha
1: önce. Bütçe kabul edilmediği zaman geçen yılki rakamlara bakılıyor. Yeniden değerleme göre devam ediyor. Ama Amerika'da öyle değil. Maaş ödeyemezsiniz memurlara.
3: Devlet kapanıyor.
1: Devlet kapanıyor diyorlar yani.
3: Ödenmiyor.
0: Birkaç kez zorlandı ya son anda. Tabii.
2: Yalnız şöyle
1: kendi
2: bir şey var.
1: Kendi partisi bile zorlandı.
2: Yani şimdi bu süreç uzayacaksa, ki uzayacak gibi görünüyor yani İran'la olan anlaşma ya da ateşkes neyse, evet, o süreç. Bu telaşla, yani Kasım telaşıyla bir şey yapmak isteyecek.
3: Bu da şiddetli bir şeye getirecek.
2: Küba'ya gidecek.
1: Ya, onu yapabilir maalesef.
2: Bunu yapabilir Kasım'dan.
1: Keşke yanılsak ama maalesef.
2: Yani zaten
0: hani Küba'yı görmeden önünde yapmasa iyiydi ya.
2: Yani zaten hani Küba'nın hani nasıl, yani kime maalesef nasıl direnecek vesaire, evet, öyle bir şey yok. Tabii ama canım, yani kendine... Burada yazamadığı bir hikayeyi orada yazmaya çalışacak.
1: Venezuela'da yaptı ya, gerçi haydutluk yaptı orada.
2: Evet ya, orada da benzer bir şey yapmaya
0: çalışacak. Ama şöyle bir şey diyorlar. Yani hani siyah kuğu dedikleri hadise en son anda gelen bir sürpriz. Olumlu sürpriz onun açısından. Beyaz kuğu mu olur artık bilmiyorum. Ama şu bir analiz okumuştum geçmiş seçimlere göre. Amerika'da seçimlerin hani son 6 ay hatta 1 yılına kadar şapkadan tavşan bile çıkarsa %30-35 civarında pardon %50'nin evet 30-35 civarında gerilemiş oyların tekrar eski seviyesine gelmesi mümkün değil. Hı. Ki görev onay oranı dedikleri şey şu ana kadar tarihsel olarak en düşüğü Trump'ta.
3: Evet, evet.
0: Hani normal doğru, düşük doğru olanın da toparlanması mümkün değil iken buna böyle işte çok sürprizler dahil olmak üzere Trump'ın o seviyeyi tekrar bulması hakikaten imkansız görünüyor.
1: İşte bu adam ama gidene kadar dünyanın başına ne dert açacak?
0: Ki bir de hani herkesin şimdi biz de söylediğiniz zaman hani ben gitmeden olmasa iyi tamam da ama o kadar kolay bir zafer şeyi ki.
3: Küba.
0: Küba.
2: Tabii tabii.
1: Çok bir de ideolojik bir şey de var Amerika açısından tabii.
0: Onun çok işe yarayacağını zannetmiyorum.
2: Ya orada
0: çok
2: şöyle, kolay bir şey şöyle şeyler var. Orada işte Rubio falan var. Onların takıntıları, hı, onlar biliyorsunuz eski işte evet, babadan evet, dededen Küba göçmeni. Onlar oldu mu olası bir böyle anti Küba şeyi de var ama Küba yani şimdi hani...
1: Ama oy getirir mi Mustafa Bey'in dediği doğru? Yani oy getirir mi acaba?
0: Oy getirir mi? Çok kolay bir şey yani.
2: Yani getireceği Florida'da ya da işte benzer eyaletlerde işte eski göçmenlerin,
3: eski
2: Kübalıların oylarıdır. Ama şeye getirmez. Ha şöyle bir şey şimdi Venezuela'nın bir hani Trump için anlamı var.
3: Petrol var.
2: Tabii. El koydu.
3: Orada şirketler oraya gitti.
2: Yani kendi şirketleri. Belki bu henüz Amerika'ya yansımış değil ama çünkü Trump sonuçta şirketleri yöneten bir adam ve orada bir takım lobileri var. Tabii, onları tabii bağladı ve onlar şimdi işte Venezuela petrollerini bir
1: petrol
2: şekilde
1: el koydu filan.
2: El koydu.
1: Aslında.
2: Çıkaracak. Amerika'ya aktaracak. O satacak. Çin'i önleyecek. Yani Çin'e satışını
1: asıl Çin önleyecek. Çin en büyük, en fazla petrol evet ithal ettiği ülkeye veriliyor değil miydi?
2: O, evet. Onun kesik. Onun bir kendine göre bir şeyi var. Anlamı var. Ha, bu Amerikan halklarına ne kadar yansır? Bence yansımıyor. Zaten problem oradan çıkıyor.
0: Tabii.
2: Bu Körfez'le birlikte yani petrol fiyatlarının artması ya, tabii ki bizi de çok etkiliyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde yani halkın birinci şeyi yani hissettiği şey petrol evet fiyatları. Yani ben öyle süper Amerika'yı bilmiyorum ama yani ortalama her evde bir iki arabanın olduğu, mesafelerin çok uzun olduğu, toplu taşımanın yaygın
1: yok
2: olmadığı tabii vesaire
1: yok
2: olmadığı. Herkes
1: yani
2: şeye bakıyor, benzin fiyatlarına. Yani orada atıyorum birden üçe çıktığı zaman bütçede acayip evet aylık bir açık oluyor.
1: Belirici ekonomi oluyor yine.
0: Çok şaşırmıştım. Los Angeles'ta metro hattı yok dediler. Otobüslerle taşınıyor şeye. Hani belli hatlarda, belli
1: yerlerde
0: de
1: çok.
3: Araba ucuz, taksiye
2: binecek. Bir de tabii yani çok büyük coğrafya olduğu için yani hani şehirlerin dışında korkunç bir hani şey karayolu.
1: Alan çok geniş.
2: Alan çok tabii. geniş. Hani filmlerde, belgesellerde tabii. göre tek katlı evler vesaire falan.
0: En çok duyarlı
2: olduğu
0: yer. Doğru doğru.
2: Ve yani ana yerlere ulaşmak vesaire yapmak evet. sürekli araba. Ve bu birinci şey. Şimdi bu bütçeyi zorlamaya başlamış. Yani okuduğumuz şeylerde. Evet. Analizlerde,
1: ekonomide bir şey sunması lazım. Onu sunabilecek gibi gözükmüyor yani.
2: Ve bütün bu topladığı işte oradan alıyorum, buradan veriyorum falan. Şu anda daha içeriye bunun bir yansıması
3: yok. Yok. Temel vaadi bu adamın Amerika'yı yeniden büyük yapmak, halkı yani. Zenginleştirmek, halka para getirmekti.
2: Evet.
1: Hatta neredeyse izolasyonizm oldu. Gibi anlattı ilk dönemde. Evet. Olmuş evet. da öyle diyordu ya ondan sonra her tarafa yani. Savaş açtı. Yani öyle diyenden korkmak lazım.
2: Ve onun açısından bence manzara çok şey görünmüyor. Olumlu görünmüyor. Yani karşısına kim çıkar ne yapar onları daha tam bilmiyoruz. Bakacağız çalışacağız yani nerelerde seçim var. İşte hangi şeylerde, eyaletlerde evet. vesaire onlar
0: adaylar
2: da,
0: falan.
2: Adaylar falan onlar da belirleyici olacak ama sonuç olarak burada yani hesapsız girdiği bu hikaye İran hikayesinde şu ana kadar istediğini elde Olamaz. Etmiş değil. Hatta tahmin etmediğin şekilde de şey yapmış, dezavantajlı duruma gelmiş. Yani Hürmüz diye bir sorun yokken şimdi başına kocaman bir Hürmüz sorun. Hürmüz'le
1: ilgili statü tartışması
2: başlamış evet. durumda.
3: Mustafa Bey tabii Donald Trump'ı bu işe sokan da Netanyahu. Ara ara böyle haberler yapılıyor savaşın başından beri. İşte Trump Netanyahu'yu azarladı. Trump Netanyahu'ya çok kızdı. İşte dün yine bu saldırılardan sonra Trump bir telefon görüşmesi yapmışlar. Samimi geliyor mu size bunlar? Yani şöyle şunu da ekleyeyim şöyle yorumlar yapılıyor. İsrail'den değil ama artık Netanyahu'dan vazgeçtiler.
0: Onun çok uzun zamandır var o hikaye. Evet. Hatta hükümetin düşürülüp yeni hükümetin kurulması konusu da çok tartışıldı. Daha işin başlarında ama onu başaramadılar. Tam tersi yani bir hükümet gidecek, bir diğeri gelecek, renkleri farklılaşacak ama işler değişmeyecek. Görüntüsü daha fazla pekişmeye başladı geçen zaman içerisinde. Hatta birçok ismin de geçmişti. Çok yani ciddi raporlarda gördüğümüz, ciddi açıklamalarda gördüğümüz şeylerdi bunlar. Bunlar başarılamadı. Bunlar Gazze'ye soykırımı sürerken de konuşuluyordu. Bırakın İran meselesini. Dolayısıyla orada kendi pozisyonunu en azından politikasını tahkim ettirdi Netanyahu. Kendi gitse de politika önemli ölçüde devam edecek. Ha şöyle son tahlilde kazandığı yanında kar kalacak şekilde durur bu iş. Ama kazandıklarından kayba dönecek fazla alayım da bir kısmını sonra geri veririm gibi bir mantığı yok İsrail'in. Yani Lübnan'a girdiği yerden geri çekilmesini evet. Zorlayacak bir irade görüyorum. Ne de şeyin Gazze'nin de yeniden yapılandırılması konusunda veyahut da işgal alanlarından geri çekilme konu öyle bir şey yok. Yani orası öyle kalacak. Bu karşı irade ne kadar güçlü olursa karşı irade dediğiniz bir tane irade var. O da Amerika Birleşik Devletleri. Birleşik Devletleri'nin iradesi dediğiniz zaman da AIPAC aklınıza geliyor. İsrail lobisi. İsrail lobisi bunu artık bundan sonra kansız bir şekilde İsrail'in varlığının korunması gibi bir karar alır mı, almış mıdır? Bundan çok emin değilim. Hiçbir şey bunlardan bağımsız değil neticede. Trump da bağımsız değil. Samimiyet dediniz. Ben hani bir samimiyet aramıyorum doğal olarak. Yani bulamayacağınız şeyi aramanızın manası yok. Ama tutarlı mıdır? Yani gerçekten aya yeter ya sen de artık bu kadar ileri nerede? Gitme demiş midir? Mümkün. Fakat
2: bunu şey de demişti. Geçen seneydi değil mi? Washington'da. Yani sen de biraz hani
0: tabii.
1: Ama hani şey yani.
2: Türkiye ile de ilgiliydi.
0: Türkiye ile de ilgili. Makul şeyler iste. Makul olmasan alamazsın onları.
2: Suriye meselesi o zaman güzeldi.
0: Şimdi tamam makul sınırları 10 defa aşmıştır. İkisinde başarılı olmuştur. Olamamıştır pardon. Diğerlerinde uyarılsa bile yaptığı yanına kar kalıyor.
2: Tabii ki.
0: Yani şimdi fırça yiyor deyim yerindeyse lafı işitiyor dönüyor. İstediğin diyor ki yap. Ya sen istediğin kadar konuş. Ben lafı yiyeyim ama bildiğimi yapmaya devam edeyim. Son tahlilde şöyle bir şey var. Zamanında bu Suriye konusunda da aslında ben onu uyarı olarak algıladığımı iyi niyetli bir uyarı olarak algıladığımı ya da sonuç verici bir uyarı olarak algıladığımı hep söyleye durdum. Tom Barak Suriye konusunda İsrail ile ilgili bir şey söylerken burada bir parçalı yapıyı İsrail ister. YPG, PKK üzerinde de etkili olduğuna biraz imayla ister demişti. Ben ondan şu mesajı almıştım hep. İster buna izin vermememiz lazım. Verirsek biz Amerika olarak bunu önlemek yahut buna mani olmak gibi bir durumda olmayız. İsrail de bizden istediğini alır. Ha bunu isteyemeyecek, dayatamayacak durumda tutarsak veyahut da onların sırası oraya gelmeden biz halledebilirsek ne ala. Yoksa İsrail'in oldu bittisine Amerikan politikası razı gelmek durumunda şu anda.
3: Evet.
0: Burada gördüğümüz tabloda hakikaten aynen bu. Ya Netanyahu'nun yapıp ettiğine razı gelmek durumunda kalıyor Trump. İstediği kadar gerçekten bağırıp çağırsın. Son talihte Netanyahu'nun dediği oluyor.
3: Peki Mete Çubukçu, yani bu yeni işte Naftali Bennett galiba bir koalisyon da kurdular herhalde değil mi? Yani
1: Yair Lapid'le.
3: Yair Lapid'le beraber. Nasıl gözüküyor orada manzara? Yani Netanyahu hala güçlü.
2: Orada manzara şöyle, yani son durumu incelemedim ama şimdi bu Knesset, yani meclisteki dengeler çok böyle pamuk ipliğine bağlı. Yani küçük partiler bile oradaki işte bu baraj nedeniyle meclise girebiliyorlar ve küçücük partiler 3 milletvekili, 5 milletvekili, 7 milletvekili kilit rol oynuyor.
1: Doğru.
2: Yani evet. Netanyahu tek başına olamıyor. Ve hani o iki, yanındaki iki tane, yani nasıl adlandıracağımızı bilmediğim, yani hakikaten o Smotrich ve Ben-Gvir. Yani korkunç insanlar, yani gerçekten korkunç.
1: Yani, Nazi gibi yani.
2: Ya inanılmaz insanlar. Yani okudukça bir takım şeyleri onlarla şey ilgili insan. Yani insan hakikaten sinirleri şey yapıyor. Yani nasıl olabiliyor diye. Bu en son hatırlarsan Sumut işte filosunda aldıkları işte gemilerden karaya götürdükleri ve orada eziyet ederken
1: evet,
2: onlara.
1: Maalesef.
2: Geçen gün yine bir vesileyle o video ya da haber önüme düştü. Ben-Gvir'in gelip böyle onları işte aşağılamaya çalışması, bilmem ne yapmaya çalışması, bağırması falan, elinde bir İsrail bayrağı vesaire.
0: İki tane İsrail modeli koydular. Bir tanesi bu evinden insanları kovan bir asker vardı ya, böyle kirli sarı dişli. Hı-hı. Amerikan filmlerindeki haydutlar
1: evet.
0: Başka modeli. Bir tanesi de Ben-Gvir modeli. İsrail'i temsil korkunç, eden iki
2: şimdi, profil. Yani. Bu da çağrışım yaptı. Ona bakarken daha birkaç gün önce böyle oluyor. Hani dağılıyoruz, belki gereksiz gibi görünüyor. Hemen girdim, bunların bir geçmişine baktım. İkisinin de. Çünkü şey vardı bir tane, Dışişleri Bakanı.
0: Eski Dışişleri Bakanı, Rus.
2: Rus, o mesela şeydi, yani, kulüp koruması, bodyguard'tan.
1: Neydi o adam biliyorum, evimiz İsrail Partisi.
2: Dan gelen birisi, dedim bunlar da öyle mi acaba falan diye. Bunlar öyle değil ama bunlar şöyle. Yani aşırı sağın en faşist kısmından geliyorlar. Ve mesela Ben-Gvir defalarca şey yapılmış, yargılanmış.
3: Ben-Gvir'in bir suikastle falan yargılanması var.
2: İnanılmaz. Bir sürü şeyde yargılanmış, siyasetten men edilmiş. Yani İsrail yargısı tarafından aşırı görülüp zamanında. Hmm. Sonra işte bir Netanyahu'dan birlikte oluyor, sonra ayrılıyor. Kendisine küçük bir partiyi kuruyor.
1: Viktor Lieberman. O biraz önce
2: Lieberman. Ya o mesela işte Moldovalı ya da işte Rus coğrafyasından gelen, bodyguard'dan gelen yapmış.
1: Evet.
2: O da korkunç bir adamdı.
1: O da öyleydi ama bunlar daha da beter.
2: Bunlar bir de yani bir dönem nasıl diyeyim, yasa dışı sayılan bir takım örgütler var, şeyde de var. Evet. İsrail'in içinde de tam böyle hani Ku Klux Klan cinsi Amerika'da böyle inanılmaz Arap Filistin düşmanı falan.
3: Ha, ırkçı.
2: Ya ırkçılığın artık oralardan gelmişler ve hani nefret, yani bütün politikaları, vizyonları vesaireleri Filistinlilere ve kendi vatandaşı olan, onlar Arap diye ama Filistinli, İsrail vatandaşı, onların üzerinde bütün nefret şeylerini kusmak. Hakikaten geçmişlerine baktığın zaman bir tanesi zaten bütün Batı Şeriacı o, yani. Evet. Orayı almak ve işgal evet. etmek, el koymak üzerine. Partisi de öyle zaten. Partisinin taraftarları da öyle. Yani Batı Şeria'da şey yapmak, ilerlemek ve
1: sivil işgalcilerle.
2: Sivil işgalcilerle birlikte. Şöyle bağlayacağım. Yani sen dedin dengeler nasıl? Biraz dengeleri bunlar belirliyor maalesef. Diğerlerinde de çok iç açıcı bir durum yok. Yani oradaki dengeyi bence küçük partiler şey yapacak.
3: Belirleyecek.
2: Belirleyecek. Yani Netanyahu mu olacak, Bennett mi olacak diye.
1: İkisinden beter.
3: Hocam onu sorayım yani, size de. Yani Naftali Bennett'le Yair Lapid'in Netanyahu'dan yani farkı var mı?
1: Ya şimdi şöyle bir algı yönetimi var orada. Hatırlarsanız 2021'de bir Kudüs günü şey vardı, yürüyüşü vardı Mayıs ayında. Hatta Kadir Gecesi saldırmışlardı.
2: Evet.
1: Daha sonra işte o süreç içerisinde çok ciddi bir direniş başladı. İlk defa İsrail'deki Filistin'de olmayan Arap vatandaşları da katıldı o gösterilere. Ve onun üzerine bir sekizli masa kurulmuş orada, sekizli koalisyon. Naftali Bennett'le Yair Lapid anlaştı. İlk önce Yair Lapid başbakan oldu. Sonra Naftali Bennett, çünkü götüremediler. Bir yıl sonunda yine Netanyahu geldi. Şimdi İsrail siyaseti, bütün ülke seçim bölgesi. Dediğiniz gibi baraj yok. Dolayısıyla küçük partilerin çok ciddi anlamda bir çekim alanı var. O küçük partiler de daha da ırkçı olan yapılar. Şimdi İsrail'in aslında, hani şimdi bir ülke düşünün. Hani Yahudiler tamam çok eski zamandan beri var ama İsrail devleti, yani bizim sosyal bilimlerde laboratuvar yoktur ama laboratuvar koşullarında oluşturulmuş bir devlet. Evet. Şimdi düşünün, bir kısım Eşkenaz, sarı saçlı, mavi gözlü. Bunlar genelde tabii Yidiş dili konuşuyorlar. Bir kısmı İspanyol, İspanya'dan gelen, işte Afrika ülkelerinden gelen seferatlar. Onlar Ladino konuşuyor. Sonra diyorlar ki burası İsrail. Biz diyorlar peki hangi dili konuşacağız ortak? Tevrat'ın dilini İbranice konuşalım diyorlar. Ya bu çok ilginç bir şey. Ama tabii bunu nasıl yaptılar? Hep işgallerle. Yani adım adım bakıldığında ta 1897 Dünya Siyonizm Kongresi'nden itibaren devam eden. Şimdi düşünün. Bu Netanyahu'nun partisinin adı Likud. Likud iki örgütün birleşiminden oluşuyor. Haganah ve Irgun. İkisi de terör örgütü.
2: Evet.
1: Ve hatta en son yani İsrail kurulmadan önce Kudüs'te bir hangi oteldi o? O otelin patlatılması. King David Oteli'nin patlatılmasıyla. Yani o, yani iktidar partisi iki terör örgütünün birleşmesine oluşmuş bir parti.
2: Ama kurucular hepsi de zaten oradan.
1: Hep öyle tabii yani.
2: Bütün kurucular yani,
1: o,
2: zaten
1: yani, o öyle, birlik geliyor. Demek yani Likud birlik demek o anlamda bakıldığında doğru. Şimdi dolayısıyla İsrail kendi politikası, şimdi biz hani siyaset bilimi çerçevesinde Türkiye'den ya da başka ülkede konuşurken hep belli zeminlere uzlaşmayı falan bunları söylüyoruz. İsrail devletinin kendisi şiddeti bir siyaset yöntemi olarak benziyor. Şimdi bizim tüylerimizin diken diken olduğu konular İsrail normal. İçin şöyle diyor. Haksız biçimde diyorlar. Evet şimdi Holokost var. Bütün dünya lanetliyor. Ama İsrail'le ilgili herhangi bir şey söylediğiniz zaman diyor ki sen diyor benim varlığıma aykırısın. Bütün Yahudiliğe karşı hakaret ediyorsun. Soykırımcısın.
2: Yani ya o başta şey o antisemitizm mi? Hikayesi
1: yani
2: zaten.
1: Yani her şeyi antisemitizm zeminde değerlendiriyor. Bu bir bu. İkincisi bir de İsrail'in bir kuzey kuşağı var. Bence ona çok dikkat etmek lazım. Onu belki daha sonra ayrıntılı konuşuruz ama bir parantez açıp kapatacağım sadece. Suriye'nin güney batısı diyebileceğimiz Dürzilerin olduğu bölge, ki bu Lübnan'da yani Suriye'nin Golan Tepeleri'yle Lübnan'da, biraz önce söyledi, Lübnan'ı yutuyor şu anda.
3: Evet.
1: Ve Güney Kıbrıs. Şimdi Güney Kıbrıs'ı ben her seferinde, her konuşmada özellikle ifade ediyorum. Adamlar BAF'ta konuşlandı.
3: Köy alıyorlar.
1: Yani bu bir yasa dışı örgütlenme. Yani 59-60 antlaşmaları bizim dışımızda kimse tanımıyor artık. Yani fiilen gelinen nokta o kadar tehlikeli ki orada...
3: Geçenlerde şey oldu değil mi hocam? Kıbrıslıları sokmamışlar falan.
1: Onu diyorum işte. Yani tam o noktaya geldik. İki tane üs vardır. Akrotiri ve Dikelya. 59-60 antlaşmalarına göre orası İngiliz üsleri. Amerikalılar var. Fransızlar var. Hollandalılar var. İsrail var. Bir de şöyle diyorlar. Üsleri kullandırma başlığı altında. Yani üs verdik demiyorlar. Bu bence Güney Kıbrıs hem İsrail'in aynı zamanda karargahı oldu hem de aynı zamanda bir terör odağı. Yani onun için Güney Kıbrıs, Güney Lübnan ve Güneybatı Suriye'yi beraber değerlendirmek lazım. Yani burada aslında Türkiye'ye yönelik tabii aynı zamanda. Bugün hangisi demiş Kudüs valiyi düşünmeyin falan böyle bir şeyler söylemişler. Hangi İsrail'deki bir...
0: Yani hani Ben Gvir'in...
1: Ben Gvir mi söylemiş hani Kudüs vali şey yapıyorsunuz hayali falan kuruyorsunuz diye. Şimdi Türkiye karşı söylemleri ifade etmesi aslında kendi yaptıklarını örtbas etmekle bağlandı. Biz İsrail'i illaki İsrail topraklarını aramayalım. Güney Kıbrıs'ı arayalım. Lübnan'da arayalım ve Suriye'de arayalım. Yani Suriye'de evet Türkiye'nin kontrol ettiği ya da diyelim ki Türkiye'nin işbirliği yaptığı bir bölge var. Ama Dürzilerin bulunduğu bölge, Hermon Dağı ve buna benzer noktalar bence bütün bölge açısından ve Türkiye için de bir beka meselesi olduğunu düşünüyorum.
2: Zaten Güney Kıbrıs'ta toprak anlamda bilmiyorum ama yani gayrimenkul alımları evet. falan. Ben geçen hafta Kıbrıs'taydım da KKTC'de orada bir kısa bir sohbet. Güney tarafında bayağı artmış bu gayrimenkul.
1: Bir de askeri yapılanma var. İllegal bir askeri yapılanma. Yani orada askeri yapılanma olamaz.
3: Anlaşmalara göre.
1: E tabii mümkün değil, olamaz. Yani şimdi Türkiye garanti, yani ben Türkiye bir şey yapsın demiyorum, yanlış anlaşılmasın ama tabii. Garantör ülke olarak Türkiye zaten buna böyle bir şey izin veremez.
2: Üst olarak
1: adamlar,
2: da öyle.
1: Mümkün değil. Yani bu üsler, bu konular aslında bizim için ciddi anlamda, sadece Türkiye için değil, bölge açısından, bölgenin selameti açısından bence çok ciddi konular. Üzerine durmak lazım yani.
3: Yani Mustafa Bey, bu işte bir çevreleme operasyonu gibi, evet, bir taraftan. Yunanistan'da maalesef işin bir tarafında.
1: Artık hedef küçülttü yalnız. Yani eskiden Yunanistan ABD müttefikiydi. Şimdi İsrail'in, Güney Kıbrıs'la beraber taşeron diyelim.
3: Yani bir şimdi... de böyle bir dönemde böyle bir İsrail'le Türkiye'yi çevrelemek adına işbirliği yapmak da.
0: Şimdi Amerikalılar daha önce bu işbirliğinin, bu çevrelemenin bir parçası, Avrupa Birliği bunu zaman zaman yaptı, ekonomik olarak yaptı, siyasi olarak yaptı filan, ama yani askeri güç, gelecekte olası bir savaşın altyapı hazırlıkları filan gibi bir mantıkla değildi bunlar. Şimdi bunu İsrail yapıyor. Hani Amerika ile iş tutmak, Avrupa Birliği ile iş tutmak biraz daha onurlu bir şeydir de bir ölçüde.
1: Tabii.
0: Ama yani İsrail ile iş tutmaya kalktığınızda seviyeyi giderek düşürüyorsunuz. Orası düşük bir lig. Ama esasen daha sonradan devlet niteliği kazanmış iki yapının da kuruluş şu aynı yerden başlıyor. Şimdi o yüzden de birbirlerini anlamaları, birbirleriyle aynı yoldan gitmeleri şaşırtıcı değil. Bu tabii çok tehlikeli. İsrail kendi gücüyle savaşmıyor. Hiç böyle bir şey yapmadı. İsrail Amerika'nın gücüyle savaşıyor.
2: Tabii.
0: Amerika'yı kas olarak kullanıyor. Durması için Netanyahu ya da Netanyahu'nun olmasının çok bir anlamı yok. İsrail'deki partilerin liderliklerini de, kurulacak koalisyonların niteliğini de Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı olmaksızın ülkeyi ayakta tutacak bir güç olarak tanımlamamız mümkün değil. Arap ülkeleri onları bugün değilse yarın boğar.
1: Ama Körfez ülkeleri de beraber davranıyor.
0: Başka bir bahis ama tabii. Son tahlilde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yardımı kesme, azaltma, kullanım sınırları koymak gibi bir inisiyatif kullanması Arap ülkelerinin de elini rahatlatır. Yani bu ondan vazgeçtiği anlamına ya da vazgeçmeye başladığı anlamına. Bu olacak mı? Tabii ki olmayacak. Ayrı bir bahis. Ondan vazgeçmeyecek politikalarından, ama Amerikan politikaları çok inanılmaz bir biçimde savruldu. Başından beri korumasını, güvenlik garantisini İsrail'in genişlemeci yahut terör politikalarını durdurmasına bağladı sürekli Amerika Birleşik Devletleri. Buna nükleer çalışmalarda dahil. Ya uçakları vermem dedi. Hava savunma sistemlerine, o zaman uçak savarları vermem dedi. Ama sadece kendisine açma, kendi denetimine açma şartını bile kabul ettirmeden uçakları da verdi ki o uçaklar zaten 6 gün savaşlarını kazandırdı.
1: Tabii.
0: F-4 uçakları
1: tabii.
0: Golda Meir. Şimdi yani hem ona hem ondan önceki ve sonrakilerin, ondan sonrakilerin de çalışmalarına, Amerikalılarla ilişkilerine bakıldığında, yani Kissinger gibi bir adam Yahudi, Ford gibi bir başkan, güçlü başkanlardan bir tanesi, yani bunların ben onları ne yapacağımı bilirim falan diye birbirlerini gaza getirdikleri diyelim, ya da Kissinger'ın da onlara sert davranmak gerektiğini, İsrail'i sert davranmak gerektiğini öğütlediği metinler okudum onların arşivlerinden. Çok garibime gitti. Hani bir daha bir ezbere konuşmaya meyyal bir millet olduğumuz için. Evet. Şu acayip bir şey yani.
2: Yani çok şey yapıyor. Mesela Golda Meir'in şeyleri var. Telefon görüşmeleri falan.
0: Evet.
2: Yani şimdi 67'de kazanmışsın. İşte 73 savaşında Golda Meir şey diyor. İşte İsmail Henry diyor. Gidiyoruz diyor. Kaybediyoruz diyor.
1: O Mekik diplomasisi oradan geliyor değil mi?
2: Tabii ki. Ve çünkü orada biraz direnci var Kissinger'ın. Yani diyor, sizi zaten yeteri kadar yaptık diyor. Evet, yani çünkü orada biraz da Araplara şey vermek istiyor.
0: Denge kurmaya çalışıyor.
2: Dengeyi kurmak istiyor.
0: Çünkü Mısır'ı tutamam diyor yanımda o zaman.
2: Onu yani tutamam, diğer ülkeleri tutamam diyor. Biraz yani onu da sınırlama şeyinde. Fakat öyle diyor ki İsrail'den gidiyor diyor. Ve son anda uçak şeyleri, işte evet, o yeni filolar falan gönderiliyor. İşte
0: yani, evet, toprakları... Yoksa normalde şeye, şarta bağlı yani. Sen burayı bize açacaksın diyor Dimona'yı, şunu bunu. Ne olduğunu ben görmek istiyorum diye. Bunu Kennedy de yapıyor, Nixon bile yapıyor. Ama başarılı olamıyorlar. Yani son tahlilde Trump gibi çok konuşuyorlar, çok bağırıp çağırıyorlar, tepki gösteriyorlar, fırçalıyorlar, belki biraz durduruyorlar ama mani olamıyorlar. İsrail'in yaptığını da yanında kar sayıyorlar. Yoksa 67 sınırlarına da Amerika razı etmişti.
2: Tabii.
0: Evet. Şimdi öyle bir sınır ortada.
1: Hayır, şimdi şöyle, sizin tam söylediğinizle bağlantılı. Trump'ın ilk döneminde hatırlarsanız dedi ki Golan Tepeleri
0: sizindir dedi.
1: Yani ilhakı tanıyorum dedi. Tabii. Sonra bakıldığında Kudüs'ün tamamını İsrail, evet, toprağı olarak kabul etti.
2: Başkent ilan, başkent, başkan, başkan mesela
0: büyükelçi gönderdi.
2: Hep söylerler ama hiç kimse oraya el atmamıştı. At. Trump dışında. Bir tek, evet, o.
1: Bir de ilk dönemde yarım kalan bir konu vardı. Umarım onu tamamlamaz tabii, Batı Şeria. Nerede Batı Şeria'nın ilhakında?
2: Ya şimdi orada yani tabii bir durum maalesef, kim bilir.
0: Yani onlar Batı mesela o dönemde de
3: bir durum var zaten.
0: O dönemde de hep İsrail'e bir şeyler verip o verdiklerinin karşılığında İsrail'in kafasına göre genişlemesini durdurma politikası vardı. Ama bunların hiçbiri işe yaramadı. Tam tersine döndü şimdi iş. Hani orada Amerika Birleşik Devletleri'nin daha dirayetli, o daha önce örneklerini gördüğümüz, sonuç veren vermeyen ama ısrar ettikleri politikaları, İsrail'in oradaki varlığını güvenceye alacak politikalar devam ettirilirse, o zaman oradaki başbakanın kim olacağını belirlemenin de parametreleri değişir. Ama orada öyle bir irade
1: yok. Eskiden yalandan da olsa barış süreçleri falan vardı.
0: Tabii şimdi o da
1: bir de yok. Ona bir de ihtiyaç duymuyorlar yani.
0: Ama bu nereye kadar gidebilir ve Amerika Birleşik Devletleri daha ne kadar, daha sonra almayacağı bir silah ve mühimmat satışını sürdürebilir?
3: Ben.
0: Bunu bir yere izah edeceksiniz yani.
2: Minik bir şeyi sana minik itiraz edeceğim. Arap ülkeleri onu boğar dedin. Ya ben o konuda
0: potansiyeli var.
1: Ben de dedim, potansiyeli
2: var. Ama ben yani tarihsel sürece baktığımızda, hatta bu Raşit Halidi'nin bir kitabı var, yeni çıktı, 1917-2017 diye bir sömürgeci, Filistin'le ilgili çok güzel bir kitap, tavsiye ederim. Yani orada Arap ülkeleri hakikaten demokratikleşmedikçe, çünkü demokratikleşince yani Arap halklarıyla yönetimlerini değiştirmek, şey yap, ayırmak gerekiyor. Yönetimler bir şekilde tarihsel boyunca ve maalesef yani özellikle 67 ve 73'ten sonra, evet, ve hatta o aralar yani mesela FKÖ'nün yükselişi
0: tabii,
2: sırasında
0: tabii, o zaman da Ürdün geride kaldı mesela, katılmadı savaşa. Evet, tabii.
2: Yani tabii, sürekli tabii bir İsrail dengeyi kurma çabası içindeler. Ve ara bozmak istemiyorlar.
1: Barak da zaten monarşi istiyoruz diyor ya.
2: Yani anlatabiliyor muyum? Yani orada yani ya bir mahcubiyetler ya korkular, ama bu monarşiler, işte eski bazı yönetimleri ya da işte baskıcı yönetimler. Onun için yani biraz demokratikleşme olduğu zaman bir dakika falan diyorlar. Halklar farklı düşünüyor çünkü. Halklar o yani tabii, orada yani İsrail konusunda çok daha farklı yönetimlerine tabii, tabii, göre. Ama yönetimler de o tarih boyunca hep bir kaldıraç, araçsal olarak Filistin meselesi dahil olmak üzere gerçekten böyle şey yapıyorlar. Umarım bu değişir. Yani bu Körfez Savaşı'ndan sonra bunlar değişir mi? Farklı dinamikler ortaya çıkar mı?
0: İsrail'le işbirliği konusu ya, bence yani halklar
2: tam işbirliği
0: nezdinde
2: demesek bile şey yapmama. Anlatabiliyor muyum?
0: Birleşememe veyahut da ya, yan çizme.
1: Yani işte Suudi Arabistan'la İsrail birbirini tanımamana rağmen ilişkileri yok mu yıllardan beri?
2: Tabii ki canım.
1: Var. Ama yani
0: ya ilişki başka bir şey. Sonuçta devlet olarak ben hakikaten gördüğüm şey, İsrail devlet olarak bölgede varoluşunun en büyük garantörü Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama devlet olarak varoluşun. Şimdi o zaman onayladı, Arap ülkeleri onaylamadı. Devlet olarak tanımadılar, Türkiye tanıdı.
1: Türkiye 49'da de jure olarak tanıdı.
0: Ya, evet. Fakat şimdi devlet olarak varlığınız bir sınır gerektirir ve başka sınırlara saygı gerektirir. Hı hı. İki devlet olarak var olacağınız üzerinden başlayan bir projeydi.
1: Evet.
0: Birini yuvadan erken doğan yavru, diğerini yuvadan atmaya çalışıyor.
1: Evet. Aynı
0: şimdi
1: olay.
0: Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Bu halin de sürdürülmesi mümkün değil. Nasıl sürdürülebilir? İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uydusu olarak Birleşik Devletleri'nin gücünü burada da kullanan, Amerika kıtasında Güney ve Amerika, Kuzey Amerika kıtasını tek başına modere eden bir ülke ise Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'de bırakın Orta Doğu'yu, Avrupa'yı da modere edecek bir ülke halinde burada güç temerküz edecek bir nokta olacak. Bunun alternatifi yok. Alternatifi bu haliyle orada var olmaması. Şimdi bu neden? Çünkü kendini bu araya, buraya getirdiği için söylüyorum. Şimdi Mısır'da halk var. Suudi Arabistan'da halk var. Körfez ülkelerinde yönetimler var.
2: Tabii.
0: Yani toplasanız halklarının bir gücü yok. Ülkelerin de bir askeri gücü yok.
2: Birkaç milyon bir
0: fakat,
2: şey çıkıyor yani. Hani
0: halklarının yönettiği ülkeler olarak baktığınızda Irak'ın, Suriye'nin, Mısır'ın ve Suudi Arabistan'ın, Ürdün'ü bile saymayın, halklarının istediği gibi, halklarının seçtiği yahut onayladığı liderlere sahip olması halinde oradaki
2: onu demek
0: durum,
2: istiyorum zaten.
1: Tabii tabii işte
2: onu
1: zaten diyorum, anomali orada yani.
0: Çok evet, İsrail evet, için evet, namüsait bir hale ya, gelmiş.
2: Tabii. Onu diyorum zaten.
0: Ben
2: onu,
0: hani darbeyi biraz ona bağlıyorum mesela. Yani orada Mısır'daki tabii, darbe bunu önlemeye yönelik. Tabii. Zamanda prensin saray darbesiyle gelmesi tabii, bunu önlemeye yönelik.
1: Mursi de diğerleri bile tanımıyorum dedi. Adam
3: mesela, Mısır'daki darbeden sonra mesela, ilk destek verenler işte Suudi Arabistan ve İsrail zaten.
0: Evet, fakat evet, onların o halini bugünkü İsrail'in biraz da ondan şımararak bunları yapabildiğini düşünen halkların nasıl değerlendirildiğini şimdi bir daha bakalım. Bence o yönetimler o halkların başlarında böyle giderse daha uzun süre duramazlar.
2: Yani işte yani
1: normalde durmaması lazım ama işte
2: yani belki işte bu
0: o yüzden belki Suudi Arabistan biraz tavır değiştiriyor.
2: İşte bu son savaş belki yani birden taşları yerine oynatmaz ama yani yeni dinamikler
0: yani Amerika ya bütün doğru, bölgedeki Araplara, Müslümanlara, Müslüman ülkelere savaş açacak İran gibi ya da İsrail'i korumak için sınırlarına çekilmeye zorlayacak.
1: Öf, umarım.
0: Başka bir yani, başka bir yolu yok.
3: Reklam arası peki, vaktimiz geldi. Reklamların ardından karşınızdayız.
4: Doğrudan siyaset devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
6: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
7: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
8: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
7: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
6: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
9: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. Az önce İsrail'i konuşurken Deniz Hoca işte Güney Kıbrıs üzerinden Yunanistan'la yapılan işbirliğiyle Türkiye'nin nasıl böyle bir adeta çevrelenmeye çalışıldığını söylemişti. İsrail Türkiye'yi çevrelemeye çalışırken başka ortaklarıyla bir ülkede Türkiye üzerinden dünyaya açılmak istiyor. O ülke Ermenistan. Dün seçimler vardı ve Nikol Paşinyan açık bir zafer elde etti. Oyların %49,81'ini aldı ve parlamentoda da tabii sayılar değişebiliyor. Çünkü bazı noktalarda tekrar sayımlar var ama 104-105 sandalyeden 64'ünü değil mi Mete Çubuk?
2: Evet.
1: Son sayı öyle. Çok açık bir zafer.
2: Çok.
1: Biraz referandum niteliği de tabii vardı. Savaş kaybetmiş bir insanın böyle güçlü bir seçim zaferi alması da enteresan bir durum. Neler söylemek istersiniz?
2: Ve yükselerek gidiyor. Yani Paşinyan hakikaten enteresan, ezber bozucu. Ve bence işte 1991'de kurulan Ermenistan Cumhuriyeti'nde yeni bir dönüm noktasının bence kapısını açıyor. Yani birçok alanda. O kendisi buna savaş lobisi diyor. Ben Karabağ klanı diyorum. Yani Karabağ klanının ben birkaç seçimini de yerinde izlemiştim. Yani işte Koçaryanlar, Sarkisyanlar vesaire. Hakikaten bütün Ermenistan politikasını o tarihi tezler dışında Karabağ üzerinden götürüyorlardı. Yani bütün kaldıraçları orasıydı. Ve o haksız o işgal üzerinden. Ve yıllarca yani o ülkeyi bununla meşgul ettiler açıkçası. Ama tabii ki yani 2020'deki savaş ve toprakların özgürleştirilmesi vesaire yapması birçok dengeyi değiştirdi. Paşinyan orada şunu gördü. Zaten o zaman da söylemişti. Yani kafasında geçmişten gelen yani Rusya'ya mesafe koyma, ülkeyi biraz daha batıya hani açma fikri vardı ama hatırlarsak şeydi. Dedi. Yani biz Rusya ile askeri müttefiyiz. Sonra ayrıldı o kolektif güvenlik anlaşmasından. Bize hiç yardım etmediniz. Hatta bize verdiğiniz İskender füzelerin çoğu işte boş çıktı, fos çıktı vesaire vesaire diye. Onu bir araç olarak kullandı ve enteresandır. Yayından önce de konuştuk. Karabağ Savaşı'nı kaybeden bir lider olarak 2000 kaç yılıydı? 2024 kaçtaydı seçim?
3: 21'de yapıldı.
4: Savaş oldu.
2: Savaş oldu.
4: 21'de mi?
3: 21'de.
4: 21 olması lazım.
2: Yanılmıyorum. Bir savaşın ertesindeki seçimi oyu düşmesine rağmen kazandı. Bu enteresan.
3: Tabii 21'de.
4: Doğru yani savaşı kaybedip seçimi kazandı.
2: Tabii 22'de olabilir. Yani şey de vardır burada. Ya, neyse yani savaşı kaybeden bir lider olarak tekrar seçimi kazandı. Ve o günden sonra yavaş yavaş Rusya'ya mesafe. Batıya biraz daha işte Avrupa Birliği Amerika çizgisine Türkiye ile normalleşmeye. Şimdi bunlar kolay şeyler değil aslında. Tabii. Yani Ermenistan şeyine baktığınızda tamam. Siyasetine hakikaten o sertlik o Karabağ işte dediğim klanı işte taşnaklar vesaireler işte ne bileyim kapıda girerken damga vururlar işte orada Ağrı Dağı vardır. O mesela sembolü kaldırttı. Şimdi yeni bir şey takıyor burasına.
1: Ermenistan haritası.
4: Karabağ'ın olmadığı.
2: Karabağ'ın olmadığı evet. Bir harita. Ve seçim boyunca artık şunu söylüyor. Yani bu Karabağ yükünden kurtulalım. Bunu üzerimizden atalım. Yeni bir yön çizelim. Yeni bir ülke olarak yön çizelim diyor. Bu anlamda. Tabii ki bir takım atılacak adımlar var burada ve Rusya'nın tehdidi de hala geçmiş değil. Şimdi bu arada Rusya büyükelçisini geri çekti. Efendime söyleyeyim işte 150 dolara aldıkları enerjiyi 600 dolara çıkarırım dedi. Bunu da yapabilir. Giden bütün meyve sebzeleri geri çevirdi. Yani bir baskıya şimdiden başladı. Fakat işte bu bizim Zengezur Koridoru dediğimiz Trump yolu dediğimiz anlaşma biliyorsunuz yapıldı ve Aliyev'le birlikte Washington'da bir nasıl diyeyim bir paraf attılar. Yani bu sonuçta barış anlaşması tamamen imzalanmadı ama onu devam ettirecekleri yönünde. Burada gördüğümüz yani Ermenistan halkının büyük bir şeyini çoğunluğunu buna ikna etmiş durumda. Yani Rusya'ya mesafe koyma, ülkeyi farklı bir noktaya getirme. Burada Türkiye ile normalleşmeyi de çok önem veriyor.
1: Evet.
2: Ama Azerbaycan'la nihai barış anlaşması imzalanmadan, sınırlar tamamıyla netleşmeden ve anayasadaki işte o Karabağ'a olan gönderme kalkmadan barış anlaşması zor. O anlaşma imzalandıktan ve bu dediğimiz şeyler gerçekleştikten sonra bence Türkiye'nin o normalleşme çok çok hızlanacak. Ve şöyle bir şey var, Rusya'ya olan mesafe ile birlikte yani hakikaten Türkiye ile ilişkileri bence çok çok daha da öne çıktı. Daha da önemli hale geldi. Çünkü çıkış yolu, nefes alma yolu Türkiye. Bence Türkiye Ankara bunu da görüyor ama o anlaşmanın tabii ki imzalanmasını bekliyor. Çünkü Türkiye'nin attığı olumlar şeyler de olumlu. Bugün dışişlerinin şeyini açıklamasını nihai Azerbaycan Ermenistan arasındaki nihai barış anlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak koşulların ortaya çıkmasını temenni ediyoruz diyor. Destekliyorlar.
1: Destek.
2: Ama o koşullar olunca bence süreç çok daha hızlanacak. Şöyle bitireyim. Mesela geçen hafta seçim öncesi bence Türkiye'nin de bence bir jesti. Sınırdan Ermenistan iş insanları geçti. Kars'ta toplandılar. Kars ve Erzurum Ticaret Odası yetkilileriyle çok da iyi bir toplantı yaptıkları yansıdı karşılıklı olarak. Yani Türkiye buna hazır. Evet. Yeter ki o anlaşma Azerbaycan'la yapılsın. Mesafe atılsın. Rusya hemen bırakır mı? Yani orada bir takım şeyler çevirecektir ama bence bu bir dönüm noktasının başlangıcı diyorum.
1: Şimdi Deniz Hocam tabii ya Ermenistan iç siyaseti Türkiye'de çok yakın takip edilen bir alan değil. O yüzden hani insanlar şunu da merak ediyor. Şimdi %49,81 oy aldı Paşinyan yani %50 diyelim.
2: Ama bölge için ve gelecek için çok önemli
4: bir rakam. Evet, çok ciddi
1: yani
4: tabii.
1: Hani neye destek mi verdi insanlar bu %50 ile ne ifade ettiler?
4: Şimdi şöyle tabii Paşinyan realist bir lider. Aslında kendi ülkesinin menfaatine davranıyor. İşin ilginç olan kısmı burada tuzu kuru olan diaspora. Şimdi diaspora şöyle düşünüyor. Biz sözde soykırım iddialarını ortada sürekli ısıtalım. O sayede milletvekili olalım. O sayede iş adamı, iş kadını olalım. O sayede manken olalım, sanatçı olalım. Ama Ermenistan'daki Ermeniler aç kalsın. Biz arada böyle verelim sadaka gibi. Şimdi bu Ermenistan'ı aslında dünyaya bağlama projesi. Şimdi düşünün Ermenistan'ın haritasına bakın. Batısında Türkiye, doğusunda Azerbaycan var. Bir kere coğrafyanın gerçekleri var. Bunu ortaya koymak lazım. Bir örnek vereyim. Bakü, Tiflis, Ceyhan. Eğer Ermenistan'ın bu politikaları olmasaydı belki de o hat Ermenistan'dan geçecekti. Belki Erivan'dan geçerek Ceyhan'a gelecekti. Dolayısıyla Ermenistan'ın burada çok ciddi anlamda stratejik kayıpları oldu. Bunu bence ortaya koymak gerekiyor. Bir de tabii Türkiye'nin hani Azerbaycan tabii aslında Türkiye ile işbirliği zemininde 2020'deki Vatan Muharebesi ve 2021'deki Şuşa Beyannamesi son derece önemli. Niye Şuşa Beyannamesi önemli? Çünkü Türkiye'nin NATO dışındaki müttefiklik ilişkisi. Yani Şuşa Beyannamesi'nin o yüzden biz tabii tarihi içinde yaşarken pek iyi çözümleyemiyoruz. Ama o tabii zor oyunu bozdu aslında. Şimdi dış politikanın biliyorsunuz bir diplomasi boyutu var ama bir de işin gerçekçi bir başka boyutu savaş boyutu. Ama bu savaş bir irredentist savaş olmadı. Yani Türkiye ile Azerbaycan tamam kardeş ama Türkiye Azerbaycan'ı bir toprağı işgal etmesi için destek vermedi. Kendi toprağını kurtarması için. Bu çok önemli bir ayrım. Bunu doğru algılayabilmek lazım. Yani haklı olan bir savaş. Hatta Rusya'da hakkını yemeyelim şimdi. Rusya'da bu anlamda evet Ermenistan'a uzun yıllar destek verdi. Hatta Rusya'nın desteğiyle Karabağ'ı işgal etti Ermenistan. Ama buna rağmen bu savaşta daha dengeli bir siyaset izlemek durumunda kaldı. O da kendi çıkarları çerçevesinde Türkiye'yi kaybetmemek açısından. Bu anlamda bakıldığında bence çok önemli bir noktadayız. 30 yıl sonra Karabağ'ın kurtarılması ve gelinen noktada Paşinyan şunu anladı. Ben eş zamanlı olarak Türkiye ve Azerbaycan'la
1: kavga edemem.
4: Benim halkım yoksul. Benim halkım tecrit içerisinde. Türkiye'nin ortaya koyduğu çeşitli yaptırımlar var. Azerbaycan'ın. Bir de şimdi bir tek o enerji nakil hatları değil, Zengezur koridoru.
2: Onu diyorum.
4: Şimdi neden Paris'teki ünlü bir iş adamı ya da iş kadını rahat etsin diye Zengezur koridorundan faydalanacak? Yani Paris'teki bir Ermeni rahat yaşayacak diye. Neden Ermenistan'daki Ermeni buradan faydalanamayacak? Neden Zengezur koridorundan faydalanamayacak? Dolayısıyla dış politikanın tabii çok çeşitli akımlar var ama ben genelde realizmin altını çiziyorum. Burada realizm zemini ön plana geliyor. Yani aslında Paşinyan kendi ülkesinin menfaati açısından bunu ortaya koyuyor ama aynı zamanda tabii batıya daha yakın politika, dünyadaki değerlendirilmesi Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili fiili durumdan çok hani Batı'ya daha yakın birisi seçildi diye. Bu da aslında özellikle Avrupa'nın yine siyasi körlüğünü ortaya koyuyor. Ya sen Türkiye ve Azerbaycan'ı ve buradaki hani vatan muharebesi ve sonrasını, enerji nakil hatlarını görmeden işte Batı'ya yakın birisi seçildi diye. Bu tam anlamıyla yine oryantalist bir anlayış. Hep böyle oldular. Yani tabii Avrupa artık dünyanın siyasi merkezi değil. Bunu kabul etmek lazım. Yani kim dünyanın siyasi merkezi? Amerika diyormuş. Hocam, Amerika durumu da ortada yani.
2: Bir, orada da bir Minsk grubu vardı. Yıllarca bu Karabağ meselesi. Hiçbir şey yapmadılar zaten.
4: Havanda su dövdüler şey sadece yapmadılar. Yani. Tabii tabii yani.
2: Yani onun bile farkında değiller yalnız zaten.
4: Çok, bir zaman sıkıldık
3: hiç gerekiyor. O kadar çok personel değişmişler ki ben bir ara baktım da. O kadar çok personel değişmişler ki bayağı bir istihdam sağlamışlar.
4: Avrupalılar çok konuşur boyunca. Biliyorsunuz. Çok tabii. Yazar.
3: Evet, evet.
4: Ama hiçbir şey yapma. Ama çok konuş, çok yazarlar. Çok da böyle bayağı kelimeler fazladır.
3: Emekli için gün doldururlar. Tabii, tabii. Bol bol harcını alırlar. Ama sonuç yok.
4: Sonuç yok.
1: Mustafa Bey şimdi yani Rusya bir müttefikini daha kaybetti diyebilir miyiz? Yoksa zaten kaybetmişti. Bu seçim onu ifade etmiyor mu demek lazım?
3: Ya bir müttefik
1: veya
3: olarak,
1: bir şeyler yapacaklar mı?
3: Bir müttefik olarak ne kadar ihtiyaç duyduğuna bağlı da yani çok... çok kıymeti haiz bir pozisyon değil orası. Gerçi tabii İran'la bağlantı bakımından önemli bir yer coğrafi olarak baktığınızda. O tarafı var işin. Fakat hem savaş döneminde hem de sonrasında bu işte Paşinyan sürecinde hani bütün dünya seçimlerimize müdahale ediyor. Amerikan seçimlerinde Rusya müdahale, Rusya Avrupa Birliği'ndeki seçimlere müdahale ediyor. Bir Rus müdahalesi korkusu var ya devasa. Öyle bir şeyin olmadığını gördük yani şeyde Ermenistan'da. Son tahlilde 2,5 milyon seçmen onun da muhtemelen 1,5 milyonu bile belki 1,5 milyon oy aldığına göre 2 milyonu falan şeyde Ermenistan'da yaşıyor.
1: Bu arada katılım yani, %56 gibi 56, bir katılım
3: 56 ama mesela. Yani siz onun 500-600 binini çıkın.
1: Bizim için çok düşük
3: Rusya'da ve başka ülkelerde falan yaşayıp gelmeyen tabii. insanlar var. Dolayısıyla ben en son ona bir baktım da işte Ermeni gazetelerinde medyasında da falan yayınlanıyor. Hani düşük gibi gözüküyor ama zaten 45-50 bandında oluyormuş seçimler.
2: Evet evet düşük.
3: Burada da onun da çoğu işte dışarıda yaşayan ama hala adresi Yerevan'da görünen bir dünya insan var. Seçmen orada gözüküyor. Halbuki yurt dışı seçmen gözükmesi evet. lazım. Yurt dışı seçmenin de gelip oy kullanması lazım. O da gelmiyor filan. Netice aslında %60-70'in üzerinde bir katılım evet. var diyorlar reel olarak. Ama önemli değil. Önemli olan şu. Rusya'nın seçimlere müdahalesi ve sonuç belirleyici gücü üzerinden 10 yıldır birinci Trump seçimi de dahil bu kadar yaygara koparıyorlar. Adamlar 1,5-2 milyon seçmeni enfekte edemediler yani. Ha. Bütün şey sosyal medya ellerinde yok ki onun öyle bir Ermenistan'ın interneti engelleyin bilmem ne filan. Öyle bir gücü de yok. Yok. Demek ki böyle bir şey yok. Ya da Rusya öyle bir şey istemedi. Evet. Yani şimdi dolayısıyla orada o anlamda bir seçime müdahaleden söz etmenin manası yok. Adamın aldığı oy da zaten azalarak bir şekilde devam ediyor. Oyunu koruyor. Onun başarısı da o. Ve meclis çoğunluğunu koruyor.
2: Koruyor.
3: Kaç oy aldığından bağımsız olarak böyle düşünmek lazım. Amerika, Fransa'nın, Rusya'nın ortak oluşturduğu aslında iki kutup Fransa arabulucu gibi görünüyor şeyde Minsk üçlüsünde. Ama durum biraz şu. Paşinyan uyanık bir adam demeyeceğim inşallah düşündüğümüz gibi akıllı bir adam. Ve o coğrafyanın kendisine biçtiği, ülkesine biçtiği, milletine biçtiği rolü görüyor.
4: Umarız görüyordur.
3: Ve ya, çünkü neden bunu söylüyorum? Rusya ile de öyle ya, kafa kafaya kavga etmek biraz zor. Ya, bence tabii, orada Rusya'nın
4: tabii.
3: Rusya'nın serin kanlı bir bilinçli müdahalesizliği var. Karabağ meselesinde de öyleydi. Orada askeri üsleri var.
4: Evet.
3: Yani destek vermeye kalksa verir yani. Ama vermedi.
4: Senin toprak bütünlüğünle ilgili olsan destek verirdim dedi ama
3: değil.
4: Senin tabii. toprağın değil
3: ama siyasi olarak da bir şeye destek vermedi. Yani bir şeye çok fazla ses çıkartmadı. O da şu, Paşinyan esasen yani bizim tarihi bilgilerimizde öyle yer aldığı için öyle biliyorum. Onun dışındaki bilgiler de bunu destekliyor ama daha ileriye gitmeyeyim, uzmanı değilim. Türkiye'nin tırnak içinde Ermeni sorunu, Türkiye'de çıkartılmak istenen Ermeni sorunu adına ne derseniz deyin. Ermenilerin Türkiye düşmanlığı ya da Ermenistan'ın Türkiye düşmanlığı işte soykırım iddiası üzerinden yürütülen propagandadan Paşinyan Sovyetleri sorumlu tuttu.
4: Evet evet. O önemli.
3: Halbuki demin bahsettiğim bizim hani bilgiye dayalı izlenimimiz bundan en büyük sorumluluğun Fransa'ya düştüğü yönünde. Ama Fransa'yı falan hiç saymadı. Amerika'yı ezerre kadar saymadı.
2: Çarlıktı yani o çarlığa kadar.
3: Hayır, Sovyetler Birliği dedi. Tamam mı? Sovyetler Birliği bizi bu konuda kışkırttı dedi. O kadar da düşmanımız.
2: Karabağ meselesi gerek. Sovyetlerdir tabii.
3: Tamam, orası öyle. Ama yani. Bütün paketin sorumluluğunu Rusya'ya atarak aslında biraz Batılıları orada korudu. Ve bu işte ağrıyı şeyden çıkartması, damgadan, pasaporttan yani. Ve bir yerden bir şeyden daha çıkarttı. Şimdi paradan galiba değil mi? Banknotun üzerinden evet, falan evet, çıkarttı. Evet.
4: Pasaporttan tamam. Çıkardı bir de.
3: Pasaport damgası ve banknottan çıkarttı.
2: Bunlar önemli, önemli şey.
4: Önemli, tabii, tabii.
3: Şimdi bu ama ne demek? Sorumluluğu Rusya. Mesela Rusya'da bir dakika ya bir sürü sorumlusu var. Neden bu işi bize atıyorsun demedi. Yani Sovyetlerin bütün mirasını üstleniyor Putin. Ama bunu üstlenmedi.
2: Bence kötüsünü üstlenmiyor. İyileri.
3: Ha, belki şey, öyle ama oradaki askeri varlığından vazgeçme konusunun bence hayati olduğunu ve oraya gelene kadar kalan kısmını çok umursamadığını düşünüyorum.
2: Şimdi belli olmaz. Şimdi bu tabii şimdi bu Trump yolu dediğimiz yani ha. Bir şekilde Amerika'nın.
3: Bence hani, bizim demediğimiz ama Trump'ın dediği.
2: Trump'ın dediği yani zengin.
3: Trump'a göre Trump dediği.
2: Evet. Sonuçta Amerikalılarla birlikte işletecekler evet, evet, ve evet. Amerika oraya bir şekilde.
4: Oradan ciddi para evet, gelecek.
2: Gelecek. Bu şimdi Türkiye'nin de lehine. Çünkü o hal açıldığı evet, zaman hakikaten tabii, Azerbaycan, Ermenistan'ın her bütün bölgenin lehine bir şey. Bitiriyoruz herhalde.
1: Sonuna gel.
3: Çok arka arkaya tamamlar
4: gelince. Şey,
1: evet evet geliyor.
4: Macron eski Kanada Başbakanı bir de Paşinyan'ın o halay çeken bir şeyi vardı. Geçmişte. Ermenistan'daki Ermeni günü öyle bir şey. Evet. Aklıma geldi o sahne de.
1: Peki efendim. Sonuna geldik bu haftada. Doğrudan siyasetin hem iç hem dış politikayı konuştuğumuz bir akşam oldu. Mete Çubukçu, doçent doktor Deniz Tansi ve Mustafa Kartoğlu'yla beraberdik. Noktalıyoruz. Saat başında bugün yarınla ben karşınızda olacağım. Bekleriz efendim. İyi geceler.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi. Bugün 8 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Dünya Okyanuslar Günü. Bu yılın teması yeniden hayal etmek ve bildiğimiz dünyanın ötesinde okyanuslarla yeni bir ilişki kurmak. Okyanus, gezegenin %70'inden fazlasını kaplayan, insanlığın ve yeryüzündeki diğer tüm organizmaların yaşamını destekleyen yaşam kaynağımız. Ancak bu kadar önemli olan okyanusların artık desteğe ihtiyacı var. Büyük balık popülasyonlarının %90'ı tükenmiş, mercan resiflerinin %50'si yok olmuş durumda. Artık okyanusun zenginliğini tüketmeyen, aksine canlılığını geri kazandıracak yeni bir denge kurmak için birlikte çalışmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler bu yıl bu amaçla bizi okyanusa bakış açımızı değiştirmeye davet ediyor. Çok uzun zamandır okyanusları bize uzak olarak düşündük. Oysa aslında günlük hayatımızın bir parçası, soluduğumuz hava, yediğimiz yemek ve varlığımızı mümkün kılan iklim dengesi olduğunu hatırlatalım. Okyanusun

durumu. Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. İstanbul güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Ankara açık 29, İzmir güneşli 34, Bursa 30 derece. İzmir'de de karayel yönlü rüzgar kenti serinletiyor. Antalya'da ise sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle.

0: ile 37 derece. Marmara'da hava açık, Poyraz bu haftada sertleşecek. Akşamları hava serin oluyor. Öğle saatlerinde ise Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Eskişehir ve Kayseri 28, Konya 30 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Manisa ve Denizli 34, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Adana bölümünde ise Lodos'la hava bunaltıcı. Gölgede Adana güneşli 33, Kahramanmaraş 35 derece. Güneşin altındaysa sıcaklık 45 dereceye yakın. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde lodoslu hava çok sıcak olmaya başladı. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 23.

0: İyi geceler, saat 23 NTV'de bugün yarınla karşınızdayız. Türkiye'de dünyada olan biteni anlatacağız. Kısaca gündemi özetleyelim, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın gerçekleşecek grup toplantısında Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi konuşacak tartışması son sürat devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir açıklama geldi. CHP lideri 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. Orta Doğu'da Barış Pamuk İpliği'ne bağlı savaşın sona ermesi beklentisi gündemdeyken İran ve İsrail karşılıklı saldırılar düzenledi. Gerilim Trump'ın devreye girmesiyle şimdilik son buldu. İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenleri balık avı için yakınlarda bulunan Türk balıkçılar kurtardı. Göçmenleri kurtaran teknelerin sahibi o anları NTV'ye anlattı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü.
1: İki ülke arasındaki ikili ilişkiler konuşuldu, birçok alanda işbirliği mesajı verildi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki ofisinde görüştü. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğu vurgulandı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürüyor. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhaliflerin kurultay çağrılarına yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. Tüm partilileri yarınki grup toplantısına davet eden Kılıçdaroğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
3: Elbette, elbette. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu muhaliflerin kurultay talebine olumlu yanıt verdi.
4: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
3: Kılıçdaroğlu paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
4: Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.
3: Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı talebi meclis başkanlığına da iletildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabındansa grup toplantısının saat 13.30'da toplanacağına ilişkin duyuru yapıldı. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama ise dikkat çekti. CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de bugün kameraların karşısına geçti ve grup toplantısını ben yapacağım dedi. Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
5: Benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım.
6: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Şimdi gözler grup toplantısının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası saat 13.30'da başlayacak toplantıda kimin kürsüde olacağı netlik kazanmadı.
5: Bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
6: Özel grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma programına katılacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı açıklanınca Özel Manisa programını iptal etti. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
5: Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
6: Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiası gündemdeyken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la görüştü. O görüşmenin ardından Oda TV'ye konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Emir'in topluca DSP'ye geçsek, kurultayda yönetimi biz alsak olur mu teklifinde bulunduğunu öne sürdü. O iddiayı yalanlayan Murat Emir ise DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı dedi.
0: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ek bilirkişi raporunda 6 kamu görevlisi kusurlu bulunmuştu. Yunus Emre Belediyesi'nde görevli 6 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ana davayla birleştirilmesine karar verildi. 6 kamu görevlisi arasında İmar ve Şehircilik Şube Müdürü, 1 yapı belge görevlisi, 2 tekniker ve 2 inşaat mühendisi var. İddianamede dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları olduğu tespiti yer aldı. Bu nedenle Zeyrek'in ölümüne ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına neden oldukları belirtildi. Haklarında taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderilen yeni iddianame mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşini suç örgütünün adını kullanarak tehdit eden kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre sosyal medya üzerinden Daltonlar isimli suç örgütünün adını kullanan bir kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, paylaşımları yapan kişiyi tespit etti. Şüpheli Samsun Terme'de gözaltına alındı. İncelemede suç örgütü liderinin fotoğrafını profil görseli olarak kullandığı, Daltonlar suç örgütünün de adını kullandığı belirlendi. Ankara'ya getirilen şüpheli, adli işlemlerin ardından tehdit suçlamasıyla tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirine hedef aldı. İran'dan İsrail'e en az 30 füze atıldı. İsrail, İran'da askeri hedeflerin yanı sıra petrokimya tesisini vurdu. Trump taraflara karşılıklı ateşi derhal durdurmaları çağrısı yaptı. Önce İran, ardından İsrail'den bu yönde açıklamalar geldi. İşte son 24 saatte yaşananlar.
6: İran ve İsrail arasında 8 Nisan'dan bu yana süren kırılgan ateşkeste taraflar birbirini vurdu. Karşılıklı füze saldırıları 24 saat geçmeden durdu. Çatışma Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmek için pazarlıklar sürerken patlak verdi. İran'ı harekete geçiren İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısı oldu. ABD Başkanı'nın uyarılarına rağmen İsrail hafta sonu Hizbullah'ın kalesi Dahiye Mahallesi'ni vurdu. İran, İsrail'in Lübnan saldırısına misilleme olarak çok sayıda balistik füze ateşledi. Tel Aviv'de, Kudüs'te, Hayfa'da sirenler çaldı. Halk sığınaklara koştu. Tahran'dansa kutlama görüntüleri yansıdı. Devrim muhafızları Nasır'a yakınlarındaki Ramat David Hava Üssü'nün hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu ise füzelerin havada imha edildiğini duyurdu. İran'ın saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aradı. Axios haber sitesine göre Trump, Netanyahu'dan misilleme yapmamasını istedi. Birkaç saat sonra İsrail'in salvoları geldi. İsrail, İran'ın güneybatısındaki Mahşehir petrokimya sahasını hedef aldı. Ordu, yerleşkede birden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre tesis kısmen zarar gördü. Petrokimya tesisindeki üretim bantlarının 5'i savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana İsrail tarafından vuruldu. İran'ın karadan karaya füze rampaları ve altyapı tesisleri de hedef alındı. Devrim muhafızları Hayfa'da İran'daki petrokimya tesisine benzer bir tesise füze saldırısı yapıldığını duyurdu. Bu aşamada Trump'tan çatışmaları durdurun çağrısı geldi. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'den ve İran'dan saldırıları derhal durdurmasını istedi. Kısa süre sonra önce İran'dan ardından İsrail'den açıklama geldi. Tahran, İsrail'e yönelik askeri operasyonun sona erdirildiğini ilan etti. İsrail'i Lübnan'a saldırılarının yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar yapılacağına dair uyardı. Trump'la Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi daha gerçekleşti. Ardından İsrail Başbakanı'ndan da İran'a saldırılarının geçici olarak durdurulduğu açıklaması geldi. Netanyahu, İran'ın İsrail'e yeniden saldırması halinde tam güçle yanıt verileceğini söyledi.
0: Şimdi yaşanan gelişmeleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhabalar Burak Bey, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Şimdi bir ateşkes beklentisi vardı. Görüşmeler bir taraftan devam ederken yine silahların ateşlendiğini gördük. Tansiyon birden yükseldi. Şimdi düşmüş gibi olsa da acaba bu saldırılar biraz müzakerelerin de bir parçası mı? Bir taraftan yani kas mı gösteriyor taraflar birbirine?
7: Yani Amerika'nın şu anda özellikle İsrail'le bu son saldırı özelinde bir iyi polis kötü polis rolü oynadığını düşünmüyorum. Bilakis dikkat ederseniz son bir hafta 10 günlük süreç içerisinde biz kamuoyuna yansıyacak şekilde ve Trump'ın Netanyahu'ya galis hakaretler ettiğini içeren konuşmaları gördük. Bunlar da dolaylı yoldan hatta basın önünde bazen doğrudan Trump tarafından da kabul edildi. Dolayısıyla Netanyahu ve Trump arasındaki gerilimin özellikle dış politik öncelikler konusunda ve uygulanacak metodoloji konusunda ayrıştığını biliyoruz. Fakat burada özellikle çeşitli iddialar var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırmamasını istediği fakat Netanyahu'nun hem iç siyasi baskı hem de saldırmaması durumunda yaşaması muhtemel krizlerle ve kaoslarla baş edemeyeceğinden dolayı vurduğu ve son anda Amerika'ya haber verdiği fakat savunma esnasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e destekte bulunmadığına yönelik. Dolayısıyla 12 gün savaşının yıl dönümüne yaklaşırken aslında benzer dinamiklerin olduğu bir tabloyla girdik yine bir sene sonrasına da. O zamanlar hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri iki tarafında birbirini vurduğu, birbirini ciddi anlamda yıprattığı bir senaryodan savaşı kendi istediği şekilde bitirerek çıkmıştı. Ve şu anda da geldiği pozisyon itibariyle Amerika Birleşik Devletleri sanki İsrail ve İran arasında bir arabulucu gibi bir pozisyona dönüştü. Yani normal şartlarda İsrail'in herhangi bir şehrine, herhangi bir köyüne, mahallesine taş düşse milyonları katleden Amerika Birleşik Devletleri şu anda farklı bir pozisyon aldı geçen seneki gibi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kırılma noktalarını bence iyi okumamız lazım. O 12 gün savaşından sonra biliyorsunuz bir anda biz Epstein skandallarını, özellikle suikastleri ve Trump'ın kendi ekibinin içerisinde bir sürü kavgaları görmüştük. Bakalım bu restleşmeden sonra neler olacak? Ama ben ne olursa olsun özellikle bu son İsrail'in ve İran'ın birbirine hedef aldığı sürecin Amerikan-İsrail ilişkileri açısından da bir dönüm noktasına tekabül edeceğini düşünüyorum aslında.
0: Hocam peki yani bu açıklamalarla beraber düşündüğümüzde İsrail'in ne olursa olsun bir anlaşmadan çok mutlu olmadığını da görüyoruz. Süreci sabote etmeye güçleri yeter mi sizce?
7: İşte bu zaten temel parametremiz. Yani normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin, ben hatırlıyorum Trump'ın seçim kampanyası döneminde birkaç tane husus vardı ve bunu hep söylüyorum, tekrara düşmekten de korkarım ama gerçekten bence ifade etmekte fayda var. Bakın Trump'ın seçim kampanyası döneminde özellikle Heritage Foundation'dan tutun da kendi dış politika danışmanları ekibinin verdiği tavsiyelerde birkaç tane husus vardı. Bunlardan bir tanesi Suriye ile alakalıydı. Bir tanesi hani en basit tabiriyle bir avuç terörist için Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmemeliyiz diyordu. Bir tanesi de İsrail'le alakalıydı, hiç unutmadığım bir başlık. O raporun içerisinde 2047'ye kadar İsrail'i Orta Doğu'daki standart bir stratejik müttefik çizgisine çekmezsek kendi dış politik önceliklerimiz konusunda ciddi sıkıntıya gireceğiz diyordu. Ve Trump'ın da dikkat ederseniz ilk günden beri, ilk döneminde de hatta bunu Abraham anlaşmaları üzerinden bu bölgede belirli temelleri attığını biliyorduk. Fakat Gazze'deki 3 senelik yönelik soykırımla beraber artık son 3 senede özellikle Trump'ın ilk dönemine göre çok daha farklı dinamikler var. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri Çin'le gerçekten büyük bir rekabet halinde. Yani özellikle belirli bir zaman kazanmak istediği, Orta Doğu'da çok enerji tüketmek istemediği bir sürecin içerisinde. Hepsini geçtim. Birkaç tane parametre çıktı bu süreçte. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin son İran saldırılarında kullanılan Tomahawk füzelerini ve gerekli unsurları yerine koymasının minimum 3 ila 5 sene alacağı söyleniyor. Sadece bununla da kısıtlı kalmadı. Körfez'de büyük bir güvenlik bunalımı biliyorsunuz yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri hariç Amerika Birleşik Devletleri'nin artık İbrahim Anlaşmalarını imzalayın dediği ülkeler şu anda bilakis Trump'la bir resleşme sürecine kadar gittiler süreç içerisinde. Ben hatta Suudi bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin El Cezire'ye yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce Amerika bizi sattı dediğini bile hatırlıyorum. İlk defa böyle bir şey duymuştuk. Hakeza bakıyorsunuz Avrupa'da zaten arası Avrupalı müttefikleriyle çok açık Trump'ın. Bir de Asya Pasifik'e kadar giderseniz şöyle bir tablo var önünüzde. Japonya'ya verilmesi gereken Tomahawk'lar sırf bu İran'la İsrail arasındaki savaş yüzünden 2-3 sene şu an minimum ertelenmiş durumda. Diğer taraftan Güney Kore'den taht sistemlerini, Patriot'ları Orta Doğu'ya çekmek durumunda kaldı. Güney Kore'yi bir anda ortada bıraktı Çin karşısında. Bunların hepsi çok büyük güven bunalımlarını Amerika için gerçekten öne çıkaran meseleler. Ve Amerika özellikle buradaki siyasi dizaynları yapıp biraz kabuğuna çekilip zaman kazanmaya çalışıyor. Bunun için Çin'e kadar gittiler biliyorsunuz. Ve Çin'le bir görüşme de yaptılar. Dolayısıyla şu an Netanyahu'nun özellikle kendi şahsi kariyerini Trump'ın Amerika'sının dış politik önceliklerinin önüne koymaya çalışması bugüne kadar kısmi olarak bildiğimiz bazı hususları artık kamuoyunda daha çok aşikar hale getirmeye başladı. Son olarak da şunu söyleyeyim. Hani Eisenhower'da biliyorsunuz özellikle Süveyş kanalını Nasır'ın millileştirme sürecinde Amerika o dönem her ne kadar 48'de yani İsrail'in kurucu babası ve sponsor ülkesi olarak bilinse de Fransa, İngiltere, İsrail'e karşı farklı bir tutum takınmıştı. Özellikle İngiltere ve Fransa'nın orada çok nüfus sahibi olmasını istemiyordu. Eisenhower aynı şekilde o dönem nükleer programı İsrail'e veren, o altyapıyı kuran başkan olmasına rağmen denetlemek istemiş ve sıkıntılar yaşamıştı. Kennedy böyle, Nixon böyle. Şimdi Amerika'da aslında bir kurumsal hafızanın birazcık nefes alabilse İsrail'i bir dengeleme süreci istediğini görebiliyoruz. Trump'ta bu ne kadar tevarüs eder, Trump'a ne kadar yansır diyorduk. Trump'ın hem akrabalık ilişkileri hem de şahsi kendisinin Siyonist lobilerle ilişkisi yüzünden. Şu anda Netanyahu kendi şahsi karakteriyle bence Trump'ın almaya korktuğu bazı kararları aldıracak bir noktaya getiriyor gibi eğer böyle devam ederse.
0: Şimdi ara seçim de yaklaşıyor bir taraftan. Yani evet. Artık Kasım'a az bir vakit kaldı. Seçim süreci ve seçimin de olası bir kayıpla sonuçlanması tabii Trump için nasıl etkileyecek tüm bu olanı biteni?
7: Evet, bence Burak Bey burada en ilginç nokta, dikkat ederseniz biz aşağı yukarı İran'la Amerika'nın müzakere süreçlerinin artık olduğu olacak denmeye başladığı süreçte hep bir 60 günlük periyot koyduk. Bunu periyot duyduk daha doğrusu. İki taraftan da 60 günlük bir ateşkes, özellikle nükleer malzemelerle alakalı, işte 440 kilogram %60 ve üzerinde zenginleştirilmiş uranyumla alakalı, hakeza İran vekil gruplar, Hürmüz Boğazı gibi çeşitli unsurların teknik detaylarının konuşulacağı bir sürece girmiştik ve bu süreçte Trump'ın dahi belirli yumuşamalar gösterdiğini gördük. Neydi bir tanesi? Normal şartlarda nükleer materyali dışarı çıkaracaklar, asla izin vermeyeceğimden belki bizim de katılımımızla ya da Birleşmiş Milletler'in ya da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun katılımıyla işte denetlemesiyle bunu seyreltilebilir ve bu malzemenin işte tekrardan bir tehdit olmaktan çıkarılması düşünülebilir gibi açıklamalar yapmışlardı. Ama bu aynı 60 günlük süreç şöyle bir değişikliğe tevafuk etti. Dikkat ederseniz geçen hafta İsrail parlamentosunda seçimin planlanandan da erken yapılmasına yönelik yani Eylül ayında da olabileceği bir senaryo ortaya çıktı. Belki hani çok zorlanırsa Ağustos. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri acaba İsrail'de tabloyu biraz daha nötrleştiği, İsrail'in biraz daha rayına oturduğu bir tablo mu bekliyor? Evet, bazı seyircilerimiz diyebilir ki yani Netanyahu gidecek, yerine gelenler savaşı bitirme yanlısı mı? Hayır, değiller. Elbette onlar da savaşı devam devam ettirmek istiyorlar ama İsrail toplumunun %80'ini de bunu istiyor bu arada. Fakat şöyle bir gerçek var. Artık Amerika Birleşik Devletleri özellikle dikkat ederseniz silah desteği ve maddi destek konusunda ilk defa dillendirilen hususları masaya getirdi. Nitekim Netanyahu'dan da bu bağlamda cevaplar geldi. Biz karşılıklı artık ortaklık kurmalıyız, yardım alan tarafta olmamalıyız gibi. Dolayısıyla ilişkilerde tekrar bir reset dönemi yaşanacak. İktidara gelmek için şu anda muhalefetin kilit söylemi belki Netanyahu'dan daha marjinal olmak durumunda. Fakat ben Bennett'in ve Lapid'in kendi koalisyonun iktidara geldiği bir konjonktürde şu anki söylemlerinin tam aksine Amerika'nın sözünün çok dışına çıkamayacağını düşünüyorum. O yüzden benim tahminim özellikle bu 60 günlük süreç bu siyasi tablonun da netleşmesi için kullanılmak isteniyor gibi duruyor. Trump dikkat ederseniz dönüp dolaşıp şu anda bu şekilde bu abluka devam ettiği sürece benim için sorun yok, benim acelem yok deyip duruyor. Evet, maddi bir maliyeti var ama en azından Trump burayı, Hürmüz'ü, birincisi İsrail ve İran sürecini tam bir rayına oturtmak, ikincisi ablukanın ablukasını koyarak da Çin'e birazcık diplomatik anlamda kartlarını yükseltmek adına bir denklem kurdu. Fakat bu çok kırılgan ve bunu başta Netanyahu olmak üzere sabote edebilecek çok aktör var.
0: Evet. Hocam devam edeceğiz. Şimdi İran'dan gelen açıklamalar da var. İran'a bir bağlantı yapalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk orada bizi bekliyor. Neler söyledi Ali bugün İran tarafı meseleye dair?
8: İstersen günü özetleyelim Burak. İran tarafı Lübnan ateşkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle bu füze operasyonlarını başlatmıştı ve bu saldırılar Nasr olarak adlandırıldı ve Trump'ın son olarak devreye girmesiyle birlikte taraflar artık karşılıklı misillemeleri sonlandırdıkları şeklinde bir açıklama yaptılar. Gün içerisinde tabii Yemen'den füze ateşlenmiş olması, yine Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden gelen açıklamada Babul Mendeb Boğazı'nın İsrail ile bağlantılı gemilere kapalı olacağı şeklindeki bu uyarı ve açıklama artık tabii savaşta yeni bir boyuta, tabii savaşta henüz dönülmedi ancak askeri tırmanışta Babul Mendeb Boğazı'nın da dahil olabileceği yorumlarını getirdi. Meclis Başkanı Galibaf'tan önemli açıklamalar var. Lübnan'daki ateşkes ihlalleri ile ABD'nin İran'a yönelik devam ettirdiği deniz ablukasının son dönemde yaşanan gerilimlerin kaynağı olduğunu söyledi. Yani sadece Lübnan ateşkesi değil, deniz ablukasının da ateşkes ihlali olduğunu ve bu iki konu başlığının son süreçte, son günlerdeki gerilime neden olduğunu belirtti. Müzakerelerin amacı ABD ile ilişkileri normalleştirmek değil dedi. Savaşı sona erdirmek ve kalıcı güvenliği tesis etmektir ifadesini kullandı. Ve şöyle bir uyarısı, en azından İran halkına yönelik bir açıklayıcı ifadesi oldu. Konumuz, meselemiz sadece savaşmak ya da sadece müzakere etmek değil, gerektiğinde savaşmalıyız, gerektiğinde ise müzakere etmeliyiz dedi ve müzakereye de kapıyı tamamıyla kapatmadıklarını bir kez daha söyledi. 16 saat süren bir askeri gerilim yaşadı İran, İsrail ile karşılıklı olarak ve 16 saatin sonunda İran Meclis Başkanı Galibaf tamamıyla diplomasiye de kapının kapanmadığını, gerektiğinde müzakere, gerektiğinde ise savaşılması gerektiğini söyledi. İran lideri Müşteba Hamine'in danışmanı olan Muhsin Rızai'den de önemli açıklamalar oldu. Anlaşma konusunda ABD ile iyimser olmadığını söyledi. Trump'ın bir müzakere yapısı olmadığını belirtti. Müzakereler sonuçsuz kalırsa deniz ablukasını da kabul etmeyeceğiz diyerek Lübnan ateşkes ihlaline nasıl bir karşılık verildiyse ABD'nin sürdürdüğü askeri ablukaya da benzer bir karşılığın verilebileceği uyarısını yaptı Burak.
0: Ali Çabuk aktardı, NTV Tahran muhabiri. Biz de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ile konuşmaya devam edeceğiz. Hocam, yani İran'ın açıklamalarına baktığımız zaman kendileri açısından savaşı kazandıklarını da söyledikleri için aynı noktadan böyle bir galip ülke pozisyonunda açıklamalarını sürdürüyorlar. Nasıl değerlendirirsiniz Ali'nin anlattıklarını?
7: Evet, Ali Bey tabii ki sahayı çok iyi takip ediyor ve aslında verdiği, bize verdiği, direkt ilettiği bilgiler sizinle yayının başından beri konuştuğumuz meselelerle direkt olarak alakalı hususlar. Şimdi eğer bu savaş hiç başlamasaydı, özellikle Gazze'deki ateşkesle de beraber biliyorsunuz, hani kısmi ateşkes diyelim çünkü İsrail ateşkesten beri 1000'e yakın insanı şehit etti orada yine. Fakat şöyle bir durum var. Bu İsrail ve İran'ın tartışmadığı bir senaryoda, görece bir istikrar durumunda, belki de iki rejim de kendi içerisinde çok büyük sıkıntılar yaşayacaktı. Fakat şu anda İran normal şartlarda kendi haline bırakılsa yaşayacağı bir sosyal çözülmeyi şu anda kendi lehine döndürdü. Evet, çok büyük hasar aldı. Amerika ve İsrail saldırılarının faturası, özellikle internet geldikten sonra paylaşılan görüntülerden, Ali Bey'in de daha önce paylaşımlarından gördüğümüz kadarıyla ciddi anlamda bir tahribat var. Fakat sosyolojik olarak İran'ın kesinlikle tabanının konsolide olduğunu, en azından belirli meseleleri yarının meselesi olarak halkın bütüncül şekilde bir kenara bıraktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu rejime şöyle bir imkan sundu tırnak içerisinde. Sadece kısa vadedeki değil, orta vadedeki varlığını da garanti altına almış oldu rejim. Ve buna yaslanarak da hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İsrail adına çok fazla siyasi maliyet üretebileceklerine inanıyorlar. Dolayısıyla bu özgüvenin bence temel sebebi bu. Ama bir diğer taraftan da İran'ın içerisinde fraksiyon farklılıklarını unutmamamız lazım. Biz daha bundan bir hafta 10 gün öncesine kadar Pezeşkian yine istifa mı etti, bu kaçıncı sefer diye konuşuyorduk hatırlarsanız. Şu anda bir Vahidi gerçeği var. Müşteba Hamane gerçekten hayatta mı, yoksa Vahidi veya devrim muhafızları şu anda o hayattaymış gibi yaparak ülkede kontrolü de facto olarak ele mi geçirdiler? Bunların hiçbirisinin cevabı yok.
0: Yok.
7: Dolayısıyla sadece Trump'ın son açıklaması ve İran ve İsrail'in ateşkes konusunda tamam kabul ettik, durdurduk demelerine istinaden şunu söyleyebilirim. Eğer İran bu saldırıları Irak'a, Suriye'ye, özellikle farklı hedeflere, Körfez'e yaymayacak olursa şayet, bir şekilde hala anlaşmanın mümkün olduğunu görebiliriz. Evet. Ama özellikle İran'ın bu bölgede tekrar Körfez'i içine alan bir sarmal ürettiği süreçte artık anlaşma ihtimali kalmayacak demektir. Netanyahu dışında ikinci ihtimal de bu, engel olarak.
0: Hocam, şimdi Ermenistan'ı da sormak istiyorum. Önemliydi seçim ve sonuçları, evet, tabii ki. Neredeyse %50'ye varan bir oy oranıyla büyük bir zafer ilan etti Nikol Paşinyan bir kez daha. Şimdi halkın yarısının desteğini almış gibi gözüküyor. Nasıl okunmalı bu sonuç? Nasıl bir mesaj verdi sizce Ermenistan halkı?
7: Aslında Ermenistan halkı, özellikle Paşinyan'ın tekrar, yani bugüne kadar Ermenistan'dan biliyorsunuz Türkiye'de başta olmak üzere Azerbaycan'la alakalı süreçlerle de ilgili olmak üzere çok beklemediğimiz şeyler gördük. Şurada Karabağ Savaşı'nın üzerinden 20 yıl geçmedi sonuçta, Karabağ özgürleştirildiğinden beri. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Bence Ermenistan'da özellikle son birkaç senenin konjonktürü en azından Paşinyan ve ekibi tarafından iyi okunmaya çalışılıyor. Onlardan bir tanesi de şu. Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz Rusya ile Ermenistan ilişkileri ve geçmiş boyutlarını, Ermenistan'da birkaç tane işte Sarkisyanlar, Koçaryanlar, birkaç tane büyük ailenin oluşturduğu bir düzen. Şimdi Paşinyan birincisi bu statikoya meydan okuyan bir tablo çizdi. İkincisi, Rusya'nın Karabağ'da kendilerini tırnak içerisinde hani yarı yolda bıraktığı gerçeğini halkın da kabullendiğini bence iyi okudu. Dolayısıyla şu anki konjonktürde de herkesin yeniden kendisine pozisyon aradığı bir süreçte, özellikle herkesin askeri gücü kadar muteber olabileceği bir süreçte, büyük güçler siyaseti döneminde Türkiye ile Azerbaycan'la kötü olmanın zaten ekonomik olarak çeşitli sıkıntılar yaşayan, sosyolojik olarak bazı krizler yaşayan bir ülkede uzatılmasının makul olmadığını düşünüyordu. Nitekim bununla alakalı bir adım attı ve şu anda da tekrar seçilerek, biliyorsunuz, halk tarafından da zaten bunun da istendiğini ortaya koydu. Bu aslında bence özellikle Rusya-Ermenistan ilişkileri açısından çok önemli de bir kırılma noktasını teşkil ediyor. Ama burada önemli olan mesele şu bence. Trump'ın döneminde biliyorsunuz orada bir Trump koridoru olarak isimlendirilen bir süreçten de biz bahseder olduk. Özellikle Güney Kafkasya'nın güvenliği konusunda herkesin belirli konularda kırmızı çizgileri vardı. Trump sonrasında da bu sürece Rusya göz yumar mı? Amerika'da acaba gelecek olan yeni jenerasyon, eğer Trump ekolünden birisi devam etmezse gelirse ve demokratlar seçimi kazanacak olursa bu süreçte aynı yaklaşımı benimser mi? Onu göreceğiz. Çünkü eğer benimsemezlerse Paşinyan'dan bugüne kadarki kendi bizim çok ilginç bulduğumuz, gerçekten bugüne kadarki yaklaşımların çok dışında bulduğumuz bu adımlar konusunda hem aileler hem iç kamuoyunda şu an kenara çekilip pusuya yatmış bazı güruhlar ve de Rusya ciddi anlamda intikam da alabilir. O yüzden Paşinyan'ın bu süreci, yani Trump en azından ABD başkanı ikenki süreci ve Türkiye'nin bu kadar güçlendiği bir süreci değerlendirerek bir siyasi ve ekonomik istikrara çevirmek istediğini görüyoruz. Bu da halk tarafından desteklendi gördüğümüz kadarıyla.
0: Peki hocam, çok teşekkürler katkınız için.
7: Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler diyorum size ve değerli seyircilerimize.
0: Sağ olun. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ile konuştuk efendim. Reklam arası veriyoruz.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
11: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
10: Cinayetle ilgisi olanlar.
11: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
10: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
11: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
10: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
11: Polisiye roman sevenler.
10: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
11: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
12: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: Devam ediyoruz bugün yarına. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs Valiliği hayalim sözleri Ankara Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başlattı. Çiftçi'nin o sözlerine İsrail Savunma Bakanı Katz yanıt verince İsrailli bakana Ankara'dan tepki geldi.
2: Benim valiyken bir niyazım vardı. Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek. Mutlaka gösterecek.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kudüs valiliği hayalim dedi. Ankara Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. İsrail devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir dedi. Bakan Çiftçi yeni bir açıklama yaparak İsrailli bakanı sert sözlerle eleştirdi.
2: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz.
3: Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketlemişti. Yavaş, İsrailli bakana Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli bakanı hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz. Tarihimize parmak sallayamaz ifadeleriyle tepki gösterdi.
1: Somali'den İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenlerin botu dün Malta açıklarında parçalandı. Denizde yaşam mücadelesi veren göçmenlere balık avı için yakınlarda bulunan Türk balıkçılar yetişti. Tuncay Savun ve iki teknesindeki mürettebat 48 göçmenin hayatını kurtardı. O anları Kaptan Muammer Toker anlattı.
4: Kap! Orada da çocuk var, bak kalabalık görüyor musun? Sakın ama sen kıpırdama.
5: Yani feryat ediyorlardı bizi görünce. Canları sanki kesiliyormuş gibi böyle bir can acısından, can abimler feryat ediyorlardı. 48 kişiydiler. Bize 60 kişi olduklarını söylediler toplam. 12 tanesini bulamadık.
4: Ağlama, beni alacağım ya.
3: Balık avı için Malta açıklarında bulunan Türk balıkçılar denizin ortasında yaşanan can pazarına tanık oldu. Botları parçalanan göçmenler hayatta kalmaya çalışıyordu.
4: Açsanıza şu alatı! Bir alata tamadınız, 2 saat oldu ya!
3: Balıkçılar el uzattı. İtalya'ya gitmeye çalışan 48 Somalili'nin hayatını kurtardılar.
5: Balık ararken sonar cihazından yaklaşık 1000 metre mesafede balık diye biz sinyal aldık. O yönde devam ettik. Yaklaştıkça insanlar olduklarını fark ettik. Kendi imkanlarımızdan, el gücünden beraber tekneye aldık onları. İlk önce yedirdik onları, yıkadık, tatlı suyla yıkadık, pansumanlarını yaptık.
6: Kaç çocuk vardı? Bakabildiniz mi, sayabildiniz mi?
5: Teknede bir çocuk vardı. Çocuk olarak bir taneydi ama iki tane çocuk kayıptı. Bir tanesi de bebekti, onlardan aldığımız bilgiye göre.
3: Tuncay Sagun iki teknesindeki mürettebat göçmenleri teknelerine aldı. Aynı firmaya ait 10 tekne daha yardıma geldi.
5: Sakin olun, panik etmeyin diyoruz onlara. Hala daha feryattılar, yani inanamıyorlar bizi gördüklerine. Zannettiler ki onları bırakacağız orada veya ilgilenmeyeceğiz veya görmemezlikten geleceğiz falan filan gibi zannettiler bizi. Ondan sonra bizim Türk olduğumuzu anlayınca daha çok mutlu oldular.
6: Nereden yola çıkmışlar, ne kadar zamandır denizdelermiş, anlatabildiler mi size?
5: Onlar Somaliliymiş. Herhalde büyük ihtimalle Libya'dan yola çıktılar, öyle anladık. İngilizce konuşuyorduk onlardan. İşlerinden bir kişi vardı, iletişim sağladığımız.
6: Siz gittiğinizde kaç saattir denizdelerdi?
5: 6 saat olduğunu söyledi.
3: Türk balıkçılar kazazedeleri tekneye aldıktan sonra Malta sahil güvenliğine haber verdi. Kayıp göçmenler için arama çalışmaları başlatıldı.
1: Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok binanın yıkıldığı deprem sonrası en az 32 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
7: Bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Deprem anında kaydedilen bu görüntülerse bir ilkokulun bahçesinden. Öğrenciler yere çökmüş, depremin bitmesini beklerken gölgelik olarak yapılan metal yapı böyle çöktü. Filipinleri 7,8'lik deprem vurdu. Deprem ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde yerin 55,2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu ifade ediliyor. Filipinler Sismoloji Ajansı depremin ardından önce tsunami uyarısı yayınladı. Ancak depremden birkaç saat sonra uyarı kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, ilk depremden yaklaşık 2 saat sonra en büyüğü 6,5 olan bir dizi ağaçının meydana geldiğini duyurdu. Depremde çok sayıda yapı hasar gördü. Yerel basın deprem sonrası ülkedeki bazı uçuşların iptal edildiğini yazdı. Mindanao bölgesindeki Davao kentinde tüm dersler iptal edildi. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Son olarak geçen yıl Ekim'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
1: Dominik Cumhuriyeti'nde arızalanarak acil iniş yapmaya çalışan özel bir jet iniş sırasında düştü. Pilot ve yardımcı pilot kazada hayatını kaybetti. Görüntüler Dominik Cumhuriyeti'ndeki La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan ABD tescilli Gulfstream G200 tipi özel bir jet Teksas'a uçuyordu. Uçak La Romana Havalimanı yakınlarında ciddi mekanik sorunlar nedeniyle acil durum ilan etti. Piste inmeye çalışırken sert biçimde çarparak alevler içinde kaldı. Uçakta yolcu olmadığı, yalnızca pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu açıklandı. Konya'daki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevlere müdahale sırasında karbon monoksit gazından zehirlenen itfaiye eri Mehmet Tekeli şehit oldu.
0: Yoğun duman alevlere müdahaleyi güçleştirdi. Söndürme çalışmaları sırasında zehirlenen bir itfaiye eri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burası Konya'nın Karatay ilçesindeki çelik ve ahşap büro mobilyacıları sitesi. Mobilya imalatı yapılan bir fabrikada ilk belirlemelere göre kompresör makinesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla kısa süre içinde büyüdü. İşçilerin çabaları yangını söndürmeye yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Çalışmalar yoğun duman sebebiyle güçlükle yürütüldü. Yangın yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Tekeli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 15 yıllık itfaiye eri olan Tekeli evli ve iki çocuk babasıydı. Yaralanan diğer itfaiye erinin tedavisi sürüyor.
1: İstanbul'da güvenlik kameraları ilginç bir trafik kazasına kayda aldı. Bir araç yoldan çıkarak kaldırımdaki adamı ezdi. Olayı ilginç yapansa kaza yapan sürücünün yaralıya yardım etmek yerine arabasıyla ilgilenmesi oldu.
8: Yolda hızla geldi, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla önce dubalara çarptı, ardından da kaldırımdaki adamı ezdi. Kaza sonrası aracından indiğinde ise tek derdi arabasıydı. Küçükçekmece Gültepe mahallesinde yaşanan kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Bağlar Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımda bekleyen esnaf İhsan Yeniat'a çarptı. Yeniat, kazayı şans eseri hafif yaralı atlattı. Ancak kaza sonrası yaşananlar nedeniyle sürücüye tepkiliydi.
9: Arkamda bir ses geldi. Araba çarptı. Çarpış şiddetiyle yani bir iki metre zıplattı zaten. İnince arabasına baktı, arabasının etrafına gezdi, arabasına üzüldü. Hiç herhangi bir yardımcı olmadı, herhangi bir şey olmadı. Ne burada, ne hastanede.
8: Çarptığı adama yardım etmek yerine otomobilindeki hasarı kontrol eden sürücü karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak çarptığı adam savcılığa başvurdu.
9: Arayıp sorsaydı şikayetçi olmazdı. Ama arayıp sormadığı için şikayetçiyim.
8: Bölge esnafı kazanın yaşandığı noktada bir otobüs durağı bulunduğuna dikkat çekerek olayın ucuz atlatıldığına dikkat çekti.
1: İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen ve yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Cuma günü 104 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Zanlıların yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde ettiği geliri kripto varlıkları üzerinden akladıkları belirlendi. Para trafiğinin 192 milyar lirayı bulduğu anlaşılmıştı. Operasyonda alınan 82 gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi. 350 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el koyuldu. Banka ve kripto varlık hesapları bloke edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. Türkiye'de kumar oynama yaşı artık ortaokul ve lise çağındaki çocuklara kadar düştü. İstanbul'da bağımlılık ve iyileşme sempozyumunda bir araya gelen uzmanlar anne babaları uyardı.
0: Oynama yaşı hızla düşüyor, bağımlılık çığ gibi büyüyor. İstanbul'da ikinci bağımlılık ve iyileşme sempozyumu düzenlendi. Yasa dışı sanal bahis ve kumar konuşuldu.
10: Gençlik döneminde çok daha fazla oluyor. Kısa yoldan para kazanma ümitleri.
11: Yaş maalesef ortaokul ve liseye kadar inmiş durumda.
0: Uzmanlara göre gençler sanal bahis uygulamalarını kumar olarak görmüyor.
11: Bunların hakikaten kazandırabileceğine de inanıyor. 100 lira kaybetmiş, atıyorum 5 lira kazanmış.
0: Sanal bahis sitelerinde fazla vakit geçiren çocuk ve gençleri ele veren bazı durumlar da var. Ailelerin bu değişimlere dikkat etmesi gerekiyor.
12: Hareketlerini takip ederim. Davranışlarında bir değişiklik varsa muhakkak müdahale ederim.
10: İşte okula gitmekte çekinmelerin başlaması, akademik performansının düşüşü, tuvalette daha uzun zamandan kalmak, arkadaş çevresinin değişmesi, para harcama alışkanlıklarının değişmesi.
0: Ailelerin durumu erkenden fark edip uzman yardımı alması büyük önem taşıyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçen ay 82.841 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanın verdiği bilgiye göre denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası kesildi. 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı açıklamasında fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz dedi. Haziran ayı doğa takvimine göre karga yavrularının uçmayı öğrenmeye başladığı dönem. Bu nedenle de yerde uçmaya çalışan çok sayıda karga yavrusu görülebilir. İstanbul'da bir kişi de uçmaya çalışan karga yavrusunu eline alıp yardım etmek istedi. Ancak o yavrunun annesinden beklenmedik bir karşılık aldı.
13: Bırak. Bırak, bırak abi.
8: Parkta otururken uçmaya çalışan karga yavrusunu gördü, eliyle tutup yardım etmek istedi. Ancak yukarıda bekleyen anne karga, yaşlı adamın amacını anlamadı. Yavrusuna zarar geleceğini düşünüp saldırıya geçti.
13: Bırak, bırak abi.
8: Adam yavruyu bıraktı ama artık çok geçti. Karga yaşlı adama saldırıp başını gagaladı.
13: Çıkın çocuklar, uzak durun kuştan.
8: Yaralanan yaşlı adamın başı kanlar içinde kaldı.
13: Burnunu mu vurdu abi? Kafayla mı?
14: Kafama vurdum herhalde.
8: Çevredekiler yardıma koştu ancak adamın kafasındaki kanama durmayınca dikiş atılması için hastaneye kaldırıldı. Sultan Gazi'de yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yavru karga ve annesi ise parktan uzaklaştı.
13: Bırak! Bırak, bırak abi!
8: Doğa takvimine göre ilkbahar aylarında yumurtadan çıkan karga yavruları Mayıs sonu ve Haziran'da uçmayı öğreniyor. Uzmanlar bu dönemde yerde uçamıyor gibi görünen karga yavrularına yardım içinde olsa dokunulmaması gerektiğini belirtiyor.
1: Bursa'da enginar hasadı başladı. Sofralara ulaşmadan önce ustaların elinden şekillenen enginarlar ciddi emek ve tecrübe gerektiren bir süreçten geçiyor. Ustalar tek bir enginar için onlarca bilek hareketi yapıyor ve aylık gelirleri de 240 bin lirayı buluyor.
7: Hasat sezonu başladı. Enginar soyanlar yoğun mesaide. Günde 1000 tane enginar soyan ustalar aylık 240 bin lira kazanıyor.
15: Günlük sabit 2,5 ay enginar, hiç durmadan enginar soyuyorum. Geri kalan 9 ay gidip bir fabrikada çalışıyorum.
7: Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da hasat başladı. Hasat edilen enginarlar tek tek soyuluyor. Ancak enginar soyucu olarak adlandırılan ustaların sayısı oldukça az. Uzman bir işçi yaklaşık 3 ay boyunca günde 1000 tane enginar temizliyor. Enginarın tanesini 8 ile 15 lira arasında bir fiyata soyuyorlar. Aylık kazançları ise 240 bin lira. Enginar temizleme ciddi bir el emeği ve ustalık gerektiriyor.
15: Mecburen şu bıçak sabit durması gerekiyor. Bıçak değil, bu sol taraftaki bilek hep dönüyor. Bıçak döndüğünde enginar harita gibi yuvarlak çıkmaz. Zaten bilekler şişiyor yani, yeri geliyor eve gidiyoruz, evde zeytinyağıyla bileklerimizi ovalıyoruz.
1: Liselere giriş sınavına artık sayılı gün kaldı. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki okula girebilmek için sınavda ter dökecek. Peki sınava 5 gün kala öğrenciler ne hissediyor? Uzmanlar neler öneriyor? NTV'den Beyza Nur Özer hem öğrencilerle hem eğitimcilerle görüştü.
3: Tüm sene çalıştılar, emeklerinin karşılığını alabilmek için yalnızca birkaç günleri kaldı. Liselere giriş sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınava 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi katılacak.
16: Biraz stresliyim, biraz da heyecanlıyım. Şu sıra girdiğim denemeler düşük gelince motivasyonum düşüyor. Her an ne olabileceğini düşünüyorum.
17: Garip hissediyorum yani, karışık. Hem stresliyim, hem heyecanlıyım, hem korkuyorum. Devam ediyorum, çalışıyorum. Son gün çalışmayı bırakacağım.
18: Zorlanıyorum şu sıra. Başlangıçtan çok daha zor. Yaklaştığı için zamanın daraldığını hissediyorum. O yüzden olabilir.
3: Uzmanlara göre öğrenciler artık konu eksikliklerinin üzerinde durmamalı. Son 3 gün hariç deneme çözülebilir. Ayrıca öğrencilerin sınava girecekleri okulu önceden görmeleri de öneriler arasında.
19: Her sabah sınav sabahıymış gibi belirli bir saatte kalksınlar, belirli bir saatte yatsınlar ki vücutları ona alışsın. Okuldan ilk önce sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Hangi okulda sınava gireceklerse gitsinler, sınava girecekleri sırayı da görsünler. Böylece ne kadar sürede okula gideceklerini görmüş olurlar. Hem de herhangi bir o günün telaşını yaşamazlar.
3: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
1: Bahar aylarında ortalamanın üzerinde olan yağışlar tarıma can suyu oldu. Geçen yıl verimin düşük olduğu zeytinde bu sezon yüksek rekolte bekleniyor.
7: Zeytin ağaçları çiçeklerde doldu. Verim beklentisi arttı. Balıkesir, Türkiye'de en fazla zeytin ağacının bulunduğu illerden biri. Edremit Körfezi'nde üreticinin mesaisi sürüyor.
20: Beklenilen rekolte, geçen yıl istenilen rekolte yoktu. Ama bu sene kış şartlarının ve iklim şartlarının uygun gitmesinden dolayı ve özellikle bahar yağışlarının fazla olmasından dolayı zeytin ağacı şu anda istediği randımanı yakalamış durumda.
7: Zeytinde verimin ne kadar olduğu yaklaşık 2 ay sonra netleşecek. Üreticiler bu süreçte hava şartlarının elverişli gitmesini umuyor.
20: Ağaç da şu anda tam doğurganlığı zamanı. İklim şartları bizde çok önemli. Çünkü biliyorsunuz tarım üstü açık, çatısı olmayan bir fabrikaya benzer. Dolayısıyla rüzgar bizim için çok önemli. Tam çiçek zamanı yağmur yağması, arkadan güneşin açması. Bunlar çok sağlıklı iklim şartları olmuyor.
1: İlk saati noktalıyoruz. Saat başında karşınızda olacağız.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor,

0: NTV Radyo'da
1: sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Hava durumu.
2: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. İstanbul güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Ankara açık 29, İzmir güneşli 34, Bursa 30 derece. İzmir'de de kariyer yönlü rüzgar kenti serinletiyor. Antalya'da ise sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 37 derece. Marmara'da hava açık, Poyraz bu haftada sert esecek. Akşamları hava serin oluyor. Öğle saatlerinde ise Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Eskişehir ve Kayseri 28, Konya 30 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Manisa ve Denizli 34, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Adana bölümünde ise Lodos'la hava bunaltıcı. Gölgede Adana güneşli 33, Kahramanmaraş 35 derece. Güneşin altındaysa sıcaklık 45 dereceye yakın. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde Lodos'la hava çok sıcak olmaya başladı. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
0: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının ikinci saatiyle karşınızdayız. Özetlerle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. Partide bugünkü grup toplantısında kimin konuşacağına dair tartışma ise sürüyor. İran ve İsrail müzakereler devam ederken karşılıklı saldırılar düzenledi. Trump'ın uyarısıyla çatışmalar sona erdi. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Pek çok bina yıkıldı. 32 kişi hayatını kaybetti. Deprem anına dair görüntüler hayli çarpıcı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü. Türkiye, Venezuela ikili ilişkileriyle küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her daim Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğu vurgulanırken, 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhaliflerin kurultay çağrısının ardından Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi.
1: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
2: Elbette, elbette.
3: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu muhaliflerin kurultay talebine olumlu yanıt verdi.
4: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
3: Kılıçdaroğlu paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
4: Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.
3: Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı talebi meclis başkanlığına da iletildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabındansa grup toplantısının saat 13.30'da toplanacağına ilişkin duyuru yapıldı. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama ise dikkat çekti. CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
0: Özgür Özel de dün kameraların karşısına geçti ve grup toplantısını ben yapacağım dedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
5: Benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım.
6: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Şimdi gözler grup toplantısının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası saat 13.30'da başlayacak toplantıda kimin kürsüde olacağı netlik kazanmadı.
5: Bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
6: Özel grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma programına katılacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı açıklanınca Özel Manisa programını iptal etti. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
5: Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
6: Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiası gündemdeyken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la görüştü. O görüşmenin ardından Oda TV'ye konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Emir'in topluca DSP'ye geçsek, kurultayda yönetimi biz alsak olur mu teklifinde bulunduğunu öne sürdü. O iddiayı yalanlayan Murat Emir ise, DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı dedi.
0: Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ek bilirkişi raporunda 6 kamu görevlisi kusurlu bulunmuştu. Yunus Emre Belediyesi'nde görevli 6 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ana dava ile birleştirilmesine karar verildi. 6 kamu görevlisi arasında İmar ve Şehircilik Şube Müdürü, 1 yapı belge görevlisi, 2 tekniker ve 2 inşaat mühendisi var. İddianamede dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları olduğu tespiti yer aldı. Bu nedenle Zeyrek'in ölümüne ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına neden oldukları belirtildi. Haklarında taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderilen yeni iddianame mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Karabük'te Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'na düşüp kaybolmuştu. Aramalar sabaha kadar aralıksız sürdü. Ekipler 72 yaşındaki Erten'in cansız bedenine ulaştı.
2: Dengesini kaybedip çaya düştü. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedeni bulundu. Olay Karabük Songuldak Karayolu'nun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ve beraberindekiler otomobilde mola verdi. 72 yaşındaki Erten ayağının kayması sonucu 10 metreden yuvarlanıp Filyos Çayı'na düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma ekipleri de bölgeye gitti. Suda geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalar gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 drone'la sürdürüldü. Sabah saatlerinde acı haber geldi. Mustafa Erten'in cansız bedeni düştüğü yerden 1700 metre ileride bulundu.
0: Milliyetçi Hareket Partisi bir il teşkilatını daha feshetti. MHP'nin Konya İl Teşkilatı görevden alındı. Böylece yeni il başkanı atanan il sayısı 15'e yükseldi. Açıklamayı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. MHP yönetimi Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü'yü atadı. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya ve Gaziantep'in aralarında olduğu 14 il başkanı görevden alınmıştı. Yeni anayasa siyaset gündeminin bir kez daha üst sıralarında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli dedi.
7: Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım.
8: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarına İstanbul'da katıldığı programda değindi. Sultan Abdülaziz'i anma etkinliğinde konuşan Kurtulmuş, anayasa darbelerin etkisinden arındırılmalıdır dedi.
7: Artık Türkiye için milletten başka, milli iradeden başka, milletin sözünden başka bir kurucu irade asla kabul edilemez, düşünülemez ve başka bir güce kurucu irade yaftası yakıştırılamaz.
8: Kurtulmuş, seçim ve partiler yasasında da değişim gerektiğini ifade etti.
7: Daha demokratik, daha katılımcı, herkesin sözünün daha rahat söylenebildiği ve bunların da karşılık bulduğu bir seçim yasasının oluşturulmasıdır.
0: CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran krizinin enflasyona etkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Savaşın enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, sürdükçe etkileri daha yoğun olabiliyor. Savaş büyük bir şok ama yönetilebilir bir şok dedi.
9: Savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var.
10: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran krizinin enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirdi. İran savaşının enflasyon üzerinde %5'lik ilave bir etki oluşturduğunu söyledi.
9: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Sürdükçe, uzadıkça bu süreç etkileri daha yoğun olabiliyor.
10: Şimşek, İran krizinin bu kadar uzun sürmesini beklemediklerini de ifade etti.
9: Öngörülerimiz belki tam bu şartlarda öngörü üretmek de kolay değil. Belki biraz iyimser tarafında kaldık. Savaşın etkisi önemli. Savaş büyük bir şok. Yönetilebilir bir şok. Yönetiyoruz.
10: CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini de söyledi.
9: Bu savaş bitecek. Petrol fiyatları düşünce en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye var. Bu ne yapar? Hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için sebep yok.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran'a yönelik çatışmayı durdurun çağrıları karşılık buldu. Taraflar arasındaki saldırılar 24 saat geçmeden sona erdi. Washington'daki son gelişmeleri NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız. Begüm, nedir son durum, neler aktarırsın?
11: Burak, aslında son 24 saat içerisinde Amerika çok da dönmek istemediği bir savaşa dönmekten diyelim Orta Doğu'da kurtulmuş oldu şu an için. Pazartesi sabahı, yani bu sabah, ABD Başkanı Donald Trump İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından bir anlamda aslında İsrail ve İran'ı bu savaşın kıyısından çekmiş oldu denilebilir. Ama ne kadar süreliğine bunu başardı, burası şu an için hala bir soru işareti. ABD Başkanı Donald Trump pazar günü de İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve İran'a misillemede bulunmamasını istemişti İsrail'den. İsrail karşılık vermek istediğini söyledi. Trump ise bu karşılığın, yani misillemenin, sınırlı tutulması gerektiği mesajını verdi Netanyahu'ya ki gerilim daha da yükselmesin. Bu sabahki telefon görüşmesinde de İran'a yönelik saldırıları son vermesini istedi Netanyahu'dan ve Netanyahu da bunu kabul etti gelinen noktada. Şimdi Amerikan basınına bu iki görüşmeyle ilgili, yani Trump'ın Netanyahu'yla hem pazar günü hem de bugün yaptığı görüşmeyle ilgili perde arkasına ilişkin daha fazla ayrıntı biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump Axios'a verdiği röportajda İsrail Başbakanı'nı eğer İran'la savaşa dönerse bunu yalnız yapmak zorunda olabileceği mesajını verdi Axios'taki perde arkası habere göre. İsrailli kaynaklarsa Netanyahu'nun bu görüşmede İran'a İsrail'in karşılık vermemesinin hem İsrail hem Amerika hem de İran'la varılmaya çalışılan müzakere edilen anlaşma için kötü olacağı argümanını gündeme getirdi ve eğer İsrail İran'a karşı harekete geçmezse bunun İran'ın avantajlı konumda olacağı mesajını vereceği kaygısını paylaştı. Ve bu görüşme iddiaya göre Netanyahu'dan net bir karar duymadan Trump telefonu kapattı. Bazı Amerikalı yetkililer, ki görüşmeye katılan yetkililer bunlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir miktar zaman kazandığı izlenimiyle bu görüşmeden ayrıldı. Netanyahu'ya İsrailli kaynaklara göre ise Trump bu misilleme saldırılara karşı olduğunu söylemekle birlikte de net ve sert bir şekilde bunu yapmayın da demedi iddiaya göre. ABD Başkanı Donald Trump'a göre İsrail pazar günkü saldırılarla ilgili Trump yönetimine geç haber verdi, geç bilgi verdi. İsrailli yetkililerse Netanyahu'nun ve diğer İsrailli yetkililerin Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile pazar gecesi görüşüp hedef alınacak, vurulacak hedeflere ilişkin ortak bir anlaşıya varmak üzere bu görüşmenin yapıldığını söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Axios'a verdiği röportaja göre Trump 5 ülkeden telefon aldı, bölge ülkelerinden ve bu görüşmelerde de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a yönelik saldırıları durdurması için baskı kurmasını istedi. Bu ülkeler çok endişeliydi diyor Trump. Çünkü müzakere etmekte olduğumuz anlaşmaya onlar sıcak bakıyorlar ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre Trump bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini, imzalamak istediğini söyledi. Yakın zamanda bunun imzalanabileceğini söyledi. Söz konusu anlaşmanın, yani müzakere edilen anlaşmanın, İran'ın nükleer silaha erişmesini engelleyeceğini ve zenginleştirmeyi de durduracağını savundu ABD Başkanı Donald Trump. İnanılmaz bir anlaşma. İstediğimiz her şeyi alıyoruz ifadesini kullanıyor Axios'a verdiği röportajda. Dolayısıyla gelinen noktada şu an için İsrail ve İran Amerika'yı da yeniden içine sürükleyebilecek bir savaştan şu an için kaçınmış durumda. Amerikalı ve İsrailli kaynaklar son 24 saat içinde yaşananların Amerika ve İsrail'in stratejik çıkarlarının birbirinden ne kadar ayrıştığını da gösterdiğini söylüyor. Çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu malum içeride İsrail'de yakın zamanda seçim olacak. Ve siyasi olarak Netanyahu'nun hayatta kalmak için, ki anketlerde geride olduğunu biliyoruz, bu savaşa ihtiyacı olduğunu, Amerika'da da kongre seçimleri, ara seçimler yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump'ın ise siyasi olarak hayatta kalmak için bu savaşın sona ermesine ihtiyaç olduğu yorumlarını, görüşlerini aktarıyor Burak.
0: Söz aktardı. Karşılıklı saldırılar esnasında Suriye'nin başkenti Şam kırsalına İsrail tarafından imha edilen İran'a ait füze parçaları düştü. İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran balistik füzelerine ait parçaların Şam'ın Neca bölgesiyle Dera'nın Tafas bölgesindeki tarım arazilerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ekinler zarar gördü. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan son analizde İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetinin birbiriyle derinlemesine iç içe geçmiş bir dünyada ülkelerin ne kadar büyük bir güç uygulayabileceğini gösterdiğini yazdı. Gazete Hürmüz'e alternatif arayışlarına dikkat çekti, ancak ülkelerin bir bağımlılıktan kurtulurken başka bir ülkeye bağımlı hale gelmemeleri gerektiğinin altı çizildi.
2: Hürmüz krizi, düzeltilmesi yıllar alacak küresel bir sorunu ortaya çıkardı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile ilgili analizinde bu başlığı kullandı. İran'ın Hürmüz'ü kapatmasının bir ülkenin nasıl sismik etkiye yol açacak şekilde boğazları silah olarak kullanabileceğini gösterdiği belirtildi. NATO'nun en üst düzey askeri komutanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, bu durumu karşılıklı ekonomik bağımlılığın silah haline getirilmesi olarak niteledi. Ordular, hükümetler ve şirketler arasında daha yakın bir işbirliği gerektirdiğini vurguladı. Wall Street Journal gazetesi yıllarca bu stratejik oyunda tek gerçek oyuncunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu hatırlattı. Washington'ın Amerika Birleşik Devletleri dolarının küresel finans sistemi üzerindeki kontrolünü kullanarak rakiplerine baskı, düşmanlarına ise yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı. Son dönemde Çin'in de yarı iletkenlerden jet motorlarına kadar her şeyin üretiminde kullanılan kritik mineraller üzerinde hakimiyet kurduğuna dikkat çekildi. Dünyanın şimdi Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltmak için yeni boru hatlarına ve ihracat yollarına ihtiyaç duyduğunun altı çizildi. İthalatçıların tükenmiş ham petrol rezervlerini yeniden oluşturmaları ve başka bir şoka hazırlanmak için jet yakıtı ve diğer petrol türevi ürünleri stoklamaları gerektiği belirtildi. İstikrarlı enerji tedarikini sağlamak için yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye büyük yatırımlar yapılması gerektiği de vurgulandı. Ancak bunun için para ve zamana ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Hürmüz Boğazı krizi geçtikten sonra bunu başarma ivmesinin azalabileceğine de dikkat çekindi. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek için Kızıldeniz'e uzanan bir boru hattı olduğu hatırlatıldı. Ancak bu hattın kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekindi. Hürmüz'ü bypass edecek yeni boru hatları inşa etme fikrinin yıllardır gündemde olduğu, ancak Yemen'deki çatışma ve diğer sorunlar nedeniyle projelerin hep ertelendiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinin petrolü Umman Körfezi'ne ve oradan da küresel pazarlara boru hattıyla ulaştırabileceğine dikkat çekildi. Ancak bu boru hatlarının saldırılara karşı savunmasız olduğu ve su yoluyla taşınabilen petrolün miktarına ulaşamadığı vurgulandı. Georgetown Üniversitesi Profesörü Abraham Newman, ülkelerin bir bağımlılığı diğeriyle değiştirmemeye dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'dan alımı kesen Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri doğalgazına bağımlı hale geldiğini hatırlattı.
0: Amerikan New York Times gazetesi aylar süren savaşın ardından İranlıların neler düşündüğüyle ilgili bir haberi sayfalarına taşıdı. Çöküşe geçen ekonominin hem hükümet yanlısı hem de muhalif İranlılar arasında umutsuzluğa yol açtığı belirtildi.
6: Aylar süren savaşın ardından İranlılar hayal kırıklığına ve mutsuzluğa kapılıyor. Çöküşe geçen ekonomi hem hükümet yanlısı hem de muhalif İranlılar arasında umutsuzluğa yol açıyor. Rejim değişikliği isteyenlerin de hayal kırıklığı açıkça hissediliyor. Amerikan New York Times gazetesi İranlıların hislerine ve düşüncelerine yer verilen bir haberi sayfalarına taşıdı. Gazete İran'da internet kısıtlamalarının hafifletilmesiyle sosyal medyaya yansıyan görüşleri inceledi. İran'da internet üzerinden yapılan röportajlara da yer verildi. Buna göre rejim karşıtı olanların ABD ve İsrail saldırılarının ardından hayal kırıklığına uğradığı belirtildi. İran'da rejim değişikliği isteyenlerin ABD ve İsrail'in iktidara Mahmut Ahmadinejad'ı getirme planlarından rahatsızlık duyduğuna dikkat çekildi. Bu planın ABD ve İsrail'in İran'ı daha özgür ve daha iyi bir ülke yapma hedefinde olmadığını gösterdiği vurgulandı. Tahran'da 62 yaşındaki bir mühendis, rejim değişikliği bahanesiyle ülkemizi, havaalanlarımızı, yollarımızı ve fabrikalarımızı bombalayıp yok ettiler. Böylece Ahmadinejad'ı iktidara getirebilsinler diye mi sorusunu yöneltti. Geniş çaplı saldırıların İran'da başta savaşa destek verenlerin bile fikirlerini değiştirmelerine yol açtığı belirtildi. İranlıların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara da dikkat çekildi. İsfahan'da bir doktor eczanelerin ilaçları karneye bağladığını ve Sağlık Bakanlığı'nın ilaç kıtlığı nedeniyle doktorlara yalnızca hayati önem taşıyan ilaçlara reçete yazmalarını tavsiye ettiğini söyledi. Yemeklik yağın fiyatı geçen yıla göre %430, yumurtanın fiyatı %345, pirincin fiyatı ise %287 arttı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle İran'da rejim yanlıların da sabrının tükenmeye başladığı vurgulandı. New York Times, ekonomik zorluklar çeken İran halkının dünyanın umrunda olmadıklarını düşünmeye başladıklarını da yazdı. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu direktörü Sanem Vekil, kimse onları düşünmüyor veya görüşlerini dikkate almıyor. Onlar etkilerinin ve kavrayışlarının ötesinde olan bu çatışmanın sadece bir kurbanı dedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın NBC kanalına verdiği röportaj olaylı geçti. Röportaj sırasında Trump hem Kaliforniya'daki mevcut ön seçimlerin hem de 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğunu iddia etti. Sunucu Kristen Welker Trump'a bu iddialarla ilgili kanıt sorduğundaysa öfkelendi ve programı terk etti. O anları getiriyoruz şimdi ekrana.
12: Seçimleriniz hileli ve siz de sahtekarsınız. Meet the Press de sahtekar. ABC de öyle, CBS de öyle, CNN de öyle.
13: Ama Sayın Başkan...
12: Hepsi tek taraflı, dürüst olmayan medya kuruluşları. Tamam, burada bitirelim. Çünkü artık yeterince gördüm. Teşekkür ederim. İyi günler.
13: Sayın Başkan, lütfen. Bu röportaj için Wisconsin'a kadar geldim.
12: Biliyorum.
13: Sizinle yağmurun altında bir saat oturdum ve size yeteri kadar zaman ayırdım.
12: Sana yeterince zaman ayırdım. Basınınızı düzene sokmanız gerekiyor. Çünkü biliyor musunuz, dürüst olmayan bir basına sahip bir ülke asla büyük olamaz.
13: Sayın Başkan, dinleyin. Bu röportaj için Wisconsin'a kadar geldik.
12: Hadi gidelim.
0: Ermenistan'daki seçim Ankara'nın yakın takibindeydi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada seçimlerin barış ve huzur ortamında tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz denildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz ifadesi yer aldı. Türkiye'nin bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edeceği de vurgulandı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi Orta Doğu'da yaşanan yeni gelişmeler ve enerji güvenliği oldu. Üç bakan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. İstanbul bildirisini imzaladı.
14: Değerli basın mensupları.
8: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluştu. Güney Kafkasya'nın refah ve huzuru için görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan seçimleri sonrası normalleşme sürecinin tüm ülkelere yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekti.
14: Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
8: İran-İsrail arasında yeniden alevlenen çatışmalar ve Rusya-Ukrayna savaşı masadaki diğer önemli konu başlıkları oldu.
14: Çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz.
8: Toplantıda söz alan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Bokoroşvili de 3 ülke arasındaki işbirliğinin tüm taraflar için kazanç sağladığına dikkat çekti.
0: Bir süredir devam eden ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni test sonuçları açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında son olarak 7 ismin saç, kan ve idrar örnekleri pozitif çıktı. Kamuoyunda Mabel Matiz ismiyle tanınan müzisyen Fatih Karaca, şarkıcı Eda Dora ve oyuncu Aslıhan Turanlı'nın idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı. Futbolcu menajeri Volkan Bahçekapılı, organizatör Yasemin İkbal, menajer Aycan Yağcı ve Tarın Tunca Bakır'ın ise saçında uyuşturucu tespit edildi. İstanbul Sultan Gazi'de iki aracın kazaya karışması sonucunda kavga çıktı. Taraflardan biri bıçakla saldırdı. Olay sonucunda Baran Fakani hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Fakani'nin ailesi adalet çağrısında bulundu.
6: Trafik kazasına karıştılar. Tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri bıçakla saldırdı. Olay sonucu 25 yaşındaki Baran Fakani hayatını kaybetti. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Olay 4 Haziran'da yaşandı. Sabah saatlerinde Fakani ailesinin seyir halinde olduğu araçla bir başka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Aile bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Baran Fakani tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 12 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
15: Hakkımızı aramak için sonuna kadar yasal olarak arayacağız. Bu canavarca vahşice işlenmiş eylemin karşısındayız. Hukuken cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağız.
16: Baran için adalet.
6: Fakani ailesi oğulları için adalet çağrısında bulunuyor.
0: Bursa'da baba ile oğlu tatil için gittikleri İznik Gölü'nde akıntıya kapıldı. Oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu, oğluysa çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne olaydan yaklaşık 5 dakika önce eşi ve oğlunu son kez kameraya kaydetmişti.
6: Baba oğul serinlemek için girdikleri gölde son kez böyle görüntülendi. İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen emekli polis memuru hayatını kaybetti. 8 yaşındaki oğluysa çevredekiler tarafından kurtarıldı. Eskişehir'de yaşayan 52 yaşındaki Sinan Çağlayan eşi ve oğluyla tatil için İznik'e gitti. Emekli polis memuru Çağlayan oğluyla birlikte göle girdi. O sırada eşi de baba oğlu kameraya aldı. 8 yaşındaki çocuk bir süre sonra yüzerek babasından uzaklaştı ancak çırpınmaya başladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan Sinan Çağlayan akıntıya kapıldı. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Durumu gören sahildekiler çocuğu sudan çıkarmayı başardı. Deniz polisi ve dalgıçlar yaklaşık bir saat süren aramadan sonra Sinan Çağlayan'ın cansız bedenine ulaştı.
0: Çorum'da dağ yürüyüşü için gittiği Sarp arazide yaralanıp mahsur kalan bir vatandaş için jandarma seferber oldu. Kurtarılmayı bekleyen vatandaş helikopterle tahliye edildi. Karga ilçesinde dağ yürüyüşüne çıkan Bekir Kızılkaya'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Kızılkaya'nın bulunduğu alan drone'la tespit edildi. Bölgeye kara ulaşımı olmadığı için Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı'ndan helikopter talep edildi. Başarılı bir operasyonla tahliyesi sağlanan Bekir Kızılkaya ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sürüyor. Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz denildi. İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Çöken duvarın altında kalan 3 işçiden biri hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım çalışmaları sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi. 3 işçi beton blokların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan 3 işçi hastaneye kaldırıldı ancak biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İngiltere'nin en büyük teknoloji etkinliği olan London Tech Week 2026'da Türkiye 3 yıldır olduğu gibi bu yılda etkinliğin en büyük pavilyonunu kurdu. 3 Türkiye Cumhuriyeti'nde katıldığı Türk standına ilgi yoğundu.
3: İngiltere'nin en büyük teknoloji etkinliği London Tech Week 2026 başladı. Türkiye son 3 yılda da olduğu gibi en büyük pavilyonu kurdu. Türk standında bu yıl önceki yıllara göre bir farklılık da vardı.
17: Bu yılın farkı Türkiye standında Türkiye Cumhuriyetlerden kardeşlerimizin girişimlerinin de yer alıyor olması. Toplamda 60'tan fazla şirketimiz, çoğu startup olmak üzere burada bir bakıma görücüye çıkmış durumdalar. 30'dan fazla şirketimiz Türkiye'den, 20'den fazla şirketi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden. Burada potansiyel müşteri, işbirliği, finansal bağlantı arıyorlar. Türkiye bu sene buradaki en büyük pavilyonu açmış durumda.
3: Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi de fuar boyunca Türkiye pavilyonunda sunumlar sergileyecek.
18: 7 tane teknopark, 60 tane şirket, 250 delege var. Ya yani Türkiye burada çok büyük bir yer kaplamış durumda. Bu tabii Türkiye'nin teknolojiye ve inovasyona verdiği önemi gösteriyor. Biz de Invest in Türkiye olarak bu tarz fuarlarda genelde katılım yapıyoruz. Türkiye'nin görünür olmasını ve Türkiye'nin vizyonunu yatırımcılara anlatmak istiyoruz.
3: London Tech Week 2026 10 Haziran'a kadar devam edecek.
0: Fenerbahçe'de rekor katılımlı kongreyi ve 2. Aziz Yıldırım dönemini konuşacağız. Şimdi gazeteci Aydın Cingöz canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
19: Merhaba, iyi geceler, hoş bulduk.
0: Şimdi katılımla başlamak istiyoruz. Önce 27.138 oy kullanıldı. Yani bu katılım birincisi bekleniyor muydu? Siz bekliyor muydunuz mesela? Üstelik başkanlık süresi de bir yıl. Neden, nasıl oldu bu kadar Fenerbahçeli sandığa gitti seçimde?
19: Bence güzel bir soru. Bu rekor katılım değil. 2024'teki Ali Koç Aziz Yıldırım seçimi rekor katılımdı. 27.340 olması lazım.
0: Çok yani az bir fark var, evet.
19: 150-200 oy kadar fark var. Bu katılım bekleniyor muydu? Açıkçası bu katılım beklenmiyordu. Özellikle Aziz Yıldırım tarafı 20-22 bin bandında bir beklentisi vardı. Bu eğer gerçekleşirse 14 bin civarında bir oy alarak kazanacaklarını düşünüyorlardı. Bu katılımın 27 bine ulaşması bence herkes için sürpriz oldu. Bunu şöyle yorumlamak lazım. Aziz Yıldırım tarafı da aslında yani bu 22.000'i geçerse eğer her gelen oyun, artacak oyun katılımın Hakan Safi lehine olabileceği yönde düşünceleri vardı geçmişteki seçimlere dayanarak. Ancak bu katılım Aziz Yıldırım'a karşı desteğin bir başka örneği oldu. Ben Fenerbahçe'deki bu katılımı şöyle yorumluyorum açıkçası. Sadece parayla bu iş olmaz. Fenerbahçe son 8 yılda ciddi sorunlar yaşadı. Fenerbahçe'yi gerçekten yönetecek bir isme ihtiyaç var. Dolayısıyla yoğun bir şekilde bu katılım gerçekleşti ve Aziz Yıldırım'ı ciddi bir farkla seçtiler. Yalnız burada şöyle bir durum var Burak Bey. Biraz aslında bugün yaptığım görüşmelerden yola çıkarak meseleyi aktarayım. Ben dün saat 13.30 gibi yayınlar için Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaydım. 13.30'da ben girdiğimde, sahaya girdiğimde orada edindiğim bilgi 11 bin civarı bir katılım vardı. 13.30'dan saat 17'ye kadar bu katılım katladı ve 16 bin civarında insan gelip oy kullandı. Öğlenden sonra yoğun bir katılım gerçekleşti. Bence şöyle oldu işin açıkçası. özellikle Ali Koç'un, her ne kadar Ali Koç bu meseleyi, Ali Koç tarafı bu meseleyi böyle yorumlamasa da, bir gün önce Fenerbahçe'nin diğer başkan adayı Hakan Safi ile birlikte verdiği fotoğraf bence etkiledi. Şöyle etkiledi, ben olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım lehine olduğunu düşünüyorum ama bir taraftan da bence Hakan Safi lehine oldu. Bence bu fotoğraf olmasaydı, bugün biraz özellikle Aziz Yıldırım kanadıyla yaptığım konuşmalardan yola çıkarak bunu söylüyorum. Bence bu fotoğraf olmasaydı bu katılım 22 bin civarlarında olacaktı. Yani aslında 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın kaybettiği seçimde Ali Koç 4 kat farkla seçimleri kazanmıştı. Öğlenden sonraki katılım Hakan Safi lehine olsa da özellikle saat 15'e kadar olan katılımdan bahsediyorum. 15-16'ya kadar olan katılımdan bahsediyorum. Ciddi bir Aziz Yıldırım desteği vardı ve Aziz Yıldırım büyük bir teveccühle yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Bence kongreye Aziz Yıldırım'ı çağırıyordu. Bu arada bu katılım 40 bin olsaydı da yine fark 2 katı olurdu. Hatta 2 katında biraz üzerine çıkabilirdi. Buradaki ana motivasyonun Fenerbahçe'deki büyük başarısızlık ve Fenerbahçe'nin sorunu para değil, Fenerbahçe'yi yönetecek insan gerekli noktasında Fenerbahçe Kongresi'nin hareket ettiğini düşünüyorum. Bütün emareler bize bunu gösteriyor.
0: Yani çünkü hani vaatlere baktığınız zaman işte Hakan Safi'nin çok daha yıldız isimleri açıkladığı, dünyaca tanınan futbolcular vardı, bir bölümüyle anlaşmaya varıldığı söylendi. İşte Paolo Maldini ile çalışılıyordu, hoca galiba Conte olacaktı. Ama hani Aziz Yıldırım'ın vaatleri daha mütevazıydı. Yani öyle o kadar sansasyonel şeyler yoktu Aziz Yıldırım'ın vaatlerinde.
19: Daha gerçekçi bence.
0: Daha gerçekçi veya işte onu soracağım. İnandırıcı mı bulunmadı acaba Hakan Safi? Neden başarılı olmadı bu sansasyonel vaatler?
19: İki bence sebebi var Burak Bey. Birincisi Hakan Safi'nin bence iletişimde iki problemi vardı. Aziz Yıldırım karşılıklı söylemlerle oy alabileceğini düşündü. Ama bu hiç karşılık görmedi. Hatta ben kongre alanındaydım. Birçok kongre üyesiyle de konuştum. Hakan Safi'nin özellikle Hakan Safi ve ekibinin Aziz Yıldırım karşıtı söylemleri Fenerbahçe Kongresi'nde ciddi anlamda ters tepti. Diğer yandan vaatler noktasına gelirsek ben Aziz Yıldırım çok daha gerçekçi vaatlerde bulunduğunu düşünüyorum. Mesela oyuncu konusu. Oyuncular konusunda Aziz Yıldırım şunu söyledi. Ben dedi bonservisli olan bir oyuncunun ismini eğer verirsem pazarlığa oturduğumda karşı taraf bunu bir koz olarak kullanacak. O yüzden bu Fenerbahçe'nin aleyhine olacaktır. Hakan Safi ise çok daha agresif gitti. Ama burada şöyle bir problem vardı. Hakan Safi resmi olarak anlaştığı hiçbir oyuncunun ıslak imzasını gösteremedi. Bunun sebebi olarak da şunu gösteriyor. Yani ben oyuncularla görüştüm ama sözleşmeleri devam ettiği için zor durumda kalacakları için ben bu imzaları gösteremedim dedi. Diğer yandan Hakan Safi'nin propagandasında şöyle bir durum vardı. Gerçekten de böyle bir durum vardı. Yani siz onu getireceğim, bununla anlaştım diyorsunuz. Sadece bunu siz söylüyorsunuz. Oyuncu tarafından bir açıklama yok. Sadece Melih Demirel söyledi. Hakan Safi'nin sadece resmi olarak evet ben imza attırdım. Fenerbahçe'de geldiğim anda da kesin olarak Fenerbahçe'de oynayacak diyebileceği tek isim vardı. Çok fazla gündeme geldiği için söylüyorum. O da Lewandowski'ydi. Bonservisi yoktu. Şimdi bonservisi olmayan bir futbolcuyu dahi bu kadar slogandan sonra siz kongrenin önüne getiremiyorsanız hoca konusunda günlerce konuşup herhangi bir şekilde kongreye ben şu isimle anlaşamıyorum, anlaşamadım ya da anlaştım diyemiyorsanız özür dilerim. Bunun bir karşılığı olmuyor. Yani ben Hakan Safi'nin çok popülist bir tavırla hareket ettiğini düşünüyorum. Vaatleri Fenerbahçe Kongresi'nde karşılık bulmadı. Yine söylüyorum Fenerbahçe'de özellikle bizde para çok gelir ve yaparız konusu Fenerbahçe Kongresi'nde karşılık bulan bir mesele olmadı. Çünkü Fenerbahçe'nin sorunu para değil, Fenerbahçe'nin yönetilebilme meselesi olarak kongre değerlendirdi ve bu noktaya getirdi. Bu arada bu kongre ile ilgili müsaade ederseniz bir şey daha söylemek isterim.
0: Buyurun.
19: Bu kongre aynı zamanda Aykut Kocaman'ın kazandığı bir kongre oldu. Yani Aykut Kocaman ismini açıklarsa Aziz Yıldırım bu seçimi kaybeder, büyük tepki var noktasında genel değerlendirmeler vardı. Ben Aykut Kocaman olur mu Fenerbahçe'nin teknik direktörü sorusuna büyük ihtimalle Aykut Kocaman diyorum ama onun adına konuşamam, yönetimin adına da konuşamam, edindiğim bilgilere dayanarak söylüyorum. Bugün bir anket yapsanız deseniz ki Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kimle çalışır, bir numarada Aykut Kocaman çıkar. ve aynı zamanda bu kongrenin 17 bin oyu Aykut Kocaman'a da bir destektir. Aykut Kocaman bu hukuk takımı çalıştırsın desteğidir bence.
0: Jorge Jesus'un ismi de geçti bir dönem. Ona ne dersiniz? Yani var mı
19: Şöyle Aziz Yıldırım aslında bu konuda çok net. Yani yabancı da olabilir noktasında bakıyor ama Aziz Yıldırım değerlendirmesi şöyle. Sonuç itibariyle ben bir yıllığına geldim. Biliyorsunuz önümüzdeki sezon yine Fenerbahçe'de bir kongre olacak. Aziz Yıldırım diyor ki ben bildiğim, tanıdığım, Türkiye Ligi'ni bilen bir hocayla çalışmalıyım. Çünkü kısa mesafe bir koşu yapacağım. Eğer 3 yıllık bir kongrede gelmiş olsaydım yabancıyı düşünebilirdim. Ama Türkiye'yi tanıyan, birbirimizi rahatlıkla anlayabileceğimiz bir teknik direktörle çalışmak gerekir ki hızlıca alışma dönemini atlatalım ve şampiyonluk yolunda daha hızlı adımlarla ilerleyelim. Ben Aziz Yıldırım'ın bu dönem, bu sene herhangi bir şekilde yabancıyla çalışma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Zaten kendisi de bunu söylüyor. Yani ben yerli bir teknik direktörle çalışacağım diyor. Ben birinci adayın da Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Bu da önümüzdeki birkaç gün içerisinde netlik kazanacaktır. Yani kesin olarak bence yerli olacak. Benim favori ismim Aykut Kocaman.
0: Çok fazla zamanı da yok şimdi Fenerbahçe'nin. Dünya Kupası var. Sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları oynanacak. Yani ne zaman açıklanır sizce ve hani hem teknik direktör hem transferler için nasıl bir takvim planlaması var diye düşünüyorum.
19: Yarın Aziz Yıldırım'ın hani futbol aklı diye tabir ediliyor. Bu organizasyonun başındaki isim Oğuz Çetin. Yarın onunla bir toplantısı olacak. Yönetim kurulu toplantısı olacak. Ben bu işin çok uzamadan birkaç gün içerisinde yani Cuma'ya kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli olacaktır. Fenerbahçe iki golcüyle anlaştı. Vedat Muriç'i kesin olarak söyleyebilirim. Bugün teyit ettiğim bir bilgi. Doğrudan Fenerbahçe yönetiminden. Vedat Muriç ile Fenerbahçe anlaştı, kulübüyle anlaştı. Dortmund'da oynayan Girassi konusunda Fenerbahçe'nin anlaşması var. Ancak oyuncunun şöyle bir talebi olmuş. Yani evet biz mutabıkız ama gelecek olan, takımın başına gelecek olan teknik direktörle de son bir değerlendirme yapmak istiyorum. Görüşme yapmak istiyorum. O görüşme sonrası nihai kararımı vereceğim. Dediğini aktarayım. Cuma'ya kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli olur. Çok kısa süre içerisinde Fenerbahçe'de takımın nüvesini oluşturan ana oyuncu transferlerini gerçekleştirecektir. Zaten Aziz Yıldırım da ısrarla bunu vurguluyordu. Ben bu 15 günün Fenerbahçe açısından çok hareketli geçeceğini düşünüyorum açıkçası transfer konusunda.
0: İki forvetten bahsettiniz. Şimdi bir Hakan Çalhanoğlu ismi mesela geçmişti. Hakan Safi söylemişti. Bugün bazı iddialar ortaya atıldı. Hani Aziz Yıldırım da menajeriyle temas kurdu diye. Sizde var mı böyle bir bilgi?
19: Yani bu konuyla ilgili ben Aziz Yıldırım'a sordum bunu. Aziz Yıldırım bir kere şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Hakan Safi anlaştım diyor şeyle. Hakan Çalhanoğlu'yla. Merih Demirel'le, Luis Suarez'le ve Greenwood. Bu dört oyuncuyla anlaştığını söylüyor. Birkaç gün içerisinde ben Aziz Yıldırım'la şöyle bir hamle bekliyorum. Özellikle birlik beraberlik çağrısı yapıyor. Hakan Safi'ye siz madem bu oyuncularla anlaştınız, bu kontratları bize getirin. Anlaşmayı bize getirin. Biz ihtiyaçlarımız doğrultusunda hocamızla görüştükten sonra eğer ihtiyacımız varsa zaten bu oyuncularla mutabık kalındıysa eğer biz bu oyuncularla bir yol almaya başlayalım, ilerlemeye başlayalım diye. Birincisi Hakan Safi'ye bence böyle bir çağrısı olacak. Ben merak ediyorum Hakan Safi bu sözleşmeleri getirecek mi, anlaşmaları getirecek mi? İkincisi transfer konusunda, Hakan Çalhanoğlu konusunda biraz da aslında soğukkanlı gidiyorlar. Yani ben böyle bir teklifin yapıldığını düşünmüyorum. Bende böyle bir bilgi yok. Ama özellikle Fenerbahçe yönetimi ve başkanı meseleye şöyle bakıyor. Hakan Çalhanoğlu önemli bir oyuncu, milli takımın oyuncusu, pahalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelmesi demek Fenerbahçe orta sahasındaki dengelerle alakalı bir şey. Fenerbahçe'nin orta sahasında çok pahalı iki tane oyuncu var. Fransız milli takımında oynayan Kante, aynı zamanda yine Fransız ama o seviyeli olmayan, milli takımda olmayan ama milli takım görmüş bir Gendouzi. Bugün Türk milli takımın önemli oyuncularından İsmail Yüksek bu takımın oyuncusu. Dolayısıyla Hakan Çalhanoğlu geldiğinde ona yer açmak gerekir. Şimdi mevcut tabloda buna mevcut yönetim çok yer açılabilecek bir pozisyon olarak değerlendirmiyor. O yüzden Hakan Çalhanoğlu konusu yani menajerine teklifte bulunduğu noktasında bende bir bilgi yok. Ben bunu da teyit edemedim açıkçası. Evet. Aksine Hakan Çalhanoğlu'nun gelebilmesi için Fenerbahçe yönetimi şöyle düşünüyor. Israrla biz Hakan'ı alalım noktasında değiller bu arada. Ama diyorlar ki mantıken şu anda Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'de forma giyebilmesi için bizim bu oyunculardan birini yollamamız lazım. Bunlar zaten değerli oyuncular, pahalı oyuncular. Bu da tak deyince olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla bu konunun ben şu an için altını çiziyorum. Şu an için gerçekçi olduğunu düşünmüyorum.
0: Bir buçuk dakikam kaldı ama şunu da sormak istiyorum. Tabii. Şimdi Aziz Yıldırım 3 Temmuz süreciyle hesaplaşmanın kapanmadığını düşünüyor. Bunu sık sık ifade ediyor. Bu konuda adımlar atmasını bekliyor musunuz?
19: Bekliyorum. Bekliyorum. Şöyle, bu konu zaten çok önemli bir mesele Fenerbahçe açısından ve bu konuda en iyi mücadeleyi verecek olan insan Aziz Yıldırım'dır. Yani başından sonuna tüm hatlarına hakim bir isimden bahsediyoruz. Ve bu konuda yürüyen davalar var. Bir Lütfü Arıboğan davası var. İddianamesi yakın zamanda çıkacaktır. O iddianamenin çıkması demek, mahkeme tarafından yargılanacak olması demek ve suçlu bulunursa eğer Fenerbahçe'nin özellikle federasyon konusunda, federasyon açacağı davalar konusunda çok önemlidir. Aziz Yıldırım motivasyonlarından bir tanesi bu ve gelirken de zaten Aziz Yıldırım'ın bana göre ana propagandalarından bir tanesi şu, 3 Temmuz kazanımları. Ama bunu Aziz Yıldırım şöyle anlatıyor. Diyor ki, devletle kavga edilmez. Devletten para da alamazsınız. Devletle mahkemeleşemezsiniz de. Devletle yapacağınız şey, haklı olduğunuz noktada şunu yaparsınız. Gidersiniz, konuşursunuz ve anlaşırsınız. Örnek olarak şunu söylüyor. Diyor ki mesela Fenerbahçe'nin tesisi yanlış söyleyebilirim, özür dilerim ama örnek olması bakımından önemli. Faruk Ulukas tesisleri. Bu tesislerin değeri ne kadar? 300 milyon dolar örneğin ya da 300 milyon euro. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da kaybı ne kadar bu kumpastan ötürü? 250 milyon euro bugünle ya da o günün koşullarında değerlendirilerek. Biz 250 milyon euroyu bir anlamda devletten almış oluruz. Üzerine 50 milyon euro verir ve Faruk Ulukas'ı kendi mülkümüze geçirmiş oluruz. Dolayısıyla Aziz Yıldırım tabii ki 3 Temmuz konusunda bu görevde kaldığı sürede ciddi anlamda oradaki kazanımlar için büyük bir mücadele verecektir. Bunu da zaten vurguluyor. Evet. Yine söylüyorum, bu mücadeleyi başından sonuna en doğru ve güçlü şekilde verecek isim de Aziz Yıldırım'dır. Ve çok akıllıca gittiğini düşünüyorum ben açıkçası.
0: Çok teşekkürler yayına katkınız için.
19: İyi geceler, hoşçakalın.
0: Küresel piyasalar ve dünya ekonomisi tarihin en ağır sınavlarından birini veriyor. Orta Doğu'da patlak veren ABD, İsrail-İran savaşı 100 günü geride bıraktı. İnsani trajedinin yanı sıra savaşın küresel ticaret ve ekonomiye kestiği fatura adeta bir deprem etkisi yaratıyor. Bu 100 güne ilişkin haberimizle bu saati noktalıyoruz. Saat başında karşınızdayız.
2: ...28 Şubat'ta başlayan ve 100. gününü dolduran savaş, küresel ekonominin can damarlarına tıkadı. İran'ın misilleme olarak dünya ticaretinin en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatması, adeta küresel bir tedarik şokuna yol açtı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un tarihteki en büyük enerji krizi olarak nitelendirdiği bu durum rakamlara da yansıdı. Dünya genelinde günlük petrol tüketimi 104 milyon varilken arz 95 milyon varilde kaldı. Körfez üreticilerin günlük kaybı ise tam 14,4 milyon varil oldu. Brent petrol 100 doları geçti, Avrupa'da gaz fiyatları %50 yükseldi. Deniz taşımacılığında gemi yakıt maliyetleri artarken mahsur kalan gemiler gözünden küresel filo daraldı, lojistik maliyetler tavan yaptı.
20: Petrol fiyatlarında İsrail, İran, ABD, İran çatışmaları devam ettiği sürece burada 90 dolar bandının altına gelmeyeceğiz gibi gözükmekte. Kalıcı anlaşma oluncaya kadar sıkışmış bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda 90 dolar, yukarıda 120 dolar bandı var. Bu band iyi haberler geldikçe 90 dolara doğru geçiyoruz. Kötü haberler geldikçe 120 dolara doğru gidiyoruz.
2: Savaşın ekonomilere maliyeti ağır oldu. OECD raporlarına göre savaşın nispeten kısa sürmesi durumunda bile küresel büyüme bu yıl %3,4'ten %2,8'e gerileyecek. Bu 0,6 puanlık düşüş 118 trilyon dolarlık dünya ekonomisinde tam 700 milyar dolarlık potansiyel bir kayıp anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada zaten kırılgan durumda olan ve petrol ithal etmek zorunda kalan 65 ülke bulunuyor. 1 milyar insanın yaşadığı ve büyük kısmının yoksulluk sınırının altında olduğu bu ülkelere yükselen petrol fiyatları yüzünden 20 milyar dolarlık ek bir ithalat faturası biniyor. Bu da küresel açlık ve ekonomik kriz riskini daha da derinleştiriyor. Savaşla birlikte enflasyonla mücadele süreçleri de zarar gördü. Yükselen enerji maliyetleri fiyatları yukarı çekti. Bu da enflasyona yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş öncesi %3'e inen enflasyon yeniden %3,8'e çıktı. Euro bölgesinde yıllık enflasyon %3,2'ye çıktı. Bölge ülkelerinden İtalya'da %2,7'den %3,2'ye, Hollanda'da ise %2,8'den %3,5'e varan sıçramalar görüldü. Yükselen enflasyon gözleri küresel merkez bankalarına çevirdi. Sene başında faiz indirimine kesin gözüyle bakılan ülkelerde bugün faiz artırımları konuşuluyor.
1: Yani gerçekten Amerika'da vatandaş ne yapacağını bilmez hale geldi. Veriye baktığımız zaman şu anda Amerika'da gelen veriler, bırakın faiz indirimini, acaba FED faiz arttırabilir mi endişesini ortaya çıkartıyor.
2: Piyasa fiyatlamaları da savaşı merkeze aldı. Petrol yükselirken değerli metaller sert baskılandı. Bu yılın ilk ayında rekor kıran altın, gümüş ve platin fiyatlarında savaşın başlamasıyla ibre tersine dönerken, paladyum da bu düşüş eğiliminden nasibini aldı. Altın fiyatları 28 Şubat'tan bu yana %17,8 değer kaybetti. Platinde kayıplar %24,8 olurken, gümüşte kayıp %25,8 oldu. Paladyum %31'den fazla değer kaybetti. Doların küresel değerinin güçlenmesi, başta altın olmak üzere tüm kıymetli madenleri olumsuz etkiledi.
20: Çok sert satışlar geldi. Faizler yüksek kalacak, hatta faizler artacak diye. Genel olarak emtia varlıklarında ve genel olarak varlık fiyatlarında satışların arttığını gördük. Tahvil faizleri bu anlamda piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Hem Japonya tarafında hem ABD tahvilleri tarafında. Bunun da etkilerini altın üzerinde görüyoruz.
2: Savaşın 100 gününde küresel enflasyon yıkıcı bir patlama yapmadı, ancak düşüş trendini tamamen tersine çevirerek yüksek ve yapışkan bir duruma geçti. Önümüzdeki aylarda Hürmüz Boğazı açılmaz ve petrol stokları erimeye devam ederse, enflasyonist baskının yılın 3. çeyreğinde çok daha agresifleşebileceği uyarısı yapılıyor.
1: Bu savaş uzadıkça maalesef petrol fiyatının yukarı doğru gidecek bir mekanizma oluşuyor. Çünkü stratejik rezervler Haziran'da bitiyordu, Haziran'a geldik. İşte OPEC Plus ne yaptı? Şimdi üretimi arttırmak istiyor. Çünkü buradaki dünyadaki arz sıkıntısını karşılamak için üretim artışıyla ilgili. Fakat tedarik sıkıntısı var petrolde. Dolayısıyla bunun etkilerini halen önümüzdeki dönemde görme ihtimalimiz var.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Cem Kılıç'la İşten Güçten Haberler.
22: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
21: Çalışan, emekli ya da işsiz, haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
22: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
21: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
22: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri belirlenmiş. 308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileri ile
23: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
21: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
24: Doğa takvimi.

0: isteyebilir, damlalıkla gaga ucuna ve burnuna su damlatabilirsiniz. Güçlendiğinde onu uçurmak için yüksek bir yere çıkıp atmaya kalkmayın. Tercihen çimenlik bir alanda, göğüs hizasında avcunuzu açıp ebabilin kendiliğinden uçmasını bekleyin. Aklınızda olsun, ebabiller kanat tüylerinin değişimini 3 yılda tamamlar. Ancak yanlış yiyecekler verilen, kafes gibi yanlış ortamlarda tutulan kuşun tüyleri deforme olur ve uçamaz hale gelir. Bu da fizyolojik ve psikolojik sorunlara yol açar. Ancak tüy dikimi işlemi yapılan ebabiller birkaç saat içinde tekrar uçabilirler. Türkiye'de ebabile tüy dikim işlemini sadece Simurg Kuş Yuvası Derneği'nin yaptığını duyuralım. Böyle bir işlemi asla kendi kendinize denememeniz gerektiğini hatırlatalım.
1: Doğa takvimi. Neden gözünü zaman geçtikçe göz kenarlarındaki çizgiler artar, iki kaş arasındaki çizgiler belirginleşir. Sonrasındaysa yüz derisinde eskisi gibi olmayan bir sarkma ve kırışma hali ortaya çıkar. Peki cilt yaş aldıkça neden bu değişiklikleri yaşar, yüzümüz neden kırışır? Dermatoloji uzmanı Dr. Elif Afacan anlatıyor.
2: Yaşlanmada aslında yaşla birlikte gördüğümüz değişikliklerin en büyük sorumlusu güneş diyebiliriz. Yani fotoyaşlanma. Bu ultraviyole radyasyon, çocukluğumuzdan, bebekliğimizden itibaren maruz kaldığımız radyasyon hücrelerimizde bir takım değişikliklere neden oluyor ultraviyole ışınlar ve bu değişikliklerin kümülatif yani biriken bir etkisi oluyor. Ve neticede biz artık ilerleyen yaşlarda ciddi kırışıklıklar, lekeler, kızarıklıklar, deride kabalaşma, büyük bir çoğunluğunu fotoyaşlanma olarak kabul edebiliriz. Onun dışında tabii ki yaşla birlikte ciddi bir nem kaybı oluyor. İlerleyen yaşlara doğru kişilerin nemlendirici kullanma isteği ya da cilt kuruluğuna bağlı döküntüleri, kaşıntıları, kızarıklıkları artıyor. O yüzden nem kaybı önemli. Bunun haricinde mesela kırışıklıklarda tabii ki bu mimik kaslarımız dediğimiz, konuşurken, gülerken, kızarken kullandığımız kaslarımız yüzümüzde kırışıklıklara neden oluyor ve belli bir zaman sonra bu kırışıklıklar kalıcı hale geliyor. Temelde güneş ama onunla birlikte nemimizi kaybediyor olmamız, bu mimik kırışıklıklarının gittikçe oturuyor olması bunlar temelde yaşlanma dediğimiz tabloyu, görünümü oluşturan durumlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan, NTV Radyo'daydı.
3: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
4: Hava durumu. Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. İstanbul güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Ankara açık 29, İzmir güneşli 34, Bursa 30 derece. İzmir'de de kariyer yönlü rüzgar kenti serinletiyor. Antalya'da ise sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 37 derece. Marmara'da hava açık, Poyraz bu haftada sert esecek. Akşamları hava serin oluyor. Öğle saatlerinde ise Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Eskişehir ve Kayseri 28, Konya 30 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Manisa ve Denizli 34, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Adana bölümünde ise Lodos'la hava bunaltıcı. Gölgede Adana güneşli 33, Kahramanmaraş 35 derece. Güneşin altında ise sıcaklık 45 dereceye yakın. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde lodosla hava çok sıcak olmaya başladı. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
3: Hava durumu.

0: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının son saatiyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhaliflerin kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. Tüm partilileri yarınki grup toplantısına davet eden Kılıçdaroğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Teşekkür grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
2: Elbette.
3: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu muhaliflerin kurultay talebine olumlu yanıt verdi.
4: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
3: Kılıçdaroğlu paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
4: Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.
3: Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı talebi meclis başkanlığına da iletildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabındansa grup toplantısının saat 13.30'da toplanacağına ilişkin duyuru yapıldı. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama ise dikkat çekti. CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
0: Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın 46. günü. Duruşma reklamcı Serkan Öztürk'ün savunmasıyla başladı. Serkan Öztürk, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğuna yönelik iddiaya yanıt verdi. Ondan tek bir ihale bile almadım dedi. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verildiği sırada seyircilere döndü. Cuma günü Anadolu Adliyesi'nde görülen davaya götürülememesi üzerine yorum yaptı. Cezaevi aracının aslında bozulmadığını söyledi. Duruşmaya verilen aradan sonra mimar Kahraman Yeşilyurt savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan iş adamı Murat Kapki de söz aldı ve hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasını istedi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü.
5: İki ülke arasındaki ikili ilişkiler konuşuldu, birçok alanda işbirliği mesajı verildi. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki ofisinde görüştü. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Rodríguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğu vurgulandı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirine hedef aldı. İran'dan İsrail'e en az 30 füze atıldı. İsrail, İran'da askeri hedeflerin yanı sıra petrokimya tesisini vurdu. Trump taraflara karşılıklı ateşi derhal durdurmaları çağrısı yaptı. Önce İran ardından İsrail'den bu yönde açıklamalar geldi.
6: İran ve İsrail arasında 8 Nisan'dan bu yana süren kırılgan ateşkeste taraflar birbirini vurdu. Karşılıklı füze saldırıları 24 saat geçmeden durdu. Çatışma Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmek için pazarlıklar sürerken patlak verdi. İran'ı harekete geçiren İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısı oldu. ABD Başkanı'nın uyarılarına rağmen İsrail, hafta sonu Hizbullah'ın kalesi Dahiye Mahallesi'ni vurdu. İran, İsrail'in Lübnan saldırısına misilleme olarak çok sayıda balistik füze ateşledi. Tel Aviv'de, Kudüs'te, Hayfa'da sirenler çaldı. Halk sığınaklara koştu. Tahran'dansa kutlama görüntüleri yansıdı. Devrim muhafızları Nasıra yakınlarındaki Ramat David Hava Üssü'nün hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu ise füzelerin havada imha edildiğini duyurdu. İran'ın saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aradı. Axios haber sitesine göre Trump, Netanyahu'dan misilleme yapmamasını istedi. Birkaç saat sonra İsrail'in salvoları geldi. İsrail, İran'ın güneybatısındaki Mahşehir petrokimya sahasını hedef aldı. Ordu, yerleşkede birden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre tesis kısmen zarar gördü. Petrokimya tesisindeki üretim bantlarının 5'i savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana İsrail tarafından vuruldu. İran'ın karadan karaya füze rampaları ve altyapı tesisleri de hedef alındı. Devrim muhafızları Hayfa'da İran'daki petrokimya tesisine benzer bir tesise füze saldırısı yapıldığını duyurdu. Bu aşamada Trump'tan çatışmaları durdurun çağrısı geldi. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'den ve İran'dan saldırıları derhal durdurmasını istedi. Kısa süre sonra önce İran'dan ardından İsrail'den açıklama geldi. Tahran, İsrail'e yönelik askeri operasyonun sona erdirildiğini ilan etti. İsrail'i Lübnan'a saldırılarının yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar yapılacağına dair uyardı. Trump'la Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi daha gerçekleşti. Ardından İsrail Başbakanından da İran'a saldırılarının geçici olarak durdurulduğu açıklaması geldi. Netanyahu, İran'ın İsrail'e yeniden saldırması halinde tam güçle yanıt verileceğini söyledi.
0: Ermenistan'daki seçim Ankara'nın yakın takibindeydi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada seçimlerin barış ve huzur ortamında tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz denildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz ifadesi yer aldı. Türkiye'nin bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edeceği de vurgulandı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi Orta Doğu'da yaşanan yeni gelişmeler ve enerji güvenliği oldu. Üç bakan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. İstanbul bildirisini imzaladı.
2: Değerli basın mensupları,
7: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluştu. Güney Kafkasya'nın refah ve huzuru için görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan seçimleri sonrası normalleşme sürecinin tüm ülkelere yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekti.
2: Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
7: İran-İsrail arasında yeniden alevlenen çatışmalar ve Rusya-Ukrayna savaşı masadaki diğer önemli konu başlıkları oldu.
2: Çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz.
7: Toplantıda söz alan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Bokoroşvili de üç ülke arasındaki işbirliğinin tüm taraflar için kazanç sağladığına dikkat çekti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs Valiliği hayalim sözleri Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başlattı. Çiftçi'nin o sözlerine İsrail Savunma Bakanı Katz yanıt verince İsrailli bakana Ankara'dan tepki geldi.
8: Benim valiyken bir niyazım vardı, Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kudüs valiliği hayalim dedi. Ankara-Tel Aviv hattında yeni bir tartışma başladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. İsrail devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değildir dedi. Bakan Çiftçi yeni bir açıklama yaparak İsrail'i bakanı sert sözlerle eleştirdi.
8: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır.
9: Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz.
6: Kat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da etiketlemişti. Yavaş, İsrailli Bakan'a Kudüs üzerinden hadsizlik yapan İsrailli Bakan'ı hatırlatmak isterim. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine üstten bakarak ayar vermeye kalkamaz. Tarihimize parmak sallayamaz ifadeleriyle tepki gösterdi.
0: Arnavutluk'ta on binlerce kişi günlerdir başbakanın istifası talebiyle sokakta. Hedeflerinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı turizm projesi var. Tiran'da başbakanlık binasına yürüyen kalabalık Arnavutluk satılık değildir sloganları attı. Protestocular hem hükümetin istifasını hem de projenin iptalini istiyor.
10: On binlerce kişi başkent Tiran caddelerine doldurdu. Ülke satılık değildir sloganlarıyla başbakanlık ofisine yürüdü. Arnavutluk'ta günlerdir devam eden protestolarda hedefte başbakan Edir Rama var. Halkı öfkelendirense Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesi. Ülkenin güneyindeki bakir kıyı şeridinde yapılması planlanan milyarlarca euroluk yatırımda Kushner'ın şirketi Affinity Partners'ın da yer aldığı iddia ediliyor. Uzmanlar projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarına geri dönülmez zarar vereceğini savunuyor. Protestocular öfkeli.
11: Yabancıların gelip bizim adamızı satın almasını istemiyoruz. Bir anda gelip burası bizim toprağımız diyecekler, öyle mi? Asla buraya gelemeyecekler.
12: Hükümet bilgi vermeyi reddediyor. Şeffaflık yok. Bizim olan her şey elimizden uçup gidecek.
10: Arnavutluk Başbakanı Rama ve hükümeti arazilerin İsrail'e verildiği iddialarını kesin bir dinde reddediyor. Rama, projenin Trump ailesiyle doğrudan bir bağlantısı olmadığını, çevre yasalarına da uyulacağını savunuyor. Öte yandan tepki sadece Tiran'da sınırlı değil. İtalya'nın Milano kentinde de binlerce kişi projeye karşı gösteri yaptı. Kushner 2024 yılında Balkanlardaki yatırımlarını açıklarken Sırbistan'da da benzer bir projeyi duyurmuştu. Ancak Belgrad'daki o plan yoğun protestoların ardından geçen yıl rafa kaldırılmıştı.
0: Dünyada nükleer risk artıyor. Kitle imha silahları küresel politikada giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nden nükleer silahlarla ilgili gelen son uyarılar dikkat çekiyor. Nükleer silahların sayısı azalsa da risk ve tehditler giderek artıyor.
6: Nükleer silahlarla ilgili endişe verici bir eğilim var. Ülkeler nükleer silahları depolardan çıkarıp kullanımı hazır hale getiriyor. Uyarı Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'den geldi. Kurumun verilerine göre dünya genelinde 12.187 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bunlardan 9.745'i depolarda tutuluyor. Geçen yıla göre nükleer silahların sayısında azalma var. Soğuk savaş döneminden kalan silahların imha edilmesi hızla ilerlerken yeni silahlar daha yavaş üretiliyor. SIPRI direktörü Kerim Haggag, nükleer silahların sayısı azalsa da nükleer risk ve tehlikelerin artmaya devam ettiği uyarısı yaptı. Önümüzdeki yıllarda üretimin imhadaki hıza yetişebileceğine dikkat çekildi. Soğuk savaştan kalma başlıkların imhası yavaşlarken yeni nükleer silahların üretimi hızlanmaya başladı. Nükleer silahlanmayı sınırlandıran kontroller azalırken rekabetin artması da endişe verici olarak nitelendirildi. Bir başka endişe verici gelişme ise nükleer silahların depolardan çıkarılmaya başlanması. Depolardan çıkan silahlar konuşlu hale getiriliyor. Dünyadaki nükleer silahların %83'ü ABD ve Rusya'nın elinde. 5000'den fazla nükleer başlığı bulunan her iki ülkede nükleer silahlarını modernleştirmek için adımlar atıyor. Ancak kaynak ve planlama konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Çin ise nükleer silah stoğunu en hızlı artıran ülke. Çin'in elinde halen 620 nükleer başlık bulunuyor. Çin'in 2030'a kadar ABD ve Rusya'nın elindeki kadar kıtalar arası balistik füzeye sahip olabileceği tahmin ediliyor. O tarihe kadar nükleer başlıklarının sayısının ise bine çıkacağı öngörülüyor. Bu Pekin'in ABD ve Rusya'nın nükleer başlıklarının dörtte birine ancak sahip olabileceği anlamına geliyor.
0: Suriye'yi yeniden ayağa kaldırma çalışmalarına Türkiye desteğini sürdürüyor. Esad rejiminin 2013'te enkazı çevirdiği Doğu Guta'daki okul TİKA tarafından yenilendi. Törenle Suriye yönetimine teslim edildi. Açılış ve teslim törenine katılan Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de yeni dönemi NTV'ye değerlendirdi.
13: Türkiye, açık söylemek gerekirse, Türkiye'de ne yapılıyorsa burada neredeyse aynısı yapıldı diyebiliriz. Benim Ankara'daki mesaime çok benziyor buradaki mesai. Hem yoğunluk hem çeşitlilik olarak. O anlamda da kendimi şanslı bir büyükelçi olarak görüyorum. Çünkü diploma denkliğinden gümrük tarifelerinin belirlenmesine, doğalgaz enerji hatlarından, petrole, deniz yetki alanlarından, istihbarata, askeri operasyonlardan, tarım faaliyetlerine, gül yetiştirmeye kadar neredeyse her konu bizim gündemimizde var. O yüzden de Türkiye'yi ilgilendiren her konu burada bize konu başlığı olarak geliyor. Zaten Suriye'deki büyükelçiliğimiz Türkiye'nin en büyük, en kalabalık büyükelçiliği şu anda. O yüzden biz burada bir yönüyle kalkınma yardımlarını özellikle TİKA ile devam ediyoruz ki şu ana kadar, yani 1,5 yılda TİKA 23 tane projeyi tamamladı. Önümüzdeki dönemde de özellikle kalkınma işbirliği anlaşmasından sonra muhtemelen bu sayı çok daha yüksek noktalara çıkacak ve daha da ivme kazanacak. Bunların hepsi gündelik hayata dokunan kalkınma projeleri. Yani bir kere başladıktan sonra kendi kendine gidebilen projeler olarak özellikle tasarlanıyor. Bunun yanı sıra Türkiye, Suriye ordusunun eğitilmesi, Suriye polisinin eğitilmesi, yani her tür kurumsal kapasite inşası, ya burada devlet inşası, ya devletin kurumlarının eğitilmesi, yetiştirilmesi konusunda inanılmaz bir destek veriyor. Onun yanı sıra yine STK'larımız burada Ramazan'da 1 milyondan fazla kişiye iftar verdiler ve Suriye'de moralleri biraz yükseğe çıkardılar. STK'larımız burada Türkiye'nin bütün gücünü burada sahada hissettiriyorlar. Bunun da ötesinde çok ciddi Türkiye'den buraya yatırımlar da geldi. Mesela bir bölgede bir Türk iş adamının işte limana ortak olması, havaalanlarının alınması veya tersane kurulması, yeni bir tersane kurulması veya belli başlı özellikle enerji ve maden alanında yatırımlar yapılması, çimento alanında yatırımlar yapılması gibi birçok alanda Türk iş adamları da irin ufaklı burada hem ticaret hem yatırım beraberce yürütüyorlar. Önümüzdeki dönemde de finans alanında bu yatırımların genişlemesini, biraz daha normale dönmesini ve bu alanda yükselmesini bekliyoruz. Ama bunun yanı sıra da yine 1,5 sene önce her şey Suriye'de başladığında, devrimden sonra, özgürlükten sonra burada biliyorsunuz çok ciddi bir bölünme ve terör sorunu vardı. Bu bölünme ve terör sorunu şu anda büyük oranda ortadan kalkmış durumda. Yani bölünme riski çok aşağılara düştü. Bu da geçmiş dönemde yaşanan çatışmalarda gerçekleşti. Bunların da hepsinin gelişmesi Türkiye'nin de ciddi tabii ki desteğiyle ve teröre karşı mücadelede Suriye halkının yanında durmasıyla gerçekleşti. O yüzden 6 ay önce bile ben buraya ilk geldiğimde İsrail'in olumsuz istikrarsızlaştırıcı müdahaleleri ve terör sorunu ve yaptırımlar sorunu en önemli 3 sorundu. Şu anda tekrar buraya ben baktığımda aslında yaptırım sorunu yasal bir zeminde neredeyse tamamen çözülmüş durumda. Sadece bunların gündelik hayata geçmesini bekliyoruz. Yani bir zaman meselesi yaptırımlar sorununun çözülmesi. Terör sorunuysa özellikle bu bahar aylarında yapılan operasyonlarla beraber ciddi anlamda kontrol altına alınmış durumda. SDG'nin artık bir bölünme riskinin ortadan kalkmasıyla birlikte yani bir başarı umudu kalmayınca, kendi gittikleri yolda bir bölünme riski ortadan kalkınca daha fazla Suriye toplumuna entegre, Suriye devletine entegrasyon çerçevesinde yürüdüğünü görüyoruz. Bu da Suriye açısından aslında hem Esad döneminden beri ilk defa toprak bütünlüğünün sağlanması demek. Çünkü Esad yönetimi ülkenin ancak üçte birini kontrol altında tutabiliyordu. Şimdi bu yönetim ülkenin tamamını neredeyse Suveyda'daki bir bölüm dışında neredeyse tamamını kontrol altına almış durumda. O anlamda bu geçtiğimiz 6 ayda da bu toprak bütünlüğü sağlandı ve Suriye'nin bu terör, toprak bütünlüğü, bölünme riski, yaptırımlar meselesinin yavaş yavaş çözülmesiyle birlikte Suriye yönetiminin önceliği de ekonomiye kaydı. Yani şu anda birinci problem ekonomi ve bu tür kalkınma projeleri. Kalkınma projeleriyle birlikte halka biraz umut ve ülkeyi daha yaşanabilir hale getiren bir ivme kazandırılması tabii ki amaçlanıyor. Öte yandan da ekonomik faaliyetlerle yavaş yavaş ülkenin kapasitesinin geliştirilmesi, altyapı sorunlarının çözülmesi ki şu anda mesela Şam'dan Halep'e gittiğinizde yol boyu ışıklandırılmış durumda. Bunlar küçük jestler ama halkın morali üzerinde gerçekten çok büyük etkisi var. Ve şu anda köprü açıldı biliyorsunuz bu Şam'ı Halep'e bağlayan karayolundaki en önemli problemlerden bir tanesi Raslan Köprüsü'ydü. O köprü faaliyeti açıldı. Bu köprünün faaliyeti açılmasıyla birlikte birlik hissi yani devamlılık ulaştırma hissi tekrar canlanmış oldu. Önümüzdeki dönemde muhtemelen biz bu ulaştırma, enerji ve altyapı projelerinde gelişmeler göreceğiz. Burasının da Türk iş adamları için daha cazip, daha yatırım yapılabilir bir hale geldiğini göreceğiz. Türkiye ile Suriye ilişkilerinin de başta güvenlik ve siyaset olmak üzere neredeyse her alanda hem kapasite gelişimi hem de ortak işbirliği projeleriyle geliştiğini göreceğiz. Tahrir'den beri yani özgürlükten beri istiklalden beri geri dönen sayısı 700 bine yakın. Bundan sonrası tabii ki Türkiye'deki yeni düzenlemelerle şekillenecek. Burada geri dönüşlerin yavaşlamasının en önemli nedeni İsrail'in geçen sene bu zamanlar Suriye ordu birliklerine saldırısı ve Suveyda'daki çatışmalara doğrudan müdahale etmesiydi. O tarihten sonra geri dönüşler biraz yavaşladı. Güvenlik sorunları ciddi anlamda çözüldüğünde geri dönüşler de artacaktır diye düşünüyorum ben. Ama zaten şu anda geri dönüşler konusundaki belki Türkiye'nin yaklaşımı da yavaş yavaş dönüşme yolunda gidebilir. Çünkü Suriyeliler gerçekten Türkiye'ye ciddi anlamda uyum sağlamış. Çok sayıda Türkçe bilen artık hatta birçoğu Arapça bile bilmeyen yeni kuşağın ciddi sayıda bir Suriyeli nüfusu var Türkiye'de. Suriyelilerin iş insanı olarak Türk ekonomisine katkısı çok büyük. Yani binlerce Suriyeli iş adamı var Türkiye'de. O yüzden artık sınırın yavaş yavaş normalleştiği, terörün kontrol altına alındığı bir dönemde aslında geri dönüşlerden çok biz iki ülkenin entegrasyon, ticaret, birlikte hareket etme ve işbirliğine yönelmesini ve karşılıklı gidiş gelişlerle artık bu normalleşme üzerinden bir sinerji yaratarak iki ülkenin de kalkınmasına zemin oluşturacak bu nüfusun en verimli şekilde nasıl değerlendirebileceğini konuşmamız gerekecek. Yani geri dönüşler muhtemelen önümüzdeki dönemlerde artık bizim konuşacağımız bir konu olmaktan çıkacak. Bizim konuşacağımız konu Suriyeli insan kaynağının Türk-Suriye ilişkilerini nasıl daha ileri taşıyıp nasıl daha stratejik bir zemin oluşturacağını planlama, konuşma seviyesine geleceğiz diye düşünüyorum.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddialarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ifadelerine yer verildi. 7 Haziran'da Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi rotasında uçan 4 uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle 2 Türk F-16 uçağının tedbir amaçlı kaldırıldığı belirtildi. Uçakların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hava sahasını ihlal etmediğinin altı çizildi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo İspanya'da Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Silahla kalıcı barış tesis edilemez diyen Papa dakikalarca ayakta alkışlandı.
14: Silahlar geçici sessizlik yaratabilir ama asla sağlam ve kalıcı barış sağlayamaz.
6: Papa 14. Leo İspanya'da Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. 7 dakika ayakta alkışlandı.
14: Dünya çapında şiddetin, kutuplaşmanın ve karşılıklı güvensizliğin kendini gösterdiği derin bir manevi ve kültürel kriz yaşanıyor. Uluslararası ortamın kırılganlığına cevap olarak silahlanmanın sunulması endişe verici.
6: Hitabının büyük bir bölümünü düzensiz göç sorunlarına ayıran Papa, dünya liderlerine göç konusunda harekete geçme çağrısı yaptı. Yapay zekanın savaşta kullanılması konusunda da çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Geçen ay silahlanma diplomasiye ihanettir diyen Papa, Avrupa Birliği'nin silahlanmasını endişeyle izlediğini söyledi. İspanya Meclisi'ndeki konuşmasında kilisedeki cinsel istismar vakalarına değinmekten kaçınan Papa, İspanyol Piskoposlara hitabında ise yaşananları veba olarak nitelendirdi. Papa, Madrid'deki temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'le de bir araya geldi. Papa'nın bir haftalık İspanya gezisi, İtalya dışındaki bir AB ülkesine ilk ziyareti olarak dikkat çekiyor.
0: Konya'daki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevlere müdahale sırasında karbon monoksit gazından zehirlenen itfaiye eri Mehmet Tekeli şehit oldu.
15: Yoğun duman alevlere müdahaleyi güçleştirdi. Söndürme çalışmaları sırasında zehirlenen bir itfaiye eri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burası Konya'nın Karatay ilçesindeki çelik ve ahşap büro mobilyacıları sitesi. Mobilya imalatı yapılan bir fabrikada ilk belirlemelere göre kompresör makinesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla kısa süre içinde büyüdü. İşçilerin çabaları yangını söndürmeye yetmedi. İhbar üzerine itfaiye harekete geçti. Yangına çok sayıda ekiple müdahale edildi. Çalışmalar yoğun duman sebebiyle güçlükle yürütüldü. Yangın yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Tekeli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 15 yıllık itfaiye eri olan Tekeli evli ve iki çocuk babasıydı. Yaralanan diğer itfaiye erinin tedavisi sürüyor.
0: İstanbul Sultan Gazi'de iki aracın kazaya karışması sonucunda kavga çıktı. Taraflardan biri bıçakla saldırdı. Olay sonucunda Baran Fakani hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Fakani'nin ailesi adalet çağrısında bulundu.
6: Trafik kazasına karıştılar. Tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri bıçakla saldırdı. Olay sonucu 25 yaşındaki Baran Fakani hayatını kaybetti. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Olay 4 Haziran'da yaşandı. Sabah saatlerinde Fakani ailesinin seyir halinde olduğu araçla bir başka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Aile bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Baran Fakani tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 12 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
16: Hakkımızı aramak için sonuna kadar yasal olarak arayacağız. Bu canavarca vahşice işlenmiş eylemin karşısındayız. Hukuken cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağız.
17: Baran için adalet.
6: Fakani ailesi oğulları için adalet çağrısında bulunuyor.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. NTV Radyo arşivinden.
19: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
20: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz bir yazarın gerçekten kaliteli bir kitabını John Nesbo'nun Nemesis'ine takdim ediyoruz. Ayrıca o da Nesbo değil, Nesbe. Çünkü sık sorulan sorular başlığı altında yazara yönetilmiş sorulardan ilki bu. Bir O değil aslında soyadındaki, üstünden bir tür çapraz işareti geçen bir O, bizde olmayan bir harf. Onu sormuşlar çünkü İngilizce'de yok böyle bir harf. Hani bizde olmayan, İngilizce'de olmayan bir harf var, adınızın son harfi nasıl okunuyor acaba demişler. O da demiş ki Alman Ö'sü gibi, ki Türk Ö'sü gibi oluyor doğal olarak. Hani demiş sonra Peter Sellers bomb yerine bomb der Pink Panther'de, onun gibi demiş, aynı okunuyor. Dolayısıyla Joe Nesbo'nun kitabı, daha benim galiba okuduğum 5. kitabı sanıyorum. 2 tane Türkçe'ye çevrilmişti. Demek 2 tane de İngilizce okumuşum. Zaten bunu da önce İngilizce olarak okumuştum. Sonra Türkçesi de çıkınca çok sevindik. Böyle bir sapık merak içinde gidip dışarıdan getirdik. Burada kitap evlerinden toparlayıp sevdiğimiz yazarların yeni polisiyelerini okuyoruz. Sonra Türkçe'ye çıkınca çok kullanışlı oluyor. Çünkü kitabı zaten okumuş oluyorsun. Zaman kazandırıyor. Bu da öyle, ama Türkçesini de okudum. İyi bir çevirisi var. Büyük bir rahatlıkla okuyacaksınız. Dost Körpe'nin çevirisi, çok tecrübeli bir çevirmenin. İntikam arındırır alt başlığını koymuşlar. Nemesis, İntikam tanrıçası biliyorsunuz. Aslında can düşmanı da denebilirdi belki, ama Nemesis de dile iyi gelen, akılda kalan bir kelime. Dolayısıyla gayet iyi olmuş diye düşünüyorum. Doğan Kitap'tan çıktı. Bir Harry Hall macerası. 4. kitabı. Harry Hall'u bilmiyorum, daha önce tanıma fırsatınız oldu mu? Şu anda polisiyenin en sağlam dedektiflerinden biri. Sağlam derken Nesbo'nun eksiksiz bir karakter yarattığını söylemek istiyorum. Gerçi tabii bazı şeyleri bir klişe duygusu uyandırabiliyor insanda. Alkolik, sigara tiryakisi aynı zamanda, ama özel olarak alkolik diyorum. Çünkü alkolik olması mesleki hayatını da zorlaştırabiliyor. Zaten birilerini sevmediği zaman pek saklayamayan da bir eleman. Dolayısıyla haydi başı belaya girmiş. Çok iyi bir dedektif olduğu için aynı zamanda amiri tarafından destekleniyor. Bu sayede kovulmaktan kurtulmuş. Bunlar tabii insana aşina gelebilir. Ne bileyim, Matthew Scudder'ı hatırlayın. Ama Harry ile onun arasında hayli büyük farklar var. Nasıl ki kendisinin, yazarın, Nesbo'nun mukayese edildiği Larson'la arasında büyük farklar olduğu gibi.

Nemesis kitabımız Doğan Kitap'tan çıktı. Dost Körpe Türkçe'ye çevirdi. İngilizce adı da Nemesis, Norveççe adı Sorgenfri. Hemen kitabı açar açmaz Oslo şehir merkezinin bir haritasını görüyoruz. Aslında sadece orada da geçmiyor. Brezilya'ya uzanıyor, Mısır'a uzanıyor. Bayağı dünyayı kaplayan bir faaliyet diyelim söz konusu. Herihal bu kitabın başında karşımızda yok. Yani ilk bölümde Nesbø bizi fevkalade şaşırtıcı bir soygunla karşılıyor. Bir banka soygunu. Balaklava takmış bir soyguncu var. Yüzü görünmeyen, ağzı bile doğru düz görünmüyor. Ve zaten sesinden tanınmamak için bir banka memuresi var rehin aldığı. Onun kulağına talimatlarını fısıldıyor. Ve ATM'deki paranın kendisine verilmesini istiyor 25 saniyede. Ama parayı veren şahıs 6 saniye gecikiyor. O da parayı aldığı halde kadını öldürüyor. Eliyle 6 işareti yapıyor. 6 saniye geç verdiniz anlamına. Öldürmeden önce de yine kadının kulağına bir şey söylüyor. Ve gidiyor. Harry baştan işe ikinci derecede dahil. Çünkü banka soygunları masasına gidiyor. Onların ilgilenmesi isteniyor. Harry ise ağır suçlar masasında. Ama ekibin içinde, ekibe dahil gene de. Başında da June Iverson var. Iverson teşkilatta Harry'nin dayanamadığı iki kişiden bir tanesi. Öteki de bilmiyorum, daha önceki Şeytan Yıldızı ve Kızıl Gerdan'ı okudunuz mu? Orada tanımıştık. Tom Waller'di. Gene teşkilatın en iyi dedektiflerinden biri. David Hasselhoff gülüşlü. Güneş yanığı yüzlü. Boylu postu bir dedektif. Diğer dayanamadığı şahıs da o. Bu kitapta ikisi de var. Yani Harry sevmediği iki insanla birlikte çalışmak zorunda. Iverson'un hırsına, sahtekarlığına ve sürüngen gülüşüne dayanamıyor. Yani gülüşler belli ki Nesbø'yü hayli etkiliyor insanlarda. Sonunda soyguncuyla öldürdüğü kadın arasında bir yakınlık olduğu düşünülüyor. Bu sonuca varılıyor. Çünkü polis babanın polis kızı, teşkilata yeni girmiş video kayıtlarını inceleme uzmanı Beate Lönn, ki bundan sonraki her maceralarında gene karşımıza çıkacak sık sık, böyle bir yakınlık olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla ikisini ayırıyorlar. Harry ve Beate soyguncunun peşinde koşuyor. Ötekiler de gene genel olarak soruşturmayı sürdürüyorlar. Bu arada Harry'nin birlikte olduğu, sevdiği Raquel, oğlu Igor'la Rusya'ya gitmiş. Çünkü Igor'un Rus olan babası çocuğun vesayetini istemiş. Harry ise eski bir sevgilisinin davetine hiç istemediği halde icabet etmiş Anna'nın. Anna'ya gidiyor ve ertesi sabah evinde uyanıyor. 12 saat sonra, 12 saati hiç hatırlamıyor. Orada ne yaptığını hatırlamıyor. İşin fena tarafı, Anna ertesi gün ölmüş olarak bulunuyor. İntihar olduğu düşünülüyor. Ama Harry öyle olmadığını anlıyor. Çünkü tabanca sağ elinde, oysa Anna solak.

Aslında o kadar çok anlatacak şey var ki, hem yazar hakkında, karakteri hakkında. Kitap için bence bu kadarı yeter. Gerçekten bir solukta okunacak kitap, her ne kadar 500 küsur sayfa olsa da. Dolayısıyla tadını daha fazla kaçırmamak yerinde olur diye düşünüyorum. Harry Hogg maceralarını, dediğim gibi, iki tanesi Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Onlardan başlayarak izleyebilirsiniz, arzu ederseniz. Ve hakikaten tavsiye ederim. Çünkü Larson'la mukayese ediliyor. Benzemiyorlar o kadar birbirlerine. Ama bizim en sevdiğimiz polisiye yazarlarından mesela Michael Connelly'nin de dediği gibi, şu anda mevcut en iyi polisiye yazarlarından birisi Joe Nesbø. Aynı zamanda benim bildiğim 5-6 yıl öncesine kadar müzisyenliği de sürdürüyordu. Tanınmış bir grubun solisti ve gitaristi sanıyorum. Çok hoş anıları vardır. Onlar ne yazık ki vaktimiz yetmez. O anıların içinde işte bu şey de var. Nasıl ilk önce kitapları bir namı müstehar'la yazıyormuş. Takma adla yazıyormuş. Ki hani bir rock yıldızının saçma sapan kitabı diye basmasınlar. Eğer basılmaya değerse bassınlar diye. Ama sonra işte bir şeyler olmuş, gitmiş, demişler ki yayın evine, ya sen niye takma isimle yazıyorsun? O da demiş ki, yani tanınıyorum, adım biliniyor onun için. Adın ne demişler, yani nasıl biliniyor? Joe Nesbø demiş işte. Böyle bakmışlar. Demiş ki müzisyenim demiş yani. Rakçı. Ne, grubun adını söylemiş sonra. Grubun adını söyleyince diyor, iki kişi tamam tanıyorum dedi diyor. Bir kişi de bir şarkı mırıldandı ama o şarkı da başka grubun şarkısıydı diyor. Belki de diyor fazla boşu boşuna endişelenmişim diye düşündüm kendi kendime demiş. Bu kitaptan gene bir tek şey daha söyleyeceğim. Üstünde durmayacağım demiştim ama dayanamıyorum. Çünkü burada Beate Learn dışında çok beğendiğim bir karakter var. Yani insanın tak diye gözünün önüne gelen bir karakter. Bu da bir efsanevi bir banka soyguncusu. Vaxhall Baxet. İçeride asla yakalanamamış. En sonunda kendisi gitmiş, teslim olmuş polise. Hapse atmışlar. Ama bu kitapta öne ve ortaya çıkıyor. Çünkü öldürülen ya da intihar eden Anna'nın amcası, tek akrabası hayatta. Ve Harry'nin de ona çok ihtiyacı var. Başka yönlerden yardım etmesi için. Hem banka soygunları açısından, hem Anna açısından, hatta daha başka konular da var. At kuyruklu, zeki, acımasız bir satranç ustası Raksov. Hatta onu ben, yani film olursa oynayacak aktör bile düşünmüştüm kendi kafamda. Evet, gerçi bir kitabından film yapıldı. Snowman, The Snowman. Nesbø'nün esas olarak dizinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi sıra Harry Hall'da. Kısa bir aradan sonra da Harry'i anlatalım.

Evet efendim, son bölümümüze geldik. Nemesis, John Nesbo, Dost Köpe, Doğan Kitap. Harry Hole, tabii Harry Hole karakterimiz. Sadece klişe özelliklerden ibaret değil. Benimsediğiniz bir karakter. İyi polislerimizden biri. Samih ırkından annesi. Kanserden ölmüş o 20'li yaşlardayken. Babası Olav'la, öğretmen babası. Hiçbir zaman yakın bir ilişkisi olmamış. Down sendromlu bir kız kardeşi var. Babasıyla ikisi birlikte yaşıyorlar. Dediğimiz gibi çok sigara ve içki içiyor. İçki yüzünden başına ipi iş açılıyor. Ama Bjarne Möller, departmanının başındaki en iyi arkadaşlarından biri, onu daima koruyor. İlk kitabıyla, ilk macerasıyla tanınmıştı. Avustralya'da bir seri katil yakaladığı Bat'le, sanıyorum ki Türkçe'ye de çevrilmedi, İngilizce'ye çevrilmiş. Şimdi bu Harry Holt kitaplarının şöyle bir üzücü durumu var. Bizde de İngilizce'den çevriliyor. İngilizce'ye de sırasız çevrilmiş. Yani daha sonraki kitaplar daha önce çevrilmiş. Dolayısıyla okuyan herkes bu kitaplardan sırasız okumuş oluyor. O kadar da önemli değil aslında. Çünkü kendi içlerinde başlayıp biten kitaplar. Harry'nin de özel hayatında o kadar da fazla bir değişiklik olduğunu sanmıyorum bu sıralarda. Oslo'da oturuyor. Bislett, Sophie's Gate'de. Schroeder's diye bir bar, lokanta var. Favori yeri orası. Hep oraya takılıyor. Hall, soyadı Viking çağından kalma bir Norveç kasabasının adı. Yuvarlak ve tenha tepe demekmiş. Yazarımıza gelince, yazarımızın söyleşisinden küçük küçük bilgiler nakledeyim size. En sevdiği yazarlar Jim Thompson, Vladimir Nabokov, Knut Thompson, Henrik Ibsen, Ernest Hemingway, Charles Bukowski ve Frank Miller. En sevdiği kitaplar Lolita, Nabokov, The Killer Inside Me, Thompson, Pan, Hamsun, Hemingway, Charles Bukowski. En sevdiği filmleri sormuşlar. Starship Troopers demiş. Vallahi şaka etmiyorum diye de eklemiş. The Conversation, Rules of Attraction, The Usual Suspects ve Godfather, Deer Hunter, Taxi Driver. Futbol macerası da var. Futbolda oynamış. Takımı Molde. Onun dışında Tottenham ve daima Brezilya demiş. En sevdiği müzisyen Miles Davis. Ama Elvis Costello, Tom Waits, Bruce Springsteen, Neil Young ve Bob Dylan da var listede. Birazcık dağlara tepelere tırmanmayı seviyor. Her tür top oyununu ve film izlemeyi. Çok benziyor musunuz seriyle diye sormuş. Diyor ki zamanında hiç benzemediğimizi düşünüyordum. Ama şimdi biraz benzediğimiz görüşündeyim. İkimiz de romantiyiz, ikimiz de melankoliyiz. İkimizde de bir kaos ve disiplin karışımı söz konusu. Evet efendim, Harry Hole, yazarı John Nesbo ve dördüncü macerası Nemesis, İntikam Arındırır alt başlığıyla çıkmış. İle karşımıza geldi Doğan Kitap. Çevirmen Dost Köpe, iyi bir çeviri. Hepinize sıcak, mutlu, neşeli günler diler. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: durumu. Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. İstanbul güneşli, Sertesen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Ankara açık 29, İzmir güneşli 34, Bursa 30 derece. İzmir'de de kariyer yönlü rüzgar kenti serinletiyor. Antalya'da ise sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 37 derece. Marmara'da hava açık, Poyraz bu haftada sert esecek. Akşamları hava serin oluyor. Öğle saatlerinde ise Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Eskişehir ve Kayseri 28, Konya 30 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Manisa ve Denizli 34, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Adana bölümünde ise Lodos'la hava bunaltıcı. Gölgede Adana güneşli 33, Kahramanmaraş 35 derece. Güneşin altında ise sıcaklık 45 dereceye yakın. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde lodoslu hava çok sıcak olmaya başladı. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat

NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim

0: Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüştü.
1: İki ülke arasındaki ikili ilişkiler konuşuldu, birçok alanda işbirliği mesajı verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. İki isim Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'deki ofisinde görüştü. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her daim Venezuela halkının yanında olduğunu ifade etti. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret, enerji ve madencilik gibi alanlarda işbirliğini daha da ilerletmek için kararlı olduğu vurgulandı. Görüşmede 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımlar da değerlendirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirine hedef aldı. İran'dan İsrail'e en az 30 füze atıldı. İsrail, İran'da askeri hedeflerin yanı sıra petrokimya tesisini vurdu. Trump taraflara karşılıklı ateşi derhal durdurmaları çağrısı yaptı. Önce İran, ardından İsrail'den bu yönde açıklamalar geldi. Şimdi son 24 saatte yaşananlara bakalım.
2: İran ve İsrail arasında 8 Nisan'dan bu yana süren kırılgan ateşkeste taraflar birbirini vurdu. Karşılıklı füze saldırıları 24 saat geçmeden durdu. Çatışma Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmek için pazarlıklar sürerken patlak verdi. İran'ı harekete geçiren İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısı oldu. ABD Başkanı'nın uyarılarına rağmen İsrail, hafta sonu Hizbullah'ın kalesi Dahiye Mahallesi'ni vurdu. İran, İsrail'in Lübnan saldırısına misilleme olarak çok sayıda balistik füze ateşledi. Tel Aviv'de, Kudüs'te, Hayfa'da sirenler çaldı. Halk sığınaklara koştu. Tahran'dansa kutlama görüntüleri yansıdı. Devrim muhafızları Nasır'a yakınlarındaki Ramat David Hava Üssü'nün hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu ise füzelerin havada imha edildiğini duyurdu. İran'ın saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aradı. Axios haber sitesine göre Trump, Netanyahu'dan misilleme yapmamasını istedi. Birkaç saat sonra İsrail'in salvoları geldi. İsrail, İran'ın güneybatısındaki Mahşehir petrokimya sahasını hedef aldı. Ordu, yerleşkede birden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre tesis kısmen zarar gördü. Petrokimya tesisindeki üretim bantlarının 5'i savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana İsrail tarafından vuruldu. İran'ın karadan karaya füze rampaları ve altyapı tesisleri de hedef alındı. Devrim muhafızları Hayfa'da İran'daki petrokimya tesisine benzer bir tesise füze saldırısı yapıldığını duyurdu. Bu aşamada Trump'tan çatışmaları durdurun çağrısı geldi. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'den ve İran'dan saldırıları derhal durdurmasını istedi. Kısa süre sonra önce İran'dan ardından İsrail'den açıklama geldi. Tahran, İsrail'e yönelik askeri operasyonun sona erdirildiğini ilan etti. İsrail'i Lübnan'a saldırılarının yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar yapılacağına dair uyardı. Trump'la Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi daha gerçekleşti. Ardından İsrail Başbakanı'ndan da İran'a saldırılarının geçici olarak durdurulduğu açıklaması geldi. Netanyahu, İran'ın İsrail'e yeniden saldırması halinde tam güçle yanıt verileceğini söyledi.
0: Suriye'nin başkenti Şam kırsalına İsrail tarafından imha edilen İran'a ait füze parçaları düştü. İsrail Hava Savunma Sistemleri tarafından havada imha edilen İran balistik füzelerine ait parçaların Şam'ın Neçra bölgesiyle Deran'ın Tafas bölgesindeki tarım arazilerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ekinler zarar gördü. Küresel piyasalar ve dünya ekonomisi tarihin en ağır sınavlarından birini veriyor. Orta Doğu'da patlak veren ABD-İsrail-İran savaşı 100 günü geride bıraktı. İnsani trajedinin yanı sıra savaşın küresel ticaret ve ekonomiye kestiği fatura adeta bir deprem etkisi yaratıyor.
3: 28 Şubat'ta başlayan ve 100. gününü dolduran savaş, küresel ekonominin can damarlarına tıkadı. İran'ın misilleme olarak dünya ticaretinin en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatması, adeta küresel bir tedarik şokuna yol açtı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un tarihteki en büyük enerji krizi olarak nitelendirdiği bu durum rakamlara da yansıdı. Dünya genelinde günlük petrol tüketimi 104 milyon varilken arz 95 milyon varilde kaldı. Körfez üreticilerinin günlük kaybı ise tam 14,4 milyon varil oldu. Brent petrol 100 doları geçti, Avrupa'da gaz fiyatları %50 yükseldi. Deniz taşımacılığında gemi yakıt maliyetleri artarken mahsur kalan gemiler gözünden küresel filo daraldı, lojistik maliyetler tavan yaptı.
4: Petrol fiyatlarında İsrail, İran, ABD-İran çatışmaları devam ettiği sürece burada 90 dolar bandının altına gelmeyeceğiz gibi gözükmekte. Kalıcı anlaşma oluncaya kadar sıkışmış bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda 90 dolar, yukarıda 120 dolar bandı var. Bu band iyi haberler geldikçe 90 dolara doğru gevşiyoruz, kötü haberler geldikçe 120 dolara doğru gidiyoruz.
3: Savaşın ekonomilere maliyeti ağır oldu. OECD raporlarına göre savaşın nispeten kısa sürmesi durumunda bile küresel büyüme bu yıl %3,4'ten %2,8'e gerileyecek. Bu 0,6 puanlık düşüş, 118 trilyon dolarlık dünya ekonomisinde tam 700 milyar dolarlık potansiyel bir kayıp anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada zaten kırılgan durumda olan ve petrol ithal etmek zorunda kalan 65 ülke bulunuyor. 1 milyar insanın yaşadığı ve büyük kısmının yoksulluk sınırının altında olduğu bu ülkelere yükselen petrol fiyatları yüzünden 20 milyar dolarlık ek bir ithalat faturası biniyor. Bu da küresel açlık ve ekonomik kriz riskini daha da derinleştiriyor. Savaşla birlikte enflasyonla mücadele süreçleri de zarar gördü. Yükselen enerji maliyetleri fiyatları yukarı çekti. Bu da enflasyona yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş öncesi %3'e inen enflasyon yeniden %3,8'e çıktı. Euro bölgesinde yıllık enflasyon %3,2'ye çıktı. Bölge ülkelerinden İtalya'da %2,7'den %3,2'ye, Hollanda'da ise %2,8'den %3,5'e varan sıçramalar göründü. Yükselen enflasyon gözleri küresel merkez bankalarına çevirdi. Sene başında faiz indirimine kesin gözüyle bakılan ülkelerde bugün faiz artırımları konuşuluyor.
5: Yani gerçekten Amerika'da vatandaş ne yapacağını bilmez hale geldi. Veriye baktığımız zaman şu anda Amerika'da gelen veriler, bırakın faiz indirimini, acaba FED faiz arttırabilir mi endişesini ortaya çıkartıyor.
3: Piyasa fiyatlamaları da savaşı merkeze aldı. Petrol yükselirken değerli metaller sert baskılandı. Bu yılın ilk ayında rekor kıran altın, gümüş ve platin fiyatlarında savaşın başlamasıyla ibre tersine dönerken, paladyum da bu düşüş eğiliminden nasibini aldı. Altın fiyatları 28 Şubat'tan bu yana %17,8 değer kaybetti. Platinde kayıplar %24,8 olurken, gümüşte kayıp %25,8 oldu. Paladyum %31'den fazla değer kaybetti. Doların küresel değerinin güçlenmesi, başta altın olmak üzere tüm kıymetli madenleri olumsuz etkiledi.
4: Çok sert satışlar geldi. Faizler yüksek kalacak, hatta faizler artacak diye. Genel olarak emtia varlıklarında ve genel olarak varlık fiyatlarında satışların arttığını gördük. Tahvil faizleri bu anlamda piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Hem Japonya tarafında hem ABD tahvilleri tarafında. Bunun da etkilerini altın üzerinde görüyoruz.
3: Savaşın 100 gününde küresel enflasyon yıkıcı bir patlama yapmadı, ancak düşüş trendini tamamen tersine çevirerek yüksek ve yapışkan bir duruma geçti. Önümüzdeki aylarda Hürmüz Boğazı açılmaz ve petrol stokları erimeye devam ederse, enflasyonist baskının yılın 3. çeyreğinde çok daha agresifleşebileceği uyarısı yapılıyor.
5: Bu savaş uzadıkça maalesef petrol fiyatının yukarı doğru gidecek bir mekanizma oluşuyor. Çünkü stratejik rezervler Haziran'da bitiyordu, Haziran'a geldik. İşte OPEC Plus ne yaptı? Şimdi üretimi arttırmak istiyor. Çünkü buradaki dünyadaki arz sıkıntısını karşılamak için üretim artışı ile ilgili. Fakat tedarik sıkıntısı var petrolde. Dolayısıyla bunun etkilerini halen önümüzdeki dönemde görme ihtimalimiz var.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddiasını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve yine Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ifadesine yer verildi. 7 Haziran'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi rotasında uçan 4 uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle 2 Türk F-16 uçağının tedbir amaçlı kaldırıldığı belirtildi. Uçakların Güney Kıbrıs Rum yönetimi hava sahasını ihlal etmediğinin altı çizildi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi Orta Doğu'da yaşanan yeni gelişmeler ve enerji güvenliği oldu. Üç bakan toplantı sonrası kameraların karşısına geçti, İstanbul bildirisini imzaladı.
6: Değerli basın mensupları,
7: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluştu. Güney Kafkasya'nın refah ve huzuru için görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan seçimleri sonrası normalleşme sürecinin tüm ülkelere yeni fırsatlar yaratacağına dikkat çekti.
6: Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir. Tüm bölgenin ortak menfaatine hizmet edecek bu döngüyü pekiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
7: İran-İsrail arasında yeniden alevlenen çatışmalar ve Rusya-Ukrayna savaşı masadaki diğer önemli konu başlıkları oldu.
6: Çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz.
7: Toplantıda söz alan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Bokoroşvili de üç ülke arasındaki işbirliğinin tüm taraflar için kazanç sağladığına dikkat çekti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Muhaliflerin kurultay çağrısının ardından Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi.
8: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
9: Elbette, elbette.
10: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu muhaliflerin kurultay talebine olumlu yanıt verdi.
11: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
10: Kılıçdaroğlu paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
11: Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.
10: Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı talebi meclis başkanlığına da iletildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabındansa grup toplantısının saat 13.30'da toplanacağına ilişkin duyuru yapıldı. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama ise dikkat çekti. CHP'nin sosyal medya hesapları Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
0: Özgür Özel de dün kameraların karşısındaydı ve grup toplantısını ben yapacağım dedi. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir de çağrısı vardı.
12: Benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım.
2: CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Şimdi gözler grup toplantısının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası saat 13.30'da başlayacak toplantıda kimin kürsüde olacağı netlik kazanmadı.
12: Bine yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
2: Özel grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da Ferdi Zeyrek'in anma programına katılacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı açıklanınca Özel Manisa programını iptal etti. Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir çağrısı da vardı.
12: Kemal Bey'den beklenen bir sağduyu göstermeleri bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
2: Mutlak butlan kararı sonrası Özel ve ekibinin yeni parti kurma iddiası gündemdeyken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'la görüştü. O görüşmenin ardından Oda TV'ye konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Emir'in topluca DSP'ye geçsek, kurultayda yönetimi biz alsak olur mu teklifinde bulunduğunu öne sürdü. O iddiayı yalanlayan Murat Emir ise DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı dedi.
0: Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın 46. günüydü. Duruşma reklamcı Serkan Öztürk'ün savunmasıyla başladı. Serkan Öztürk, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğuna yönelik iddiaya yanıt verdi. Ondan tek bir ihale bile almadım dedi. Ekrem İmamoğlu duruşmaya ara verildiği sırada seyircilere döndü. Cuma günü Anadolu Adliyesi'nde görülen davaya götürülememesi üzerine yorum yaptı. Cezaevi aracının aslında bozulmadığını söyledi. Duruşmaya verilen aranın ardından Mimar Kahraman Yeşilyurt savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan iş adamı Murat Kapgi de söz aldı ve hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasını istedi. Yeni anayasa siyaset gündeminin bir kez daha üst başlıklarından. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli dedi.
9: Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım.
7: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarına İstanbul'da katıldığı programda değindi. Sultan Abdülaziz'i anma etkinliğinde konuşan Kurtulmuş, anayasa darbelerin etkisinden arındırılmalıdır dedi.
9: Artık Türkiye için milletten başka, milli iradeden başka, milletin sözünden başka bir kurucu irade asla kabul edilemez, düşünülemez ve başka bir güce kurucu irade yaftası yakıştırılamaz.
7: Kurtulmuş, seçim ve partiler yasasında da değişim gerektiğini ifade etti.
9: Daha demokratik, daha katılımcı, herkesin sözünün daha rahat söylenebildiği ve bunların da karşılık bulduğu bir seçim yasasının oluşturulmasıdır.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran krizinin enflasyon üzerinde %5'lik bir baskı oluşturduğunu söyledi. Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini belirtti.
13: Savaş nedeniyle birincil doğrudan etkilerle ikincil etkileri dikkate aldığımızda bugün itibariyle en az bir 5 puanlık ilave bir enflasyonist baskı var.
14: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran krizinin enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirdi. İran savaşının enflasyon üzerinde %5'lik ilave bir etki oluşturduğunu söyledi.
13: Enflasyon bu dış şok olmasaydı bu sene çok büyük ihtimalle %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üstü arasında olma olasılığı oldukça yüksekti. Sürdükçe, uzadıkça bu süreç etkileri daha yoğun olabiliyor.
14: Şimşek, İran krizinin bu kadar uzun sürmesini beklemediklerini de ifade etti.
13: Öngörülerimiz belki tam bu şartlarda öngörü üretmek de kolay değil. Belki biraz iyimser tarafında kaldık. Savaşın etkisi önemli. Savaş büyük bir şok. Yönetilebilir bir şok. Yönetiyoruz.
14: CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendinin süreceğini de söyledi.
13: Bu savaş bitecek. Petrol fiyatları düşünce en fazla olumlu etkileyecek ülkelerin başında Türkiye var. Bu ne yapar? Hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için sebep yok.
0: İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonunda görülecek. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısında savunma yapacak. Savcılıkça hazırlanan iddianamede zanlının çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 ay ve 15 güne kadar hapiste cezalandırılmasını talep etmişti. Olay 14 Ocak'ta Güngören'de bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası başlamıştı. Zanlı Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürmüştü. İstanbul'da güvenlik kameraları ilginç bir trafik kazasını kayda aldı. Bir araç yoldan çıkarak kaldırımdaki adamı ezdi. Olayı ilginç yapansa kazayı yapan sürücünün yaralıya yardım etmek yerine arabasıyla ilgilenmesi oldu.
7: Yolda hızla geldi, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla önce dubalara çarptı, ardından da kaldırımdaki adamı ezdi. Kaza sonrası aracından indiğinde ise tek derdi arabasıydı. Küçükçekmece Gültepe mahallesinde yaşanan kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Bağlar Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kaldırımda bekleyen esnaf İhsan Yeniat'a çarptı. Yeniat, kazayı şans eseri hafif yaralı atlattı. Ancak kaza sonrası yaşananlar nedeniyle sürücüye tepkiliydi.
15: Arkamda bir ses geldi. Araba çarptı. Çarpış şiddetiyle yani bir iki metre zıplattı zaten. İnince arabasına baktı, arabasının etrafına gezdi, arabasına üzüldü. Hiç herhangi bir yardımcı olmadı, herhangi bir şey olmadı. Ne burada, ne hastanede.
7: Çarptığı adama yardım etmek yerine otomobilindeki hasarı kontrol eden sürücü karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak çarptığı adam savcılığa başvurdu.
15: Arayıp sorsaydı şikayetçi olmazdı. Ama arayıp sormadığı için şikayetçiyim.
7: Bölge esnafı kazanın yaşandığı noktada bir otobüs durağı bulunduğuna dikkat çekerek olayın ucuz atlatıldığına dikkat çekti.
0: Ermenistan seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan sandıktan zaferle çıktı. Paşinyan zafer konuşmasında Türkiye ile ilişkilerin önemine de vurgu yaptı. Peki Paşinyan'ın yeniden seçilmesi ne anlama geliyor ve seçimlere ilişkin olarak tüm ayrıntıları Erivan'da takip eden NTV Dış Haberler editörü Derya Cemoğlu ve kameraman Emir Ünlü'nün izlenimleri geliyor şimdi ekrana. Buyurun.
3: Ermenistan'da kritik genel seçimlerde zafer Başbakan Nikol Paşinyan'ın oldu. Sandıktan birinci parti çıkan Paşinyan'ın sivil sözleşmesi üçüncü kez iktidara geldi. Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu'nun verilerine göre sandıkların tamamı açıldı. Sivil sözleşme oyların %49,81'ini aldı. Parlamentoda 105 sandalyenin 64'ünü kazanarak çoğunluğa sahip oldu. Rus Ermeni oligark Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı Güçlü Ermenistan İttifakı ise %23 oy oranıyla sandıktan ikinci sırada çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı da %9,94 oy oranıyla 3. sırada parlamentoya girdi. Başbakan Nikol Paşinyan oyların henüz %15'e sayılmışken kameraların karşısına geçerek zaferini ilan etti. Seçim sonucunun Ermeni halkının Güney Kafkasya'da barışa, bölgesel refaha ve işbirliğine verdiği desteği yansıttığını söyledi. Sonucun Türkiye ve Azerbaycan'dan olumlu bir karşılık göreceğini umduğunu belirtti. Başbakan Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin son yıllarda olumlu bir ivme kazandığını vurgularken, ilişkilerin bir sonraki aşamaya geçmesi gerektiği mesajını verdi. Paşinyan, Avrupa Birliği ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgularken, Moskova'ya da mesaj iletti. Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz dedi.
16: Azerbaycan'la masada bekleyen barış anlaşması, Türkiye ile devam eden normalleşme süreci, Batı ile geliştirilen ilişkiler, Moskova ile ilişkilerde dönüşüm süreci ve yeni ticari rotalar. Ermenistan'da üçüncü kez iktidara gelen Nikol Paşinyan'ın masasında birçok başlık var. Bunlar arasında belki de en önemlisi barış için gereken anayasa değişikliği. Bu yeni dönemde Paşinyan'ın anayasa değişikliği için referanduma gitmesi ve halkı ikna etmesi gerekiyor.
3: Paşinyan'ın partisi mecliste çoğunluğu elde etse de anayasa değişikliği için gereken orana ulaşabilmiş değil. Seçimler son yılların en yüksek katılım oranlarından birine sahne oldu. 2,5 milyon seçmenin %58,97'si sandığa gitti. 2021'deki parlamento seçimleriyle karşılaştırıldığında Ermenistan'ın her bölgesinde seçime katılım oranı artmış görünüyor.
0: Hürmüz Boğazı fiilen hala kapalı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde çıkan son analizde İran'ın Boğaz üzerindeki hakimiyetinin birbiriyle derinlemesine iç içe geçmiş bir dünyada ülkelerin ne kadar büyük bir güç uygulayabileceğini gösterdiğini yazdı. Gazete Hürmüz'e alternatif arayışlarına dikkat çekti. Ancak ülkelerin bir bağımlılıktan kurtulurken başka bir ülkeye bağımlı hale gelmemeleri gerektiğinin altı çizildi.
3: Hürmüz krizi düzeltilmesi yıllar alacak küresel bir sorunu ortaya çıkardı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile ilgili analizinde bu başlığı kullandı. İran'ın Hürmüz'ü kapatmasının bir ülkenin nasıl sismik etkiye yol açacak şekilde boğazları silah olarak kullanabileceğini gösterdiği belirtildi. NATO'nun en üst düzey askeri komutanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, bu durumu karşılıklı ekonomik bağımlılığın silah haline getirilmesi olarak niteledi. Ordular, hükümetler ve şirketler arasında daha yakın bir işbirliği gerektirdiğini vurguladı. Wall Street Journal gazetesi yıllarca bu stratejik oyunda tek gerçek oyuncunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu hatırlattı. Washington'ın Amerika Birleşik Devletleri dolarının küresel finans sistemi üzerindeki kontrolünü kullanarak rakiplerine baskı, düşmanlarına ise yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı. Son dönemde Çin'in de yarı iletkenlerden jet motorlarına kadar her şeyin üretiminde kullanılan kritik mineraller üzerinde hakimiyet kurduğuna dikkat çekildi. Dünyanın şimdi Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltmak için yeni boru hatlarına ve ihracat yollarına ihtiyaç duyduğunun altı çizildi. İthalatçıların tükenmiş ham petrol rezervlerini yeniden oluşturmaları ve başka bir şoka hazırlanmak için jet yakıtı ve diğer petrol türevi ürünleri stoklamaları gerektiği belirtildi. İstikrarlı enerji tedarikini sağlamak için yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye büyük yatırımlar yapılması gerektiği de vurgulandı. Ancak bunun için para ve zamana ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Hürmüz Boğazı krizi geçtikten sonra bunu başarma ivmesinin azalabileceğine de dikkat çekildi. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek için Kızıldeniz'e uzanan bir boru hattı olduğu hatırlatıldı. Ancak bu hattın kapasitesinin sınırlı olduğuna dikkat çekildi. Hürmüz'ü bypass edecek yeni boru hatları inşa etme fikrinin yıllardır gündemde olduğu, ancak Yemen'deki çatışma ve diğer sorunlar nedeniyle projelerin hep ertelendiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinin petrolü Umman Körfezi'ne ve oradan da küresel pazarlara boru hattıyla ulaştırabileceğine dikkat çekildi. Ancak bu boru hatlarının saldırılara karşı savunmasız olduğu ve su yoluyla taşınabilen petrolün miktarına ulaşamadığı vurgulandı. Georgetown Üniversitesi Profesörü Abraham Newman, ülkelerin bir bağımlılığı diğeriyle değiştirmemeye dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'dan alımı kesen Avrupa ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri doğal gazına bağımlı hale geldiğini hatırlattı.
0: Amerikan New York Times gazetesi aylar süren savaşın ardından İranlıların neler düşündüğüyle ilgili bir haberi sayfalarına taşıdı. Çöküşe geçen ekonominin hem hükümet yanlısı hem de muhalif İranlılar arasında umutsuzluğa yol açtığı belirtildi.
2: Aylar süren savaşın ardından İranlılar hayal kırıklığına ve mutsuzluğa kapılıyor. Çöküşe geçen ekonomi hem hükümet yanlısı hem de muhalif İranlılar arasında umutsuzluğa yol açıyor. Rejim değişikliği isteyenlerin de hayal kırıklığı açıkça hissediliyor. Amerikan New York Times gazetesi İranlıların hislerine ve düşüncelerine yer verilen bir haberi sayfalarına taşıdı. Gazete İran'da internet kısıtlamalarının hafifletilmesiyle sosyal medyaya yansıyan görüşleri inceledi. İran'da internet üzerinden yapılan röportajlara da yer verildi. Buna göre rejim karşıtı olanların ABD ve İsrail saldırılarının ardından hayal kırıklığına uğradığı belirtildi. İran'da rejim değişikliği isteyenlerin ABD ve İsrail'in iktidara Mahmut Ahmadinejad'ı getirme planlarından rahatsızlık duyduğuna dikkat çekildi. Bu planın ABD ve İsrail'in İran'ı daha özgür ve daha iyi bir ülke yapma hedefinde olmadığını gösterdiği vurgulandı. Tahran'da 62 yaşındaki bir mühendis, rejim değişikliği bahanesiyle ülkemizi, havaalanlarımızı, yollarımızı ve fabrikalarımızı bombalayıp yok ettiler. Böylece Ahmadinejad'ı iktidara getirebilsinler diye mi sorusunu yöneltti. Geniş çaplı saldırıların İran'da başta savaşa destek verenlerin bile fikirlerini değiştirmelerine yol açtığı belirtildi. İranlıların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara da dikkat çekildi. İsfahan'da bir doktor eczanelerin ilaçları karneye bağladığını ve Sağlık Bakanlığı'nın ilaç kıtlığı nedeniyle doktorlara yalnızca hayati önem taşıyan ilaçlara reçete yazmalarını tavsiye ettiğini söyledi. Yemeklik yağın fiyatı geçen yıla göre %430, yumurtanın fiyatı %345, pirincin fiyatı ise %287 arttı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle İran'da rejim yanlıların da sabrının tükenmeye başladığı vurgulandı. New York Times, ekonomik zorluklar çeken İran halkının dünyanın umrunda olmadıklarını düşünmeye başladıklarını da yazdı. Gazeteye konuşan Chatham House Orta Doğu direktörü Sanem Vekil, kimse onları düşünmüyor veya görüşlerini dikkate almıyor. Onlar etkilerinin ve kavrayışlarının ötesinde olan bu çatışmanın sadece bir kurbanı dedi.
0: Dünyada nükleer risk artıyor. Kitle imha silahları küresel politikada giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nden nükleer silahlarla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Nükleer silahların sayısı azalsa da risk ve tehditler giderek artıyor.
2: Nükleer silahlarla ilgili endişe verici bir eğilim var. Ülkeler nükleer silahları depolardan çıkarıp kullanımı hazır hale getiriyor. Uyarı Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'den geldi. Kurumun verilerine göre dünya genelinde 12.187 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bunlardan 9.745'i depolarda tutuluyor. Geçen yıla göre nükleer silahların sayısında azalma var. Soğuk savaş döneminden kalan silahların imha edilmesi hızla ilerlerken yeni silahlar daha yavaş üretiliyor. SIPRI direktörü Kerim Haggag, nükleer silahların sayısı azalsa da nükleer risk ve tehlikelerin artmaya devam ettiği uyarısı yaptı. Önümüzdeki yıllarda üretimin imhadaki hıza yetişebileceğine dikkat çekildi. Soğuk savaştan kalma başlıkların imhası yavaşlarken yeni nükleer silahların üretimi hızlanmaya başladı. Nükleer silahlanmayı sınırlandıran kontroller azalırken rekabetin artması da endişe verici olarak nitelendirildi. Bir başka endişe verici gelişme ise nükleer silahların depolardan çıkarılmaya başlanması. Depolardan çıkan silahlar konuşlu hale getiriliyor. Dünyadaki nükleer silahların %83'ü ABD ve Rusya'nın elinde. 5000'den fazla nükleer başlığı bulunan her iki ülkede nükleer silahlarını modernleştirmek için adımlar atıyor. Ancak kaynak ve planlama konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Çin ise nükleer silah stoğunu en hızlı artıran ülke. Çin'in elinde halen 620 nükleer başlık bulunuyor. Çin'in 2030'a kadar ABD ve Rusya'nın elindeki kadar kıtalar arası balistik füzeye sahip olabileceği tahmin ediliyor. O tarihe kadar nükleer başlıklarının sayısının ise 1000'e çıkacağı öngörülüyor. Bu Pekin'in ABD ve Rusya'nın nükleer başlıklarının 1/4'ine ancak sahip olabileceği anlamına geliyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birliği Kongresi'nde konuştu. Bakan Memişoğlu sağlık alanında yerli ve milli teknolojiyle birçok başlıkta ilerleme kaydedildiğini anlattı.
17: Bilim insanlarının, sağlık çalışanlarının ve yeni bir fikrim var diyen herkesin önerisine değer veriyor. Bunları insanın sağlığına fayda sağlayacak somut ürünlere dönüştürüyoruz. Bu emeklerin gurur verici sonuçlarını sahada görüyoruz. Yerli ilaç, aşı, molekül, tanı kiti ve tıbbi cihaz alanlarında somut sonuçlar almaya başladık. Kalp akciğer makinemizi, mobil röntgen ve solunum cihazlarımızı, OED cihazlarımızı ve ventilatörlerimizi hizmete sunduk. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazına ilişkin klinik araştırmalarımızı da başarıyla sürdürüyoruz. Gelin yenilikçi fikirleri ortak akılla olgunlaştıralım ve insanlığın iyiliği için geleceğin sağlık teknolojilerini hep birlikte geliştirelim.
0: Liselere giriş sınavına artık sayılı gün kaldı. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki liseye girebilmek için sınavda ter dökecek. Peki sınava bu kadar az bir zaman kala öğrenciler ne hissediyor ve uzmanlar hangi tavsiyelerde bulunuyor? NTV'den Beyza Nur Özer'in hem öğrencilerle hem de eğitimcilerle yaptığı mülakatı ekrana getirelim.
2: Tüm sene çalıştılar, emeklerinin karşılığını alabilmek için yalnızca birkaç günleri kaldı. Liselere giriş sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınava 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi katılacak.
18: Biraz stresliyim, biraz da heyecanlıyım. Şu sıra girdiğim denemeler düşük gelince motivasyonum düşüyor. Her an ne olabileceğini düşünüyorum.
19: Garip hissediyorum yani, karışık. Hem stresliyim, hem heyecanlıyım, hem korkuyorum. Devam ediyorum, çalışıyorum. Son gün çalışmayı bırakacağım.
20: Zorlanıyorum şu sıra. Başlangıçtan çok daha zor. Yaklaştığı için zamanın daraldığını hissediyorum. O yüzden olabilir.
2: Uzmanlara göre öğrenciler artık konu eksikliklerinin üzerinde durmamalı. Son 3 gün hariç deneme çözülebilir. Ayrıca öğrencilerin sınava girecekleri okulu önceden görmeleri de öneriler arasında.
21: Her sabah sınav sabahıymış gibi belirli bir saatte kalksınlar, belirli bir saatte yatsınlar ki vücutları ona alışsın. Okuldan ilk önce sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Hangi okulda sınava gireceklerse gitsinler, sınava girecekleri sırayı da görsünler. Böylece ne kadar sürede okula gideceklerini görmüş olurlar. Hem de herhangi bir o günün telaşını yaşamazlar.
2: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
0: Somali'den İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenlerin botu dün Malta açıklarında parçalandı. Denizde yaşam mücadelesi veren göçmenlere balık avı için yakınlarda bulunan Türk balıkçılar yetişti. Tuncay Sagun 2 teknesinin mürettebatı 48 göçmenin hayatını kurtardı. O anları kaptan Muammer Toker anlattı.
22: Kap! Orada da çocuk var, bak kalabalık görüyor musun? Sakın ama sen kıpırdama.
23: Yani feryat ediyorlardı bizi görünce. Canları sanki kesiliyormuş gibi böyle bir can acısından, can abimden feryat ediyorlardı. 48 kişiydiler. Bize 60 kişi olduklarını söylediler toplam. 12 tanesini bulamadık.
22: Ağlama, ben ağlayacağım ya.
2: Balık avı için Malta açıklarında bulunan Türk balıkçılar denizin ortasında yaşanan can pazarına tanık oldu. Botları parçalanan göçmenler hayatta kalmaya çalışıyordu.
22: Açsanıza şu anlatın. Bir an atamadınız, 2 saat oldu ya.
2: Balıkçılar el uzattı. İtalya'ya gitmeye çalışan 48 Somalili'nin hayatını kurtardılar.
23: Balık ararken sonar cihazından yaklaşık 1000 metre mesafede balık diye biz sinyal aldık. O yönde devam ettik. Yaklaştıkça insanlar olduklarını fark ettik. Kendi imkanlarımızla, el gücünle beraber tekneye aldık onları. İlk önce yedirdik onları, yıkadık, tatlı suyla yıkadık, pansumanlarını yaptık.
24: Kaç çocuk vardı? Bakabildiniz mi, sayabildiniz mi?
23: Teknede bir çocuk vardı. Çocuk olarak bir taneydi ama iki tane çocuk kayıptı. Bir tanesi de bebekti. Onlardan aldığımız bilgiye göre.
2: Tuncay Sagun 2 teknesindeki mürettebat göçmenleri teknelerini aldı. Aynı firmaya ait 10 tekne daha yardıma geldi.
23: Sakin olun, panik etmeyin diyoruz onlara. Hala daha feryattılar, yani inanamıyorlar bizi gördüklerine. Zannettiler ki onları bırakacağız orada veya ilgilenmeyeceğiz veya görmemezlikten geleceğiz falan filan gibi zannettiler bizi. Ondan sonra bizim Türk olduğumuzu anlayınca daha çok mutlu oldular.
24: Nereden yola çıkmışlar, ne kadar zamandır denizdelermiş, anlatabildiler mi size?
23: Onlar Somaliliymiş. Herhalde büyük ihtimalle Libya'dan yola çıktılar, öyle anladık. İngilizce konuşuyorduk onlardan. İşlerinden bir kişi vardı iletişim sağladığımız.
24: Siz gittiğinizde kaç saattir denizdelerdi?
23: 6 saat olduğunu söyledi.
2: Türk balıkçılar kazazedeleri tekneye aldıktan sonra Malta sahil güvenliğine haber verdi. Kayıp göçmenler için arama çalışmaları başlatıldı.
0: Ankara Üniversitesi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Habelsan'ın işbirliğiyle adli bilimlerde yapay zeka çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda yapay zekanın adli bilimler alanındaki kullanımı ele alındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, çalıştayın adli bilimler alanında yapılan ilk çalıştay olduğunu söyledi.
25: Adli bilimlerde suçun ve suçlunun yakalanması adına çok yoğun çalışmalar yapmak gerekiyor. Veriye ulaşmak gerekiyor. Veriyi doğru bir şekilde incelemek ve doğru kararlarda vermek gerekiyor. Elimizde çok önemli bir enstrüman var. Yapay zeka.
2: Yapay zekanın suç araştırmaları, delil analizi ve adli süreçlerdeki rolü Ankara'da düzenlenen adli bilimlerde yapay zeka çalıştayında ele alındı. Ankara Üniversitesi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Haversa'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştayda adli bilimler, güvenlik teknolojileri ve yapay zeka alanlarında çalışan uzmanlar ve akademisyenler bir araya geldi.
25: Yapay zekanın bize sağladığı avantajlar kadar beraberinde getirdiği etik ve hukuki ve teknik problemleri de konuşuyoruz. Adli bilimlerde de bu konuları konuşulduğu bir çalıştay yapıyoruz. Zannediyorum Türkiye'de adli bilimler alanında yapılan ilk çalıştay da diyebilirim.
2: Çalıştayda biyometrik veri analitiğinden dijital adli bilişime kadar birçok yenilikçi teknolojiyi yakından inceleme fırsatı sunuldu.
25: Gerek kamu gerekse özel sektörden firmalar da burada. Örneğin sahte forma, sahte ürün kullanımı gibi hususlarda firmalar nasıl çalışıyor? Yapay zekayı nasıl kullanıyor?
0: Niğde'de yaşayan Ramazan ve Dilek Bayhan çiftinin havuza düşen çocukları önce engelli kaldı, sonra hayatını kaybetti. Aile olayda kusuru bulunan belediyeye dava açıp tazminat kazandı ancak mahkeme yıllar sonra aileyi borçlu çıkardı.
1: 1 milyon 600 TL para kazandık. Yıllar sonra kapıma bir icra kağıdı geldi.
2: Evlat acısı yaşayan aile ihmal iddiasıyla tazminat davası açtı. Davayı kazandılar ancak borçlu çıktılar. Niğde'de yaşayan Ramazan ve Dilek Bayhan çiftinin 2012 senesinde 1,5 yaşında olan kızları parkta oynarken havuza düştü. Küçük kızın kalbi durdu. Hastanede hayata döndürüldü ancak engelli kaldı.
4: Kızı sallıyordu. Küçük kız da kaydırakta kayıyordu. Bir anda kayboldu. Aramaya başladım. Parkın içini bir müddet aradım, bulamadım. Havuza doğru gelmiş. Havuza çevresinde artık suyun üstünde buydu. Benim 25 dakika kalp masajıyla döndüğünü ve yaşadığını ama makineye bağlı yaşayacağını söylediler.
5: Aile ihmal iddiasıyla tazminat davası açtı. Yaklaşık 4 sene sonra karar açıklandı ve yerel mahkeme Niğde Belediyesi'ni kusurlu buldu. Faizler ve yargılama giderleriyle birlikte aileye 1 milyon 670 bin lira tazminat ödendi.
2: Ancak belediye annenin ihmali olduğu iddiasıyla itiraz etti. Yargılama sürerken 2019'da organları iflas eden Kübra daha 8 yaşındayken hayatını kaybetti. Karar kesinleşmeden küçük kız hayatını kaybedince üst mahkeme tazminat oranını düşürdü. Niğde Belediyesi faizleriyle birlikte iade talep etti.
1: Şu anda 2 milyon 700 bin lira olarak benden talep etmiştir. Geçen ayın 27'sinde bana haciz gönderdi. Kağıdı elime aldım, okuduktan sonra bir şok geçirdim. Zaten bir evlat kaybetmişim. Kağıdı aldım, oturdum, hüngür hüngür ağladım.
6: Bakım gider olarak 963 bin lira gibi bir tazminata hükmetti. Fakat bunu 60 yıl yaşayacağını varsayarak hükmetti. Dava devam ederken 8 yaşında ölünce, rahmetli olunca müvekkil bunun 853 bin TL'sini geri almaya kazandı. 52 yıllık yaklaşık bir yaşam süresinde mahkemenin verdiği tazminat miktarını iade etmek zorunda kaldık.
2: Olayla ilgili açıklama yapan Niğde Belediyesi yürütülen işlemlerin kesinleşmiş yargılama kararı olduğunu ve yasal yükümlülüklerinin yerine getirildiğini belirtti.
0: Suriye'yi yeniden ayağa kaldırma çalışmalarına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı da destek veriyor. Esad rejiminin 2013'te enkazı çevirdiği Doğu Guta'da bulunan TİKA tarafından yenilenen okul törenle Suriye yönetimine teslim edildi. Törene Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da katıldı. TİKA Başkanı Abdullah Eren bölgeden umudu yeniden yaşartıyoruz dedi.
8: Esad rejimi yıkıldı ama ondan geriye hayalet, harabe kentler kaldı. Şimdi o kentlerin yeniden ayağa kaldırılması için, ihyası için Türkiye devrede. Ve burası katliamın gerçekleştiği Doğu Guta'daki bir okul, vurulan, yerle bir edilen noktalardan bir tanesiydi. Ve TİKA marifetiyle bu okul yeniden yapıldı.
11: Devrimden hemen sonra Şam'da ofisimizi açtık. Şu an Halep'te de bir ofisimiz var. Yaklaşık 1,5 senedir Suriye'de faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2025 senesinde 23 proje yaptık. Eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, kültürel alanlarda. 2026'yı 40'a yakın projeyle bitirmeyi düşünüyoruz. Tabii ki bu ülkenin kendi ayakta üzerine durması çok önemli. Yeni bir nizam tesis ediliyor her anlamda. Türkiye'deki kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, buraya aktarılması çok önemli. Bir anlamda da burada tekrardan hem Suriye'den Türkiye'den geri göçün sağlanması hem de Suriye'de insanların yaşama sevincini tekrardan bulup burada hayatlarını idame ettirebileceklerini görmeleri için birkaç alan çok kıymetli. Sağlık bunlardan bir tanesi, eğitim de bunlardan bir tanesi. İşte şu an biz Şam'da, Şam'ın doğusunda Doğu Guta bölgesinde Ayn Tarma'da yıkıntıların arasında 2013-2018 yılları arasında Esed'in hem açlıkla hem de durmadan bombalarla katliam yaptığı bu bölgede insanların 2018'de buradan tahliye yoluna kadar büyük bir direniş gösterdiği bu bölgede adeta umudu tekrardan yeşertiyoruz. Bu bölgenin içerisinde bu okulun ilkokul olarak kullanılacak burası. Tekrardan inşa edilmiş olması çok önemli. Biz buranın tadilatını yaptık ve az evvel de Doğu Guta valisi ve Doğu Guta İl Milli Eğitim Müdürü buradaydı. Onlara da teslimini gerçekleştirdik. İnşallah Eylül ayında 26 derslikli bu okulda ilkokul olarak hizmet vermeye başlayacak. Sembolik olarak ilk açtığımız okulun Doğu Guta bölgesinde olması çok kıymetli. Çünkü Suriye yakından takip edenler bileceklerdir. Az evvel ifade ettiğim gibi zulmün, katliamın en fazla yaşandığı Şam'ın bu bölgesindeki Doğu Guta'ydı. Ve burada Ayn Tarma Okulu'nun ve su deposunun 10 bin insana su sağlayacak. Temiz suyun da aynı zamanda erişimini sağlamak bizler için çok önemli. TİK olarak bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. İnşallah Suriye hükümeti de istikrarıyla, Suriye'nin ekonomisini tekrar ayağa kaldırma politikalarıyla buranın tekrardan meskun mahal hale gelmesi ve insanların burada yaşamasının önündeki engelleri de kaldırmaya gayret ediyor. Türk insanı TİK'a marifetiyle, Türk devleti TİK'a marifetiyle 57 ofisiyle dünyanın dört bir tarafında kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Kalkınma bu anlamda dünyanın özellikle gelişmiş ülkelerinin, kuzey ülkelerinin son 70 yıldır çokça uyguladığı bir ekonomi politik strateji aslında. Türkiye kendine has bir kalkınma modeli TİK'a'yla devam ettiriyor. Yerel sahiplik bizim için çok önemli. Dolayısıyla biz bu okulu şu an Suriyeli makamlarına devretmiş olduk. İnşallah burada çocuklarımız eğitim alacak. Buradaki yavrularımız içerisinde Türkiye'de doğmuş ve Türkçeyi konuşan çocuklarımız da var. Az evvel onlarla konuştuk. İstanbul'da Çeliktepe'de yaşamışlar. İnşallah umut ediyoruz ki Suriye her alanda inkişaf edecek ve Türkiye Suriye kardeşliği de güçlenecek. Dediğim gibi Suriye'nin istikrarı hem Türkiye'nin hem de bölgenin istikrarı ve huzuru için çok önemli.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün İran ve İsrail birbirini hedef almıştı ve yapılan bu saldırılar müzakerelerin bir parçası mı sorusu akıllara geldi. Taraflar masada görüşürken çatışmadan çekinmedikleri mesajını vermek istiyor olabilirler mi? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Nejat Taşçı değerlendirdi.
9: Trump'ın Netanyahu'ya galis hakaretler ettiğini içeren konuşmaları gördük. Bunlar da dolaylı yoldan, hatta basın önünde bazen doğrudan Trump tarafından da kabul edildi. Dolayısıyla Netanyahu ve Trump arasındaki gerilimin özellikle dış politik öncelikler konusunda ve uygulanacak metodoloji konusunda ayrıştığını biliyoruz. Fakat burada özellikle çeşitli iddialar var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırmamasını istediği, fakat Netanyahu'nun hem iç siyasi baskı hem de saldırmaması durumunda yaşaması muhtemel krizlerle ve kaoslarla baş edemeyeceğinden dolayı vurduğu ve son anda Amerika'ya haber verdiği, fakat savunma esnasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e destekte bulunmadığına yönelik. Dolayısıyla 12 gün savaşının yıl dönümüne yaklaşırken aslında benzer dinamiklerin olduğu bir tabloyla girdik yine bir sene sonrasına da. O zamanlar hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri iki tarafında birbirini vurduğu, birbirini ciddi anlamda yıprattığı bir senaryodan savaşı kendi istediği şekilde bitirerek çıkmıştı. Ve şu anda da geldiği pozisyon itibariyle Amerika Birleşik Devletleri sanki İsrail ve İran arasında bir arabulucu gibi bir pozisyona dönüştü. Yani normal şartlarda İsrail'in herhangi bir şehrine, herhangi bir köyüne, mahallesine taş düşse milyonları katleden Amerika Birleşik Devletleri şu anda farklı bir pozisyon aldı geçen seneki gibi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kırılma noktalarını bence iyi okumamız lazım. O 12 gün savaşı başından sonra biliyorsunuz bir anda biz Epstein skandallarını, özellikle suikastleri ve Trump'ın kendi ekibinin içerisinde bir sürü kavgaları görmüştük. Bakalım bu restleşmeden sonra neler olacak, ama ben ne olursa olsun özellikle bu son İsrail'in ve İran'ın birbirine hedef aldığı sürecin Amerikan-İsrail ilişkileri açısından da bir dönüm noktasına tekabül edeceğini düşünüyorum aslında. Normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin, ben hatırlıyorum Trump'ın seçim kampanyası döneminde birkaç tane husus vardı. vardı ve bunu hep söylüyorum, tekrara düşmekten de korkarım ama gerçekten bence ifade etmekte fayda var. Bakın, Trump'ın seçim kampanyası döneminde özellikle Heritage Foundation'dan tutun da kendi dış politika danışmanları ekibinin verdiği tavsiyelerde birkaç tane husus vardı. Bunlardan bir tanesi Suriye ile alakalıydı. Bir tanesi, hani en basit tabiriyle, bir avuç terörist için Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmemeliyiz diyordu. Bir tanesi de İsrail ile alakalıydı, hiç unutmadığım bir başlık. O raporun içerisinde 2047'ye kadar İsrail'i Orta Doğu'daki standart bir stratejik müttefik çizgisine çekmezsek kendi dış politika önceliklerimiz konusunda ciddi sıkıntıya gireceğiz diyordu. Ve Trump'ın da dikkat ederseniz ilk günden beri, ilk döneminde de hatta, bunu Abraham Anlaşmaları üzerinden bu bölgede belirli temelleri attığını biliyorduk. Fakat Gazze'deki 3 senelik soykırımla beraber artık son 3 senede özellikle Trump'ın ilk dönemine göre çok daha farklı dinamikler var. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri Çin'le gerçekten büyük bir rekabet halinde. Yani özellikle belirli bir zaman kazanmak istediği, Orta Doğu'da çok enerji tüketmek istemediği bir sürecin içerisinde. Hepsini geçtim. Birkaç tane parametre çıktı bu süreçte. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin son İran saldırılarında kullanılan Tomahawk füzelerini ve gerekli unsurları yerine koymasının minimum 3 ila 5 sene alacağı söyleniyor. Sadece bununla da kısıtlı kalmadı. Körfez'de büyük bir güvenlik bunalımı biliyorsunuz yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri hariç Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Abraham Anlaşmaları'nı, İbrahim Anlaşmaları'nı imzalayın dediği ülkeler şu anda bilakis Trump'la bir resleşme sürecine kadar gittiler süreç içerisinde. Ben hatta Suudi bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin El Cezire'ye yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce Amerika bizi sattı dediğini bile hatırlıyorum. İlk defa böyle bir şey duymuştuk. Hakeza bakıyorsunuz Avrupa'da zaten arası Avrupalı müttefikleriyle çok açık Trump'ın. Bir de Asya Pasifik'e kadar giderseniz şöyle bir tablo var önünüzde. Japonya'ya verilmesi gereken Tomahawk'lar sırf bu İran'la İsrail arasındaki savaş yüzünden 2-3 sene şu an minimum ertelenmiş durumda. Diğer taraftan Güney Kore'den taht sistemlerini, Patriot'ları Orta Doğu'ya çekmek durumunda kaldı. Güney Kore'yi bir anda ortada bıraktı Çin karşısında. Bunların hepsi çok büyük güven bunalımlarını Amerika için gerçekten öne çıkaran meseleler. Ve Amerika özellikle buradaki siyasi dizaynları yapıp biraz kabuğuna çekilip zaman kazanmaya çalışıyor. Bunun için Çin'e kadar gittiler biliyorsunuz. Ve Çin'le bir görüşme de yaptılar. Dolayısıyla şu an Netanyahu'nun özellikle kendi şahsi kariyerini Trump'ın Amerika'sının dış politik önceliklerinin önüne koymaya çalışması, bugüne kadar kısmi olarak bildiğimiz bazı hususları artık kamuoyunda daha çok aşikar hale getirmeye başladı. Son olarak da şunu söyleyeyim. Hani Eisenhower'da biliyorsunuz özellikle Süveyş kanalını Nasır millileştirme sürecinde Amerika o dönem her ne kadar 48'de yani İsrail'in kurucu babası ve sponsor ülkesi olarak bilinse de Fransa, İngiltere, İsrail'e karşı farklı bir tutum takınmıştı. Özellikle İngiltere ve Fransa'nın orada çok nüfus sahibi olmasını istemiyordu. Eisenhower aynı şekilde o dönem nükleer programı İsrail'e veren, o altyapıyı kuran başkan olmasına rağmen denetlemek istemiş ve sıkıntılar yaşamıştı. Kennedy böyle, Nixon böyle. Şimdi Amerika'da aslında bir kurumsal hafızanın birazcık nefes alabilse İsrail'i bir dengeleme süreci istediğini görebiliyoruz. Trump'ta bu ne kadar tevarüs eder, Trump'a ne kadar yansır diyorduk. Trump'ın hem akrabalık ilişkileri hem de şahsi kendisinin Siyonist lobilerle ilişkisi yüzünden. Şu anda Netanyahu kendi şahsi karakteriyle bence Trump'ın almaya korktuğu bazı kararları aldıracak bir noktaya getiriyor gibi eğer böyle devam ederse. Aşağı yukarı İran'la Amerika'nın müzakere süreçlerinin artık olduğu olacak denmeye başladığı süreçte hep bir 60 günlük periyot koyduk. Bunu periyot duyduk daha doğrusu. İki taraftan da 60 günlük bir ateşkes. Özellikle nükleer malzemelerle alakalı, işte 440 kilogram %60 ve üzerinde zenginleştirilmiş uranyumla alakalı. Hakeza İran, vekil gruplar, Hürmüz Boğazı gibi çeşitli unsurların teknik detaylarının konuşulacağı bir sürece girmiştik. Ve bu süreçte Trump'ın dahi belirli yumuşamalar gösterdiğini gördük. Neydi bir tanesi? Normal şartlarda nükleer materyali dışarı çıkaracaklar, asla izin vermeyeceğimden belki bizim de katılımımızla ya da Birleşmiş Milletler'in ya da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun katılımıyla işte denetlemesiyle bunu seyreltilebilir ve bu malzemenin işte tekrardan bir tehdit olmaktan çıkarılması düşünülebilir gibi açıklamalar yapmışlardı. Ama bu aynı 60 günlük süreç şöyle bir değişikliğe tevafuk etti. Dikkat ederseniz geçen hafta İsrail parlamentosunda seçimin planlanandan da erken yapılmasına yönelik, yani Eylül ayında da olabileceği bir senaryo ortaya çıktı. Belki hani çok zorlanırsa Ağustos. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri acaba İsrail'de tablo tabloyu biraz daha nötrleştiği, İsrail'in biraz daha rayına oturduğu bir tablo mu bekliyor? Evet, bazı seyircilerimiz diyebilir ki yani Netanyahu gidecek, yerine gelenler savaşı bitirme yanlısı mı? Hayır, değiller. Elbette onlar da savaşı devam ettirmek istiyorlar.

0: Amerika'nın sözünün çok dışına çıkamayacağını düşünüyorum.
1: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Masal Buya.
3: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
2: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
3: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
2: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
3: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
2: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
3: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
2: Masal Buya, NTV Radyo'da.
3: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
2: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
3: Büyükleri Masal başlıyor.
2: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. Hava durumu.
4: Ülkenin iç kesimlerinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2-3 derece daha arttı. İstanbul güneşli, sert esen Poyraz serinlik sağlıyor. İstanbul 28, Ankara açık 29, İzmir güneşli 34, Bursa 30 derece. İzmir'de de karayel yönlü rüzgar kenti serinletiyor. Antalya'da ise sağanak geçişi olacak. Hissedilen sıcaklık yüksek nem nedeniyle 37 derece. Marmara'da hava açık, Poyraz bu haftada sert esecek. Akşamları hava serin oluyor. Öğle saatlerinde ise Edirne 33, Kocaeli 29 derece. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya çevresinde beklenen sağanaklar çarşamba bölge genelini etkileyecek. Eskişehir ve Kayseri 28, Konya 30 derece. Ege'de Manisa'dan Muğla'ya iç kesimler boyunca gök gürültülü kuvvetli yağış var. Manisa ve Denizli 34, Aydın 35, Bodrum 31 derece. Akdeniz'de de sağanaklar Isparta, Burdur kesimini etkileyecek. Adana bölümünde ise Lodos'la hava bunaltıcı. Gölgede Adana güneşli 33, Kahramanmaraş 35 derece. Güneşin altında ise sıcaklık 45 dereceye yakın. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu, Artvin kesiminde kısa süre yağış görülebilir. Bolu 27, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Van kesiminde lodosla hava çok sıcak olmaya başladı. Diyarbakır 35, Erzurum 23, Malatya 30 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 3. NTV Radyo, Türkiye.

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi.
1: Grup toplantısını nasıl göreceğiz değil mi efendim?
2: Elbette, elbette.
3: Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu muhaliflerin kurultay talebine olumlu yanıt verdi.
4: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.
3: Kılıçdaroğlu paylaşımında birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
4: Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen,